لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. Bu sure-i celile bir Hudeybiye'deki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin müşriklerle yaptığı anlaşmanın mahiyetini burada ele alıp o konuları, yani İslam'ın devlet olarak tanınması, muhatap alınması ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kendisinden olmayan, yani İslam dairesinin karşısında olan insanları, devleti diyelim, bunlarla hangi yolu izledi, ta ki İslam tarihi boyunca bu mesele hep örnek alınmıştır. Ve tarihte hep Resulullah Efendimiz'in bu yaptığı anlaşmalar örnek alınarak, Fatih'in babası mesela bu şekilde küffar ve alem ile anlaşmalar yapmış, hep o yolu tutmuşlardır. Buradaki konu, Bismillah, lekad sadakallahu, Allah, lekad andolsun muhakkak ki sadakallah, Allah doğruladı, Resulehu, Resulünü, er-ru'ya, o gördüğü rüya, şimdi anlatacağız. Bilhak, hak olarak. Ledehulunnel mescidel haram, mescidi harama elbette muhakkak gireceksiniz. İnşallah, Allah Celle Celaluhu dilediği halde, güvenle, aminin, emniyetle Mescid-i Haram'a gideceksiniz. Fakat Hudeybiye'de gidememiş oldular. Oradaki bir mesele var. Muhallikine ru'usekum, başınızı usturayla tıraş ederek ve mukassirin, kısaltarak, la tehafun, korkmadığınız halde fethi mübin, Mekke'nin fethi gerçekleşecek. Fealime bilir, malem te'alemu, bilmediğinizi Mevla mutlak olarak. Bilginin kaynağı Allah'tır. Mevla Teala, yani insanoğlu bir şeyi öğrenir. Allahu Teala'ya haşa öğrenir denmez. Mevla mutlak bilir. Yani Allah'ın bilgisi ezeli ve ebedidir. Mevla Teala bizim gibi, yani böyle bir şeyi sonradan öğrenme, sonradan anlama haşa yoktur. Mevla Teala'nın bilgisi mutlaktır. Başı, başının ortası, o hepsini bilir. Geçmişi, geleceği hepsini bilir. Fealime malem te'alim, bilmediğinizi, feceale kıldı min duni zalike, bundan sonra da fethen karibe, Hayber'in fethini, fethi karibi Rabbim nasip etti. O Hudeybiye anlaşmasından sonra Hayber fethi nasip oldu ve ondan sonra da Mekke'nin fethi gerçekleşmiş oldu. Buradaki mesele şu, hemen o konuyu buradan mütalaa edelim. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad uriye fil menâme ennehu dekhale Mekke. Rüyasında kendisinin Kabe'ye gittiğini, Mekke'ye, mükerremeye vardığını, fethettiğini ve tâfe bil beyti ve Kabe'yi tavaf ettiğini, fehber ashabe bizalike, kendisi Medine-i Menevve bil Medine-i Menevvere'de iken bunu, peygamberlerin gördüğü rüya vahiydir. Ben Mekke'yi fethettiği, yani Kabe'yi, Mekke'yi fethettiğimi, Kabe'ye gidip tavaf ettiğimi gördüm diye rüyasını anlattı. Felemma saru amel Hudeybiye. İşte Hudeybiye'de 1400 kişiyle beraber yollarına devam ettiler. Lem yeşu cema'a minhum enne hazel rü'ya, yani tetefessiru hazel am. Bu Resulullah'ın gördüğü rüyanın bu yıl, şimdi bu gidişle gerçekleşeceğini düşündüler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bu sefer olacak demedi. Mekke fethedilecek. Mevla Teala bize Kabe'yi tavaf nasip edecek. Ama ayrıntıyı söylemedi burada. فَلَمَّ وَقَى مَا وَقَى فِي قِسَةِ الصُّلْحِ وَرَجَوُ عَامَهُمْ ذَٰلِكَ عَلَى اَنْ يَعُودُوا مِنْ قَابِلِ. Orada müşrikler müsaade etmeyip, sulh anlaşması yapılıp, ondan sonra geriye dönme durumu olunca, bu durum sahabe efendilerimize çok ağır geldi. Yani onlar şimdi gideceklerini anladılar. Yani öyle zannettiler. Enne senetil beyte ve natufu bihi. Yani biz Kabe'ye gideceğiz, tavaf edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, evet. Fe ahbertuke enneke te'tihi hameke azâ. Ben bunu söyledim. Ama bu sefer, şimdik
olacak böyle bir şey ben size söyledim mi? Böyle bir ayrıntı yok. Şimdi meseleyi de demek ki iyi mütalaa etmek lazım. Ne hikmetler var burada? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, gideceksiniz, olacak. Ancak ben şimdilik olacak demedim. Orada fetihte şöyle bir ince mesele var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 6 sene Kabe'ye gidememiş. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te hep onlar savaş ilan etmişler. Gereksiz yere Resulullah Efendimiz'e saldırmışlar. En sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 kişiyle Kabe'yi ziyarete gidiyor. Oradaki halk da görüyor. İhram giymişler, kılıçları da yok. Yani bunlar ziyarete geliyorlar. Oradaki halk da bunların karşısına savaşmak için gidemedi. Yani neticede Mekke müşrikleri de olsa bir kural var. Yine hatırlatalım. Bir evde eğer erkek yoksa o evdeki kadın, çoluk çocuğa dokunulmuyor. Onun için sahabe efendilerimiz evlerinden ayrılıp eşlerini vesaire Mekke'de bıraktılar. Biliyorlardı ki yani oradaki müşrikler kadın çoluk çocuğa dokunmazlar. Kuralları var. Sonuç itibariyle 6 sene sonra tekrar Mekke-i Mükerreme'ye tavaf için gitmeye, yani Kabe'yi ziyarete gitmeye niyet ettiler. Fakat buna engel çıkarttılar. Resulullah Efendimiz Kabe'ye gideceğiz, Kabe'yi tavaf edeceğiz. Rüya gördüm demesi. Sahabe efendilerimiz bu gerçekleşecek, hem de çoluk çocuğunu görmüş olacaklar. Sevindiler buna. Böyle bir engelle karşılaşınca, ya Resulallah biz tavaf etmeyecek miydik? Kabe'ye girmeyecek miydik? Sen peygambersin. Hep doğru söylersin. Gördüğün rüya da böyleyse gidemiyoruz. Yani ne oldu acaba? Resulullah buyurdu ki ben size şimdi bu sene yani şu anda gireceğiz demedim. Ancak Mevla bunu nasip edecek. Şimdi sonuca geliyoruz. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kader-i ilahi ağır şartlara rağmen, o şartnameler uzundur. İşte bizden size sığınanları geri iade edeceksiniz. Müşriklere diyor ki bizden size gelenleri yani geri iade edecek. Müslümanlardan Mekke'ye sığınanları yani esir edilse bile geri iade edilmeyecek. Onu da kabul etti Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yeter ki sulh olsun, kavga etmeyelim. Yani İslam ve sulhu hayır. Ve incenehu lissel fecnehneha. Barışa yanaşırlarsa barış yap. Ağır şartlara rağmen barış yaptı. Burada sahabe efendimiz diyor ki biz fethi, Mekke'nin fethi görmezdik. Hudeybiye'yi biz fetih olarak, inna fetahna leke fetham mubina, fetih mübini biz Hudeybiye görürdük. Sebep, Hudeybiye'de ağır şartlara rağmen biz barış yolunu tuttuk. Mevla müşriklere, İslam dairesinin dışındakilere bir hayat hakkı veriyor. Onlar hayat hakkı verilmiş olan Müslümanlar ne pahasına olsun ya gelin oturalım. Yani ortak noktayı bulalım dedikleri halde hala onlar hadsizliğine devam ederlerse Mevla onlara vermiş olduğu eman mühleti bitmiş oluyor. Neticede onlara da o Firavun da olsa o yetkiyi, o olanakları Mevla sağlıyor. Musa Aleyhisselam denizi geçti. Mevla'nın mühleti bitince ne oldu? Firavun boğuldu. Oraya kadar mühleti bitirilmiş oldu. Şimdi burada da verdikleri sözü bozmak suretiyle Mevla Teala da artık gavurluğunuz buraya kadar dedi. Ondan sonra onlar bütün savaşları kaybettiler. Hepsini de yenildiler. Yani Osmanlı da bunu yaptı. Anlaşma yaptı. Gelin kavga etmeyelim. Anlaşmayı mutlaka karşı taraf bozmuşlardır. Bozduklarında da Mevla'nın emanı, onlara tanınmış olan gavurluk hürriyeti bitmiş oluyor. Çok özet bir ifadeyle izah etmeye çalıştık. فَاَحْبَرْتُ كَاَنَّكَ تَعْتِيهِ Âmeke Hazret, ben bu sene yani şimdilik mi varacağız dedim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. قَالِ لَا Hayır ya Resulallah. فَاِنَّكَ اَتِيهِ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi net söylüyor. فَاِنَّكَ اَتِيهِ وَمَطُوف بِهِ Oraya gidilecek ve o Kabe tavaf edilecek. Ve bihaze ecabe sıddık. Bu mesele uzun bir mesele olarak gidiyor. Ve bu şekilde Hudeybiye anlaşması yapılıyor. Müşrikler anlaşmayı 6 ay içerisinde bozuyorlar. O arada Hayber'in fethi gerçekleşiyor. Ve 12 bin kişilik orduyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi bırakın kılıçları diyor. Ve orayı hakimiyeti altına alıyor.
La hicrete ba'del fethi, Mekke fethedildi, kıyamete kadar bu topraklara daha şirk gelmeyecek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanatı haktır. Kıyamete kadar o mukaddes topraklarda yanlışlar, kusurlar olsa da şirk dediğimiz İslam dairesinin dışında bir orada hüküm olmayacak. Tekrar ediyorum, orada hatalar, kusurlar, yönetimde yanlışlar olsa da Mekke ve Medine kıyamete kadar emniyetli bir bölge olarak devam edecektir. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beyan ettiği لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولُهُ بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ مُحَلِّقِينَ Tıraş olacaksınız. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hudeybiye'de ihramdan çıkmak için kurbanını kesti, muhsar olmaları hasebiyle. Yani insan Kabe'ye gidemezse bu durumda kurban kesip ihramdan ancak öyle çıkabilir. Resulullah Efendimiz getirdiği kurbanını kesti ve berberini çağırdı. Tıraş oldu usturayla ve o mübarek ihramdan çıkarken kestirdiği saçlarını sahabe efendilerimize dağıttılar ve bütün sahabe efendilerimiz onları topladı. İşte o sakalı şerif, mübarek saçı şerif dediğimiz hala günümüze kadar tevarüz eden bu. Hatta enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahimallahul muhallikin saçını usturayla kesenlere mukassirin ya Resulullah kısaltanlara da Resulullah rahimallahul muhallikin saçını usturayla kesenlere Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Mukassirin kısaltanlara ya Resulullah onlara da dua et yani rahimallahul muhallikin usturayla kesenlere Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Kalu mukassirin kısaltanlara da ya Resulullah çünkü bazıları kısalttılar onlar da dua almalarını istediler. Kale bu evvel vel mukassirin kısaltanlara da yani ilk üçünde rahimallahul muhallikin rahimallahul muhallikin rahimallahul muhallikin kısaltanlara meselesine gelince mukassirin kısaltanlara da dördüncüsünde söylemiş oldu. Buradaki mesele şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam usturayla yani onun için hac olsun umre olsun mutlaka usturayla kesmek lazım. Şimdi mukassirin kelimesi kısaltanlar Resulullah buyurdu ki onlar Allah'ın emrine hakkıyla imtisal etmiş oldular. Çünkü Resulullah Efendimiz saçını usturayla kesti ihramdan çıkmak için. Bu manada usturayla kesenler ne oldu? Resulullah Efendimiz'e ve Allah'ın emrine tam dört dörtlük yapın. Çünkü وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ Hac ve umreyi noksansız yapın. Noksansız yapmış oldular. Kısaltanlar ise orada bir nakız kalmış oldular. O manada buna da dikkat etmek lazım. Şimdi bu meseleyi böylece özetledikten sonra 28. ayet Huvellezî o Allah ersele gönderdi Resûlehu, Resûlü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bil hüda, hidayet üzerine gönderdi. Ve dinil hakkı, hak din üzerine gönderdi. Li yuzhirehu, üstün kılsın alle dini kulli, bütün dinlere. Yani efendim daha dünya tarihi boyunca Tevrat'ın hükümleri geldi, Yahudilik hükmü bitti. İncil'in hükümleri geldi. Hükmü bitti. Şimdi inne indellahi'l İslam, ahkamı Kur'an, İslam dini şu anda kıyamete kadar geçerli olan bu. Mevla Teala bütün dinlere onu üstün kılmak ve bunu hak olarak ortaya çıksın diye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildi. Elle dini kulli ve kefa billahi şehida. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şahit olarak Allah yeter. Burada yani hani izahi bir mana olarak ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmet senin kadrini kıymetini hakkıyla senin peygamberliğinin liyakatli bir şekilde seni takdir etmese de ben Allah olarak şahidim sen benim peygamberimsin Muhammedur Resulullah devamı o. Muhammed Resulullah'tır. Şimdi o konuya başlayacağız. Bununla alakalı burada rivayetler var. Ve zannu enne Resulullah söylesem yağzuhum ve ennehu kad nekesel ahde ellezi beynehu ve beyne min vadil gitali aşresiniyin 10 yıl savaş yapmamaya anlaşmayı burada anlatıyor. Ve zehebu fe akberu ehli Mekke ve lemme ca'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fenezele min me'ru zahran haysi yanzuru ila ensabil haram ba'se silah min akas Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara karşı Mekke'nin fethinde. Çünkü 10 yıl anlaşma yapıldı. Savaş yapılmayacak. Beni Bekir kabilesi onlar işte müşrikler tarafında
Huza kabilelerine saldırdılar. 60-70 kişiyi öyle haksız yere şehit ettiler. Şimdi bütün dünya kafirleri yani muasır medeni izliyorlar. Haksız yere masum kadın, çoluk, çocuk, bebekleri öldürüyorlar. Yani tarih tekerrür ediyor, değişmiyor. Anlaşma yapıyorsun. İnsan efendim canı kıymetlidir deniliyor. Burada da aynısı söylendi. Daha 10 senenin 6 ayı geçmeden anlaşmayı bozdular. Masum halka saldırdılar. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 12 bin, bin kişiyi topladı. Resulullahımız Mekke'yi savaş yapmadan almak istedi. Ve o şekilde yani kıyamete kadar silah zorla değil, huzurla teslim alınmış olsun. Bu şekilde bir tarihe geçmesi Resulullah Efendimiz'in çok muradı. Rabbimizin de mukadderatı. Bunun önüne kimse geçemez zaten. Sonuç itibariyle Resulullah Efendimiz bütün silahları burada bahsettiği Merru Zehran dediğimiz bölgeye, onları oraya koydurdu. Oldu ki sahabeden bazıları kendilerine yapılan kötülükten dolayı eşine, çoluk çocuğuna bir kılıç çekmesin diye. Haysu yanzur ile ensafil haram ve Kabe'ye doğru yaklaşıyorlar. Ve azze silah min kasr ve nebl ve rima. İşte burada yani oklar, yaylar, gürüzler ila batni yeceç. Vesaire ile Mekke bir sefi muğdun fi kalkulbi. Kema şaratehum aleyhi. Felemma kâne fi esnai tariki. Ve Kureyş burada ya Muhammed ma arefnâke tenkulul ahd. Yani biz seni biliyoruz ki sözü bozmazsın. Ömer Zâke, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ben sözü bozmadım, siz bozdunuz. Üstelik ben silahla gelmiyorum. Onlar yani silahlarla geliyorsun, bizi öldürmeye geliyorsun demeye getirdiler. Resulullah buyurdu ki bizim silahlarımız, yani oklarımız, yaylarımız şu anda bizim yanımızda değil. Biz bunları Ye'ecec dediğimiz ve Ruzehran tarafına gönderdik. Fakat be'asna ila Ye'ecec, burada söylüyor. Bihaza arefnâke bilir vel vefa. Burası çok önemli. Ya Resulallah, biz senin iyiliğini biliriz, vefanı biliriz. Biz vefasızlık ettik, hadsizlik ettik, yanlış ettik, evinden yurdundan ettik. Medine-i Münevvere'ye gittiğin halde orada da hadsizlik ettik, burada söylüyorlar. Ve ancak sen vefalısın, merhametlisin. Bundan dolayıdır ki biz ettik sen etme hani ifadesiyle. Bu çok çok önemli. Fatih Sultan Muhammed Han da İstanbul'u fethedince aynısı. Oradaki Rumlara soruyor. Siz olsaydınız ne yapardınız? Onlar diyor ki biz olsaydık kılıçtan geçirirdik. Peki benden ne bekliyorsun? Benden ne bekliyorsunuz? Onlar da diyorlar ki siz vefalısınız, siz merhametlisiniz. Yani masuma kılıç çekmezsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Biz masuma kılıç çekmeyiz. Gerildiğimiz topraklara kılıç çekmeyiz. Allah öyle bir Allah ki İslam'a şeriat-ı garraya asar keser diyenler kendileri bebek dedeneleri asıp kesiyorlar. İslam'ın aslı kendilerine ihanet eden toplumları Resulümüz avucuna alıyor. Efendim siz benden ne bekliyorsunuz diyor Resulullah Efendimiz. İyilik bekliyoruz, vefa bekliyoruz. Senin yapın bu dediler. Bak kendi yaptıklarını kenara koyuyorlar. Yani insanoğlu kendi gavurluğunu biliyor. Ve haracet ru'usul küffar min Mekke. Şurası çok garip. O Mekke'nin ileri gelen azılları artık yaptıklarından utanmış olan hadsizler diyelim, müşrikler. Oradan çıkıyorlar. Liyela yazarı illa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimizin ve sahabenin Kabe'ye, Mekke'ye gelişini, yani orayı almalarını, yani İslam'a olan kinleri ne kadar boyutlu ki onu görmek dahi istemiyor. Yani adam her türlü rezilliğe katlanıyor. İslam'ın, Kur'an'ın, dinin, ezanın, bayrağın, mukaddesatın neşvi nemasından çıldırıyor adam. Yani özünde nasıl bir münkir bir yapı varsa ila gayzan diyor, kin ve hunukan, nefretinden dolayı. Ve emme bakiyetü ehlime, gerisi ise çıkanlar da sayılı, yani öyle çok bir rakam yok. Bakiyetü ehlime keminler, ricali, kadınlar, erkekler, çocuklar, fecelesü yolda oturdular. Ve çünkü Resulullah Efendimiz biliyorlar ki yani kadın çolukçu insanlara zarar vermez. Halbuki ona o kadar eziyet etmişler. Yani bu eline fırsat geçirdi, intikam peşinde koşmaz. İslam aldığı topraklarda kendilerine yapılanı unutur. Artık bundan sonra huzuru tesis edelim. İntikam derdinde koşmaz. İntikamı zulmederken alır, haddini bildirir. Efendim ondan sonra
eğer hakimiyeti ele geçirdiyse ondan sonra merhametini, şefkatini gösterebildiği kadar bir tane fakir yetim bırakmaz. Ve alel buyuti yanzurune ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz'e ashabına bakıyorlar. Ve dehale aleyhissalatu vesselam ve beni yedeyhi ashabu yulebun, telbiye getiriyorlar, Allah Allah. Ve kurbanlıklar da var. İlazi tıva dediğimiz ve verakibu nakatil kasva, Allah. Kasva devesinde Efendimiz aleyhissalatu tekbirler, tehliller getiriliyor. Kâne rakibuha yevmul Hudeybiye. Hudeybiye'de de Resulullah Efendimiz o kasva devesindeymiş. Abdullah bin Revaha. Abdullah bin Revaha mübarek acayip bir şair idi. Kendisi Mute'de şehit oldu. Rabbim şefaatinden ile eylesin. Ahizem bizim zimami nakati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimizin mübarek yularını tutuyordu. Ve o şekilde Mekke'nin fethinden burada özet olarak, çok çok özetin özeti bahsedilmiş oldu. Burada bir rivayet daha var önemli. Hazreti Ömer'den en Resulullah harece mutemiren fe hale küffar Kureyş beynehu ve beynel beyt. Kureyşliler Resulullah Efendimiz'in önüne geçtiler. Fenehale hediyehu ve halaka resu bil Hudeybiye. Bu işte Hudeybiye'yi anlatıyor burada Hazreti Ömer Efendimiz. Müşrikler engel oldular. Az önce Mekke'nin fethini konuştuk. Şimdi Mekke'nin fethinin altyapısı. İşte bu çok önemli bir konu. Yani Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bir kafire, tekrar ediyorum, müsaade ediyor ama o kafir gavurluğu yaptığı halde Allah'a kulluk edenlere de zarar vermeye kalkıştığında, söz verdiği halde Müslümanlara karşı o sözü de bozduğunda Mevla Teala artık gavurluğun haddini aştı. Mevla onun müstahakkını verir. Buradaki mesele Resulullah Efendimizle Kabe arasına engel çıkarttılar. Ve kallahum en yatimul amil bu. Bir sene sonra umre yapabilirsin. Engel çıkarttılar. Ve 10 yıl savaş yapmayacağız dediler. Hep sözlerini bozdular. Ve la yahmilu silah aleyhim illa suyuf. Ve la yukum biha. İşte yanlarına silah getirmeyecekler. Ama habbu fatem ara minel amil mukbil. Bir sene sonra umrede gerçekleşmiş oldu. O arada Hudeybiye, Hayber fethedilmiş oldu. Bir sene sonra zaten Mekke fethedildi. Ve dehale hakema kâne sâlehâhum. Fe lemme enkâme biha selâs. Emeru en yehrucu fe kharece. Bunu da arz ettikten sonra son ayeti kerime Fetih suresini bitiriyoruz. Huvellezî ersele resûlehu bilhudâ ve dînil hakkî liyudhirehu aleddîni kullihî ve kefâ billâhi şehîdâ. Şahit olarak Allah yeter, Muhammedur Resulullah, Muhammed Resulullah'tır. Kur'an-ı Kerim'de önemli bir şey hatırlatacağım. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin isimleri geçer. Yani İbrahim aleyhisselam, yani ya İbrahim, ya Musa, yani hep bu şekilde, yani Hud, Salih gibi aleyhimussalatü vesselam isimleri geçer. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ismi müstakillen geçmez. Burada ismi Mâkâne Muhammedun, Muhammed mesela orada geçiyor. Mâkâne Muhammedun ebâ hadimiri velâkin Resûlallah ünvanı illa geliyor. Muhammedur Resûlullah burada da ünvanı geliyor. Yani onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken, konuşurken böyle bazıları mesela Abdullah'ın oğlu Muhammed, Resulümüzün babasının ismini söylüyor, Abdullah'ın oğlu Muhammed diyor. Bu ne saygısızlıktır, yani ne acayip bir şey. Yani peygambere normal bir ünvan gibi söylemeye kalkışmak, özünde başka bir şey var demek ki. Kur'an-ı Kerim, tekrar ediyorum, ya Nebiyyallah olarak geçin, Nebi, yani ünvanıyla mutlaka. Yani sadece ismiyle diğer peygamberler geçiyor ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mutlaka ün Muhammedur Resulullah. Vellezine ma'hu, onunla beraber olan iman etmiş iman ehlinin özellikleri. Eşiddâ alel küffar, küffara karşı son derece şiddetli ve öfkeli. Hatta ve hatta küffarın yanından geçerken elbisemin ucu dahi değmesin diye, çünkü Allah'ın gazap edip sonsuz cehenneme attığı o küffar yandım dedikçe Allah gazabını arttırıyor, ateşini arttırıyor, susadım dedikçe suyunu vermiyor ve acıktım dedikçe yemeğini vermiyor. Mevla bu kadar gazap etmişken sana ne oluyor, hoşgörülü davranıyorsun? Mevla'nın önüne niye geçiyorsun? Mevla buyuruyor ki benim peygamberim, şahit olduğum Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olan müminler kafire şiddetlidir. Ruhamâ'u beynehum. Aralarında son derece merhametli, şefkatli ve birbirlerine karşı
şefkat ederler. Kurban oldum Rabbim. Burada bu konuyla alakalı birkaç rivayet vardı. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Ruhama'u beynehum, birbirlerine müsafa ederler, kucaklaşırlar. Bu manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok güzel farklı başka tefsirlerde şu rivayetler var. Ebu Davud'da rivayet edilmiş. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İzel tekal müslimani fesafeha. İki Müslüman birbirleriyle karşılaşırlar, müsafaha ederlerse diyor. Ve hamidallaha. İşte hani nasılsın denildi. O da elhamdülillah diyor ya ve hamd ediyor. Ve estağfara. Ve birbirlerinin işte Allah seni affetsin, Allah iyiliğini versin, Allah selamet versin gibi insan bunları hemen söylüyor. Yani Allah'a hamd eder, Allah'tan istiğfar ederse gafere lehuma, Allah her ikisini de affeder diyor. Demek ki hamd etmek aralarında, cümle arasında, Allah seni de beni affetsin, rızasını versin gibi, Mevla ikisini de affeder diyor. Tirmizi'de rivayet edilen, şu hususu çok acayip. Mâ min müslimî yeltekî yani feyetesâfehâni. İki Müslüman karşılaştı mı müsafa, dinde müsafa vardır, yani tokalaşmak vardır. Kucaklaşma dinde yok diyeyim, sonra nasıl olduğunu anlatayım. Yani dinde müsafaha vardır. Kucaklaşma yok. Peki hiç mi yok? Var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kucaklaması çok çok nadir. Hazreti Cafer-i Tayyar Habeşistan'a hicret ettiğinde uzun bir Hayber'in fethi de Cafer-i Sadık gelmiş idi de. Ondan sonra onu orada kucaklamıştı, aradan 5-6 sene geldi. Dedi ki yani Hayber'in fethine mi sevineyim, yeğenimin gelmesine mi sevineyim? Onu efendim aldı, bağrına bastı. Çok böyle uzun bir zaman görüşülemeyen kişilerin birbirleriyle kucaklaşmalarına müsaade olduğunu görüyoruz. Tekbilül yed meselesi, babanın elinin öpülmesi, pirifani yaşlıların elinin öpü müsaade vardır. Devlet erkanından yani Fatih Sultan Muhammed gibi anlaşılsın diye rahat söyleyelim. Böyle devlet erkanından adil olanların ellerin öpülmesi, alim ve üstadların ellerin öpülmesine müsaadeler vardır. Mâ min müslümin yeltekiyâni feyetesâfehâni. İki Müslüman birbirlerine tokalaşırlar. Gufire lehumâ kable en yetefe. Ayrılmadan Mevla ikisinin günahını affeder diyor. Burası da çok çok güzel bir hadis. Hepsi güzel. Bu da Tirmizi'de. Hazreti Enes semi'tu raculen yekulu li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, eracul minna yelka ahahu yen hani lehu kâle la. Fe yeltezimuhu fe yukabbiluhu kâle la. Yani ya Resulallah, yani iki insan birbirleriyle karşılaşırlarsa, burada işte Tirmizi'de rivayet ediyor. Yeltaki ahahu, yani iki arkadaş birbirlerine karşılaşıyor. Birbirlerine böyle bağrına, yani birbirlerine bağrına yapıştırıyor. Yelzik yapıştırmak demek. Yani bağrına basıyor. Birbirlerine sarılıyorlar. Yani. Veyahut da onu işte yanağından öpüyor vesaire. Bunlar olur mu? Kalella. Bunları yapmayın. Peki. Eyahuzu biyedihi, elinden tutabilir mi? Ve yusafihu kalena. Bunu yapın. Buyurmuştur. Yani burada ki mana her görüşüldüğünde tokalaşma vardır. Ama böyle sarılma meselesi, bunlar çok nadir olarak bildirilen meselelerdir. Hadis-i Şerif'te burada, fıkıh kitaplarında da bunları ayrıntılı bir şekilde incelediğimizde, ki bunların boyutlarıyla inceledik. Gördüklerimiz, özetin özeti bu. Anlatmaya çalıştığımız konu. O manada buna da azami dikkat edelim. Ciddiyeti de elden bırakmayalım. وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ اَشِدَّا وَلِلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Aralarında son derece merhametli, birbirlerine müsafa ederler, kucaklaşırlar. تَرَاهُمْ görürsün, رُكَّعًا, rükû edici, succeden son derece çok sürekli secde edici. Bak Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor. Yani iman ehlini gördüğü zaman daim rükû eden, secde eden. Şimdi yatsı namazını farzı 4 rekat. Yani daim rükû secdede 4 rekatı çok uzun kılsa 10 dakika sürsün. Demek oluyor ki farz ibadetlerinde sabah namazının farzı 2 rekat, sınır var. Ama gece teheccüde 2 de kılınır, 20 de kılınır, 200 de kılınır. Rükkan olabilmek için, succeden olabilmek için nafile ibadetler, gece ibadetleri. Yani senede 3 gece mesela
Müzzemmil suresinde anlatılır. Kumilleyl illa kalil, gece kalk çok azı hariç, yani 9 saatin 6 saati ayakta dur diyor. Nisfahu diyor, yarısı diyor, 4,5 saat diyor. Evzid aleyhi diyor, onu arttır diyor. Varettilli Kur'an'a tertila diyor, özet. Yani yavaş yavaş oku diyor. Yani Resulullah'ımızın ortalaması 4-5 saat. Biz mübarek gecelerden bahsediyoruz. Senede 2 gece, 3 gece. Hiç olmasa burada bir 10 rekat bir namaz kılalım. Millet bu var mıydı, yok muydu? Ya neyi tartışıyorsun? Daim namaz kılarlar diyor bu. Daim secde ederler diyor. Gecenin yarısından bahsediyor. Gecenin 3'te 2'si ibadette geçiyor. Sureden bahsediyoruz. Yani tamam oradaki 10 rekata takılıyorsun. İlla 10 kılma, 20 kıl o zaman. 20 kılma, 200 kıl o zaman. Ya bunlar var. Bu nafile ibadetler var. Yani dini bin İslamiye'ye bizimizi teşvik etmemiz lazım. İbadete teşvik edilmesi lazım. Meselenin künhü budur. Terahum görürsün rükkan, sürekli daimi secde eden, rükû succeden. Yebtehune talep ederler fadlen minallahi, Allah'ın lütfunu ve rizvana rızasını, simahum onların simaları yani yüzünden bahsediyor. Fi vucuhim yüzleri, min eseri sucud yani secde eserlerinden, secde yaptıklarından yüzlerinden anlarsın diyor Allahu Ekber. Yani onlarda bir heybet var, bir nur var, bir vakar var, bir tevazu, bir huşu, bir parlaklık, bir asalet. Yani ulema acayip bir şey. Allah bizi o büyüklerden ayırmasın. Aman Allah'ım. Simahum fi vucuhihim min eseris sucud. Yani secde eserlerinden bahsediliyor. Yani burada innel hasene nuran fil kalbi. Şimdi kalpte bir nur meydana gelir diyor. Ve ziyaun fil vecihi, yüzde bir parlaklık yani nur. Ve samtu fil rızkı, bir de rızıkta bolluklar oluşur diyor. Ve habbetun fi kulubin nas, iman ehlinin kalbinde de bir sevgi oluşur. Hatta bu iman nuru öyle bir nur ki diyor, zencilerde bile o nur parlar ki hakikaten yaşıyoruz. Hacda umrede gördüklerimizde bakıyorsunuz o nur orada parlıyor. Adam siyah ama bir nurani, latif bir hali var. Simahum fi vucuhi min eseri sucud. Zalike meseluhum, onların misalleri fit Tevrat, Tevrat'ta. Ve meseluhum, ve misalleri de fil İncil, İncil'de. Ha, Tevrat'taki misalleri bu şekilde. Ve meseluhum fil İncil, İncil'deki misalleri ke zer'in. Şimdi orası o şekilde özetlendi. Bu konuyla ilgili rivayetler var, onları konuşacağız inşallah. Ve meseluhum, misalleri fil İncil, İncil'deki misal ke zer'in. Bir ziraata benzer. Bildiğimiz ziraat. Toprağa ektiğimiz bir elin mısır veya buğday. Toprağın içerisinde kök salıyor. Üstüne kocaman diyelim bir kerpiç var. Kurban oldum Allah'ım. O nazik, efendim zarif. Bir karınca bile bassa o yaprak hemen eğiliyor yani. O kerpiçin arasından yol buluyor. Mevla ona yol veriyor. Ve ondan sonra kezer'in ziraat, ahraca çıkarttı, şat'ahu filizini. O toprağın altından filizi dışarı çıkıyor. Festağlaza bu sefer o güçleniyor. Yani kalınlaşmış oluyor. Ya ne yapıyor? O dışarıya çıkan o incecik yaprak diyelim. O efendim mısır kocaman şey oluyor, sapı oluyor onun. Buğday olsun. Bütün hububatlar böyle. Ağaçların içi kütük dediğimiz dolu, Allah'ın hikmetidir. Bütün nebatatların içi hepsinde tamamına yakını boş. Yani dışında böyle bir kabuk oluyor, içi boş. Allah'ın hikmetidir. Yani sanki iç organlar gibi nefes mi alıyor, ne yapıyor, onu incelemek lazım aslında. Yani buna biraz baktık. Tabii Kur'an-ı Kerim bu tür şeyleri bize bir ipucu veriyor. Yani ağaca bakıyorsunuz çelik gibi bir ağaç. Hele ki mesela kiraz. Kiraz ağacı çelikten daha sert. Çelik gibi kiraz ağacı, o çelik gibi kütüğün içerisinden su ta 50 metre yukarıdaki dalına gidiyor. Orada o kiraz o suyu buluyor. Nereden buluyor? O çelik gibi gövdeden geçiyor. Nasıl geçiyor? Hortumdan suyu aktamıyorsun. Ancak bütün nebatatlarda, buğday olsun, arpa olsun, mısır olsun vesaire, içi boş onların. Böyle oradan su yürüyor.
hava gidiyor ve orada buğday başak oluşuyor. Festeğleze kalınlaştı. Festeva durdu ala suğihi, o kökün üzerinde duruyor bu sefer. Başlangıçta filiz, incecik küçücük bir yaprak. Sonra kalınlaşıyor, sonra güçleniyor. Festeva ala suğihi, o sapın üzerinde duruyor. Yocibü zürra. Bu sefer o ziraat ehli hoşuna gidiyor. Buğdaylara bak, başaklar. Efendim envai çeşit meyveler, dalında böyle sarkmış meyveler, sebzeler, fındıklar, şeftaliler yerlere inmiş. Allah nimetin daim eylesin. لِيَغِيْضَ بِهِمُ الْكُفَّارِ Küffar o aleme de kızgınlıkla onları çatlatsın. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَدَ اللّٰهُ Allah vaadeti اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edenler ve عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ salih amel işleyenlere minhum onlardan مَغْفِرَةً Allah'ın mağfireti ve ecren azima çok büyük bir ecri Mevla Teala'da vaat etti. Allah'ın vaadi iman edip salih amel işleyenler. İman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygambere, ahirete ve kadere inanmak. İman görmediklerimize inanmaktır. İman nedir? Görmediğimize inanmak. Ben söylediğimde siz görmedik deyin. Allah'ı görmedik. Melekleri, kitapları, peygamberleri gördük mü? Görmedik. Ahireti, kaderi. Adam görmediğime inanmam diyor. Nefes aldı. Görüyor muyuz? Görmüyoruz. Alma o zaman nefesi. Nefessiz yaşayamıyorsun. Görmedin. Görmüyorsun işte. Görmediğin nefes hayat veriyor. Görmediğimiz Allah kalbe girmezse ve men ya şu an zikr rahman. Kalp zikirden gafil oldu. Bunu kayıtla o şeytan. Şeytan da görmüyoruz. Şeytan istila ediyor. Nefes almazsan karbondioksit seni öldürüyor. Zehir oluyor. Ya. Böyledir bu işler. Mevlamız burada bir meseleyi anlatırken farklı vecihlerle onu izah etmiş oluyor. Şimdi burada فَسَوَيَتِلَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Bu Maide suresinde ileride فَسَوَيَتِلَّهُ بِقَوْمِ Allah bir kavim getirir. يُحِبُّهُمْ Onlar Allah'ı seviyorlar. وَيُحِبُّونَ يُحِبُّ Sever. هُمْ Yani Allah-u Teala onları sever. وَيُحِبُّونَ Onlar da hu o Allah'ı severler. Bunun yani sahabeden sonraki tabi'in döneminden olduğundan bahseder veya Osmanlı'dan da bahsedilir. Böyle bir işaretten bahsedilir. Çünkü Osmanlı olması da hakikaten Maide suresinin 54. ayet. Ezilleten el Müslümanlara son derece merhametli. Yeryüzüne bir tane fakir bırakmamış. Azizden kafirlere karşı şiddetli. 19 Haçlı Savaşı'nın hepsinde de galip gelmiş. Allah-u Alem. Ve hazi sıfatın Müslümanların özelliği budur. Kafire şiddetli olacak, Müslümana merhametli olacak. Bir Müslümanım diyen gavuru efendim hoşgörü, sempati davranıyor da Müslümanı hor hakir görüyorsa bu adam Müslüman değil. Hâzâ sifatul mü'minî en yekûne ahaduhum şidîde bir Müslüman anîfen alilke kâfire şiddetli olacak ve ona sert olacak. Rahîmen merhametli birren iyilik sahibi bir ahyâri Allah'ın seçkin kullarına. Adûben abûsen yani kızgın ve yüzü asık olacak fî vecil kâfirlere karşı. Kâfirlere karşı. Yani burada şiddet manasında değil, Müslüman gavuru nefret etmeli. Ha, insani olarak ayrı bir meseledir. Ama Müslüman gavuru sevemez yani. Sevemez. Müslüman Müslümanı sevecek. Dahuken, beşaşen, güler yüzlü olacak. Böyle tebessümlü olacaksa fiveci ahin Müslümanlara karşı. Ya eylezine aminu. Müslümanlar, katüllezine yerindekum yel kuffar. Efendim, size taarruz etmiş olan kafirlere karşı savaşın. Vel yecidu bulunsun fiküm içinizde gılze. Bir nefretiniz olsun diyor. Kur'an söylüyor, bizi yaratan söylüyor. Meselül mümini fi tevadü. Müslümanların misali birbirlerini sevmek ve merhamet etmek. Kemeseli cesedi bir cesede benzer. Zesteka o zaman bir uzuvda rahatsızlık olduğumu tedâlehu sâli cesede bil humu ve seher. Yani bütün beden humma olur. Yani sıtma olur. Onun için yani Müslümanın her bir uzvu birbirine bağlantılı. Her bir Müslüman dünyanın neresinde olsun birbirine bağlantılı. El-mü'nün mülken bünyan. Müslüman, Müslümana bina gibidir. Kelbün yeşuddu bağlı bağda. Ellerini şöyle yaptı Resulullah Efendimiz. Müslüman, Müslümana böyledir. Keletlenemeyi bileceksin diyor. Men kosere salatu billeyl hasunu vecihu bin nahar. Gece ibadeti çok olanın gündüz yüzü nurlu olur diyor. Acayip bir şey. İbn-i Mace'de rivayet edilmiş. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı başlatmış oldu. Buradaki filizi yani Ebu Bekir Sıddık bir filiz gibi. Hazreti Osman, Hazreti Ömer güçlü, güçlendi dedi ya. Hazreti Osman o sağlamlaşmaktan bahsetti bir filizin.
Ve Hazreti Ali radıyallahu efendimiz de gövdesinin uzayıp onun güçlenmesi misaline getirildi. Daha sonraki Müslümanlar da bunu takviye etmişlerdi diye böyle bir rivayet edilmiş. Peki, el-garad enne şey

0: iman ehliyse o zaman iman ehline karşı, yani Allah'ı hakikaten seviyorsa içinde iman ehline merhamet eder. Onun için bir Müslümanım diyen gavurla kol kola ise o adamın İslam dairesinde olması mümkün değil. مَا أَسَرَّ أَحَدٌ سَرَّهُ إِلَّا أَلْبَسَهُ اللّٰهُ رِدَاهُ. Bir insanın Mevla Celle Celaluhu arkadaşının sırlarını gizlerse, birbirimizi örtmeye, birbirimizi bağışlamaya çalışmak lazım. Hemen ifşa edip kusurunu buldum değil. Mevla Teala ona elbise giydirir, onun iffetini, izzetini arttırır. İnne hayr fe hayr. Eğer hayr ise hayır olur. Ve in şerren fe şerren. Şer ise şer olur diyor. Levenne ahadekum ya'melu fi sahra samma leyse leha babun ve la kuvveh le kharaca amelu linnasi kainen makan. Allahu ekber. Bir insan diyor bir taşın içerisinde veya kimsenin sağır körün duymadığı, görmediği bir yerde bile bir şey yapacak olursa, bir efendim gediği kapısı da dahi olmasa, le kharaca amelu linnas kainen makan. Mevla Teala ve Kadısı'nın ne olursa olsun onu ortaya çıkartır. Yusuf Aleyhisselam kapılar kapalı, kimse yok. Süleyha hakale heytele gel dedi. Fakat bu Kur'an-ı Kerim'de kıssa edilmiş. Ne kıssası? Bir insan yanlışla karşılaştı mı? Kale mazi, Allah'a sığınırım dedi. Yedi kat sema görüyor, herkes görüyor. Mevla Teala onu bize ayrıntılı anlatıyor. Neden? Ne kadar efendim kimse yok. Kalet heytele hayde gel dese de fakat kimse yok denilen yerde yedi kat sema görüyor. Mevla görüyor yani. İnnel hüde salih, dost doğru yol ve samtu salih, susmak, vakarlı olmak ve iktisat, bir de olanla iktifa etmek, cüzün min hamsi ve işine cüzün min ennebu, nübüvvetin 25 cüzünden bir cüzdür diyor. Burada Ebu Davud hadis-i şerifi. La tesubbu ashabi, Resulullah buyurdu ki ashabıma sövmeyin. Hüvellezi nefsi biyedi, Allah canımı kudretini bunda Allah'a yemin olsun ki lev enne ahadukum enfaka misli Uhud, Uhud dağı kadar siz infakta bulunsanız, zeheb altın, ma edreke müddü ahadihim ve la nisfu, onların böyle küçücük bir avuç derler ya, o kadar verdiğine Uhud dağı kadar hayır yapsan. Çünkü onlar İslam'ın başlangıcında bu işin temelini attılar. Allah sahabe efendilerimizin şefaatine nail eylesin. Sahabeyi devre dışı bırakmak, aman Allah, ne büyük bir felaket. Evet, özetin özeti izah etmeye çalıştık ve Fetih suremizden de sonuna, ahiret evzi suratul feth, vallahul hamdu vel minne. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, men kara suratul fethi, kim Fetih suresini okursa diyor, feke ennema kâne mimmen şehide ma'a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fethi Mekke. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Mekke'nin fethine şahit olmuş kennema gibidir diyor yani. Okuduk elhamdülillah, bitirdik. Rabbim Celle Celaluhu bizi Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le Mekke fethine katılmış mükafatını alanlardan eylesin. Hucurat suresine geldik. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisiyle alakalı hatıralar konuşulacak. İnşallah yine bir sure-i celile Fetih suremizi de noktalamış olduk. Allah İslam alemine fethi mübinler nasip eylesin. Rabbim kalbimize marifetullah nurunu, Habibinin sevgisini, sahabe sevgisini, Kur'an sevgisini, iman ehlinin sevgisini doldursun. Rabbim sevdiklerini sevdirsin, gazap ettiklerinden uzak eylesin. Kalbimize iman, hikmet, nuru, rızasına muvafık bir hayat. Onun Habibine salavat, Allah'ımız selam. Son nefeste iman, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Allah Teala sınırlar koymuş. Hayatımız sınırsız değil. Ben Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yım. Özgür bir adamım. Kimse bana karışamaz. Ne demek karışamaz? Kimse sana karışamıyorsa hasta olma bakalım. Hastanelerde sürünme bakalım. İstediğin her şeyi elde et bakalım. Çocuğun şöyle olsun diyorsun, oluyor mu? Hanımın veya kocan böyle yapsın istiyorsun, oluyor mu? Yaşlanmayalım istiyoruz. Hiçbirimiz istemiyoruz yaşlanmak. Oluyor mu? Ha, benim sol gözüm gitti. Görüyor mu? Param, imkanım, her şeyim seferber etsem geri geliyor mu? Damarların tıkandı, açılıyor mu? Ben müstakil bir adamım. Peki, Hazreti Aleyhisselam geldi, hadi gidiyoruz dedi. Gidiyorsun. Ben gelmiyorum diyebiliyor musun? Bir kişi dünyada kalabildi mi bu kadar zenginler, krallar, paşalar, ağalar geldi geçti. Nasıl senin elindesin? Nasıl özgürlükten bahsediyorsun sen? Ha, senin özgürlüğün neye geçer? Abdest almıyorum. Niye? Abdest almayana para cezası yok. Hapis cezası yok, 13. Namaz da kılmıyorum. Niye? Namaz kılmayana hapse atmıyorlar, sopa atmıyorlar, ceza vermiyorlar. Bugünkü düzenden bahsediyorum. İslam'a göre öyle değil. Bugünkü düzene göre. Adam da bana ceza veren yok, bir şey yapan yok, bir şey diyen yok, kılmıyor. Peki bu senin özgürlük alanına mı giriyor? Kılmadım diye yarın ahirette kurtarabilecek misin? Ne zaman mahşere çıksan, orada da ben cennete gitmek istiyorum desen, melekler de seni alsalar, cennete koşsalar, o zaman derim ki arkadaş, senin yaptığın yanına kar kaldı, sen özgür adam mısın ve selam. Ama öyle değil. Daha kabirde başlıyor. Evvelü mâsûlâ hânussalâ. İlk sorgu sual namazdan, abdestten, taharetten, temizlikten, üstüne idrar sıçrattınsa, elbisene üstüne, sonra da temizlenmediysen, yıkamadıysan oraları, öyle de namaz kılsan da boş. Ondan sonra başladı kabir azabı. Hani özgürdü? Kabir azabının ekseriyeti idrar sıçramalarından ve taharete ve temizliğe dikkat etmemekten, pislik, necaset üzerinde taşımaktan, elbisende, bedeninde bulundurmaktan, bulaşık bırakmaktan. İstenzi umnel bevli fe inne ammet azabil kabriminu. Kabir azabının toptanı ondan. Şimdi sen kabir azabı bana yapamazsınız. Meleklere ters çıktığın zaman, hareket çektiğin zaman melekler ne yapacaklar sana? Ateşten bir mıtraka diyor, sopayla beraber cehennemden gelmiş, bir vuracaklar. Yelteybu kabruhu nara. Mezarı ateş tutuşacak. Efendim yanacak, cehennemden önce yakılacak. Cehenneme, hele ki cehennemde ne ateşler var. Bu da kabirdeki ateş. O zaman sen özgür değilsin. Yaşamak elinde değil, ölmek elinde değil, ölmemek elinde değil. Kabirde azap görmemek elinde değil. Mahşere çıkmayacağım desen çıkartıyorlar. Ya ben çıkmak istemiyorum ya. Ot gibi biteyim, yiteyim. Dirilmek olmasın. Ya Allah-u Teala sana dirilmek istiyor musun, istemiyor musun diye seçenek sunmadı ki. Karşında böyle bir ihtiyar yok. Seçim hakkı yok. Mutlaka çıkacaksın. Ondan sonra ferikun fil cennet ve ferikun fil sa'ir, bir fırka cennet, bir fırka cehennemin dibini boylayacak. Vem teazül yevme eyvel mücrimu. Ey suçlular, şirke düşenler, ehl-i sünnet itikadından çıkanlar, haramlar işleyenler, namazsız abdestliler. Evet. Ayrılın bakalım. Siz cehennem tarafına, sol tarafa, cennet ehli bu tarafa, sağ tarafa. Ben o tarafa geçeceğim diyebiliyor musun? Cennete gitmek istiyorum desen gönderirler mi? Cehenneme gitmek istemiyorum, beni yok edin, beni öldürün, bağır bağır bağır. Sümme la yemutu fiyâ ve la yahya. Sonra cehenneme giren de ne ölecek, kurtulsun, ne dirilecek, bir nefes alsın. Yanacak, yanacak, yanacak, bütün derileri pişmiş kebap olacak, üzerinden dökülecek. Ondan sonra bizi Cidde'de bir yere götürdüler. Oğlak eti yapıyormuşlar falan. Ben çok et sevmiyorum, bir et de yiyemiyorum çok, ama Arkadaşlar katılan gittik senelere ve. Ondan sonra Yemen usulüymüş o, ben bilmiyorum. Bir de getirdiler böyle bayağı bir oğlak. Ondan sonra adam havadan kaldırdı böyle. Nasıl pişmişse şöyle yaptı. Bütün etler düştü. Ha. İşte küllema ne oldu? Ben onu görünce iştaham kaçtı. Allah Allah dediler. Millet yumuldu bizim arkadaşlar. Çok da lezzetliymiş dediler. Benim moralim bozuldu. Dediler sana ne oldu böyle? Ya dedim Allah Allah. Ayette de buyuruyor ki derileri pişecek pişecek ondan sonra dökülecek. Öyle şöyle salladı bütün deriler döküldü. İnsan ahireti hatırlarsa, azabı hatırlarsa oğlak etiymiş, keçi etiymiş, manda sütüymüş bilmem ne. Yani morali bozulanlar oluyor da. Onun için Evliyaullah'tan biri ve cennetin ardu semavatü vel ardu Kur'an-ı Kerim ve şari'u koşun, yarışın ilâ mağfiretim rabbikum Rabbinizin mağfiretine koşun ve cennetin ardu semavatü vel ardu öyle bir cenneti kazanmaya yarışın müsabaka edin ki o cennetin eni yerlerle gökler kadardır. Eni ne demek biliyor musun? Çünkü ekseriyetle en uzun oluyor. Onun için veyahut da en kısa oluyor, boy uzun oluyor. Eni göklerle yerler ne demek? Birinci kat, bu dünyanın hepsi bir kat. Alttaki ikinci katı onun yanına koy. Yedi katı yan yana koy. Yani bu dünya kadar enine gidersen yedi tane. Yedi kat gökleri de yan yana koy. Etti 14. Yani diyelim bu dünya, bu yeryüzü kadar 14 taneyi yan yana diz, bir Müslümana cennette verilecek yerin eni o kadar. Ekseriyetle en boydan kısa olur. Eni o kadarsa boyuna kadar. Bir Müslümana cennette verilecek yer 10 bu dünya kadar, 60 bu dünya kadar. Zaten Bukhari Müslim hadisi şerifinde 60 bu dünya kadar. Cehennemden en son çıkıp cennete girene bile 10 bu dünya kadar yer verilecek. Bukhari Müslim sahih hadis. İşte siz diyor öyle bir cenneti kazanmaya koşun ki burada 100 metrelik arsa için birbirinizi vurmayın. Birkaç metrelik efendim sınır ihlalinden sebep kan davası çıkartmayın. Bizim Karadeniz'de çok ol. Bir metre o onun tarlasına girdi, o onun bilmem nesine geçti. Tecavüz etti sınırı. O ondan bir vurur, o ondan iki vurur. Böyle 100 sene kan davası gidiyor. Değer mi? Şu fani dünya, ölüp gideceğiz, her şeyi bırakacağız. Değer mi? Bir şekilde helallaşmaya bak. Ama sen işte ne kadar fakirlerin yeri, dünya ne kadar zelillerin yeri ki 100 metre, 200 metre, 100 dönüm ne ya? 100 dönüm, 200 dönüm, 300 dönüm, 1000 dönüm, 2000 dönüm. Adam işte efendim tarla ağasıymış da bilmem bütün bu köyler onun. Ne kadar yeri var dedim. Oho dedi 2000, 3000 dönüm. Dönüm, dönüm. 2000, 3000 metre değil, 2000, 3000 dönüm adamın yerleri var. 100 dönüm yeri var. Evet. Dünyaya nispetle ne kadar bir yer? Çok az. Dünyanın yüz ölçümüne kadar? Çok az. Denizler, toprakların 3 katı fazla. Dünya fakirlerin yeri. Adam 300 dönüm arsası olan toprak ağası. Çok zengin. Cennette bu mu? Bir şey değil. Küçücük bir yer, bir metreye değmez. Bir de burası fani, ölüp ayrılıyorsun, gidiyorsun. Cennet ebedi senin yurdun. Ve inne daral ahirete ve inne l'ahirete leyel hayvan. Esas hayat, gerçek yaşantı, ölmeden, hasta olmadan, başın dişin ağrımadan, üzücü bir söz duymadan, karından kocandan eziyet çekmeden, oğlundan torunundan zarar ziyan görmeden, hiçbir korkusuz hayat, gerçek hayat. Böyle bir sonsuz hayat var. Burada her an ölmek üzere böyle bekliyoruz. Ben bekliyorum, siz de bekliyorsunuz. Neyi bekliyorsun? Hepimiz Azrail Aleyhisselam bekliyoruz. Gideceğiz. Böyle bir hayat için efendim insan namazı bırakır mı? Orucu terk eder mi? Zinaya düşer mi? Meşru surette helal yoldan kendini tatmin etmek varken o belalara, eşcinsellik belası Allah muhafaza sardı dünyayı. Kadın kadına, erkek erkekle evlenmeler serbest edilmeye başlandı dünya ülkelerinde. Türkiye'ye de bu işin belası az kalsın İstanbul Sözleşmesi yüzünden çok beter bir duruma düşmek üzereydik. Neyse kaldırıldı ama açtığı belalar kapatılamadı tabii. Bu günahlara insan girer mi? Lut kavmiyle beraber haşrolup cehennemin dibinde kaynamak göze alınacak bir şey mi ya? Zina edenlerin atılacağı katrandan cehennem çukurlarına, kuyularına düşmek, o namazsızların, o yılanlar, akrepler, katır kadar akrepler, manda kadar, camış kadar yılanlar, cehennemde onu her namaz vakti gelindiğinde, öğlen okundu, ikindi okundu, her namaz vakti geldiğinde, tabi cennette bu şekilde gündüz gece yok. Cennet hep gündüz. Onun için namaz vakitleri gündüze geceye göre oluyor. Orada o zaman dilimlerinin arasının hesabı yapılarak bu işlem uygulanacak. Her namaz vakti melekler gelip de yılanlar, akrepler onu soktuğunda ya muzayya hakkıyla Allah'ın hakkı namazı zayi eden adam tat bu azabı bakalım dendiği zaman yani sen diyeceksin ki ben dünyada ne iş yapmışım ya? Ben niye yaşamışım ya? Aleyhime yaşamaktansa yani bir dükkan devamlı zarar etse kim o dükkanı açık saklar? Kapat gitsin ya. Vergisi ayrı, sigortası ayrı, bilmem nesi ayrı. Müşteri de yok, kar da yok. Devamlı zarar, ana parayı da yiyecek. Ondan sonra müflis tüccar, eve de aciz gelecek. Hiç olmazsa evim kalsın. Hiç olmazsa başka bir birikimim kalsın. Biz bu hayata geldik. Ömür sermayesini tüketiyoruz. Şu anda bak şu vakitleri geçiriyoruz. Ölüm ansızın gelecek kardeşlerim. Yani bu sermaye, bunda namazları kılabilirsin, kazalarını bitirebilirsin, bütün borçlarını Allah'a ödeyebilirsin, kul haklarından sıyrılabilirsin, helallaşabilirsin. Can tende, ruh bedende be kardeşim ya. Sen şimdi bunu böyle keyifle, zevkle geçir, ondan sonra ölüm ansızın gelir, haydi gidiyoruz. Ahirete gittin, kabirden başladı süreç.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Mevlana İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sirrehu Semedani cemaatle namaz kılmanın değeri ve ehemmiyeti üzerine konuştu. Namazlarda saf düzeninin namaz disiplini için lazım olduğuna temas buyurdu. Yani cami ve cemaatten bahisle mevzuyu bitirmişti. Şimdi cephedeki cemaatten bahsedecek. Onlar öyleydi. Onlar cami ile cepheyi bir araya getiren insanlardı. Hakiki manasıyla dervişlik budur. Bugün eğer buradaysak, yarın bir düşman istilası olduğu zaman cephedeki saftaki yerini alacaksın. Ama ezan okunduğu zaman camide, cemaattaki, saftaki yerini alamayan bir insanın cephede, safta yerini alması mümkün değil. Ne acayip bir tevafuktur. Önce namazdaki saf ve disipline temas buyurdu. Şimdi ise mektubu yazmış olduğu adam savaşa gidiyor. Ve İmam-ı Rabbani savaşı idare ediyor. Bir taraftan camiyi, cemaati idare ediyor, bir taraftan cepheyi idare ediyor. Sultan buyuruyor ki: "Eyyühe's-sa'idun, Ey bahtiyar adam, Muhammed Murat el-Bedahşi, Kuddise sirruhu, el-amelu, yapılan işler, innemâ yessehu bin niyeti. Bunlar sahih ve sağlam bir niyetle sahih olur. Hangi işi yapıyorsan öyle hemen dalma işin içerisine. Önce bir dur. Kafanda, kalbinde sağlam bir niyeti hazırla. Yani niyet ne oluyor? O işe girmeden önce Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile sanki bir sözleşme kul imzalıyormuş gibi oluyor. Rabbim, bak namaza giriyorum Allah'ım. Sana olan ahdü peymanımı tecdid ediyorum Allah'ım. Sana şunları söz veriyorum Allah'ım. Namazda böyle. Cepheye gidiyorsun diyelim, atına binmeden önce, tamam, önce Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya bir haber yolluyormuşsun gibi, Rabbim, cepheye gidiyorum Allah'ım, silah kullanacağım Allah'ım, beygirime kuvvet ver Allah'ım, bana kuvvet ver Allah'ım, beni şöyle yap Allah'ım. Yani Mevla cephede bile kendisiyle meşgul olunduğunu bilecek. Önce bu gerekiyor. İmam-ı Şaran Rahimullah Kudüs Zabercedin'de diyor ki, sahabe-i kiram Huneyn Savaşı'nda iken savaşa giriyorlar. Fakat savaşa girmeden önce kalplerinde biraz sanki böyle bu güç, bu kuvvet, bu bilek artık bükülmez. Yani bu 27 bin kişilik bir sahabe ordusu kolay kolay yenilmez gibi bir duygu hasıl oldu ve savaş mağlubiyetle neticelendi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayet-i kerimede yani وَدَّاكَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ buyuruyor ki dünya onlara dar geldi diyor Cenab-ı Hak. Kaçacak o kadar yer aradılar yani. Peki niye bu oldu diyor Müşarani. Niye? Cenab-ı Hak وَكَنَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ buyuruyor. Müminlere savaşlarda yardım etmek bize haktır diyor Mevla. O bizim işimiz diyor Cenab-ı Hak Celle. Yapacağım diyor. Sahabe-i kiram zaten bir numaralı mümin onlar. Mevla niçin peki cephede onlara nusretini göndermedi ve sahabe-i kirama dünyayı dar etti? İmam-ı Şarani diyor ki savaşa girmeden önce o kalabalıkları, o güç ve kuvvetleri sanki bir an böyle onları meşgul etti gibi, bu oradan geldi dedi. Yoksa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu vaadinde hulfetmez buyuruyor. Şimdi ne diyor? El-amelu innemâ yessehu bin niyeti. Yapılan işler önce sağlam niyete iktiran etmeli. Mutarrif ibn Abdullah Kuddise sirru buyuruyor ki salahul kalbi bi salahil ameli ve salahul ameli bi salahin niye buyuruyor. Salahul kalbi bi salahil amel. Kalbin rahatlığı, kalbin iyiliği yapılan işin kalitesine bağlıdır. Eğer kalbinde bir rahatlık, bir rehabilite olmak istiyorsan yaptığın işte peki bir iyilik olacak, bir kalite olacak. Ve salahul amel, işin kalitesi ise bi salahin niyeti, niyete bağlıdır. Niyetle kul demek ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile irtibata geçiyor. Mevla ile Rabbim seni unutmadım, aha gidiyorum, beni bana bırakma. Yani şöyle kabul et, şu sağ elini şöyle parmaklarına kanca yap, sol elinde sen ol diyelim, sen ol. Veya işin olsun fark etmez. Şimdi bu sağ eldeki şu parmakların oluşturduğu kancayı sol elin temsil etmiş olduğu iş veya sen diyelim. Niyet bu iki kancayı birbirine takacak. Ne yapıyor peki? Sen konuşuyorsun ya, sen bir şey diyorsun ya Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya. Ya Rabbi niyet ettiğim senin rızanı tahsil için, senin emri fermanını ifa için, peki cihada gitmeye, savaşa gitmeye. O zaman ne oluyor biliyor musun? Bak. Bu niyet şu eli böyle çekiyor. Bir taraftan da bu eli çekiyor. Bu şekilde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile ittisal, bir iktiran hasıl oluyor. Bu eli artık kimse koparamaz. Niyetin rolü, niyetin peki faydası budur. El-amelu innemâ yessehu bin niyeti. Yapılan işler peki niyete iktiran eder. Ve hayz madem ki zehebdüm ilel cihâdi. Madem ki savaşa gidiyorsunuz ma'a küffâri daril harbi. Yani kendilerine savaş ilan etme özelliği olan bir memleketin kafirleriyle madem ki savaşa gidiyorsunuz, o zaman yenbegi evvelen önce tasihun niyeti, niyetinizi sağlam alın. Sağlam ve kaliteli bir imanla peki cepheye gidin. Yani Hacı Paris'e Kuddiye Sirru onun fastul hitabında buyurduğu gibi rububiyetten bir şey anlamayan ubudiyetten bir şey anlamaz buyuruyor Hacı Paris'e. Mesele savaş değildir. Mesele orada Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun emrini yerine getirmektir. Kulluk ama camide devam edecek ama cephede devam edecek. Mesele budur. İşin yani kan dökülmesi, silah kullanılması vesaire o ikinci kademede. Acaba ubudiyet noktasında burası nasıl peki düzene sokulacak? Asıl iş budur. Ve iş böyle ancak bereket veriyor veyahut işte feyiz veriyor veyahut da insana güç veriyor, kuvvet veriyor. Abdullah ibn Mübarek rahimallahu teala buyuruyor ki Rubbe amelin sagirin tuazzimuhun niyye. Nice böyle küçücük işler vardır, nice senin gözünde küçük işler vardır ama tuazzimuhun niyyetu. Senin niyetin çok iyi olduğundan dolayı, çok sağlam olduğundan dolayı senin gözünde küçücük görünen o şey var ya, o niyet onu kocaman yapar onu. Ve rubbe amelin kebirin, peki senin gözünde nice büyük işler vardır ki, nice büyük işler vardır ki tusagirhun niye buyuruyor. Niyetin bozuk olduğundan dolayı o senin gözünde çok muazzam büyük gözüken şey küçücüktür, küçücük. Rubbe amelin sagirin tuazzimuhun niyetu ve rubbe amelin kebirin tusagirhun niye. Madem ki Darul Harp peki düşmanlarıyla savaşa gidiyorsun, öyleyse yenbegi evvelen tasihun niyeti. Niyet noktasında kendine bir bakım yapın ki hatta yeterettebe aleyhin netice. Ta ki ne olsun, müsmir neticeler, olgun neticeler hasıl olsun sizin bu cihadınızdan. Şöhret için savaş yapılmaz, ganimet sevdası için savaş yapılmaz. Ondan sonra şişan-ı şöhret için, rütbe için, tırt için, bilmem yıldız için falan vesaire savaş yoktur. Onlar işin yani işte motifi vesaire gibi gözükür ama asıl mesele niyette dile getirdiğindir, rızayı baridir. Onun için yenbegi en yekûne el maksud min hazel harbi vel cidâlin. Siz diyor savaşa gidiyorsunuz, bak derviş savaşa gidiyorsunuz, darul harbe peki cengi cidale gidiyorsunuz, gereken ve bundan efendim yani maksud, hedef nedir? Kelimetillahi, Cenab-ı Hak Celle Celal'in kelimesi, la ilahe illallah yüceltmektir. Ve tevhine a'da-i dini, dinin düşmanlarını peki zayıflatmaktır. Allah Celle, usulü fıkıhta bir kayda vardır. Makasid-i şeria bahsi incelenirken usulü fıkıh uleması diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hiçbir nimet vermesin ki o nimetin muhafazasını emretmesin diyor. Yani Allah Celle Celaluhu sana toprak verdiyse, sana efendim namus verdiyse, sana işte din, iman vesaire falan verdiyse bunlar en büyük nimetler değil mi? Eyvallah. Tamam. Bunların muhafazası da esastır. Namaz kılıyorsun niye? Dini muhafaza için. Zina etme diyor niye? Nesli muhafaza etmek için. Zekat veriyorsun niye? Malı muhafaza etmek için. İçki içmiyorsun niye? Diyelim aklı muhafaza etmek için vesaire. Veya mesela adam öldürdün, kısas gerekiyor. Adam öldürecek misal. Niye? Peki canı muhafaza etmek için. Şeriat böyle cukadan verilmedi. Şeriat al götür böyle işte terzinin kumaşı istediği gibi kesip parçalaması gibi siz de efendim şeriatı işte şöyle yapın böyle yapın. Yo ya bir nimet geldiyse mutlaka muhafazası emrediliyor. Müslümansan sahip olmuş olduğun dinin muhafazası da söz konusudur. يَنْبَغِ اَنْ يَكُنَ الْمَقْسُودُ مِنْ هَذَا الْحَرْبِ وَالْجِدَالِمْ. Peki bu savaştan diyor maksut ne olacak? اِلَاءَ كَلِمَةِ اللّٰهِ وَتَوْهِينَ اَعْدَاءِ الدِّينِ. Peki وَتَخْرِيبَهُمْ. La ilahe illallah yüceltmek olacak. Ondan sonra düşmanları, peki dine hasım kesilen düşmanları, peki gevşetmek, onları peki zayıflatmak, aynı zamanda onları tahrip etmek. Bu savaştan gaye bu olacak. Niyet buna göre tanzim edilecek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "İnnemâ yuhşarun nâs alâ niyyâtihim." Yarın insanlar hesap kitap için, ruzi ceza, mahkeme-i kübra için mezardan kaldırılıp da Allah'ın huzuruna götürülecekleri zaman kalplerindeki niyetlere göre kaldırılacaklar. İnnemâ yuhşarun nâs alâ niyyâtihim. İnsanlar kalplerinde besledikleri, duygu, niyet, aşk, muhabbet neyse ona göre kaldırılacaklardır. Kullu nefsin tuhşaru alâ hevâhâ. Her insan kalbinde muhabbet beslemiş olduğu şeye göre mezardan kaldırılacak diyor Resul-i Ekrem İmam-ı Tabari'nin rivayetinde. Femen hevvel keferete fehu ma'hum. Kafiri seven onunla beraberdir. Ve la yenfe'uhu amelu şey'en. O Müslümanın hiçbir ibadet-i taatta ona fayda vermeyecek dedi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer dine hasım kesilen insanlara destek veriyorsan, Allah peygamber düşmanlığını sözüm ona kendince fazilet kabul eden insana efendim yanaşık duruyorsan, ona şirin bakıyorsan vesaire, mezardan kalkarken onunla beraber kalkacaksın. Muhammed Mustafa ile değil. Efendi Baba Ali Aydar Efendi Kuddisesi Ruh Fatih Camisi'ne girdiği zaman, secde eden insanları gördüğü zaman, sizi gidi alnı secdeli kafirler diye sitem etmiştir. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh bir mektubuna daha girerken mektubu yazmış olduğu zata diyor ki, bazı dervişler var ama derviş kisvesine girmiş zındıklar diyor İmam-ı Rabbani. Tabiri aynen böyle. Sarığı var, sakalı var, cübbesi, şalvarı, aksesuarı tamam ama derviş kisvesine girmiş zındıklar diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başta buyuruyor. Kıyamete yakın öyle insanlar gelecek diyor. Ya Müslüman cenazesi camiden kalkacak, Müslüman kabristanla defnedilecek fakat hesap kitap için Allah-u Teala'nın huzuruna celbolunduğu zaman, götürüldüğü zaman Müslümanlarla beraber değil. Kalbinde kime muhabbet beslediyse onunla beraber gidecek diyor. Niyet ne olacak diyor, niyet bu olacak. Allah'ın dinini ihya ve i'tila ve Allah'ın dinine hasım kesilenleri tevhîn. Peki onları ezmek, kafalarını peki yerden kaldıramayacaklar. Osmanlı Devleti, yani Allah-u Teala hepsine gani gani rahmet eylesin. O devletin kuruluş mantığı buydu işte. Sultan Fatih ne güzel dile getiriyor o mantığı. Veya o niyeti, o aşk, o muhabbeti. İmtisalu cahidu fillah olubdur niyetum. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretum. Fazlı hakkı himmeti cündü ricalullah ile ehli küfrü serteser kahreylemektur niyetum. İmam-ı Rabbani Kudüs-i Rubiye'de diyor ki, mesele edebiyat değil diyor. Varsa gücün diyor, böyle arkadan konuşmak yok diyor Rabbani, buyur er meydanına, çık ortaya bakayım diyor, bir göreceğim seni diyor. Ah ah ah, vah vah vah vesaire falan, yo. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirruhu bir Farsça beytinde buyuruyor ki, mealen benim diyor tabutumu diyor omuzlarda giderken gördüğün zaman ah ah ah vah vah vah Mevlana işte göçtü gidiyor vesaire, bırak bu işleri diyor. Bana ahu vah eyleme diyor. Nefsin diyor tuzağına, nefsin hengamesine düştüğün zaman diyor ah ah ah vah vah vah söyle diyor. Bana ağlama diyor. Ne zaman düşersin nefsin tuzağına peki ibalesine, o zaman diyor ah ah ah vah vah vah söyle. Fe inna me'murune bizzalike, biz bununla memuruz diyor, görevimiz budur. İnsan davası için yaşar. Bütün dünyadaki milletlerin fertleri dünyaya gelirken varlık sebebi olan manayı yaşatmak için gelirler. Burası mühimdir. Herkes dünyaya varlık sebebini yaşamak ve yaşatmak için dünyaya gelir. Ölümden korkanın yaşamaya hakkı yoktur. Ölümden korkanın yaşamaya hakkı yoktur. Ölümden korkanın yaşamaya hakkı yoktur. Bir adam Eğer davası uğruna, dini uğruna, vatanı uğruna eğer ölümü göze alabiliyorsa bunun önünü Allah'tan başa kesecek hiçbir güç yoktur. El-maksud min cemi'il cihadi peki huve hâzâ. Bütün savaşlardan, bütün cengü cidalden peki hedef budur. فَلَا تُبْتِلُوا نِيَّاتِكُمْ بِأُمُورٌ اُخَارٌ. Yani iş bu niyetlerinizi, bu sağlam niyetlerinizi sakın ha başka şeylerle efendim yani iptal etmeyin, başka şeylerle boşa çıkartmayın. Niyetinizi muhkem tutun. Siz derviş insanlarsınız. İmam-ı Şaran rahimallahu teala Letaif-i Minen'de buyuruyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bize tevarüs eden sünnetlerden bir tanesi de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın diyor ok atma, ondan sonra hücum nasıl yapılır, savunma nasıl yapılır, bu meselelerle alakalı sünnetleri diyor. Elhamdülillah bizim tekkemizde bunlar da diyor öğretiliyor diyor. Bir zamanlar tekkelerde silah eğitimi de veriliyordu. Şimdi buradan da kalkıp aa hoca dedi ki işte silahlanın vesaire. Yo. Kullanılan kelimeler bak seçilerek, özenle kullanılıyor. Ona göre hani her işte böyle fesat arama alışkanlığına sahip olan bazı paranoyak tipler var. Lütfen. Adam ne söylüyor? Bak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden sünnetlerden bir tanesi de diyor. Efendimiz diyor aleyhissalatü vesselam her zaman teyakkuz halinde bulunuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda çok iyi kılıç kullanan, çok iyi savaşabilen bir efendim asker idi. Madem ki ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri, niçin bu sünnetleri yapmaktan peki biz tehavun, kesalet gösterelim, tembellik gösterelim? Onun için bunları da diyor öğreniyoruz diyor. Bunları da bize öğretler diyor Müşarani Kuddisi Sirruhu. Eğer birisi kalkar derse ki o zamanda da oldu bu iş, efendim işte devletin ordusu var, askeriyesi var, ne gerek var buna vesaire, yo, bu düşünce yanlıştır diyor. Bu tembelliğin, zilletin ve meskenetin ifadesidir diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men alime'r-ra'ye sümme terekehu hiye ni'metun cehedeha buyuruyor. Veya bir başka efendim yani hadisinde men taallama'r-ra'ye sümme nesiyehu bir rivayette fakat asa geliyor. Bir başka bir rivayette buna mukarim ifade kullanılıyor. Yani bir insan atmayı öğrenir, silah kullanmayı öğrenir de sonra onu unutursa bu Allah'a asi gelmiştir bu insan. Bu insan günahkardır diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Sünnettir bu. Devlet tamam askeriyi hazırlayacak vesaire. Amma ve lakin icabında sana bana iş düşecek icabında yürüyün diyecek cepheye peki. Ne yapacaksın şimdi peki? Silah yok. Bugün İsrail'de kadın erkek olağanüstü bir durum olduğu takdirde 48 saatte cephedeki yerini alacak şekilde modernize ediliyor, organize ediliyor. Ki yeni silahlar askeri birliklere intikal ettiği zaman yeni silahların eğitimi için bazı insanlar pafta böyle ceste birliğine sevk ediliyor. Yeni silahların bakım ve eğitimi için. Yani savaş istenmeyen bir şeydir ama başa gelirse diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dayanın ve direnin. Onun için meşayih-i kiram Mevlana has dostları cephelerde, savaşlarda, padişahların yerinde, yanında yer almışlardır. Benim tekkem var, tesbihim var, takkem var, tamam ben girerim çilehaneye vesaire. Yo. Mesela ubudiyetse, kulluk ise ama camide, ama cephede. Ve bakıyorsun duruma, Sultan Fatih İstanbul'a geliyor ve İstanbul'u fethe, yanında Sultan Akşemseddin. İstanbul'un Fatih'i Sultan Akşemseddin'dir. Çünkü zuhurata ona dendi, git söyle, ondan sonra İstanbul'un fethi için hazırlıklar başlasın dendi. Ona binaen Sultan Fatih peki hareketlendi vesaire. Ondan da daha önce Hacı Bayram-ı Veli Kuddise Sirruh'un tembihi var. Bak dünyada bir şey oluyor ama olayın gerisinde başka birileri geziyor. Akşemseddin Sultan Fatih'in yanında. Şeyh Musliheddin Efendi Ziget var seferinde Kanuni Sultan Süleyman'ın yanında. Peki Sümbül Efendi'ye bakıyorsun Yavuz Sultan Selim Han'ın yanında. Öbür taraftan bakın Sivaslı Şemsettin Ahmet Efendi Eğri Savaşı'nda. Ve Ruhul Beyan tefsirini yazan İsmail Hakkı Bursevi iki defa padişahın yanında kılıç sallamıştır at sırtında. Şeyh Şamil 11 defa Ruslarla savaşa girdi kendisi bil fiil. Ziyauddin Gümüşhanevi işte efendim Süleymaniye Camisi ön tarafında yatıyor. Gümüşhanevi dergahının sahibi ki Sultan Abdülhamit Han zamanında 4000 tane şeyhin reisiydi. Abdülhamit Han cennet mekan onunla çok sıkı fıkı görüştüğü için Abdülhamit'e ol haysiyetten dolayı Nakşi'dir diyenler de var. Şazeli'dir fakat Nakşi meşayih ile çok derinden ve kimseye de çaktırmadan bir muhabbeti söz konusu olduğundan Nakşi diyenler de var. Öbür taraftan bakıyorsunuz Hacı Bektaş-ı Veli Kuddise Sirru onun dergahı Şeyhi Ahmet Cemalettin Efendi milli mücadelede müritleriyle cephede koşuyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz Şehremini'de Gülşeni tarikatına mensup Visali dergahı Şeyh Hüsnü Efendi ve Şeyh Enver Efendi bütün müritlerini ordunun emrine verdiler. Öbür taraftan bakıyorsunuz Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirru'nun dergahı postnişini Şeyh Abdülhalim Efendi müritleriyle birlikte milli mücadelede. Geç öbür taraftan. Erzurum'un karlı Palandöken dağlarının kartalı ve şahbazı, Efendi Baba Hazretlerinin peki mahbubu mükerremi olan Alvarlı Muhammed Lütfü Efe Kuddise Sirruhu, 60 tane müridiyle birlikte Ermenilerle vuran vuruna kıran kırına gidiyor. Rusları takibe mecbur kalıyor ve Ruslarla savaşıyor. Rusların silah ve mühimmat depolarının hepsini ele geçirmiştir. Alvarlı Muhammed Lütfü Efe. Öbür taraftan Şeyh Ata Efendi, Üsküdar'da Özbekler teknesi. Bak tarikat ne işler görüyor. Bu memleketi sana, mazisi 1000 yıl olan insanları miras bıraktı. Yoksa mazi 100 yıl ateistler bırakmadı. Onun için muhafazaya ve müdafaya, savunmaya mecburuz. Eyüp'te efendim Kadiriye tarikatına mensup Hatuniye dergahı vardır. Oranın efendim Süleyman Ceylan Efendi Kuddise Sirruhu müritleriyle birlikte bizzat peki cephede yer almıştır. Savaş kazanıldı. Bahriye Kaymakamı Tevfik Bey efendim tekkiye geliyor. Şeyh Efendi'yi tebrik etmeye, ona minnet ve şükranlarını arz etmeye. Madalyalar verilecek çünkü çok büyük yaralıklar gösterdiler. Bunları şimdiki tarihler yazmıyor. Neticede efendim Süleyman Ceylan Efendi Kuddise Sirruhu buyuruyor ki Allah razı olsun diyor. Fakat diyor biz diyor bu savaşları diyor madalya için yapmadık diyor muhterem diyor. Biz derviş insanlarız diyor. Dini vatan için diyor cengi cidale memuruz diyor. Bize madalya için yazdığınız çizdiğiniz o yazıları imha edin diyor vesaire. Adam nereden kesiyor işi? Madalya verecekler teker. Bambaşka bir efendim yani gayret ve iştahla cephede yararlılık gösterdiler. İşte diyor derviş insanlarız diyor. Biz de madalya için savaşmadık diyor. Biz diyor vazifemiz bizim bunlar diyor. Bize diyor madalya almak yakışmaz. Onları koyayım bir kenara. Kaşgari tepkisi. Mesela ne muazzam faydeler mesela ortaya koymuştur milli mücadele. O bir destan zaten. Allah. Neler olduk Kaşgari tekkesinde. Oranın yanından gidip geliriz mesela icabında. Nedir bu tekke? Ne yaptı bu tekkeler peki vesaire? Tekkeler şimdiki gibi sadece namaz kılınan işte tarikat derslerinin yapıldığı yerler değildi ki. Yani bir yere tekke devleti götürüyordu. Bir devlet insanların neyle meşgulse tekke aynı şeyle meşguldü. Tekkenin böyle bir rolü vardı, böyle bir fonksiyonu vardı. Bak ne oluyor? İmam-ı Rabbani kendisi tekkede fakat diyor ki savaşa giderken bir şuna dikkat edin, iki şuna dikkat edin, şimdi gelecek başka şeyde söylüyor. Kendisi 4,5 sene zindanda yattı. Eğer sadece benim tesbihim takkem var, ben başka bir şey bilmem, rabıtam murakabem var deseydi ne işi vardı zindanda İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhun? Hacı Ahrar Kuddise Sirruhu buyuruyor ki leysel emru etteveccühe vel murakabete fakat. Mesele teveccühten ibaret değil. Tarikattan gaye bir teveccüh, bir murakabe değil. belül emru ce'lu cemiyel umuru tabi'en li maksudun vahidin ve tahsil idrakil khasin fi cemile şadi hacı ahrar kuddise sirruhu. Meselenin tarikattan gaye nedir peki? Ce'lu cemiyel umuru tabi'en li maksudun vahidin. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bütün uğraşını bir hedefe kilitleyeceksin diyor. Bir hedefe kilitleyeceksin ve tahsil idrakil khasin fi cemile şadi. Neye bakıyorsan Allahça bakma mesleğidir diyor. Ağaca baksan Mevla, kuşa baksan Mevla, insana bakıyorsun Mevla. Bu hali diyor, bu kabiliyeti elde etmektir diyor. Yoksa klasik böyle işte 5000 la ilahe illallah söylerim, rabıtamı yaparım, murakem, tamam bitti tarikat. Yok oğlum, yok oğlum, o bir adımdır diyor. Mesele bu kabiliyete sahip olmaktır. Cepheye gidiyorsun, böyle gidiyorsun. Sultan Alparslan cennet mekan 33 yaşında at sırtında. Anadolu'yu peki yani bil fiil İslam'a açanlandır. Önce Hacı Yesevi'nin müritleri İslam, Türkiye'yi, şu Anadolu topraklarını İslamiyet'e açtı. Dervişler ortamı elverişli hale getirdikten sonra Sultan Alparslan peki şeye girdi. Anadolu'ya girdi. Malazgirt'te Rum İmparatoru, Bizans İmparatoru Roman Diyojen'le savaştı. Diyarbakır tarafından girdi 20 bin kişiyle. Roman Diyojen 200 bin kişiydi. Sultan Alparslan korktu. 200 bin kişilik bir Bizans ordusu, teknoloji ve silah bakımından Bizans çok daha güçlü. Bugünkü bir Amerika düşün, ürktü, savaşa gidemeyecek gibi oldu ama yanında kimler vardı biliyor musun? Yanında kimler vardı biliyor musunuz? Meşayih vardı, ulema vardı. Ve ona dediler ki, padişah korkma, korkma, korkma, sen niyetini muhkem tut dediler ona, bitti. Allah'a güven, sa'ya sarıl. Biz Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan yani bu savaşın kazanılması için yalvaracağız, yakaracağız, edeceğiz. İnşallah Rabbimizden biz bu fethi alacağız diye Sultan Alparslan'ı moralize ettikten sonra Sultan Alparslan atının üzerinde bir hitabesi var. Rahmetli Osman Turan'ın kitabında var, Türk Cihan Mefkûresi adlı kitabında o hutbe. Yani ve aha ben kefenimi giydim diyor ve gidiyorum diyor. Beygirim benim tabutum diyor. Beni sevenler peşinden gelsin. Gelmeyenler gitsin, dönsün der gibi ateşin bir hutbe irade etti. Ondan sonra savaşa girildi. Ve Roman Diyojen birkaç saat içerisinde adam dondurma gibi eridi, bitti. Niyetin böyle bir efendim etkisi vardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya sanki o an böyle bir şey, diyelim bir faks çekiliyor sanki. Rabbim savaşa gidiyor Allah'ım, beni bırakma Allah'ım, tut elimden Allah'ım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meleklere hemen bir görev veriyor. Böyle böyle böyle böyle kullarım bana yalvarıyorlar. Kullarım benim kapımda böyle işte affedersiniz, çok affedersiniz, kedi gibi miyav miyav yapıyorlar vesaire. Meleklerim yürüyün görev başına, kullarımı yalnız bırakmayın diyor. Yahya Kemal Beyatlı, rahmetlinin peki Topkapı'nın surları önünde Bizans'ın duvarlarını döven Osmanlı'nın peki aşkı ve niyeti İstanbul'u almıştır. O aşkı niyet İstanbul'u almıştır. Rahmetli diyor ki vur pençeyi alideki şemşir aşkına, gülbanki asumanı çeken pir aşkına. Bak bu aşkla, bu niyetle saldır diyor. Oğlum saldır, Yeniçerim. Ey leşkeri müfettihul evvab. Vur bugün fethimi bin zamin o tevşir aşkına. Vur değri küfrün üstüne. Regz-i hilal için gelmiş bu şehsuvari cihangir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsin seni frenk, vur Türk'ü gönderen gidi tepşir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına. İşin içinde Allah var Allah, Allah var Allah, Allah var Allah. Allahu Ekber'in hatırı var diyor. Allahu Ekber'in peki bir ağırlığı var, onu göz önüne al, öyle yürü diyor. Ağlamanın, miskinliğin hiçbir anlamı yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korkuyu insanlar üretiyor. Sen eğer geceleyin kalktın, affedersin, gidiyorsun abdest almaya. Ay karanlık. Vay şimdi cinler, periler falan filan beni işte yolumu keserlerse. Vay şu, vay bu. Sen olaya kendini hazırlıyorsun. Ondan sonra dışarıdan bir kedi miyav dese, oh ödüm koptu vesaire. Ya bu korku böyle yani beton gibi, mermer gibi, böyle ne bileyim işte rahle gibi, demir gibi bir şey değil ki böyle mesela. Korkuyu insanlar üretiyor. Peki atmak için ne olacak? Lazım kuvve-i maneviye. Tarikat onun için lazımdır. Takviye lazım, güç lazım, kuvvet lazım. Maneviyat olmayan yerde ne olacak peki? Haliyle korku olacak. Allah'tan korkandan herkes korkar. Allah'tan korkmayan kedi bile korkmaz. وَلَا تُبْتُلُوا نِيَّتِكُمْ بِاُمَا اُمُورٍ اُخَرَى Ha bu niyetinizi diyor sakın ha, başka bir takım işlere karıştırıp da peki ortalığı yani berbat etmeyin diyor. وَعُلُوفَتِ الْقُزَّاتِ مُقَرَّةٌ وَمُتَعَيَنَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ Yani şimdi İslam veya savaş hukukunda bir kaide vardır. Savaşa giden insanlar peki sağ kalanlar ganimetten hisse alırlar. Ve bahşiş alırlar. Cenab-ı Hak ayette de zaten bu hakkı savaşanlara tanıyor. Sultan buyuruyor ki yani burada bir mukadder bir soru geliyor. Yani savaşa gidiyorlar, para alıyorlar vesaire, ganimet alıyorlar. Bu nedir? Sultan diyor ki devlet kasasından diyor savaşanların diyor ulufi alması, bahşiş alması leyset bin münafiyetin il cihadi fi sebilillah. Allah yolunda diyor savaşmaya zıt bir durum değildir diyor. Zıt bir durum değildir. Allah'ın helal kıldığı şey helaldir. Eyvallah. Adam kılıç salladı. Şu oldu, bu oldu vesaire. Yiyecek, içecek, ondan sonra çoluk çocuğu var, şu var, bu var vesaire falan. Orada İsmail Hakkı Uzun Çarşı'nın o kapı kulu ocaklarında iki ciddi bir kitabı vardır. Neler söyleniyor, neler, neler söyleniyor, neler, neler söyleniyor, neler orada. Ecdadın yani peki ordu tanzimi nasıl oluyor peki? Ulüfeler, şunlar, bunlar vesaire. Bunlar tamamen İslamiyet'in ortaya koymuş olduğu savaş hukukuyla alakalı şeyler. Bu müesseselerin çalışması Allah için mücadelede niyet para olmuş İslamiyet'te demek değil diyor sultan. وَلَا تُوْجِبُ النُّقْسَانِ فِي اُجْرَةِ الْقُزَّاتِ Bu durum yani gazilerin, savaşanların peki ücret elde etmesi, etmelerinde bir noksanlık gerektirmez diyor. وَاِنَّمَا يُبْتِلُ الْعَمَلَ اَنْنِيَّاتُ الْفَاسِدَةُ İnsanların yapmış oldukları peki işler peki eğer niyet kötü olursa o zaman yani berbat olup gidiyor. Evet, innema yubtul amela niyyatul fasidatu bozuk niyetler insanların amellerini berbat ediyor. Onun için feyenbegi tesihun niyye. Onun için niyeti sağlama alın. Yani davan belli olacak. Ne için savaşıyorsun? Ne için at yetiştiriyorsun? Ne için kılıç hazırlıyorsun vesaire? Önce bunun peki tespiti gerekiyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Topkapı'daki tophane denen yerde topların dökülüşünü anlatıyor. Meşayih diyor toplar diyor dökülürken diyor orada hazır oldu diyor. Ondan sonra topların şu malzemesi diyor hazırlanırken diyor şu şöyle yaparlardı. Salat-ı tefriciler okurlardı. Salat-ı münciyeler okurlardı. Ondan sonra tekbirler, tehliller vesaire toplar öyle dökülüyordu tophanede. O topun önünde kim duracak peki? O toplar yıkar gözüküyor surları ama o toplar değil. O, belki o topların dökümünde kullanılan peki ve okunan ayatü beyyina, salatü selamlar, şunlar, bunlar ve onlar İstanbul'u alıyor. Ama bunlar görene, körene feyenbegi tasıgın niyeti. Onun için niyeti sağlam almak gerekiyor. وَاَخْزُلْ عُلُوفَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ Devlet kasasından gazilerin bahşişlerini verin. وَالْجِهَدْ مَعَ الْكُفَّارِ Kafirle peki cihada ve mücadeleye devam. İslamiyet Arabistan her tarafına yayıldı. Sahabe-i kiram dediler ki İslamiyet yayıldı, şu oldu, bu oldu. Biraz da istirahat edelim dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duydu ama biraz da kızdı. Geldi topladı sahabe-i kiramı, onlara bir ateşli bir hutbe irad etti. Duyuyorum ki dedi artık dedi savaş için hazırlık yapmıyorsunuz, at yetiştirmiyorsunuz, kılıç yapmıyorsunuz, başka hazırlıklar ihzar etmiyorsunuz dedi. Ey nas, el cihadu mabin ila yevmil kıyamet dedi. İnsanlar Allah için cengü cida, savaş, mücadele kıyamete kadar devam edecektir. Herkes silah başına buyurdu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Sarığı sünnet olarak gördüm, sakalı gördüm, cübbeyi şalvarı gördüm. Peki Resul-i Ekrem sahasının binlerce sünneti var. Peki savaş, küffarla cihat noktası sünnetler nerede? Hoca fazla gidiyorsun, karıştırma bilmem ne vesaire falan. Ben memurum arkadaş. İtirazın varsa al kitaplarını gel, karşı karşıya oturacağız. El-Kıyadetül Askeriye diye bir kitap vardır. Arapçan varsa al oku, 600 sayfa. El Ceyşü vel Kital fi Ahdir Resul sallallahu aleyhi ve sellem diye bir kitap vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ordu tanzimi ve askeriyi peki cihada hazırlaması nasıl oluyordu vesaire konusunda. Orada neler var neler. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın peki ordusu diyelim şöyle iki tane iç içe bakan ay bir de arkada üçüncü bir ay şeklinde hilal şeklindeydi. Ecdadın peki ordu tanzimi de buydu. Ne zamanki kitapta bunu okudum baktım ki senin ecdadın benim ecdadım ordu disiplini ve ordunun savaştaki konumunu da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ordu disiplini şeklinde yapıyordu. Sağ tarafta şöyle bir C şeklinde diyelim içeriye bakan bir C düşün. Sol tarafta geri içeriye bakan bir C. Onda bir hilal bir de arkada bir hilal. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sağdan ve soldan düşman ordusuna pres yapıyor bir de arkadan. Düşman yani nereye kaçacağını bilemiyor. Kaçsa da kaçamıyor çünkü. Arkadan pres var, sağdan pres var, soldan pres var. Adamın işini bitiriyordu. Bu sünnet değil mi peki? Buna benzer daha neler neler neler. Onun için ne Allah'ı anlayabildim, ne Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i anlayabildim, ne sahabeyi, ne onların izlerini hasret çeken insanları. Nereye gidiyoruz peki? وَتَوَقُوا اَجْرُ قُزَّاتِ وَشُّهَدَى Bir de mesela gaziler için, şehitler için mükafat bekleme, ondan sonra yani işte onların onlara layık olanı verme gerekir diyor. وَنَحْنُ نَغْبِتُ حَالَكُمْ Yahu diyor, sizin var ya durumunuza çok gıpte ediyorum diyor ya, imreniyorum size ya. Niye? حَيْسُ اِنَّكِمْ مَشْغُولِنَ فِي الْبَاطِنْ بِالْحَقِّ سُبْحَانَهُ Ya bakıyorum İmam Rabbani, kalbiniz hep Mevla ile meşgul diyor. Adam cepheye gidiyor, peki rabıta üzere gidiyor. Cepheye gidiyor, murakabe üzerine gidiyor. Benim adamım bugün efendim şey tarikatın ne gereği var davada diyor. Murakabenin ne gereği var, rabıtaya ne gerek var vesaire falan filan. Hale bak, nereden nereye. Bu zihniyetin yapacağı hiçbir şey yok. Onun için bunlarla uğraşmaya değmez. Ama madem ki menfi fikirleri etrafa yayıyorlar, mecbur kalıyorsun savunma yapmaya vesaire. Ama ah ya hakikaten bunlar doğru mu söylüyor diye vesaire meraklanacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya.

Kullarım, cici kullarım, cepheye gittiğiniz zaman ayaklarınızı yere çakın diyor. Ödleklik göstermeyin diyor. Tamam ya Rabbi, oldu. Olduğum yerde çakılıp kalacağım Allah'ım. Ne yapayım Allah'ım? Silahı yatayım da tarayayım mı? Bir dakika dur. Ve zikrullah kesiran. Önce benle temasa geç diyor Allah-u Teala. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Peki, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ha, ondan sonra basit diye bakayım diyor. Sen vurmayacağım, ben vuracağım diyor Allah Celle Celaluhu. Allah nerede? Allah senin o tetiğe basan elinle diyelim o merminin arasında işte Allah. O mermi eğer Mevla'dan vize alıyorsa iş bitti. Aksi halde yo, tüfekler müfekler çalışmıyor. Ve mâ rameyte iz rameyte velâkinnallâhe ramâ. Atarken sen atlıyordun Muhammed'im. Ben atıyordum ama sen atar gibi gözüküyordun. Bedir Savaşı'nda Hazreti Ali Kerremallahu vece 17 kere yere devrildi. 17 kılıç darbesi aldı ve düştü yere. Sonra savaş bittikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbet ediyor. Dedi ki ya Resulallah ya dedi 17 kere dedi yere yıktılar beni dedi kılıç darbesiyle vesaire. Resul-i Ekrem buyurdu ki sonra işte ayağa kalktım diyor Hazreti Kerremallahu vece. Resul-i Ekrem buyurdu ki Ali sen ayağa kalkmadın diyor. 17 kere yere devrildin seni 17 kere yerden Mevla kaldırdı diyor. Senin ve benim muhtaç olduğum güç ve kuvvet bu. Damarlardaki asil kan o sonra. Başta Allah Celle Celaluhu. Kalbiniz diyor Mevla ile meşgul ve fi zahiri ama zahirde ise tu'edduna salata ma'a cemaatin kesiretin. Ya kalabalık cemaatle birlikte namaz kılıyorsun. Cephede Allahü Teala cemaat emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de yarım sayfaya yakın sadece bu anlatılıyor. Ordunun bir kısmı gelecek diyelim, namazın birinci rekatını kılacak. Sonra o gidecek, öbür grup gelecek, ikinci rekatı kılacak. Sonra birinci kılanlar gelecek, ikiyi kılacak. Onlar gidecek, sonra efendim ikinci grubun ikinci rekatı için onlar gelecek vesaire falan. Allah cephede cemaat emrediyor. Ben yataktan kalkıp camiye gelmiyorum. Ama dediği gibi sadece silah gücü veya kalabalık şu bu vesaire değil. Kalbin de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile meşgul olması bu lazım. Yavuz Sultan Selim Ağa'nın bütün savaşlarını Doğu'ya Şia üzerine yaptı. Son savaşını Avrupa'ya yapıyordu ve Çorlu'ya geldi. Şu iki kürek kemiği arasında bir çiban çıktı. Şiir Pençe diye bir çiban. Çok yani hain bir çibandı. Yavuz Sultan Selim Ağa'nı çok mutazarrır etti, çok rahatsız etti. Yanındaki vezir Hasan Can'a dedi ki yahu Hasan Can dedi. Baksana şu çibana dedi ya bu benim canımı sıkıyor dedi. Ne oluyor dedi vesaire. Baktı ki uf çiban azdı gitti. Şimdi fakat nasıl diyecek şeye nedir Yavuz Sultan Selim Han cennet mekana padişahım işte durum vahim korkunç ve çünkü konuştuğun insan sıradan bir insan değil. Dedi ki padişahımız dedi şu an dedi Mevla ile beraber olma anıdır dedi. Yani bu yarasını götürecek dedi. Padişahım dedi şu an Mevla ile beraber olma anıdır buyurdu. Sultan Selim rahmetullahi aleyh.

Allah Allah diyor ya. Ne diyorsun satırın başında? Ya size gıpta ediyorum diyor ya. Siz oradasınız diyor, biz burada kaldık diyor vesaire falan. Ya uf Allah'ım ne yapacağız ya der gibi böyle. Femen selime fehuve gazin. Yani savaşta ölmeyen sağ salim kurtulan gazidir. Ve men heleke fehuve şehid. Ama savaşta işte isabet aldı. Peki o da şehittir. Velakin ancak külli zelike bütün bunlar yani gazi olmak, şehit olmak vesaire innama yutasavarı bade tesrin niye. Taban mühim diyor. Tabanda ne olması gerekiyordu? Sağlam bir niyet. Sağlam bir peki ideal. O niyetten sonra diyor bu gazilik ve efendim işte şeylik, şehitlik rütbesi veriliyor. فَاِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ حَقِقَةٌ niye? Şöyle sağlam ve gerçek bir niyet yoksa يَنْبَغِي تَحْسِيلَ بِالتَّكَلُّفْ. Ya bu iş var ya içten gelmese de zorla da olsa bu niyeti sağlama bakın diyeyim Rabbani. Yani kendini zorla, yapmacık gibi de olsa bu niyeti mutlaka hazırlayarak girin savaşa. İmam Kuşeyri buyuruyor ki, şeyh olan zatın kendi kerametinden haberdar olması gerekir mi diyor. Kuddise sırrı buyuruyor ki, haberdar da olabilir, olmaya da bilir diyor. Olduğu da vardır, olmadığı da vardır buyuruyor Risale-i Kuşeyri'ye de. يَنْبَغِي تَحْسُولَ بِالتَّكَلُّفِ Peki zorla da olsa, zorla da olsa diyor, bu niyeti mutlaka temin et. Bak niyet ne yapıyor görüyor musun? Niyet ne yapıyor görüyor musun? Niyet ne yapıyor görüyor musun? Dede de savaştayken, savaşırken eğer savaşı kaybedecek gibi oldukları zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh'a rabıta yaparlardı. Ya Rabbi onun niyeti neyse, Ya Rabbi onun peki aşkı, hevesi, ihtirası neyse, aynı heves ve ihtirası savaşıyorum Allah'ım ne olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a verdiğin takviyeyi bize de ihsan eyle Allah'ım der. Öyle savaşa gidiyor, savaşın ondan sonra seyri değişirdi. وَاَنْ يَكُنَ مُلْتِجَاً وَمُتَدَرِّعًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى Peki لِتَتَيَسْرَ عَكَتُلُ اَنْنِيَّ Ve diyor Cenab-ı Hakk'a yalvarmak lazım. Allah'ım, Allah'ım ne olur işte Allah'ım. Bizi bırakma Allah'ım vesaire böyle işte. Deminki affedersin falan tasvir ettiğimiz gibi kedi gibi miyavlamakla. Sultan Fatih biraz sinirli bir adamdı. 52 gün geçti, 51 gün geçti. İstanbul'un fethi müyesser olmadı. Şu Sultan Akşemseddin şeyde Ayvansaray'da çadırını kurdu. Orada ikamet buyuruyordu. Oradan savaşı idare ediyordu. Sultan Fatih 51 gün yani bittiler, tükenler gibi yani. Bekle o kadar hazırladılar vesaire. Olmadı, düşmedi Bizans. Ve neticede Hacı Akşemseddin Kuddise Sirru Hacı Ubedullah Ahrar'dan imdad istedi. Ve Hacı Ahrar İstanbul surlarına cübbesini şu yenine şuradan böyle asker döktükten sonra İstanbul düştü. İstanbul'u sana Hacı Ahrar bıraktı. İstanbul'u sen terk edip nereye gidiyorsun sen? İstanbul'u sen kime satıyorsun sen peki? Sonra efendim gitti Sultan Fatih İstanbul düştükten sonra Sultan Akşemseddin'in çadırına çadır açtı, içeriye girecekti. Sultan Akşemseddin yorgun argın böyle dinlenirken baktı ki Sultan Fatih izinsiz içeriye giriyor. İzinsiz içeriye giriyor. Ve böyle biraz da tabii fethin vermiş olduğu gurur iftihar ile Sultan Akşemseddin huzuruna çıkmaya yeltenince Sultan Akşemseddin şöyle baktı Sultan Fatih. Dedi ki ona Fatih kaldığın yerde dedi. İstanbul Fatih'sin ama sen bir ilah değilsin dedi. İstanbul'u bile alsan yine mürşidinin yanında tevazun, tazarruun, ondan sonra her türlü inkisarın aynen devam edecek. Ben kazandım, ben ettim vesaire. Sen seni bil, sen seni bilmezsen patlatırların seni. Peki bu işler şimdi olmuyor peki, ne yapacağız peki? Bu adamlar böyle çalıştılar, niyetlerini böyle sağlam yaptılar. Niye bu işler bizde pek olmuyor? Niye şimdi aynı rüzgarı yakalayamıyoruz peki? Aynı eforu elde edemiyoruz? Eksik var eksik. Onu da ben var ya, onu da efendim ben, İmam-ı Rabbani Kuddisi'nde onun efendim son satırını okuyarak ona bir cevap vereyim, acizane. Sultan buyuruyor. Rabbena etne nurana zafirlena. Ya Rabbi bize vermiş olduğun nurunu tas tamam eyle. Bizleri bağışla Allah'ım inneke ala külli şeyin kadir. Sen her şeye gücün yeter diyor. Ordu, asker neyse galibiyet, fütuhat, zafer vesaire onlar da böyle elde ediliyordu ve hakikaten de bahsettiği gibi yapılınca o savaşlar, o mücadeleler Asakir-i Mansure-i Muhammediye zafer.

Yapılıyordu. Peki niye bizde o ruh yok şimdi? Niye o kalite bizde yok şimdi? Bu kadar okunur, bu kadar söylenir, bu kadar bazı sohbetler, ilimler, irfanlar vesaire. Yok, yok, yok. Böyle yani söndük kaldık. Balonun peki havası uçtu gitti, balon pörsüdü kaldı gibi bir halimiz var. Niye biliyor musunuz? Ona ben cevap vermeyeyim. Ona Yunus Emre cevap versin. Gel ey derviş hakkı bulayım dersen, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Resulün cemalin göreyim dersen, bir kamil mürşide

Dan cambu ilmikinden elde ettiler, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Eğlenen aşıklar gidelim bile, nice

0: Kamil mürşide varmayınca olmaz. Yunus Emre bunda mana var indi. Bir Kamil mürşide sende var indi. Hazreti Musa'ya Hızra var dendi. Bir Kamil mürşide varmayınca olmaz. Bir Kamil mürşide varmayınca olmaz. Bir Kamil mürşide varmayınca olmaz. Heh, biz vardık peki Kamil mürşide. Yine olmuyor hocam. Niye olmuyor biliyor musun? Usulü zayeden, vusulden mahrum olur dediler. Allah kararsız kalmaktan ümmeti Muhammed'in mazlumların mazlumunu mahfuz eylesin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Şimdi Allah dostlarının namazları, bunların konuşulması lazım. Bunların dinlenilmesi lazım. Bunlarda fayda var. Çok misaller var efendim. Allah dostlarının namazları hakkında. Bunlar bize örnek olabilir nitelikte. Hazreti Hüseyin oğlu Ali, İmam Ali Zeynel Abidin radıyallahu anhuma. Ehl-i Beyt'in imamı, mübarek insan. Ölünceye kadar 24 saatte 1000 rekat nafile namaz kılardı. Her gün 1000 rekat. Nafile namazı kaç rekat? 1000 rekat. Lakabı Seccat. 12 imamın başında gelir o işte. Seccat çok secde yapan demek. Seccade değil, Seccat. Seccade üzerine secde yaptığımız. Seccat çok secde yapan zat. İmam Zeynel Abidin Ali İbni Hüseyin radıyallahu anh huşu vasfında alem idi. Abdese başladığı zaman daha rengi sararmaya başlardı. Namaza durduğunda titremeye başlardı. Sorarlardı ona, etedrune beyne yedeymen uridunekum. Biliyor musunuz ben kimin huzurunda duracağım? Velime nukatıbı, kiminle muhataba konuşma ve mükaleme yapacağım? Ve mâzâ yeruddu aleyh, o Rabbim bana ne cevap verecek? Bunu biliyor musunuz da bana soruyorsunuz? Namazı böyle kılardı. Müslim İbni Yesar, tabiinden, İbni Abbas'tan, İbni Ömer'den hadis rivayet etmiş büyük zat. Namaza girdiği zaman hiçbir ses duymaz. Hiçbir şey duymaz. Namazla meşgul olduğundan, Allah'ın korkusundan. Çok heybetliydi. Eve girdiği zaman falan herkes susar, çoluk çocuk, ses yok, çıt yok. Namaza duracağı zaman derdi ki تَحَدَّذِوا فَاِنِّي لَسْتُ اَسْمَعُكُمْ. Konuşabilirsiniz serbest, ben sizi duymuyorum. Namaza, o namaza durdu mu herkes rahat konuşurdu. Namazı bitirdi mi çıt yok. Niye? Namazda başkasıyla meşgul olduğu için namazda duymuyordu. Bir ayaktan diğer ayağa geçmez. Böyle sanki direk gibi namazda dururdu. Elbisesini hareket ettirmez. Bir tarafını kaşımaz. Bunlar hep huşuğun alametleri. Adam biri namazda sakalını şöyle yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünce ne buyurdu? لَوْ خَشِعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشِعَتْ جَوَارِحُ. Bu adamın kalbinde huşu olsaydı uzuvlarında da sükunet olurdu. Bunun böyle kaşınmazdı. Çünkü Allah'ın huzurunda olduğunun farkında olan o durumda kaşınma ihtiyacı duymaz bir şey değil. Kaşınmaz ki zaten. Bu nasıl bir namaz? Efendi Hazretleri'nin anlattığı gibi bizimki de buyuruyordu. Yani ne gibi? Bir sinek diyordu. Oradan kalksa oraya konsa. Hele sivrisinek olursa tabii. O daha çok önemli oluyor. Çünkü namazda yakalayınca seni sokuyor. Sen de onu kaçıramayacaksın diye sinek o anı değerlendiriyor yani. Sivrisinek çok uyanık, çok zeki bir hayvandır zaten. Öyle efendim geliyor. Sen de hemen tabii hesaba başlıyorsun. Ulan şimdi görüyor musun? Bu beni namazda yakaladı. Ben buna ne hareket çekeyim? Ama tabii kıraatı uzatırsan hareket çekme imkanı biraz zorlaşıyor. Şimdi ikide bir, üç hareket yapsan bir rükünde namaz gitti. Ameli kesir zaten. Bir rükünde üç hareket. Adam bir daha. Üç hareket. Aynı kıyamda namaz gitti. O zaman kolayı var hoca efendi. Nedir? Bir kere kaldım ha böyle açıkta tutarsın. Böyle böyle yaparsan öyle olmuyormuş. Öyle olmuyormuş ama sen de huşun sahibi bir adam olmuyormuşsun ama. Ondan haberin var mı? Tabii üç kere kaldırır indirirsen ameli kesir oluyor ama bir kere kaldırıp da üç kere yaparsan olmuyor. Sen neye hizmet ediyorsun? Ne anlamak istiyorsun ki? Ne yapmak istiyorsun yani? Mevla'nın huzurunda. Ne derdi efendileri? Sinek derdi. Şuradan kalktı şuraya kondu. Sanki teyyare kalktı oradan oraya yani. Öyle önemli bir şey. Onu takip eder namazda böyle. Perdeye mi kondu? Oradan mı kalktı? Şimdi bana doğru mu geliyor? Adam namazı fuzuli bir iş sayıyor yani. Kimin huzurunda? Olduğundan haberi yok. Halef İbni Eyyub radıyallahu anh, Belh müftüsü, büyük veli, namaz kılarken sinekler musallat olmuş. başına sivrisinekler. Ne kadar sinek yani. Şimdi millet de ona bakıyorlar, o da namazda acaba hani kıpırdanacak mı biraz, icabında elini kaldırmaz da şöyle yapar omzuna mesela, böyle bir kaçırma hareketi yapar. Hiçbir hareket yapmıyor falan. Namazı bitirince ona durumu sordular. Buyurdu ki, namaz bozacak şeylere hiç alışkanlık yapmadım bu zamana kadar. Ben şöyle bir haber aldım dedi. Padişah bazı suçluları yakaladığı zaman kamçılattırırken ceza olarak, felancı ne kadar tahammüllü, ne kadar dayanıklı, ne kadar sabırlı desinler diye adam oh bile ah bile demiyormuş. Ve bununla iftihar ediyorlar sonra. Ben 100 kamçı yemişim de gık dememişim hesabı. Yahu dedi, ben dedi Rabbimin huzurunda bir sinekten sebep mi dedi kıpırdanacağım. Ama şimdi bu bir hesap meselesi. Ha şimdi bizim hesap şöyle. Şimdi birileri görüyorsa kıpırdanmaz. Şimdi adam huşuğa bak ya. Yani herif sinekler sokuyor, herif hiç bana mısın demiyorum. Tabii ama biri yoksa çak cinayet. Yani adamda Allah diye bir şey derdi yok. Adamın derdi milleti gerdi yani, o ne yapacak, o mu dedi bir şey mi dedi. Resulullah buyurdu, te'avvezu billahi min huşu'un nifak. Münafıklık huşuğundan Allah'a sığının. Bazı adamlar çok münafıklık huşuğu yapar. Böyle görüntüde böyle hareketler, böyle bir şeyler. Dediler ya Resulallah, nedir nifak huşuğu? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, terar racüle haşi'en vel kalbu leyse bi haşi'. Adamın tipine bakarsın, durumuna bakarsın, huşu sahibi zannedersin. Öyle görüntü veriyor yani. Bazı böyle hareketler çok yapanlar oluyor, böyle yamulanlar, şey de ne bileyim, boynunu büker bir hareketler. Bunlar uygun değil. Sana namazda dur, doğrudur dediler, doğrudur. Dik dur dediler, dik dur. Böyle bir şey yapmanın bir lüzum yok. Allah sana böyle yap demedik. Böyle dur. Ama doğrudur yani. Kalp huşu yapsın. Ha, kalpte huşu diye bir şey yok. Hareketlerde böyle huşu. Görüntü. Kimi kandıracaksın? Allah muhafaza buyursun. İmam Malik Hazretleri radıyallahu anh, İmam Malik duydunuz mu? Maliki mezhebinin sahibi, büyük müçtehit. Hadis-i şerif okuyordu böyle bir sohbet meclisinde. Hadis-i şerif rivayet ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde okuturdu ekseri, Ravza-i Mutahhare'de hadis dersleri verirdi. Hadis-i şerif okunurken arı geldi. Arı bu ha, sivriye de benzemez yani. Defaatle soktu yani. Bir kere değil. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine karşı, hadis, namazda Allah'ın huzurundayı bıraktık, hadis okuyorum diye, hadis okurken hiç ne arıyı kovdu, ne bir hareket yaptı, ne kımıldandı, ona tahammül etti. Hadise karşı edepten. Hadis okunan meclisler, bak burada hadis okuyoruz, hadis dinliyorsunuz. Adam oho, nerede? İşte nema niltu hadel ilme bitazim. Onun için o ilimlere sahip oldular. Ne marifetlere malik oldular. Ben bu ilme hürmetle, tazimle, edeple kavuştum buyurdular değil mi? İbn-i Sirin Hazretleri namaza durduğu zaman diyor, Allah korkusundan Celle Celaluhu yüzünün kanı giderdi. Yüzünde hiç pembelik diye bir şey kalmazdı. Kül gibi olur. Tabiinin büyüklerinden. Amir ibn-i Kays Hazretleri. Şu söze bak. لَنْ تَخْتَلِفَ الْخَنَاجِرُ بَيْنَ كَتِفَيَّ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَا اَتَفَكَّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَاَنَ فِي الصَّلَاةِ. İki omuzumun arasına diyor, hançerler gidip gelmesi, hançer sokuyorlar artık, ölüm demektir ya, iki omuzun arasına böyle defaatle hançerlerin sokup çıkarılması namazda dünya işlerinden bir şey düşünmekten bana daha sevgilidir. Namazda dünyalık bir şey düşüneceğim Allah'ın huzurunda omuzlarıma diyor hançerleri sokup çıkarsınlar. Tercih ederim, hangisi derlerse tercih ederim. İşin büyüklüğünü anla. İşin ciddiğini, ha şimdi namaza duracağız. Aa, konuşuyoruz konuşuyoruz ya. Aha şimdi namaza duracağız. Bakalım dört rekatta değil de bir rekatında bile şunu koruyabileceğiz. Bunu bir deneme yapalım be inşallah. He? İnşallah. Nasıl yapacağız bakalım. Vehbi İbn-i Verd Hazretleri namaza durduğu zaman sanki cehennemi seyrediyor gibi olurdu. Cehennemi seyrediyor gibi. Utbel el-Gulam Hazretleri namaza durduğu zaman kışın buz gibi havada hiçbir şey yok, donarsın, namaza durdu mu terlemeye başlardı Allah korkusundan. Sebebi sorulduğunda hayyan minallah azze ve celle, Allah'tan utancıma derdi Celle Şanuhu Celle Can. Onun için aynı namazı kılacağız, aynı safta duracağız, aynı imama uyacağız. Rabiatül Adeviye radıyallahu anh'a methediliyor, methediliyor, şöyle veliye, şöyle büyük kadın ya. Bir kere namazda çalılık bir yerde namaz kılıyor, secde yaptı. Şeker kamışı gözünün içine girmiş. Allah Allah. Namazı bitirinceye kadar hiç fark etmemiş. Namaz bitmiş, şeker kamışı girmiş gözüne. Göz ne demek ya? En hassas yer. Elin gelse gözüne gün boyu sulanıyor. Fark etmiyor. İşte namazı. Böyle kılıyorlardı Allah'ın dostları. Zelzele oldu ya. Müslim bin Üyesel Hazretleri ne olacak? Camide kılıyor. Zelzele oldu. Caminin yarıdan aşağısı yıkıldı. Haberi yok. Namaz bitti, millet telaş enkaz kaldırıyorlar. Her taraf yıkılmış. Onun durduğu yer yıkılmamıştı. Ne oldu diyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Salı Virdi.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Allahümme inni es'eluke min hayri ma ta'lem.
6: Allah'ım, senin bildiğin şeylerin hayrını istiyorum.
5: Ve a'udu bike min şerri ma ta'lem.
6: Senin bildiğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum.
5: وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمْ
6: Bildiğin bütün günahlarımı affetmeni istiyorum.
5: اِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
6: Sen her şeyi bilirsin, bense bilemem. Sen bütün gaybları en iyi bilensin.
5: اللهم ارحمني من زماني هذا واحتاق الفتن وتضاول اهل الجرأة علي واستضعافهم اياي
6: Allah'ım, yaşadığım şu zamanda bana rahmet ve merhamet eyle. Merhametinle beni fitnelere düşmekten, cüret ehli kimselerin bana sataşmasından ve beni zaafa uğratmasından muhafaza eyle.
5: اللهم اجعلني منك في عياد منيع وحرز حصين من جميع خلقك حتى تبلغني أجلي معافى
6: Allah'ım, beni bütün mahlukatına karşı yüce zatından gelen sağlam bir himaye ve metin bir sığınağa al ve beni afiyet üzere ecelime ulaştır.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona salat edenler sayısınca salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona salavat getirmeyenler sayısınca salat eyle.
1: Ve salli

0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona layık bir şekilde salat eyle.
1: وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه.
0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona nasıl salat etmek gerekiyorsa öyle salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona nasıl salat edilmesini emir buyurduysan o şekilde salat eyle.

0: الأنوار وأشرق بشعاع سره الأسرار.
1: Nuru senin mübarek nurlarından olan ve latif sırlarının ve mübarek kalplerinin parıltısıyla cümle sırların ve kalplerin aydınlandığı Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: Allah'ım, senin nurlarının ummanı, sırlarının hazinesi, kullarına takdim ettiğin delillerin lisanı, mülk aleminin en nadide varlığı, huzuri âlindeki seçkin kulların imamı, peygamberlerin mührü ve sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yüce zatın devam ettikçe devam eden, yüce zatın baki kaldıkça ebedi kalacak olan, seni de onu da razı edecek ve okuduğumuz zaman bizden razı olacağın salat ile salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!
1: Allahümme Rabbel Hilli vel Haram ve Rabbel Meş'aril Haram.

0: Ey hilve haramın Rabbi, ey meş'ari haramın Rabbi, ey beyti haramın Rabbi, ey rükün ve makamın Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz ve büyüğümüz olan Muhammed'e bizden selam ulaştır. Allah'ım, Efendimiz, büyüğümüz, öncekilerin ve sonrakilerin efendisi olan Muhammed'e salat eyle.
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين.
0: Allah'ım, Efendimiz ve büyüğümüz olan Muhammed'e bütün vakitlerde ve anlarda salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz ve büyüğümüz olan Muhammed'e, sen arz ve üzerindekilere varis oluncaya, yani herkes ölüp dünyanın kimseye kalmadığı kıyamet gününe kadar salat eyle. Sen varis olanların en hayırlısısın. Senin mülküne zeval ve intikal gelmez.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi ümmi peygamber Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: indi.
1: Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi, Ümmi Peygamber Muhammed Efendimiz'e de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: محمد عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك وسبقت به مشيئتك وصلت عليه ملائكتك صلاة دائمة بدوامك باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا لا نهاية لأبديته ولا فناء لديموميته.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline senin ilminin ihata ettiği, kader kaleminin yazdığı ve senin iradenin taalluk ettiği şeyler adedince, meleklerin getirdiği salavatlar sayısınca, sen var oldukça devam eden, lütfu ihsanınla ebediyete kadar baki kalan, ebediyetine nihayet olmayan, devamlılığına fena olmayan bir salat ile devamlı salat eyle.

0: به علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك وارض عن أصحابه وارحم أمته إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline senin ilminin ihata ettiği, kitabının beyan ettiği, meleklerin görüp şahitlik ettiği şeyler adedince salat eyle. Onun ashabından razı ol ve ümmetine rahmet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Efendimiz Muhammed'in âline ve Efendimiz Muhammed'in bütün ashabına salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle.

tüm alemler içinde Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

Allah'ım, senin için inkarsız, inatsız bir şekilde yapılan, kamil bir secde esnasındaki kalbin huşu hürmetine ey efendim! Senin azametin hürmetine ya Allah, ya Celil! Ahdine senin kadar vefa gösteren yoktur. Azametli ve şerefli arşına kadar nurlarla kaplı olan kürsin hürmetine. Semaları yaratmadan evvel arşının altında mevcut olan varlıklar hürmetine. Gök gürlemeleri ve bununla vazifeli melekler hürmetine. Sana böyle yalvarıyorum. Zira sen hiçbir şeye benzemeyen bir ilahsın. Sen ancak tevhid ile tanınırsın. Beni seni seven, senin tarafından sevilen, yüce zatına yaklaştırdığın, seni tanıyan ve sana aşık olan kullarından eyle. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Vedud!

0: ilmuk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e ilmi ezelinde mevcut olan varlıklar adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahsahu kitabuk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kitabında mevcut olan varlıklar adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretuk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kudretinin yettiği varlıklar adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma khassasathu iradetuk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e irade-i ilahiyenin taluk ettiği şeyler adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma teveccehe ileyhi emruke ve nehyuk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e emir ve nehilerine muhatap olan varlıklar adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma vesi'ahu sem'uk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e sesini işittiğin varlıklar adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahata bihi basaruk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e gördüğün varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e, onun mübarek ismini hatırlayan ve söyleyenlerin bu hatırlamaları adedince salat eyle.

0: Allah'ın Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e, onun mübarek isminden gafil olanların gafletleri adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede kadril emtar.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e yağmur damlaları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakil eşcar.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e ağaçların yaprakları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil gıfâr.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kara hayvanları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil bihar.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e deniz hayvanları adedince salat eyle.

0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e gece karanlığının üzerine çöktüğü ve gündüzün aydınlattığı varlıklar adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bil guduvi vel asal.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e sabah akşam yani devamlı salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeder rimal.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kumlar adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeden nisai ve rical.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e bütün kadınlar ve erkekler adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin rıza nefsik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e senin razı olacağın keyfiyet ve miktarda salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin midade kelimatik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e bitip tükenmeyen kelimelerin adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin mil'e semavatike ve erdik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e semaların ve arzın dolusunca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin zinete arşik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e arşının ağırlığınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mahlukatik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e bütün mahlukatının adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin efdale salavatik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e salatların en üstünüyle salat eyle.
1: Allahümme salli ala nebiyyir rahmeh.
0: Allah'ım, rahmet peygamberine salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefii'il ümmeh.
0: Allah'ım, ümmetin şefaatçisine salat eyle.
1: Allahümme salli ala kâşifil gummeh.
0: Allah'ım, dertleri ve sıkıntıları gideren Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala mujlil zulmeh.
0: Allah'ım, zulmeti kaldırıp her tarafı aydınlatan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala mulin ni'meh.
0: Allah'ım, bizlere ilahi nimetlerin ulaşmasına vesile olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala mu'tir rahmeh.
0: Allah'ım, üzerimize ilahi rahmetin nüzulüne vesile olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil havdil mevrud.
0: Allah'ım, sırattan geçen ümmeti Muhammed'in akın akın başına toplandığı havzın sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil makamil mahmud.
0: Allah'ım, en büyük şefaat makamı olan makam-ı mahmudun sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil liva'il ma'kud.
0: Allah'ım, bütün peygamberlerin altında toplanacağı hamd sancağının sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mekanil meşhud.
0: Allah'ım, etrafında devamlı sayısız meleğin bulunduğu kabri şerifin sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil keremi vel cud.
0: Allah'ım, kerem ve cömertlikle vasıflanmış olan Efendimiz'e salat eyle.
1: اللهم صل على من هو في السماء محمود وفي الأرض محمد.
0: Allah'ım, semada Mahmud, yeryüzünde Muhammed diye methedilen Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibişşâme.
0: Allah'ım, nübüvvet mührünün sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil alâme.
0: Allah'ım, nübüvvetinin sıdkına dair sayısız alamet bulunan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil kerame.
0: Allah'ım, her türlü güzelliği ve güzel ahlakı kendinde cem eden Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel mehsusi biz zaame.
0: Allah'ım, evvelkilerin ve sonrakilerin seyyidi ve imamı olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne tuzilluhul gamâme.
0: Allah'ım, kendisini devamlı bir bulutun gölgelediği Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne yara men halfahu kemâ yara men emâme.
0: Allah'ım, aynen önündekileri gördüğü gibi ardındakileri de gören Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli aleşşefi'il müşeffe'i yevmel kıyâme.
0: Allah'ım, kıyamet günü şefaat etmek için Cenab-ı Hakk'a yalvaracak ve şefaat etmesine izin verilecek olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil dara'a.
0: Allah'ım, daima sana tazarru halinde olan ve yalvarıp yakaran Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibiş şefa'a.
0: Allah'ım, şefaat sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil vesile.
0: Allah'ım, kıyamet günü bir kişiye nasip olacak olan vesile makamının sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil fadile.
0: Allah'ım, fazilet sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibid derecetir rafi'a.
0: Allah'ım, yüksek derecenin sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hirave.
0: Allah'ım, elinde asa taşıyan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibin na'leyn.
0: Allah'ım, nalin giyen Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hucce.
0: Allah'ım, delil ve beyinelere sahip olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil burhan.
0: Allah'ım, kat'i delillere sahip olan Efendimiz'e salat eyle.

0: Allah'ım, delil, hüküm ve idari güç sahibi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, taç sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, miraca çıkma lütfuna mazhar olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala salli.

Allah'ım, kılıç ve asa sahibi efendimize salat eyle. Allah'ım, hafif ve seri deveye binen efendimize salat eyle. Allah'ım, Miraç gecesi Burak'a binen efendimize salat eyle.

0: الشفيع في جميع الأنام. اللهم صل على من سبح في كفه الطعام.
1: اللهم yedi kat semalara aşıp giden Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, bütün insanların şefaatçisi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, avucunda yiyecekler tesbih eden Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala men beka ileyhil cid'u ve hanne li firakih. Allahümme salli ala men tevessele bihi tayrul felah.
1: Allah'ım, o Efendimiz'e salat eyle ki, hurma kötüğü ondan uzak kaldığı için ağlayıp inlemişti. Allah'ım, sahradaki kuşların bile kendisine sığınarak sıkıntılarına çare buldukları Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala men sebbahat fi keffihil hasah. Allahümme salli ala men teşeffa'a ileyhi d-dabyu bi efsahi kelam. Allahümme salli ala men kellemehu d-dabbu fi meclisihi ma'a ashabihil a'lam.
1: Allah'ım, avucunda çakıl taşlarının tesbih ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, ceylanın gelerek en fasih bir kelamla kendisinden şefaat talep ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, büyük sahabileriyle bir mecliste bulunurken kelerin kendisiyle konuştuğu Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli alel beşirin nezir. Allahümme salli alel siracil munir. Allahümme salli ala men şeka ileyhil ba'ir.
1: Allah'ım, müjdeci ve ikaz edici olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, her tarafı aydınlatan, parlak bir kandil olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, devenin gelerek kendisine şikayetini arz ettiği Efendimiz'e salat eyle.

0: El-Mutahhar.
1: Allah'ım, parmaklarının arasından tatlı ve bereketli su fışkıran Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, madden ve manen tertemiz olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala nuril envar. Allahümme salli ala men şakka lehul kamer. Allahümme salli ala tayyibil mutayyib.
1: Allah'ım, nurların nuru olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, mucize olarak ayı ikiye ayıran Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, son derece temiz ve hoş olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli alel Resulil mukarrab. Allahümme salli alel fecris sati'. Allahümme salli alel necmis sakib.
1: Allah'ım, sana en yakın olan Resul'e salat eyle. Allah'ım, parlak bir fecir olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, karanlıkları delip geçen bir yıldız olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli alel urvetil vüthqâ. Allahümme salli ala nezîri ehlil ard. Allahümme salli alel şefî'i yevmel ard. Allahümme salli alel sâkîlin nâsi minel havm.
1: Allah'ım, tutunulacak en sağlam kulp olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü ehlini ikaz eden Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, amellerin arz edildiği gün şefaatçi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, havzından insanlara su ikram eden Efendimiz'e salat eyle.

0: gayetel cühd.
1: Allah'ım, hamd sancağının sahibi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, büyük bir ciddiyet ve gayretle kulları sıvayarak risalet vazifesini ifa eden Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, senin rızan istikametinde bütün gücüyle gayret eden Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli alen nebiyyil khatim. Allahümme salli alen rasulil khatim. Allahümme salli alel Mustafa'l qaim.
1: Allah'ım, son nebiye salat eyle. Allah'ım, son rasule salat eyle. Allah'ım, vazifesini ifa ve ibadet için ayakta duran Mustafa'ya salat eyle.
0: Allahümme salli ala rasulike ebil qasim. Allahümme salli ala sahibil ayat. Allahümme salli ala sahibit dilalat.
1: Allah'ım, Resulün Ebul Kasım'a salat eyle. Allah'ım, mucizeler sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, doğru yolu gösteren delaletlere sahip olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibit

0: Allah'ım, işaretler sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kerametler ve güzel ahlak sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, alametler sahibi Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil beyinat. Allahümme salli ala sahibil mu'cizat. Allahümme salli ala sahibi havariqil adat.
0: Allah'ım, açık deliller sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, mucizeler sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, harikulade hadiseler sahibi Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sellemet aleyhil ahcar. Allahümme salli ala men secedet beyne

Allah'ım, kendisine taşların selam verdiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, önünde ağaçların secde ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, nurunun feyziyle çiçeklerin açtığı Efendimiz'e salat eyle.

0: ضرت من بقية وضوئه الأشجار.
1: Allah'ım, bereketiyle meyvelerin tatlandığı ve güzelleştiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, abdest suyunun artığıyla ağaçların yeşerdiği Efendimiz'e salat eyle.

0: بالصلاة عليه تحط الأوزار.
1: Allah'ım, bütün nurların onun nurundan fışkırıp yayıldığı Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine salavat getirilince günahların silindiği Efendimiz'e salat eyle.

0: الصلاة عليه يرحم الكبار والصغار.
1: Allah'ım, kendisine salavat getirilerek hayırda ileri giden kulların derecelerine nail olunan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine getirilen salavatlar sebebiyle büyüklere ve küçüklere rahmet edilen Efendimiz'e salat eyle.

0: المختار الممجد.
1: Allah'ım, kendisine getirilen salavatlar sebebiyle bu dünyada ve öbür dünyada nimetlere nail olduğumuz Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine getirilen salavatlar vesilesiyle aziz ve gaffar olan Allah'ın rahmetine nail olunan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine yardım edilerek muzaffer kılınan ve ilahi teyitle kuvvetlendirilen Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, seçilmiş ve şerefli kılınmış olan Efendimiz'e salat eyle.

0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, sahralarda yürürken vahşi hayvanların eteklerine yapışarak hallerini arz ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, ona, âline, ashabına tam manasıyla salatu selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İkinci dörtte birin başlangıcı.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın

0: Yalan ve kötü söz söylemekten, günahlara dalmaktan, senin affına aldanarak günahlar karşısında gevşek davranmaktan sana sığınırım.
1: Ve a'udu bike min şemâtetil a'dâ ve udâliddâ'i ve haybetir racâ ve zevâlin ni'meti ve fucâetin nikmeh.
0: Düşmanların üzerimize gülmesinden, ağır dertlerden ümitlerimin boşa çıkmasından, üzerimizdeki nimetlerin yok olmasından, bela ve afetlerin aniden gelmesinden sana sığınırım.

0: خليلك.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e salatu selam eyle. Bizim sebebimizle onu senin Habibinin layık olduğu şekilde mükafatlandır. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salatu selam eyle. Bizim sebebimizle onu senin Halilinin layık olduğu şekilde mükafatlandır.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.

0: مجيد. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e alemler içinde salat ve rahmet edip bereketler ihsan ettiğin gibi mahlukatın adedince razı olacağın şekilde arşının ağırlığınca ve ilminin sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

0: عدد من لم يصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما صلي عليه.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat edenler adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bugüne kadar ona getirilen bütün salavatlar adedince salat eyle. Allah'ım.

0: كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e bugüne kadar ona getirilen bütün salavatların kat kat fazlasıyla salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e layık

0: olduğu şekilde salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onun için isteyip razı olduğun keyfiyet ve kemiyette salat eyle.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Salı Virdi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Bütün dünya ve yettehidü fî zemânil milelü küllüha. İsa Aleyhisselam zamanında bütün milletle, millet din demek, millete İbrahim, İbrahim Aleyhisselam milleti dini demek, ırk manasında konuşmuyoruz. Onun zamanında bütün dinler birleşecek. Yani bütün dünyaya hakim olacak. Hüvellezî ersale rasûlehu bil hüdâ ve dinil hak. Hak dinle gönderdi Resulü. Adam bana hala anlamıyor, onu soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında diyor dünyaya hakim olmadı. Mehdi zamanında nasıl olacak? Anlamıyor. Yahu diyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmadı ama Efendimiz bunu haber verdi mi? Şeref kime kaldı yine? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dini kim getirdi? O getirdi. Yolu kim açtı? O açtı. Gayıptan haberleri kim verdi? O verdi. Kisra yok olacak, daha kurulamayacak. Kaysar yok olacak, daha kurulamayacak. Hele ki Kisra felak Kisra ba'du. Hele ki Kaysar felak Kaysar ba'du. Vele tunfekanne kunuzu ma fi sebilillah. O zaman iki imparatorluk var. Amerika, Rusya gibi şimdi. Biri Acem, Pers imparator, biri Kaysar, Rum imparatorluğu. İkisi de bitti diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne zamanlarda söylüyor? Medine'de kendini savunmaya almış hendekler kazıyorlar. Hendeklerle Medine'yi kurtarmaya çalışıyorlar. Mekke'den 10 bin kişilik ordu kalkmış gelmiş. Beni Kureyza, Beni Nadir Yahudiler de sözü bozmuş. 5 binde o eklenmiş. 15 bin gavurun saldırısında evini ocağını düşünüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe evini düşünüyor, hanımını düşünüyor. Medine'ye baskın yedik diye. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki gayiptan Allah'ın bildirmesiyle haber veriyor. Ne diyor? Kisra bitti diyor. Daha güzel. Bu o zaman denmez ki. Bir harp kazanırsın Bedir'i. Bedir'den sonra, yani Bedir'den sonra Ebu Cehil gebermiş, 70 gavur nalları dikmiş falan. Orada Medine'ye geldiğinde büyük bir zafer kutlaması tabii hak ediyor. Onların kutlaması namaz, ibadet tabii. Evet, burada bu söz. Daha sen dur. Kisra da bitecek, Kaysra da bitecek dedin mi? Sahabe de anlar, herkes de makul. Ama sen hendek kazıyorsun, kayaları kıramıyorlar. Verin bana diyorsun, baltayı, balyozu alıyorsun. Bir vuruyorsun, bir ateş kıvılcımları çıkıyor. İstanbul'daki köşkleri gördüm, Konstantiniyye fetholundu diyor. Kaç sene sonra? Daha Hazreti Fatih'e kadar fetholmadı. Gerçi kaç taraf Arap camisinin oralarda kısmi bir fetih söylenebilir. Yani sahabe, tabi'in zamanında da orada Arap camii bile yapıldı. Araplar orada yerleşti. Mesleme zamanında. Dolayısıyla o şimdi bazı sahabe ve tabi'in zamanında da İstanbul'un kısmi Karşıyaka, Kasımpaşa'nın o taraf Arap camii tarafında falan Araplar yerleştiği için Arap camii deniyor. Orada ibadetler, namazlar başladı yani. Dolayısıyla yani ama merkez Hazreti Fatih'e kadar. Hazreti Fatih şurada ne kadar oldu? 500-600 sene. Oldu olmadı. Hicri de tabi hesap edersen belki 600 oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne kadar sene sonra? 800 sene sonra. Üzerine 600 koşan 1400 edecek. 800 küsur sene evvel. Balyozu buraya. İstanbul fetholundu diyor. Şam fetholundu diyor. Kudüs fetholundu diyor. Münafıklar da hasbelkader orada. Onlar da böyle diyorlar. Rezil olacağız şimdi güleceğiz diyorlar. Aman birbirine de işaret ediyorlar. Çünkü sahabe-i kiram çok ciddi insanlar. Hazreti Ömer falan. Ne gülüyorsun lan falan. Sen münafık mısın gel. Onu halleder. Onun için gülmemek için münafıklar kendilerini zor tutuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği müjdelere çok abartılı buluyorlar. Ya diyor adam diyor Medine'de evini kurtarmaya uğraşıyoruz. Ha burada kazı yapıyoruz. Medine'yi kurtaramıyoruz. Medine'yi bırak Mekke'yi. Sen neden bahsediyorsun? Konstantiniyye'den, Şam'dan, Hirakil'den, Kisra'dan ya. Ama ne de Allah bildiriyor. Hazineleri de Celle Celaluhu Allah yoluna infak edilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne kadar zaman sonra oldu bu? 5-6-7 seneler sonra. 2 sene içinde Hazreti Ebubekir Efendimiz vefat etti. O mürtetlerle savaştı. Dini yeniden Arap kabileleri arasında tesis etti. İslam'ı en büyük vazife Hazreti Ebubekir Efendimiz yaptı. Çünkü orada o mürtetlerle baş etmeseydi Din bize kadar ne zekat gelecekti, ne namazın beş vakti, ne rekat. Hiçbir şey gelmiyor. Din gitmişti. Hazreti Ebu Bekir, o bir peygamber ameli yaptı. Radıyallahu teala. Bir peygamber ameli yaptı. Hazreti Sıddık. Çok ahlaklı, halim selim olduğu için yönetemez, yürütemez. Kızı bile, Ayşe annemiz bile. Babam çok şefkatli, merhamete ağlar, bayılır. Şimdi namaza o geçerse senin yerine ya Resulallah. Ömer çok serttir. Ama işte öyle olmadı. Eballahu vel mümin illa Ebu Bekir. Allah da müminler de Ebu Bekir'den başkasını istemiyor. Ey Ayşe, işi karıştırma dedi. Sen babana acıyorsun, ben İslam'a acıyorum dedi. Ya o babasını acıyor yani. Babam bu yükün altına girmesin. Çünkü babam nahif bir insan, zayıf bünyeli bir insan. Hazreti Ömer. Ama Hazreti Ömer bile Hazreti Sıddık'ın çıkışını yapamadı. Hazreti Sıddık ne dedi? Zekat vermeyenlerle savaş edeceğim. Ya dine namaz kılıyor adam. Namaz kılsın dedi, namazla zekata ayıranı. Dini ayırmış olur. Bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ne zekat tahsilatlar gönderiyor devlet oraya? İşte şu kadar koyun, şu kadar keçi. Bir oğlak, bir keçi yavrusunu eksik versinler yine savaşacağım. Şu anda biz bu işi sıkı tutmazsak din gider dedi. Hazreti Ömer bile oldu. Ya Babekir dedi, ya sen kıble ehli namaz kılan adamlarla mı şimdi savaşa sokacaksın bizi? O da öyle bir iştihat yap. Hazreti Ömer'e dedi radıyallahu anh. Sen dedi cahiliyet döneminde çok dedi aslandın dedi. Şimdi korkak mı oldun? Hazreti Ömer estağfurullah dedi. Niye korkacağım dedi. Doğruyu anlamaya çalışıyoruz. İştihat meselesi. Doğruyu anlamaya çalışıyoruz. Vallahi dedi sen de gelmesen gideceğim. Hiçbir ordu da gelmese gideceğim. Mürtetlerin üzerine atılır. O zaman tabii mürtet mi değil mi meselesi de var. Çünkü zekatı vermemek amel bakımından günahtır, haramdır ama inkarı mürtet eder. Ama bu tabii sonra işi şeye doğru çekti. Yani oradan tutturabilselerdi onu da saymıyoruz, bunu da saymıyoruz. Sen kimsin diyeceklerdi. Tamamen dinden çıkacaklardı. Hazreti Sıddık ne yaptı? Tek başıma giderim. Bir kolum kesilse öbür kolumla, öbür kolum kesilse vücudumla üstlerine atlarım dedi. Yine Resulullah'ın dinini sallallahu aleyhi ve sellem bozdurmam deyince Hazreti Ömer dedi ki Allah senin gönlünü göğsünü şerh etmiş. Yani manevi bir feyizle, cesaretle, şecaatle donatmış. Sana itaattan başka biz bir şey yapamayız dedi. Ve Hazreti Sıddık o vazifeyi gördü. Ama ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz ne yaptı? Kudüs fethi, Fars fethi, İran, şimdiki İran, Kisra'nın fethi, Kayser'in fetihleri. Hazreti Ömer döneminde bütün Amerika, Rusya gibi düşün iki devletin hazineleri, bütçe yani merkez bankaları işte, veyahut da neyse nerelerde ne malları, emlaklar. Geldi Medine'nin ortasına, Mescid-i Nebevi'nin önüne döküldü. Şimdi Resulullah zamanında olmadı bu işte. Hazreti Ömer zamanında nasıl oldu? Onu anlamıyorsan, Hazreti Mehdi zamanında da İslam dünya hakim olacak. Tabi anlamazsın. İsa Aleyhisselam'a niye nasip oluyormuş? Ya o ben ümmet olayım diye yalvardı da kabul oldu zaten. Peygamber olayım diye bir daha yeni peygamberlik istemedi ki ne? Ümmet olma şerefiyle gelecek. Ve bu ne buyuruyor? Resulü gönderdi hak dinle. Liyuzhirahu. Onu galip etmek için. Neticede lem akıbet içindir. Liyuzhirahu onu akıbet galip edecek. Aleddini küllihi. Bütün dinler üzerine. Şimdi hüccet ve galebe bakımından, ilim bakımından, Kur'an'ın doğruluğu bakımından, tahrif edilmemesi bakımından dünyada İslam'dan başka bir din, gerçek manada hak bir din yok. Bunu Yahudi'de, Hristiyan'da artık kendi kitabının 40 parça olduğunu, önüne gelen hahamın, papazın tahrif ettiğini, Kur'an'ın değiştirilmediğini artık bunu dünyanın gavuru da kabul ediyor. Bir İncil 40 tane, bir Tevrat bilmem ne kadar. Onu konuşmuyoruz. Orada galip geldi İslam. Şu anda din olarak hak bir din arayan araştırmacı, profesör, gavur, diyelim ki kafirler daha araştırıyorlar. Adamlar araştırıyorlar, araştırıyorlar. En sonunda geliyorlar İslam'ı buluyorlar. Çünkü neden? Körü körüne gitmiyor adam. Araştırınca hakkı buluyor. Çünkü ilim eğer doğru ilimse hakka götürür. Yalan bir ilim değilse ilim hakka götürür. Bak birçok kafir onun için İslam'a hidayet buldu. Mühtedi oldu. Şu anda dünyada Yahudi oranı mı artıyor? Din olarak Yahudi dinine giren mi artıyor? Hristiyan dinine giren mi artıyor? Budist dinine giren mi artıyor? İslam dinine giren mi artıyor? Hele ki Avrupa'da. Hele Avrupa ve Amerika rakamları da doğru söylemiyorlar. Şu anda Rusya, Rusya'da Müslüman oranı yarıya yakın, yarıdan fazla diyen de var. Tabii ki bunun bir de Türkiye Cumhuriyetlerin de orada kalan eski nüfusları olduğu için oradan da tabii Kırgızı'dır, Kazağı'dır, Tacekidir, Özbekidir onlar da Müslüman olmak hasebiyle onu konuşmuyorum. Ruslarda oluk oluk Müslüman olan var. Peki şimdi zaman teknoloji zamanı. Eskiden olsa körü körüne anadan atadan kalma efendim genetik yapı gibi derdi ki ben anamın dinindeyim, babamın, atamın yolundayım derdi. Tamam. E şimdi dünya şeffaflaştı. Deliller ortaya dağıldı. Bütün kitapların mealleri, tefsirleri, izahları internetlere doldu. Dünyanın hangi dilinde istese o dilden Kur'an'ı, tefsir, hadisi o bulabiliyor. Peki bu kadar ilim sebepleri arttığı bir dönemde hangi dine yöneliş artıyorsa anla ki bu millette manyak değil. Adamın efendim Alman'ı, bilmem efendim Fransız'ı, şusu busu, bunlar da salak değil. Ya bunlardan Müslüman oranı artıyorsa İslam'ın hak olduğunun delilleri aşikar olmasa artmaz. O da genetiğine gider. Ama hakka gidiyor. Çünkü neden? İlim sebepleri arttı. Araştırıyor. Araştırınca bir bakıyor. Bütün Kur'an-ı Kerim'in buyurdukları hala çıkmaya devam ediyor. Hala hadis-i şerifler. Hele hadis-i şerifler. Oho! Yani hadis-i şerifte sineğin kanadındaki birinde zehir, öbür kanattaki panzehirin hadisini Japon çözüyor. Hadiste olduğunu öğrenince Müslüman olmak zorunda kalıyor. Öbürü denizde iki suyun birleştiği yer var. Onun balığı ona geçmiyor, onun balığı ona taşmıyor. Tuzlu su, tatlı su yan yana böyle duruyor. Yere geliyor, bölgeye geliyor. İşte efendim neyse, Cape Town'daysa, şuradaysa, burada alektilafi rivayet. Birkaç yerde bu olaylar var. Bazen de dereyle denizin birleştiği noktalar var. E bu burası tatlı su, burası öz. Su girmez mi birbirine? Su olur da girmez mi birbirine? E bunları görüyor. Meracel Bahreyn'i el tekiyan çıkıyor. E işte Beynav ve Haberzahun'un sırrı çıkıyor. Adam Müslüman oluyor. Adam bunu evvelceğini bilmiş değil. E şimdi daha nice tıbbi. Çörek otunda bir mucize çıkıyor. Şifa mükülde ellesem. Ölüm hariç her derde deva olduğu çıkıyor. E şimdi öyle bir inceleme, araştırmalar. O çörek otunun Almanya'da bir yatırım var. Bütün eczaneler, meczaneler bunun şeyi. İhtisas uzmanı olmuşlar. Yağına ayrı bir şey. Şu an şuna yarar, bu buna yarar. Her şeyde ona ilaçta fayda buluyorlar. Hadis-i şeriflerden işte ne diyorum sana, müsteşrikler bizim vilayet hocalarından önce davranıp da o hadisleri hep gavurlar incelediler. Çoktan onların kitaplarını hazırladılar. Bu arada çok da istifade edilen oldu. Müslüman olan da oldu. E bizden birkaç tane gavur olan oluyor. Onlardan yüz binlerce, milyonlarca Müslüman oluyor. Demek ki hak yol üzereyiz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
1: Hicri 10 Şevval 545, miladi 1150. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: hayra dair herhangi bir şeye kavuşan kimse onu mutlu bilsin ve faydalanmaya baksın. Çünkü onun ne zamana kadar açık kalacağını bilemez. Ey cemaat! Fırsatı kaçırmayın. Hayatı ganimet bilin ve ondan faydalanmaya bakın. Madem ki bu hayat kapısı açık, bir şeyler elde etmeye koyulun. Yakında o kapı kapanır. Hayır işleri yapmaya güçlü olduğunuz müddetçe hayır yapın. Tevbe kapısı kapanmadan o kapıdan girin. Sonra kapanır, tevbeniz de makbul olmaz. Halen dua kapıları açıktır. Dua edin, makbul olur. Aranızda iyiliğiyle tanınan kimselere koşun. Onların hayır dualarını ve öğütlerini dinleyin. Sonra kapılar kapanır, mahrum olursunuz. Ey cemaat! Yıktığınızı yapın, pislettiğinizi temizleyin. Kötülüğünüzü iyiliğe çevirin. Günahla kararan varlığınızı parlatın. Aldığınızı sahibine verin. Ey evlat!
5: şu varlık aleminde ve şurada Halık Teala'dan başka kimse yoktur. Varlığını ona bağlarsan kulu olursun. Onu bırakır halka koşarsan onların kölesi olursun. Ey evlat! İnsanların önünde gezen birçok felaketler vardır. Her felaketinde kendine göre hayırlı dalları vardır. En büyük felaket, sonsuz saadetten mahrum olmaktır. En büyük saadet, ruh zenginliğine ermektir. Bunun için çok çalışmak ve tembel olmamak lazımdır. Tembellik, insanı korkunç uçurumlara atar. Telafisi olmayan kin ve düşmanlık tohumları saçar. Tembel olma, işlerini sağlam yap ve çalışkan ol. Dünyayı çalışanlar kazanır, ahireti çalışanlar kazanır. Birçok büyükler çalışkan ve dinç olmak için Allah'a yalvardılar. Ebu Muhammed Acemi şu duayı yapardı: Allah'ım, bizi dinç ve çalışkan kıl. Bununla bizi tembel etme demek isterdi. Bunun manası yücedir. Dil bunun manasını tam ifade edemez. Kim ki tadar, hakikati ancak o anlar. İslam dininin emri dahilinde halkla iyi geçin. İslam dini neye iyi derse o iyidir, mübarektir. İslam dininin yüce emirleri zedelenmediği takdirde halkla geçimin tadı alınır ve hoşluk olur. Aksi olunca iyilik olmaz. Bilakis felaket gelir. Ey evlat! Dua bağına yapış. Rızaya yönel. Razı ol. Dilini kalbinden ayrı etme. Kalbinle birleştir. Ağzından çıkan, kalbinde bulunan olmalı. Her ikisini de iyiye yönelt ki hoş olasın. Bir gün kıyamet kopacak. İnsana yaptıkları hatırlatılacak. Dünyada yaptığı hayır ve şer önüne mendil gibi serilecek. Kötülüğü gören pişman olur ama fayda vermez. Hatayı anmak burada olmalı. Orada anış hayır getirmez. Temel olan iş bu acı günü ölmeden önce hatırlamak ve ona göre hazır olmaktır. Harman zamanı ekmeyi, tarlaya tohum saçmayı düşünmek neye yarar? Sonbaharda ekin işine yönelmeyene yaz günü ne hayır verir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dünya öbür alemin ekim yeridir. Hayır eken sevinç biçer. Şer ekense pişmanlık devşirir. Bir gün ölüm gelir, seni uyandırır. Bu uyanışın sana ne yararı olur? Uyan, uyan, çabuk uyan. Allah'ım, bizi gafil kişiler gibi uyumaktan koru. Seni bilmeyenlerin gafleti gibi senden ayrı kılma Allah'ım. Amin. Ölümü düşün, afetlere sabırla karşı koy, Allah'a tevekkül et. Bütün halinde bu üç şeyi yap. Bunları yaparsan sana güzel huylar gelir, onlara sahip olur, iyilere katılırsın. Ölümü düşünürsen hırsın yok olur. Sabırlı olursan her murada erersin, Rabbin sana istediğini verir. Tevekkül yolunu tutar, Allah'a bağlanırsan, fani şeyler kalbinden çıkar, dünya ve ahiretin derdi senden uzak olur. İhlas yolunu tut. En büyük şey odur. İhlas sahibinin şahı ruhunda yaşar. Sultan sinesinde saklıdır. Dışa itibar edilmez. Geçici şeylere nazar neye yarar? Var mı aradığınız adam? İçini dışını bir eden, dıştaki sultanla ruhtaki sultanı birleştiren zat görülür mü? Halinde kal, gizli dur, sineni kimseye açma. Ta işin bitinceye kadar devam et. Kalbini efendisine teslim edinceye dek özüne varlık tanıma. Hakka ki vardın, işin tamamdır. Üzülme, olduğu gibi bırak. Artık olacak olur. Çocuklar gibi heves atına binme. Gözün görmüyor. Seni yola iletecek birini ara. Görmeden yola çıkan çukura yuvarlanabilir. Bilgin de yetersiz. Öğren, cahil olma. Sana bilmediğini öğretecek birini bul. Bulunca yapış, bırakma. Ne derse kabul et. Büyük insana kavuşunca yanına otur. Bilgiyi alıncaya kadar orada dur. İrfanın tam oluncaya kadar onu bırakma. Bunların sonunda her yolunu şaşıran sana sığınır. Kimsesizlerin kabı olursun. Zavallılar himayene girer. Fakirler derdine sende çareler bulur. Kerem sahibi olmak için ilahi ve kutsi sırları saklamak şarttır. Efendiliğin en güzel örneği insanlarla iyi geçimdir. Allah'ın insana tevdi ettiği sırrı saklamasını bilmeyen, insanlarla iyi geçinmeyen efendi Çelebi değildir. Ruhunu temiz tutmaya gayret et. O el bir gün sana da gelir. Kolundan tutar, velayet makamına yerleştirir. Yolculuğun biter, sülükün sona erer. Bulacağını bulursun. Dünya sana koşar. Ahirette onun peşinden. Her ikisi de sana hizmetçi olur. Hiçbir darlık bilmeden makamında kalırsın. İnsan biraz saflık bulunca bazı hatıralar duyar. Kalbine bazı şeyler gelir. Bunların doğruluğu kolay bilinmez. Bir defa o hatıralara kapılırsan sürüklenir gidersin. Bu sebeple hakkın kapısında dur. Kapıya elinle vur. Himmet iste. Vermezlerse bekle. Hemen kaçıp gitme. Çünkü bilemezsin. Her yer onun kapısıdır. Kaçarsan kötüye düşersin. Çünkü onun kapısından kaçmış olursun. Oradan alacağın himmetle iyiyi, kötüyü bilirsin. Bir hatıra varid olunca, nefsin mi, şeytanın mı olduğunu bilebilirsin. Hakkın verdiği gayret duygusu sayesinde, şeytanın, hevanın ve nefsin belasından azad olursun. O kadar iyi bir hale gelirsin ki, şu iyidir, şu da kötü, şunu al, şunu bırak denir. Açık açık duyar, yolunu düzeltir, hak kapısında beklersin. Seni hak terbiye eder. Varlığına can katar. O oturtur ve kaldırır. Emrini onun kitabından alır. Yasakları yine onun emriyle öğrenirsin. Ey cemaat! Fazla istemeyin. Azı da az diye bir yana itmeyin. Önü sonu bırakın. Çünkü kader her birinizi tek tek kuşatmıştır. Ne lazımsa o bilir. Kabiliyetinize göre verir. Her biriniz için bir zaman ve her biriniz için geçmişe ait bir sayfa açılmıştır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu derin manalı hadis-i şerifi halimizi ne iyi anlatır. Rabbimiz yaratma ve rızka dair işleri bitirdi. Her şey tamam oldu. Ölüm günleri bellidir. Kalem kurudu. Olacak şeyler sırayla olur. Ey cemaat! Zahire göre işlerinizi yürütünüz. Sizin için en iyisi budur. Rahat bundadır. iç aleme aklınız ermez. İşte beyaz ve işte siyah. Hangisini seçersiniz, siz bilirsiniz. İç aleminiz gelişinceye dek devam edin. Dış hükümlere uyun. Bir zaman sonra ruhunuzdan perdeler açılır. İyiyi görürsünüz. Bir kulun kalbinde Allah sevgisi yer ederse, yalnız onu sever, başka uğraştırıcı işleri bir yana atar. Bunu yapamayan sevgi iddiasında bulunamaz. Yalancı ve uydurma davadan dön. Bu yolda yapmacık hareket fayda getirmez. Bu yol yersiz arzu ve boş temenniyle elde edilmez, edilemez. Hele içi başka, dışı başka olan bir kimse bu yola hiç yaramaz. Bir de yalancılık peyda olursa felaket o zaman başlar. Eğer sende bu hareketlerin az buçuğu varsa hemen tevbe et. Tevbeni bozma. Tevbe etmek iş değil, asıl iş onu bozmamaktadır. Bir ağacı sadece dikmek marifet sayılmaz. Ama marifet onu yetiştirip meyvesini almaktır. Bunu yapmaya çalış. Hakka yapışın. Darlıkta ona yalvarın. Genişliğe çıktığınız zaman da onu hatırlayın. Hasta olduğunuzda Allah deyin. İyiliğe erdiğinizde onun yoluna koşun. Hayır, şer hep onun elindedir. Veren, alan odur. Sizin için kurtuluş ancak Allah'a candan teslim olmaktır. Ruh ilacınız ancak bu olabilir. Onun verdiği hüküm sizi titretmesin. O hüküm üzerine münazaa etmeyin. Onun verdiği hüküm için kullarına şikayet etmeyin. Şikayet ancak bela getirir. Bunu bilin, sabırla bekleyin. Onun kudret eli altında bekleyin. Sessiz durun. Hele bir bakın. Neler yapıyor? Seyre dalın. Onun İçinizde ve sizinle ne derin işleri oluyor. İşte bunu anlamaya bakın. Onun yaptığı işlerde geniş olun. Yazar, bozar, hepsine uyun. Yapacağı işi siz değil, o bilir. Celle Celaluhu. Allah'ım, bizi yüce varlığında zatınla eyle. Dünyada iyilik ver, öbür alemde de iyi kıl ve bizi ateşten koru. Amin.
6: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem.
7: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmektedir. Ebu Musa el-Eş'ari abdest alarak evinden çıktı ve kendi kendine Resulullah'tan hiç ayrılmayacağım ve bugünü onunla geçireceğim diye karar verdi. Mescide geldi, peygamberi sordu. Sahabiler, şuraya doğru gitti dediler. O günü Ebu Musa şöyle anlatır. Sora sora, peşi sıra gittim. Nihayet, Eris denilen kuyunun kenarında otururken buldum. Kuyunun bulunduğu bahçenin kapısının önünde bekledim. Efendimiz abdest aldı, ben de kalkıp yanına vardım. O, Eris kuyusunun kenarındaki yüksekçe bir yere oturmuş, ayaklarını kuyuya uzatmıştı. Resulullah'a selam verdim ve döndüm, tekrar kapının önünde oturdum. Kendi kendime, bugün peygamberin kapısını bekleyeceğim dedim. O sırada Ebu Bekir geldi, kapıyı çaldı. Kim o? Dedim. Ebu Bekir dedi. Biraz bekle dedim. Sonra Resulullah'ın yanına vardım. Ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir geldi. Sizden izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Döndüm ve Ebu Bekir'e, buyurun girin. Resulullah sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ebu Bekir içeri girdi ve kuyunun ağzındaki yüksekçe yere Resulullah'ın sağ tarafına oturdu. Peygamberin yaptığı gibi paçalarını sıyırarak ayaklarını kuyuya uzattı. Ben de döndüm ve kapının önünde oturdum. Evden çıkarken kardeşim abdest alıyordu. Arkamdan yetişecekti. Kardeşimi düşünerek, Allah Teala filanca hakkında hayır dilerse onu buraya getir diye içimden geçirirken birisi daha kapıyı çaldı. Kim o dedim. Ömer bin el-Hattab diye cevap verdi. Biraz bekle dedim. Peygamberin yanına gelip selam verdim. Ömer geldi, izin istiyor dedim. Ona izin ver ve kendisini cennetle müjdele buyurdu. Bunun üzerine Ömer'e gelip, buyurunuz, Resul-i Ekrem sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ömer de girdi ve Resulullah'ın sol tarafına, kuyunun kenarındaki yüksek yere oturdu. Ayaklarını kuyuya uzattı. Dönüp kapının önüne oturdum. Kendi kendime kardeşini kastederek, Allah filancaya hayır dilerse onu buraya getirir diye düşünürken birisi daha geldi ve kapıyı çaldı. Kim o dedim. Osman bin Affan dedi. Biraz bekle dedim. Peygamber'e haber verdim. İzin ver ve başına gelecek bir musibete rağmen cennete kavuşacağını müjdele buyurdu. Ben de ey Osman buyur. Peygamber başına gelecek bir musibete rağmen seni de cennetle müjdeliyor dedim. Osman içeri girdi. Kuyunun kenarında yer bulamadı. Diğer tarafa geçip karşılarına oturdu. Said İbnül Müseyyid, ben onların bu oturuş şekillerini kabirlerine yordum dedi.
2: Lale Gül Efendim, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
8: Radyo Tiyatrosu Tevbe.
9: O günler Mekke'ydi. Sapıklığın azdığı, zulmün, tecavüzün hayat tarzı olduğu şehrin adı. Yüce Allah kulluğundan yüz çevirenlere rahmet pınarını çevirdi bir kere daha. Birçok kere tarihte olduğu gibi. Kullarının en şereflisinin diliyle, kutlu elçisiyle çağırdı dost doğru yola. Eşsiz ve tek ilahın hükümranlığına.
10: Bir kıyam silkindi şehirlerin arasından, o yüce insandan cümle aleme. İnkarcılara, Allah'ın vaadinden yüz çevirenlere, yakıcı çöl rüzgarı oldu tevhid, çarptı yüzlere. Ve fetih nimetiyle bir mükafat oldu müminlere Mekke. Mekke, İslamiyetle tutuşan, karanlıkları ağartan bir nur oldu Mekke. Tüm insanlığa bütün yüceliği ve heybetiyle. Mücadele, mücadele. Tevhidin şirkle, küfürle tükenmez mücadelesi. Pusudaydı kafir, gerçeği örten düşüncelerle. O günler Bizans'tı küfrün adı. Heraklius'tu İslam'a pusu kuranın namı.
11: Yüce Heraklius, Hristiyan Arap dostlarımızın bildirdiğine göre şu peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan adam ölmüş. Peşinden giden Müslümanlar da kıtlık ve yokluk yüzünden perişanmış. Servetleri de tükenmiş. Eğer onları dinine katmayı istiyorsan şimdi tam sırasıdır.
12: Ya demek durum böyle. Güzel. Hristiyan Arap dostlarımızın hakkı var. Haberler doğruysa eğer. Sen Kubat.
13: Emredin efendimiz.
12: Ordu derhal hazırlansın. Kumanda senindir. 40.000 kişilik bir kuvvet Müslümanların hakkından gelecektir. Bir de Arap dostlarımıza haber salınsa zannederim iyi olur. Sen ne dersin Kubat?
13: Baş üstüne yüce imparator. Umduğunuzdan da kolay olacak, inanın. Hiç şüpheniz olmasın.
9: Gün bugün, fırsat bu fırsattır dedi Rumlar. Kara yüreklerinden, kara beyinlerinden doğan emirleri ulaştırdılar. Hükmettikleri derebeylerine ve Hristiyan Araplara o günlerde. O günlerde bugünlerdi. İslam, Allah'a dayanmayan bütün düzenler için tehlike, inananlar için rahmet demekti. O günlerde Herakliustu saldırganın adı. Müslümanların durgunluğundan istifade düşüncesiyle sarıldı aklına gelen fırsata.
14: Heraklius'un eğer doğruysa dediği haber asılsızdı. Peygamber ölmemişti. O ve inananlar İslam davası için nefes alıyorlardı. Ve inananlara ulaşan haberler Heraklius'a ulaşanlardan daha sağlam, daha doğruydu.
15: Duydunuz mu kardeşlerim? Kastan hükümdarlarından biri hazırlık içindeymiş. Üzerimize yürümek için atlarını nallatmaya başlamışlar bile.
16: Yarumlar... Binlerce asker ve at toplamışlar. Medine'ye gelen tüccarlardan işittim.
17: Şam'da askeri yığınaklar yapılıyormuş. Nebatilerin dediğine göre Lam, Cüzzam, Gassan ve pek çok kabilede bize karşı hazırlık içindeymiş.
18: Kardeşlerim, Müslümanlar, Allah Resulü savaş için hazırlanmamızı emrediyor. Medineliler, Allah Resulü İlk defa hedefimizi bildirdi. Sefer Şam'a. Hedefimiz Şam yolu kardeşlerim.
14: Yol bu kez oldukça uzun ve zorluydu. Allah askerleri için Necid'de kıtlığın develeri kırdığı o zamanlarda hurmalar iyiden iyiye olgunlaşmış, meyveler neredeyse toplanmaya hazırdı. Hurmaların cazibesi kadar güneşin caydırıcı sıcağı da gözden kaçmıyordu. Ve düşman hayli kuvvetli görünüyordu. Düşmanın kuvvetine göre bir hazırlık için çoktan davranmıştı sahabiler. Kılıçlar Allah için bileniyor, binekler zorlu yola koyulmak üzere hazırlanıyordu artık.
19: Baksana, şu ilerideki Kab bin Malik değil mi? Nereye gidiyor acaba?
20: Evet, o. Akabe ehlinden Kab. Herhalde bizler gibi sefere hazırlanıyor. O da biliyor ki bu defa yolumuz zorlu. İyi bir hazırlık yapmak için şimdiden davranmalıyız.
10: Bu gazve zorluk gazvesi. Bugünler zorluk günleriydi. Meyvelerin olgunlaştığı, serin gölgelere koşulduğu o günlerde açlığı, susuzluğu, hatta ölümü göze alıp uzun ve zorlu bir yola atılmak hiç akıllıca gelmedi münafıklara, akıllarınca. O günlerde münafık dağları, bugünlerde de aynı. O günler münafık dağdı, bugünlerde daha süslü lakapları var ve maskeleri. Şeytan teslim aldı nefislerini. Nefisleri oldu, özürleri oldu şeytan. Vardılar peygamberin huzuruna ve sıraladılar mazeretlerini münafıklar.
19: İbn Kays'ın sözlerini işitmişsinizdir. Allah Resulüne özür beyan edip izin istemiş.
21: Peki mazereti neymiş?
19: Beni Yasver'ın sarışın kadınları. Huy olarak kadına düşkün biri olduğunu, Rum kadınlarını görüp bir fitneye düşmekten korktuğunu söylemiş peygambere. Bu sefer izin verip kendisini belaya sokmamasını istemiş Allah Resulünden.
22: Resulullah ona ne demiş?
19: Ondan yüz çevirip kendisine izin verdiğini söylemiş.
21: Allahu Akbar! Bu nasıl iş? Nasıl böyle konuşur Allah Resulü ile? Bu nasıl özürdür? Nasıl kabulü beklenir böylesine bir özrün?
19: Bilmiyorum. Bilemiyorum. Allah ve Resulü daha iyi bilir.
23: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ
14: Münafıklardan bir kısmı, ya Resulallah, bana izin ver de fitne ve felakete düşürme derler. Fakat iyi bilmelidirler ki asıl felakete onlar düştüler. Muhakkak ki cehennem tüm kafirleri kaplayacaktır.
24: Muhammed güç bir durumda. Şiddetli sıcaklarda ve çok uzak diyarlarda Rumlarla çarpışacak. Halbuki buna yetecek kuvvet yok.
0: Herhalde Muhammed onlarla çarpışmayı oyun sanıyor. Rumlarla savaşmayı Araplarla savaşmaya mı benzetiyor? Ne dersin ya İbn-i Selül?
24: Vallahi onun ashabını bir sabah ikişer ikişer iplere bağlanmış olarak görür gibiyim.
9: Abdullah İbni Übeydi münafığın adı. Ve muradı korkutmaktı Müslümanları. Vazgeçirmek. İçinden taşan nifak tohumlarını Allah'a ve Resulüne bağlı gönüllere ekmek içindi bütün tasası, nefreti. Korku kilitlemişti kafasını. Bilirdi yoksa Allah'ın askerlerinin yüreklerine korku salamayacağını. Bilirdi canını, malını verip cenneti satın alanları yollarından döndüremeyeceğini. Bilirdi hepsini. Bilseydi Rabbini.
1: Yetmiyordu münafıklara küfürleriyle baş başa kalmak. Bütün emelleri, çabaları nifak ekip bozgun biçmekti. Yuvaları örümcek ağları, saçlıkları kör bir ateşin karanlığı. Rehberleri ise küçük akılları, küçücük akıllarıydı.
3: Hazırlıklar neredeyse tamamlanıyor. Zorluk ordusunun hareketi yakındır artık.
4: Ebu Bekir'i ve Ömer'i gördün mü? İkisi de orduyu donatmak için yarışıyorlar. Ve bütün kardeşlerimiz, hepsi de yarışıyor hayırda. Kadınlar küpelerini, bileziklerini, bütün mücevherlerini yığıyor mescide.
3: Ya Osman? Osman 950 devesi, 50 atı ve 1000 dinarını infak etmiş oldu ya. Resulullah da buyurdu ki, zorluk ordusunu donatana cennet vardır.
22: Şu devem var ya, şu tek devem. Evet. Neden? Neden olmasın? Ben Allah Resulüne gidiyorum.

ve hareket etti İslam ordusu. Düştü yola İslam. Müslüman ordu oldu, yol oldu. Damları doldurdu kadınlar. Peygamber vekili olarak Hazreti Ali kaldı geride. Müminlerin cihadı talep eden duygularına katıldı kadınlar, çocuklar, yaşlılar da. Hareket etti İslam. Mızrak oldu, ok oldu, at, kılıç, kalkan oldu. Ordu oldu Müslümanlar. İslam ordusu, zorluk ordusu.

0: Kabı görebiliyor musun?
1: Hayır. Ama daha önce hazırlık içinde olduğunu sanıyordum.
0: Herhalde buradadır. Çünkü biliyorsun güçsüzler, özürlüler ve münafıklardan başkası kalmadı geride.
2: Allah Resulü sıcakta, rüzgarda yansın, toz toprak içinde kalsın. Ebu Haysem'e de burada serilip gölgede oturup hazır yemekler ve soğuk sularla sefa sürsün. Bu olamaz, bu olamaz. Derhal yolluk hazırlayın. İslam ordusuna yetişmeliyim.
3: Adı Ebu Haysem'eydi. Kınadı nefsini, yetişti Allah askerlerine. İman dolu bir kalp müminlerden ayrı nasıl çarpardı ki hiçbir sızı duymadan? Yalnız Allah için adım atılan bir günde nasıl Allah ve Resulünden ayrı kalınabilirdi ki?
4: Geç kalıp da son bir gayretle orduya yetişen yalnız Ebu Haysem'e değildi. Öte yandan Ebu Zer'in orduya gelişi de bir başkaydı. Hayret uyandıran bir azim ve kararlılık içerisinde tek başına iman ve kararlılık dolu yüreğiyle kalabalık bir ordu gibiydi Ebu Zer.
5: Baksanıza şu gerideki adam kim?
1: Ebu Zer'e benziyor.
6: Ebu Zer mi?
1: Ebu Zer mi?
5: Ama bineksiz. Yükünü de sırtına almış. Bize doğru geliyor. Ya Resulallah, işte Ebu Zer. Evet, ta kendisi. Ebu Zer bu.
3: İşte o an şöyle buyurdu Allah Resulü Ebu Zer hakkında. Ebu Zer, o yalnız gezer, yalnız ölür ve yalnız haşrolunur. Ve o günlerde geç de olsa kavuşuyordu kimileri orduya. Buluşuyordu kimileri çölü yer edinmiş zahmetlerle, dudaklar kurusa da sıcak ve susuzluktan. Güle güle yaşanan bir heyecan, bir iman aşkıydı gönüllerde yanan.
7: Ya geridekiler? Geride kalan Ka'b bin Malik ve iki arkadaşı Mürare ile Hilal. Onların ne yaptığını bilemiyordu sahabiler. Bu üç sahabiyi Allah yolunda cihattan alıkoyan neydi? Neden zorluk ordusu için kuşanmamışlardı? Akabe'de peygambere biat eden Ka'b bin Malik'i geri bırakan neydi?
8: Deve satın alabilecek güçlüyüm. Bir deve alıp onunla gideceğim. Ya sen Hilal?
9: Evet. Yarın sabaha çıktığımızda iki deve satın alalım. Peygamber'e yetişip katılalım. Bu fırsat kaçırılmaz.
8: Hem ordu yola çıkalı ne kadar oldu ki? Henüz bir fırsat var bizim için.
9: Haklısın Mürare. Biz hala Medine'de mıhlanıp kalmış ha bugün ha yarın diye tartışıyoruz. Evet yarın. Yarın sabah develeri alalım.
4: Mürare ile Hilal tereddütler içerisinde bocalarken zorluk erleri aşılması güç yola çoktan koyulmuştu. Ve zahmet dolu yolculuğun alınlarında biriktirdiği her damla ter süzülüp düştükçe alınları daha bir parlıyor, aydınlanıyordu.
3: Zorluğu, sıcağı, kızgın çöl toprağını katık biliyorlardı imanlarına. Bineklerinin attığı her adımda sabrı taşıyorlar, Allah kelimesini yüceltmek için yürümenin huzurunu tadıyorlardı. Ve sanki güneş serin oluyordu ve sanki setler düzlenip zorlar kolaylaşıyordu iman eden yüreklere. Ve Tebuk önleri alışık olmadığı konuklara şahit oluyordu nihayet. Belki de hiç beklemediği, ummadığı bir görünüşle.
10: Ortalıkta ne Kayzer'den ne de askerlerinden bir hareket yok.
1: Evet, Hristiyan Araplarından da bir eser göremiyorum.
6: Yoksa korkuyorlar mı?
1: Ama onların ne silahları ne de sayıları hiç de yabana atılmaz diye bilirdik. Kim bilir, kim bilir belki de...
7: Evet, Kayzer Heraklius ve çevresinde bir endişe, bir kıpırdanma görünüyordu artık. Muhteşem bir teçhizatla Şam yakınlarına kadar gelen İslam ordusunun haberi tedirgin etmişti onları. Şimdi Heraklius hareketsiz, Hristiyan Araplar sessizdi. Savaş meydanını boş bırakmak yanlısıydılar. Oysa bir zaman önce ilk hamleyi planlayarak yanıp tutuşanlar da kendileriydi. Ama İslam'ın nefesini enselerinde hissetmeleri Allah'a karşı suçlu olanlar için bir korkunun, bir tasanın başlangıcıydı. Dahası bu kimseler La ilahe illallah sözünü hazmedemeyenlerdi. O sözün ürküttükleriydi. Bir tasayla başlayan iş büyüyerek kurulu tahtları, düzenli hayatları, batıl ama halkın benimsediği otoriteleri yıkmaya kadar varabilirdi.
10: Daha ne kadar gideceğiz? Resulullah ne buyuruyor?
1: Peygamber Ömer İbni Hattab'a fikrini sorduğunda Ömer, eğer gitmekle emrolunduysan bunu yap demiş.
10: Peki Resulullah ne demiş?
1: Eğer bu hususta emrolunsaydım zaten size danışmazdım buyurmuş. Sonra Ömer Resulullah'a, ya Resulullah, buralar tamamen Rum'dur. Bir tek Müslüman bile bulunmaz. Bu kadar yaklaşmakla onları yeterince korkuttuk. Uygun bulursan dönelim. Ya da Yüce Allah bu husustaki emrini bildirecektir demiş.
10: Yani dönecek miyiz?
1: Allah Resulü uygun görürse artık döneceğiz sanırım. Bu bizim için bir zaferdir. Bütün Müslümanların zaferi.

0: Bu zaman gidecek zaman değil Mürari. Hiçbir evde özürlülerle münafıklardan başkasını göremiyorum.
1: Üzülüyorum durumumuza doğrusu. Oysa Allah'ın Resulü aşıp gitti beldeleri.
0: Ya biz? Bize ne oldu? Biz ne yapıyoruz burada?
1: Bilmiyorum Hilal. Bilmiyorum.
2: İmtihan değişirdi kişiden kişiye. Gerçekten özrü olanlar için denecek yoktu. Güçsüzlükleriydi onları engelleyen. Ama o üç kişi, o üç sahabi onları ne engelleyebilirdi? O günler için Ka'ab şöyle derdi.
3: Ben Tebük seferinden geri kalışım sırasındaki kadar hiçbir zaman kuvvet ve kolaylığa sahip olmamıştım. Allah'a yemin olsun ki Tebük seferinden önce hiçbir vakit yanımda iki devem bir arada bulunmamıştı. O gaza sırasında ise iki devem vardı.

0: Kimsin sen? Nereden geliyorsun?
1: Ben Müslümanların yanından geliyorum. Allah'ın Resulünden Kayser Heraklius'a haber getirdim.
0: Hadi geç.
2: Yüce Heraklius, dışarıda Muhammed'in yanından geldiğini söyleyen biri var. Huzurunuza girmek istiyor.
3: Bırakın gelsin. Kimsin sen?
1: Selam hidayete tabi olana. Ey imparator, adım Dıhye. Allah'ın elçisi sana bu mektubu yolladı.
3: Oku bakalım, ne istiyor Muhammed?
1: Allah'ın Resulü Muhammed'den Rumların sahibine. Seni İslam'a çağırıyorum. Müslüman olursan Müslüman olanın sahip olduğu haklara sahip olacaksın. Onların mükellef bulunduğu şeylerle sen de mükellef bulunacaksın. İslam'a girmeyeceksen cizye verirsin. Çünkü Allah kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resul'ün haram kıldığı şeyleri haram tanımayan, hak dinini din olarak kabul etmeyenlerle zelil ve hakir olarak kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar çarpışınız buyuruyor. Kendin Müslüman olmadığın takdirde halkınla İslam dininin arasına girme. Onlar ya İslam'a girerler ya da cizye verirler.
3: Ya demek öyle. Sözlerin bittiyse gidebilirsin. Asker, komutanlara ve keşişlere haber gönderilsin. Derhal toplansınlar.
4: Sefer zafer oldu bu hareketle İslam ordusuna. Rum kafirlerine karşı çetin bir imtihanla uzak yolları aşa aşa gelen Müslümanlara.
5: Neredeyse iman edecek gibi olan Heraklius, çok büyük tepkiyle karşılanacaktı keşişler ve devlet adamları tarafından. Karşısındakini, Allah'ın Resulünü bilir gibiydi Heraklius. Ne cesaret edip İslam ordusuyla çarpışmayı ve ne de Müslüman olmayı göze alamamıştı. Civardaki kasabalardan Eyle ahalisi cizye vermeyi kabul ederken, bölgedeki tüm Hristiyan halk da karşı koymayıp İslam'ın gücüne şahadet edercesine susuyor, hareketsiz kalıyordu.
4: Tebuk mevkiine varıncaya kadar Resulullah geride kalıp da gazveye katılmayan Ka'b bin Malik ve iki arkadaşını hiç anmadı. Nihayet Tebuk'ta Ka'b'ın ne yaptığını sormuştu.
6: Ya Resulullah, kardeşimiz Ka'b'ı kibir ve gururla iki yanına bakıp durması hapsetmiştir.
7: Bunlar nasıl sözler ya İbni Uneys? Vallahi ya Resulallah, biz Ka'b hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz.
8: Abdullah İbni Uneys'in sözlerine Muaz karşı çıkıyordu. Allah Resulü ise susuyordu.
9: İslam ordusunun dönmesi artık yakındır.
10: Evet, Tebük'ten yola çıkalı epey olmalı.
9: Neredeyse dönerler Medine'ye.
11: Yarın Resulullah'ın gazabından ne söylerim de kurtulurum. Gelmesi yaklaştı işte. Bu yalanları bir kenara atmalıyım. Yalanlarla, batıl mazeretlerle hiç kurtulmak mümkün müdür ondan? Evet evet, doğruyu söylemeliyim. Gerçeği anlatmalıyım Medine'ye girince.
4: Halkın konuşmalarını duyan Ka'b'ı bir hüzün ve keder sarmıştı bile. Her gün özürlülerle yaşlıları ve çocukları çevrelerinde görmeleri Ka'b ve arkadaşlarını zaten dayanılmaz bir üzüntüye boğmuştu. Kalpleri fesatla dolu olan münafıkları görmekse en dayanılmazıydı hüznü.
12: Müslümanlar, ordu Medine yolunda göründü. Askerler geliyor. Peygamber geliyor.

0: Ka'b bin Malik nefsiyle mücadele edip dururken Medine'ye giriyordu peygamber. Mescid'de her zamanki gibi iki rekat namaz kıldı. Ve hemen etrafını saran münafıklar bahane ve biatlerini peygambere iletiyor, bağışlanma istiyorlardı.
1: Ya Resulullah, biliyorsun biz seninle gelmek isterdik ama mazeret

0: sonra ona yaklaşmasını işaret etti. Akabe'de söz vermesine rağmen onu alıkoyan engelin ne olduğunu sordu.
1: Evet, vallahi ya Resulallah, size nusret etmeye söz verdim. Allah'a yemin olsun ki senden başka şu dünya halkından kimin yanına otursam bir özürle onun gazabından kurtulacağımı sanırım. Çünkü ben diline tartışmak için kuvvet verilmiş biriyim. Lakin şuna inanıyorum ki bugün seni benden hoşnut edecek bir yalan söyleyecek olsam çok sürmez Allah seni hakkımda gazaplandıracaktır. Eğer huzurunda seni hakkımda gazaplandıracak doğru bir söz söylersem herhalde ben bu husustaki kusurumu Allah'ın affedeceğini ümit ederim. Hayır ya Resulallah. Vallahi benim seferden geri kalmam hakkında Allah'a söyleyecek hiçbir özrüm yoktur.
2: Allah Resulü Ka'b'ın bu sözleri üzerine onun hakkında şöyle buyurdu. Hakikaten bu doğru söyledi. Ey Ka'b, hadi kalk. Allah hakkında hükmedinceye kadar bekle.

0: Vallahi biz senin bundan önce bir günah işlediğini bilmeyiz. Seferden geri kalan diğerlerinin mazeretleri gibi mazeret ileri sürmedin. Ve bundan dolayı çok aciz bir duruma düştün.
1: Halbuki özür beyan etseydin, Resulullah'ın senin için bağışlanma dilemesi sana yeterdi.
2: Onların sözünü dinleme. Doğruluk üzerinde ol.
3: Sabret kardeşim. Allah senin için bir genişlik ve çıkar yol yaratacaktır inşallah.
2: Muaz ve Ebu Katade doğru dediler. Ama münafıklar öyle ileri gidip söylendiler ki, peygamberin yanına gidip sözlerini yalanlamayı bile düşündü Ka'b. Ama iki kardeşin, Rabbin birbirlerine kardeş kıldığı iki insanın, o iki Müslümanın dedikleri doğruydu. Ka'b onlara uydu. Ve ilk sıkıntılar başladı. Zorlu bir imtihanın, sabrın, zahmet dolu bir arayış sabrının ilk çilesi başladı. Ve onlar Allah Resulü'nden bir af işareti ararken peygamberin emri geldi.
4: Allah'ın elçisi halkı bizimle konuşmaktan men etti. Halk bizden çekiniyor, bize yüz ekşitiyor. Şu çarşı, şu yeryüzü yabancı oldu bana. Bu toprak benim bildiğim toprak değil.
5: Ka'b bin Malik'e bakın. İşte bu tarafa geliyor.
6: Bırakın onu, ilişmeyin. Allah'ın Resulü onlarla konuşmayı yasakladı. Haklarında hüküm verilinceye kadar yaklaşmayın.
5: Yahiler ve Mürare?
6: Biliyorsun, onlar Ka'b'dan daha yaşlı. Evlerinde ağlayıp duruyorlarmış bütün gün. Ka'b nereye gidiyor acaba?
7: Namaz var. Herhalde o da mescide gidiyor. Hadi kardeşlerim, biz de toparlanalım.
4: İşte Allah'ın Resulü. Orada mescitte. Allah'ım, selamıma karşılık verdi mi acaba? Dudaklarını oynattı mı acaba?
8: Namazı Resulullah'ın yakınında kılıyordu Ka'b. Gözü sürekli ondaydı. Peygamberin tarafına bakınca Ka'b, Resulullah yüzünü çeviriyordu. Ka'b namaza durunca da Allah Resulü ona bakıyordu. Bir umut arıyordu şimdi Ka'b. Bir tebessüm, bir işaret. Neler feda etmezdi ki bir tebessüm, bir umut ışığı için.
4: Allah'ın selamı üzerine olsun ey Ebu Katade. Ey amcaoğlu, ey Ebu Katade. Allah adına ant vererek sorarım sana. Benim Allah ve Resulünü sevdiğimi bilmez misin? Allah adına ant vererek soruyorum sana. Benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmez misin?
3: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
2: Pişmanlık.

0: Hüzün, yalnızlık, keder dolu yaşlar boşandı Kahf'ın gözlerinden. O ki Akabe ehlindendi. Şimdi Müslüman kardeşinin selamından mahrum, bir garip, bir yalnız Medine'nin kalabalığında.
1: Ben Şam ahalisinden bir çiftçiyim. Kahf bin Malik'i arıyorum. Bana kim yol gösterir?
2: İşte orada. Kahf Şiilerdeki adam.
1: Kahf sen misin? Evet, benim. Gassan Meliki sana bu mektubu yolladı. Ver bakalım.
3: Haber aldığıma göre sahibin peygamber sana cefa ve eza ediyormuş. Allah seni hakaret görüp hakkın ziyan olacak bir mevkide yaratmamıştır. Orada durma, bize gel. Sana şanına layık bir surette hürmet ve ihsanda bulunuruz.
4: Bu da diğeri gibi bela. Evet, bir bela.
5: Yaktı mektubu Kâb. Ateşe verdi yeni bir fitneyi. Münafıkların başlattığı bir fitneyi iki etmeyecekti. Bir kere mağlup olmuştu ama bir daha asla.
6: Kararlıydı şimdi Kâb. Eskisinden daha kararlıydı. Ama bir o kadar çaresiz ve yalnız. Alabildiğince dolu çarşıda tek kişiydi Kâb. Onca kelime dilden dile dolaşıp dururken kelimelere yabancı gibiydi. Çarşıda, pazarda, sokakta, mescitte kardeşleriyle konuşmayı, selamlaşmayı özlüyordu. Fakat kendisine ilişmek, kendisiyle konuşmak yasaktı bugün. İmtihanın gereği, pişmanlığın gereği olan bir yasaktı. Derken Hüzeyme geldi Kâb'a. Beraberinde imtihanın bir halkası olan yeni bir emirle.
7: Ey Kâb! Allah Resulü sana kadınından ayrılmanı emrediyor.
4: Ne yapacağım? Karımı boşayacak mıyım?
7: Hayır, boşama. Yalnız ondan ayrı bulun. Kadınına yaklaşma.
6: Kâb şu ana dek gönlüne ortak olan zevcesine şimdi benden uzak ol demeye gidiyordu. Evet, çünkü Kâb teslim olanlardandı. İşittim, itaat ettim demek onun şiarıydı.

0: Ey Zevcem, hadi ehline git. Allah bu iş hakkında hükmedinceye kadar ailenin yanında kal.
1: Allah Resulü aynı emri Mürare ve Hilal'e de gönderir. Karısı gelip Hilal'in ihtiyar ve güçsüz olduğunu, bu iş olalı beri durmadan ağladığını söyler. Hilal'e hizmet için izin ister peygamberden. Allah Resulü de ona izin verir.
2: Ey Ka'b, hadi sen de davran. Allah Resulü'nden izin iste. Muhakkak Hilal gibi sana da izin verecektir.
3: Evet, bunu yapabilirsin. Böylece hanımına dönersin.
0: Hayır, hayır dostlarım, bunu yapamam. Hangi yüzle çıkarım ondan izin istemeye? Hem ben Hilal'den daha gencim. Yapamam bunu. Ondan böyle bir şey isteyemem.
2: Ben bilirsin Ka'b. Ama bir defa istersen belki...
0: Hayır, ne olur ısrar etmeyin. Bunu yapmamaya kararlıyım.
4: 10 gece daha geçti bu halde. Her gece ağlamak, tövbe etmekten başka şey yoktu onlar için. Ve tam 50 gün. 50 gün boyunca Ka'b ve diğer iki arkadaşı için daralmıştı yeryüzü. Dar gelmişti bütün genişliğine rağmen dünya.
1: Umut arıyordu Mürare'nin gözleri. Bağışlanmayı, affedilmeyi, sevinci arıyordu. Ve Hilal'in gözlerinde gece gündüz sakalından dökülen gözyaşlarından başka bir kıpırdanma yoktu. Boşluğa bakan, Rablerinin buyruğuna hasret okunan gözlerinde Mürare ile Hilal'in.
4: Ve bir sabah, tövbelerle sürüp gelen, yeniden gözyaşlarıyla sulanmaya hazır bir sabah.
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
4: Hilal'in ezanıyla müjdelenen, beraberinde umut getiren, mutluluk getiren, mağfiret getiren bir sabah.
6: Müjde! Müjde! Müjde sana ey Ka'b! Müjdeler olsun size!
7: Müjdeler olsun Ka'b! Ey Hilal! Ey Mürare! Müjde size, müjde! Rabbiniz sizi affetti! Tövbenizi kabul etti!
0: Allah'ım sana hamdolsun. Yeryüzü genişliyor adeta. Ferahlık geliyor senin müjdenle. Senin için secdede alnım, ellerim. Hamdolsun sana Allah'ım. Hamdolsun.

0: Bağışlama genişlikle geldi. Fethetti yüreğini Kâb'ın. Genişledi yeryüzü yeniden müjdeyle. Müjde Zübeyr bin Avam'ın nal sesleri oldu. Sürdü geçti onu Hamza bin Amr'ın sesi. Yarıştılar Kâb'a haber vermede. Yarıştılar her ikisi de. Yarıştılar Allah'ın Resulüne. Resulünün de kendilerine ulaştırdığı affı müjdelemekte.
1: Tam 50 gün, yeni doğan her sabah beraberinde pişmanlık, gözyaşı getirmişti Kâb ve iki arkadaşına. Oysa şimdi bu bambaşka doğan sabah yalnızlığı, hüznü, gözyaşlarını silip götürüyordu bir anda. Ama gözleri yine doluyordu Kâb'ın. Merhameti bol Rabbinden gelen müjdeyle bu sefer sevincin, affolunma sevincinin gözyaşlarıyla doluyordu.
2: Ey müjdeci, ey affımı haber veren kardeşim. Al şu iki kat elbisemi, bunlar müjdene karşılık sana hediyem olsun.
3: Kâb, dur biraz. Böyle gidemezsin. Bari şunu giy üstüne.
2: Ey Ebu Katade, ey amcaoğlu. Ey Allah'ım, şükürler olsun sana.
4: Tövben mübarek olsun Kâb.
5: Allah'ın sizi bağışlaması mübarek olsun kardeşim.
6: Kâb, Allah Resulü'nün yanına girdi. Onun mübarek yüzü sevinçten parıldar bir haldeydi. Şöyle buyurmuştuk Kâb'a. Bir günün hayır ve mutluluğu ile müjde sana ey Kâb. Annenin seni doğurduğu günden beri yaşadığın günlerin en hayırlısıdır bugün.
2: Ya Resulallah, Allah ve Resulünün rızası için sadaka olmak üzere malımdan sıyrılmak, malımı tamamen dağıtmak istiyorum. Tevbem kabul edildi ya Resulallah. Tevbem kabul edildi, affedildim.
0: Bu isteği üzerine Allah Resulü Kâb'dan malının bir kısmını kendisinde alıkoymasını istedi. Bunun kendisi için daha hayırlı olacağını söyledi. O da Hayber'deki payını ayırdı.
1: Aldanmamakta kararlı olanlar yine karlıydılar. Çile ve sabır, sabır ve müjde. Secde ediyorlardı bir zaman önce. İçlerinde bir burukluk, boğazlarında düğüm, bağışlanmaya hasret dolu gönülleriyle affı arayarak. Yine secde ediyorlardı şimdi. Ama bu defa içlerinde bir huzur ve bir zamanlar kendilerine dar gelen yeryüzüne şimdi sığmayarak mutluluk dolu gönülleriyle, şükür ve hamd ile affa kavuşmuş olarak.
6: Ne yüceydi Rabbin müjdelemesi, ne yüceydi Allah'ın Resulü diliyle emin kılınmak ve ne güzeldi affa mazhar olmak. Gözyaşlarının, gönülden tövbelerin, kah gündüzün, kah gecenin bir ucundaki yakarışların karşılığını görmek. Çile dolu, 50 uzun günlük bir bekleyişin haberini Allah lisanı ile duymak.

0: Seferden geri bırakılan ve haklarında hüküm geciken üç kişinin tevbelerini de Allah kabul etti. Çünkü yeryüzü olanca genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'ın gazabından yine Allah'tan başka sığınacak yer olmadığını anladılar da bundan sonra Allah onları eski hallerine dönsünler diye tevbeye muvaffak kıldı. Şüphesiz Allah tevbeyi çokça kabul eden ve esirgeyendir. Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz ve doğrularla beraber olunuz.
1: Ey Kâb! Biliyorsun ki bu sana Rabbinin mükafatı. Doğru sözde olduğun ve doğrularla bulunduğun için gönülden tövbenin bir mükafatı bu.
2: Vallahi kardeşim, Allah'a yemin olsun ki bundan böyle ne yalan konuşacağım ve ne de Allah yolunda yürümekten bir adım geri duracağım. Rabbime hamdolsun ki beni pişmanlığım ve samimi tevbemle bağışladı.
1: Ya Hilal, ya Mürare, onlar ne durumdalar?
2: Kendimden emin olduğum kadar eminim ki onlar da Rablerine şükür ve secde ediyorlardır. Evet dostum, geleceklerdir birazdan. Rablerinin rahmeti ve bereketiyle koşarak gelecekler.

0: Evet.
1: Ka'b bin Malik, Mürare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye. Doğrular, doğrularla beraber olanlar.
2: Günahta ısrar etmeyip ikinci, üçüncü ve sonra gelecek hatalara gönül kapılarını kapayanlar.
1: Sözlerinde samimi olup Allah'ı aldatmanın asla mümkün olmayacağını, ondan yine ancak kendisine sığınılacağını bilenler ve dinlerinde samimi olanlar.
2: Samimiyeti sinelerinde hissedenler.
1: Hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edip kusurları için gönülden yalvaranlar.
3: Ve bağışlanma sevinciyle birlikte iman eden bütün yüreklere Ka'b bin Malik ve iki kardeşindeki örnek. Ve iman eden bütün yüreklere bir umut, bir gayret verircesine yaşanan tecrübenin nihayeti. Allah'ın rahmeti gazabına yine galip.
2: Ve tövbe, sığınılacak en serin gölge.
1: Zararda olmaya tahammül edemeyen gönüllerin sesi. Tövbe.
4: Radyo tiyatrosu Tevbe. İnsanları huzurlu kılan eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Yale Gül Efendim. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
5: Ecir
4: sunar.
5: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
4: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
6: 30 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Ataşehir'de yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımanın ve tanıtmanın yolu ya sohbet dinleyeceksin ya efendim kitap okuyacaksın. Bu vesileyle ilim tahsil edeceksin. Ondan sonra o ilimle amel edeceksin. Ondan sonra da tarikat derslerimizi vazifelerimizi hakkı hakkıyla yaparak Mahmud Efendi Hazretlerimize rabıtayı devam ettirerek rabıtamızı bozmayarak teveccüh kıblemizin yöneliş kıblemizin tevhidini bozmayarak yana bele sapmayarak batıllara meyletmeyerek ihlas kazanmaya çalışacağız. Din-i mübin İslam'ın erkanı üçtür. İlim, amel, ihlas. İlim hocalardan dinlemekle ve kitap okumakla hasıl olur. Hocalardan öğrenmekle, medreseye gitmekle. Amel, bildiğini tatbikten ibarettir. İhlas, Ali Hader Efendi babamız Kaddesallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki Tarikat-ı Muhammediye diye bir kitap var. Efendi babamız onu çok methederdi. İmam Bilgi ve Hazretleri'nin kitabıdır. Fakat onda Ehl-i Sünnet itikadı da var. Çok salih ameller var, her şey var. Onun şerhleri de var, çok önemli. Meşhur Hadimi Hazretleri Konya'da Evliyaullah'ın reislerindendir. Onun şerhi var. Vesaire ulemanın şerhlerinden de istifade ederek o kitap da çok muazzam bir kitap. Buyururdu ki Kaddesallahu sirruhu Tarikat-ı Muhammediye kitabı baştan aşağı ihlastır evladım. Yani kitabın besmelesinden sonuna kadar salih amellerden bahsediyor, ihlastan bahsediyor, yaptığın ameli sırf Allah için yapmaktan bahsediyor. İşte riyadan, kibirden, gururdan, ucubden, kötü ahlaktan, kurtulmanın yollarından bahsediyor. Hakikaten kendi sınıfında misli olmayan, yazılmamış bir kitap. Bunu dört mezhep müftüsü Ali Hader Efendi babamız beyan eder. Fakat buyurdu ki, o kitabın sayfeleriyle beraber yutsanız, efendim kağıtları caiz değil, kağıt yemek caiz değil de, mesela yani, onu kağıtlarıyla yeseniz, yutsanız, okusanız, okutsanız, zerre kadar ihlas kazanamazsınız. Çünkü ihlası kazanmanın yolu, nereden geçiyor? Tarikat, hakikat ve marifetten geçiyor. Yani Allah-u Teala'yı çok zikretmekten geçiyor. O zikri de kendi kafana göre değil, bir mürşid-i kâmil nezaretinde Efendi Hazretlerimizin vekilleri vasıtasıyla bu yol yürüyor. Onlardan öğrenilen, Efendi Hazretlerinden öğrenilmiş sayılır. Onu vakti vaktine yaparsan, rabıtanı doğru yaparsan vesaire murakabelerini, bir de haramlardan sakınırsan, çünkü takva esastır, haramlardan sakınmayanın ne nafile ibadeti, ne tarikat dersi maksadı hasıl etmez. Ve yani bazı günahları döktürür ve bazı sevaplar kazandırır ama ihlas kazandırmaz. Çünkü ihlas kazanmak için kalbi tasfiye ve nefsi tezkiye lazım. Yani kalbi kötü huylardan arındırmak ve nefsi temizlemek. Bu temizleme operasyonları teheccüd namazıyla, evvabin namazıyla hasıl olmuyor. Onun yolu ancak zikirdir. Zikri de şartlarına uygun, edebine uygun, mürşid-i kâmil nezaretinde ve rabıta ile yapılırsa. Şimdi Efendi Hazretlerimiz gibi bir zat nerede var? Onun tecdit dönemindeyiz. 55 sene daha onun mücedditliği devam ediyor. Hicri takvimde 1500'e kadar bütün feyizler, dünyadaki bütün velilere ondan geliyor. Madem öyle, o zaman onun rabıtası üzere devam edenler nefsi tezkiye edebilir. Rabıtayı bozanlar helak olurlar. Onun için tembih ediyorum. Kız çocuğunuzda, erkek çocuğunuzda hangi vekil rabıtayı bozduysa, şuna da olur, buna da olur diye şıklar sunduysa ve işi sulu bıraktıysa, bunların 40 kursuna erkek medresesine talebe vermek caiz değildir. Talebe verirseniz sapıtma tehlikesi artar, helak olur. Mürşid-i kâmil olmayana rabıta yapsa, efendim, sihir, büyü tesir eder, cin musallat olur, şeytan musallat olur, helak olur. Bak, birisi intihara kalktı, zor kurtardılar rabıtayı bozduğu için. Şimdi, tarikata girmesen bir dert, girdikten sonra işi karıştırırsan daha büyük bir dert. Onun için insan laf dinleyecek, sohbet dinleyecek. Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatlar kimin sohbetlerini dinleyin dediyse onlar sohbetini dinleyecek. Önüne gelen bu da hoca, bu da sarıklı, bu da sakallı, bu da cübbeli kurtarmıyor. Şimdi öyle sarıklılar, cübbeliler çıkmışlar, kendilerine rabıta yaptırıyorlar. Bir şeyhiz diyorlar vesaire vesaire. Milleti saptırdılar, trilyonlar topladılar, paraları. Efendim, altlarına jipler aldılar, geziyorlar yani. Onun için tehlike çok büyüktür. Saflığı bırakın, aklınızı başınıza devşirin. Tam ehl-i sünnet alim bulmadan ne kitabı okunur, ne sohbeti dinlenir, ne dediği yapılır. Çoluk çocuklarınıza da mukayyet olun. Önüne gelen sakallı, cübbeliyi de efendinin adamı zannetmeyin. İçimizde de ajanlar var, hainler türemiştir. Bundan dolayı üzgünüz, mahzunuz ama biz İslah faaliyetlerimizi, tebliğ faaliyetlerimizi 20-30 sene, tabi sohbetler 50 seneye uzandı ama Müslüman kardeşlerimizi, kadın erkek cemaatlerimizi, Allah için sevenleri, Allah için gelenleri uyarmakla mükellefiz. Ben bu vazifemi yapmazsam, size de bir zarar gelirse Allah bana sorar. Ben bunun vebalinden kurtulamam, ben kimseye hoşaf soğutamam, efendim yalakalık yapamam bu saatten sonra. Efendi Hazretlerimizin yolu belli. Vasiyetleri belli, tembihleri belli, kelamları ortada. Yeri gelince bu konular daha da ziyade vuzuha kavuşturularak hak batıldan tefrik edilecektir inşallah Rahman. Sizin dediğinizi, imanınızı ve mukaddesatınızı Allah'a emanet ediyorum. Allah sizi de bid'at ehline uymaktan, tarikatı bozanlara meyletmekten muhafaza eylesin. Amin. Benim vazifem bu. Şimdi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in salavat-ı şerifesi hakkında konuşuyoruz. Allah-u Tebareke ve Teala Habibine bağışlasın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çok salavat-ı şerifeli hakkında bazı hadis-i şerifler size rivayet ettim. Tabi bu hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir kere dahi salavat-ı şerifi okuyanın Allah-u Teala 10 günahını silecek, 10 hasenesi sevabını artıracak, 10 derecesini cennette yükseltecek. Diğer bir hadis-i şerifte seb'ine salaten, 70 salat ile Allah ona rahmet eder. 70, yani sen bir kere Resulullah Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem okuduğun zaman Allah-u Tebareke ve Teala sana bir rivayet 10, bir rivayet 70 kere salat ediyor. Salat ne demek? Rahmet demek. Sen benim sevgilime dua ettin, O senin duana muhtaç değildi. Ama madem ki onu sevdin ve ona salavat okudun, benim emrimi tuttun. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima, ey iman etmiş kullar, Habibime salat edin, selam edin. Bu emri ki tuttun, benden de sana 10 rahmet geldi. Bir rivayet 70 ihlasına göre, okuyan ihlasına göre Allah Teala'nın bir kuluna bir rahmetiyle nazar etmesi, bir kere acımasıyla tecelli etmesi o kula yeter mi, yetmez mi? Vallahi yeter. Düşün ki her salavatta 70 kere sana rahmetiyle nazar ediyor. Senin bundan daha karlı bir amelin ne olabilir? Farzlardan sonra, vaciplerden sonra en faziletli amel salavat-ı şerife. Zaten namazda da bize tahiyyatta iki rekatlıların zaten tek oturuşu var. Dört rekatlıların ikinci oturuşunda ne okutturuyor bize? Allahümme salli, Allahümme barik. Bu mutlaka okunuyor ve hepiniz de okuyorsunuz. Şafii mezhebinde vaciptir. Yani okumasan namaz bozuluyor. Hanefi de çok kuvvetli sünnettir. Ama tabii bunu bütün Müslümanlar yapıyorlar. Yani namaz kılıp da Allahümme salli, Allahümme barik okumayan adam duymadım. Kadın duymadık. Çünkü Mevla bize orada namazın sonunda bize bu dini İslam'ı getiren, namazı abdesti öğreten, haccı zekatı orucu öğreten, helalı haramı öğreten, cennete gitmenin yollarına delalet eden, Allah-u Teala'nın rızası nasıl kazanılacağı bize öğreten yegane zat, tek vesilemiz Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için onun hakkını eda etmek ve vesilemiz olarak, vasıtamız olarak bizi Allah'a kavuşturacak, yarın ahirette şefaat edecek yegane vesilemiz olarak ona dua etmek üzere Mevla bize namaz Allah için yapılan bir ibadettir. Namaz kulluk vazifesini ifade eder. Farz namazlar özellikle tabii borç olduğu için. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki siz benim size imandan sonra en büyük farz kıldığım ibadet namaz. Bu farz namazı kıldığınız zaman benim için kılıyorsunuz, bana kulluğa niyet ediyorsunuz, bana şirk koşmuyorsunuz, bana ortak kimse etmiyorsunuz. Ama sonunda ben size emrediyorum, benim Habibime ve Ehl-i Beytine salat, rahmet, feyiz, bereket duası yapacaksınız. Bu namaz bana karşı kulluk ve ibadet. Ama salavat okumak da ibadet. Çünkü ben emrettim Kur'an'da Ahzab suresindeki ey iman edenler siz de ona salat selam okuyun. Bak kendine yapılan ibadette bile ne yapmış? Habibini sallallahu aleyhi ve sellem duaya eklemiş. Onun için salavatın ehemmiyetini anlayabiliyor musunuz? Allah-u Teala farz ibadet, kendine yapılacak farz ibadette bile Habibinin adını andırıyor. Zaten ettehiyyatü'de ne var? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Zaten ezanda ne var? Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah var. Kâmette ne var? Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah var. Çocuk doğduğunda kulağına, sağ kulağına ezanda yine eşhedü enne Muhammeden Resulullah var. Sol kulağına kâmette yine eşhedü enne Muhammeden Resulullah var. Yani doğumundan insanın ölümüne kadar artık kabre defnediliyor, üstüne topraklar örtülüyor. Yine telkin veren Hoca Efendi geliyor. Efendim ne diyor? Ya fulan ibni fulan. Ey falan oğlu falan diyor adıyla. Ondan sonra yani annesinin ismi orada devreye giriyor. Yani Havva oğlu Ahmet veya Meryem. Meyit veya meyitenin adı neyse annesine nispet ediliyor annesine. Ve ona ne deniliyor? İza ca'kel melekanil ezrakanil evhaşani min kıbeli Rahman, şimdi sana Allah tarafından melekler gelecek. İki tane melek gelecek. Gözleri cam gibi masmavi çakıyor. Fakat bedenleri çok vahşi ve korkunç vaziyette. Hiç daha hiçbir korku filminde kimse öyle bir korkunç bir şey görmemiş. Bilgisayarlar da tasvir edememiş. Hiçbir stüdyoda, mütüdyoda en korkunç suret ve şekil çizilse ona denk gelemez. O kadar korkunç. لَا تَخَفْ مِنُوا بِعَانِتِ رَبِّ Rabbinin yardımıyla sen onlardan korkma. Korkma da gel aşağı, sen korkma demiş yani. Öyle kolay değil o iş. Amelin salihse, imanın kamilse korkma. Abdest yok, namaz yok. Ondan sonra gelirsin ahirete. Değil mi? Bak bir tırda mıdır, kamyonda mıdır bir genç arkadaş bir rüya görmüş. Çok yayılmış o rüya. O arkadaşın rüyası. Bütün millet birbirine atmış. Mahmud Efendi Hazretlerini gördüm diyor. Sultanım dedim. Siz vefat etmediniz. Dünyada ne işiniz var? Baktım diyor, çok büyük bir kalabalık yer. 3 milyon kişi secdede. Mahmud Efendi Hazretlerimize ben soru soruyorum işte. Yanında da Cübbeli Ahmet Hoca var diyor, bir tek. Maalesef. Yani tek kalmam maalesef oldu tabii yani. Keşke tek olmasaydık. Başka hocalar da böyle ehli sünneti konuşsalardı falan. Bu çok üzücü bir şey. Ondan sonra tek Cübbeli Ahmet Hoca vardı diyor. Dedim, bize bir haber ver. Ahiretten bir haber ver. Dedi ki, evladım, buraya sakın imansız, abdestsiz, namazsız gelmeyin. Çok zor bura. Böyle bak diyor, bunu böyle görmedim sen diyor. Bu diyor, kamyon mudur işte, tırda mı ne, ben şey ettim. Bura diyor, bana mezar olsun diyor. Vallahi böyle söyledi diyor. Ya zaten rüya görmeye lüzum var mı? Ama rüyalar da derdi Efendi Hazretleri, ahiretten haber getirir. Müjdeci rüyalar var, uyarıcı rüyalar var. Ahiretten haber getirmesi bakımından faydalıdır buyuruyor. Onun için o rüyayı insanlar yaymışlar. Yani ahiretten bir haber. Ama bütün Kur'an bunu söylemiyor mu? Bütün hadis-i şerifler imansız, abdestsiz, namazsız, ahirete gitmeyin, helak olursunuz. Bütün İslam bunu anlatmıyor mu zaten? Ama tabii bir rüya görünce çok etkileniyor. Etkilenince de o coşkuyla, etkiyle anlattığı için insanlar da etkileniyor. Fayda olur yani, tebliğ edin bu rüyaları da. Şimdi sana iki melek gelecek. Çok korkunç surette olacaklar. Gözleri cam gibi çakacak. Ondan sonra sen onlardan korkma Allah Rabbinin yardımıyla. فَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا Onlara cevap verirken ne diyeceksin? Onlar yeselanike sana soracaklar. An Rabbike Rabbinden. Bugün ölenler eğer defnedildilerse, bazı cenazeleri bir gün, iki gün bekletiyorlar. Bugün gömülenler diyelim. Bugün gömülen belki on binlerce insan İstanbul'da, Türkiye'de, dünyada belki yüz binler, milyonlar ölmüştür. Bugün ölenler bu gece ilk geceleri. Allah imanla ölenlerin ilk gecelerini mübarek eylesin. Azapları varsa ref eylesin. Amin. Ama tabii imansız ölenlere dua yapacak çaremiz de kalmadı. Çünkü vefatla beraber artık kafir ölenlere dua yasak. Dua yasak. Ama yine iman, zerre kadar imanı kurtarsa duaya kabildir. Yani duanın kabulüne Allah rahmetiyle muamele edebilir. Şimdi bunlara bu sorular soruldu. Bu melekler göründü. Şimdi kabirleri ya cennet bahçesi oldu ya cehennem çukuru oldu. Şu saatte bak, karısı yanında durmadı. Oğlu mezarlıkta durmadı. Kızına daire bırakmıştı. Veyahut da oğluna bilmem ne kadar araba, ev, ocak bırakmıştı. Veyahut da ne kadar iyilik yapmıştı. Onları sabisi bir yanken yedirmişti, içirmişti. Kimini büyüttü, evlendirdi. Torunları, çocukları bile olan insanlar var. Bunlar vefat ediyor. Ne oğlu, ne kızı, ne torunu, ne hanımı, ne canımı bu gece yanında mezarlıkta değil. Hiçbirinin, hiçbir ailenin akşama kadar durdu da ilk gecesidir, sabaha kadar bari yanında durayım da bir zikir yapayım da hediye edeyim de adam da benim selamımı duysun, Kur'an'ımı duysun, zikrimi duysun da veya hanımım eniş ve yoldaş olayım diye bir kişi duydunuz mu? Bir saat durursa öp de başına koy. Bir saat mezarda definden sonra bir saat. Halbuki Bakara suresi okunacak kadar durmak sünnettir. Başında Bakara suresi, Bakara suresi 50 sayfedir. Bir dakikadan aşağı okumak caiz değil. en hızlı okusan, tertil üzere yavaş okusan, ben 1,5 saatten aşağı okuyamam. Efendim, yani en fazla bir 60 dakika sürer. Yani o da 1 saate tekabül eder. Kabrin başında, en sevdiğinin yanında bir Bekara suresi okuyan bile çok nadir. Bilen zaten nadir Bekara suresinin okunmasını. Bilen de kalmadı yani. E ne olacak o zaman? İşi gücü, keyfi yerinde adam 1 saat bile en sevdiğini mezara koymuş, oturmuyor. Bu kadar fani, bu kadar boş. Onun için bize kabirde ne fayda eder? Ahirette ne lazım gelir? Oraya Kur'an-ı Kerim tilaveti gelir, oraya salavat-ı şerifeler gelir. Oraya Muhammed Mustafa gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. Herkesin kabrinde defnedildiği anda sahih hadis-i şerifte Buhari'de geçer. Melekler ne sorarlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sureti gelir. Dünyada göremedik, rüyada da gördük ama işte rüyada da ne kadar net olacak değil mi? Ama mezarda, kabirden mahşere çıkmadan mezarda göreceğiz inşallah. En yakın yer mezarda. Ama men râni fil menâf ve seyrâni fil yakazâ, beni rüyasında kim gördüyse yakında uyanıkken de görecek. Bu hadis-i şerif Buhari'dir, çok müjdesi var. O müjdeye göre ölmeden evvel komada bile olsan, yanındakiler seni baygın sansa, entübe sansa, efendim, bitkisel hayatta saysa, o ahiretten pencere perde açıldığı zaman o gözler dünyaya bakmaz olur ama ruh görür. Çünkü ruh entübe olmaz. Ruh ölmez. Ruh bitkisel hayata girmez. Ruh makineye bağlanmaz. Onların hepsi bedenle alakalı şeylerdir. Esas insan ruhtur. Ruh sonradan yaratılmıştır. Ezeli değildir. Ama ruh ölmeyecektir. Onun için ebedidir. Allah-u Teala ise hem ezelidir hem ebedidir. Ama geri kalan da bedenler fanidir, ezeli de değildir, ebedi de değildir. Ama sonra mahşere çıkarılacak tekrar, sonsuza kadar ya cennette ya cehennemde kalacak bedenlerde. Velakin arada ne vardır? Fena vardır. Yani yokluk vardır, ölüm berzahı vardır. Ama ruh için bu da söz konusu değildir. Çünkü ruh bedenden ayrılır. Beden iskelet ölür. Ruh ölünün yanında durur. Gelen ziyaretçileri seyreder. Yıkayanlarını seyreder, cenazesini kıldıranı seyreder. Oradan tabutla beraber mezara gelir. Mezara defnedildiği zaman ruh kabrin içine girer. E niye? E çünkü münker nekir gelecek. Melekler kime sorgu sual edecek? Ruh cevap verebilir. Esas insan ruhtur o demek. Onun için ondan sonra da el-kabru imma râdatü min râdı cinân اَحُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيْرَانِ Ya cennet bahçelerinden bir bahçeye döner, ya cehennem çukurlarından bir çukura döner. Oradan melekler ona lahdinin önünden, kıble duvarından, yüzünü kıbleye doğru döndürüyoruz ya, lahit yapıyoruz, meyilli kazıyoruz ki sırtını onun içine doğru besleyelim, yüzü kıbleden dönmesin. Ama maneviyatı bozuksa melekler gelirler, onu ters döndürürler, sırtını kıbleye çevirirler. İşte nebbaşın biri, kefen soyan biri, sonra tevbe edince, ulemadan birinin sohbetinde, uzun bir kıssa, ben eski sohbetlerimde çok anlattım. O alim, çok eski alim. Bundan 1300 sene kadar önce yaşamış. Yani tabiine yetişmiş. İmam Evzai döneminde, İmam-ı Azam döneminde bu. İşte Ebu Şakir Fezari Hazretleri'nin cemaatinde, sohbetinde oldu bu olay. O da İmam Evzai hayattaydı, müçtehit, büyük müçtehit, İmam-ı Azam gibi. Ona bu haberi sordu. Dedi ki işte vefat eden biri, bu adam da kabir soyup kefen soyuyormuş, nebbaş imiş. Şimdi tevbe etmiş, suratında peçeyle geliyor. Ya sen kadın değilsin, erkeklerin arasında ne peçe takıyorsun? Ya sormayın efendim. Ya anlat, sorma. Bir de açmış suratını, burada 5 parmağın izi geçmiş. Hiç çıkmıyor. Nedir senin bu vaziyet? Demiş, rezil mi olayım? Bütün millet bu 5 parmağı mı sorsun bana? E ne oldu demiş, halin nicedir? E ben demiş, nebbaş idim, kefen soydum, bu kadar insanı kefensiz bıraktım, çok günahlara girdim, Allah affetsin. Ama bir kadın, saliha bir kadındı, Allah dostlarından bir kadın vefat etmişti. Ben bayağı nefsimle mücadele ettim, çarpılırım, marpılırım diye. Ondan sonra mezarı açtım. Üzerindeki tahtaları açtım. Sonra kerpiçler vardı, onları açtım. Birinci katın elimle şöyle tutup kefeni açmak, yani çıplak bırakacak cenazeyi, bir de kadın. Efendim, nebbaşlık böyle bir kötü bir meslek. Birinci kat kefeni açarken kadın çekmeye başladı. Ay vah! Bu ölmüş değil mi ya? Ölmeseydi gömmezlerdi. Zaten kaç saattir toprağın altında, bu nasıl nefes alacak? Birinci katı çektim. İkinci kat, o asılıyor, ben asılıyorum. Onu da çektim. Onu da, ne zaman ki eli açıldı, bana bir çaktı, beş parmağı buraya geçirdi. Artık hiçbir teknolojiyle, tıpla mıpla, estetik merkezleriyle bu beş parmak gitmeyecek. Yapma ya! Ama dedi, ben tevbe ettim, dönüş yaptım, sizin sohbetlerinize geldim işte, vesaire. Ya Allah tevbeni kabul etsin. O zat da, bu İshak Fezari, çok büyük bir velidir ve Allame-i Can'dır. Ben de diyor, o zaman en büyük müçtehitlerden İmam Evzai var. Lübnan'da onun kabri, ben iki kere ziyaret ettim. Çok büyük müçtehittir. Kabrinde öyle bir koku, öyle bir feyizler yağıyor, hiç böyle bir şey görülmemiş. O zaman İsrail bombalar attı Lübnan'a. Bombalar attığı zaman her tarafa onun yanında bulunan binaların hepsinde ben baktım, bombalar isabet etmiş, hep yarık. Bir tek kabri şerifin etrafına düşmemiş. Her yere düşmüş. İmam Evzaiye radıyallahu anh yazdı ki, Ebu İshak Fezari Hazretleri, benim cemaatimde böyle bir adamla karşılaştım, halini sordum, bana böyle cevap verdi. Yani bu acayip bir alamet. Vefat etmiş biri tokat çakmış. Bu büyük bir keramet. Sizi de şahit edeyim, yani yaşadığım bir olay. Fakat İmam Evzai Hazretleri bunu mektubu okur okumaz demiş ki, sen esas meseleyi unuttun. Neyi unuttun? Sen o adama soracaktın ki, nefşül kabri haramun, kabir açmak haramdır. Biz adamlara para verip, işçi çalıştırıp, mezarları aç da milletin kabirdeki durumuna bak desek, haram işlemiş olur. Ama bu adam zaten bu haram işlemiş. Şimdi de tövbe etmiş. Yalan söylemeyeceğine dair yemin al. Zaten tövbe ettiğine göre artık günah yapmama söz vermiş. Ona ne sor? Bu kadar Müslüman mezarlığında ölülerin kabirlerini açtın. Kaç tanesinin yüzü kıbleye dönük, herkesin yüzünü kıbleye dönük defnedenler bırakıyorlar. Kaç tanesinin yüzünü kıbleye dönük buldun? Kaç tanesinin sırtını kıbleye dönük buldun? Hiçbir Müslüman sırtı kıbleye gömülmüyor. Bakın, en az 1250'si de var. Çünkü bu olay Ebu İshak Fezariler 150-200 Hicri. Şu anda 1445'teyiz. Nereden baksan 1250 sene. En azını konuşuyorum. Bu olayın, onların vefatları itibariyle konuşuyorum. Bir de bu olayın yaşandığı şey ondan da ne kadar sene evvel olabilir. Çünkü vefatlarını baz alarak konuşuyorum. İmam Evzai'de Ebu İshak Hazretleri'ne mektup ile onun mektubuna bu cevabı yazmış. Sonra Ebu İshak Hazretleri cemaatta her sohbette o geliyor, peçeli. Yine çağırtmış, gelmiş. Demiş ki, ben İmam Evzai'ye mektup yazdım. O da bana böyle sana sormamı yazdı. Bu çok önemli bir hadisedir. Burada doğru bir cevap ver işte, neyse, yemin billah kasem, Allah yalan konuşmayacağına dair. Ona göre o da demiş ki, ben bu kadar mezar açtım, ekserisinin sırtını kıbleye dönük buldum. Nerede? Müslüman makberesinde. Ne zaman? 1200 küsur sene önce. Vallahi diyorum. Vallahi diyorum. Yani mezarları açarak bunu herkese göstermeyebilirler ama şu ölenlerin, şu musalladan kıldırılanların, kaldırılanların, şu Müslüman mezarlıkları dolmuş, milyonlarca insan yatıyor. Kaç imanını kurtarmış. Şu kıssaya göre ekserisi iman kurtaramıyor yani. O kadar zor ki iman kurtarmak. Şimdi millet zaten hepten ateist diyor. Adam şeriat diyorsun, ne şeriatı diyor ya? Adama helal diyorsun, geç git işine diyor ya. Haram diyorsun, boş ver. Yani haram yapmakla kafir olmuyor. Haram değil demekle kafir oluyor. Kafirliği İslam'a aykırı, şeriata aykırı, Kur'an'a, sünnete aykırı sözleri normal görse Ne var ya, adam konuşabilir, fikir özgürlüğü dese o da kâfir olur. Çünkü Allah'ın haram ettiği şeyleri helal diyen adamın konuşmasına müsamaha yapamazsın. Onun için iman zor, zor kurtarılır. Sonra bu cevabı Ebu İshak Hazretleri tekrar Evzai'ye yazıyor. Radıyallahu anh, Evzai radıyallahu anh tekrar ona cevap yazıyor. Eyvah ki sırtını kıbleye doğru dönüp buldukları ehli sünnet itikadı üzere ölememiş. İlla kafir anlamına gelmiyor ama ehli sünnet itikadı üzere ölememiş. Ehli sünnet itikadı üzere ölememek kaça patlar? Kaça patlar biliyor musun? İstersen ömrün boyu bir teheccüd kazaya bırakmasan, bütün nafileleri yapsan, bütün fakirleri doyursan, bütün çıplakları giyindirsen, dünyadaki bütün yetimlere baksan, eğer ehli sünnet itikadından kıl kadar ayrılmışsan, cennete direkt girenlerle giremezsin, mutlaka bir cehenneme girersin. Çünkü bu sahih hadiste Tirmizi'de geçer. فَاِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاةَ شِبْرًا فَاِنَّهُ مِنْ جُسْيَا Cehenneme, ehl-i sünnet vel cemaat itikadından bir karış ayrılan cehennem cemaatlerinden olur. Bu Tirmizi'de geçer. Diğer hadiste مَنْ فَارَقَ الْجَمَاةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقُ اِلَّا يَرْجَعَ Bu da Tirmizi'de olacağını hatırlıyorum, olduğunu. Bir karış ehl-i sünnet inancından ayrı düşenler, 72 sapık fırkaya girenler, kâfir olmasalar bile, Mu'tezile, Cebriye, Kadere-i Şeşim, Selefisi, Vahabisi, Işidi, bilmem nesi, kâfir, direkt müşahhas olarak yaptığı kâfir edecek bir şey varsa dersin. Ama genel manada kâfir diyemesen bile, namaz kılıyor, kıbleye dönüyor diye, ama o, İslam ipini boynundan çıkartmış olur, ancak dönerse tevbesi kabul olur. Ama bu pay ne zamana kadardır? Ölene kadardır. Öldükten sonra bu payda kalmaz. Onun için İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh Sami Hazretleri buyuruyor ki ehl-i sünnet dışındaki fırkalardan hangisi ne kadar ibadetli, takva sahibi, çarşaflı, peçeli, şiaları görmüyor musun? Şialarda öyle kapananlar var ki bizim çarşaflılardan daha iyi kapanıyor, peçeyle. Ama itikadı Ebu Bekir'i sevmiyor, Ömer'i sevmiyor, Ayşe anamı sevmiyor. Çarşaf kurtarmıyor bu sefer iman olmayınca. Rıdvanullahi Teâlâ aleyhim ecmaîn. O zaman mutlaka itikadının pisliğinin temizleneceği kadar cehenneme girecek. İmanını kurtardıysa cehennemden çıktıktan sonra cennete girebilecek. Cennete direkt girebilenler ancak ehl-i sünnet itikadında ölebilenlerden olacak. Ama her ehl-i sünnet itikadı üzere ölen de cennete direkt girecek anlamına gelmez. Büyük günahları varsa onların da cehenneme gitme durum var. Ama cennete direkt gidecekler mutlaka ehl-i sünnet itikadına sahip kimselerden olacak. Ehl-i bid'at 72 fırkanın her biri ne kadar ibadetli, ilimli, salih, takva geçinse de mutlaka cehenneme girecek itikad pisliğini temizleyene kadar. Onun için ne buyurdu İmam Evzai? Eyvah ki sırtını kıbleye dönük buldukları ehl-i sünnet itikadı üzere ölememişler. Bu demek ki mutlaka cehenneme girecekler. Şefaat da o noktada erişemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaati haktır. Peygamberlerin şefaati haktır. Ulemanın şefaati haktır. Şehitlerin şefaati haktır. İbn-i Mace hadisinde geçer. Yeşfe'u yevmel kıyameti selâsün el-enbiyâ sümmel ulemâ sümmel şühedâ. Âlimlerin şefaati şehitlerden bile önce geliyor hadiste. Allah yolunda canını verenden önce âlimler şefaat eder. Âlimin ilmi olmasaydı, sohbeti olmasaydı, kitabı olmasaydı ne şehit, şehitliğin faziletini bilecekti, o mertebeye erecekti. Ne kimse namaz kılabilecekti, namazı öğrenebilecekti. Ne kimse hacca gidebilecekti. Kim ne hayır yaptıysa, alimlerin ilminin teşvikiyle öğrenip yapmıştır. Onun için peygamberlerden sonra onların ilmini tebliğ edenler, alimler, el-ulema ve varasetül enbiya, nebilerin varisleri, mirasçılarıdır. Ulema ümmeti ki enbiya ben İsrail, ümmetimin alimleri İsrailoğullarındaki peygamberler gibi makam sahibidir buyuruyor. Nübüvvet müstesna, peygamber değildir. Ama gibidir. Her alim değil. Tabii ki ehl-i sünnet olacak, ilmiyle amel edecek. Allah ihlas nasip etsin, ihlas sahibi olacak. Onun için ehl-i sünnet dışı itikatla ölenlere peygamberler şefaat edemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile şefaat edemez. Havz-ı Kevser'in başında duracağım. gelen ümmetlerime elimle içireceğim. Sahih hadis. Ama bir takım ümmetlerim gelecek, melekler onları tard edecek, havzumdan kovacak. Yabancı develer kovulduğu gibi. Arap coğrafyasında, Ceziretül Arap'ta, Arap Yarımadası'nda develer ekseriyetle bulunan iklimlerde su kıtlığı var. Onun için Allah deveye ne vermiş Celle Celaluhu? 10 gün kadar susuz çölde gidebilme deposu vermiş içine. Allah Teala ne yapmış? Suda yaşayacak kazlara, ördeklere palet gibi ayak vermiş. Çölde yaşayacak, kurakta yaşayacak develere 10 günlük su tutacak depo vermiş. Allah Teala hangi iklimde kimi yarattığını bilmez. İşte onun için su az olduğu için kendi develerine adam su temin etmiş, kuyusundan, şurasından, burası çekmiş, bir havuz yapmış. Araplar da hep öyle. Develer havuza geliyor, su içiyor. Eskiden de, şimdi de var köylerde, yalaklar var böyle şeyler. İnekler gelir falan, köyün çeşmesinin orada havuz gibi olur, o yalaktan içer. Ama su bol olduğu için, şimdi kimse öbürünün ineğine kış demez. Ama su az olsa, kuraklık olsa, adam bari benim devem yaşasın der, önce kendi devesinin suyunu ayırır kollar. Yabancı inek geldi mi ne yapar? Hadi git senin sahibin sana su bulsun. Çünkü bol su yok. İşte yabancı develer havuzdan kovulduğu gibi bazı ümmetlerim benim Havz-ı Kevserimden kovulacak. Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben diyeceğim ki ya melaike, ey Allah'ın melekleri, Usayha abi, bunlar da benim ümmetlerim, ümmetçiklerim, zavallıcıklar. Gelmişler 50 bin sene mahşerin güneşinin altında haşlanmışlar, ciğerleri parelenmiş, dudakları patlamış, ölecekler. Gelebilmişler zorla, şerle benim Havz-ı Kevserime gelmişler. Şimdi siz de onları kovuyorsunuz. Ben rahmetellil alemin olarak gönderildim. Ne olur yollarını salıverin de onları da içireyim. Melekler ne cevap verecekler? İnneke la tedri ma ehdesu ba'deke ya Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sen bunların senden sonra sünnetini nasıl bozduklarını, bid'atı yaydıklarını, dinde reform çıkarttıklarını, ne yenilikler uydurduklarını biliyor musun? Onun için bunların senin havzundan içmeye nasipleri yoktu. Havz-ı Kevser'den bir kere bir şerbet içebilseydi men şeribe minâ lâ yazmâ bâde âbede. Bir şerbet içse diyor, ebediyen susamayacak. Çünkü hiç cehennem yüzü görmeyecek, direkt cennete gidecek. Cennette de zaten susamak yok, su içmek var, balırma, sütürma, şarabırma, su ırmakları akar ama susadığı için içmiyor. Bak şimdi ben susadım, hararet yaptı, dudaklarım patlıyor, hatta kenarları yara oluyor. Midemden rahatsızlığım ayrı, şekerden rahatsızlığım ayrı. Mesela susuzluğu en iyi ben bilirim, hararet işlerini. Anladın mı? Şimdi ben su var orada, sohbet arasında çok mümkün mertebe içmem. İlim meclisidir, ciddiyetini bozmamak icap eder. Ha, orada su var. Benim onun için suda ümidim var, suyum var nasıl? Elhamdülillah, nasip olursa içerim sohbeti bitirince. Ama şimdi bak sıkıntı çekiyorum. O sıkıntıdan sonra suyu içtiğim için su büyük bir nimettir ama sıkıntıyla karışık. Cennette bu yok. Cennette insanlar sonsuza kadar yaşayacaklar. İstedikleri gibi sular, şerbetler, şuruplar içecekler. Fakat susadığı için değil, zevk için içecek. Şimdi bu benimki zevklikten çıktı yani. Daha ne kadar konuşacağım belli de değil. Yani Allah size yardım etsin. Sabaha kadar buradayız yani. Diye korkabilirsiniz. Korkmayın yani. Bu benim en hasta halim. Bir maşallah, la kuvvete illa billah dersiniz. Mesela Allah yolunda ilim meclisi kuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkıyla, muhabbetiyle, sevgisiyle burada Müslümanlar cem oldu elhamdülillah. Daha ne arıyoruz? Af olarak çıkın diyecek melekler. Allah'ın nidasıyla gelecekler. Buradaki kaç celseden bir tanesi, iki tanesini denk gelmiş midir? Ama bunun ilim meclisi olduğunda şüphe var mı? Başladığımızdan beri kaç tane hadis okuduk? Onun için Kûmû mağfurallekûm. Affolarak kalkın. Kat beddel seyyâdük mühsenâd. Sizin günahlarınızı da silmekle kalmadım Allah buyuruyor bu cemaatlere. Sevaplara döndürdüm. Tonlarca günahla gelen, tonlarca sevapla gider. Çünkü neden? Meclis, zikir meclisidir, ilim meclisidir. Allah ve Rasulünün ilim meclisidir. Celle Celaluhu ve sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Şimdi, melekler gelecekler, sana Rabbinden sual edecekler, peygamberinden sual edecekler, dininden sual edecekler. İşte telkin veren ne diyor? Sen onlardan korkma. فَقُلْ فِي جَوَابِي مَا Onların cevabında söyle. Ne söyle? Allah'u Rabbi. Rabbim ancak Allah'tır. Sesli konuşuyor bunu. Ama kaset koysanız içeriye, bir saat sonra kaseti çıkartsanız mezardan, fıssss çıkar. Allah'u Rabbi'yi duyamazsınız. Çünkü bu ruhani bir meseledir. Aslında o sesli bir cevap veriyor. Ama onu melekler duyuyor. Sen melekleri görmediğin gibi meleklerin cevabını da duyamaz. Sorusunu da duyamaz. Ama Allah birinin keşfini açar, birine duyurur, birine gösterir, öbürlerine işittirir, o başka. Ama şu anda standartta böyle bir şey bulamaz. O zaman da sakın kafir olmayasın. Kabir azabı yok, kabir sorgusu yok, kabir suali yok dersen ayetleri, hadisleri inkar etmiş olursun. Birincisi bu. Ve Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem resulî ve nebiyyi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem benim resulümdür, peygamberimdir, nebi-i zişanımdır. Nereden geldik buraya? Çocuk doğduğundan, ezandan, kâmetinden Muhammedur Resulullah geliyor. Her ahval-i şeraitte, bütün namazlarda, beş vakitte, tehiyyatlarda, ezanlarda, ikametlerde, efendim, haclarda, umrelerde, zikirlerde, bütün namazların tehiyyatlarında, teşehhütlerinde hep Muhammedur Resulullah geliyor. En son adam mezara gömülüyor, başına telkin veren geliyor. O da ona Muhammedur Resulullah diye cevap ver diye telkin veriyor. Sonra melekler geliyor. Men rabbuke ve men nebiyuke ve ma dinuke ve ma kitabuke ve men ihvanuke ve men ehevatuke ve ma kıbletuke. Rabbin kim, peygamberin kim, efendim, erkek kardeşlerin kim, kız kardeşlerin kim, dinin ne, kıblen neresi, sorular soruyor. En son mezarda da yine Muhammedur Resulullah diyebilen kurtuluyor, diyemeyen Münker Nekir'in zoppalarıyla Tevfik abi diyesi rahmetullahi aleyh, o ellerinde ateşten kamçılarla gelecekler. O meyyite veya meyyiteye, kadın erkek hangisiyse suale cevap veremediğinde bir kamçı vuracaklar, mezar ateş tutuşacak. Mezar ateş tutuşacak. Bu yaşanıyor, her gün yaşanıyor, her öğlende, ikindide, bizim buralarda öğlende, ikindide defin yapılıyor. Mekke, Medine'de 24 saat defin yapılıyor. Yani illa öğlen ikindi şartı yok ama Türkiye'deki adet ve üzere böyle. Bazı kere zaruretler oluyor, çabuk davranmak gerekiyor. Herhangi bir zamanda da hemen defin yapmak icap ediyor. Her definden sonra ya cennet bahçesi oluyor ya cehennem çukuru oluyor. Ama Münker Nekir melekler geliyor, melekler ne soruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, işte yakında beni uyanıkken de görecek. O uyanıkken de görecek hadisi, ölmeden evvel iblis geliyor, imanını çalmaya çalışıyor.

0: kaldıramıyorum ha burada. Kalben de olur diyor. Birçok insanın imanını halet-i nez'inde, sekerat-ı mevtinde bir bardak suya aldım dedi iblis.
1: 30 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Ataşehir'de yapmış olduğu sohbeti devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
9: Merakla beklenen kitap çıktı.
10: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
9: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesin

0: Tevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14.000 lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20.000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi.org.tr.
1: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
2: Selamu Aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
3: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
4: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
0: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
6: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılmaktadır. Kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com.
7: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: Reklamları dinlediniz.
5: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
9: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
10: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
11: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
12: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
13: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
14: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
15: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
16: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
17: Sonra da öyle ölüyorsun.
18: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
5: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
4: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
19: 30 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Ataşehir'de yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
5: Peki bu adama niye böyle oluyor? Niye böyle oluyor? Abdest yok, namaz yok, zulüm var, insanlara baskı var, haksızlık yapmış, ah almış, beddua almış. Hacı Hoca namaz abdest. İşte son nefeste iblise gidiyor. Hak etmeyeceksin. Hak edene Allah Muhammed Mustafa'yı gönderiyor sallallahu aleyhi ve sellem. İblis kaçıyor, onun nurundan yanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bereketiyle imanı muhafız kalıyor. Hak etmeyene de iblisi gönderiyor. Musallat ediyor. Tehlikeli geçit. Ama bizi ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmesi kurtarır imanımız. Onun için rüyada gören uyanıkken de görecek. Bu ne zaman olacak? Makamı yükselen evliyadan olursa, keşif ehli olursa, şu an evliyaullah'tan bazıları Efendi Hazretlerimiz de görmüştü, konuşmuştu, uyanıkken geliyor. Ama biz yanındayız,
8: Biz Resulullah'ı görmüyoruz. İbn-i Mesud'la geldiler diyor. İbn-i Mesud'u biz duymadık. Ama Efendi Hazretleri onlarla konuşuyor. O makam meselesi. Bizle alakadar çok etmiyor gibi. Makamı yüksek olan uyanıkken de görüyor yani şu anda hayatta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu safhada edebiliyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti bütün alemleri kaplamış, bütün alemler onun nurundan yaratılmış. Onun ruhu bütün ruhların babası. Onun ruhaniyeti her yerde hazır. Bunun hakkında deliller var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyada uyanıkken göremeyen en son ölmesine yakın rüyada gördüğü için müjdesini alıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölecek adamın kadının yanında hazır oluyor ve o şeytan kaçıyor, adam imanını kurtarıyor. Bir de Buhari hadisinde Buhari deyince artık diğer kaynakların hepsinde var demektir. Sıhhatte ayet gibi. Buhari hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Adamı defnedip bıraktıkları zaman Münker Nekir geldiği zaman işte o noktada Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin canlı sureti o Müslümanın sorgu suale tabi tutulanın kabrine geliyor. Canlı böyle görünüyor. Onun için en yani mahşerde inşallah göreceğiz, cennette görüşeceğiz inşallah ama ilk tam net göreceğimiz yer kabir sorgu sualidir. Ben şimdi bir yandan kabir sualinden korkuyorum. Bir yandan Münker Nekir'den korkuyorum. Bir yandan da diyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatım geçtiği net bir göreyim diye. Zaten keşfim açılmadı, uyanıkken göremedim. Ama rüyada bir iki kere görmek nasip oldu ama rüya tabii ilk zamanlar çok kafama yerleşmişti. Fakat tabii seneler geçti. Şimdi o kuvve-i mütehayyile hayal gücü biraz zayıflıyor. Seni görüyorum, onu görüyorum, onu görüyorum. Oğlumu görüyorum, kızımı görüyorum, torunumu görüyorum. Tabii keşke Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem bir şey görmesen de sade o kafanda kalsaydı. O da mümkün değil yaşayanlar için. Onun için tabii şimdi rabıtada şey yapıyorum, bir geliyor gözüme tabii o rüyan. Bir, üç rüyadan birinde böyle bir şey yok. Böyle bir güzellik yok, böyle bir nur yok, böyle bir insan yok. Yok yani. Ama çok çok sene oldu. Rabıtada onu şey yapıyorum. Olmadı. Rabıta mübarek sandukasının çıkıntısı var. Bütün evde, ocakta, her yerde onu koymuşum önüme resmini. O biraz daha kolay oluyor. Olmadı. Muvaciyede demir parmakla önünde selam verdiğimizde orayı düşünmek daha kolay oluyor. En azından yeşil kubbeye rabıta yapmak. O yeşil kubbe var ya, onun altında kim yatıyor? Habibu Rabbil Alemin, alemlerin Rabbinin en sevdiği mahluk, Cibril'den eftal, Mikail'den, İsrafil'den eftal, bütün melekeden eftal, İbrahim, Musa, İsa, salavatlu ala nebine alim ecmain, bütün peygamberlerden eftal, yegane kul Muhammed Mustafa yatıyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. O yeşil kubbe, kabri şerifi görüyor. Kubbeyle arasında şey yok. Etrafta duvar var. Duvarın etrafında üstünde biliyorsunuz Kabe'nin örtüsü gibi yeşil perdeler var. Ama o Kabe gibi olan duvarın üstü açık. Onun için yeşil kubbeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arası açık. Yoksa yağmurlar yağmayacak. O zaman yeşil kubbe yokken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hücre-i saadetlerin üstü kapalı. Ayşe annemize geldiler, dediler ya Ayşe radıyallahu teâlâ anha, yağmurlar kesildi Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem, kurudu ortalık, hayvanlarımız ölecek, su yok, bir şey yok. Ayşe annemiz dedi ki, siz niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin üstünü tamamen kapattınız? Bir pencere açın, gök ile Resulullah'ın arası vasıl olsun. Salli ala seyna Muhammed ve ala seyna. Görürsünüz rahmeti dedi. Hakikaten gittiler, bir pencere açtılar kabri şerifin üstünden. Hemen yağmurlar yağdı. Bu hadis Darimi'de geçiyor. Kütüb-ü Tis'a 9 kaynak, en büyük 9 kaynaktan biridir. Şimdi de Selçuklu sultanları vesaire, tabi Osmanlı'dan da evvel o yeşil kubbe yeşil kubbenin üzerinde, bilmem dikkatinizi çekti mi, bir küçük pencere var. O Ayşe annemizin vasiyeti devam ediyor. Halihazırda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile gök arasında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile yeşil kubbe arası da açık. 13'ün yeşil kubbeden bir pencere açıldığı anda gök ile semadaki melaike ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toprağı şerifi, tabi beden-i şerifi, ruhu şerifi, Resulullah kabrinde diridir, namaz kılıyor. El-enbiya ahyâun fî kubûrî musallûn, sahih hadis, peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Miraç gecesi Musa aleyhisselama uğradım diyor, Mescid-i Aksa'ya giderken önce onun kabrine geldi. Merartü bi kabri Musa indel kesibil ehmeri ve vekâim yusallî. Kırmızı kum tepelerinin yanında. Biz de gittik, Kudüs'te nasip oldu oraya. Mescid-i Aksa'ya varmadan, çünkü Mescid-i Aksa'yı fethedemeden vefat etti. Vefat ettiği için dedi ki, bari madem fethedemedim, en azından bir taş atımlığı kadar mesafede gidebildiğimiz kadar gidelim, gidelim, gidelim. Ben vefat ettiğim zaman beni en yani yaklaşabildiğiniz yere kadar getirin, orada defnedin, Mescid-i Aksa'ya yakın olsun. Çok yakın, görükmüyor şey ama yani yakın. Böyle saatlerce yol yok, yakın. Kesib-i Ahmer'de. Ben orada diyor, Musa aleyhisselamın kabrine gittim. Cebrail aleyhisselam dedi ki, in burada iki rekat namaz kıl. Ben de indim orada iki rekat namaz kıldım. Ya Vehhabiler ne konuşuyorlar, ben anlamıyorum. Türbenin yanında, kabrin yanında, camide türbe varsa namaz kılınmaz diyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste Musa aleyhisselamın kabrine in burada namaz kıl dedi. Özellikle bereket için iki rekat orada kıldı. İsa aleyhisselamın doğduğu yere götürdü Beyt-i Lahm'da. İsa aleyhisselamın kabri yok çünkü o daha ölmedi. İkinci kat semada bekliyor. Hazreti Mehdi'ye yardım için, Deccal'ı katletmek için inecek biliyorsunuz sahih hadisler, mütevatir hadis, el-i sünnet itikadımıza göre. İsa aleyhisselamın doğduğu yere götürdü. Orada iki rekat kıldırdı. Ondan sonra İbrahim aleyhisselamın kabrinin yanına götürdü El-Halil'de. İn burada iki rekat namaz kıl. Ya siz ne konuşuyorsunuz? Bukhari, Müslim deyince susuyor, oturuyorlar aşağı. Sahih hadisi kabul ediyor. Ama kafan basmıyor mu senin? İşte kabrin yanına götürüyor, orada iki rekat kıl diyor. Sen de diyorsun ki türbe olan yerde namaz olmaz. E türbe olan yerde namaz olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında namaz kılmıyor mu bütün millet Medine'de? Ne saçma zırva adamsınız ya. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Musa'ya uğradım, kabrinde ziyaret ettim. Musa kabrinde ne yapıyordu? Ayakta namaz kılıyordu diyor. Peki ayakta olmak kimin sıfatı? Bedenin sıfatı. Ruh için ayakta oturuyor, yatıyor denir mi? Ruhun yatmakla kalkmakla ne işi var? Yatan kalkan, yürüyen gezen, ruh, beden. Kaimun demeseydi, namaz kılıyor deseydi, maneviyatı, ruhaniyeti kılıyor anlardık. Ama ayakta kılıyor deyince, sahih hadis Buhari Müslim. Ondan sonra da Mescid-i Aksa'ya gitti, bütün peygamberler, 224 bin peygamber toplandılar, ona cemaat oldular. Orada da Musa aleyhisselam var mıydı? Vardı. Hem de birinci saftaydı. İmamın tam arkasında en faziletli olan durur. Şimdiki camilerde de en cahiller imamın arkasına geçer. Öyle de bir terslik var. Halbuki en hafız, alim kimse imamın arkasına o girmesi lazım. Ya imam hafız mı ki sanki? İmam alim mi ki sanki? Arkasını düşünüyorsun hoca efendi. Önü gitmiş zaten. Boş ver, karıştırmayalım. Karıştırırsak, çalkaladıkça fesat çıkar. Ama imamın arkasında hafız ve en alim olan durması lazım. Mesela Osmanlı'daki camilerde, Fatih Camii, Süleyman Camii vesaire camilerde, ekseri camilerde görürsünüz. Ne görürsünüz? Kapıdan girersiniz, gidersiniz, gidersiniz, gidersiniz. Mihraba yaklaştığınız zaman bir karış, bir çıkıntı olur. Ondan sonra o çıkıntının üstünde de küçük küçük saflar olur. Hatta Osmanlı'daki birçok camide ön dümdüz olmaz. Önde küçük saflar 2-3 olur, çıkıntı. Çıkıntının aşağı indiğinde enli saflar gelir. Dikkat ettinizse. Çünkü neden? Öndeki çıkıntıya ancak hafız ve alimler çıkabilir. Bütün cami dolarsa, yarısı da hafız ve alim olursa, Osmanlı'da bu kuralı uygulamak tabii ki kolay olur. Ama şimdi camide İmam bile hafız değil, çoğu imamlar. Hafız olsa kari değil, kıraatı düzgün değil. Kıraatı düzgün olsa alim değil. Fıkıh bilmiyor. Elife mertek çakıyor yani. Bir şeyden haberi yok. Ne olacak? Bak Osmanlı'daki duruma bak. Amasya'ya gittim bir kere. Oradaki Ulu Cami'de, işte Merkez Camisi'nde 90 yaşında bir dede, benim de gittiğim 20 sene falan, 30 sene evvel ilk gittiklerim 90'larda. O dede de o zaman 90 yaşındaydı. Sarıklı sakallı bir dede. Evladım dedi, ben bu caminin tamamını sarıklı, cübbeli, hafız alimlerle doluyken gördüm. Hey gidi dönemler, ne zaman ki Osmanlı'nın da son dönemi ki en bozuk döneminde bile Amasya'nın merkezdeki cami şimdi normal cemaatle bile dolmuyor. Bırak sarıklı cübbeli. İki tane sarıklı cübbeli bulamazsın. Bulsan da onlar da çoğu hafız hoca değil. O da sarığı yolda bulmuş, takmış yani. O da ayrı bir mesele. Her sarığı takanı da hoca zannetmeyin. Ondan sonra dediler ya adama, cenaze namazı kıldıracak adam yok. Toplandılar cenazede Lazlar. Tamam. Kim kıldırsın, kim kıldırsın? Bir şey bilen yok. Cenaze ortada kaldı. Bir tane sarıklı gördüler. Aa tamam. Hadi geç dedi. Ben bilmem ki dedi. Ona dedi kafandaki sarıktan utan. Ben hoca değildim ya, sarığı yolda buldum ya dedi. O da yolda bulmuş. Şimdi yolda bulan çok var. Sarıklı cübbelerde çok sıkıntı çıkıyor şu anda. Onun için yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselam kabrine uğruyor, ayakta namaz kılıyor görüyor. Sonra Mescid-i Aksa yakın oraya geliyor. 224 bin peygamber toplanıyor. Saflar diziliyor. Arkasında en alim, en faziletli peygamber kim? İbrahim aleyhissalatü vesselam. İmamın arkasında kim duruyor? İbrahim aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra sağındaki en alim olacak. Sağında kim duruyor? Musa aleyhissalatü vesselam. İbrahim aleyhisselamın solunda kim duruyor? Safta arkada. İsa aleyhissalatü vesselam. Böylece 224 bin peygamber toplanıyor. Orada da onlarla görüşüyor. Namaz kılıyorlar cemaatle. Nafile namaz. Çünkü zaten peygamberler vefat ettikten sonra onlara namaz farz olmaz. Ama nafile namaz kılıyorlar. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merdiven dayanıyor. İşte Burak'la oraya kadar geliyor. Miraç merdiven demek. Merdiven dayanıyor. Mescid-i Aksa'daki kayayan Sahratu Beytil Makdis'in suhuril cennet, cennet kayalarından bir kayadır o. Onu da ziyaret nasip oldu. O kayanın üzerine göklere merdiven dayanıyor. Birinci kat semaya kadar öyle işte. Yedi kat semaya oruç ediyor. Oradan Sidratül Münteha'ya, oradan işte, işte Beyt-i Mamur'a, Cenab-ı Mevla mekandan münezzeh olarak ziyaret ediyor. Orada da altıncı kat semaya geliyor. Altıncı kat semada da kimle görüşüyor? Musa aleyhissalâtu vesselâm. Ruhlar ölmez. Aynı bedeniyle duruyor. İşte 50 vakit namazı aldığında Mevla'nın emrini kabul edip inerken yine aynı tertip üzere iniyor. İşte Sidratül Münteha'ya, işte Beyt-i Mamur'a, Arş-ı Ala'ya oradan iniyor. 7. kat semada yine İbrahim Aleyhisselam'la bir daha selamlaşıyor. 6. kata iniyor. Selamlaşıyor. İnerken dolayısıyla 6. kat semada yine Musa Aleyhisselam işte Mevla sana ne emretti? 50 vakit namaz. İşte dön, tahfif iste, kolaylık iste. Senin ümmetin 50 vakit namaz kılmaz. Ben Beni İsrail'de çok tecrübe ettim. Kılmadılar. Hepinizin bildiği hadise gerçekleşiyor. Her seferinde 5-5 iniyor. Sonunda 5 vakit kalıyor. Farz olarak üzerimize. Buradaki şefaati de kim yapıyor? Musa aleyhisselam yapıyor bu aracılığı. Ve bu fikri o veriyor. Şimdi yine Vehhabiler burada çuvallıyor. Diyorlar ki öldükten sonra ölüden bir fayda gelmez. Onun için diyorlar ki Resulullah da öldü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan da bir fayda beklemeyin diyorlar. Haşa haşa. Peki Musa aleyhisselam vefat etti mi? Etti. Miraç gecesi sahih hadislerde kabrinde ayakta namaz kılıyor muydu? Kılıyordu. Ayakta kılmak kimin işi? Bedenin işi. Çünkü ruh ayakta oturarak diye vasıflanmaz. Sonra Mescid-i Aksa'da görüştü mü? Görüştü. Namaz kıldılar. Sonra altıncı kat semada buluştu mu? Buluştu. Ya, ayet var Es-Sâdü Bilâ. وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ Secde suresinin sonunda. Habibim andolsun elbette muhakkak biz Musa'ya kitap verdik, Tevrat verdik. Sen de onunla görüşeceksin. Onunla buluşacağından şüphe etme. Ben seni buluşturacağım diyor. Peki bu ayet ahiret buluşmasından bahsediyor olabilir mi? Olamaz. Çünkü neden? Ahirette herkes herkesle buluşacak. Biz de Resulullah'la buluşacağız inşallah sallallahu aleyhi ve sellem. Kafir ölmezsek, zerre kadar imanımız olsa Resulullah'ı göreceğiz inşallah. Ahirette. Mahşerde bütün peygamberler var. Peki sen Musa ile buluşacağından şüphe içinde olma diyor ayette. O neresi işte? Miraç gecesi buluşturdu. Onu söylüyor. Çünkü neden? Mahşerden evvel buluşması lazım. Aksi takdirde mahşerde herkes buluşuyor. Ne özelliği var? İşte ölüden fayda gelmezdi de 50 vakit namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldım, kabul ettim diye iniyordu. Biz 50 vakit nasıl kılacaktık? 5 vakti kılamayan bizim gibi acezeler nasıl kılacaktı? 50 vakte kim abdest tutacaktı? Yani bizim çoğu insanlar abdesti tutmuyor. Yani 50 vakte en az 25-30 abdest ister. Adam dedi abdest almaktan derilerim aşındı dedi ya. Bir de vesveseliyse yandık. Oldu olmadı 50 kere sürüyor. E adam 50 vakit kim abdestini tutacak? Zaten abdest taze alsan daha makbul, o ayrı bir şey. Ama abdeste üşenen, namazda üşenmekten daha fazla abdeste üşenen var. Adam diyor, şu namaz abdestsiz olsaydı ben bu 5 vakte kılardım da diyor. İkide bir abdest sorunu çıkıyor. Bacağını yıka, başını yıka. Ya! Peki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 50 vakti aldı geliyor muydu? Geliyor. Halid abi vardı, Ali Adar Efendi babamızın mahdumu. Benim de çok dostum, bana çok iyilikleri var tabii. Babam yaşında, hatta dedem yaşında. Çoktan vefat etti 85'lerde. Ömrümüz onunla geçti diyebiliriz çocukluğumuz. Efendi Hazretimiz ona çok itibar ederdi. Ali Adar Efendi'nin oğlu diye. Kardeşi sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle derdi. Bizim efendiye de Hafız abi derdi. Efendiden çok yaşlıydı. Hafız abi dedi ya. İyi ki Miraç'a sen çıkmamışsın dedi. Efendi de şaşırdı. Ne diyor diye. Dedi ki sen gitseydin o kadar namaza ibadete bizim efendi merak ya. Sıralı namaz, sıralı ibadet. Sen gitseydin dedi, 50 vakti gözü kapalı alırdın da gelirdin dedi. Yanmıştık dedi. Efendi de gülüyordu mübarek yani. Ne yapsın? Şimdi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de namaza o kadar düşkün ki cu'ilet kurratu aynî fi salâh. Gözümün nuru namaz diyor. Gözümün feri namaz diyor. Her şeyimden beni Mevla mahrum etse diyor, namazdan mahrum etmesin diyor yani. Namaz. Bize ne kadar zor geliyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar tatlı geliyor. O zaman Musa aleyhisselam gönder, tekrar geldi. Kaça düştü? 45. Ya bunlar 45 kılar mı dedi, sen ne yapıyorsun ya? Gitti ya, tahfif istedim. Allah-u Teala mekandan münezzeh. Ama Allah-u Teala ile nerede görüştü Efendimiz? Mekanda. Mevla mekansız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi yerde gidiyor, secde ediyor, Mevla ona nida ediyorsa oraya gidiyor. Yoksa Mevla'nın yeri var da oraya gidiyor, oradan iniyor, oradan oraya çıkıyor. Haşa. Anladın mı? Nerede münacat etmeye izin verildi? Cebrail aleyhisselam bile oraya gidemedi. Kaldı yolda. İşte o makama gidiyor. 5 daha indiriyor göre Musa aleyhisselam. Ne oldu? 40 oldu. Ya 40 kılar mı bunlar? En son 5 geldi. Musa aleyhisselam dedi ki bunlar 5 de kılmaz dedi. Vallahi Musa aleyhisselam doğru söylemiş. Şu anda vakti vaktine kılan oranı 5. 6. %. Alacalı bulacalı kılan taş çatla ankette %22. Afrika'nın bir ülkesi var %95. Hepsi 5 vakit kılıyormuş. O siyah olsa ne zarar? Sen beyaz Türk olsan ne kar? Beyaz, bembeyaz Türk olsan cehennemi boylayacaksın namazsız, abdestsiz. Afrika'da gariban. Yemeği yok, suyu yok. Sipsiyah. Ama %95-99 namaz oranı var. Bir ülke, adını şimdi unuttum. Oran, oran, oran, oran. Kazakistan mı ne? %2. Bazı Türkiye Cumhuriyetler bizden fazla. 70 sene Rus gavurunun elinde tutsak kaldıkları halde. Şu anda Türkiye'deki namaz oranından fazla. Ya Rabbel Alemin. Musa Aleyhisselam ne kadar doğru söyledi ki. Bunlar beşi de kılmaz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ya ben Rabbime nasıl bir daha müracaat edeyim? Ya Rabbi benim ümmetim 5 vakit namaz da günde kılmaz, sen çağırırsın gelmez, ezanla nida ettirirsin, secdeye varmaz. Ben Allah'a bunu nasıl diyeceğim dedi ya. Ben Allah'ımın farzını aldım, kabul edin. Mevla da ne buyurdu? Ya Muhammed, emzayte ferizati, farzımı aldın, kabul ettin, geçerli kıldın. Ben de 50 vakit kılana vereceğim sevabı eksiltmedim. 5 kılan 50 vakit kılmıştır. 50 vaktin sevabı devam edecek. Şimdi bize kim şefaat etti burada 50'den 5'e düşmesinde? Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam vefat etmemiş miydi? Peki vefat edenden fayda gelir miymiş? Hem ne fayda geldi ya? Bütün ümmetler kurtuldu ya. 50 vakit kılamasa farz namaz cehenneme gidecekti. Şimdi hiç olmasa 5 vakit kolay oldu. Elhamdülillah. Allah kılanlardan eylesin. Bir vakti kazayı bırakmaktan muhafaza eylesin. Namazı kazayı bıraktıktan sonra kılsan da zor iş. Ha tevbe edersin bir daha kaza yapmamaya, bırakmamaya ayrı bir şey. Ama alacalı, bulacalı. Zekat versen de kabul olmaz. Bütün fakirleri yedirsen de kabul olmaz. Olmaz. Ama oruç tutarsın, oruç borcun düşer. Zekat verirsin, zekat borcun düşer. Onlardan cehenneme girmezsin. Ama onların yan geliri olan o kadar sevaplar vardı, namaz kılmadığın için o sevapları alamaz. Ne gereği var? Onun için Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ne burada evvelü maşallah anus salâ. Kabirde size ilk sorulacak namaz. Önce ne sorulacak? Benden sorulacak. Ben kabirde geleceğim. Melekler beni gösterecek. Mâ tekûlu fî hakkâde racûlî. Bu adamı tanıyor musun? Aynen böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan önümüze gelecek böyle. Küçücük kabir. Ne kadar net göreceğiz. Onun için bir yandan ölümden korkuyorum. Bir yandan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok görmek istiyorum. Yani en evvel inşallah ölmeden gelir görürüz. Rüyada gördüğümüze göre o müjdeyi de alırız inşallah. Rüyada görenler çok var. Müslümanların çoğu görüyor elhamdülillah. Rüyada görmeye gayret edelim tabii. Ne kadar çok görürsek o kadar ahir ömrümüzde, son nefesimizde yardımı, şefaati gelir. Tabii ölmeden de görürüz inşallah. Ama kabirde bize alenen gösterecekler. Bu adam hakkındaki görüşün nedir? Kafir ise, münafıksa vah, vah, hahi, hahi. Aynı böyle diyor hadiste. Hahi, hahi, hahi. Yani şok oldu, şaşıracak, kalacak. Cevap veremeyecek, sonra diyecek ki insanlar bir şeyler diyorlardı. Yani bir de peygamber varmış, Muhammed'miş, adı Mekke'deymiş falan. İnsanlar bir şeyler diyorlar. Bu sefer melekler diyecekler. La derayte ve la teleyte. Sen ne bu zatın hak nebi zişan Muhammed aleyhisselam olduğunu bildin, ne de kelime-i şehadeti okudun, al da sana bir mıtraka, feyutraku bimitrakatin min hadidin min nar, demir ateş olmuş, ateşten kamçıyla ona bir vuracaklar, Resulullah tanımadı diye, sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i şehadet okumadı diye, kabri feyeltehibu kabruhu nara, kabri ateş alev dolacak. Buyurun bir kelime-i şehadet okuyalım. Allah kabirde de okumayı nasip etsin. Münker nekire cevapta da okumayı nasip etsin. Son nefeste de tatlı tatlı okumayı nasip etsin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bir de kelime-i tevhid buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz dünyada okumayı, ölürken okumayı, kabirde okumayı, mahşerde okumayı, kolaylıkla okuyabilmeyi, çenemizin rahat bu zikirle dönmesi nasip eylesin. İmandan, Kur'an'dan, şehadetten mahrum eylemesin. Amin. İşte kabirde ilk benden soracaklar, sonra da namazdan soracaklar. Zaten benden soruya cevap veremese Kafir öldüğü için ona da namazdan sorulmaz. Kafire namaz farz değil yani. Zaten ebedi cehenneme gidecek. Neyin hesabını soracaklar? Bir muhasebeye lüzum kalmadı. Ama Müslüman olsaydı günah mı fazla, sevabı mı fazla, kazaya mı bıraktı, kıldı mı hesap var. Onun için اَوَّلُ مَا تُسْأَلُونَ ف۪ي قُبُورِكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ Kabirde ilk size namazdan sorulacak. Namazın hesabı salih, makbul geçtiyse fakat efleha, adam felah bulacak. Kim namazın hesabında takılırsa fakat fesede, fakat khabe ve hasira, hustana uğrayacak, helak olacak. Onun için aman önce iman, ehl-i sünnete göre itikadı muhafaza, sonra, çünkü ehl-i sünnete göre itikadı koruyamadan ölürsen, kafir ölmesen bile Havz-ı Kevser'den kovulursun. Melekler göndermez. Bunlar bid'at uydurdular, dinde reform çıkarttılar. Ehl-i sünneti bozdular diye melekler kovacak. Resulullah da şefaat yapamayacak sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaat kime? Ehl-i sünnet olanlar. Ama isterse büyük günah olsun. İtikat pisliği başka, amel günahları başka. Burayı hala bu millet anlayamadı. Onun için adam aldanıyor. Gidiyor diyor ki, bizi diyor İran'a ziyarete gittik. İş adamlarıyla bizi götürdüler evine. Çok mütevazi yaşardı. Zahire baksan züht denir buna. Dünyaya karşı soğukluk durumu. Evinde böyle koltuk, sandalye, yatak, yastık yoktu. Bir ince post vardı diyelim. O postta oturmuş. O postu da işte anıt ziyareti gibi götürüyorlar eve. İşte efendim falancanın yattığı oda, öldüğü yatak gibi ziyaretler şimdi oluyor ya bazılarına. Şu anda da evine götürüyorlar bazılarını, oraya gidenleri. Ondan sonra mezana da gidiyorlar. Ehl-i sünnet düşmanı. Bugün Suriye'deki bu kadar milyonlarca Müslümanın ırzı, malı, canı, paymal oldu, dünya işi, hepsinin sebebi müsebbibi o İslam Cumhuriyeti adı altında Şia pisliğini kuran vebaline yazılıyor. Ondan sonra adam da aldanmış. Hem de bizim Efendi Hazretleri'nin yanında bulundu, Efendi'ye hizmet etti, iş adamlarından. Bir gün bir yerde bir yer kahvaltıdayız. Yahu dedi, biz İran'a gittik dedi. Hiç öyle anlattıkları gibi değil. Ne anladın dedim. Ya dedi, postunu gördüm, seccadesini gördüm, tesbihini gördüm. Adam dedi, oturmuş postuna sürekli zikir yapıyor. Allah adamıymış falan. Dedim, Ebu Bekir Sıddık'ı seviyor muymuş? Ömer radıyallahu anh'ı seviyor muymuş? Her sabah namazında kunut duası okurdu. Şia'da kunut var çünkü sabah namazında. Ha, o kunuttan dolayı Şia'da zemmetmiyorum. Kunut Şafii'de de var sabah namazında. O Hanefi'de yok, ayrı dava. Kunut duasından sebep konuşmuyor. Yaptığı kunut duasındaki duada ne diyordu? Allahu vel'an tağutey Kureyş ve binteyhima. Ey Allah, Kureyş'in iki azılı putu ve onların iki kızına lanet et diyordu. Kureyş'in iki azılı putu dediği Ebu Bekir ile Ömer, iki kızı dediği Ayşe ile Hafsa validelerimizdir. Bu adam Halep müftüsü kadar sarık sarsa ne yazar? Tesbih çekse ne yazar? Posttaki de oturup secde yapsa ne yazar? Önce iman ve ehl-i sünnet itikadıdır. Anlatamadım ben bu millete. Sarığına, cübbesine aldanmayın. Fakir ve fukaraya, iyiliğe aldanmayın. İmanı ehl-i sünnete göre değilse hiçbir ameline itibar yoktur. Ve cennete direkt giremez. İmanı kurtarırsa bile cehennemde yanmadan çıkamaz, giremez. İmam Rabbani bunu beyan ediyor. Muhterem. Onun için şefaati liyelil kebairi min ümmeti. Benim şefaatimi küçük günahlara ayırmayacağım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Küçük günahlar zaten abdest aldın siliniyor. Gusül aldın siliniyor. Beş vakit namaz aralarını sildiriyor. Günlük. Cuma arası haftalık. Ramazan yıllık. Ömre arasını ömürlük. Hac arasını ömürlük. Yani küçük günahlar zaten her vesileyle siliniyor. Ben şefaatimi kime ayırdım? Ümmetimin büyük günah işleyenlerine ayırdım. Ama bak, zina, faiz, katil, cennet, hangi günah varsa, bunların hepsi büyük günahlarsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şefaat etme izni var mı? Var. Hatta onlara ayırdım diyor. Ama adamın görünüşte hiçbir büyük günah yok. Şalvalı, cübbeli, çarşaflı, sıralı da ibadet yapmış. Bütün haramlardan sakınmış. Ama kafada ehl-i sünnet itikadına muhalefet var. Ne gibi? İsa aleyhisselam öldüğüne inanıyor. Gökten inmeyecek diyor. Gitti, ehl-i sünnetten çıktı. Deccal diye bir şey yok diyor. Çıkmayacak diyor. Ehl-i sünnetten çıktı. Çünkü mütevatir hadislere inkardan. Mehdi gelmeyecek diyor. Ehl-i sünnetten çıktı. Anladın mı şimdi? Efendim, ehl-i sünnet itikadı kader yoktur diyor. Alın yazısı yoktur diyor. Çıktı, hatta dinden bile çıktı. Onun için büyük günahkarlara şefaat var. Ehl-i sünnet dışında kalanlara şefaat bile edemiyor. Etmek isteyeceğim diyor. Ey melekler bırakın gelsinler onlara da içireyim. Yok onlar dine bir şeyler yenilik çıkarttılar. Senin inandığın gibi inanmadılar diyor. Ve kovuluyorlar. Onun için bizi kurtaracak ehl-i sünnet itikadı ve bize onu öğreten Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem intisabımız, ittibamız, aşkımız, sevgimiz, muhabbetimiz, irtibatımız, bağlantımız. Ondan bahsedeceğiz, onun iyiliklerinden bahsedeceğiz, ahirette onun şefaatlerini umacağız ve ona çok salavat-ı şerife okuyacağız. Şimdi, çok hadis okuyacaktım, başka konular konuştum ama hep hakkı konuştum. Hep ayet hadis konuştum. Buradakilere bu lazımmış. Mevla bana onu konuşturdu. Bir kere Salatül Fatih okuyan ne buyuruyor? Muhammed el-Bekri Hazretleri ömründe bir kere Salatül Fatih okuması nasip olan cehenneme girerse cennete giremezse gelsin mahşerde beni arasın Allah beni ona yakalatsın boynumdan tutsun diyor. Salatül Fatih okumak herkese nasip olmaz. İmansız öleceklere nasip olmaz. Bu demek değildir ki Salatül Fatih okumayanlar kafir ölecek haşa. Bu o demek değil ama Salatül Fatih okumak nasip olan bilsin ki imanla ölmek nasip olacak. Ve cennete girmesi nasip olacak. Bu çok büyük Evliyaullah'a bildirmiş. İlk başta Hazreti Ali Efendimiz'den geliyor. Sonra Abdülkadir Geylani'den geliyor. Sonra Muhammed el-Bekri'den geliyor. Sonra Ahmet Ticani'den geliyor. Kaddesallahu sallallahu aleyhi. Bunun faziletleri, haftalık virtleri, pazar günü okunacak 3 sayfa. Pazartesi 2,5 sayfa, öyle. Ben onları da baş edemem. O zaman günde bir kere bile devam edin. Günde bir kere, her gün. Okuyalım, buyurun. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el-Fatihi lima uğliqa vel hatimi lima sebeqa nasırul hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel mustakim ve ala alihi ve sahbi hakka kadrihi ve miqdarihil azim. Amin. Tamam, bir kere size de nasip oldu. Ama devam edenlere verilecek müjdeleri okusanız hiç başka işe bakmazsınız maddi manevi kârlar bakımından. Devam etmek için ne var? Günde bir kere. Ya bu ne kadar? Bir dakika tutmuyor ya. Yarım dakika tutmuyor. Günde bir kere, yazık. Onun için bu hususta hadis-i şerifler çok. Ben size bir hadis-i şerif salavat-ı şerif okuyayım ve hitam erdirelim. An Halid ibn-i Tahmane radıyallahu teâlâ. Halid ibn-i Tahman sahabeden kâle kâle Rasûlullâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem buyurdu ki men sallâ aleyye salâten vâhideten udiyet lehu mi'etü hâcetin. Bunu İsmail İsbahani büyük muhaddis Terhib-ü Terhib'de zikrediyor. İmam Suyuti Kasâsül Kübrâ'da zikrediyor. İmam Kastallâni Bukhari Şârihün büyük muhaddis Mesâlikül Hunefâ'da zikrediyor. Kaynak çok. Ne buyurdu bu hadis-i şerif? Kim bana tek bir kere bile salat okursa bu, ama burada işte böyle öyle Allahümme salli ve sellim aleyhi. Öyle değil. Aşk ile, şevk ile, muhabbetle, rabıta üzere, Resulullah Efendimiz'in duyduğunu düşünerek, yanında olduğunu bilerek bir huzur ister, bir ihlas ister, bir muhabbet coşması ister yahu. İşte böyle bir salatı tek kere bile okusa Allah onun 100 tane muradını ihsan eder. 100. Bire 100. Muradın ne? Evlenmek. Hacetin ne? Çocuğum olmuyor. Efendim kızlarım var, oğlum olmuyor. Oğlum var, kızım olmuyor. Hacetin ne? İşsizim. Hacetin ne? Borcum var. Ne kadar hacetin, muradın varsa, 100 tane de isteğin olsa, sen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşk ile bir kere salat-ı şerife okursan, o irtibatı, o rabıtayı, o intisabı tutturabildiğin anda 100 tane isteğin Allah tarafından sana verilecektir, buyuruyor. Demek ki biz salavat-ı şerifi şuurlu okuyamıyoruz. Muratlarımız olmadığına göre, birçok isteklerimize erişemediğimize göre, bugün birçoğumuzun derdi bitmediğine göre, derman Rasûlullah da sallallahu aleyhi ve sellem. Yaratan ancak Allah-u Teala. Aracımız, vesilemiz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar salavat okuyup da bir adam tarikat dersinde bir de rabıta üzere 100 kere salatu vesselamu aleyke ya Rasûlullah okuyorken bu adamın dertleri bitmiyorsa demek bu adam rabıtayı tutturamıyor yani. Bize fazla amelden ziyade fazla sevgi lazım. Bize aşk lazım. Bize muhabbet lazım. Çünkü sevgi varsa itaat kaçınılmazdır. Sevgi varsa ittiba olmazsa olmazdır. Sevgi varsa rabıta kaçınılmazdır. Çünkü seven sevdiğini çok zikreder. Men ehabbe şeyen ekserem zikri. Kim bir şey severse onu çok anar. Sonunda ne derler? Bir adama devamlı birinden bahseder bahseder hepimiz ona deriz. Ya sen de bu adamı amma anıyorsun ya. Ne kadar çok seviyorsun deriz. Çünkü sevdiğinin belirtisi onun adını çok anmasıdır. Men ehabbe şeyen efendim ekseru min zikri var. İnnel muhibbe limen yuhibbu zevvaru. Seven sevdiğini çok ziyarete gider. Parası yeterse devamlı umreye gider, Medine'yi ziyaret eder. Parası yoksa oturur rabıta yapar. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinin huzurunda kendini düşünür, rabıtayla ziyaret eder. اِنَّ الْمُحِبَّ الْمَيْحُبُّ مُطِيعُ Seven sevdiğine ne yapar? İtaat eder. Mutlaka sözünü dinler. Sevginin olmazsa olmaz şartı itaattır. Sen birini seviyorsan onu kıramazsın. Hatırını sayarsın. Bir şey istiyorsa yaparsın. Bizde sünnete ittiba seviyesi belli. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem helal haram beyan ettiklerine itaatımız ortada. Zikre gelince ne kadar Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem anıyoruz. Bazıları futbolculardan hayran oldukları sporcuları andığı kadar. Bazıları şarkıcılardan, türkücülerden sevdiklerini dinledikleri kadar. Bazıları kendi oğlunu, kızını, torununu, karısını, kocasını andığı kadar vallahi Rasûlullah'ı zikretmiyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Resulullah'ın zikri ne demektir? Ona salavat-ı şerifi okumak. Allah'ın zikrinden sonra kimi zikredeceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikredeceğiz. Ne diyor Allah Teala? Ne buyuruyor? Ve rafa'na leke zikrak. Zikrini, şanını, anını, hatıranı, isimlerini, sıfatlarını biz yücelttik ki arşta benim ismimle senin ismin yazıyor. Kürsüde benim ismimle senin ismin yazıyor. Beyt-i Mamur'da benim ismimle senin ismin yazıyor. Cennetin direklerinde, köşklerinde, kapılarında senin isminle benim ismim yazıyor. Hurilerin göğüslerinde senin isminle benim ismim yazıyor. Hadis-i şerifte geçiyor bunlar hep. Her yerde şanını yücel. Ezanda senin ismin benimle beraber. Kâmette senin ismin benimle beraber. Namazda senin ismin benimle beraber. Cuma hutbesinde senin ismin benim ismimle beraber. Deme bakalım Muhammedur Resulullah da hutben oluyor mu bakalım namazın oluyor mu? Onun için şanını yüce ettik. Zikrini, zikir anılması, hatırası, şan. Resulullah'ın anılması neyle olur? Sallallahu teala aleyhi ve sellem abi salavat okursun. Biz de aşk ile şevk ile okuyalım. Buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah.

0: الظاهرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربي العلي الأعلى الواب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين آمين هم Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehl-i beytinin, ashabının, ulemamızın, sulahamızın, silsile-i meşâhımızın ve bu cemaatin geçmişlerinden cümle müminin-i müminatın ervâh-i tayyibeleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. La ilahe illallah Muhammedun Resûlullah fî kulli lemhetin ve nefesin عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جل يا رب العالمين هديلerimizi bizden kabul eyle ervahine vasıl eyle ruhaniyetlerini haberdar eyle amin ila şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ali ve sahbi meşayih ve emvatina emvatil müslimin ve emvatil cemaatil hazirin bil arş şeyhina ve ruhu ruhina el hac ali el hacer el hasan شيخنا وروح روحنا هادينا إلى الله معلمنا ما لم نعلم الحج محمود الله في قدس الله سبحانه العلي الفاتحة
1: 30 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Ataşehir'de yapmış olduğu sohbeti sona erdi.
2: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
4: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım. Yani.
5: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
6: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
7: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
8: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
9: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
10: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
11: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
12: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bu merak gibidir. Atarsın, geri gelir.
13: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
2: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
14: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
15: Şimdi reklamlar. Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira.

0: Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
1: Haşimi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
2: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
3: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
4: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 Vahidler

0: www.kafa.com.
1: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
2: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
3: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
4: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212-923-0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
0: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
9: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
10: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
11: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
12: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
13: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
14: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
15: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
16: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
17: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
18: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
2: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
5: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
19: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo. Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
20: Ecir
2: sunar.
20: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri başlıyor.
21: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Şifa-i Şerif müstemiyeleri, bu mübarek derste yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden yeni bir fasla girdik. Bu fasılda Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin bizzat mübarek yedi şerifesiyle eliyle dokundukları ve veya asasıyla, değneğiyle yani vasıtalı olarak temas buyurdukları şeylerde işte ne bileyim insandır, hayvandır, kuyudur, sudur vesaire de zuhur eden bereketler, harikuladelikler, mucizeler hakkında bir fasıl idi. Şimdi kaldığımız dersten devam ediyoruz. 278. sayfadayız. Baştan 2, 4, 6, 7, 8. satırın ortasındayız. Ve kânet şâratun min şârihi fî kalen süveti Halid ibnil velîdi felem yeşet ve akıtânen illâ ruzikan nasra diye başlıyoruz. Bu hadis-i şerifi Beyhakî rivayet etmiştir. Birçok sahih kaynakta mezkurdur. Zaten Kazı Yaz Hazretleri Şifa-ı Şerif sahibinin rivayet etmesi sıhhatine hüccet olarak yeter. Meşhur Zekeriya Kandehlevi vardır. Pakistan ulemasından Hayat-ı Sahabe diye çok bir eser yazmış. Onu Türkçe'ye de çevirdiler herhalde. Çok meşhurdur Türkiye'de yani Hayat-ı Sahabe. Sahabe Hazaran hayatlarında. O onda da bu hadis-i şerifi zikreder. Çok biz de ilk başta daha çocukken ondan duyduk yani. Ondan nakiller ondan geliyordu. Şimdi tabii ilk kaynaklaraymış bulunuyoruz. Vekanet olmuştu. Yani bulunmuştu manzada. Burası vücidet manzada. Buradaki kânet tamamedir, naksa değil. Vücidet manasına olunca tamme oluyor. Bulunmuştu. Ne şaratün. Bir takım tüyler. Neden olan tüyler? Min şarihi sallallahu teala aleyhi ve sellem min şarihi şaratün demiş. Yani fethalı söylemiş. Ve kânet bulunuyordu. Şaratün. Ayn fethalı yani. Şaratün. Tüyler. Neden olan tüyler? Min şarihi. Şarihi değil de şarihi. Efendimiz sallallahu aleyhi Efendimiz'e gidiyor sallallahu aleyhi ve sellemin tüylerinden. Nerede bulunuyordu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in saç-ı şerifleri fi kalensüveti Halid ibnil velidi Halid ibn Velid meşhur sahabidir biliyorsunuz. Babası en meşhur gavurlardandır. Velid ibn Mughire gavuru. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime onun zemmi hakkında nazil olmuştur. Onun oğlu Halid Hazretleri de biliyorsunuz. Seyfun min suyufillah. Allah'ın kılıçlarından bir kılıç olarak Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından isimlendirilmiş ve şereflendirilmiştir. Hazreti Halid'in kalensu ve takke demektir. Halid ibn Velid radıyallahu anh Efendimizin takkesinin içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç-ı şerifleri bulunuyordu. Yani Halid ibn Velid Hazretleri teyemmünen yani teyemmün demek teberrük demek. Teyemmün yümün de bereket demek. Teyemmünen ve teberrüken derler kitaplarda. Yani yümdüne bereketine nail olmak için başındaki takkenin içerisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç-ı şeriflerinden bir parça koymuş ve onun üzerine diktirmiş bana bereket olsun diye. Felem yeşhed Hazreti Halid İbni Velid şahit olmadı. Yani hazır bulunmadı neyle? Biha o takkeyle neye kıtalen herhangi bir harbe yani hangi harbe katıldıysa o takke başındayken illa mutlaka rızıklandırıldı. Neyle? Ennasra yardımla. Yani Allah-u Teala o takkenin bereketine, hürmetine Halid Hazretlerine düşmanlarına karşı yardım nasip etti. Rızıka rızıklandırdı. Yani ihsan oldu, nasip oldu. Ennasra yardım ona nasip oldu. Ya gebertiyordu hepsini ya da bozguna uğratıyordu. O şarat-ı şerifenin yani takkesinin içinde bulunan saç şeriflerinin berekatıyla. Hatta bir yani saç şeriflerin bereketi işte kendisine mübarek beden-i şerifine temas etmiş. Dedik ya bu fasıl nelerden bahsediyor? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat mübarek eliyle veya saç şerifiyle veya sakal şerifiyle yani temas etmiş olduğu şeyle veyahut da bir vasıtayla mesela bastonuyla vuruyor bir hayvana böyle dürtüyor işte hayvan geçen derste çok anlatıldı bunlar. Hiç yürüyemezken o kadar zayıf yorgunken işte efendim yarışta kimse onu geçemeyecek hale geliyor. Şu kadar bir bastonunu sallallahu aleyhi ve sellem asasını değneğini değdirmesiyle yani. Bunlar anlatılıyor. Burada da şarı şerif saç şerifleri anlatılıyor. Yani Dolayısıyla şimdi bu Vehhabiler ne kafa ya? Selefi Vehhabi zındıkları ne kafa? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifini ziyarete şirk diyorlar. Sakal şerifini ziyarete şirk diyorlar. Hırka-i şerifesini ziyarete şirk diyorlar. Ya ne şirki ya? Halid ibn-i Velid müşrik mi oldu şimdi haşa? İslam'ın en büyük komutanlarından Allah'ın kılıcı buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Methetmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya. Bunun müşrik olması mümkün mü ya? O zaman ona müşrik diyen sensin mi olursun müşrik ya? Bak Takkesin içine saç-ı şeriflerini diktirmiş. E biz ne yapıyoruz şimdi? Cübbe-i şerifesine bir parçayı cübbemizin arkasından boynumuza asıyoruz. İşte efendim ne bileyim sarığımızın içine şahri şeriflerinden koyuyoruz. Bazı gecelerde, günlerde mübarek işte gecelerde falan. İbadetlerimiz kabul olsun diye falan. Bir hafta ziyaret ediyoruz, öpüyoruz, başımıza koyuyoruz. Ya ne demek ya? Onun için bir muharebedeydi. Hatta Hayat-ı Sahabe'de onu anlatıyor Kandehlevi Hazretleri. Harp bittikten sonra tabii harp bu. Hengamede vuran kıran Hazreti Halid'in bu takkesi kayboldu. Yani başından harbe girdi daha. O kargaşada takke kayboldu. Bu sefer neyse harbi kazandılar. Zaten hiç harp kaybettiği yok. Hiç harp kaybettiği yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh artık millet zannetti ki yardım ancak Halid ibn Velid olursa geliyor. Başka türlü İslam ordusu kazanamaz. Böyle bir yanlış itikada sebebiyet vermesin yani diye. Dedi ki sen dedi azletti yani. Azletti demek görevinden, komutanlıktan alt dedi. Biraz dinlen dedi yani. Çünkü millet artık yardımla, zaferle seni özdeştirdi yani. Bu da iyi bir şey değil yani. Çünkü yardım Allah'tan hemen nasru illa min indillahil azizil hakim buyuruyor Kur'an. Yardım ancak Allah'tan geliyor. Tabii ki dostlar hürmetine geliyor, dostlarına geliyor. Ayrı bir şey. Ondan sonra üzüldü yani tabii. Çünkü tam vefat edeceği zaman yatağında vefat etti. Yani ömrü harplerde geçmiş bir insan yatağında vefat etti. Yani ne demek yatağında vefat etti? Harpte şehit olmak ona nasip olmadı. Ama çok yaralanmak nasip oldu. Gazi olmak nasip oldu. Onun için ağlıyordu yani. Hatta öyle diyordu. Benim bedenimde diyor bir boş yer bulamazsınız. Mutlaka bedenimin yani bak tepeden tırnağına bedeninin tümünü kastediyor. Her bir parçasında ya bir mızrak ya bir ok ya bir kılıç darbesi var. Yani bütün vücudu yara bere içine. Fakat şimdi görüyor musunuz? Şehit olmak bana nasip olmadı. Ben bu kadar harpte ölmek, şehit olmak istiyordum. Şimdi yatağımda ölüyorum diye ağlıyordu. Şehit olamadığını. Halbuki şehitlerden daha faziletlidir. Yani Allah'ın dinde. Çünkü o şehit olana kadar müşriklerle cihat edecekti. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh emirul müminin, halife-i ruh-i zemin onu tabii dinlemesi lazım. İtaat etti, çekildi. Onun için buyuruyordu ki فَلَا نَعْمَدْ اَعْيُنُ الْجُبَنَاءِ korkakların gözüne uyku girmesin. Yani Mahmud Efendi Hazretlerimizin kelamlarındandır. Harp adamı öldürmez, hastalık adamı öldürmez dedi bana. 45 sene evvel ben öleceğim diye şeker hastası oldum anlamıyorum. Yani hiçbir şey adamı öldürmez. Allah adamı öldürür, ecelle adamı öldürür. Onun için korkakların gözüne uyku girmesin. Yani ne demek? Boşuna korkuyorlar. Harbe de girse, eceli gelmediyse ölecek değil yani. Ama eceli geldiyse, yatağına da girse ölecek yani. Ama korkaklık işte tabii bu da ayrı bir mesele. Onun için Halid ibn-i Velid'in harp kaybettiği yok. Bütün muharebeleri kazanmış. Bir muharebede bu takkeyi şahri şerifleri, saç şeriflerin içine diktiği takkesi kaybetti. Bütün orduyu seferber etti. Dedi ki takkemi arayın bunu. Herkes takkeyi arıyor. Harp meydanı da cenk alanı kargaşa tabii kafirlerin leşleri var, gebermişleri var, bilmem neler var, Müslümanların şehitleri var, işte, yaralıları var, dolu olay var yani. O hengamede neyse buldular getirdiler. Sonra baktı orada getiren dedi herhalde. Ya efendim dedi takke de eskiymiş dedi. Yani bir sene daha yeni takke daha iyi takke bulduk. Bayağı meşgul olduk dedi yani bu takkeyi arayalım derken çok mesai sarf ettik vakit geçti dedi. Yani tabii sebebi hikmeti neydi demek istedi herhalde veyahut da açıkçası onu sordu yani. Hazreti Halid radıyallahu teala an Ne buyurdu? Dedi ki bu normal bir takke olsaydı, yani benim kendime ait takke olsaydı ben sizi yorar mıydım? Bu kadar size zahmet verir miydim? Ama bunun içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifleri var. Diktirmişim. Onun için teberruken onun mübarek bedeni şerifine değmiş olan, bedeni şerifinden çıkmış olan saç şeriflerinin bereketiyle hangi harbe katıldıysam mutlaka o harpte Allah'ın nusret ve zaferine nail kılındım. Yani burada rivayette, Beyhaki'nin rivayetinde böyle bir durum vardı da böyle oldu meselesine yetinmiyor. Bu rivayet burada yok ama diğer hadis kaynaklarında bu rivayetin devamında Hazreti Halid radıyallahu anh nusreti ve zaferi o saç-ı şeriflerin bereketinden biliyor. Yani Allah yardım ediyor ama o saç-ı şerifin bereketinden dolayı onlarca belki bilmiyorum yani. Belki yüzde yakındır. Harbe katılmış. Bir tanesini kaybetmez mi insan? Hiçbirinde kaybetmiyor. Normalde diğer sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de kaç tane muharebeye mesela? Uhud'da bozgun oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi vardı. Ama işte orada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini kırdıkları için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrini dinlendiği vakitte, sünnetlerini ittiba ettiği vakitte sahabe mesela orada okçulara buyurdu ki bu tepeyi bırakmayın, işte orada yanlış ettiler, bir iştahat hatası ettiler. Harp kazanılana kadardı zannettiler. Halbuki komutanlar ne dedi? Ben size haber verene kadar buyurdu dedi. Daha bize bırakın orayı da inin aşağı diye haber gelmedi dedi ama işte komutanlar da dinlemediler. Dolayısıyla mesela orada bir hezimet oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini dinlememenin acısı çektirildi. Yani onlara ibret olsun diye. Ayet-i kerimede bunu bahsediyor. Ondan sonra ama Hazreti Halid'in katıldığı hiçbir muharebe kaybedilmedi. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şeriflerin berekatıyla. Hazreti Halid kendi ifade ediyor bunu. Yani yardımı Allah yaratıyor, o saç-ı şeriflerin bereketiyle yaratıyor diye. Onların bereketinden dolayı. Dolayısıyla bu çok önemli bir ehli sünnet için, biz tasavvuf ehli için, tabi tasavvufluktan ziyade bu ehli sünnetin itikadıdır, teberrük meselesi. Bu selefi vabiler bu teberrüklere şirk derler, kendileri zaten zındık oldukları için yani. Bir şeyden haberleri yok, dinden haberleri yok, cahili adamlar, o işçiler, işte el-kaideciler, bilmem neciler. Efendim, selefi vahabi dedim mi budur yani. Şu anda selefiyiz diyenlerin hepsi bu kafada. Hepsi bu kafada. Allah ıslah etsin, şerlerinden muhafaza etsin. Tabi saç-ı şeriflerin mucizeleri var. Mesela bizde sakal-ı şerif bende. Tabii kaç tane şecereli var. Mesela bunların en önemlilerinden birisi Osmanlı döneminde Sadrazam Muhammed Sadık Paşa. Habertürk'te o zaman Murat Bardakçı belki de bilmiyorum yarım saat belki bir saate yakın büyüteçle inceledi onları. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle uzun sakalları dökülme varsa değil bir tutamdan fazlasını tıraş ettirirdi. Şu uçlardan, onun için uç. Bir de kınalı, kına süren sallallahu aleyhi ve sellem yani kınal şeyi var, sarı. O vasıf da tutuyor. Ve uç olduğunda böyle büyük uzun değil. Küçük parçalar. 20 küsur saydı. Çünkü o büyüteçle baktı böyle falan. Canlı yayında yani. Biz Fatih Antalya'yla konuşuyorduk. O da orada bakıyordu. Ondan sonra onlar sakal-ı şerifin parçaları. Medine'de sadrazamlara yapılıyor yani. Dolayısıyla onun en büyük mucizesi neydi? Saç-ı şerifin ve sakal-ı şerifin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğunun alameti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden çıkan hiçbir şey yanmazdı. Ateşe ver yanmazdı. Bu 10 tane vasfı var. Hatta o 10 vasfın yazılı olduğu, bulunduğu levhayı evinde bulundurana ne faziletler, müjdeler. Evvelce ben bastırmıştım ama şu anda Ağızkaya talep edin, rica edin bunları araştırsın yani benim vaktim yok. İstiyorsanız bunların evinizde ocağınızda bereket olmasını onu hattatlar yazmış. 10 tane sıfat var. Ömrü hayatında bir defa rüyalanmadı. Yani gusül abdesti icap etmedi, rüyada bir şey görmedi. Ömrü hayatında üzerine sinek dokunmadı, bit pire dokunmadı, ömrü hayatında hiçbir bedeninden çıkan bir şey yanmadı falan. Böyle sıfatları var. Sallallahu aleyhi ve sellem Şemail-i Şerifesinde de geçiyor. Bunlar ona mahsus özelliklerdir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem, işte bunlardan biri de bedeninden çıkan şeylerin hiçbiri yanmazdı. Mesela gölgesi yere düşmezdi, biri gölgesine basmasın diye. Böyle sıfatları var, kendine has. Ben bunu tabii kitaplarda da görmüştüm. Fakat şeyi bilmiyordum, rahmetli Cemal Hoca, Küçükköy imamı, onun babası vardı rahmetli Hafız Efendi, çok kuvvetli hafız idi, salihinden bir zat idi. O mübarek ile beraber Sakarya Şerif ziyareti yaptırıyorum. Küçükköy Merkez Camisi'nde bir senesi var, 30 sene, belki de fazlası var. Tabii 28 Şubat'tan önce olduğuna göre. Çok kalabalık yani. Bir geceydi, herhalde bir de kandillerden biriydi. O arada İsmail Efendi Hoca, ismi herhalde mübarek, Hafız Efendi dedi ki, o zaman çok yaşlıydı o da, belki de 80-90 yaşlarında vefat etti. Burada dedi, bunda dedi, ne mucize var? Yani şimdi sakalı şerif midir, değil midir? Şimdi önüne gelen sakalı şerif, saçı şerif diye millete öptürüyor, ziyaret ettiriyor. Bir de şecere yok, bir şey yok falan. Şu anda da bu tehlikeye maruz durumdayız. Bir de parayla satmaya falan başladılar. Zaten bu iş parayla satılacak olduğu zaman anla ki orada yalan dolan var, istismar var veyahut da hilekarlık var. Dedi ki bunun mucizesi ne biliyor musun dedi. Bilmiyorum hocam dedim. Dedi ki buradaki en büyük mucize dedi. Bak dedi bu camın içinde. O kubbeli böyle bir cam yapmışlar. Onu bir büyüteçle büyütüp de size bilmiyorum sitede de gösterebilsek o çok büyük büyüteçlerle. Yani siz zaten birçok benim cemaatlerim ziyaretlerde onu görmüştür. Küçücük böyle şu kadar. Ama üzerinde öyle kubbeler var, öyle şekiller var, öyle şeyler var. Ne yapmışlar biliyor musun? Camı eritmişler. Şimdi cam ne kaç derece hararetle eritiliyor? Ben onu tabii şu anda bilmiyorum detaylı. Bu dedi camı eritmeden o 23 tane sakallı şerifin üstüne dökmüşler onu. Dökünce o kalıp almış. Yani sen onu çıkaramıyorsun. Hani normal sakallı şerif, saç şerif de ziyaret ediyor. Tüpün içinde, tüpten çıkarıyorsun. Bunu çıkaramıyorsun. Camı kıracaksın, parçalayacaksın. Camı kırıp parçaladıktan sonra zaten edepsizlik, saç şerife, sakallı şerife hakaret ol haşa ne avucu billah. Şimdi içinde görülüyor. Böyle döndürüyorsun. Bütün mübarek şeyler görünüyor. O kadar net. Yani aklınız mantığınız onu çok büyük bir büyüteçle büyütmem lazım size. Çünkü o kesin mucizeli. Neden? Çünkü o cam o sıcakta eritildiği zaman şekil alması için üzerine döküldüğü zaman acayip kubbeli bir şekil almış camdan. Küçücük şu kadar. Ama öyle bir şekli var ki kristal. Bu dedi normal bir tüy olsa kesinlikle yanar. O sıcak üzerine vurdu o zaman. Ama bak zerre kadar yanmamış dedi. İşte bu da onun mucizesidir dedi. Bu sakallı şerif dedi %100 kesin dedi. Ben zaten onu Erenköy'de bir antikacıda, o da onu Muhammed Sadık Paşa'nın torunlarından Erenköy'deki bir yerden aldığı bütün antika mallar içinde, onlar kıymetini bilmemiş, toptan almış. Bana da intikalinde ben ondan tesbih falan bir şeyler satın almıştım. O dedi ki bunun kıymetini başkası bilemez. Ben de evlenmedim, çoluk çocuğum yok dedi. Cahit Efendi'ydi adı. Allah rahmet etsin. Yaşlıydı o zaman da 70-80 yaşlarında. Epey oldu öleli. Ben dedi bunu sana hediye ediyorum. Sen bunu 100 binlere ziyaret ettirirsin. Hakikaten de Çavuşbaşı külliye zamanında 50 bin, 100 bin Hacer-i Esved gibi İslamlar oldu onu ziyaret etmek üzerine. Benim hanemde duruyor elhamdülillah. Onu bakalım yine bir şeyde ziyaret ettiririm size inşallah. Önümüzdeki Kadir Gecesi'nde Hayder'de ziyareti açabilirim onu. Öyle bir acayip mucizesi sabit. Yani onda hiç şüphe yok. Zaten Muhammed Sadık Paşa'nın mührü de vardı bende. Sonra onu izdihamda kaybettim. Bir kalabalıkta o sakal şerifin yanında duruyordu. Çok büyük izdiham oldu. Pendik'te bir yerde onu kaybettim. Ama Muhammed Sadık Paşa'nın mührü bendeydi. Çünkü o mührüyle beraber, o da kristaldendi. O mührüyle beraber de o saç şerif. Şimdi onun için yanmaması çok önemli. Tabii şimdi burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifi, sakal şerifi diye adam da getirdiği zaman şimdi hadi bir deneyeyim diye de kibriti tutuşturacak halimiz yok. Biz itikad ediyoruz, suzan ediyoruz ama şu anda piyasada gezenlerin çoğu da sahte yani. Onu da söylemek zorundayım yani. Kendimi buna da mecbur hissediyorum. Şimdi burada Bu konuyu niye açtım? Şahab-ı Hafaci'nin Şifa-ı Şerif şerhinde şu anda burada zikrediliyor. Halid ibn-i Velid radıyallahu anh'ın takkesinin içine koyduğu saç-ı şerifin bereketleri anlatıyor. İbnül Adim diyor, nakletti diyor. İbnül Adim Halep tarihini yazmış. Bende de var Tarih-i Halep diye. Çok büyük bir tarih yani, ama ne ayetler, ne hadisler. İçinde ne ilimler, ne rivayetler. Aklın durur yani. Büyük bir allamedir. Eski kitap çok. 700-800 seneden fazla. İbnül Adim Tarih-i Halep'te bunu nakletmiş olacak. İbn-i Ebi Tahir el-Alevi. Alevi demek Hazreti Ali'nin soyundan geliyor demek. Yani Şam'da, Türkiye'de Alevi lafı farklı kullanılıyor. Ama esasen Mekke'de, Medine'de, Yemen'de, Arap aleminde mesela Seyyid Muhammed İbni Alevil Maliki. Seyyid Muhammed Maliki Hazretleri meşhur. Efendi Hazretlerimizin çok değer verdiği, o rahmetullahi aleyh kabri nur olsun. Onun da babasının adı Alevi mesela. Alevi, Ali'ye mensup demek. Şimdi Ali'ye mensup demek bir Ali'yi seven radıyallahu anh manasına da gelebilir. Bir de Ali'nin oğlu, nesebi, soyu manasına gelebilir. Mesela Ebu Bekir Sıddık'tan gelenlere Sıddık'ı deniyor. Sıddık'a mesela soyundan gelirse mesela. Veya Hazreti Ömer'den geliyor İmam Rabbani Hazretleri, Hazreti Ömer'in torunu mesela Faruk'u deniyor. Ahmet el Faruk'u Hazretleri mesela. İşte onlara Faruk'a mensup, Sıddık'a mensup, anladım sen. Osmani deniyor mesela. Osman. Şimdi bu bizim Osmanlılar Osmanlı'yı kuran Osman Gazi'den dolayı Osmani. Ama mesela Hazreti Osman torunlarına Osmani deniyor mesela. Halid-i Bağdadi Zülcelal'in, bizim tarikatımızın son ismini veren Halidiye tarikatın sahibi Halid-i Bağdadi Zülcelal'in Hazretleri, Şam-ı Şerif'te Kasyon Dağı'nda yatan, işte onun mesela o öyle dedi. İbn-i Abidin Hazretleri'ne dedi ki benim dedi vefatım yaklaştı dedi. Ben vefat etmiştim. Çok genç yaşındaydı da tabii taun veba salgından şehit oldu. Ben vefat oldu. Gayipten haber verdi Mevla ona kerametiyle bildirip benim vefatım yaklaştı dedi. Ondan sonra İbn Abidin Hazretleri meşhur Hanefi fakihi rüyada gördüm dedi. Onun müridiydi. Dedi ki efendim sizi rüyada gördüm. Ben bir rüya gördüm dedi. Hazreti Osman vefat etmiş dedi. Hazreti Osman'ın cenazesini yıkıyordum dedi. O zaman Halid-i Bağdadi Zülcenahin Hazretlerimiz buyurdu ki ben Hazreti Osman'ın soyundanım dedi. Osmaniyim dedi. Onun için Halid-i Zülcenahin Hazretleri Ziyaüddin de var adında da şeyinde, nisbelerinde şeyinde ne diyeyim, lakapları, künyeleri diyebiliriz. Onların çok tabii oluyor. Osmani, Halid el-Osmani. Ben Osmaniyim dedi. Yani ne demek istedi? Yani Osmanlı şeyiyim demek istemedi. Osmanlı İmparatorluğundan, onun soyundanım demek istemedi. Hazreti Osman'ın soyundan olunca Osmani. Ebu Bekir Sıddık'tan olsa Sıddık'ı oluyor. Hazreti Ömer'den olsa Faruk'ı oluyor. Hazreti Osman'dan olsa Osmani oluyor. Hazreti Ali'den olsa Alevi oluyor. Dolayısıyla bunlar nisbe, yani soy nispesidir. Şecere. Şecere nispetidir. Mensubiyetidir, bağlılığıdır yani. Anladın mı? Bu itibarla benim dedi cenazemi sen yıkayacaksın ve sen kıldıracaksın dedi İbn-i Abidin Hazretleri. Hakikaten de kısa zaman sonra vefat etti ve buyurduğu gibi tabiri çıktı yani. Hem keramet izah etmiş oldum. Hem rüya tabirinde keramet, hem gaybtan haber verdi. İnsan vefatı yakında vefat edeceğim. Sabah sağlam insan o gün nasıl bilecek? Hem de yaşı da genç. Dolayısıyla bu İbn-i Ebi Tahir el-Alevi Hazretleri yani Hazreti Ali'nin soyundan seyitlerden böyle bir zat varmış. Bu zatın yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saç şeriflerinden 14 saç şerif parçası varmış. Ondan ona intikal ediyor işte. İnsanlar bunu çok iyi muhafaza ettiler bu zamana kadar. Sonra bu İbn-i Ebi Tahir Hazretlerine bir haber gelmiş ki Halep'in valisi Ehl-i Beyt'i çok seviyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarını çok seviyor. Onlara ikram ediyor, hürmet ediyor. Neyse demiş, ona da demiş bir saç şerif hediye edeyim demiş yani. Çünkü hem vali olmaktan ziyade takva sahibi, Ehl-i Beyt'e değer veriyor. Ondan sonra ne diyeyim, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkı demek. Torunlarını niye sevecek? Ehl-i Beyt'i sevmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in alametidir ve farzdır. Onun için gitmiş onun yanına ziyaretine gitmiş. O sonra saç şeriflerden ona biraz hediye etmiş. O da ona ikram etmiş. Artık ikram herhalde işte dinar verdi, dirhem verdi, ne verdiyse hürmet etti, ikram etti. Sonra zaman geçmiş. Birkaç gün sonra İbn-i Ebi Tahir Hazretleri gelmiş. Yine valinin yanında gelmiş, emirin yanında gelmiş. Bu sefer bakmış, emir suratı asık duruyor. Ya başka birine mi kızdı, başka bir olay mı oldu, morali bozuldu falan. O da tabii sormamış da, baştan sormamış. Ama halinin değişikliğini fark etmiş. Çünkü ona iltifat etmemiş, ikram etmemiş, hürmet etmemiş. Halbuki seyitlere hürmet eden adam öyle üç günde, beş günde değişmemesi lazım. O da bu sefer cesaretini toplamış demiş. Efendim demiş, biraz sizi demiş, suratı asık görüyorum. Bize mültefit bulunmuyorsunuz. Sebebi hikmeti ne ola demiş. O da demiş ki ya felanca demiş geldi kafamı karıştırdı demiş. Bir adamdan bahsetmiş işte kimse o da tanıyorsa bilmiyorum onu tabii de. Dedi ki demiş ben dedim ki demiş işte falan İbn-i Ebu Tahir Hazretleri bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifini hediye etti. Diye ben de ona anlattım ya neyse o duydu falan neyse geldi yanıma. Dedi bana ki demiş bu saç şeriflerin aslı yok. Ne demek aslı yok? Yani saç şerifin bereketi yok manasında değil. O zamanlar öyle bir inkar bu Vehhabilikte çıkmamış ki öyle bir şey yok. Bütün ehli sünnet ittifak ediyor. Bereketi var. Yani bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifleri değil. Bu seni kandırdı gibi bir laf etmiş yani. Yani demek istiyor ki vali, emir demek istiyor ki yani sen yalan söyledin, beni kandırdın demiyor ama mübarek zaten surat asıyor yani. Neden? İtikadı bozulmuş. Niye bozulmuş? Birinin lafıyla. Şimdi böyle şeyler oluyor maalesef. İtikad da bir güçlü zan esastır. Öyle deyince tabii bu ne demektir? Bir töhmet altında bırakmaktır. Yani karşı tarafı ithamdır. İbn-i Ebi Tahir Hazretleri Raddesallahu sirruhu demiş getirin demiş şeyi. Benim verdiğim saç şerifi getirin buraya demiş. Hemen istetmiş. Getirmiş ondan sonra. Demiş ateş tutuşturun demiş. Tutuşmuş böyle harlı yanan ateş getirin demiş. Getirmiş ateşi. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şeriflerini yanan böyle harlı ateşin içine atmış. Emir şok olmuş böyle. Hiçbir parçası en ufak yanmamış. Yanmadığını bırak. O yanmadan evvel olduğu halden daha güzel, parlak böyle sanki şey zeytinyağla yağlamışsın, sürmüşsün yani koku sürmüşsün böyle parlatmışsın. Daha güzel olmuş. Ateşin içinde ya. Bunun üzerine Halep'in emiri işte onun adını söylemiyor. Tarih-i Halep'te de geçiyor bu. Burada Şahab-ı Kafacı'da geçiyor. Ondan sonra hemen ayaklarına kapanmış şey emir kral neyse ayaklarına kapanmış ayaklarını öpmüş öyle nimetler öyle ikramlar yapmış sayısı son derece hürmet tazım etmiş tabii o yaptığı terbiyesiz harekete de çok nadim ve pişman olmuş yani onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saçı şerifleri, sakalı şerifleri son derece tazim ve ihtirama layıktır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in parçasıdır. Şimdi tabii cübbe-i şerifesi de aynıdır. Sarığı şerifi de aynıdır. Bütün yüzüğü şerifi de aynıdır. Ama şimdi bir de var ki mübarek bedeni şerifinden çıkıyor. Şimdi saç, sakal nereden çıkıyor? Bir insanın kendi bedeninde bitiyor. Onun için bunun farkı kıyas edilemeyecek derecede fazladır yani. Bu itikadımızı muhafaza edelim, hüsnü zan üzere amel edelim. Tabii para işine girdiği zaman ondan şüphelenelim. Veririm sana ama şu kadar para bilmem ne. Yok kendisine para almıyorum ama kılıfına para alıyorum. İşte kılıfı kaç lira? Bilmem şu kadar 100 lira, 100 bin lira, 200 bin lira, milyon lira neymiş kılıfını çok altın varak yaptım, mücevher taktım, bilmem ne bilmem ne. Bu da sahtekarlığın kılıfı yani. Sakalı şerifin kılıfına para alıyorum da kendine para almıyorum. Böyle hareketler var. Şu anda çok yaygınlaştı. İnternetler bunlarla doldu. Acayip biz kutsal emanetçiyiz, bilmem neciyiz, bilmem neciyiz. Çoğu sahtekar yani. Çoğu sahtekar ve yalancı yani. Kapılmayın, paranızı da kaptırmayın yani. Bu kadar sakal şerif, saçı şerif bolluğu yok yani. Bu kadar bolluk nerede olacak ya? Tabii ki bunların hepsi saklandı ve intikal etti. Kimse onlara hürmetsizlik edip de onları yakmadı, yıkmadı yani. Tabii ki intikallerden dolayı var. Var ama bir de şecere diye bir şey var. Şimdi bir de şecere uyduruyorlar. Sertifika uyduruyor. Sertifika basmış. Kimin mühürü kimin bilmemiş. Adam da Arapça anlamıyor. Al diyor sertifikalı diyor. Ulan neyin sertifikası ya? Ben bakıyorum Arapça sertifikaya bilmem ne bakıyorum. Mekke'deki bilmem ne fabrikasından bilmem ne resimde. Ulan Mekke'de zaten en az sakalı şerif, saçı şerif Mekke Medine'de var. Niye? Çünkü zaten Pakistan, Hindistan görelim. Bütün sahabe 124 bin sahabenin 10 bini Medine'de. 70-80 bile yok Mekke'de. Hepsi cihada çıkmış. Emri bil marfa çıkmış. Gazaya çıkmış ve dünyada yayılmışlar. Ta Semerkant nerede? Semerkant'te sahabe var. Kırgızistan'da sahabe var. Tataristan'da sahabe var. Dünyanın bir ucu. Biz buradan 5 saat 6 saat uçakla gidiyoruz. Mekke Medine nere? Sahabe-i kiram bütün dünyaya, Çin'deki bilmem okyanustaki adada sahabe var. Bütün dünyaya emni arfa çıkmışlar. Sahabe-i kiram bunları muhafaza ediyordu. Dolayısıyla Pakistan, Hindistan yöresinde daha fazla var. Çünkü o coğrafyada sahabe-i kiramın torunları çok var. Sıddıkiler, Farukiler. İmam-ı Rabbani Hindistan işte. Faruk-ı Azdöm'ün torunları. Dedeleri gelmiş oraya. Yani bütün o coğrafya yani işte Bengal'de, onların hepsi Hint coğrafyası esasen. Sonra Sint, Mint ayrıldı işte Pakistan, Pakistan da. Hint diye geçer esasen. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tabii. Pakistan diye bir şey yok. Şey olarak, isim olarak Hint geçiyor o coğrafyanın hepsi Hindistan. Bütün oralarda Kutsal-ı Mahattin falan var. Birçok ailelerde intikal etmiş şecereyle, biz Hazreci ailesinden biz aldığımız bir şeceresi var vesaire. Bir de bunun birçok alameti var. Bana o alametler, o Cübbe-i Şerife insanlar gelmeden evvel, hepsinden evvel rüya gördüm. Benim haberim yokken, geleceğini bilmeden rüya gördüm. Bir, ikinci alamet, mesela Ramazan'da bu sana gelecek. Ramazan'ı söylediler, Ebu Dabi'yi söylediler, rüyamda hepsini. Ben bunları hep arkadaşlara anlattım. Ve bundan sonra hiç bilmeden geliyor. Veyahut başka bir adam geliyor, Resulullah sana bir hediye gönderecek. Adamın bir şeyden haberi yok. Ertesi gün başka kanaldan geliyor. Yani öyle olayları yaşadım ki bu kutsal emanetler hakkında. 2-3 tane hakkında zaten bu oldu. Bunların hepsinin ben rüya görüyorum yetmez. Başka bir adam görüyor, caminin kapısında bana anlatıyor. Adam kimseyi tanımıyor. Ertesi gün bu hasıl oluyor. Böyle. Ha bir de şecere de var tabii. Şimdi onun için bu konu önemlidir. Bu sahtekarlara da aldanıp paranızı kaptırmayın. Kaptırmamanızı ben sizden rica ediyorum. Şimdi yine bu ustaki hadis-i şeriflerden biri, mucizelerden biri ve fıs-sahiyeyi sahih hadise geçiyor. Müslim rivayet ediyor. Bunu sahih Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Bak ey Vahabi zındık selefiler. Zındık-ı azamlar. Evet. Kimden rivayet ediyor? Sahih Müslim hadisi ya. An Esma'e. Esma validemiz. Kim o? Binti Ebu Bekir'in Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın kızı. Biliyorsunuz Ayşe annemizin kız kardeşidir ama çok uzun yaşadı. Meşhur Abdullah ibn Zübeyr'in, Zübeyr ibn Avvam, Aşere-i Mübeşşere'nin Hazreti Zübeyr'in de eşidir. Meşhur Mekke'de halifelik yaptı işte biliyorsunuz. Haccacı Zalim Mancını kurdurdu falan o zamanki şeyle. Abdullah ibn Zübeyr radıyallahu teala efendimizin çok kuvvetliydi, güçlüydü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanından içmişti biraz. Abdullah ibn Zübeyr hazretlerinin de annesidir. Biz onu Mekke'de ziyaret ediyoruz. Kabristan Cennetül Meala'da yatıyor Hatice annemizin makberesinde. Abdullah ibn Zübeyr hazretlerinin annesidir. Esma validemiz 90-100 yaşlarında. Hatta Abdullah ibn Zübeyr oğlunu astılar. Mekke'de maalesef tabi Haccacı Zalim Mekke'nin haremini, hürmetini ihlal etti. Orada asıldığı zaman annesi dar ağacındayken de geldi oğlunun yanına yani. Esma validemiz çok yaşadı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 45 sene yaşadı. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edeceği zaman da Ebu Bekir Sıddık'ın evine geldiği zaman iki tane deve bağlamıştı. Hazreti Sıddık deve saklamıştı ya yola gidecekler diye de sonra Sevir Dağı'na çıkarttı falan. Hazreti Esma annemiz Cezaetül Nitak'ın iki kemer sahibi diye lakaplandı. Çünkü kemerini şeyin ağzını bağlayacaktı falan. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir şey süt verecekti, bir şeyler verecekti. Onların ağzını bağlayacak kırbaların bir şey bulamadı bağlama. Kemerini ikiye böldü. Kuşağını yani belindeki nitak deniyor kuşağı. Ondan sonra onun bir parçasıyla onu bağladı. Bir parçasıyla onun ağzını bağladı. Zatün nitakayın iki kemerli künyesini aldı. Radıyallahu anh'a validemiz. Validemizden rivayet ediliyor. O kendisi yani ne yapıyordu yani? Enneha Esma validemiz. Ha o yani Esma validemiz. Ehrecet çıkarttı. Kendisini ziyarete gelenler oldu. İşte tabiinden, sahabeden veya tabiinden. Tabiin çok onu ziyarete gelmiştir. Çünkü o çok yaşadı. Dolayısıyla enneha yani Ayşe annemizden de sonraya kaldı. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a şimdi 65 yaşlarında falan vefat etti en fazla. Esma validemiz ahrecet çıkarttı, gösterdi yani. Çıkarttı demek hani böyle bir şeyden diyelim sarılı, örtülü bir yerden çıkarttı. Ve insanlara gösterdi yani. Neyi çıkarttı? Cübbeten bir cübbe çıkarttı. Cübbe normal işte üstümüze giydiğimiz cübbelerden bir cübbe çıkarttı. Cübbeten, burası tabi cübbete tayalisetin diye izafetle de okunabiliyor. Cübbeten öyle cübbe ki tayaliseten diye de okunabiliyor. Ama cübbete tayalisetin daha uygun düşüyor. Tabi ama yine de tayalise cübbenin sıfatı yani. Tayalise ne demek? Taylesan'ın cemisi geliyor. Taylesan. Arapçada taylesan'ın cemisi tayalise geliyor. Efendim, tayalisede çok manalar var. Yeşil renkli olunca tayalise denen var. Veyahut kendisi tüm yeşil renkli değil de üzerinde yeşil renkli ipler ve desenler yeşil şeylerle efendim hani cübbelerin şeylerinde oluyor yakalarında, bir şey, kollarında falan dikmiş oluyor. Alemler yani şeyler. O manada da geliyor. Eski manasına da geliyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ta ne kadar sonra yani kalmış bu cübbe. Cübbete tayalisetin böyle biraz eskimiş bir cübbe ve işte yeşil içinde renkler var. Kumaşının dokumasının içerisinde. Kalet öyle bir cübbe çıkarttı getirdi yani. İnsanlar ziyarete gelmişti. Onlara dedi ki kâneydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yelbesü giyiyordu. Neyi? Ha bu cübbeyi. Yani bu cübbeyi çok giyiyordu dedi. İşte nerede o cübbe? Hangi cübbe? Şimdi tabii dolu cübbeler intikal etmiş. Bu cübbeyi çok giyiyordu dedi. Fenahnü biz nâhsili yıkıyoruz. Ha bu cübbeyi. Kim için yıkıyoruz? Yıkayıp suyunu çıkarıyor. Yani cübbe-i şerifenin üzerinden su döküyor. Cübbe-i şerifeye o su temas ediyor. Ondan sonra o su aşağıda kabın içine, kapların, çanakların içine, tabii yerlere değil, onu zayi ederler mi aşağı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cübbesinin üzerine su döküyoruz. O döktüğümüz suyu kaplarda topluyoruz. Ondan sonra onu veriyoruz lil merza. Nâhsili yıkıyoruz. Yıkıyoruz yani suyunu veriyoruz. Kime lil merza? Cübbeyi vermiyor. Cübbeyi verse bir tane hastaya verecek. O kadar hasta var. Lil merza merizin cemi. Hastalara veriyoruz. Hastalar için yıkıyoruz. Nâhsili yıkıyoruz. Ha cübbeyi lil merza hastalar için. Yani ne demek? Suyunu hastalara içiriyoruz. Fe nesteşfi ve şifa ya da yüz teşfa şifa talep olunuyor. Neyle? Biha o cübbeyle. Yani cübbenin kendisini tabii yiyip yutmuyor. Cübbenin suyuyla demek. Ha cübbeye gidiyor ama yani bir mail cübbeti demektir. Biha cübbenin suyuyla yüz teşfa ne demek? İsteşfa şifa talep etti. Yüz teşfa yesteşfinin meçhulü geliyor. Yesteşfi şifa talep ediyor. Meçhul fiile çevir. Yüz teşfa şifa talep olunuyor. Yani şifa aranıyor. Ne vesilesiyle ne teberrüküyle biha o cübbenin bereketiyle. Yani cübbenin yani bu fasıl neden bahsediyordu? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine temas etmiş saç-ı şerif, sakal-ı şerif gibi ya da ona temas eden bir şeyin mesela sen cübbeyi öpüyorsun ama cübbeyi yemiyorsun, yutmuyorsun. Herkes cübbeden bir parça alıp yutsa o cübbe kalmaz. Onun için ne oluyor? ona su değdiriliyor, yıkanıyor. Ona temas eden suyun bereketinden harikuladelik çıkıyor, mucize çıkıyor. O da nedir? Herkes şifa buluyor sudan. Biz mesela direkt saç-ı şerif suları dağıtıyoruz hediye. Çünkü neden? Saç-ı şerif, şimdi bu nereden uydurdun diyor. Lan nereden uyduracağım? Ümmü Seleme validemiz evinde bir cülcül var, bir kap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç-ı şerifleri, kınalı saç-ı şerifleri vardı onda. O saç-ı şerifleri efendim birisi hasta geldiği zaman hemen saç-ı şerifin üzerine biraz su koyuyordu. Değdirdikten sonra o suyu hastaya veriyordu. Hemen hasta iyileşiyordu. Bu da Buhari'de de var, Müslim'de de var, Buhari'de var. Ümmü Seleme annemiz şirk mi yaptı şimdi Ayşe? Radıyallahu teala ana. Ümmü Seleme annemiz yapıyordu. Aa şimdi bak Esma validemiz. Radıyallahu teala ana. Ne kadar kıymetli bir sahabiye annemiz. Ne kadar hadis-i şerif rivayet etmiş. Hazreti Zübeyir'in hanımı, Abdullah Zübeyir'in annesi, Hazreti efendim Sıddık, Ebu Bekir Sıddık'ın kızı, Ayşe annemizin ablası vesaire vesaire yani. Sen ne konuşuyorsun ya? Bütün sahabenin kabul ettiği bir şey bu ya. Bak hastalarca yıkıyoruz diyor, suyunu içiriyoruz diyor. Üsteşva şifa talep olunuyor bir onun bereketiyle diyor. O cübbenin diyor. Saç-ı şerifin hakkında ayrıyetten Bukhari Müslim'de var. Ey Selefi Vahabi zındıkları ya! Siz kimden, siz hangi dindensiniz ya? Sizi Bukhari bağlamıyorsa, Müslim bağlamıyorsa, Bukhari Müslim'i geçtik. Esma validemiz, Ümmü Seleme annemiz, bütün sahabe-i kiramın huzurunda, o zaman Hazreti Ömer hayatta, diyelim Ebu Bekir Sıddık hayatta olduğu dönemlerde, bunlar hiç mi Kur'an şeriat bilmiyorlardı, iman şirk bilmiyorlardı da, onlar bu işleri gördüler, bunları tasdik ettiler, onay verdiler, tatbik ettiler. Ondan sonra sahabenin arasında bunlar yaygın bir şekilde devam ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten hayattayken de kendi parmaklarını sokuyordu sulara. Sabah namazından sonra onu bütün içiyorlardı, şifa için dağıttırıyordu. Yani kendi de yapıyordu bunu. Zaten saç-ı şeriflerini kendi dağıttırdı. Ya, hac ihramdı, bir kere hacca bir kere gitti zaten, veda hacı o da. Çünkü fetihten sonra zaten 2 sene yaşadı. Birinci sene hicretin 9. senesi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gönderdi. Hac emiri olarak peşine de Hazreti Ali Efendimiz'i gönderdi. Müşrikler bir daha sen hac yapmasın, cahiliyet döneminden kalma adetleri iptal etti. 10. senesinde de işte son vefat senesi de kendi gitti. Hani müşrikleri görmeyeyim, müşriklerin olduğu bir şeyde bulunmayayım diye 9. sene gitmedi. Yani fetih 8. sene biliyorsun. Ama ve lakin ondan sonra işte gittiğinde işte Ebu Talha olacak sahabeden hallak, berberine çağırdı falan. Saçını kesti. Saçı da uzundu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kulak yumuşaklarına kadar bazı omuzun üstüne kadar geliyordu. Ve saç-ı şeriflerini bir tarafını kestiği zaman Ebu Talha çağırdı. Verdi. İksim mu beynen nas. Mesela normalde bizim gibi bir insandan çıkan tüyler, tırnaklar, bedenimizden çıkan şeyler gömülüyor. Hani büyü yapmasın, birinin eline geçer saçımızdan, sakalımızdan, tarağa bilmem ne düğüm atar, büyü yaparlar falan insana. O büyüye malzeme olmasın veya işte ne diye. Gömülüyor. Nasıl ki insan kendi ölse de gömülüyor. Ondan çıkan parça da ölü hükmündedir. Gömülüyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gömdürmedi. Ne yaptı? İksimu beynenaz. Sahih hadis. Kendi dağıttırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem milleti şirke mi davet etti ya? Sen o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrik diyorsan zaten sen en büyük müşriksin. Zındık. Dağıt dedi bunu insanların arasında buyurdu. Ve sol tarafındaki saçı kesildi. Onu da bu tarafa dar. Bütün sahabeye düşün ki bir saçta kaç tane tüy var? Ondan sonra bu kadar saç-ı şerif nereden çıktı? Tabii ki şecerelilerin aslı var. Çünkü neden? Orada dağıttırdı. Onların hepsini sahabe-i kiram öptü, başına koydu. Son derece tazimle sakladı hepsi. Kimisi takkesin içine sakladı, kimisi cübbesin içine sakladı. Kimisi işte bir vesile çoluk çocuğuna hep vasiyet etti. Halid ibn-i Velid radıyallahu anh, o saç-ı şerifler ona göre hepsi birbirinden çocuklarından sahaben, tabi'in, tebe-i tabi'in intikal etti. Hatta tabi'inden bir zat diyor, şimdi tam adını yani söylemeyeyim. Said ibn-i Müseyyep miydi, Halid ibn-i Adam miydi? Tabi'inden biri söylüyor. لَنْ يَكُونَ عِنْدِي شَارَةٌ اَحَبُّ اِلَيَ مِنَتْتُ يَا مَافِيَ. Benim yanımda bir tane saç-ı şerif olsaydı bütün dünya ve içindekiler bana verilmesinden benim için daha sevgili olacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir parçası benim yanımda. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayet eden bir zat. Sahabeden de bazılarının bu mealde kelamları var. Dolayısıyla Bunu zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşvik etmiş, dağıtmış yani. Sonra kendisi abdest alıyordu. Abdest suyunu bütün sahabe kapışıyorlardı. Öyle havlu getir de kurula. Ne kurulacak? Bir damlası bana damlasın, üstüme değsin diye. Bütün abdest suyunu yüzlerce binlerce sahabe Hacerül Esved'deki şu anda izdiham gibi izdiham ediyorlardı. Abdest suyu bana değsin diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattaydı. Bunları görmüyor muydu? Ne yapıyorsunuz ya bilmem ne? Dedi mi haşa? Memnun oluyordu. Çünkü neden? Allah ona o fazileti vermiş. Niye sahabesini, ümmetini mahrum etsin? O feyizden, o bereketten, o şifadan, o devadan, o rahmetten. Ya onun için bu Sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şeriftir. Kardeşim, bundan sonra burada da bir

diyor. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir cübbe giydiği ve onunla da şifayab olunduğu beyan ediliyor. Yine böylece ve haddese hadis olarak rivayet edin Nabze el-Kazı Ebu Ya'la İbn-i Sekre Hazretleri, Kazı Yaz'ın şeyhi muhaddir, o da an şeyhi şeyhinden Ebu'l-Kasim İbn-i Me'muni, Ebu'l-Kasim İbn-i Me'muni İbn-i Muhammed İbn-i Hişam Hazretleri es-Sebti, bu çok büyük bir imam, hadis imamlarından, o da rivayet kâle dedi. Kânet bulunuyordu, vücidet manasına bunlar. Kânet niye mühennes geldi? Önünde kas'atun var. Tenisi gayri hakiki de olsa kas'a çanak demek. Onun için kânet oldu. Kânet de nakısa değil, tammedir. Onun için vücidet manasına geliyor. Kânet, vücidet bulunuyordu. İndena bizim yanımızda ne bulunuyordu? Kas'atun bir çanak. Çanak tas böyle şeyle. Neden de o çanak? Min kısa annebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kas'alerinden, çanaklarından bir çanak idi. Özel bir sıfatını zikretmemiş burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok çanaklar var. Yani sayısız çanakları var ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mala çok değer vermediği için onu ona veriyordu. Stok yapmıyordu zaten. Biri bir şey hediye getiriyordu. Ondan sonra biraz ondan içiyordu. Sonra o ona veriyordu. O alıyordu teberrüken falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayısız çanakları, bardakları. Yani sayısız derken illa bir sayısı var ama böyle sahabe bunu zapt edip de hani meşhur bazılarına isim vermiş. İsim verdiği bazı çanakları, çömlekleri, ibrikleri, her şeyine isim verirdi. Sarığına bile isim verirdi mesela. İki tane sarığı var. Bu sarığın ismi başka, bu sarığın ismi başka. Neden? O sarığı ver dediği zaman ismiyle söyler. Sarık dediği zaman az hangisini getirecek bilirdi. Çünkü neden? İsim verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinden biridir bu. Ama burada ismi olan bir çanak değil yani. Efendim bir çanağı vardı. Fekünnâ biz idik, olmuştuk. Ne yapıyorduk? Necalu yerleştiriyorduk fiha, o çanağın içine ne? Elma suyu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içtiği çanağın, bardağın içine su koyuyorduk. Niçin koyuyorduk? Lil merza, hastalar için. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dudakları değmiş. Onun mübarek dudaklarının değdiği çanak olduğu için feyesteşfune, onlar da şifa talep ediyorlardı. Neyin bereketiyle? Biha, o çanağın, kas'anın bereketiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eserlerinin eserlerinin bereketleri. Bir saç-ı şerif kendisinin. Saç-ı şerif. Biz şimdi saç-ı şerifi yıkıyoruz. Her sene Hazreti'den aldığımız şecere saç-ı şerif mucizeli yanmamış. O saç-ı şerifi yıkıyoruz. Saç-ı şerife su direkt temas ediyor. O direkt temas ettiği için bütün o dağıttığımız saç-ı şerif suları her yerde, Haydar'da gittiğimiz yerlerde, Bursa'da dağıtıyoruz şifa niyetine. Bir kuruş para almadan, Allah muhafaza, para alan helak olur. Ondan sonra o şeyin, ondan da bize iftira ettiler. Allah lanet etsin, belalarını versin, kahretsin o iftiracıların. Bunu zaten bütün on binlerce insan şahit. Bir mevlütte 8.000-10.000 kişi gelip alıyor Haydar'da. Dolayısıyla ondan çok şifa alıyor. Nice insanlar, kanserler, ülserler, ne hastalar şifa bulur. Çünkü neden? Benden ne alakası var? Ben üzerine bir şey okumuyorum ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eserinin eseri. Çünkü neden? Saç-ı şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi bedeninde bitmiş. Ona temas etmiş o su. O su ona temas ettiği için. Hatta ondan sonra saç-ı şerifi kurutuyoruz. O kuruttuğumuz bezleri de o saç-ı şerife çünkü değiyor. Değdiği için onları da bütün kardeşlere, ihvana dağıtıyoruz. Çünkü neden? Kabirde kefenine koydursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeni şerifine, şahri şerifine değmiş bir şey senin kefeninde bulunsun. Bunları da hediye öyle dağıttık arkadaşlara da tabii. O çok olmuyor. Çünkü saç şerifi kurumadığımız 5-10-20 tane bir bez oluyor. Onu da parçala falan da şey yapacak. Çok yakınlarımızda olanlara dağıtabiliyoruz. Yani şu anda ona biz vaktimiz yok. Herkesle uğraşamayız. Ondan şifa talep ediyorlar. Dolayısıyla sen ne konuşuyorsun? İşte sahih hadis-i şeriflerde görüyorsun. Yani mübarek bedeni şerifine, bedeni şerifinde biteni bırak, bedeni şerifine değen su, bedeni şerifine temas eden, dudaklarına değen çanak, bardak. Sen o su ona değiyor, su ona değene değiyor. Şimdi saç-ı şerife değerse su ona değene, onun bedeninde biten, onun parçasına değiyor. Ama şimdi bardağı şerife değdiği zaman, kasayı şerifeye değdiği zaman su, o zaman bir şey, bir kasa devreye giriyor. O Resulullah'ın bedeninde bitmemiş. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dudağı şerifi temas etmiş. Su da ona temas etmiş.
O suyu da sen içiyorsun. Haydi bakalım.

0: bir şifaya nail oluyorsun. İşte bunlar büyük harikulade mucizelerdendir. Ve yüz binler milyonlarca insan asr-ı saadetten bugüne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç şerifine, sakal şerifine temas eden, içtiği çanağı şerifinden su içenler şifaya boğulmuşlar. Allah-u Teala cümlemizi ehl-i sünnet itikadı üzere sabit eylesin. Selefi Vahabilere çoluk çocuk gençler kanıyor. Allah onları da ıslah eylesin. Bu zındıkların, bunların iç yüzünü Allah izhar eylesin. Müslümanlara müşrik diyen ehli sünnete, sahabeye bu tatbikat sahabeden. Hepsi kaynaklı. Onlar da bu kaynakları kabul ediyorlar. Nasıl bu sahabenin bu yaptıklarına şirk diyebiliyorlar? İşte Allah basiretini bağlayınca insan böyle helak oluyor. Allah neslimizi bunların şerrine düşmekten, selefi vahabi şerrinden muhafaza etsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi selleme.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
6: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
8: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz Ecir Vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
9: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz?
4: Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
5: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
9: Şura Fıkıh Kurulumuz, yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
5: Aleyhisselam Efendi babamızın kelamıdır, din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
15: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
9: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
16: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 Fars dersleri başlıyor. 16. bölüm başlıyor.
17: Euzu billahi semi'l-alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatin. Ve euzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 54 farzdan 16.sı sıramızda nedir? Hüccet ile amel etmektir. Yani delile dayanmak. duvara dayanmak değil, delile dayanmak. Yani din meseleleri delilsiz olmaz. Şimdi adam kalkıyor, televizyonlara çıkıyor falan. Kadere inanmak fazlalıktır, inanmak lazım değil. Delilin var mı? Yok. Ayetlerde var mı kader? Var. Hadis-i şeriflerde var mı? Var. Bukhari'de yokmuş. Bukhari'de sayılırken yokmuş. E, Müslim'de var. Olan bir şeyi yok demeye ne manası var? Delili yok. Peki kadere inanmak lazım değil diye bir ayet hadis var mı? Yok. E, inanmak lazım diye bu kadar ayet hadis var. Bir kitapta yok diye iman şartını siliyor ya. İşte delilsiz adamlar. Adam, kadınlar haizken namaz kılar, oruç tutar. Nereden uydururuz bunu? Bukhari'de var, her yerde var. La tusalli ve la tusum. Leysi idâ hâdat. Kadın haiz gördüğü vakit la tusalli ve la tusum. Namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Sen o kılabileceğine dair delil göster. Yok delili. Kadınlara ayrımcılık olmasın diyor. Onlar da kılsın. Aa, ben mi yaptım ya? Bana ne? Allah Allah. Allah Teala o kadını başka yarattı, erkeği başka yarattı, ona başka hal verdi, buna başka hal verdi. Bizi alakadar etmez mi? Allah'ın dini bu. E delil getir bakalım. Haizli kadın namaz kılar diye. Ben sana bu kadar hadis getiriyorum. Bir delili yok. Ama millet onları dinliyor. Adamlarda delil yok, bir şey yok. Nasıl olacak? Onun için hep delil lazım. Delil soracaksınız. Delil, rehber, burhan, hüccet. Yarın ahirette sana soracaklar. Neyle amel ettin? Şunla amel etme. Delilin neydi? Bak biz size bu kadar konuştuğumuzda hep ayetler, hadisler okuyoruz. Dergi yazılarımızda hep kaynak veriyoruz. Bu kadar kitap yazdık, hep kaynak veriyoruz. Bunları incelediğiniz vakit ehl-i sünnet alimlerin kitapları bunlar. Peki sana bunun aksine bir şey konuşan delil gösterebiliyor mu? Kaynak gösterebiliyor mu? Yok. Öyle olur mu ya? Çıkartmışlar şimdi. İşte Türkçe Kur'an olur. Türkçe cenaze namazı Türkçe kılınır. Şu şöyle olur, bu böyle olur. Cenaze duaları Türkçe, hep Türkçe, Türkçe. Efendim? Neymiş? Kur'an diyormuş ki işte anlamanız için indirdik. E onlar da Arapça anlamıyormuş. Onun için onun Türkçesini anladığı için Allah da Kur'an'ı Türkçe okuyun diye emrediyormuş. Nereden çıktı bunu? Delilin var mı? Böyle bir şey yok. Ha burada اِنَّا اَنْزَلْنَا قُرْآنًا عَرَب۪يًا. Biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik diyor ayet. فَقْرَوْ مَا تَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan kolayınıza gelen sureyi okuyun diyor. Onun manasını, tercümesini, çevirisini demiyor. Kur'an diyor. E Kur'an'a da Arapça diyor. E Türkçesi Kur'an olur mu? Olmaz. Türkçe manasına abdestsiz tutulur mu? Tutulur. Çünkü Türkçe manası. Ama Arapçası olsa abdestsiz tutulur mu? Tutulmaz. Bu. Çünkü o Kur'an'dır onun için. Tercümesi Kur'an değil. Delil getir, yok. Allah buyuruyormuş ki anlayın diye indirdik. Onun için ben bu dilden anlıyorum. O zaman Kur'an bu dilden olmuş. Allah. Her gün bir şey yumurtluyorlar ya. Uydurmaktan doymadılar. Delilleri de yok. Biz size ne söylüyoruz? Hemen altına bir delil koyuyoruz. Kaynaksız, delilsiz. Sakın dinlemeyin sakın. Sakın. Allah muhafaza ya Rabbi. Enes İbni Malik Hazretleri rivayet ediyor. Bir hadis-i şerif Resulullah'tan işitmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ kâne yevmul kıyameti. Kıyamet günü olduğu vakitte nâdâ münâdin. Bir münâdî nidâ edecek. Ya ehlel cem'i. Ey mahşerde toplananlar. Hepimiz oradayız. Allah yüzümüzü hak eylesin. Hâtû burhânekum. Delilinizi getirin. Bak işte. Delilinizi getirin. İslam ile amel ettiniz. İslam'a tabi oldunuz. Müslüman oldunuz. Delilinizi getir. Şimdi bir Yahudi kalksa, Hristiyan kalksa şu anda kendi kitabının geçerli olduğuna dair bir delil getirebilir mi? Getiremez. Ama bize delil getirin dese biz ne deriz? فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ İslam'dan başka dini arayanın dini kabul edilmeyecek. Bu ayet-i kerime ile beraber biz اِنَّ الدِّينِ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın dininde tek din İslam'dır. Öyleyse biz hak üzereyiz. Delilinizi getirin. Hangi mezheptensiniz? İtikadınız hangi mezhep? Ehli sünnet vel cemaatin. Ehli sünnet vel cemaatin hak olduğuna delil getirin. Hadi bakalım delil getirin. Size delil soracaklar. Hemen okumanız lazım. İşte okuyamazsanız beni bulun. Siz beni bulun. Ben efendiyi bulurum. Öyle herkes birini bulur. Arayın bulursunuz. Desiniz ki falan hoca bize ayet hadis okuyordu. Biz onları da ezbere bilmiyoruz ama o hocaya uyduk. Size inşallah yanlış yere uydunuz demeyecekler. Demeyecekler. Bunun inşallahı da yok. Çünkü bu elhamdülillah demek icap ediyor. Çünkü şüpheli bir durum yok. Bu elhamdülillah demek icap ediyor. İnşallah meselesine uymuyor bura. Çünkü bizim size anlattıklarımız ehl-i sünnet yoludur. Hemen ayet okuruz. Feynâmenû bimislimâ âmentum bifakadîtedev. Ya Rabbi sen buyurdun ki ey benim Habibim ve ashabı sizin gibi inananlar hidayettedir. Sizin gibi inananlar. Resulullah'ın imanı. Sünnet sahabeninki cemaat. Ehl-i sünnet vel cemaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bir fırka kurtulacak. Kimdir onlar buyurdu? El cemaatü ehl-i sünnet vel cemaat. Zaten adımızın adı ne? Adımıza bak hizaya gel. Adımız ne? Ehl-i sünnet vel cemaat. Kader inkar edenlerin adı ne? Mutezile. Mutezile ne demek? Ayrılanlar. Bak ada bak. Mutezile. İtizal'den geliyor. Şia. Şia adı ne? Taraftarlar. İsimlere bak. Cebriye. Bunlar hep mezhep adı. Cebriye ne demek? Cebriye Allah kuluna her şeyi zorla yaptırıyor demek. O kafada. İsme bak hizaya gel. Bir de bizim ismimize bak. Ehl-i sünnet vel cemaat. Güzel mi? Ama her ehl-i sünnetim diyene de kapılmayın çünkü yoğurdum ekşi diyen yok. Herkes ehl-i sünnetim demeye kalkıyor şimdi. Vehhabiler en başta ehl-i sünnet biziz diyorlar. Oraya da dikkat edin. Şimdi ben ehl-i sünnet değilim dese en azından onun rengi çıktı meydana. Fakat ehl-i sünnetim diyen de var, sıkıntı orada. O zaman da sen ehl-i sünnetsen çizgiler var. Ehl-i sünnet olmanın alameti farikaları var. Öyle her ehl-i sünnetim diyen ehl-i sünnet olamaz ki. Evet. Kadere inanmıyor, ehl-i sünnetim diyor. Ondan sonra ne diyor? Efendim, Hazreti Ömer'in yaptıkları delil değil, söyledikleri delil değil. Ama ben Hanefiyim diyor. Onun için her ehl-i sünnetim diyene de ehl-i sünnet zannetmeyin. Anladınız mı? Her taraf doldu. Bak ahirette ne diyecekler? Ey mahşer halkı, delilinizi getirin. Hangi mezhep üzereydiniz? Hangi dindendiniz? Hangi mezhep üzereydiniz? Öyle mi? Biz itikatta Maturidiyiz. Eşariler var. Maturidi, Eşari bunlar birdir. Hepsi ehli sünnet. Hanefiler Maturididir. Şafii, Hanbeli, Malikiler Eşari itikatta. İmam Ebu Hasan Eşari Hazretlerinin ayetlerden, hadislerden çıkarttığı görüş üzeredir. Bunlarda bir sorun yok. Bunlar bütün bu kadar yüzyıllardır ehl-i sünnet vel cemaat bu itikad üzere gelmiş. Fıkıhta dört mezhep kalmış. Hanefiyiz. Delilinizi getirin dendiği vakitte delilimiz ortadadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. İman Süreyya yıldızına çıksa Selman Farisi'nin dizine vurdu. Bunun adamlarından, bunun kabilesinden öyle adamlar çıkacak, imanı Süreyya yıldızından alacaklar. Kimi kastetti? İmam-ı Azam'ı kastetti. İmam-ı Azam Fars milletindendir. Selman Farisi'nin cemaatindendir. Bunların hepsi hadis-i şeriflerle sabittir. Evet. Ümmetimin alimlerinin ihtilaf etmesi bile görüş ayrılığı nedir? Rahmettir. İhtilaf-ı ümmeti rahmetun vasıh. Hem geniş bir rahmettir. Bir meselede bakıyorsun Hanefi'de müsaade bulamıyorsun. Çok da hayati bir mesele olursa, zaruri bir mesele. Şafii'de varsa onun fetvası, taklit edersin onu. O zaruretten çıkmak için. İşte o dört mezhebin genişliğinden. Anladın? Ama sen, efendim, kaç tane daha uydurursan, olmaz. Çünkü o dördü de hep ayetten, hadisten aldılar. Delilleri var onlar. Sen İmam-ı Azam'a ben tabi oldum dediğin vakit, İmam-ı Azam'a derler ki, gel bakalım, bu kadar millet sana tabi olmuş. Delilini getir. İmam-ı Azam delilini getirir mi? Oho. Oh. İmam Malik Hazretleri şaşırdı kaldı ona. İmam Malik Medine'de ders okuyor. İmam-ı Azam geldi. Irak'tan. Hacca giderdi her sene. 55 kere hac yaptı. 55 kere hac yaptı. Geldi. Derse oturdu. İmam Malik tanımıyor onu. Duymuş. Herkes duymuş onu ama o zaman resim mesim yok ki. Aç Bluetooth'unu atayım falan. bu sefer İmam-ı Azam'ı herkes duymuş ama resmini yok ya. Gören de tanıyan yok. O da oturdu orada. Derste İmam Malik'in dikkatini çekti. Dedi neredensiniz dedi efendim. Dedi ki min ehlil Irak. Irak ehlindenim dedi yani. Bağdatlıydı ya. İmam Malik de mübarek adam bir laf çaktı ona. Dedi ki o Irak dedi min ehli şikak ve nifak dedi. Hak'tan uzak dedi münafık memleketinden. Yani Irak çünkü Hazreti Hüseyin'i çağırdılar. Gel sana biat edeceğiz dediler. Sonra Yezid'in adamları saldırınca Iraklılar hiç sahip çıkmadılar. Onun için kızıyorlardı onlara. Hala da öyle karışık oralar düzelmez. Dedi ki şikak ve nifak ehlinden deyince İmam-ı Azam'a bu dokundu. Dokunur. Şimdi bir lafı dersin biri öbürüne de ne olur bu iş? Dokunur. Birisi gitti tahtaya bastı. Boyu da uzundu. Tahtaya basınca ona altına bakmadan bastı. Bu sefer çamur sıçrattı üstüne falan. Boyu da uzundu. Öbür arkadaşı da dedi ki bu uzunlara ahmak olur dedi. O öyle deyince şimdi öbür arkadaş da var orada. Efendi Hazretleri'nin yanında oluyor bu iş. Efendi anlatırdı bunu. O da dedi ki bu laf bana da dokundu dedi. Yani şimdi lafı konuşurken dikkat et dedi yani. Başka bir uzun boylu vardı dedi ki bu laf bana da dokundu. Şimdi dedi şikak nifak ehli deyince İmam-ı Azam'a dokundu bu iş. İmam-ı Azam da başladı ayet okuma. Ne adam ya. Dedi estağfirullah. Ve min ehlil irâkı meradû alen nifâkı. Halbuki böyle bir ayet yok. Ayet şöyle. Ve min ehlil medîneti meradû alen nifâk. Medine'de usta münafıklar var diyor. Ayette. İmam-ı Azam da ayeti maksus. Ayet demiyor tabii. İbare gibi okuyor. Dedi ve min ehlil irâkı. Iraklılardan dedi meradü aleyhine bak deyince İmam Malik dedi ki dedi ayeti de yanlış okuyorsun dedi. Doğrusu nasıl efendim dedi. Bu sefer mecbur ayeti doğru okuyunca ne çıktı? Münafık merkezi Medine'dir diyor. Ve min ehlil medineti meradü aleyhine bak. İmam Malik de nereli? Medineli. Oh hadi bakalım bu sefer de ona dokundu. Yani. İmam-ı Azam dedi ki bak dikkatli konuşalım dedi böyle. Irak'a dokundurursan öyle bak şimdi ben ayet... Sen bana dedi, laf konuşuyorsun, ben sana ayet okuyorum dedi yani. İmam Malik dedi ki, bu nasıl bir akıldır, nasıl bir ilimdir, nasıl bir adamdır dedi. Vallahi dedi, şu direği gösterdi. Desen ki dedi, bu direk, bu adam dese ki bu Ebu Hanife radıyallahu anh, bu direk altındır dese, ben desem betondur, o dese altındır, ispat eder dedi. Ya diyorsa, bu direğe altın diyorsa, bu bunun altından kalkar dedi. Bu böyle bir adam dedi. Daha? Onun için delilinizi getirin diyor. Delilimizi getirelim. Biz bu kadar fıkıh meselesindeki delilleri bulabilir miyiz tek tek? He? Bir abdestte kaç bin mesele? Bir namazda iki rekatta 12.000 fıkıh meselesi. Hacda bu kadar, zekatta şu kadar, fıkıh binlerce cilt kitap bu kadar mesele. Mahşerde diyecekler bize delilinizi getirin. Biz de ne yapacağız? Ya Rabbi al sana Ebu Hanife. Biz buna tabi olduk, buna sor. Şimdi mezhepsizler ne yapacak? Kendi kafasına göre takılıyor. Ondan sonra ahirette delilinizi getirin diyecek. Ne olacak? Hangi delille baş edebilir? Bu meseleleri nereden öğrendin? Helalı ne biliyorsun? Haramı ne biliyorsun? Ayet okuyamıyorsun, hadis okuyamıyorsun. Bir şey bilmiyorsun ki. Onun için müçtehide uymayan, mürşide uymayan, bir alimin peşine gitmeyen ne olur? Efendi babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri. Men kallede alimen lekıyallaha salimen. Kim bir alimi taklit ederse ehli sünnet bir adamı Allah'a diyor selametle kavuşur. Ama yok ben taklitçi değilim. Nesin sen? Uydurukçuyum. Şimdi ya mukallit olacaksın ya müptedi olacaksın. Mukallit taklit eden. Taklit ettiğin yere bağlı. Lanet olsun kör taklitçiliğe demiş adam. Bizde kör taklitçilik yok. Biz İmam-ı Azam'a uyuyorsak bizden çok daha akıllıları bizden evvel uydular ona. Bizden çok daha akıllıları ona uydular. O koca sultanlar, o kadar büyük alimler, fakihler, onların hepsi geriye doğru oraya uydular. Dolayısıyla biz çok şanslıyız. Çünkü ilk zamanlarda olsak kime uyacağımızda şaşırabilir. Şimdi meseleler oturmuş. Tamamen yerleşmiş. Hak batıl birbirinden seçilmiş. Şu anda bizim çok büyük bir ilim sahibi olmamıza gerek yok. Bir alıyorsun ilmihal. Ömer Nasuh Efendi Hazretleri'nin ilmihal. %100 muteber. Koca dört mezhep müftüsü Ali Aydar Efendi ne derdi? Bu zatın fetvasına itimat edilir evladım derdi. Ömer Nasuh'u bir şey dediyse tamamdır. İşte bu kadar kolay senin için. Bir ilmihali alıyorsun eline. Bununla amel etsen delilinizi getirin. Delilimiz ortada. Bulursun Ömer Nasuh Efendi. Ömer Nasuh'u çünkü kafadan atmadı ki. Hepsine kaynak vermiş. O kaynak verdiği yerlerin de kaynakları var. Çünkü onların hepsi uyumuş. Uyanların delili var. Ama yeni bir şey uydurduğun zaman delilin yok. Şimdi bu kadar senedir 20 rekat teravih kılınıyor. Teravih 8 rekat diyor. E şimdi nereden uydurdun bunu sen? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunlara uyanlara delilinizi getirin dense bu nereden delil getirecek? Ya orası dünya değil. Orası öyle önüne gelen desteksiz atma yeri değil. Orası ahiret. Ey mahşer halkı diyor, delilinizi getirin. Aman çürük dallara tutunmayın. Aman sakat tahtalara basmayın. Aman ehli sünnet olduğunda şüphe bile olan alimleri dinlemeyin. Bir meselede yanlışı varsa itikatta şurada burada onları da dinlemeyin. Niye? O bir meseledeki yanlışı neden? Kendi kafasına gittiğinden. Demek o başka işlerde de gidebilir kendi kafasına. Her meselede uyacak. Bu meselede ayrılıyor. Olmaz, ayrılamaz. Delilinizi getirin diyor, mükafatınızı alın. Velimekum Burhan, elinizde delil yoksa veya batıl bir delile tutunduysanız, hakkı gizlediyseniz, hakkı bırakıp batıla sarıldıysanız, sizin kulpunuz kopuk, tuttuğunuz kulp kopmuş. Deliliniz yoksa فَلَا تَطْلُبُ الْجَزَاءَ مِنْ سَيِّدِكُمْ, Rabbinizden karşılık beklemeyin. Hiç mükafatınız yok. İstediğin kadar kitap yaz, istediğin kadar konuşma yap, istediğin kadar hizmet yaptım zannet. Delilin çürük. Ehli sünnetten kopmuşsun. Cemaattan ayrılmışsın. Feinne seyyidekum adel cenneti li kulli muti'. Sizin Rabbiniz cenneti kime söz verdi? Her itaat edene. İtaat eden demek söz dinleyen demektir. Atiullah ve atiur rasul. Sade Allah'a itaat yetmez, peygambere de itaat edeceksin. Sade peygambere itaat etmez ve ulil emri minkum. İçinizdeki ülül emre. Ülül emir kimdir? Yetki sahibi alimlerdir. Adam padişah bile olsa kimi dinlemek zorunda? Alimi dinlemek zorunda. Sultan Fatih olsa fetvayı kimden alacak? Molla Husrev'den alacak. Akşemseddin'den alacak. Tamam. Yavuz Sultan Selim olsa İbni Kemal'den alacak. Efendim? Kanuni Sultan Süleyman olsa Ebu Suud Efendi'den alacak. Öyle yok öyle iş. Öyle yok. Etiketlere aldanıp da bu adam profesördür, doçenttir diyerekten Ülül Emre de itaat edin. Ülül Emir ehli sünnet alimlerine denir. En başta yetki kime aittir? Alimlere. Çünkü dünyayı yöneten yöneticilere de Allah neyi emretti? Alimleri dinleyin diye emrettiği için bir adam devlet reisi bile olsa kimi dinlemek durumunda Allah'ın hükmüne göre? Alimleri. Çünkü neden? Alimler kafadan konuşamaz ki, ayet hadis konuşur. Eğer ki alim bir şey dediği vakitte o devlet reisi ona ne der? Delilini getir. Delilini getir. O da kalkar ayet hadisi getirdiği vakitte o reisi ne yapar? Bağlar. Çünkü delil nereden geldi? Yukarıdan geldi. Ayetten hadisten geldi. Ama o yukarıdan delil bulamaz da derse ki bana göre böyle, o zaman padişah da der ki bana göre de böyle. Çünkü neden? Sen adamsan ben de adam. Senin kafan varsa ben de kafam var. Ama ayet hadis okuduğu zaman da orada akıl mantık durur. Çünkü neden? Vahya dayandığı için. Anladın mı meseleyi? İnceliği anladım. İşte Sultan Mahmut mübarek adam işte. Biraz bazılarında bir hata payları var tabii ki. Bu fesi, sarığı çıkarttı, fesi getirdi. Şalvarı çıkarttı, bu dar pantol meselesini, ceket, cübbe çıktı, ceket. Asker hafif olsun hareket yaparken falan. Ya sana ne hafif olsun? Zaten o şeyler, mehteran takımının kıyafeti gibi o şalvar, cübbe falan, kâvur onu gördüğü zaman zaten bu beni yiyecek diye kaçıyor. E sen bunu Düttürü Leyla'ya çevirirsen bu sefer adam bir bakıyor, bu da benim kadar, bir de ölçüm yapıyor. Bunun bacağı benden ufak diyor. İşte bu benden zayıf diyor, bir korum oturturum diyor. Halbuki öbür türlü olduğu zaman adam şalvar çok geniş olunca ebadını da bulamıyorsun, biliyor musun? Bu benim gibi 3 tane de içine alır diyor ya. Ne gülüyorsun? Bunlar heybet meselesidir, heybet. İslam'ın heybeti var. Sen İslam'ın heybetini çıkarırsan farkın kalmaz. Farkın kalmaz. Padişah Şeyhülislam'a ne dedi? Ben dedi fes almak istiyorum, ceket almak istiyorum, pantolon. O zaman kışla kıyafeti olarak da. Şeyhülislam da mübarek adam, ona dedi ki padişahımız dedi bunu kabul etmesin diye cevap yazdı. Padişah da ona yazdı ki delilini getir. Eğer delil getirebilseydi Şeyhülislam ayetten hadisten, bunu Ali Haydar Efendi Hazretleri anlatırdı. Bu meseleleri biz bilemeyiz, pek kitaplarda da yazmaz. Bunu biz Efendi Hazretlerinden duyuyoruz, o da Ali Haydar Efendi'den duyuyor. Bu mesele çok tarihi bir olay. Böyle önüne gelen tarih kitabında da bulamazsınız bunu. Bu çünkü Ali Haydar Efendi 4 padişahın huzur hocasıydı. O zamandan meseleleri bildiği için. Delilini getirsin dedi. Şeyhülislam da mübarek adam bir delil oraya koyamadı o zaman. Halbuki Ali Haydar Efendi derdi ki وَلَا تَرْكَنُوا لَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. فَتَمَسَّكُمْ اُنَّرْ Ateş dokunur size. Bu ayeti delil gösterebilirdi. Bir de meşarık hadislerinden sahih hadiste geçiyor. Bir sahabeden birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp ganimetinden bir kumaş verdi. Sonra o geldi. Efendimizin huzuruna dikmiş geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّا دِيمِنْ لِبَاسِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسَ Bu giydiğin gavur elbisesidir, giyme bunu dedi. O zaman o zat dedi ki bunu ben sen verdin bana bu kumaşı dün veya evvelsi gün neyse. Resulullah da buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ben sana kumaş olarak verdim. Sen onu gavur şekline sokmuşsun. Buradan anlaşılıyor ki kafirlerin dokuduğu İngiliz kumaşı, şu kumaşı, bu kumaşı hediye ederseniz kabul ederim mesela. Hiç sorun yok. Ama cübbe olarak yaparım onu ben. Yani kafirin dokuduğu kumaş helaldir, kafirin şekline girmek yasaktır. İşte bu hadiste saydır, bunu delil olarak oraya koysaydı diyor, padişahı durdurabilirdi. Fakat delil koyamadı, yalnız şöyle dedi. Padişahım keşke bu kıyafetleri kabul etmese, korkarım bunun ardından Avrupa'dan din gelecek bize. Şeyhülislam'ın dediği çıktı. Maalesef dediği çıktı. Ama delil getirin, işte mesele delil. İsterse cihan padişahı olsa, eğer Şeyhülislam delil getirdiği vakit ayetten hadisten onu dinlemek zorundadır. Niçin? Allah'ı dinlemek lazım. Allah'a itaat, Resulüne itaat, ülül emre itaat. Ülül emir ulemadır. Baş ülül emir ulemadır. Alimlerin üstünde bir merci yoktur. Çünkü ayet hadisten onlar anlıyor. Allah Resulünden üst yukarı bir şey var mı? Yok. O zaman ulema o işe geliyor. Bu iş delil getirin deyince bu nereye dayanır? İlme dayanır. Delil ilimsiz getirilmez. Onun için Allah cenneti kime söz verdi? Söz dinleyenlere. Kimi dinleyecek? Allah'ı Celle Celaluhu, Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem ve ülül emri yani ulemayı. Ehli sünnet alimleri dinleyecek. Ve ve'den nar li kulli asin Allah'ın, peygamberin ve ulemanın, evliyanın hükmüne isyan edenlere de neyi söz verdi? Cehennemi söz verdi. Allah muhafaza etsin. Onun için Allah bizi itaatkarlardan eylesin. İsyankar olmaktan muhafaza eylesin. Evet. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne okudu? İstiadine ve üzlifetil cennetü lil muttakîn ne gayra be'id. Cennet takva sahiplerine hiç uzak olmadığı halde yaklaştırıldı. Yani mahşere çıktığı vakitte insan eğer takva sahibi ise cennet ona yakın yere getiriliyor. O yorulmasın diye. Allah Allah. Hâdâ. Bu cennet var ya mâ tu'adûne işte size söz verilen dünyadaki cennet buydu. Denilecek o vakitte. Şimdi Hoca Efendi yatsıda okudu, neler okudu. Yatsı namazının 2. rekatın. 1. rekatta cehennemden gitti. Zekkum'dan falan. 2. rekatta. nel muttakîn, hep takva sahipleri. Ne demek? Haramdan kaçıyor. Ne demek? İsyan etmiyor. Söz dinliyor. Ne demek? Kafasına iş yapmıyor. Söz dinlemenin manası nedir? Sormak, araştırmak, delilli, ispatlı konuşmak, delile dayalı alimlere uymak. Çok önemli. Nel muttakîn fî cennâtin ve ne'îm ve uyûn. Var kaç yerde? Cennetlerde, ırmaklar içinde, nimetler içinde. Nel muttakîne fî cennâtin ve uyûn. Âhidîne mâ âtâhum rabbuhum. O da var. Rablerine verdiği nimetleri alacaklar. Ondan sonra bu arada sayıyor işte. Emniyet içerisinde, güvence içerisinde, korku yok, bir şey yok. İnce ipekler, kalın ipekler giyecekler, hurilerle evlenecekler. Bütün meyveleri, istedikleri, canlarını çeken her şeyleri isteyecekler. İstedikleri anda onlara getirilecek. Ölüm tatmayacaklar, sonsuz yaşayacaklar. Rableri onları cehennem azabından koruyacak. İşte takva sahibi ne demek? Muhalefetten sakınan demek. Söz dinleyen işte. Bunun izahı bu. Sen Allah'ın emrine uyma, Habib'in hadisini duyma. İmam-ı Azam da kimmiş de. Yok Ömer Nasuhi Hoca da ben kasap mıyım de. Ömer Nasuhi Hoca ama uydurukçu hoca değil. Uyucu hoca. Uyucu olduğu için onun ilmi hali muteber. Sen de yazdın oraya. Kalkmış ki ben 20 kaç cilt tefsir yazdım. Ama hiçbir yerden almadım diyor. E desene ki uydurdun. Hiçbir yerden almadım deyince baklayı ağzından çıkarttı. Nasıl yazdın 23 cilt? Kur'an'ın manasını versen bir cilt eder. 23 cilt nereden çıktı? İşte diyor hüner orada diyor. Niye? Hayız kadınlar namaz kılar. Niçin kılar? Pet çıktı diyor. Pet bağlar diyor. Camiye de girer namazda kılar diyor. İşte bak. İşte uymadın mı? Uydurdun. Uydurunca da kendini de helak ettin. Seni dinleyenleri de taktın peşine helak ettin. Şimdi onu dinleyip de hayız vaziyette namaz kılan kadına getir delilini dese, o da diyecek ki falan hoca, gel lan buraya diyecekler. Efendim, delilini getir diyecekler. Pet çıktı diyecek. Ya bu kadar rezillik olur mu ya? Bana gelecek diyecek, ben de diyeceğim Bukhari hadisçi var. Eleyseyde hazat la tusalli ve la tusum. Resulullah buyurdu hayız olunca namaz kılamaz, oruç tutamaz. Ayşe annemize dedi ki, ihrama girdin her şeyi yap. Gayren la tatufi bilbek. Kabe'yi tavaf edemezsin, mescide girme. Ben delil getireceğim. Ona da delil soracak, böyle yapacak. Buna uyanlar ne oldu şimdi? Onun için ben size Allah için acıyorum. Ben bu millete Allah için konuşuyorum ya. Yani ne olacak yani? Sen benim dediğimi dinlesen bana bir üyelik ücreti ödemiyorsun ki. Ben burada bir para kazanmıyorum ki kardeşim. Sen ehli sünnetten ayrılma, yanlış iş yapma. Delilsiz kalma. Sapıtırsın. Ne yapacağız? Şaşırdık. Her taraftan bir bombardıman. Bu kadar batıl türerse ne olur? Acayip de ürüyorlar böyle ya. Evet, bu size söz verilen cennet deneceği vakitte. Kime söz verildi bu? Likulli evvabin. Evvab. İşte evvabin namazı diyoruz. Evvab Allah'a çok yönelen demek. Her Allah'a yönelen. Hafiz. Ne demek hafiz? Çok koruyan. Muhafazakar diyorsun işte. Hafiz. Ne demek hafiz? Allah'ın dininin sınırlarını koruyan demek. Sana sınır koydu. Değil mi? Bak sana sınır koymuş. Oruç tutacak adam imsaka kadar yer. İmsak da ağzını bağlar. Çıktı ne diyor herif şimdi? 40 dakika daha yiyebilirsiniz. Az daha güneş doğana kadar yedirecek. Şimdi hududu korumuyor ki bunlar. Bunlar pusulası yok. Dümeni yok. İnternetten bir şey bulmuş. Şu dakikada burada böyle ışık daha görükmemiş. Onun için ışık görüne kadar. Ya bu kadar diyanet var memlekette. Takvim yapıyorlar. Bu kadar müessese var. Bunlar hep hesap yapmışlar. Takvimi yapmışlar. Sen tek başına nereden uyduruyorsun bu kadar ümmete karşı ya? Allah. Böyle iş olur mu ya? Takvimde orada mesela akşam ezanı. Diyor ki şu dakikada oruç açacaksın. Adam hocanın birisi çıktı diyor ki ya diyor hadiste var ki diyor gece buradan geldiği zaman gündüz buradan gittiği zaman orucunu açarsın. Siz diyor çok geciktiriyorsunuz. Ya neyini geciktiriyoruz? Sen oradan gece geliyor zannediyorsun ama dağın başındasın. Veyahut da hava karanlık falan filan. Bu takvim neye göre yapılıyor? En açık havaya göre, en düzgün zamana göre mesela. Onu bakıyorsun. Denizde olduğun zaman denizden güneş batıyor. Son kafasını indirene kadar birkaç dakika peşine. O da senin görmediğin kısmı da olabilir. Yani oradan indikten sonra. Sen şimdi başka tarafta, hava karardı, 4'te iftar et. Olur mu böyle şey kardeşim ya? Yani ne kadar bunlar ayarı kaçırmış adamlar ya. Onun için İslamiyet'i koruyanlara vaat edilen cennet budur diyor. Dinimizi koruyacağız. Hafiz olacağız. Men haşiyar rahmane bil gayb. Rahmandan görmeden, gayben, gıyaben korkanlara diyor. Ve câe bi kalbin münîb. Allah'a yönelen bir kalp getirenlere diyor. İşte onlara udhulûhâ bi selam. Selamla, selametle. Meleklerin selamı üzerinize olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Vel melâket yedhulûne aleyh min kulli bâb. Her kapıdan melekler giriyor. Kapı, köşklerden, saraylardan. Selamun aleykum. Bima sabertüm. Dünyada çilelere sabrettiniz. İslamiyet'in zorluklarına sabrettiniz. Şimdi selam olsun size. Rabbimiz selam veriyor. Selamun kavlem min Rabbir Rahim diyor Yasin Şerif'te. Cennette Allah'ın selamı gelecek. İşte selamla girin. Aminin. Emniyet içerisinde, güvence içerisinde, huzur içerisinde. Şu dünyada her dakika korkutayız ya. Her dakika korkutayız. Bir sallıyor. Hadi bakalım indik aşağı mı, çıktık yukarı mı belli değil. Ondan sonra ben çelik konsülüsyon yaptım, aşağıyı sağlama aldım. O sefer yukarıdan gelir. Bir hortum geliyor, paket. Ne yapacaksın? Amerika paçeden bir hortum aldı. Ne yaptı şey? Kuzu kaçtı. Aslana sığındı diye. Kartal kapacaktı. Evet, kurt yiyecek. Kurt kuzu yiyecek. Kuzu da gitti aslana. Dedi ormanlar kralısın, beni himayene al. Dedi ne demek dedi ya. Höt dedi mi kurt mu gelir dedi buraya. Bir şey oldu mu bana sığın. Kurt yanaşınca gitti kuzu atladı aslanın üstüne. Oh rahat. Ondan sonra kurta böyle bakıyor. Gel de göreyim. O arada bir kartal geldi yukarıdan kuzuyu kaldırdı götürdü. Kuzu bağırıyor oradan. Ulan hani ormanlar kralıydın sözün ne oldu? Aslan dedi ona ki ben dedi yerden gelenlere karşı söz verdim. Gökten gelene ne diyeyim? Altını sağlama almış. Bu sefer üstten geliyor. Orayı sağlama almış. Sağdan geliyor. Soldan geliyor. Allah her taraftan adamı kuşatmış. Allahu mi verâim muhit diyor. O dinsiz kitapsız kafirler kendileri beni mi geçeceklerini zannediyorlar. Teknolojileri ilerlemiş diyor. Onları çepeçevre kuşatmış Allah diyor Kur'an. Görüyorsun işte. Kendini kurtarsınlar be. Her tarafları tehlikede. Yok Avrupa'yı sular basacak, yok buzullar eriyor, Hollanda gidiyor, bilmem ne, her gün bir harita. Gidecek tabii. Basacak gidecek. Mevla'nın suları, buzları, buzulları var. Orayı eritecek, burayı dolduracak, orayı taşırtacak. Bir yanardağ çıkıyor. Adam güzel yapmış evleri, villalar, bilmem neler, oh manzaralar. Bir de baktı yukarıdan dağ başladı harekete. Ama kaç yüz bin dolara aldık burayı. Bu ne oldu şimdi? Beş para etmez. Kaçmak için de para lazım. Kaçmak için para lazım. Fena dev ve la tehine menas. Nasıl helak ettiğimiz zaman diyor, helak etmeye başladığımız zaman diyor, kaçmaya başlarlar diyor. Var mı kurtulacak yer? Bağırmaya başlarlar. Sallıyor. Ondan sonra adama diyor ki, lan sen diyor emlakçıya bana kaç yüz bin dolara sattın böyle manzaralı yukarıdan yer, şudur budur. Sen beni kandırdın diyor. O diyor ne alakası var kardeşim? Buranın değeri buydu, ben ne yapayım? Diyor bak bu daha başladı sallama. Kardeşim diyor 500 senedir sallanmıyor. Ben ne bileyim diyor şimdi sallanacak. İşte hesap böyle. Şimdi ikide bir daha başlıyor. Hareketleşme. Ne yapacaksın? Senin ne gücün var? Onun için cennet, cennet, cennete girene kadar güvence yok, garanti yok, emniyet yok. Şu Allah'ın dinini koruyalım, selametle girelim ya. ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ Ne denecek? İşte bu ebedilik günüdür. İşte son nokta burası. Çünkü hangi müjdeye ersen, hangi mükafata kavuşsan, ne kadar mutlu olsan, saadete ersen, erişsen, eğer ayrılma tehlikesi varsa huzur tamam olmaz. Hep tetikte kalırsın. Bir de insan isteklerine kavuştuğu vakitte bir de önünde ayrılma tehlikesi varsa daha da acı oluyor. Çünkü isteklerine kavuşamasa o kadar koymaz. Ama muradına erdikten sonra ayrılmak, o hepten zor. O hepten zor. Ancak ahirette var o ayrılmama garantisi. İşte bu ebedilik günüdür. لَهُمْ مَا شَاءُونَ فِيَا Bu cennette her istedikleri var. Her istedikleri var. Canları ne istiyorsa var. Ha, sakın zındıklık yapmayın. Allah muhafaza. Benim canım diyor erkek erkeğe istiyor ilişki. Bak zındığa bak kitapsıza ya. Lan bunu Allah dünyada haram etmiş. Cennette serbest eder mi? Ama cennette haramlık yok. E zaten cennette ruh bozukluğu yok. Yani o bir hastalık erkek erkeğe istemek kadın kadın. O bir hastalık. Cennette öyle hastalık var mı ki? Her istediğin var deyince tabiatı doğru olan, müstakim olan insanların canlarının çektiği şeylerden bahsediyoruz. İşte böyle ters konuşanlar var. Yani kafir sözleri. Ama adam dedi ki ya Resulallah dedi ben cennete ekip biçmek istiyorum var mı dedi. Resulullah da var dedi. Çünkü ekip biçmek meşru bir şey. Ama ne lazım diye. Ekmek biçmek hazır her şey geliyor. E benim dedi zevkim dedi bu. Ekeceğim biçeceğim. Ekersin ama dedi. Hasatı beklemezsin. Boyun kadar fışkırır dedi. Dedi ki bu adam dedi Ensardan biri olur mutlaka dedi. Baktılar Ensardan çıktı. Ensar tarlacılığı sever Medineliler. Evet. At var mı ya Resulallah? Olmaz olur mu? Dedi. Müzik var mı? Musiki, nameler. Olmaz olur mu? Dünyada dinlesen o nameleri kimsenin kalbi dayanamayacak derecede zevk veriyor. Tarap. Yani hoşluk veriyor ki kalbin, kimsenin kalbinde o kadar dayanma gücü yok. O nameyi duysa herkes ölür dünyada. Kalpler durur. Çünkü o zevkin bir tarap. Mesela bazı oluyor ya adam zevkten ölüyor. Heyecanlanıyor kalpten. Takımı maç kazanıyor. Adam ölüyor değil mi? Bir hayran olduğu biri çıkıyor, kalkıyor, televizyonu öpeyim derken televizyon patladı falan. Böyle şeyler oldu yani bir zamanlar. Yani insanlara bir keyif gelir, onun dozunu ayarlayamadı mı, üzüntüden de ölür, sevinçten de ölür. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hicret etmek istedi, Efendimiz'e dedi, ben Medine'ye izin verir misin? Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ebu Bekir bekle belki bana da izin çıkar. Ya o zaman bekleyeyim dedi. Bekledi, develeri 4 ay besledi. Öğlen vakti çıktı Resulullah geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Başını da örtmüş. Herkes uykuda kaylule yapıyor gündüz. Öğlen sıcağı Mekke'de herkes yatar. Efendimiz o vakitte geldi. Ya Ebu Bekir ne var? Bana dedi izin çıktı dedi. E yanına sahabete. Ya Resulullah beraber olabilir miyiz dedi. Naam beraberiz yolda deyince başladı ağlama. Ayşe annemiz de daha genç. Yaşı küçük. Diyor ki ya, sevinçten kimsenin ağladığını da o zamana kadar bilmezdim diyor. Babam ağlayınca anladım diyor. Sevinçten ağlanır mı mesela? Dozunu ayarlama meselesi. Yani sevinç ağlatır da mutluluk adamı öldürür de onun bir dozu var. O mutluluğun dozunu Mevla ayarlıyor da kalplerimiz dayanıyor mesela. Bazı kalp dayanamaz. Cennetteki nameler ağaçların yapraklarında çıngıraklar var. O çıngıraklara arştan rüzgar geliyor. Onlardan bir ses name çıkıyor. Huriler söylüyor. Cariyeler, huriler. Onların söylediklerini duysa dünyada hiçbir insan yaşayamaz. Yaşayamaz. Kalbin ayarı ona göre. Ondan ona tahammüllü dünyada ayarlanmamış. Orada o kalp verilecek. Orada o göz verilecek. Mevla'nın cemalini görecek. Burada güneşe bakamıyor bu göz. Onlar için orada her istedikleri var. Ve ledeyna mezid. Hele bizim yanımızda diyor, katımızda diyor Rabbim. Daha da fazlası var. Ya Rabbi cennete girdi. Her istediği oldu. Fazlası ne? Fazlası rızamı helal edeceğim diyor. Fazlası cemalimi göstereceğim diyor. Fazlası o nimet ancak Allah'ın rızasını alınacak tamamlanır. Yoksa nimet tamamlanmaz. Allahümme inna enselüke temamen ni'me. Ya Rabbi ben senden ne istiyorum? Nimetin tamamlanmasını. Ali Haydar Efendi babamız hazretleri sorardı. Nimetin tamamı nedir evladım? Herkes bir şey derdi, herkes bir şey derdi. Cennete girdi mi tamam, şu tamam. Olmadı. Cennete girse de tamam yok. Ne zaman Mevla'nın cemalini ziyaret etti? Rabbim Esselamu Aleyküm ve Ahlel Cennet. Ey cennet halkı selam olsun size. Dediği vakitte Lebbeyk ve Saadeyk buyur ya Rabbi buyur. Hel radıytum hayatınızdan memnun musunuz diye soracak. Allah Allah. Ve ma lena la nerda ve gada atıytena. Ma lem tut'a adem mi halkı ki. Sen nasıl razı olmayız ya Rabbi? Kimseye vermediklerini bize verdin. Millet cehennemde ateş alev kaynıyor. İçi dışı ateş olmuş. Biz bu cennete girdik. Nasıl razı olmayız senden ya Rabbi? Mevla buyuracak ki daha yetmedi. El yevme hüllü lekum rıdvani. Şimdi size rızamı helal ediyorum. Memnunum sizden. Fela eskadu aleyküm ba'de ebeden. Bundan sonra size ebediyen kızmayacağım. Şimdi esas garanti burada. Çünkü neden? İnsan dünyada en büyük evliya olsa, arif-i billah olsa, kutup olsa, kavs olsa yine korkacak. Niye korkacak? Acaba Rabbimi kızdıracak bir şey yapar mıyım diye. En çok evliya Allah korkuyor. Makamına kadar yüksekse onlar daha fazla korkuyor. Çünkü yüksekten düşmek daha tehlikeli.

Allah için. Burada bir hadis-i şerif almış Abdullah Salahi Efendi Hazretleri, bu 54 farzı şerh eden zat. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnnallâh yanzuru ilâ adil ümmeti. Allah bu ümmete merhamet ediyorsa, acıyorsa, yağmurları yağdırıyorsa, mahsulleri bitiriyorsa, zelzeleleri, yelleri, selleri durduruyorsa, bütün ümmeti toptan kırdırmıyorsa, bu kimin hürmetinedir? Bir, alimler, iki, zayıf, fakir, acizler. İki sınıf. Feynel ulema ve raseti, alimler benim mirasçılarımdır. Bu çok önemli. İşte ehli sünnet alimleri neden? Delil getirin dediğin zaman alimi delil gösterebilirsin. Kendin bu kadar delili nereden bileceksin? Herkes o zaman uğraşacak. Herkes bu delilleri arama, öğrenme, tahsil etme uğraştığı vakitte ne fırın kalır, ne bakkal kalır, ne çöp kalır, ne bir şey. Kim çoluğuna çocuğuna bakabilir? Herkes işi gücü var. Onun için bu farz, bu farzı alimler üstlenmiş. Diğerlerine anlatıyorlar. İbn Abbas Hazretleri ne diyor? Velil ulema derecatun fevkul müminin bi 700 derece. Alimlerin sair müminler üstünde 700 derece farkı var. Ma beyne derecetin mesurutu 500 am. Her iki derece arası 500 senelik mesafedir. Sen bunlar delil ister. Allah fazlul alim alel abid ke fazli ala adnakum. Bir adam sabaha kadar ibadet yapsa, öbürü de sabaha kadar ilimle uğraşsa veyahut hayatını ilimle geçirdi. Tabii vazif farzını, vacibini yapıyor sünnetini ama öbürü sıralı ibadet ediyor. Bu da ilimle uğraşıyor. Fıkıh öğretiyor, tefsir öğretiyor, hadis öğretiyor. Bunun diyor o abidden üstünlüğüne kadar ben sizin en aşağınızdan ne kadar üstünsem o kadar diyor. Kainatın efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnnallahu melâketehu. Allah bütün melekleriyle beraber ve ehles semavat vel ard. Göklerdekiler, yerlerdekiler. Hatta nemle fî cühriye. Yuvasındaki karıncaya kadar ve hatten hud, denizdeki balığa kadar leysallûne alâ muallimin nâsil hayr. İnsanlara, din öğretenlere salat ve feyiz yağdırıyorlar. Onun için delilinizi getirin. Dendiği vakitte alimlere sahip çıkmak durumundayız. Delilimiz alimlerimizdir. Biz alimlerimizi zedelersek delilimizi bozmuş oluruz. Tutunduğumuz dalı kesmiş oluruz. Yapıştığımız kulbu koparmış oluruz. Ama bütün mesele kimin üzerinde dönüyor? Alimlerin üzerinde. Niye? İnsanlara ehl-i sünnet alimlerini kötü göstermek için bu masonlar, bu lobiler, bu localar, bütün hesap kitap ne üzerine? Hocalar, ehl-i sünnet adamlar gözden düşsün. Ehl-i sünnet olmayanlar etiket, yaldızlama, boyama, yıkama, yağlama, onlar parlatma. Ehl-i sünnet olanlar göz ardı edilsin. Niye bu şeyle, bu bir ele şeyle? Ne alakası var? Aman, aman, aman. Kendi delilimize, kendimiz elimizle ne yapmayalım? Zarar vermeyelim. Men de'a ilâ hudâ, kim hidayete davetçi olursa, kim hakka rehber olursa, doğruya insanlar çağırırsa, kâne lehu minel ecrim mislu ucûri men tibâhu. Lan kusul zâlike min ucûriyim şeyâ. Ona uyan ne kadar insan dünyada varsa, onun sözüyle doğruyu bulan, amel eden, onların kendi sevaplarından bir şey noksan edilmeksizin uyanların hepsinin toptan sevabı kadar bir o kadar da ona yazılır. Ama bir de gel ve men de'a ila dalale, sapıklığa davet eden, batıla çağıran, yanlış fetva veren, yanlış anlatan, ne olacak bunun durumu? Kâne aleyhim nelis mislu hatâmi men tebi'u. Lan kusu zâlike min hatâmi bir şeye. Ona uyanların ne kadar günahı var toptan onun üzerine yazılır. Ama uyan da uyumaktan dolayı günaha girer. Niye delil sormadın? Niye delil aramadın? Adama burhanını getir demedin? İşte onun için onların da günahları kendinedir. Ama hepsi kadar bir o kadar da onları o kötü yola çağıranlaradır. Onun için aman aman aman, iman uryandır diyor hadis-i şerif. El iman uryanun. İman çıplaktır. Sadece inanmak. Kuru kuruya inandım. Tamam, Müslümansın. Ama bunu giydirmek lazım. Böyle sadece inandım demekle olmaz. Ve libasu takva. Onu giydirmek istiyorsan güzel bir libas, haramlardan sakınacaksın, takva üzere olacaksın. Ve zinetul haya. Bir de normal giydirdim, kapattım ama bir de süslü bir şeyler de yapalım, donatalım, kuşatalım. O zaman hayalı olacaksın. Utanacaksın. Allah'tan utanacaksın, kullardan utanacaksın. İnsanda biraz haya olacak.
El haya minel iman. Ve temeratu

0: E bir de meyve versin istiyorsan, senin imanın ürün versin istiyorsan, el ilmu vel amelu vel cihad. İlim lazım, sonra amel lazım, sonra cihad lazım. Emma ehlül ilim, ilim ehli ne yaptılar? Fedellün nas alâ mâ câet bir rusûl. Peygamberler ne getirdiyse, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne getirdiyse, millete onları kim öğretti? İlim ehli öğretti. Onun için ilk meyveyi ilim verir. Ondan sonra ve mahlul cihat ve cadu bi esyafi malama cihat bir rusul. Cihat elde ne yaptı? Peygamberlerin getirdiği dava uğrunda canlarını verdi. Kanlarını döktü. Şehit oldular, gazi oldular. Allah'ın dinini bize kadar getirdiler. Onun için ilim ehline çok borçluyuz. Cihat ehline çok borçluyuz. Bunlar sayesinde imanımızı koruyoruz. Ve yarın ahirette de delilimizi getireceğiz inşallah. Onun için لَنْ تَغْدُوَ فَتَّتَعَلَّمْ بَابَ مِنَ الْعِلِمِ. Bir sabah gidip bir akşam çıkıp bir ilim meselesi öğrensen خَيْرُ مِنَ تُسَلِّيَ مِيَتَ رَكَعَ. Hem de bu İbn-i Mace hadisi 100 rekat nafile namazdan eftaldir. Şuraya geldiniz efendim, bir saat, bir buçuk saat durdunuz, 100 rekat kılandan üstün oldunuz. Şimdi bu mesele budur. 100 rekatı da imsa kadar bile kılamazsınız şu anda başlasanız. 100 rekat az bir şey değil. Bir de kabul olacak olmayacak. O meselesi de var. Onun için kardeşler, لَا اَنْ بَغِيلِ الْجَاهِلَ اَنْ يَسْكُتِ عَلَى جَهِلِ. Cahil adam bilmeyen, bilgisiz olarak durması yakışmaz. Öğrenecek. وَلَا لِلْعَالِمَ اَنْ يَسْكُتِ عَلَى عَلْمِ. Bilen de bildiği halde susması yakışmaz. Bilen de söyleyecek arkadaş. Dilsiz şeytan olmayacağız. Hakkı söyleyeceğiz. Kim bizi sevmezse, kim bizim aleyhimize ne tutturmaya çalışırsa, ne yutturmaya çalışırsa, o bizi alakadar etmez. Biz vazifemizi yapacağız. Hesabımızı Allah'a vereceğiz. Hesabımızı Allah'a vereceğiz. İbn Abbas radıyallahu anh'a öyle buyurdu. İlim maldan üstündür. İlim peygamberlerin mirasıdır. Mal firavunların mirasıdır. İlim seni korur, sen de malı korursun. Malı korumak için canın çıkar. Halbuki ilim seni korur. İlmi Allah ancak sevdiklerine verir. Malı ise sevdiğine de verir, sevmediğine de verir. Sevmediğine de daha fazla verir. İlim cömertçe harcamakla eksilmez. Malsa harcaya harcaya noksanlaşır. Mal sahibinin ölünce şanı zikri bahsi konusu kesilir. Alim öldüğü zaman itibarı daha artar. Ondan sonra ah diye millet hasretle o alimleri ararlar. Onun hatıraları bakidir. Mal sahibine her kuruşunu nereden kazandın, nereye harcadın sorarlar. Ama ilim sahibine her okuduğu, rivayet ettiği hadise karşı cennette bir derece verirler. Nelerde, nelerde, neler.
1: 16. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Yalçın abi merhaba, nereye böyle?
4: Bizim tarlada tarihi eser varmış, onu çıkarmaya gidiyoruz.
3: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
4: Kimse görmez, hadi gidelim.
3: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı, buna hakkın yok.
4: Ben anlamam, sen karışma.
3: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
4: Sen karışma dedim.
3: Alo, jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
5: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım, suça ortak olmayalım.
1: Bu bir yeniden iletimdir. Şimdi reklamlar. Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz hareketlerinizle karşılıyoruz. Gazze'de bir ton içme suyu bedeli 2500 lira, bir öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
7: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
0: Şura fıkı kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, İlim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212-923-3636 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz.
9: yapıyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dedi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
10: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Bu frekansta huzuru hissedeceksiniz. Hayırlı ve huzurlu günler. Lale Gül Efendisiniz.

0: Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca Efendi ile İrfan Mektebi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok muhterem kardeşlerim, hepinize Yüce Rabbim'den hayırlı akşamlar niyaz ederek sohbetime başlıyorum. Tekrar beraber olmamızı lütfeden Yüce Rabbime ayrıca özellikle şükrediyorum, hamd ve senalarda bulunuyorum. Her zamanki gibi hamd ve sena ile ve şükürle başlıyoruz yine sohbetimize. Sözlerimizin başında alemlerin Yüce Rabbine, Allah'ımıza hamd ve senaların en güzelini, en mükemmelini arz ediyoruz. Bahşettiği nimetlere, özellikle İslam ve iman şerefine hesapsız şükürlerle şükrediyoruz. Rabbim bu hamd ve senalarımızı, teşekkürlerimizi yüce dergahında en güzel şekliyle kabul buyursun inşallah. Nimetlerimizi artırsın ve bizlere o nimetlere şükretmenin en güzel yolunu göstersin inşallah. Aslında şer'i gün, her zaman söylüyoruz bunu, akşamla başlar. 24 saat denilince belki akşamla başlamak uygundur diye düşündüm ama yok dedim, sabah namazından başlayayım. Çünkü bizim hayatımız, günlük çalışmamız, meşgalemiz sabahla başlıyor değerli kardeşlerim. Sabah namazından başlayayım şöyle değerli kardeşlerimize. Nasıl namazımızı kılarız, namazdan evvel ne yaparız, kalkarken nasıl davranırız? İşte bu aradaki bazı duaları, arada unuttuklarım olursa ileride onlara tekrar dönerim. Siz hatırlatırsanız eğer, efendim onlara da tekrar döner, diğer kardeşlerimize onları da hatırlatırız. Yani bugün şöyle başlayacağız sabah namazından itibaren inşallahü rahman. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Sonra sohbetimiz tamamlanınca da kaldığımız yerden diğer namazlara, diğer vakitlerde okunacak dualara ve tesbihlere devam ederiz. Ondan sonra da inşallah en sonunda da günlük değişik zamanlarda istediğimiz zaman okuyabileceğimiz tesbih ve tehlilleri, yapabileceğimiz duaları, Resulullah'ın bazı tavsiyelerini siz değerli kardeşlerimizle paylaşırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkarlarken şöyle dua ederlermiş. Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Şimdi ben kardeşlerime diyorum ki, hadislerin genel şeysinden, yani genel İslami kültürden, genel mefhumundan alarak kalktınız, sağ tarafınızdan kalkınız. İlk sağ adımınızı atınız, sağla başlayınız, besmele ile kalkınız yatağınızdan. Sonra güzel bir eûzü besmele çekiniz. O günün başlangıcıdır o çünkü. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfetmiş, Yüce Rabbim sizi sabah namazına uyandırmış. Sonra ona hamd ediyor aleyhissalatü vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkarlarken böyle dua ederlermiş. Siz de ne olur bunu ya dua kitaplarımızdan bulun, ya hadis kitaplarımızdan bulun, ya şimdi kaydedin filan. Allah'ın Resulü'nün duası ile İmam-ı Tabarani efendim kitabı duada bu, yani sahih bir hadis olarak naklediliyor bize. Böyle dua ederlermiş. Ben biraz daha uzunluğu ezberlemişim. Aradım, doğrusu bulamadım. O uzun dua şeklini nereden acaba temin ettim diye. İnşallah onu yine araştırırım. Eğer bulabilirsem sizlerle onu da paylaşırım. Sadece efendim kitabı duada bu bölümü var. Duanın, Resulullah'ın duasının. Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Kalkar kalkmaz ilk defa bu duayı okuyor. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ölümden sonra bizi dirilten Allah'ımıza hamd olsun. İnanın böyle uyku bir ölüm. Ölümden sonra bizi dirilten, yani o uyku ölümünden sonra öyle diyeyim, bizi dirilten Rabbimize hamd olsun ki ve ileyhin nüşûr, dönüş de ona olacaktır. Yarın mahşer gününde ona döneceğiz. Artık kendinize göre Resulullah'tan umumi olarak duyduğunuz duaları da ilave edebilirsiniz. Yani mesela Bismillah ve billah ve tevekkeltu alallah. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Kalkarken böyle dedim ya, sağ tarafımızdan kalkalım, sağ ayağımızla ilk efendim yere basalım. Ondan sonra da Resulullah'ın bu duası, sonra yani değişik tevekkül, Cenab-ı Hak Hazretlerine tevekkül ettiğimize ait değişik dualar. Dualar, onlar gelecek inşallahurrahman. Böyle dualarla kalkıyoruz. Abdest tazeleyeceğiz tabii. Özür diliyorum. Bu hayatın gerçeği. Biz insanız, beşeriz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri her konuda bize dua öğretmişler. Sonra abdest tazelemek için helaya giderken, tuvalete giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı okuyorlardı. Bismillah. Eûzu billahi minel hubsi vel habâis. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eskiden boşluğa gidiyordu. Onlar yani böyle ağaç aralarına, evlerde o zaman özür diliyorum tuvalet yoktu. Ama şimdi hepimizin evlerinde var. Öyleyse tuvalete girmeden birkaç adım öncesinde, 3-5 adım öncesinde bu duayı okuyabiliriz. Tabii tuvalete girince bu duayı okumak asla doğru olmaz, saygısızlık olur. Kapısından birkaç adım önce, tamam mı efendim? Ben biliyorum, kardeşlerime ben bu duaları telkin etmiştim. Mesela kalktığı kapının efendim üzerine zaman zaman söylüyorum ben, hani o hani yapıştığı yere zarar vermeyen kağıtlar var, onları yazın. Çocuklarımız falan öğreninceye kadar, ezberleyinceye kadar biz de öyle yapalım. Biz de öyle yapalım. Madem ki duaları ezberleyeceğiz, tuvalete girmeden, tuvalete yaklaşırken Resulullah böyle söylüyorlar. Bismillah, eûzu billahi minel hubsi vel habâiz. Bütün kirli ve çirkin şeylerden Allah'a sığınırım. İhtiyacımızı giderirken takınmamız gereken tavırlar var. Yani edep var. Aleyhissalatü vesselamın tavsiyeleri var. Ben bugün zikirler ve dualar olduğu için sadece duaları efendim söyleyeceğim. Geçmişte söyledik ama ihtiyaç olursa yine ilerideki sohbetlerimizde ele alırız onu. Sonra ihtiyacımızı giderdik. Çıktıktan sonra Resulullah'ın iki ayrı zamanda yaptığı iki ayrı dua var. Bazen diyor kitaplarımız Resulullah vufranek derlerdi. Ya Rabbi ne olur beni bağışla. Vufranek. Ya Rabbi beni bağışlamanı diliyorum. Tuvaletten çıkmışız. Birkaç adım geride bırakmışız. Abdest almaya doğru gidiyoruz. Acele etmeyeceğiz. Orada da Resulullah'ın duası var. Dedim ya, hayatın her safhası için Allah'ın Resulünden bize dualar gelmiş. İşte ihtiyacını giderdikten sonra Resulullah bazen gufranek, ya Rabbi bizi affet, bizi bağışla, senin affini bağışlamanı dilerim. Veya elhamdülillahillezî ezhebe annil ezâ ve afâni. Bazen de Resulullah böyle dua ederlermiş. Benden o sıkıntıyı gideren Rabbime, yani bende üzerimde bulunan o sıkıntıyı gideren Rabbime ve bana afiyet veren Rabbime hamdolsun. Böyle de dua edebilirmişiz. Tamam mı efendim? Resulullah bazen öyle dua etmişler, bazen böyle dua etmişler. Sonra hemen acele etmiyoruz değerli kardeşlerim. Her zaman söylüyorum bunu. Abdest almaya vakti, halimiz, bedenimiz uygun hale gelecek. Yani bunu açıkça söylesem acaba ayıp olur mu televizyonda değerli kardeşlerim? İnşallah faydalı olur, ayıp olmaz. Çok çok özür diliyorum, bağışlayın beni. İdrar sızıntısı bitecek kadar bir zaman bırakmak lazım. Yani bazen bunu biz vaazlarımızda falan söylüyoruz da bilmiyorum ben televizyonda bu sohbetlerde söyledim mi? Yani acele ederseniz insan vücudunun yaratılışı öyleymiş bilhassa erkeklerde. Çok çok özür diliyorum, bağışlayın beni ama bu önemli bir konu, taharet konusu çok önemli bir konu biliyorsunuz. Efendim abdest alacağız biraz sonra, o sızıntı devam edecek olursa abdestimizi bozma ihtimali olabilir. Onun için birazcık o arada oyalanıyoruz, dikkat, kendimize göre istibra yapıyoruz, tamam mı efendim? Fıkıh dilinde ona istibra deniliyor. Yani idrar sızıntısından temizlenmiş oluyoruz ki abdestimizi rahat alalım. Ondan sonra geliyoruz abdest alacağımız lavabomuza, abdest alacağımız yere güzelce bir euzü besmele çekiyoruz ellerimizi yıkarken. O arada kitaplarımızda, ilmihal kitaplarımızda filan gördüğümüz abdest duaları Resulullah'tan gelen dualar değil. O dualar selefimizin tespit ettiği dualar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bu konuda söylediği bazı tavsiyeleri var ama ona, o konuya inşallah ayrı bir temas edelim. Ama biz önce güzelce bir niyet ediyoruz abdest alırken. Hanefi mezhebine göre abdest ibadetin kendisi değil de vasıtası olduğu için abdeste ve gusle niyet etmek farz değil, sünnet. Ama insan kendini toparlamalı. Yani biraz sonra namaza duracağız, Allah'ın huzuruna duracağız. Onun için böyle, hem de namazda diyor İslam büyükleri, namazda gereken huşu'u, gereken huduu, yani gereken huzuru, kalp huzurunu, organların huzurunu bulabilmek için abdest anında dikkatli olmak lazım. Abdeste dikkat etmek lazım. Kafada başka şeyler var, abdest alıyor. O namazda da huzursuz olunabilir. Ama böyle Euzü Besmele'mizi çekmişiz ki besmele şart abdestin başında. Aleyhissalatu vesselam mutlak tavsiye ediyorlar. Efendim biraz evvel söylediğim o sabahleyin kalktığımızda okunacak dua şu olabilir. Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve hu alâ kulli şeyin kadîr. Subhanakallâhumme estağfiruke li zembî ve es'elüke rahmetek. Rabbi zidni ilmen ve fehma ve la tuzi' kalbi ba'de iz hedeyteni ve hebli min ledünke rahme inneke entel vehhab. Hatırlayamamıştım doğrusu. Arzu eden kardeşlerim bunu şey edebilirler. Efendim kitaplarımızdan bulup ezberleyebilirler. Muhakkak ben bunu büyüklerimizden bir yerden duymuşumdur veya bir yerden almışımdır. Ama bulamadım. Bulduğum zaman sizlerle paylaşacağım inşallahurrahman. Efendim sabah namazına kalktık. Abdestimizi aldık güzelce. Dikkat edilmesi gereken konulara dikkat ettik. Ve de sabah namazı için sünnete doğru yöneldik. Ben diyorum ki namazımızı daha huzurla kılmak için bu arada ya biraz istiğfar okuyalım. Birkaç tane değerli kardeşlerim. Mesela 7 defa olabilir. 3 defa olabilir. Yani Estağfirullahalazim, Estağfirullahalazim, Estağfirullahalazim. Eğer zamanınız var da abdestli haldeyken mümkün olduğu kadar bütün duaları değerli kardeşlerim abdestli olarak okumaya çalışalım inşallah. Bilhassa duaları. Abdestsiz olduğumuz zamanlarda tesbihde, tehlilde, salatu selamda bulunabiliriz. Mesela Subhanallah, Subhanallah diyebiliriz. Elhamdülillah diyebiliriz. Allahu Ekber diyebiliriz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyebiliriz. Ama özellikle dualarda, tabii o tesbihlerde de abdest çok güzel. Ama dua yapacağımız zaman muhakkak abdestli olmaya gayret edelim. Çünkü abdest duanın kabulünde çok müessirdir diyor İslam büyükleri. Hatta ben bunu daha evvel sizinle paylaşmıştım. Benim bir Yusuf amcam vardı, Allah rahmet etsin. Ben bu tip şeyleri sizlerle paylaşıyorum değerli kardeşlerim. Olur ya bir kardeşime faydalı olurum diye. Demişti ki bana, yahu hocam abdestsizken yaptığım duanın reddolunduğunu gördüm, geri çevrildiğini gördüm demişti. Onun için diyorum ki duada bilhassa mümin abdestliyken de abdestsizken de nurludur, bereketlidir, güzel insandır, mübarek insandır. Kur'an-ı Kerim bile okunulabilir biliyorsunuz ezberden abdestsizken elimize almadan Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan. Ama dua farklı bir şey. Rabbimizden icabet istiyoruz. Onun için temiz olmak, taharet üzere olmak güzeldir. Abdestimizi aldık mı sabah namazına doğru giderken, sabah namazını kılacağız ya, önemli bir görevimizi ifa edeceğiz. Böyle hem ruhumuzu, hem bedenimizi, hem ağzımızı biraz sonra Rabbimizi zikredeceğiz. Rabbimizi efendim zikirde bulunacağız. Yani namaz ile ve ona münacaatta bulunacağız. Ağzımızı temizleyelim. Tamam mı efendim? Yani birkaç istiğfar okuyalım. Ya vaktin müsait olduğu kadar, becerebildiğimiz kadar. 3 defa bile olsa kafi. Namaza duracağız seccadenin üzerinde. Hem namaza konsantre olmamızı sağlar, hem de ağzımızı temizlemiş oluruz. Estağfirullahalazim, estağfirullahalazim, estağfirullahalazim. Kendimizi bir temizleyelim, Rabbimize bir yalvaralım namaza. Ondan sonra bu huzur ile duralım diye öyle aklıma geliyor. Yani yoksa sabahleyin veya akşamleyin hangi vakitte olursa olsun. Ve fakat namaza doğru giderken temiz gitmekte büyük bereket var. İstiğfarlarla, salatu selamlarla, yani kimin huzuruna duracağımızı. Hazret biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerinden öyle rivayet ediliyor. Abdest almaya başladı mı, böyle seleften bazı büyük insanlarda da var bu, rengi sararır, kızarır falan böyle. Derlermiş ki efendim halinizde bir değişiklik oldu. Kimin huzuruna durmaya hazırlanıyoruz biliyor musunuz dermiş. Kimin huzuruna durmaya hazırlanıyoruz? Namaz öyle rastgele bir ibadet mi? Allah'ın huzuruna duracağız. Rabbimizle beraber olacağız. Ama sabahleyin kalkmışız, o ne büyük şeref. Müminin sabahleyin kalkınca ilk işi bu. Mevlasının huzuruna durmak, ona yalvarmak ve de onun koruması altına girmek. Hadis-i şerif gelecek biraz sonra inşallahurrahman. Tamam efendim. Ondan sonra sabah namazımızın sünnetini kılıyoruz. Niyetimizi ediyoruz, kıblemize yöneliyoruz, seccademizin üzerinde. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya, yöneldim kıbleye. Tamam mı efendim? Yani mutlak olarak söylense de olur. Bunları işledik hep. Sabah namazının sünneti demesek bile, niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya yöneldim kıbleye desek bile yeterli. Ama hocam ben alışmışım rekatları falan da söylüyorum. Olsun, zarar yok, olabilir. Bazı kardeşlerimiz niyet ettim Allah rızası için sabah namazının iki rekat sünnetine diyor mesela. Tamam, zarar yok. İki şey, bir namaza niyet edeceğiz, ibadettir, niyetsiz olmaz. İkincisi kıbleye yöneldiğimizi söylersek güzel olur. Ömer Asuhi Bilmen hocamız öyle söylüyor. Böylece güzelce sabah namazımıza duruyoruz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra aleyhissalatü vesselam genelde öyle adet edinmişlerdi. Kul ya eyyuhel kafirun suresini, ikinci rekatta İhlas, kul huvallahu ahad suresini okuyorlardı. Sabah namazımızın sünnetini bitirdik. Erkekler için söylüyorum, camiye gidebilecekler için söylüyorum. Eğer sabah namazının bu sünnetini böyle evde kıldıktan sonra erlik eder, yiğitlik eder, mertlik eder, nefislerini ayaklarının altına alırlar, sabah namazının cemaat için camiye giderlerse dünyalar kadar ecir alırlar. Dünyalar kadar ecir alırlar. Bakın, sadece sabah namazının sünneti için Resulullah ne buyuruyor biliyor musunuz değerli kardeşler? Sahih hadistir. İmam-ı Müslim ve İmam-ı Tirmizi rivayet etmişler. Bütün hadis imamlarımız da sahih remzini koymuşlar. Farzı için demiyorum ha, dünyalar kadar dedim ya. Sadece sabah namazının iki rekat sünneti için Resulullah ne buyuruyorlar? Rek'atel fecri hayrun mined dünya ve ma fiha. Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve ondaki, dünya ve içindeki her şeyden daha hayır. Kaç dakikada kıldınız? 3 dakikada kıldınız. Sabah namazının sünnetini o 3 dakikada kıldığınız 2 rekat sünnet terazinin bir kefesine koyun. Sonra bütün altınlarıyla, gümüşleriyle, şunlar bunlar hepsini bit. Her gün bu ha. Sabah namazını kılan bütün mümin kardeşlerim her gün bu ecri kazanıyorlar Allah'ın inayetiyle. Öbür kefesine de bütün dünyalığı doldurun. Ne kadar dolar var, ne kadar euro var, ne kadar riyal var, ne kadar Türk parası var, ne kadar altın var, gümüş var, petrol var, hepsini ve ma fiha diyor aleyhissalatü vesselam, hepsini doldurun bir tarafa. Yani latife olsun diye öyle söylüyorum. Ama Resulullah öyle buyuruyorlar, onlardan daha hayırlıdır. Aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, ordular sizi kovalıyor olsa bile arkanızdan, hani ricat hali veya bir herhangi bir sıkıntılı an, o zaman bile sabah namazının sünnetini kılın. Ayşe annemiz öyle diyor radıyallahu anha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farzlardan sonra en çok dikkat ettiği, en çok titizlik gösterdiği sünnet sabah namazının sünnetiydi. Onun için onlara müekket diyoruz değil mi? Hatta vacip hükmündedir diyen alimlerimiz bile var. Sabah namazının sünnetini kıldık. Eğer bir mümin dediğim gibi bakın onu tekrar ediyorum. Yiğitlik eder, erlik eder de Allah'ın inayetiyle camiye cemaate gidecek olursa onun ne kazandığını benim artık anlatmam mümkün değil. Zaten yalnız kıldığı namaza göre bir defa 25 veya 27 derece fazla kazanacak. Ne kadar? Namaz kıldığı zaman bakın sabah namazının sünnetini kılan bu kadar ecir alıyor, tamam mı? Farzı kılan bakalım ne kadar ecir alıyor? Sünnetle farz asla birbirine muadil olmaz. Bir de onu siz 25 veya 27 derece, bazı hadislerde 25, diğerlerinde bazılarında 27, 25 veya 27 derece katlayacaksınız. Yani çocuğunuza 1 lira harçlık veriyordunuz, onun yerine 25 lira veriyorsunuz gibi düşünmeyin sakın ha. Sadece sünnetinden aldığımız ecri Resulullah'ın sahih hadisinden öğrendikten sonra farzını kıldığımız zaman ne kadar ecir aldığımızı mukayese edin ve cemaatle kılınan namazın öyle 25 misli, bir de gelirken ayrı mükafat, giderken ayrı mükafat, o konuya da ayrı gireriz inşallahı rahman. O camiye gidiş geliş hepsi ayrı bir nur, ayrı bir bereket elhamdülillah. Olmadı gidemediniz, o gün sıkıntınız var, evinizde cemaatle kılın. Evinizde cemaatle kılın, camiye çıkamadınız. Buna adet edinmek doğru değil yalnız. Tamam mı efendim? Bunu adet edinmek, tembellik etmek doğru değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özel hadisleri var. O camiye gelmeyenlerin evlerini yakmak istiyorum diyor aleyhissalatü vesselam. Onlar diyor sabah namazının ve yatsı namazının faziletinin ne olduğunu bilselerdi ümmetim sürünerek de olsa, dizleri üzerine sürünerek de olsa camiye gelirlerdi. Cemaate gitmek bu kadar önemli. Ama olmadı. Biraz kırgınlık var, rahatsızlık var, şu var, bu var, gecikmişsiniz biraz. Camiye yetişmek mümkün değil. Evde cemaat olun. Evde cemaat olun. Babamız imam, annemiz ve çocuklarımız cemaat olsunlar. Niye? Cemaatle kılındığı zaman inşallah o ayrı 25 kat ecri yine alırız Allah'ın nihayetiyle inşallah. Rabbim lütfeder. Farzını da kıldık mı? Şimdi asıl söyleyeceğim bazı şeyler var. Zikir ve dua ya. Efendim sohbetimiz sabah namazının farzı ile sünneti arasında büyüklerimizin bize tavsiye ettiği bazı tesbihler var. Zaman müsaitse eğer, mesela camiye gidiyorsunuz, camiye giderken onunla bununla meşgul olmayın. Selam verirlerse alın, o kadar. Başka o şeyi bozmayın, huzuru bozmayın evde. Çünkü sünneti evde kılıp da cami, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabristan haline döndürmeyin, sünnetlerinizi evde kılın diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi. Tamam efendim, sünneti evde kıldık. Tesbihlerle gidiyoruz. Elimizde tesbihimiz. Tamam mı? Mesela ne okuyabiliriz hocam? Efendim, mesela Sübhanallahil Azim ve bihamdihi. Bu tesbihi okuyabiliriz. Kısa kısa çünkü. Yani sadece Sübhanallah, Sübhanallah diyebiliriz, Elhamdülillah diyebiliriz, Allahu Ekber diyebiliriz ama bu tesbih için özel bir hadis-i şerif var. Onu şimdi hatırlatacağım size. Yani Sübhanallahi ve bihamdihi şeklinde gelmiş rivayet. Sübhanallahi ve bihamdihi. Rivayet Sübhanallahil Azim ve bihamdihi şeklinde de gelmiş. Ayrı bir rivayette de Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil Azim şeklinde de gelmiş. Siz hangi şekliyle isterseniz okuyabilirsiniz. Tamam mı efendim? Efendim eğer diyor Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi sabahladığı zaman veya akşamladığı zaman, sabahta veya akşamda bu duayı, bu tesbihi düzeltiyorum, bu tesbihi Sübhanallahi ve bihamdihi sadece bu kadar haliyle 100 defa okuyacak olursa, 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahi ve bihamdihi tesbihini almış eline, tamam efendim, böyle okuyarak camiye gidiyor sabah namazıyla farzın. Babacığım böyle bize hatırlatmıştı da ben de onun için söylüyorum size. Böyle bunu okuyor veya diyor ki Sübhanallahil Azim ve bihamdihi veya zaman daha geniş Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil Azim. Bu haliyle de okuyabilir ama hadisi şerifte gelen rivayet şu: Sübhanallahi ve bihamdihi sabahda ve akşamda 100'er defa okuyacak olursa o gün onun miyete merra lem ye'ti ahadun yevmel kıyameh bi afzale mimma ca'e bihi. Onun hiç kimse onun ibadet ve taatının sevabı ile kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gelemez. Ancak yani kıyamet gününde onun sevabına hiç kimsenin sevabı denk olmaz. Ancak ya aynısını söyleyen bir kişi veya ondan daha fazla söyleyen bir kişi onun önünde olabilir diyor Peygamberimiz. Onun önünde hiç kimse bu o kişinin sevabının önüne geçemez. Anlatabildim mi bilmiyorum. Kıyamet gününde sabahleyin veya akşamleyin 100'er defa bu tesbihi okuyanların önüne kimse geçemez. Ancak bir ikinci mümin kardeşi daha onun gibi 100 defa okumuş veya daha fazla okumuş, onlar onun önünde olurlar ancak diyor Peygamberimiz. Şu müjdenin güzelliğine bakınız. Hem de ne kadar kolay. Sübhanallahi ve bihamdi. Sübhanallahi ve bihamdi. Veya Sübhanallahil Azim ve bihamdi. Ebu Davud orada azimi de rivayet etmişler. Tamam efendim. Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud hep rivayette bulunmuşlar. Bu hadisi şerifi böyle rivayet etmişler. Dedim ya bugünkü okuduğum hadis-i şerifler hep sahih hadis-i şerifler. Efendim. Ha sabah namazını farzıyla sünneti arasında okuyamadınız bunu. Sabah namazından sonra okuyun. Biraz sonra okuyun. İşinize gittiniz. Sabahın erken vaktinde okuyun. Evin hanımı kocasını geçirdi, kahvaltısını yaptırdı, geçirdi. Ondan sonra okusun. Yani sabahta ve akşamda. Sabahleyin ve akşamleyin. Yani değerli dostlar, o televizyonun karşısında filan, o geçiren, ben de, siz de, öbürü de, ben ikisi de, hepimiz o fuzuliyatla geçirdiğimiz zamanlara hep pişman olacağız. Hep pişman olacağız. Keşke elimize tesbih alıp da, ha hocam şöyle demeyin sakın ha. Ben hem televizyonu seyrediyorum hem de tesbih ediyorum. Sakın ha öyle bir şey yapmayın. Sakın ha. Ha televizyonda güzel bir program var, dürüst bir program var. O zaman sakıncalı değil. Televizyonun kendisine, televizyondaki güzel programlara da muhalif değiliz ki. Yani ama işte eğer masiyet varsa, günah varsa diyorum yani. Sonra sabah namazının farzıyla sünnetin arasında bir tesbih daha, babacığımın bize öğrettiği bir tesbihi daha. Bu kitaplarımızda fazla olmayan bir tesbih. İsterseniz kaydedin bunu. efendim önemli bir tesbih, güzel bir tesbih, onu söyleyeyim. Demek ki eğer becerebilirsek başka tesbihlerde olur, başka zikirlerde olur, başka şeylerde olur ama vakit varsa sabah namazının farzıyla sünnet arasında hocam ben 100 söyleyemedim de 10 defa söyledim. Tamam. 3 defa söyledim. Tamam. 1 defa söyleyebildim. Tamam. Resulullah 100 defasını buyuruyor. Biz kaç söyleyebilirsek söyleyelim. Tamam mı efendim? Namaz vakit bize namaz ne kadar müsaade ediyorsa o kadar inşallah. Yani o zaman tam güzel bir zaman, mübarek bir zaman sabah namazının farzıyla sünneti arası. Yani mesela o zaman dua için de çok güzel bir zaman değerli kardeşlerim. Hani o arada biraz daha fazla zaman var ya, ezanla kamet arasındaki, bakın bunu unutmayalım, ezanla kamet arasındaki dualar reddolunmaz. İnşallah farz namazdan sonraki duaya da geleceğiz ama ezanla kamet arasındaki bazı zamanlarda dualar reddolunmaz biliyorsunuz. Ezan okunmuş, siz sünneti kılmışsınız, kamet edilinceye kadar bekliyorsunuz. Buna ancak Türkiye'de sadece ve sadece sabah namazında fırsat bulabilirsiniz. Sair zamanlarda daha siz selamı vermeden müezzin kardeşlerimiz kameti hemen Allah'ın izniyle yapıştırırlar. Allah'ım bize zamanımızı değerlendirmeyi nasip etsin değerli kardeşlerim. Son zamanlarda ibadetleri yapanlar bile hepimiz, başta ben hepimiz ne hikmetse ibadetlere böyle çok az zaman ayırır olduk. Çok az zaman ayırır olduk. Allah aşkına düşünün. Televizyonun başında mesela o haberleri bile seyrederken haber bile olsa ne kadar zaman geçiriyoruz? Namazda ne kadar zaman geçiriyoruz? Bir hesap edin. Fuzuliyat ile iş çalışan kardeşlerim için falan söylemiyorum tabii. Onlar ayrı muhakkak olması gereken şeyler. Fuzuliyat ile ne kadar zaman geçiriyoruz? Rabbimizin elimize tesbih alıp tesbihlerle, zikirlerle ne kadar zaman geçiriyoruz? Mesela bazılarımız var ki namazdan selamı verir vermez hemen ok gibi seccadenin üzerinden fırlıyor. Nerede? Niye? Çünkü çok ağır işi var. Yani oturup da o 33 o tesbihatı falan biraz sonra göreceğiz eğer bugün zamanımız kalırsa olmazsa gelecek hafta Rabbim ömür verirse. Onların faziletini göreceğiz inşallah. Onu falan takatı yok. Takatı yok. Alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız bizi boşa götürmesin değerli kardeşlerim de. Ahiret gününde ziyan edenlerden olmayalım da gerisine bakmayın. Rabbim lütfuyla ve keremiyle ağzımızı çoğalsaysın inşallah. O tesbih şu, Ebu Abdullah Kureyşi Hazretleri'nin rüyada Rabbimizden talim ettiği, öğrendiği tesbih şu. Ya hayyu ya kayyum, ya zel celali vel ikram, ya bedi'as semavati vel ard. Bunları ben daha evvel size söyledim. Ya la ilahe illa ent, es'eluke en tuhiyye kalbi bi nuri ma'rifetike ebeden. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya hayyu ya kayyum. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Ya zel celali vel ikram. Biliyorsunuz bu ya hayyu ya kayyum hadis-i şeriflerde geçtiğine göre ismi azamdır. İsa aleyhisselam ölüleri dirilteceği zaman İmam-ı Kurtubi Hazretleri öyle söylüyor. Ya hayyu ya kayyum diyerek ölüleri diriltirmiş. Onun için kuvvetli rivayetlere göre lafzayı celalden sonra en kuvvetli rivayet ya hayyu ya kayyum isimleridir, ismi azam. Ne demek ismi azam hocam? Cenab-ı Hak Hazretlerinin en büyük ismi. Yani bu ismi azamın sırrına şöyle söylersem hatırınızda kalır. Bu ismi azamın sırrına tabii sadece söyleyen değil. O manaya, o efendim imana, o neşeye, o emanete sahip olarak bir kişi ismi azamın ismi azamı söyleyecek olursa Allah'ın izniyle, Allah'ın iradesiyle isterse yağmur yağdırır, isterse güneş açtırır, isterse. Ya hocam çok ileri gittin be. Sakın bu halinle dine zarar veriyor olmayasın sen. Aleyhissalatü vesselamın hadislerinden alarak söylüyorum. Resulullah öyle buyuruyorlar. Hem de Hilyetül Evliya da hilye sahibi hadis olarak nakletmiş bunu. Allah'ın inayetiyle diyor. Tabii bizim söylediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miracını miraç gecesi hocalarımızdan dinlediniz mi? Dinlediniz değil mi? Dinledik. Nasıl oldu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem semalara gitti? Nasıl oldu da Mekke'den Kudüs-ü Şerif'e geldi Burak'ın sırtında? İşte aynı şey. Allah isterse olan şeyler bunlar. Allah izin verirse, Allah yaratırsa, Allah müsaade ederse değerli kardeşlerim yoksa en güçlü insan saman çöpünü yerden kaldıramaz yahu. Bırak başka şeyler. Ama Allah da istedi mi? Neler olmuş neler? Sahabenin kerametleri, evliyaullah. Yani Resulullah'ın mucizeleri ne? Aynı şeyler. Resulullah'ın şerefine bu ümmette, onun ümmetinde, onun şerefine Cenab-ı Hak mümin kullarına, sevdiği kullarına keramet lütfediyor. Bu da o, başka bir şey değil. Asaf İbni Berkiya, Süleyman Aleyhisselam, kim demiş Belkıs'ın tahtını bana getirir? Kale ifritun minel cin diyor. Kur'an-ı Kerim, ene atike bihi kable en tekume min makamik. İnşallah yanlış okumadım ayet-i kerimeyi. Bazen böyle yani şey olabiliyor, sürçülisan olabiliyor. Unutabiliyoruz. Demin ki duayı unuttuğum gibi değerli kardeşlerim. Dedi ki güçlü cinlerden bir tanesi. Ben dedi sen buradan kalkmadan o kürsüyü sana getiririm. Veya kalkıp yerine kalkıp oturmadan ben sana getiririm. Böyle izah edenler de var. Sen burada oturuyorsun ya şimdi. Sen buradan kalkmadan ben onu yüklenirim. Belkıs'ın tahtı nasıl bir taht? Üzerine 300 kişiyle falan otururlarmış. Dev bir taht. 300 kişilik bir taht. Ben dedi onu getiririm. Süleyman Aleyhisselam ne dedi? Daha çabuk getirecek yok mu? Nasıl da ayet-i kerime estağfirullah. قَالَ الَّذ۪ي عَنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا اَت۪يكَ بِه۪ي قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُكَ. Ey Süleyman, ben sana onu gözünü açıp yummadan getiririm. Gözünü açıp yummadan. قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُكَ. Gözünü açıp yummadan, gözünü kırpıncaya kadar. Ve anında o şeyi gördü. Tahtı getirdi Süleyman Aleyhisselam önünde hazır olarak gördü. Ve Rabbine Mevlasına şükretti Süleyman Aleyhisselam. Nasıl gelmiş o taht? İşte İsmi Azam'ın, o Asaf İbni Berhiya, kayınbiraderi Süleyman Aleyhisselam'ın İsmi Azam'ın sırrına vakıfmış. O İsmi Azam da nedir? Bazı rivayetlere göre Ya Hayyu Ya Kayyum'dur. Tamam mı efendim? Ya Hayyu Ya Kayyum. Böyle başlıyor. Ya Zel Celali Vel İkram. Ey azamet, celal ve kerem sahibi olan Allah'ım. Resulullah buyuruyorlar ki Elizzu biya zel celali vel ikram. Tesbihlerde, dualarda, bilhassa dualarda ya zel celali vel ikram lafzına sığının. Yani Rabbinize dua ederken ya zel celali vel ikram diyerek ey ikram ve celal, azamet sahibi, güç sahibi olan Allah'ım. Şu duamı kabul et, bana yardım et, yavrularıma lütfet diye. Ya zel celali vel ikram, elizzu, elizzu, Resulullah öyle buyuruyor, ona sığının. Duada böyle başlıyor veya tesbih de böyle başlıyor. Ya zel celali vel ikram, ya bedi'as semavati vel ard. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'ım. Bedi'us semavati vel ard, ayetlerde geçiyor ya. Ya la ilahe illa ent, ey kendinden başka, senden başka ilah, tanrı, mabud olmayan Allah'ım, Allah'ım. Es'elüke, bu tesbihler böyle geliyor. Arkasından da dua şu. Es'elüke en tuhiyye kalbi bi nuri marifetike ebeden. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabbi senden marifetin nu, irfanın nuruyla, marifetin nuruyla kalbimi ebediyetlere kadar nurlandırmanı istiyorum Allah'ım. Kalbime o irfanın, irfan yani böyle Cenab-ı Hak Hazretlerinin sevdiği ve seçtiği özel kullarına nasip ettiği, hani hadis-i şerifte var ya, men arafa nefsehu fakat arafa rabbeh, kim nefsini bilirse Rabbini, Allah'ını tanımış olur. Onun için biz bir şeyler, bir kırıntılar bu konuda sizlere şey diyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. İslam büyüklerinden becerebildiğimiz kadar ayetlerden, becerebildiğimiz kadar hadislerden, becerebildiğimiz kadar İslam büyüklerinden alarak size bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz ya. Nakıs halimizle, hani o kuşlara dökülen kırıntılar halinde bir şeyler. Onun için bu sohbetlerin adını İrfan Mektebi diye koyduk. Rabbim irfanımızı başta benim, sonra siz değerli kardeşlerimin hep artırsın inşallah. Özel iltifatlara ve ikramlara, özel istidada mazhar olmuş. Cenab-ı Hak onu seçerek yaratmış. Onun için derler ki veli anasının karnındayken velidir. Öyle yaratırken öyle özellikle yaratmış. Ondan sonra da o kul ibadet ve taat ve kulluk sayesinde o hale gelmiş ki hadisi kutsi'de anlatılan, hani onun söyleyen dili olurum, tutan eli olurum, gören gözü olurum, duyan işiten kulağı olurum, akleden yürüyen ayağı olurum, akleden kalbi ve gönlü olurum. İşte irfan hali o hal. İrfan hali o kişinin hali ve Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği o hal. Es'elüke en tuhiye kalbi bi nuri marifetike, seni bilmenin, seni anlamanın, seni tanımanın marifetiyle, irfanıyla, fazilet ve bereketiyle kalbimi ebediyen, ebediyetlere kadar, kıyamete kadar, cennete girip cemal görünceye kadar diriltmeni senden iltica ediyorum ya Rabbi. Yukarıdan gelen o tesbihler neticesinde sonra da ya Allah, ya Allah, ya Allah, üç defa bu tesbihle tesbih son buluyor. Şimdi bu kadar benim acizane, bu kadar anlatımından sonra siz bu tesbihi ister okuyun ister okumayın. Tamam efendim? Babacığım derdi ki evladım bunu günde 110 defa hiç olmasa okuyun. Mahmud Sami Ramazanoğlu Üstadımız Hazretleri de 100 defa okunmasını tavsiye ederlermiş. Son zamanlarda 10 defa bari okuyun buyurmuşlar. Olmadı 3 defa okuyun, olmadı 1 defa bari okuyun günde. Hani tesbih namazı için Resulullah'ın söylediği gibi günde bari. Sabah namazının farzıyla sünnet arasında olursa ne ala. Olmadı sabah namazından sonra herhangi bir zamanda aklınıza geldi değerli kardeşlerim. Herhangi bir zaman 24 saat içinde 24 saatte okunacak tesbihler, zikirler, dualar. Onların içerisinde bunu okuyun. İnşallah, inşallah Rabbim dualarınızı kabul eder. Gönüllerinizin hayırlı muradatını bu dua, bu zikir, bu tesbih sayesinde lütfeder. Hepimiz irfana ereriz. Ondan sonra da bana dua edersiniz. Ay hocam yarın mahşer gününde hocam bu duayı bana sen öğretmiştin. Dostlarımdan biri geçen gün öyle diyor. Hocamı diyor rüyada gördüm diyor. Tahir hocamı diyor rüyada gördüm. Diyorum ki kendisine diyor. Hocam şu duaları bana sen öğretmiştin. Sen tavsiye etmiştin diye diyor kendisine hep teşekkür ediyorum diyor. Yani babacığım rahmetullahi aleyh bize neler öğretti neler öğretti. Biz de onları bizimle beraber bırakıp gitmesin. Siz değerli kardeşlerimize intikal ettirmiş olalım. Beğenenler, arzu edenler ezberlesinler ve okusunlar. Yani diye bu sohbetleri onun için yapıyoruz. Evet, Ebu Abdullah Kureyşi Hazretlerinin bu şeysini, bu ilticasını, bu tesbihini, bu zikrini ezberleyelim inşallah. Ya hayyu ya kayyum, ya zel celali vel ikram, ya bedi'as semavati vel ardu, ya la ilahe illa ent. Es'eluke en tuhiye kalbi bi nuri marifetike. Marifetin nuruyla, irfani. Senin o lütufların Allah Allah ne muhteşem bir iltica yahu öyle dostlar. Es'eluke en tuhiye kalbi, kalbimi diriltmeni, hay hale, senin zikrinle dirilmiş hale getirmeni istiyorum. Bi nuri marifetike, marifetin nuruyla. Ne güzel bir dua. Sonra da ya Allah, ya Allah, ya Allah. Onunla tamamlanıyor. Efendim, sonra sabah namazının farzını kılıyoruz. Bunlar sabah namazının farzıyla sünneti arasında dedik ya. Efendim farzımızı da kılıyoruz. O arada başka tesbihler olabilir, başka zikirler olabilir, salatu selam mesela olabilir. Ne bulabilirseniz değerli kardeşlerim. Ben bazı hatırlatmalarda bulunuyorum. Efendim ezanla ikamet arasında dediğim gibi dua çok önemli. Yeter ki fuzuliyat olmasın. Yeter ki yani boş şeyler olmasın. Yani mesela sabah namazının mesela hacca gidiyor kardeşlerim umreye gidiyorlar. Orada ezan okunuyor, sünneti kılıyorsunuz, bekliyorsunuz umrelerde mesela. O arada bakıyorsunuz ya Kabe-i Muazzama'nın karşısındasın, Resulullah'ın huzurundasın. Yanındakiyle ne aldın ne verdin konuşması yapıyor bizim hacı efendiler. Ya sabah namazının sünnetini kıldın. Biraz sonra da farzı kılacaksın mübarek. Tam artık ya karşında Kabe-i Muazzama veya yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İbadetlerin katlandığı yerdesin. Tam eline tesbihi al bunları ezberle orada oku işte. Rabbim lütfetsin. Evet. Efendim farz namazımızı güzelce kıldık. Farz namazda biliyorsunuz sabah namazının Resulullah cemaat yetişsin diye birinci rekatı biraz daha uzun tutuyorlar. İkinci rekatı biraz daha kısa tutuyorlardı. Aslında hep dengeli olması lazım diğer namazlarda. Sabah namazının öyle özel bir hali var. Onun için imamlarımız birinci rekatta biraz daha uzun okurlar. Efendim ikinci rekatta biraz daha kısa okurlar. Cemaat gelecek gelmiştir çünkü. Sabah namazından selam verdik mi? Evet bir 5 dakikamız daha var, 3-4 dakikamız daha var. Önemli bir konuya temas edelim. Bugün bununla bitireceğiz. 3 defa istiğfar okuyoruz tamam mı efendim? Namazdan selam verdik mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ondan sonra ne diyoruz? Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram. Bazı kardeşlerimiz uzatıyorlar, benim de çok hoşuma gidiyor. Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ve tealeyte ve tegaddeste ya zel celali vel ikram. Resulullah'ın adeti bu. Oradaki o 3 tane istiğfar da Resulullah'ın sünnetidir ha. Hoca kardeşlerimizden birine demişler ki, Ya orada Resulullah'ın 3 tane istiğfarı var. Siz de okusanıza müezzin kardeşlerimizden birine. Yahu demiş, namaz kıldık, günah mı işledik ki istiğfar edelim? Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada ümmetine 3 defa istiğfar okumasını tavsiye ediyorlar ki, Allahu alem diyerek söylüyorum, namazda ufak tefek dalgınlıklar falan olmuşsa o onları götürsün diye. Resulullah'ın adetidir. Nedensiz ve niçinsiz İmam-ı Nevevi el-Ezkar'ında bunu kaydediyor. Diğer kitaplarımızda da var ama İmam-ı Nevevi gibi bir hadis otoritesi el-Ezkar adlı kitabında ki bu duaları hep orada bulabilirsiniz. İmam-ı Nevevi'nin el-Ezkar'ı. Hocam bize bir dua kitabı söyle diyenlere ben önce onu tavsiye ediyorum. Mahmud Sami Ramazanoğlu Üstadımız Hazretlerinin Dualar ve Zikirler diye bir kitabı var. Orada birçok duayı bulabilirsiniz. Yani kardeşlerimizin yazdıkları kitaplar var. Acizane ben fakirin de böyle bir niyeti var. Ölmeden Rabbim muvaffak kılsın dua ediniz de inşallah. Bu duaların hepsini topladığımız bir kitap, bir irfan mektebi de inşallah dua ve namaz olarak Rabbimden iltica ediyorum. Rabbim beni muvaffak kılsın inşallah. Bu duaları aradığınız zaman hep orada bulabilirsiniz inşallah. 3 defa tekrar ediyorum, sabah namazının farzını bitirdik. Oturduğumuz yerdeyiz halimizi bozmadan. 3 defa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah veya estağfirullahilazim, estağfirullahilazim. Gelen rivayet sadece estağfirullah şeklinde, onu söylemiş olayım. Ondan sonra iki diz üstünde otururken, tamam mı, o halimizi bozmadan 10 defa şu tesbih okuyacağız. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Hepiniz biliyorsunuz bunu. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd yuhyi ve yumit. Biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Rivayetin birinde biyedihil hayr ilave edilmiş. Biz bir de büyüklerimizden ve huve hayyun la yemut ezberlemişiz. Onun da kaynağını bulamadım. Bulursam söyleyeceğim size inşallah. Ama tekrar ediyorum tesbihi. Allahümme ente selam ve minke selam dedikten sonra hiçbir şeyle meşgul olmadan. Çünkü tembih öyle. İki, Resulullah buyuruyorlar ki men kâle fî duburi salâtil fecri ve huve thânin ricleyi. Ayakları böyle iki düz üstte otururken sabah namazından sonra konuşmadan evvel, kable en yetekelleme, hiçbir şey konuşmazdan evvel bu tesbihi 10 defa söyleyecek olursa mükafatı nedir onları göreceğiz. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd yuhyi ve yumit, biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Oraya ve huve hayyun la yemutu da ilave edebiliriz. O da çünkü güzel bir lafız. Efendim, neymiş bu sevabın, bu 10 defa okumanın mükafatı, bakın bakalım. Şimdiye kadar birçok kardeşim duydu, birçok kişi biliyor. Ama duymayanlar, bilmeyenler varsa bugün öğrenin. Bir, keteballahu lehu aşra hasenat. Resulullah buyuruyorlar ki Cenab-ı Hak ona 10 sevap yazar. Ve maha anhu aşra seyyiat. Ve onun 10 günahını siler. 10 büyük günahını siler. 10 günahını siler. Bir yerde öyle bir rivayet var da o büyük günah diye onun için ilave ettim. Ama burada o yok. Ve maha anhu aşra seyyiat. 10 günahını siler. Ve rafa'alehu aşre derecat. Manevi derecelerini 10 derece yükseltir. Ve kâne yevmehu zâlike kullehu fî hirzin min kulli mekruhun. Min kulli mekruhin. O günü bütün kederlerden, sıkıntılardan, hoşuna gitmeyen şeylerden, mekruhlar, yani insana sıkıntı veren şeyler, darlıklar, sıkıntılar, zorluklar, bütün o hoşa gitmeyen şeylerden Cenab-ı Hak kendisini korur. وَكَانَ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزٍ koruma altında مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ tekrar yanlış okuyorum efendim bütün o hoşa gitmeyecek şeylerden Cenab-ı Hak korur وَحُرْزَ مِنَ الشَّيْطَانِ şeytanın şerrinden o gün korunur devam ediyor hadis-i şerif وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ اَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَٰلِكَ

0: Tane tane okusanız 3 dakikanız alıyor. Cenab-ı Hak 10 sevap yazar, 10 günahını affeder, manevi derecelerini 10 derece yükseltir. Ondan sonra bütün istenilmeyen, hoşa gitmeyen şeylerden korunur, şeytanın şerrinden muhafaza olunur ve de işlediği günahlar kendisine zarar vermez. Daha doğrusu yani işlediği günahlar zarar vermez demeyelim de yanlış anlaşılmasın. Canım öyleyse istediğimiz günah işleyebilir anlaşılmasın. O gün Cenab-ı Hak Hazretleri o kulunu korur, günah işlemeye bırakmaz. Allah korusun ancak şirk müstesna buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Şirke düştü mü zaten her şeyini mahvetti demek. Allah muhafaza buyursun. Sonra diğer bir rivayette bu 10 tane tesbih Resulullah buyuruyorlar ki o da sahih bir rivayet. وَكُنَّ لَهُ عِدْلَ اِتَاقِهِ اَرْبَعِ رِقَابِ 4 köle azat etmişçesine Cenab-ı Hak Hazretleri kendisine ecir verir diyor aleyhissalatü vesselam. Bugünün dünyasında köleyi nerede bulacaksınız da nerede azat edeceksiniz? 4 köle azat etmişçesine Cenab-ı Hak, 4 insanı hürriyetine kavuşturmuşçasına 3 dakikalık bir gayret Cenab-ı Hak bu kadar ecir verir. Eğer diyor bu hadisi şerifi, şunları da söyleyivereyim tamamlayalım değerli kardeşlerim. Efendim yine hasen bir hadis. Hasen bir hadisi şerifmiş. Sahih değil ama hasen ona yakın yani güçlü bir hadis-i şerif. Kaldı ki biz bunları zayıf hadisler olsa bile amel edebiliriz dedik. Ama hasen bir hadisi şerif İmam-ı Taberani rivayet ediyor. Eğer bunu sabah namazından sonra 100 defa söyleyebilecek olursa, beni dinleyen yaşlı kardeşlerim var, emekli kardeşlerim var. O gün fazla bir işi yok. Sabah namazından sonra eline tesbihini almış, bu tesbihi 100 defa okumuş mesela. Ne büyük bereket. Eşini işe göndermiş, bir hanım kardeşim evde okumuş veya kardeşim dükkanına gelmiş, eline tesbihini almış, bunu 100 defa okumuş. Bakın bakalım ne diyor aleyhissalatü vesselam. O gün ama yalnız diyor sabah namazından sonra oturuşunu bozmadan. Böyle de bir kayıt var. O gün yeryüzünün en afdal amelini işleyen kişi olur o kişi. Yeryüzünde müminler arasında en güzel, en afdal, en şerefli ameli işleyen o kişi olur. Ancak onun gibi okumuşsa birisi ona eşdeğer olur biraz evvel söylediğimiz gibi. Yani bir başka mümin kardeşi de ona aynısı okumuşsa onlar eşittir. Veyahut da daha fazla okuyan varsa o ancak onun önüne geçebilir diyor. Bunlar ne güzel bereketler, ne muhteşem ikramlar, iltifatlar ümmeti Muhammed için. Yani değerli kardeşlerim ne muhteşem cennet azıkları bunlar. Ne muhteşem cennet azıkları. Tergib'ten de almışım ben hadisi şerifi. Efendim yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün şunu söyleyelim bununla bitirelim inşallah. Zamanımızı da geçmeyelim değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram efendilerimiz sabah namazlarını kıldılar mı? İşrak vaktine kadar yani güneş doğuncaya kadar ve güneş doğduktan sonra belirli bir zaman geçip de 2 rekat bir namaz kılıncaya kadar oturdukları yerden kalkmıyorlardı. Yani onların en ağır işi Allah'ı zikretmekti, tesbihdi, tehlildi. Allah ile beraber olmaktı. İşrak, o işrak namazını kılmanın falan ne kadar büyük ecrinin olduğunu İnşallah Rabbim ömür verirse gelecek hafta buradan kaldınız. Rabbim bir mani vermesin inşallah değerli kardeşlerim dua edin. Bu arada aklınıza geldikçe hoca kardeşinizin söylediği bu tesbihlerde ihmal etmeyin. İnşallah yarın kıyamet gününde mahşerde Allah'ın huzurunda bana teşekkür edersiniz. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi bana dinlediklerinizle amel etmeyi size nasip etsin inşallah. Dilimizi ve gönlümüzü zikriyle, tesbihiyle, tehliliyle yeşertmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyursun. Tekrar iltica ediyorum, dua ediyorum acizane. Allah'a emanet ediyorum, dualarınızı istirham ediyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.
1: Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca Efendi ile İrfan Mektebi programı

0: Şimdi reklamlar.
1: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallah. İmkanı olmayanlar

0: Hasevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Hasevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse bir aksilik olmazsa Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
4: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
5: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
6: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
7: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu, sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.

0: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
1: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güven. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
4: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım, suça ortak olmayalım.
10: Sağlık Vakti başlıyor.
11: Selamünaleyküm sevgili Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyicileri. Yeni bir Sağlık Vakti programında da sizlerle beraberiz. Bugün stüdyomuzda hepinizin yakından tanıdığı nörolog doktor Mehmet Yavuz hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
12: Teşekkür ederim efendim. Hoş bulduk. Eksik olmayın.
11: Allah razı olsun hocam. Bugün hocamla beraber beyni konuşacağız efendim. Çok soru gelmiş sizden. Bu sağ beyin, sol beyin farkı var mıdır? Çocuğumuzu neye göre yetiştirmemiz lazım? Çocuğumuzun hangi beyin tarafı, yok sağ beyin daha hızlı çalışıyorsa şurada daha yetenekli, sol beyin hızlı çalışıyorsa burada daha yetenekli, bunlar doğru mu gibi sorular artık internette çok dolanmaya başladı. Ebeveynlerimizin de kafasını karıştırmaya başladı. Biz de uzmanını bulmuşken uzmanına soracağız efendim. Mehmet Hocam doğru mudur bu?
12: Şimdi evet gerçekten de sonuçta beynimizin sağ ve sol hemisferleri farklı fonksiyonlar icra ediyor. Aslında beynimiz tabii global olarak bir bütün ama her iki tarafında sağ ve sol lobunda kendine has bir takım hususiyetleri var. Bunlara gireceğiz tabii ki. Ebeveynlerin tabii ki kaygılarını da anlıyorum. Çünkü meslek seçimlerinde sağ ya da sol beyin özellikleri de çok büyük önem arz ediyor. Bu konuya derinlemesine dokunacağım ama şunu söyleyeyim. Konuya girmeden önce konunun önemine binaen. Bazı çocuklar sol beyinli, bazı çocuklar sağ beyinlidir. Mesela sol beyinli çocuklarda sol beyin ağırlıklı özellik taşıyan, yani sol beyin özelliklerinin daha yatkın olduğu, ağır olduğu çocuklarda daha çok matematik, fen bilimlerine karşı bir alakalı bir durum vardır. Yani bu çocuklar matematik ve fene karşı kabiliyetlidirler. Ama eğer sağ beyin özellikleri, sağ beyin ağırlıklı olarak yapısal bir pozisyon arz eden çocuklar değilse, bu çocuklar matematik ve fen konusunda çok başarılı olmayabilirler. Bunlar daha çok sanat, edebiyat, sosyal bilimler, efendim işte ressamlık ya da efendim müzik gibi sosyal alanlarda daha çok öne çıkarlar. Dolayısıyla mesela sağ beyin ağırlığı olan, sağ beyin özellikleri baskın olan bir çocuğa işte matematikte 10 alacaksın, en yüksek not alacaksın diye baskı yapmak çocuğu yapısal olarak hakim olmadığı ya da çok donanım olarak, beyin donanım olarak ondan sonra yeterli olmadığı bir duruma zorlamak olur ki bu da çocukta tarifi imkansız olan ya da tamiri daha doğrusu zor olan bir takım sağlık problemlerinin gelişmesine yol açabilir ileride. Bunları konuşacağız zaten program içerisinde. Ama şimdi konuya girmeden önce biliyorsunuz beynimiz 100 milyar hücreden müteşekkil. Bunlardan 10 milyarı nöron dediğimiz özellikle işte düşüncelerimizi, faaliyetlerimizi, hareketlerimizi, tüm fonksiyonlarımızı oluşturan, icra eden hücreler. Onları takım olarak görev icra eden bir efendim hücre grubu var. Nöron diyoruz buna. Bir de 90 milyar kadar da bu nöronal aktiviteye, nöronlara destek olan glial hücreleri, destek hücreleri var. Ama asıl fonksiyonu icra eden 10 milyar hücre. Şimdi bu 10 milyar hücre arasında inanılmaz hakikaten akıllara durgunluk veren bir iletişim söz konusu. Öyle ki bir saniyede beynimizde icra eden, bir saniyede beynimizde meydana gelen tüm iletişim sayısını hesaplayacak olsak, sayacak olsak, birin yanına 6 kilometrelik sıfır oluşturuyor. Yani birin yanına 6 kilometrelik sıfır kadar bir iletişim sayısı var beynimizde. Tek bir saniyede. Dolayısıyla beynimizde korkunç, akıllara durgunluk verecek. Hakikaten olağanüstü bir iletişim var. Dolayısıyla beynimizin yapısı çok özel. Ve Her geçen gün beyinle ilgili yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Yeni yeni keşifler yapılıyor. Beynin sırları tam olarak çözülebilmiş değil. Hatta şöyle söyleyeyim. Esasında beynin kainatın genel yapısıyla da çok benzerlik gösteriyor. Biliyorsunuz kainat, kainatla ilgili bilgilerimiz de sürekli yenileniyor. Şimdi önceden yaklaşık hesaplanabilen, ölçülenebilen kainatın, yani evrenin boyunun, hacminin 9-13 milyar ışık yılı olduğu tahmin ediliyordu. Fakat son teleskopik incelemelerden sonra 13 milyar ışık yılı değil, 93 milyar ışık yılı olduğu konuşuluyor şu anda. Dolayısıyla bunu şöyle anlatayım. Işık yılı diyoruz ama daha kolay anlaşılabilmesi adına. Işık saniyede 300 bin kilometre yol kat ediyor. Yani bir saniyede ışık dünyayı 7,5 defa dolaşıyor. Yani hızı düşünebiliyor musunuz? Yani dünyanın çapını, etrafını 7,5 defa dolaşıyor. Böyle bir inanılmaz bir hız var. İşte bu hızın gidiş olarak, yani milyarlarca yıl gittiğini düşünün. Bu kadar, bu yüksek hızda. İşte kainatın bir ucundan bir ucuna yol alabilmek için yaklaşık olarak 93 milyar ışık yılı gitmek gerekiyor. Yani bu inanılmaz, böyle yani hakikaten akıllara durgunluk verecek bir. Yani kainatın boyu, evrenin boyutu akıllara durgunluk verecek düzeyde. İnanılmaz bir, olağanüstü bir safhada. Şimdi kainatta, evrende 2 trilyon galaksiden bahsediliyor. 2 trilyon galaksi, ki bundan birkaç sene öncesine kadar 100 milyar galaksi falan deniyordu. Yani şimdi 2 trilyon galaksi deniyor. Bu 2 trilyon galaksiden bir tanesi bizim Samanyolu galaksimiz. Düşünebiliyor musunuz? Yani 2 milyon galaksiden bir tanesi bizim galaksimiz. Bizim Samanyolu galaksisi gibi 2 trilyon galaksi var. Ve Samanyolu galaksisinde de yaklaşık 200 ila 400 milyar tane ışık var. Yani dünyamız kadar, dünyamızı sonuçta bir yıldız. Dünyamız kadar 200 ila 400 milyar kadar daha gezegen var, yıldız var Samanyolu galaksisinde. Ve Samanyolu galaksisi 2 trilyon galaksiden sadece bir tanesi. Dolayısıyla aynı şekilde buradan şuraya geleceğim. Evrenin, yani kainatın makroskopik yapısıyla beynin, yani evrenin o kozmik makroskopik yapısıyla beynin mikroskopik yapısal özellikleri, fotoğraflarını yan yana koyduğun zaman tıpkı birbirinin aynısı. Yani beynin mikroskopik yapısıyla kainatın, evrenin makroskopik, kozmik makroskopik yapısının görüntüsü aynı. Dolayısıyla inanılmaz bir benzerlik var.
11: Yani İkisi de hala tam anlamıyla, evet, çözülememiş.
12: Tabii. Ve aynı şekilde atomu da düşündüğümüzde, atom da yapısal olarak beyin ve evrenin ondan sonra yapısal durumuna çok benziyor. Dolayısıyla buradan nereye geliyoruz? Şu sonuca geliyoruz. Hepsinde de aynı yüce ilahi kudret var. Yani sonuçta bu büyük kainatı yaratan da, insan beynini yaratan da, atomu da yaratan aynı ilahi kudret. Yani Allahu Teala Acumustan Hazretleri. Bu sebeple işte Allahu Ekber derken bunun çok iyi bilincinde olmak gerekiyor. Yani çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri Allahu Teala için ötelerin ötesi, veraların verası buyuruyor. Yani akılla, zekayla, akıl gücüyle, zeka yeteneğiyle anlaşılabilecek, ondan sonra ya da düşünülecek bir durum değil bu.
11: Sınırsız zaten
12: hakkı özede değil ama Allahu Teala Acumustan Hazretleri'nin kudreti ve gücü bizim hafsalamızın, zihnimizin, beynimizin, zekamızın çok çok ötesinde. Evet, konuyu bu şekilde beynimizi yine kısaca özetledikten sonra şimdi bugünkü bugünkü sohbetimizde sağ beyin, sol beyin üzerinde konuşacağız. Tabii ki beynimizin birçok özelliğini konuştuk şimdiye kadar. Birçok konudan bahsettik ama bugünkü konu da hakikaten özel bir konu. Çünkü genel itibariyle hayatımızın ana kumanda masasında neler olup bitiyor. Evet. Ondan sonra mantıklı sol beyin ile anlık ve aceleci sağ beyin arasındaki farklar nelerdir? Nasıl ondan sonra fonksiyon görüyorlar? Nasıl efendime söyleyeyim hayatımızı yönlendiriyorlar? Bunları ondan sonra konuşacağız. Tabii ki insan beyni yaratılış itibariyle bir öğrenme programı ile yüklü şekilde dünyaya gelmekte. Ancak bu program bir kullanıcı el kitabı yok. Bu sonuç itibariyle beynimiz doğuştan genetik kodlarımızla gelen yazılımın yanı sıra aile, çevre ve sonradan edinilen bilgilerin ondan sonra yani eğitimin katkılarıyla şekilleniyor. Ondan sonra dolayısıyla beyin gelişiminde genetik kodlarımız önemli. Anneden babadan efendim geliş şekliyle beynimizin yapısal durumu önemli ama çevre ve eğitimin de önemi büyük. Onu söyleyeyim. Şimdi beynimizin sağ ve sol hemisferleri bilgiyi farklı şekilde işliyor demiştik. Hakikaten de yani beynimizin ondan sonra her iki hemisferinde farklı özellikler var. Fakat şöyle ifade edeyim. beynimizin sol hemisferi ve sağ hemisferi farklı fonksiyonlar icra ediyor ama ikisi müşterek çalışıyor en nihayetinde. Bu her iki hemisferin ortasında corpus callosum dediğimiz tıbbi adıyla bir yapı var. Bu bağlantıyı bu yapı sağlıyor. Bu bağlantı ne kadar güçlü olursa sağ ve sol hemisfer de birbirleriyle senkronize olarak ahenkli bir şekilde o kadar iyi çalışabiliyorlar. Bunu da söyleyeyim. Dolayısıyla bu bağlantının kalitesi ve durumu, yapısal durumu önemli. Şimdi tabii ki 1980'lerden önce beynimizin sağ ve sol taraflarının farklı fonksiyon icra ettiklerine dair fazla bir bilgimiz yoktu. Amerikalı bir nörofizyolog olan Roger Sperry ilk defa bunu efendim keşfetti ve yaptığı araştırmalarla ondan sonra tescil etti. Şimdi Roger Sperry bu çalışmasıyla 1981'de Nobel ödülü almıştır. Aynı zamanda belirteyim. Bir sara hastasını tedavi edebilmek için yani ilaçlarla kontrol altına alınamayan ve çok sık nöbet geçiren bir sara yani epilepsi hastasını tedavi etmek için tuttu. Ameliyatta corpus callosum'u kesti. Bu da çünkü
13: o bağlantıyı sağlayan bağlantıyı kesti
12: tedavi edebilmek amacıyla. Hakikaten tedaviden sonra yani bu operasyondan sonra ciddi manada nöbetlerde azalma oldu. Ve sanki her şey yolundaymış gibi gitmeye başladı. Yani kişinin işte konuşması, yürümesi ve diğer hayati fonksiyonlarında bir değişiklik yoktu. Ama yapılan testlerde çok enteresan şeyler ortaya çıktı. Mesela kişinin bazı fonksiyonlarında yetersizlik ve eksiklik görüldü. Örneğin işte çatal ve kaşık gibi aletleri kullanabiliyor ama bunların isimlendiremiyordu. Adlarını bilmiyordu. Aa. Özellikle mesela sol beyin ondan sonra özelliği ağır kişilerde tekin böyle bir durum oluyor. Yani kişi kullanabiliyor ama adını bilmiyor. Sağ beyin ise adını biliyor, ne olduğunu biliyor fakat kullanamıyor. Tamam mı? Yani mesela işte mesela diyelim ki kişiye işte yani herhangi bir aletin ne olduğunu biliyor, kullanamıyor. Öbür tarafta kullanabiliyor, ne olduğunu bilmiyor. Yani bu tarz böyle enteresan farklılıklar ortaya çıkınca bu sefer Bu araştırmacı arkadaş Roger Sperry, beynin sağ ve sol hemisferlerinin aslında farklı farklı fonksiyonlar icra ettiğini iddia edip yayınladı ki bunu da zaten yaptığı araştırmalarla belgelemiş oldu. Şimdi fakat mesela sol hemisferden daha çok konuşma merkezi ve duygu durum merkezleri var. Dolayısıyla sol hemisfer genel itibariyle sağa göre biraz daha baskın durumda yani insanlarda. Şeyde ise sağ hemisferde ise daha çok bilgiyi şekil, hacim ve boyut açısından değerlendirmenin öne çıktığı bir özellik ve ayrıca ilham ve hayal gücü daha çok sağ beyinden kaynaklanıyor. Şimdi yine aynı şekilde mesela mantık, matematik ve analitik işlemlerde sol beyin daha baskın. Buna karşılık sanat, edebiyat, müzik ve sosyal alanlarda sağ beyin daha öne çıkıyor.
14: Evet.
12: Yani şöyle ifade edeyim. Mühendislikte sol beyin, mimarlıkta sağ beyin öne çıkıyor. Çünkü mimarlıkta daha çok hacim ve boyut değerlendirmeleri, geometrik işlemler öne çıkıyor. Mühendislikte daha çok matematik zeka öne çıkıyor. Mesela matematik genel itibariyle sol beyin özellikli insanların çok daha iyi kullandıkları, hakim oldukları bir alandır ama matematiğin geometri alanına sağ beyinler daha hakim. Yani bu da enteresan, girift bir hadise söz evet, konusu. Şimdi tabii ki şöyle ifade edeyim. Lider kişilerde bu sol ve sağ beyin müştereken daha iyi çalışır durumda oluyor. Yani lider insanların özelliği sağ ve sol hemisferlerini daha iyi kullanabilmeleri ve üst düzeyde kullanabilmeleri. İnşallah bir programda da bu lider beyinleri konuşuruz. Bu da çok önemli bir konu. Buna çok daha ağırlıklı olarak bir gün inşallah değiniriz. Şimdi mesela şair ve ressamlarda sağ beyin daha öne çıkıyor. Onu ifade edeyim. Yani enteresan bir konu. Yani sağ beyin daha çok sosyal alanlarda, müzikte, sanatta, edebiyatta çok öne çıkıyor. Sol beyin ise daha çok işte mühendislik işlemlerinde, matematikle alakalı alanlarda ve mantık konularında öne çıkıyor. Şimdi peki diyeceksiniz ki bir insan sağ beyinli ya da sol beyinli olduğunu nasıl anlayabilir? Yani bir sağ beyinli midir, sol beyinli midir? Beyninin hangi tarafını daha yoğunlukla kullanabiliyor? Bunun en basit örneği kişinin sağ el ya da sol elini hangisini daha ağırlıklı kullanabilmesine bağlıyoruz. Yani kişi, şimdi beyinle beden arasında çapraz bir ilişki var. Yani beynin sağ tarafı vücudun sol tarafını, beynin sol tarafı vücudun sağ tarafını idare ediyor. Bunu daha önceki programlarımızda defalarca söyledik. Dolayısıyla sol beyinli insanlarda sağ el ve sağ ayak tercih oluyor. Yani eğer bir kişi sağlak ise o büyük bir ihtimalle sol beyin ağırlıklıdır. Sağ beyin ise, sağ beyin ağırlıklı olan insanlarda ise sol el daha ağırlıklı öne çıkıyor. Sol el ve sol ayak. Dolayısıyla solaklarda daha çok sağ beyin öne çıkmaktadır. Ama tabii ki bu %100 kesin ondan sonra bir bilgi değil. Yani ama genel itibariyle çoğunlukla böyle oluyor.
14: Ben hocam mesela sağ elimi kullanıyorum.
12: Evet.
14: Ayak olarak ama sol ayağımı kullanıyorum.
12: İşte ona geleceğim. Şimdi bazen bazı durumlarda daha enteresan girift durumlar var. Mesela şimdi bizim geleneksel olarak işte yemeği sağ elle yeriz değil mi? İşte ondan sonra ya da sağ eli ağırlıklı olarak kullanırız. Ya da bir yere kutsal bir mekana girerken sağ ayakla gireriz. Şimdi kişi bazen sol eli daha ağırlıklı olduğu halde, yani kişi sağ beyinli ve sol eli daha öne çıktığı halde eğitim olarak kişinin annesi ve babası tarafından sağ elini kullanmaya doğru bir eğitim verilebilir. Dolayısıyla kişi aslında sağ beyinli olduğu halde sağ elini kullanır bir duruma gelebilir. Ama yine de kişinin güçlü tarafı sol tarafıdır. Mesela ondan sonra diyelim ki bir ağırlık kaldıracaktır, sol daha güçlüdür. Ondan sonra ama sağ elini kullanır ama birçok alanda sol tarafı daha güçlüdür yine de. Anlatabildim mi? Bazen de kişi hem sağ elini hem sol elini ya da hem sağ ayağını hem sol ayağını eşit şekilde de kullanır. Ya birbirine yakın olarak da kullanabilir. Bunlarda da yine her iki hemisferin birbirine yakın olduğunu gösteriyor. Mesela şimdi bugün de önemli futbol müsabakaları var. Mesela sol ayaklı futbolcular duyarsınız değil mi? Ondan sonra işte bu
14: bir futbolcu sol ayağını kullanıyorsa evet. Süper derler zaten.
12: Tabii
14: yani.
12: Tabii. Çünkü sol ayağı kullandığı zaman sağ beyin öne çıkmıştır. Sağ beyin özellikleri arasında ne var? Hacim ve boyut değerlendirme. Kişiyi işte karşısındaki kaleyi, arkadaşlarını, sahayı geometrik olarak düşünüp çok iyi pas atabiliyor bu insanlar. Yani geometrik olarak beyin özellikleri daha öne çıkmış bir kişi oluyor. Dolayısıyla sol ayaklı olanlar genel itibariyle çok azdır yani. Çünkü evet. Daha çok sağ ayaklı ve sağ elli insanlar olduğu için sol ayak ve sol el öne çıkmış insanlarda geometrik ve hacim ve boyut değerlendirmeleri daha öne çıktığı için futbolcuların performansları daha iyidir. Bu yüzden hep böyle futbol takımları iyi sol ayaklı futbolcular, topçular ararlar. Bu da antiparantez burada anlatayım. Yani konunun bilimsel olarak durumu böyle. Şimdi tabii ki sol el ve sağ el kullanımına göre meslek seçimi de önemli. Yani sağ beyin, sol beyin özelliklerine göre meslek seçimleri de çok öne çıkıyor. Bu anlamda tabii ki genel olarak dediğimiz gibi mesela sol beyinli kişiler de mantık ve matematik çok öne çıktığı için ve yani konuşma merkezi de solda olduğu için bu kişiler konuşma yetenekleri açısından daha iyi durumdadırlar. Mesela ikna kabiliyetleri çok yüksektir. Bu yüzden en iyi avukatlar sol beyinli insanlardan çıkar. En iyi pazarlamacılar sol beyinli insanlardan ortaya çıkar. Dolayısıyla işte meslek seçiminde de bu sol beynin sağ beynin çok önemi var. Mesela kişi avukatsa sol beyinli olmasına dikkat edilmesi lazım. Ama kişi sağ beyinli ise bu kişi mahkemelerde çok iyi kendini ve müvekkilini savunamayabilir. Bu kişi avukatlıktan ziyade derin muhakeme bilgilerinden dolayı, derin muhakeme özelliğinden dolayı hakimliği seçmesi lazım kişinin. Yani eğer sağ beyin özellikleri ondan sonra ağırlıklıysa kişi avukatlığı değil hakimliği seçmesini tavsiye ederim ben şahsen.
14: Yani kendisi daha rahat eder.
12: Tabii. Çünkü kişide sağ beyin özellikleri söz konusu ise konuşma ve ikna kabiliyeti açısından çok öne çıkamayacaktır. Dolayısıyla avukatlık ona göre değildir. Yine mesela sol beyinli olanlardan, sol beyinli ise kişi mühendisliği tercih etmesi lazım. Mesela kişi sağ elini kullanıyor ve sol beyinli ise daha çok mühendislik. Sol elini kullanıyor, sağ beyinli ise daha çok mimarlık öne çıkmalı. Yani ondan sonra ama tabii ki istisnalar var. Yani insan mesela ağırlıklı olarak sol beyinli olabilir ama yani sağ elini kullanıyorlar olabilir ama iyi bir mimar da olabilir. Yani bir tabii. Yani mutlaka %100 kesinlik ifade etmiyor anlattıklarım. Bunu da belirteyim.
14: Yani kendi daha rahat eder. Ona tabii. Daha yatkınlığı olur. Tabii. Kimi öğrenci mesela girdiği zaman Türkçeyi daha çabuk öğrenmiştir. Şimdi, matematiği evet. Daha zaten, zor öğreniyor.
12: Zaten ona geleceğim şimdi birazdan. Mesela kişi eğer yazarsa mesela sol beyinli insanlardan iyi yazar olmaz. Tamam, yazar olabilmek için sağ beyin özelliklerinin öne çıkması lazım. Onu söyleyeyim. Onun biraz sonra devam eden süreçte ağırlık olarak anlatacağım. Şimdi ne dedik? Dedik ki sağ el ve sol el kullanımının sağ beyin ve sol beyin özellikleri üzerinde önemi var. Yani sağ elini kullananlar ağırlıklı olarak sol beyin özellikleri gösteriyor. Sol elini kullananlar ağırlıklı olarak sağ beyin özellikleri gösteriyor dedik. Değil mi? İşte ilk öğretimde Rehber öğretmenlerin ve danışmanların en çok dikkat etmesi konulardan biri de bu. Yani çocuk sağ beyinlidir. Çocuğu matematikte ondan sonra yüksek not alsın diye zorlarsın. Kardeşim değilse kişi, çocuk yapısal olarak matematiğe elverişli değil. Yani beyin yapısı matematiğe uygun değil. İşte fizik ve kimya konusunda beyin yapısı ona elverişli değil. Yani matematikten bu çocuk yüksek not alamaz. Efendim, yani şimdi eğitim sistemi, biz de işte çocukluğumuzda hep ondan sonra karşılaşmıştık. Anne ve babalar genelde çocuğun başarısını hep matematikten aldığı notlara göre kıyaslar. Yani matematik yüksek not almışsa ooo çok iyi. Çok zeki bir çocuk
14: falan. Öbürlerini zaten yapar.
12: Tabii. Mantığını. Yani matematiktir yani ölçü genel itibariyle. Halbuki ya çocuk sağ beyinli olabilir. Sağ beyin özellikleri öne çıkmış olabilir. Bu çocuğa yani nasıl matematikten yüksek not alır diye zorlama yaparsınız. Yine çocuk sol beyinlidir. Resimden anlamaz, müzikten anlamaz yapısı itibariyle. Çocuğu iyi resim çizeceksin diye zorlayamazsınız, tamam. Yani iyi efendim işte keman çalacaksın diye, işte iyi enstrüman çalacaksın diye zorlayamazsın. Çünkü sol beyinliyse çocuğun bütün müzik aletlerine, müziğe karşı yatkınlığı az olabilir, yetersiz olabilir. Bu tamamen beyin yapısıyla alakalı bir durum. Bu yüzden dolayı işte ilköğretim ve orta öğretimdeki rehber öğretmenlerin çocukların bu sağ beyinli ya da sol beyinli oluşlarına göre velileri ve öğretmenleri yönlendirmesi gerekiyor. Yani icabında düşük not olan, matematikten düşük olan bir çocuğa öğretmenle yap, kardeşim bu yapısal olarak, yani çocuk beynin yapısal olarak matematiğe elverişli değil. Bu onun zeka durumuyla da alakalı değil. Bu sosyal bilimlere daha yatkın. Ve aileye de aynı şekilde izah edilmeli. Ve o çocuk daha çok sağ beyin özelliği gösteren alanlara yönlendirilmesi lazım. Yani bu çocuk sağ beyinli bir çocuksa bu matematikte daha olsun diye zorlayamazsınız. Onu sanata, edebiyata, sosyal bilimlere, müziğe, diğer alanlara yönlendirmek gerekiyor.
14: Bunun testi var mı hocam?
12: Tabii bunun çok çok kısa olarak sağ beyin ya da sol beyin özelliklerinin hangisinin baskın olduğunu gösteren testler var. Hem de böyle çok kısa 3-5 dakikada biten testler, yapılabilecek testler. Bunu rehber öğretmenler ve danışman arkadaşlarımız kolayca bulup uygulayabilirler. Zaten çocuğun genel olarak yapısal durumu da az çok kendini gösterir. Yani çocuk eğer sol elini kullanıyorsa çocuk büyük ihtimalle sağ beyinlidir. Bazen sağ elini kullansa bile yine sağ beyinli olabiliyor. Çünkü evet. Çocuk ondan sonra aileden gelen özellikler itibariyle sağ elini kullanmaya eğitilmiştir. Anlatabildim mi?
14: Bizim toplumumuzda hocam genelde sağlak olmamızın tabii en büyük etkeni Müslüman bir toplum olmamızdan.
12: Tabii yani sağ elle işte yemek yemeye başlanır. Sağ el daha ön plandadır. Bu yüzden genelde toplumumuz yani sol elini kullanıyor olsa bile sağ elini kullanıyor şekilde eğitilirler. Yani nitekim çocuk mesela sağ elinle yazar ama kuvvet gerektiren bir durum olduğunda sol elini kullanabilir mesela bu çocukların birçoğu. Şimdi gelelim sağ ve sol beynin bazı özellik durumlarına göre efendim ayrıntılı bir şekilde izah etmeye. Şimdi sol beyin ben merkezli, sağ beyin ise biz odaklıdır. Yani sağ beyin bencildir. Sol beyin bencildir, egoisttir, tekil düşünür. Sağ beyin ise çoğulcudur. Bütün toplumu ele alır. Bencil değildir, egoist değildir. Sol beyin sadece kendini kurtarmaya çalışırken sağ beyin dünyayı kurtarmaya çalışır. Genelde büyük ideologlar ve doktrin sahipleri hepsi sağ beyinlidir. Bunu ifade edeyim. Başka bir konu, sol beyin kapitalist, sağ beyin idealisttir.
14: Biraz iddialı oldu hocam.
12: Evet. Sol beyin paraya ve çıkarlara önem verir. Sistematik düşünür. Kuralcıdır, esnek değildir. Mesela sol beyinli bir yönetici çalışanlarının ne durumda olduğunu pek düşünmez. O üretkenliğe bakar. Bana ne kadar para getiriyor ona bakar. Çalışanı zorun durumdaymış, zor şartlarda çalışıyormuş, işte karlı zamanlarda gelip gidiyormuş, yollarda 3 saat 5 saat trafikte kalıyormuş, umurunda olmaz. Ama sağ beyinli bir yönetici bunun hepsini hesaba katar. Çalışanlarının ne durumda olduklarına çok önem verir. Onlarla empati kurar. Dolayısıyla ayrıca sahibin paranın ihtiyaçlar için lazım olduğunu düşünür. Yani ihtiyaçtan fazlasına çok niyetlenmez. Dolayısıyla sağ beyinli insanlar yoksullara destek olur, yardımseverdir. Sosyal yardım kuruluşlarında görev alırlar, çevrecidirler. Küresel ısınma, global kirlenme gibi kaygıları olur.
14: Bizim izleyicilerimiz o zaman komple hepsi
12: evet.
14: Sağ beyin hocam yani maşallah diye.
12: Evet yani evet. Ayrıca sol beyin şematik, sağ beyin empatiktir. Evet. Şimdi sol beyin genelde planlı ve programlı hareket eder. Düzene ve disipline önem verir. Başıboşluğu sevmez. Arkadaşlıkları köşeli, resmi ve mesafelidir. Kendini başkasını anlamaya değil, kendini anlamlandırmaya çalışır. Sağ beyin ise önemli olan diğer insanların mutluluğudur sağ beyinde. Ciddi manada empatiktir. Kendi kadar diğer insanları da düşünür. Ayrıca sadece yani insanları değil, canlı cansız tüm varlıklara karşı onunla ilgilidir. Her şeyde mutlaka sevecekleri, ilgilenecekleri bir şey bulurlar. Dolayısıyla empatileri inanılmaz yükselmiştir. Ayrıca kuralları esnetebilirler duruma ve ihtiyaçlara göre. Efendim. Karşısındaki kişinin duygu ve duyguları, düşünceler onlar için önemlidir. Ama tabii ki işte bu sağ beyinli insanlar bu özelliklerinden dolayı bazen istismara yatkındırlar ama yine de sezgileri onları korur. Bunu söyleyeyim. Diğer bir konu, sol beyin mantıksal, sağ beyin duygusaldır. Yani sol beyin her zaman için mantığını duygularının önüne koyar. Yani duygular onun için ikinci plandadır. Daha çok mantığına göre hareket eder. Ayrıca çok farklılıkları sevmez. Objektiftir. Sağ beyin ise daha çok duyguyu öne koyar. Onun için sevgi daha ön plandadır her şeyden önce. Duygularıyla hareket eder. Dolayısıyla sol beyin anlamaya uğraşırken sağ beyin hissetmeye çalışır. Sağ beyni baskın olanlar iradelerine duygularını katarlar. Müziğe, resime ve sanata karşı yeteneklidirler. Koku ve tat duyuları gelişmiştir. Mesela en iyi ahçılar sağ beyinlilerden çıkar. Bu arada onu da söyleyeyim. Kar zarar analiz yapmazlar sağ beyinli olanlar. Sevgiyi öne çıkarırlar. Sevgiyi merkeze alırlar. Evet, diğer bir konu.
14: Hocam sol beyinlileri de biraz iyi yönlerinden bahsetseydik. Yani bu yatkınlıkları tabii. Yani tabii, öbürü tabii. Bencil demiyoruz. Hani daha yatkın,
12: biz,
14: daha kibar olarak.
12: Sağ beyinli insanların çoğalması, daha yaygınlaşması ve dünyayı yönetmesi adıyla daha çok ve o temenniyle konuşuyorum. Çünkü hakikaten sağ beyinli insanların olduğu bir toplum daha huzurlu oluyor. Bunu söyleyeyim. Ama tabii ki yani biz sağ beyin, sol beyin derken bu iş yani mesela sol beyin ağırlıklı olan bir kişide sağ beyin de bazı alanlarda çok ileri olabiliyor. Yani biz bunları biraz daha Farazi açıdan ele alıyoruz. Yani kişi sonuçta beyin bir bütündür. Yani her zaman için sol beyinli olan bir insan anlattığım şartlarda tamamen sol beyin özellikleriyle hareket etmez. Bazı alanlarda sağ beyin özellikleri de öne çıkabilir. Ya da sağ beyin ve sol beyin ikisini birlikte kullanıyor olabilir. Şu anda biz biraz daha izafi ve farazi olarak tamam.
14: Tabii yani sağ ile solun ayrımını ne tabii. işe yaradığını görmek için. Yoksa evet. zaten ikisi bir bütün. Elbette, hani ben sadece elbette. Sağ kullanıyorum diye bir şey tabii. mümkün değil zaten.
12: Tabii. Sol beyin eril, sağ beyin dişildir. Tabii bunu cinsiyet bakımından söylemiyorum. Sol beyin tekil ve erildir. Ekeksi özelliklere baskındır. Sağ beyin ise çoğucudur, anaçtır, vericidir, fedakardır. Ağlayanla oturur ağlar sağ beyin. Yani ağlayan birini gördüğü zaman oturur onunla birlikte ağlar. Sezgileri, içgüdüleri, ön sezgileri kuvvetlidir. İlişkilerinde sıcak, fedakar ve mütevazıdır. Estetik kaygıları vardır sağ beyinlilerin. Sol beyin sürece, sağ beyin niyete bakar bu arada. Sol beyinde niyet önemli değildir. Sonuç önemlidir. Yani niyet hani nasıl olursa olsun. Sağ beyin süreç ve sonuç açısından çok hassasiyet göstermez. Onun için niyet, bu konuda niyet nedir? Niyet nasıldır? Zaten ne buyurulmuş? Amelde niyetlere göredir. Yani önemli olan niyettir. Niyet halis, muhlis ve ihlaslı olduktan sonra sonuç çok önem arz etmez sağ beyinli insanlar için. Dolayısıyla sol beyin bu yüzden kısa vadeli düşünür. Sağ beyin uzun vadeli davranır ve kalbiyle hareket eder. Hayalcidir. İnsanlığın ortak aklıyla haberleşir. Frekansları, titreşimleri algılar sağ beyin. Evet, sol beyin detaya, sağ beyin bütüne bakar. Sol beyin detayla ilgilendiği için bazen bütünü gözden kaçırabilir. Yani bir ormana bakmaz. Orada bir ağaca odaklanır, dikkat eder ve bir ormanı gözden kaçırabilir. Sağ beyin ise önce bütünü ele alır, oradan detaya iner. Sol beyin ise önce detayla işe başlar, sonra bütüne doğru gider. Dolayısıyla bu anlamda da bir farklılık var. Tabii ki sağ beyin işte renklere, seslere, hayal gücüne ve sezgilere önem veriyor. Sol beyin zeka gücüyle diğer insanlarla kendini kıyaslayarak davranış gösterir. Sağ beyin ise önce ortamı bir gözler, ortama bir bakar, süzer, sonra sosyal yönünü ve empatik karakterini ortaya koyarak iletişime geçer.
14: Peki hocam, bu şimdi geleceksinizdir mutlaka ama son 4 dakikamız, o yüzden araya girmek
12: biraz
14: istedim.
12: Biraz uzatacağız. Yetmez.
14: Şöyle biraz. Yani bu sağ beyni nasıl geliştiririz veyahut sol beyni nasıl geliştiririz? Bu ihtiyacı nasıl karşılarız? Çünkü birlikte hareket ettiği için mutlaka gelişebilen bir şeydir.
12: Tabii bunun için benim işte bu Ben Bilmem Beyin Bilir kitabımda takım sağ beyin ve sol beyin üzerinde nasıl geliştirilebilir takım tavsiyelerim var. Ama genel itibariyle tabii bu yapısal özellik olmakla beraber, yani doğuştan gelen genetik kodlarımızla gelen efendim yapısal bir hususiyet arz etmekle beraber sonradan hangi beyin tarafı eksikse o biraz daha geliştirilebilir. Bu daha çok tabii şeyle, bir takım egzersizlerle, zihinsel egzersizlerle, bir takım spor faaliyetleriyle mümkün olabiliyor. Mesela diyelim ki kişi işte ağırlıklı olarak sol beyinli ve sağ elini kullanıyordu haliyle. Bu kişi sürekli sol elini kullanan, sol ayağını kullanan bir takım aktiviteler yapabilir. Tamam, yani sol elini ve sol ayağını çalıştırarak sürekli efendim bu şekilde sağ beyni de sol beyin kadar geliştirebilir ya da ona yakın geliştirebilir. Bunun için çok çeşitli çalışmalar ve takım tavsiyeler var. Bu çok geniş bir konu ama dediğim gibi bu mümkün. Ama daha çok hangi taraf daha ağırlıklıysa karşı tarafı çalıştıran takım faaliyetlere girmek lazım. Mesela Örnek veriyorum. İşte masa tenisi oynarken işte sağ elini değil sol elini kullanmak. Atıyorum. Anlatabildim mi? Ya da futbol aslında. Oynarken sürekli diğer ayağıyla vurmak. Diğer ayağını kullanmak gibi. Bu şekilde efendim geliştirilmesi mümkün. Başka yöntemler de var. Ondan sonra. Şimdi sol beyin konuşmaya, sağ beyin yazmaya önem verir. Sol beyin mantıklı, sistematik ve analitik düşünmeye, eleştirmeye daha yatkındır. Sağ beyin ise artistik ve estetiktir. Bu sebeple sol beyinden hatip, sağ beyinden katip çıkar diyoruz. Hmm. Tamam. Yani sol beyinli insanlar ikna kabiliyetleri ve konuşma özellikleri daha ön plandadır. Sağ beyin ise daha çok yazma özellikleri. Mesela sol beyinli insanlar düşündüklerini çok iyi ifade edebilirler. Ama o düşündüklerini yazıya dökmede çok yetersiz kalırlar, yeteneksiz olurlar. Ama sağ beyinli insanlar düşündüklerini tam olarak ifade edemezler ama çok iyi yazıya dökerler. Bu yüzden hayal güçlerini çok iyi kullanarak yazabilirler. Bu yüzden zaten biraz önce dedim ya, sağ beyinli insanlardan iyi yazar çıkar ya da yazarların sağ beyin ağırlıklı olması lazımdır demiştik. Mesela bir hikaye anlatacağım size burada bu konuyla alakalı. Zamanın birinde işte uzun yıllar köyünde, çocukluğu köyünde geçmiş olan bir vatandaş uzun yıllar geçtikten sonra köyüne geri dönmek ister. Tam böyle köyüne yaklaştığı bir zamanda aracı çamura saplanır. Bir türlü çıkamaz oradan. Bu sefer köye gidip yardım istemek icap eder. En yakındaki köyün evin kapısını çalar. Kapıyı ihtiyar bir amca açar. Der ki anlatır durumu. İşte aracım çamura saplandı falan. Beraber aracın yanına gelirler. Der ki tamam der. Bizim ihtiyar camış bu işi halleder der. Beraber tekrar köye girerler. Adam acaba bu camış nedir, ne değildi falan, nasıl bir şeydir diye merak ederken ahırdan ihtiyar yani yaşlı ve kör bir eşeği çıktığını görür, çıkardığını görür köylünün. Eşeği yularından tutarak arabanın yanına gelirler. İşte arabanın koşumlarını eşeğin koşumlarını arabanın tamponuna bağlarlar. İpin diğer ucunda eşeğin severine bağlıdır. Ondan sonra bu ihtiyar köylü efendim birdenbire bağırmaya başlar. Haydi kaplan, haydi jaguar, haydi gergedan, haydi camış. Eşeğin ismi camıştı bu arada. Ve o köyde de hayvanlara böyle değişik böyle kuvvetli hayvanların isimlerini takmak adetmiş. Bu yüzden de eşeğe camış ismini takmış. Çünkü camış bildiğimiz gibi kuvvetli öküz demektir bu arada. Eşek tabii bir anda son gücüyle bir asılır çamurdan çıkarır arabayı. Sonra vatandaş merak eder. Der ki ya bir tane tek eşek vardı. Sen niye dört tane, üç tane daha hayvan saydın ondan sonra? Köylü cevap verir. Der ki bizim eşek görmediği için efendim, sadece tek başına kendisinin olduğunu bilmiyordu. Yanında ayrıca üç tane daha hayvan olduğunu düşünüyordu. O yüzden dayanışma ruhuyla ondan sonra hareket etti. Ve tek başına çıkaramayacağı bir işi başka arkadaşlarının varlığını da düşünerek ondan sonra tüm gücüyle motivasyonla uğraştı ve arabayı çamurdan çıkardı. Şimdi bu hikayede bir aritmetik sol beyin, bir de geometrik sağ beyin tarafından ortaya konulan ve fayda getiren iki kavram var. Bunlar yardım ve dayanışma. Burada dayanışmanın kendisi yok ama ruhu bile yeterli olmuş. Tamam mı? Hakikaten bu çok önemli. Çünkü orada eşek tek başına başka hayvanların da varlığını düşünerek ondan sonra dayanışma ruhuyla hareket ederek arabayı çamurdan çıkardı. Şimdi genelde yardım daha çok dikey, yani yukarıdan aşağı doğru yukarıdan aşağı doğru bakan bir ilişkidir yardım. Yani daha çok yani yardımda yardımda gerekli ruhta bir eksiklik vardır. Yani halbuki dayanışma horizontal, yatay bir ilişkidir. Ve diğer kişiye aynı şekilde saygı ifade eder ve diğer kişiyle aynı düzlemde olduğunu hissettirir. Yani yardım daha yalın ve ruhsuz bir çabayken yardımlaşma kişiyle aynı safhada olduğunu gösteren daha manevi bir

0: ve dayanışma ile senkronize olarak aynı yolda yürümesidir. Şimdi son bir konu kaldı. Sol beyin batıyı, sağ beyin ise doğuyu temsil eder. Zamanımızı da çok kısıtlı olduğunu biliyorum ama biraz yönetmenimizden izin alarak uzatmak istiyorum bu konuyu, çünkü hakikaten bu da çok önemli. Sol beyin zincirleme zekanın, sağ beyin ise sezgisel aklın, hislerin, ilhamların ve maneviyatın kaynağıdır. Sağ beyin genel itibariyle tabiattan beslenir. Doğu insanın ruhsal özelliklerine eğilir, batı ise zeki bir varlık olarak geliştirmeye çalışır. Duygusal tarafı ikinci plana atar batı. Batıda sol beyin hakim olduğu için üretken ilham susmuştur. Ne yazık ki bugün yaşadığımız dünyada genel itibariyle sol beyinli insanların hüküm sürdüğü bir durum söz konusu. Halbuki genel itibariyle sol beyin özellikleri ağır basan ve aynı zamanda bunların yanında sağ beyin özelliklerinin öne çıkan insanların da müştereken yönetmeleri gereken bir dünya olmalıydı diye düşünüyorum. Nitekim mesela Rönesans hareketi 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'da başlayan Rönesans hareketi genelde kolektif duygusal bilinçle sağ beyinli insanların başlattığı bir harekattı. Burada bilim ve teknolojiyi öne çıkaran sol beyinle sanatı, edebiyatı, dayanışmayı ve diğer sosyal alanları öne çıkaran sağ beyinli insanların müşterek çalışmasıyla Rönesans hareketi gelişti. Daha sonradan maalesef dünya yine sol beyinli insanların hakimiyetine girdi ve özellikle Birinci ve Dünya İkinci Savaş, İkinci Dünya Savaşı'nda bunu çok daha iyi gördük. Çünkü silah endüstrisi için sol beyin ağırlıklı insanlar gerekiyor maalesef. Daha yaşanabilir bir dünya olabilmesi için hem sol beyinli insanlara hem de sağ beyinli insanlara, hatta bunların ikisinin müşterek yaşadığı bir dünyaya ihtiyacımız var. Şimdi beyin gelişimimiz açısından artık yeni bir zamana gelmiş bulunmaktayız. Üstelik şimdi sanayi ve bilgi çağını kapatıp yeni bir çağa adım atma zamanı. Ve bu yeni çağda önemli olan mantık ve matematik değil, tasarım, hikaye, senfoni, ahenk, empati ve matematiksel zeka ile harmanlaşmış duygusal zeka olacak. Kendini tabiattan soyutlamış yalnız birey bir kez daha doğa, maneviyat ve evrensel akılla buluşacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı ederim. Olsun. Nörolog evet. Doktor Mehmet Yavuz hocam bizimle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sağlıcakla kalın efendim.
2: Sağlık vakti sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır.

0: Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
1: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
2: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
3: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime, artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
4: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
5: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeleri. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1

0: 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444 29 89 Kovacı Dede iletişim numarası.
3: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
7: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
6: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
7: Kimse görmez. Hadi gidelim.
6: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
7: Ben anlamam. Sen karışma.
6: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
7: Sen karışma dedim.
6: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
8: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
0: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
9: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve ssalâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. El evvel ve Allah zâhir ve Allah الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم Fetih Suresi 27. ayeti kerime. Fetih Suresi'ndeyiz inşallah. Fetih Suresi'nin son sayfasında. Kainatın sahibi Rabbimiz لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ Bu sure-i celile bir Hudeybiye'deki aleyhissalatü vesselam Efendimizin müşriklerle yaptığı anlaşmanın mahiyetini burada ele alıp o konuları, yani İslam'ın devlet olarak tanınması, muhatap alınması ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kendisinden olmayan, yani İslam dairesinin karşısında olan insanları, devleti diyelim, bunlarla hangi yolu izlediği, ta ki İslam tarihi boyunca bu mesele hep örnek alınmıştır. Ve tarihte hep Resulullah Efendimiz'in bu yaptığı anlaşmalar örnek alınarak, Fatih'in babası mesela bu şekilde küffar ve alem ile anlaşmalar yapmış, hep o yolu tutmuşlardır. Buradaki konu, Bismillah, lekad sadakallahu, Allah, lekad andolsun muhakkak ki sadakallah, Allah doğruladı, Resulehu, Resulünü, er-ru'ya, o gördüğü rüya, şimdi anlatacağız. Bilhak, hak olarak. لَدَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'a elbette muhakkak gireceksiniz. İnşallah Allah Celle Celaluhu dilediği halde güvenle, aminin, emniyetle Mescid-i Haram'a gideceksiniz. Fakat Hudeybiye'de gidememiş oldular. Oradaki bir mesele var. مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ Başınızı usturayla tıraş ederek ve مُقَصِّرِينَ kısaltarak La tehafun korkmadığınız halde fethi mübin Mekke'nin fethi gerçekleşecek. Fealime bilir malem te'alemu bilmediğinizi Mevla mutlak olarak. Bilginin kaynağı Allah'tır. Mevla Teala yani insanoğlu bir şeyi öğrenir. Allahu Teala'ya haşa öğrenir denmez. Mevla mutlak bilir. Yani Allah'ın bilgisi ezeli ve ebedidir. Mevla Teala bizim gibi yani böyle bir şeyi sonradan öğrenme, sonradan anlama haşa yoktur. Mevla Teala'nın bilgisi mutlaktır. Başı, başını, ortası, sonu hepsini bilir. Geçmişi, geleceği hepsini bilir. Fealime malem talib bilmediğinizi feceale kıldı min duni zalike. Bundan sonra da fethan garibe, Hayber'in fethini, fethi garibi Rabbim nasip etti. O Hudeybiye anlaşmasından sonra Hayber fethi nasip oldu ve ondan sonra da Mekke'nin fethi gerçekleşmiş oldu. Buradaki mesele şu, hemen o konuyu buradan mütalaa edelim. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad uriye fil menâme ennehu dehale Mekke. Rüyasında kendisinin Kabe'ye gittiğini, Mekke'ye mükerremeye vardığını, fethettiğini ve tâfe bil beyti ve Kabe'yi tavaf ettiğini fehber ashabı bizalike kendisi Medine-i Münevvere ve Medine-i Münevvere'de iken bunu peygamberlerin gördüğü rüya vahidir. Ben Mekke'yi fethettiği yani Kabe'yi Mekke'yi fethettiğimi, Kabe'ye gidip tavaf ettiğimi gördüm diye rüyasını anlattı. Felemma saru amel Hudeybiye. İşte Hudeybiye'de 1400 kişiyle beraber yollarına devam ettiler. Lem yeşu cema'a minhum enne hazir rüya yani tetefessür hazel am. Bu Resulullah'ın gördüğü rüyanın bu yıl şimdi bu gidişle gerçekleşeceğini düşündüler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bu sefer olacak demedi. Mekke fethedilecek. Mevla Teala bize Kabe'yi tavaf nasip edecek. Ama ayrıntıyı söylemedi burada. فَلَمَّ وَقَى مَا وَقَى فِي قِسَةِ الصُّلْحِ وَرَجَوُ اَمَهُمْ ذَٰلِكَ عَلَىٰ اِنْ يَعُودُ مِنْ قَابِلِ Orada müşrikler müsaade etmeyip sulh anlaşması yapılıp ondan sonra geriye dönme durumu olunca bu durum sahabe efendilerimize çok ağır geldi. Yani onlar şimdi gideceklerini anladılar. Yani öyle zannettiler. اَنَّا سَنَتِ الْبَيْتَ وَنَتُوفُ بِهِ Yani biz Kabe'ye gideceğiz, tavaf edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, evet. فَاَحْبَرْتُكَ اَنَّكَ تَعْتِيهِ عَمَكَ عَزَى Ben bunu söyledim. Ama bu sefer, şimdik olacak böyle bir şey ben size söyledim mi? Böyle bir ayrıntı yok. Şimdi meseleyi de demek ki iyi mütalaa etmek lazım. Ne hikmetler var burada? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, gideceksiniz, olacak. Ancak ben şimdik olacak demedim. Orada fetihte şöyle bir ince mesele var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 6 sene Kabe'ye gidememiş. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te hep onlar savaş ilan etmişler. gereksiz yere Resulullah Efendimiz'e saldırmışlar. En sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 kişiyle Kabe'yi ziyarete gidiyor. Oradaki halk da görüyor, ihram giymişler, kılıçları da yok. Yani bunlar ziyarete geliyorlar. Oradaki halk da bunların karşısına savaşmak için gidemedi. Yani neticede Mekke müşrikleri de olsa bir kural var. Yine hatırlatalım. Bir evde eğer erkek yoksa o evdeki kadın, çoluk çocuğa dokunulmuyor. Onun için sahabe efendilerimiz evlerinden ayrılıp eşlerini vesaire Mekke'de bıraktılar. Biliyorlardı ki yani oradaki müşrikler kadın çoluk çocuğa dokunmazlar. Kuralları var. Sonuç itibariyle 6 sene sonra tekrar Mekke-i Mükerreme'ye tavaf için gitmeye, yani Kabe'yi ziyarete gitmeye niyet ettiler. Fakat buna engel çıkarttılar. Resulullah Efendimiz Kabe'ye gideceğiz, Kabe'yi tavaf edeceğiz, rüya gördüm demesi. Sahabe efendilerimiz bu gerçekleşecek, hem de çoluk çocuğunu görmüş olacaklar. Sevindiler buna. Böyle bir engelle karşılaşınca, ya Resulallah biz tavaf etmeyecek miydik? Kabe'ye girmeyecek miydik? Sen peygambersin. Hep doğru söylersin. Gördüğün rüya da böyleyse gidemiyoruz. Yani ne oldu acaba? Resulullah buyurdu ki ben size şimdi bu sene yani şu anda gireceğiz demedim. Ancak Mevla bunu nasip edecek. Şimdi sonuca geliyoruz. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaderi ilahi ağır şartlara rağmen, o şartnameler uzundur. İşte bizden size sığınanları geri iade edeceksiniz. Müşriklere diyor ki bizden size gelenleri yani geri iade edecek. Müslümanlardan Mekke'ye sığınanları yani esir edilse bile geri iade edilmeyecek. Onu da kabul etti Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yeter ki sulh olsun, kavga etmeyelim. Yani İslam ve sulhu hayır. Ve incenehu lissel fecnehneha. Barışa yanaşırlarsa barış yap. Ağır şartlara rağmen barış yaptı. Burada sahabe efendimiz diyor ki biz fethi, Mekke'nin fethi görmezdik. Hudeybiye'yi biz fetih olarak, inna fetahna leke fetham mubina, fethi mübini biz Hudeybiye görürdük. Sebep, Hudeybiye'de ağır şartlara rağmen biz barış yolunu tuttuk. Mevla müşriklere, İslam dairesinin dışındakilere bir hayat hakkı veriyor. Onlar hayat hakkı verilmiş olan Müslümanlar ne pahasına olsun ya gelin oturalım, yani ortak noktayı bulalım dedikleri halde hala onlar hadsizliğine devam ederlerse Mevla onlara vermiş olduğu eman mühleti bitmiş oluyor. Neticede onlara da o Firavun da olsa o yetkiyi o olanakları Mevla sağlıyor. Musa Aleyhisselam denizi geçti. Mevla'nın mühleti bitince ne oldu? Firavun boğuldu. Oraya kadar mühleti bitirilmiş oldu. Şimdi burada da verdikleri sözü bozmak suretiyle Mevla Teala da artık gavurluğunuz buraya kadar dedi. Ondan sonra onlar bütün savaşları kaybettiler. Hepsini de yenildiler. Yani Osmanlı da bunu yaptı. Anlaşma yaptı. Gelin kavga etmeyelim. Anlaşmayı mutlaka karşı taraf bozmuşlardır. Bozduklarında da Mevla'nın emanı onlara tanınmış olan gavurluk hürriyeti bitmiş oluyor. Çok özet bir ifadeyle izah etmeye çalıştık. فَاَحْبَرْتُ كَاَنَّكَ تَعْتِيهِ اَمَكَ هَذَا Ben bu sene, yani şimdik mi varacağız dedim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. قَالِ لَا Hayır ya Resulallah. فَاِنَّكَ اَتِيهِ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi net söylüyor. فَاِنَّكَ اَتِيهِ وَمَتُوف بِهِ Oraya gidilecek ve o Kabe tavaf edilecek. Ve بِهَذَا اَجَابَ الصِّدِّق Bu mesele uzun bir mesele olarak gidiyor. Ve bu şekilde Hudeybiye anlaşması yapılıyor. Müşrikler anlaşmayı 6 ay içerisinde bozuyorlar. O arada Hayber'in fethi gerçekleşiyor. Ve 12 bin kişilik orduyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi evet, bırakın kılıçları diyor. Ve orayı hakimiyeti altına alıyor. La hicrete ba'del fethi Mekke fethedildi. Kıyamete kadar bu topraklara daha şirk gelmeyecek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanatı haktır. Kıyamete kadar o mukaddes topraklarda yanlışlar, kusurlar olsa da şirk dediğimiz İslam dairesinin dışında bir orada hüküm olmayacak. Tekrar ediyorum, orada hatalar, kusurlar, yönetimde yanlışlar olsa da Mekke ve Medine kıyamete kadar emniyetli bir bölge olarak devam edecektir. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beyan ettiği لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولُهُ بِالْحَقِّ لَتَدْخُلْنَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ مُحَلِّقِينَ Tıraş olacaksınız. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hudeybiye'de ihramdan çıkmak için kurbanını kesti muhsar olmaları hasebiyle. Yani insan Kabe'ye gidemezse bu durumda kurban kesip ihramdan ancak öyle çıkabilir. Resulullah Efendimiz getirdiği kurbanını kesti ve berberini çağırdı. Tıraş oldu usturayla ve o mübarek ihramdan çıkarken kestirdiği saçlarını sahabe efendilerimize dağıttılar ve bütün sahabe efendilerimiz onları topladı. İşte o sakalı şerif, mübarek saçı şerif dediğimiz hala günümüze kadar tevarüz eden bu. Hatta enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahimallahul muhallikin saçını usturayla kesenlere mukassirin ya Resulullah kısaltanlara da Resulullah rahimallahul muhallikin saçını usturayla kesenlere Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Mukassirin kısaltanlara ya Resulullah onlara da dua et yani rahimallahul muhallikin usturayla kesenlere Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Kalu mukassirin kısaltanlara da ya Resulullah çünkü bazıları kısalttılar onlar da dua almalarını istediler. Kale bu evvel vel mukassirin kısaltanlara da yani ilk üçünde rahimallahul muhallikin rahimallahul muhallikin rahimallahul muhallikin kısaltanlara meselesine gelince mukassirin kısaltanlara da dördüncüsünde söylemiş oldu. Buradaki mesele şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam usturayla yani onun için hac olsun umre olsun mutlaka usturayla kesmek lazım. Şimdi mukassirin kelimesi kısaltanlar Resulullah'ın buyurdu ki onlar Allah'ın emrine hakkıyla imtisal etmiş oldular. Çünkü Resulullah Efendimiz saçını usturayla kesti ihramdan çıkmak için. Bu manada usturayla kesenler ne oldu? Resulullah Efendimiz'e ve Allah'ın emrine tam dört dörtlük yapın. Çünkü وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ Hac ve umreyi noksansız yapın. Noksansız yapmış oldular. Kısaltanlar ise orada bir nakız kalmış oldular. O manada buna da dikkat etmek lazım. Şimdi bu meseleyi böylece özetledikten sonra 28. ayet Huvellezî o Allah ersele gönderdi Resûlehu Resûlü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bil hüda hidayet üzerine gönderdi ve dinil hakkı hak din üzerine gönderdi li yuzhirehu üstün kılsın alle dini kulli bütün dinlere yani efendim daha dünya tarihi boyunca Tevrat'ın hükümleri geldi Yahudilik hükmü bitti İncil'in hükümleri geldi. Hükmü bitti. Şimdi inne indallahi'l İslam, ahkamı Kur'an, İslam dini şu anda kıyamete kadar geçerli olan bu. Mevla Teala bütün dinlere onu üstün kılmak ve bunu hak olarak ortaya çıksın diye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildi. Alle dini kulli ve kefa billahi şehida. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şahit olarak Allah yeter. Burada yani hani izahi bir mana olarak ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmet senin kadrini kıymetini hakkıyla senin peygamberliğinin liyakatli bir şekilde seni takdir etmese de ben Allah olarak şahidim sen benim peygamberimsin Muhammedur Resulullah devamı o. Muhammed Resulullah'tır. Şimdi o konuya başlayacağız. Bununla alakalı burada rivayetler var. Ve zannu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağzuhum ve ennehu kad nekesel ahde ellezi beynehu ve beyne min vadil gitali aşre siniyin 10 yıl savaş yapmamaya anlaşmayı burada anlatıyor. Ve zehebu fe akberu ehli Mekke ve lemme ca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fenezele min me'ru zahran haysi yanzuru ila ensabil haram ba'se silah min akas Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara karşı Mekke'nin fethinde. Çünkü 10 yıl anlaşma yapıldı. Savaş yapılmayacak. Beni Bekir kabilesi onlar işte müşrikler tarafında Huza kabilelerine saldırdılar. 60-70 kişiyi öyle haksız yere şehit ettiler. Şimdi bütün dünya kafirleri yani muasır medeniyiz diyorlar. Haksız yere masum kadın, çoluk, çocuk, bebekleri öldürüyorlar. Yani tarih tekrar ediyor, değişmiyor. Anlaşma yapıyorsun. İnsan efendim canı kıymetlidir deniliyor. Burada da aynısı söylendi. Daha 10 senenin 6 ayı geçmeden anlaşmayı bozdular. Masum halka saldırdılar. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 12 bin kişiyi topladı. Resulullah Efendimiz Mekke'yi Mekke'yi savaş yapmadan almak istedi. Ve o şekilde yani kıyamete kadar silah zorla değil, huzurla teslim alınmış olsun. Bu şekilde bir tarihe geçmesi Resulullah Efendimiz'in çok muradı. Rabbimizin de mukadderatı. Bunun önünde kimse geçemez zaten. Sonuç itibariyle Resulullah Efendimiz bütün silahları burada bahsettiği Merru Zehran dediğimiz bölgeye, onları oraya koydurdu. Oldu ki sahabeden bazıları kendilerine yapılan kötülükten dolayı eşine, çoluk çocuğuna bir kılıç çekmesin diye. Haysu yanzur ile ensafil haram ve Kabe'ye doğru yaklaşıyorlar. Ve azet silahı min kasri ve nebil ve rima. İşte burada yani oklar, yaylar, gürüzler ila batni yeceç. Vesaire ile Mekke bir seyfi muğdun fi karukulbi. Kema şaratehum aleyhi. Felemme kâne fi esnai tariki ve Kureyş. Burada ya Muhammed ma arefnâke tenkulul ahd. Yani biz seni biliyoruz ki sözü bozmazsın. Ömer Zâke, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ben sözü bozmadım, siz bozdunuz. Üstelik ben silahla gelmiyorum. Onlar yani silahlarla geliyorsun, bizi öldürmeye geliyorsun demeye getirdiler. Resulullah buyurdu ki bizim silahlarımız, yani oklarımız, yaylarımız şu anda bizim yanımızda değil. Biz bunları Ye'ecec dediğimiz ve Ruzehran tarafına gönderdik. Fakat be'asna ila Ye'ecec, burada söylüyor. Bihaza arefnake bilir vel vefa. Burası çok önemli. Ya Resulallah, biz senin iyiliğini biliriz, vefanı biliriz. Biz vefasızlık ettik, hadsizlik ettik, yanlış ettik, evinden yurdundan ettik. Medine-i Münevvere'ye gittiğin halde orada da hadsizlik ettik, burada söylüyorlar. Ve ancak sen vefalısın, merhametlisin. Bundan dolayıdır ki biz ettik sen etme hani ifadesiyle. Bu çok çok önemli. Fatih Sultan Muhammed Han da İstanbul'u fethedince aynısı. Oradaki Rumlara soruyor. Siz olsaydınız ne yapardınız? Onlar diyor ki biz olsaydık kılıçtan geçirirdik. Peki benden ne bekliyorsun? Benden ne bekliyorsunuz? Onlar da diyorlar ki siz vefalısınız, siz merhametlisiniz. Yani masuma kılıç çekmezsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Biz masuma kılıç çekmeyiz. Gerildiğimiz topraklara kılıç çekmeyiz. Allah öyle bir Allah ki İslam'a şeriat-ı garraya asar keser diyenler kendileri bebek dedeneleri asıp kesiyorlar. İslam'ın aslı kendilerine ihanet eden toplumları Resulümüz avucuna alıyor. Efendim siz benden ne bekliyorsunuz diyor Resulullah Efendimiz. İyilik bekliyoruz, vefa bekliyoruz. Senin yapın bu dediler. Bak kendi yaptıklarını kenara koyuyorlar. Yani insanoğlu kendi gavurluğunu biliyor. Ve haracet ru'usul küffar min Mekke. Şurası çok garip. O Mekke'nin ileri gelen azılları artık yaptıklarından utanmış olan hadsizler diyelim, müşrikler. Oradan çıkıyorlar. Liye la yazırı illa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimizin ve sahabenin Kabe'ye, Mekke'ye gelişini, yani orayı almalarını, yani İslam'a olan kinleri ne kadar boyutlu ki onu görmek dahi istemiyor. Yani adam her türlü rezilliğe katlanıyor. İslam'ın, Kur'an'ın, dinin, ezanın, bayrağın, mukaddesatın neşvi nemasından çıldırıyor adam. Yani özünde nasıl bir münkir bir yapı varsa ila gayzan diyor, kin ve hunukan, nefretinden dolayı. Ve emme bakiyetü ehlime, gerisi ise çıkanlar da sayılı, yani öyle çok bir rakam yok. Bakiyetü ehlime keminler, ricali, kadınlar, erkekler, çocuklar, fecelesü yolda oturdular. Ve çünkü Resulullah Efendimiz biliyorlar ki yani kadın çolukçu insanlara zarar vermez. Halbuki ona o kadar eziyet etmişler. Yani bu eline fırsat geçirdi, intikam peşinde koşmaz. İslam aldığı topraklarda kendilerine yapılanı unutur. Artık bundan sonra huzuru tesis edelim. İntikam derdinde koşmaz. İntikamı zulmederken alır, haddini bildirir. Efendim ondan sonra eğer hakimiyeti ele geçirdiyse ondan sonra merhametini, şefkatini gösterebildiği kadar bir tane fakir yetim bırakmaz. Ve alel buyuti yanzurune ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz'e ashabına bakıyorlar. Ve dehale aleyhissalatu vesselam ve beni yedeyhi ashabu yulebun, telbiye getiriyorlar Allah Allah. Ve kurbanlıklar da var. İlazi tıva dediğimiz ve rakibi nakatil kasva, Allah kasva devesinde Efendimiz aleyhissalatu tekbirler, tehliller getiriliyor. Kâne rakibiha yevmul Hudeybiye. Hudeybiye'de de Resulullah Efendimiz o kasva devesindeymiş. Abdullah bin Revaha Abdullah bin Revaha mübarek acayip bir şair idi. Kendisi Mute'de şehit oldu. Rabbim şefaatini nail eylesin. Ahizen bizim zimam-ı nakati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimizin mübarek yularını tutuyordu. Ve o şekilde Mekke'nin fethinden burada özet olarak çok çok özetin özeti bahsedilmiş oldu. Burada bir rivayet daha var önemli. Hazreti Ömer'den en Resulullah harece mutemiren fe hale küffar Kureyş beynehu ve beynel beyt. Kureyşliler Resulullah Efendimizin önüne geçtiler. Fenehale hediyehu ve halakal esu bil Hudeybiye. Bu işte Hudeybiye'yi anlatıyor burada Hazreti Ömer Efendimiz. Müşrikler engel oldular. Az önce Mekke'nin fethini konuştuk. Şimdi Mekke'nin fethinin altyapısı. İşte bu çok önemli bir konu. Yani Mevla Teala ve Kadis Hazretleri bir kafire, tekrar ediyorum, müsaade ediyor ama o kafir gavurluğu yaptığı halde Allah'a kulluk edenlere de zarar vermeye kalkıştığında, söz verdiği halde Müslümanlara karşı o sözü de bozduğunda Mevla Teala artık gavurluğun haddini aştı. Mevla onun müstahakkını verir. Buradaki mesele Resulullah Efendimiz ile Kabe arasına engel çıkarttılar. Ve kallâhum en yâtimul amilmuk. Bir sene sonra umre yapabilirsin. Engel çıkarttılar. Ve 10 yıl savaş yapmayacağız dediler. Hep sözlerini bozdular. Ve la yahmilu silah aleyhim illa suyuf. Ve la yukum biha. İşte yanlarına silah getirmeyecekler. Ama habbu fâtemere minel amil mukbil. Bir sene sonra umrede gerçekleşmiş oldu. O arada Hudeybiye, Hayber fethedilmiş oldu. Bir sene sonra zaten Mekke fethedildi. Fedehale hakema kâne sâlehâhum felemme enkâme biha selâs emeru en yehrucu fekharece. Bunu da arz ettikten sonra son ayeti kerime Fetih suresini bitiriyoruz. Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakkı liyudhirehu aleddîni kullihi ve kefâ billâhi şehîdâ. Şahit olarak Allah yeter, Muhammedur Resulullah, Muhammed Resulullah'tır. Kur'an-ı Kerim'de önemli bir şey hatırlatacağım. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin isimleri geçer. Yani İbrahim aleyhisselam, yani ya İbrahim, ya Musa, yani hep bu şekilde, yani Hud, Salih gibi aleyhimussalatü vesselam isimleri geçer. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ismi müstakillen geçmez. Burada ismi Mâkâne Muhammedun, Muhammed mesela orada geçiyor. Mâkâne Muhammedun ebâ hadimiri velâkin Rasûlallah ünvanı illa geliyor. Muhammedur Resulullah. Burada da ünvanı geliyor. Yani onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken, konuşurken böyle bazıları mesela Abdullah'ın oğlu Muhammed. Resulümüzün babasının ismini söylüyor. Abdullah'ın oğlu Muhammed diyor. Bu ne saygısızlıktır. Yani ne acayip bir şey. Yani peygambere normal bir ünvan gibi söylemeye kalkışmak. Özünde başka bir şey var demek ki. Kur'an-ı Kerim, tekrar ediyorum, ya Nebiyyallah olarak geçin. Nebi, yani ünvanıyla mutlaka. Yani sadece ismiyle diğer peygamberler geçiyor ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mutlaka ün Muhammedur Resulullah. Vellezine ma'hu, onunla beraber olan iman etmiş iman ehlinin özellikleri. Eşiddâ alel küffar, küffara karşı son derece şiddetli ve öfkeli. Hatta küffarın yanından geçerken elbisemin ucu dahi değmesin diye. Çünkü Allah'ın gazap edip sonsuz cehenneme attığı o küffar, yandım dedikçe Allah gazabını arttırıyor, ateşini arttırıyor, susadım dedikçe suyunu vermiyor ve acıktım dedikçe yemeğini vermiyor. Mevla bu kadar gazap etmişken sana ne oluyor, hoşgörülü davranıyorsun? Mevla'nın önünü niye geçiyorsun? Mevla buyuruyor ki benim peygamberim, şahit olduğum Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olan müminler kâfire şiddetlidir. Ruhamâ'u beynehum. Aralarında son derece merhametli, şefkatli ve birbirlerine karşı şefkat ederler. Kurban oldum Rabbim. Burada bu konuyla alakalı birkaç rivayet vardı. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Ruhamâ'u beynehum. Birbirlerine müsafaha ederler, kucaklaşırlar. Bu manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok güzel, farklı başka tefsirlerde şu rivayetler var. Ebu Davud'da rivayet edilmiş. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İzel tekal müslimani fesâfeha. İki Müslüman birbirleriyle karşılaşırlar, müsafaha ederlerse diyor. Ve hamidallâhe. İşte hani nasılsın denildi. O da elhamdülillah diyor ya ve hamd ediyor. Ve estağfara ve birbirlerinin işte Allah seni affetsin, Allah iyiliğini versin, Allah selamet versin gibi insan bunları hemen söylüyor. Yani Allah'a hamd eder, Allah'tan istiğfar ederse gafere lehuma, Allah her ikisini de affeder diyor. Demek ki hamd etmek aralarında, cümle arasında, Allah seni de beni affetsin, rızasını versin gibi Mevla ikisini de affeder diyor. Tirmizi'de rivayet edilen, şu hususu çok acayip. Mâ min müslümin yeltekî yani feyetesâfehâni. İki Müslüman karşılasın, müsafaha, dinde müsafaha vardır, yani tokalaşmak vardır. Kucaklaşma dinde yok diyeyim, sonra nasıl olduğunu anlatayım. Yani dinde müsafaha vardır. Kucaklaşma yok. Peki hiç mi yok? Var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kucaklaması çok çok nadir. Hazreti Cafer-i Tayyar Habeşistan'a hicret ettiğinde uzun bir Hayber'in fethinde Cafer-i Sadık gelmiş idi de. Ondan sonra onu orada kucaklamıştı aradan 5-6 sene geldi. Dedi ki yani Hayber'in fethine mi sevineyim, yeğenimin gelmesine mi sevineyim? Onu efendim aldı bağrına bastı. Çok böyle uzun bir zaman görüşülemeyen kişilerin birbirleriyle kucaklaşmalarına müsaade olduğunu görüyoruz. Tekbilül yed meselesi, babanın elinin öpülmesi, pirifani yaşlıların elinin öpü müsaade vardır. Devlet erkanından yani Fatih Sultan Muhammed gibi anlaşılsın diye rahat söyleyelim. Böyle devlet erkanından adil olanların ellerin öpülmesi, alim ve üstadların ellerin öpülmesine müsaadeler vardır. Mâ min müslümin yeltekiyâni feyetesâfehâni. İki Müslüman birbirlerine tokalaşırlar. Gufire lehumâ kable en yetefe. Ayrılmadan Mevla ikisinin günahını affeder diyor. Burası da çok çok güzel bir hadis. Hepsi güzel. Bu da Tirmizi'de. Hazreti Enes semi'tu raculen yekulu li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, erraculu minna yelka ahahu yen hani lehu kâle la. Fe yeltezimuhu fe yukabbiluhu kâle la. Yani ya Resulallah, yani iki insan birbirleriyle karşılaşırlarsa, burada işte Tirmizi'de rivayet edilir. Yeltaki ahahu, yani iki arkadaş birbirlerine karşılaşıyor. Birbirlerine böyle bağrına, yani birbirlerine bağrına yapıştırıyor. Yelzik yapıştırmak demek. Yani bağrına basıyor. Birbirlerine sarılıyorlar. Yani. Veyahut da onu işte yanağından öpüyor vesaire. Bunlar olur mu? Kalela. Bunları yapmayın. Peki. Eyahuzu biyedihi, elinden tutabilir mi? Ve yusafihu kalenem. Bunu yapın. Buyurmuştur. Yani burada ki mana her görüşüldüğünde tokalaşma vardır. Ama böyle sarılma meselesi, bunlar çok nadir olarak bildirilen meselelerdir. Hadis-i Şerif'te burada, fıkıh kitaplarında da bunları ayrıntılı bir şekilde incelediğimizde, ki bunların boyutlarıyla inceledik. Gördüklerimiz, özetin özeti bu. Anlatmaya çalıştığımız konu. O manada buna da azami dikkat edelim. Ciddiyeti de elden bırakmayalım. وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ اَشِدَّا وَلِلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Aralarında son derece merhametli, birbirlerine müsafaha ederler, kucaklaşırlar. تَرَاهُمْ görürsün, رُكَّعًا, rükû edici, succeden son derece çok sürekli secde edici. Bak Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor. Yani iman ehlini gördüğü zaman daim rükû eden, secde eden. Şimdi yatsı namazının farzı 4 rekat. Yani daim rükû secdede 4 rekatı çok uzun kılsa 10 dakika sürsün. Demek oluyor ki farz ibadetlerinde sabah namazının farzı 2 rekat, sınır var. Ama gece teheccüde 2 de kılınır, 20 de kılınır, 200 de kılınır. Rükkan olabilmek için, succeden olabilmek için nafile ibadetler, gece ibadetleri. Yani senede 3 gece mesela Müzzemmil suresinde anlatılır. Kumil leyl illa kalil, gece kalk çok azı hariç, yani 9 saatin 6 saati. Ayakta dur diyor. Nisfahu diyor. Yarısı diyor. 4,5 saat diyor. Evzid aleyhi diyor. Onu arttır diyor. Varettilli Kur'an'a tertila diyor. Özet. Yani yavaş yavaş oku diyor. Yani Resulullah'ımızın ortalaması 4-5 saat. Biz mübarek gecelerden bahsediyoruz. Senede 2 gece, 3 gece. Hiç olmasa burada bir 10 rekat bir namaz kılalım. Millet bu var mıydı, yok muydu? Ya neyi tartışıyorsun? Daim namaz kılarlar diyor bu. Daim secde ederler diyor. Gecenin yarısından bahsediyor. Gecenin üçte ikisi ibadette geçiyor. Sureden bahsediyoruz. Yani tamam oradaki 10 rekata takılıyorsun. İlla 10 kılma 20 kıl o zaman. 20 kılma 200 kıl o zaman. Ya bunlar var. Bu nafile ibadetler var. Yani dini bin İslamiye'ye bizimizi teşvik etmemiz lazım. İbadete teşvik edilmesi lazım. Meselenin künhü budur. Terahüm görürsün rükkan sürekli daimi secde eden rükû sücceden. Yebtehûne talep ederler fadlen minallahi Allah'ın lütfunu ve rızvana rızasını simahum. Onların simaları yani yüzünden bahsediyor. Fî vücûhim yüzleri min eseri sücud. Yani secde eserlerinden, secde yaptıklarından yüzlerinden anlarsın diyor Allahu Ekber. Yani onlarda bir heybet var, bir nur var, bir vakar var, bir tevazu, bir huşu, bir parlaklık, bir asalet. Yani ulema acayip bir şey. Allah bizi o büyüklerden ayırmasın. Aman Allah'ım. Simahum fi vucuhihim min eteris sucud. Yani secde eserlerinden bahsediliyor. Yani burada innel hasene nuran fil kalbi. Şimdi kalpte bir nur meydana gelir diyor. Ve ziyaun fil vecihi. Yüzde bir parlaklık yani nur ve samtu fi rızkı bir de rızıkta bolluklar oluşur diyor. Ve habbetun fi kulubin nas iman ehlinin kalbinde de bir sevgi oluşur. Hatta bu iman nuru öyle bir nur ki diyor zencilerde bile o nur parlar ki hakikaten yaşıyoruz. Hacda umrede gördüklerimizde bakıyorsunuz o nur orada parlıyor. Adam siyah ama bir nurani latif bir hali var. Simahum fi vucuhi min eseri sucud. Zalike meseluhum. Onların misalleri fit Tevrat, Tevrat'ta. Ve meseluhum ve misalleri de fil İncil, İncil'de. Ha, Tevrat'taki misalleri bu şekilde. Ve meseluhum fil İncil. İncil'deki misalleri ke zer'in. Şimdi orası o şekilde özetlendi. Bu konuyla ilgili rivayetler var. Onları konuşacağız inşallah. Ve meseluhum misalleri fil İncil. İncil'deki misal ke zer'in. Bir ziraata benzer. Bildiğimiz ziraat. Toprağa ektiğimiz bir elin mısır veya buğday. Toprağın içerisinde kök salıyor. Üstünde kocaman diyelim bir kerpiç var. Kurban oldum Allah'ım. O nazik. Efendim zarif. Bir karınca bile bassa o yaprak hemen eğiliyor yani. O kerpiçin arasından yol buluyor. Mevla ona yol veriyor. Ve ondan sonra kezer'in ziraat ahraca çıkarttı şat'ahu filizini. O toprağın altından filizi dışarı çıkıyor. Festağlaza bu sefer o güçleniyor. Yani kalınlaşmış oluyor. Ya ne yapıyor? O dışarıya çıkan o incecik yaprak diyelim. O efendim mısır kocaman şey oluyor, sapı oluyor onun. Buğday olsun. Bütün hububatlar böyle. Ağaçların içi kütük dediğimiz dolu Allah'ın hikmetidir. Bütün nebatatların içi hepsinde tamamına yakını boş. Yani dışında böyle bir kabuk oluyor içi boş. Allah'ın hikmetidir. Yani sanki iç organlar gibi nefes mi alıyor ne yapıyor onu incelemek lazım aslında. Yani buna biraz baktık tabii Kur'an-ı Kerim bu tür şeyleri bize bir ipucu veriyor. Yani ağaca bakıyorsunuz çelik gibi bir ağaç. Hele ki mesela kiraz. Kiraz ağacı çelikten daha sert. Çelik gibi kiraz ağacı o çelik gibi kütüğün içerisinden su ta 50 metre yukarıdaki dalına gidiyor. Orada o kiraz o suyu buluyor. Nereden buluyor? O çelik gibi gövdeden geçiyor. Nasıl geçiyor? Hortumdan suyu aktamıyorsun. Ancak bütün nebatatlarda buğday olsun, arpa olsun, mısır olsun vesaire içi boş onların. Böyle oradan su yürüyor, hava gidiyor ve orada buğday başak oluşuyor. Festeveleze kalınlaştı. Festeva durdu ala suğihi o kökün üzerinde duruyor bu sefer. Başlangıçta filiz, incecik küçücük bir yaprak. Sonra kalınlaşıyor, sonra güçleniyor. Festeva ala suqihi o sapın üzerinde duruyor. Yu'cibu zurra. Bu sefer o ziraat ehli hoşuna gidiyor. Buğdaylara bak başaklar. Efendim envai çeşit meyveler dalında böyle sarkmış. Meyveler, sebzeler, fındıklar, şeftaliler yerlere inmiş. Allah nimetini daim eylesin. لِيَغِيْضَ بِهِمُ الْكُفَّارِ Küffar o aleme de kızgınlıkla onları çatlatsın. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَدَ اللّٰهُ Allah vaadeti اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edenler ve عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ salih amel işleyenlere minhum onlardan مَغْفِرَةً Allah'ın mağfireti ve ecren azima çok büyük bir ecri Mevla Teala da vaat etti. Allah'ın vaadi iman edip salih amel işleyenler. İman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygambere, ahirete ve kadere inanmak. İman görmediklerimize inanmaktır. İman nedir? Görmediğimize inanmak. Ben söylediğimde siz görmedik deyin. Allah'ı görmedik. Melekleri, kitapları, peygamberleri gördük mü? Görmedik. Ahireti, kaderi. Adam görmediğime inanmam diyor. Nefes aldı. Görüyor muyuz? Görmüyoruz. Alma o zaman nefesi. Nefessiz yaşayamıyorsun. Görmedin. Görmüyorsun işte. Görmediğin nefes hayat veriyor. Görmediğimiz Allah kalbe girmezse وَمَنْ يَنْ شُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ Kalp zikirden gafil oldu mu? لُقَيْدْ لَهُ شَيْطَانِ Şeytan da görmüyoruz. Şeytan istila ediyor. Nefes almazsan karbondioksit seni öldürüyor. Zehir oluyor. Ya. Böyledir bu işler. Mevlamız burada bir meseleyi anlatırken farklı vecihlerle onu izah etmiş oluyor. Şimdi burada فَسَوَيَتِ اللّٰهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Bu Maide suresinde ileride فَسَوَيَتِ اللّٰهُ بِقَوْمِ Allah bir kavim getirir. يُحِبُّهُمْ Onlar Allah'ı seviyorlar. وَيُحِبُّونَ يُحِبُّ سَوَرْهُمْ Yani Allah-u Teala onları sever. وَيُحِبُّونَ Onlar da hu o Allah'ı severler. Bunun yani sahabeden sonraki tabi'in döneminden olduğundan bahseder veya Osmanlı'dan da bahsedilir. Böyle bir işaretten bahsedilir. Çünkü Osmanlı olması da hakikaten Maide suresinin 54. ayet. Ezilleten el Müslümanlara son derece merhametli. Yeryüzüne bir tane fakir bırakmamış. Aizzetin kafirlere karşı şiddetli. 19 Haçlı Savaşı'nın hepsinde de galip gelmiş. Allah-u Alem. Ve hazi sıfatın Müslümanların özelliği budur. Kafire şiddetli olacak, Müslümana merhametli olacak. Bir Müslümanım diyen gavuru efendim hoşgörü, sempati davranıyor da Müslümanı hor hakir görüyorsa bu adam Müslüman değil. Hazi sıfatın müminin en yekûne ahaduhum şidîden bir Müslüman anifen alilke kafire şiddetli olacak ve ona sert olacak. Rahimen merhametli bir ren iyilik sahibi bir ah yari Allah'ın seçkin kullarına. Aduben abusen yani kızgın ve yüzü asık olacak fi vecil kafirlere karşı. Kafirlere karşı. Yani burada şiddet manasında değil. Müslüman gavuru nefret etmeli. Ha insani olarak ayrı bir meseledir. Ama Müslüman gavuru sevemez yani. Sevemez. Müslüman Müslümanı sevecek. Dahuken, beşaşen, güler yüzlü olacak. Böyle tebessümlü olacaksa fi veci ahin Müslümanlara karşı. Ya eyyühellezine amenu. Müslümanlar, katüllezine yerindekum minel kuffar. Efendim, size taarruz etmiş olan kafirlere karşı savaşın. Vel yecidu bulunsun fiküm içinizde gılze. Bir nefretiniz olsun diyor. Kur'an söylüyor, bizi yaratan söylüyor. Meselül mümini fi tevadü. Müslümanların misali birbirlerini sevmek ve merhamet etmek. Kemeseli cesedi bir cesede benzer. Zesteka o zaman bir uzuvda rahatsızlık olduğumu tedalehu sali cesede bil humu ve seher. Yani bütün beden humma olur. Yani sıtma olur. Onun için yani Müslümanın her bir uzvu birbirine bağlantılı. Her bir Müslüman dünyanın neresinde olursa birbirine bağlantılı. El mü'minü mü'minken bünyan. Müslüman Müslümana bina gibidir. Kelbün yeşuddu ba'lu ba'da. Ellerini şöyle yaptı Resulullah Efendimiz. Müslüman Müslümana böyledir. Keletlenemeyi bileceksin diyor. Men kosere salatu billeyl hasune vecihu bin nahar. Gece ibadeti çok olanın gündüz yüzü nurlu olur diyor. Acayip bir şey. İbn-i Mace'de rivayet edilmiş. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı başlatmış oldu. Buradaki filizi yani Ebu Bekir Sıddık bir filiz gibi. Hazreti Osman, Hazreti Ömer güçlü, güçlendi dedi ya. Hazreti Osman o sağlamlaşmaktan bahsettiği bir filizin. Ve Hazreti Ali radıyallahu Efendimiz de gövdesinin uzayıp onun güçlenmesi misaline getirildi. Daha sonraki Müslümanlar da bunu takviye etmişlerdi diye böyle bir rivayet edilmiş. Peki. El-Garad enneşşeyel kamin fi nefsi yazarı ala sefahatil vecihi. İçinde gizli olan şey insanın yüzünde belli olur. Yani Müslümanım diyen gavuru seviyorsa ona karşı temayül ediyor. Demek ki bu adamın özü bu. Onun için Müslüman gavuru sevmemesi lazım. Ha insani olarak yolda düşmüştür ona yardımcı olur. Ayrı bir mesele. Konu o değil. Yani buradaki mesele sempati dediğimiz, sevme dediğimiz mesele. Müslüman Müslüman'ı sevecek. Fel mü'min izâ kâne seriretehu sahihatin ma'allâhi ve aslâhâ Allah zahirül nas. Eğer bir insanın içi Allah'a karşı samimi iman ehli ise, o zaman iman ehline karşı, yani Allah'ı hakikaten seviyorsa içinde iman ehline merhamet eder. Onun için bir Müslümanım diyen gavurla kol kola ise o adamın İslam dairesinde olması mümkün değil. Ma eserre ahadun serrehu illa elbesehu Allah ridâhu. Bir insanın Mevla Celle Celaluhu arkadaşının sırlarını gizlerse, birbirimizi örtmeye, birbirimizi bağışlamaya çalışmak lazım. Hemen ifşa edip kusurunu buldum değil. Mevla Teala ona elbise giydirir, onun iffetini, izzetini arttırır. İnne hayr fe hayr. Eğer hayır ise hayır olur. Ve in şerren fe şerren. Şer ise şer olur diyor. Levenne ahadekum ya'melu fi sahra samma leyse leha babun ve la kuvveh le kharaca amelu linnâsi kâinen mâkân. Allahu Ekber. Bir insan diyor bir taşın içerisinde veya kimsenin sağır körün duymadığı, görmediği bir yerde bile bir şey yapacak olursa, bir efendim gediği kapısı da dahi olmasa, لَخَرَجَ عَمَلُ النَّاسِ كَاِنَ الْمَاكَانِ مَوْلَا تَعَلَى وَتِقَدَسِدِ. Ne olursa olsun onu ortaya çıkartır. Yusuf Aleyhisselam, kapılar kapalı, kimse yok. Züleyha, Hakkale, Heytele gel dedi. Fakat bu Kur'an-ı Kerim'de kıssa edilmiş. Ne kıssası? Bir insan yanlışla karşılaştı mı? Alem azı, Allah'a sığınırım dedi. Yedi kat sema görüyor, herkes görüyor. Mevla Teala onu bize ayrıntılı anlatıyor. Neden? Ne kadar efendim kimse yok. Kâlet heytelek hayde gel dese de fakat kimse yok denilen yerde yedi kat sema görüyor. Mevla görüyor yani. İnnel hüde salih. Dost doğru yol. Ve samtu salih. Susmak, vakarlı olmak. Ve iktisat. Bir de olanla iktifa etmek. Cüzün min hamsi ve işrine cüzün minen nübüvvetin. Nübüvvetin 25 cüzünden bir cüzdür diyor. Burada Ebu Davud hadis-i şerifi. La tesubbu ashabi. Resulullah buyurdu ki ashabıma sövmeyin. Vellezi nefsi biyedi. Allah, canımı kudretini bunda Allah'a yemin olsun ki lev enne ahadukum enfaka misli Uhud dağı kadar siz infakta bulunsanız zeheb altın ma edreke müddü ahadihim ve la nisbu. Onların böyle küçücük bir avuç derler ya, o kadar verdiğine Uhud dağı kadar hayır yapsan. Çünkü onlar İslam'ın başlangıcında bu işin temelini attılar. Allah sahabe efendilerimizin şefaatine nail eylesin. Sahabeyi devre dışı bırakmak, aman Allah, ne büyük bir felaket. Evet, özetin özeti izah etmeye çalıştık ve Fetih suremizden de sonuna ahiret tevzi suratul feth vallahul hamdu vel minne. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men kara suratul fethi, kim Fetih suresini okursa diyor feke ennema kana mimmen şehide ma Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fethi Mekke. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Mekke'nin fethine şahit olmuş kennema gibidir diyor yani. Okuduk elhamdülillah, bitirdik. Rabbim Celle Celaluhu bizi Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le Mekke fethine katılmış mükafatını alanlardan eylesin. Hucurat suresine geldik. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisiyle alakalı hatıralar konuşulacak. İnşallah yine bir sure-i celile Fetih suremizi de noktalamış olduk. Allah İslam alemine fethi mübinler nasip eylesin. Rabbim kalbimize marifetullah nurunu, Habibinin sevgisini, sahabe sevgisini, Kur'an sevgisini, iman ehlinin sevgisini doldursun. Rabbim sevdiklerini sevdirsin, gazap ettiklerinden uzak eylesin. Kalbimize iman, hikmet, nuru, rızasına muvafık bir hayat. Onun Habibine salavat, Allah'ımız sırası. Son nefeste iman, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin. El-Fatiha.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
1: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
2: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
3: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
4: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
5: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bu merak gibidir. Atarsın, geri gelir.
6: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
7: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
8: Şimdi reklamlar.
9: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORK.tr.
10: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
11: Merakla beklenen kitap çıktı.
12: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
11: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
9: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet

0: www.yesevi.org.tr.
1: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hocaefendilere ulaşabilirsiniz.
2: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950 başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. gidiyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
8: Ecir
3: sunar.
8: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 1 Ekim 2016 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti başlıyor.
1: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allahümme sallî alâ sellem. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah Teala bizleri zikir meclisinde, ilim meclisinde, sohbette bir araya getirdi. Ondan dolayı manileri izale eyledi, giderdi, engelleri aştırdı, yardımcılar nasip etti, sebepler halk etti. Buraya gelmek, bin türlü engel çıkabilir. Çok manisi var bu işlerin. Her şeye bir mani varsa, ilme çok mani var. لِكُلِّ شَيْءٍ مَانِعٌ وَالْعِلْمُ مَوَانِعُ Ama bütün o manileri Rabbim kaldırarak bizleri cem eyledi, lütf eyledi, kerem eyledi. Sonsuz hamdü senalar ederiz. Allah'ım nimetlerimizi elimizden almasın. Allah'ım şükürsüz bırakmasın. Şükürden mahrum etmesin. Nimetlerimizi geriye götürmesin Allah'ım. Gördüğümüzden mahrum etmesin Allah'ım. Celle Celaluhu cümlenize ve cümlemize hayırlı yıllar nasip etsin. Hayırlı seneler nasip etsin. Bereketlerle dualarla, zikirlerle, duasız kalmayalım, zikirsiz kalmayalım, gafillerden olmayalım, Mevlamızı unutmayalım. Rabbimizin bize yardımları çoktur, iyilikleri çoktur, ikramları çoktur. Onun için Allah Teala bu başlangıçla beraber hayırlı fetihler, hayırlı nusretler, zaferler, nefse karşı, şeytana karşı, kafirlere, düşmanlara karşı, iç ve dış düşmanlara karşı yardımlarla başlatmayı nasip eylesin.
9: Amin.
1: Bu belaların ortadan kalktığını görmeyi müyesser eylesin.
9: Amin,
1: amin Allah'ım. Ya Rabbi zalimleri kahrumahru perişan eyle. Sen bunların şerrini def eyle Müslümanlara. Dokundurma ya Rabbi mallarına, canlarına dokundurma ya Rabbel alemin. Kurban olduğum sana biz duacıyız. Elimizden bir şey gelmiyor. Aciz kaldık. Türk askerini, ordumuzu, Mansur Muzaffer eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Gafillerden olmamak için toplanıyoruz. İlim meclislerinde, sohbetlerde birleşiyoruz ki hatırlatıyoruz birbirine. Zikir anmak, hatırlamak. Vaaz-ı nasihat, tezkir. Habibim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben estaizu billah. Ve zekkir, tezkirde bulun. Tezkir ne demek? Hatırlatmak. Sohbet hatırlatmaktır. Ahiret menfaatlerine delalettir. Ebedi saadetlere irşattır. Sohbet dinlemeyen adamlar helak olurlar. Maddi de helak olurlar, manevi de helak olurlar. Ehl-i sünnet alimlerin sohbetlerini mutlaka dinlemek icap eder. Yoksa ben namaz kılıyorum, hacıyım, hocayım dersin ama aldanırsın. Uyarıcı vaazlar dinlemek lazım. Uyutucu adamları dinlememek lazım. İnsanları uyuttular, uyuşturdular, hizmet dediler, hezimet yaptılar. E şimdi sadece onlar mı? Başkaları da var. Yanlış yunuş işler, ehl-i sünnet dışı hareketler. İtikadı ehl-i sünnete muhalif. Her türlü hocayım kılığında çıkan adamlar var. İnsanlara. Mehdi inkar ediyor, mütevatir hadisler inkar ediyor. Ehl-i sünnet dışı, ehl-i sünnetin metninde olan konuları İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar ediyor. Böyle fetvalar veriliyor en baş seviyede. Onun için yani bu cemaatin ehl-i sünnet vel cemaat demek istiyorum. Ehl-i sünnet vel cemaatin sohbetlerini kaçırmamak lazım. Bir adamın ehl-i sünnet olup olmadığını iyi seçmek lazım. Ehl-i sünnetin metni ortadadır. İtikadımız ortadadır. İmam Rabbani Hazretleri itikatta müçtehittir. Ehl-i sünnet itikadın imamıdır. İmam Rabbani mektubatında ne söylüyorsa Mehdi ve kıyamet alametleri, Deccal'ın hurucu, Dehabbetül Arz'ın çıkması, Güneş'in batıdan doğması, Yecüc Mecüc'ün çıkması, Hazreti Mehdi'nin zuhuru, Muhbir-i Sadık Aleyhisselam neler haber verirse hepsi haktır ve gerçektir. Hadis sahih mütevatirdir. Bunları inkar eden ehl-i sünnet olamaz. Bitti. Daha ne karıştırıyorsun ötesini berisi? Değil mi? İnşallah siz bunları takip edersiniz. Dersleri takip edersiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem IŞİD'i haber verdi. Bak 1400 sene sonra çıktı. Saçlarına kadar, isimli künyesine kadar, lakabına kadar, Şam'a kadar, Suriye'ye, Irak'a kadar hepsini haber verdi. Sen 1400 sene ver, İstanbul'un fethini haber verdi. O zaman insanlar gülmüyor muydu münafıklar? Mekke'deki müşrikler gülmüyorlar mıydı? Adam kendi Mekke'de zor duruyor. Rum İmparatorluğu, Acem İmparatorluğu'nu fethedeceğim diyor. Diye dalga geçiyorlardı. Akılla, mantıkla baktığın zaman Ebu Cehil olursun. Vahye uyduğun zaman Ebu Bekir olursun. Bugüne kadar aklın peşine gidenler, mantığıma uyarsa alırım yoksa atarım diyenler hep helak oldular. Görmüyor musun? 1400 senedir görmüyor musun Mutezile'yi, Cebriye'yi, Mürciye'yi, Müşebbiye'yi? Ayete, hadise tabi olmayan 72 sapık fırkanın nasıl battıklarını görmüyor musun? Ne buyurdu da çıkmadı sallallahu aleyhi ve sellem? Ne buyurdu da çıkmadı? Sineğin bir kanadında zehir var, bir kanadında panzehir var. Çorbanıza sinek düşse, hangi kanadı üzere düştüğünü bilemediğin için çorbanın içine iyice bir daldırın diyor. Sonra çıkarın atın. Sonra çorbayı dökün, öyle mi? Yok ya, afiyetle yiyin. E sinek düştü. فَاِنَّ فِي اِحْدَى جَنَاهَيْدَانْ وَفِي الْخُرَى شِفَانْ İki kanadının birinde hastalık var, mikrop, birinde de panzehir var. İkisini batırdın mı, karşı kanat öbürünü telafi edeceğinden zararı kalmaz çorba için diyor. Ve daha 5-10 sene, 20 sene olmadı. Bir Japon bilim adamı bunu tespit etti. Sineğin kanatlarının birindeki zehirin karşılığının öbür kanadında mevcut olduğunu tespit ettiği vakit "Oo, çok büyük bir buluş yaptım. Bütün dünya hayran kalacak." dedi. "Ne yaptın?" dediler. "Sineğin kanatlarında ne olduğunu buldum." dedi. Onu dediler, ahir zaman peygamberi 1400 sene evvel haber verdi. "Sen zannetme ki bunu buldum deyince meşhur olursun, rezil olursun." dediler. O da dedi ki, "Niye rezil olayım?" dedi. "Müslüman olurum." dedi. Çünkü neden? Adam dedi ki, "Bizim canımız çıktı. Yeni bulduk. Bu zat bunu nereden biliyor?" dedi. "Sineğin kanadının içindeki mikrobu, öbüründeki panzehir." "Sen kimden bahsediyorsun? Muhammed Mustafa'dan mı bahsediyorsun?" Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadislerin tümünü toplayalım. Nokta nokta koymuş, ilerisi yok. Altını okuyacağın da anlıyorsun. Sonra ne yapalım? Aklımıza uymayan bütün hadisleri atalım. Maalesef bazı kimselerin aklı bu yönde çalışıyor. Allah akıl fikir ihsan eylesin. İttebi'u mâ unzile ileykum min rabbikum. Size Rabbinizden indirilene tabi olun. Ve lâ tettebi'u min dûnihi evliyâ. Sakın vahyin dışında dostlara tabi olmayın. Kur'an vahiy ise sünnet de vahidir. Hadislerin manaları, kainatın efendisi buyurmuş olduktan sonra bir hadisi, sahih olduktan sonra aynı ayet gibidir. Men yuta'ur rasule fekad ata'allah. Peygamber'e itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiş. Ne demek bu? Ve ma ataakumur rasul fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu. Ben Kur'an'da size her şeyi vahyetmedim. Her şeyi bildirdim. Nasıl bildirdim? İşte Resulüm ne verdiyse onu alın. Resulümün yasakladığından vazgeçin. Bu yarım satırlık ayeti kerime 1 milyon küsur hadisi şerifi delil olarak ortaya koymaktadır. 1 milyon küsur. Bazı hadis-i şerifler biliyorsunuz 5-10 sayfadır. 1 milyon küsur hadis-i şerif, hepsi vahidir. Allah'tan ona bildirildi. Nereden biliyorum? Bu ayette buyurdu ki, Resulüm ne verdiyse alın. Kur'an-ı Kerim 100 cilt, 500 cilt kitap olamaz. Kur'an-ı Kerim anayasa hükmündedir. Ana temel kaideleri vermektedir. Geri kalanı Resulümü gönderdim. Tatbikatlı bir şekilde abdestinden, taharetinden, guslünden, namazından, orucundan, haccından, zekatından her birini ona bakarak tatbikatlı bir şekilde fiili, kavli, takriri sünnetleriyle bizzat yaptıkları veya buyurdukları veya yapıldığını gördüğünde sükût bulundukları, sessiz kalarak sünnet olarak teşri ettikleri bütün hadisler bu ayete göre vahidir. Öyle mi? He? Var mı itirazı olan? Alnını karıştır. Yani gavur yapmaz. Bir Yahudi Hristiyan şu ifsadı yapamaz ya. Bu profesörlerin alın yazısına ve kadere ve bil kaderi hayriye ve şerriye inanan profesör doçent %5 bulamazsınız. %5. Küllün kaderi inkar ediyorlar. Amentü gitti ya. Ben size büyük tehlikelerden haber veriyorum. Nasıl dinler arası diyaloğu söyledim? Patladı mı? Nasıl Vehhabileri söyledim vasiyetimde? Patladı mı IŞİD? Nasıl Şia'yı söyledim? Bela oldu mu başımıza? Ehl-i Sünnet'i kestiğini gördünüz mü? Ben size ileriye dönük şeyleri söylüyorum. Böyle giderse amentüyü de beşe indirir. Namazı da üçe indirir. Bunlardan her şey beklenir. Çünkü hocaları kadere inanmıyor. Çocuk ne yapsın? Veriyoruz bunların eline. Adam ne diyor? Adam diyor ki, Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'tan falan tercüme yaptı. Kur'an tercümedir diyor. Tevrat'tan falan alıntıdır diyor. Ve anlatılan kıssaların hepsi masaldır diyor. Yani Yahudi oradan bitiriyor, oradan başlatıyor. O cepheyi kapatıyorsun, öbür cepheyi açıyoruz. Ehl-i sünnet medreselere verin. Ehl-i sünnet medreselere verin. Ondan sonra ben bilmiyorum, artık şaşırdım kaldım. Olmazsa diyorum, yani öbür diplomalar normal okul okusa, hiç olmazsa anasından, babasından öğrendi ve bil kaderi hayri ve şerri bir şey bilir. Bunlara gidince ne alın yazısı ya diyor. Bu sefer imansız ölecek, Allah muhafaza. Hoca olacak derken gavur olacak, görüyor musun? Ne kadar ters kutup yani. Millet hoca olsun çocuğum diye gönderiyor yani. Ama maalesef Mutezile ekolü 50 senelik, 40 senelik bir proje. Bugün artık öyle bir hal almış ki adam bütün hadisleri toplayalım diyecek duruma gelmiş. Öyle mi? Bugün düşünülen projelere bak. Geldiğimiz noktaya bak. Çok tehlike. Yani o dönemde basılan Buhari tercümesi var. Bir hadis bile çıkarılmamış içinde. Şimdiki plan ne? Hadislerin tümünü toplayalım, akıl süzgecinden geçirelim. Peki hadisler ne? Vahiy. Vahiy ne? Allah'ın indirdiği, Allah'ın bildirdiği. Senin aklın ne? Noksan, nisyanla malul, hata ile malul. Bizim akıllarımız, en akıllımız bile şaşıyor mu? Ya gözlüğü şuraya koymuşum, yarım saat gözlük arıyorum ya. Göya da çok akıllıyım yani. Gözlüğüm nerede diyorum, ortalığı yıkıyorum. Birisi diyor ki kafanda ya diyor. Ne aklı be? Evin yolunu bulamıyorum ya bazen. Cebimdeki kokuyu bulamıyorum. Arıyorum, arıyorum, kokum nerede diyorum. Cebim de derin biraz, biliyor musun? Cebimdeki kokuyu bulamıyorum. Ya unutmak sende. Şaşmak sende, şaşırmak sende, bunamak sende, yaşlanmak sende, bütün hatalar sende. Kainatın efendisine gelen vahiyi toplayıp da aklına vuracak. Sen maydanozu miksere mi vuruyorsun ya? Neyi neye vuruyorsun ya? Senin aklın ne ya? Dinuna binnukul la ala münasebetel okul dedi Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Bizim dinimiz ayet hadis dinidir, nakil dinidir. Akla uyar uymaz diye bakamayız. Akla münasebet üzere gönderilmemiş. Çünkü akıl bazen zarar kârı bile seçemez hale gelir. Bu kadar akıllı insan bu kadar zarara düşüyor. Bu milletin aklı erseydi bu profesörlerin, AFETÖ'nün hepsi profesör. Değil mi? Herife gittiler, bağlandılar, değil mi? Ne dese yuttular, öyle mi? Hani kafirler cehenneme girdikleri zaman şeytan cehennemde kürsüye çıkacak ya. Şeytan cehennemde kürsüye çıkacak. Ateş halkaları, lanet halkalarını üzerine takmış. Ve kâle şeytanu lemâ kudiyel emr. Ne zaman ki iş bitti, cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme, şeytan ateş kürsüsüne çıkacak. Lanet halkaları üzerine takılmış vaziyette. Bütün cehennemdekilere, hele bir toplanın bakayım, bir miting yapalım diyecek. Yemin ediyorum bütün cehennemdeki gavurlar mitinge gelecek. Ulan bir tanesi demeyecek ki bunun yüzünden cehenneme geldik. Bundan ilerisi nereye gideceğiz acaba? Gitmeyelim şöyle iblisin peşine demeyecek. Toplanacaklar bakalım ne diyecek. İblis de bakıyorlar ya bu nasıl olsa buralardan eskiden çıkmışlardandır. Cennet cehennemi eskiden bilenlerdendir. Belki bir çıkış yolu var, bir şey var. Bugüne geldik nasıl olsa. Olan oldu bundan sonra. Bir daha dinleyelim iblisi diyecekler. İblis diyor ki, toplandılar böyle bekliyorlar. Belki bir kurdu. Hem bir yandan da yanıyorlar ya. İnne Allah ve'adekum ve'adel hak. Bu Kur'an'da yani. Ben yoksa iblisin cehennemdeki toplantısını gizli çekimle seyretmedim ya. Şüphesiz diyor, Allah size diyor vaat etti. Ne vaat etti size diyor? Hakkı vaat etti diyor. İblis doğru konuşur ha. Yanlış yapar ama doğru konuşur. Hak neydi diyor? İman edip ameli salih işleyenler cennete, inkar edip isyan edenler cehenneme. Allah sözünde durdu mu diyor? Hepsi diyorlar, buna ne konuşuyor bu ya diyorlar. Bunlar da bekliyorlar ki şuradan yarın kaçacağız. Allah diyor vaadi hak ile sözünü tuttu diyor. Ve vaadtüküm, ben de size vaat ettim diyor. Neyi vaat ettim? Şirk koşun, isyan edin, kılmayın, içki için, kumar oynayın, zina edin. Her yol serbest. Ondan sonra cennet yok, cehennem yok, ahiret yok, hesap yok, azap yok, dirilmek yok, öyle ya. Ben de size kuruntularla sizi oyaladım. E şimdi bekliyorlar böyle bir şey. Buraya kadar hala ümitleri var. Ben de size söz verdim. E ne oldu diyorlar? Fehleftüküm, ben caydım diyor. Allah sana lanet etsin, vay iblis, bütün hepsi birden lanet, lanet okuyup duruyorlar. Şeytan diyor ki, ne oluyoruz ya? Ne var diyor? Allah'ın laneti üzerine yağsın. Ulan yağdı yağacağı kadar diyor bu. Ve mâ kâne li aleykum min sultan. Benim sizin üzerinizde caydırıcı, yaptırıcı efendim yaptırım gücüm yoktu ki diyor. İlla en davtüküm. Ancak size fıs fıs fıs vesvese verdim. Ben sizi çağırdım. Nereye? Şirke, isyana, masiyete, harama, günaha çağırdım. Efeste ceptümli. Siz de hemen benim davetime icabet ettiniz. Allah 5 kere sesli çağırdı. Bir kere ezanı duymadınız. Ben sessiz çağırdım fıs fıs fıs. Hemen baktım meyhanedesiniz. E ne olacak o zaman? Sizin de canınız ekşili istiyormuş diyor. Konuşmayın şimdi diyor. Esas Allah'ın laneti sizin üzeriniz olsun. Fesleyeceğim cümleyi. İlla en davetim fesleyeceğim cümleyi. Benim davetime hemen koştunuz. Allah'ın bu kadar davetçileri, sohbetçileri, vaizleri vardı. Hiç dinlemediniz. Mâ nebi musrihikum. Artık ben size feryadınıza imdad edemem. Mâ entüm bi musrihiy. Siz de ben bağırıyorum, yanıyorum. Siz de benim feryadıma imdad edemezsiniz. Kim kurtaracak bizi diyor. İnni kefertü bimâ eşrektübûni min kabl. Siz beni daha önce Allah'a ortak ettiniz. Allah'a ibadet etmediniz, bana taptınız. Benim dediğimi yaptınız. Ben şimdi o şirkinizi reddediyorum, inkar ediyorum. Allah şirkten, şerikten münezzehtir diyor. Geçti, gitti. Cehennemde buluştuktan sonra. Şimdi bu kadar ayet hadis okuduk. Yıllarca insanları ehli sünnete davet ettik. Diyalog şirktir dedik. Yahudi Hristiyan cennete girmez falan falan falan. Dinlemediler. Ondan sonra FETÖ'yü dinlediler. Onun yoluna gittiler. Arkasına gittiler. Dünyada da hapislere düştüler. Ahirette de bakalım nereye düşecekler. Tevbe kapısı açıktır. Tevbeleri ancak Allah kabul eder. İnnellâhe hüvettevvâburrahîm. Kullarına çok acıyan, tevbeleri çokça kabul eden ancak Allah'tır. Celle Celaluhu. Dalaleti seçmeyin, tercih etmeyin. Dünya menfaatlerini öne almayın. Bak dünya da gitti. Ahirette gitti diyeceğim de inşallah tövbe ederler, yine gitmez. Ben kimsenin cehenneme gitmesini temenni etmem. Allah herkese hidayet versin, ıslah etsin diye dua ederim. Ama arkadaşlar, mutlaka dinlemek lazım. Sohbet, irşat almak lazım. Ve zekkir Habibim, uyar uyandır, hatırlatma yap. Bu millet sohbetsiz duramaz. Ehl-i sünnet itikadını mutlaka aşlamak lazım. İnsanların bu usta hassas olup ehl-i sünnete muhalif olan adam havada uçsa, keramet gibi bir şeyler gösterse halbuki istidraçtır. Ona uymamaları lazım. Havada denizin üstüne yürüse, kanatsız uçsa uymamak lazım. Çünkü ehl-i sünnet itikadı ortada. Hak yol bu. Mevla dost doğru yolu bize beyan etti biz bir daha. Yeni yol aramaya, uydurmaya bir lüzum yok. Senin aklın nedir? Akıl nedir? Vahye tabi olun. Kur'an ortada, sünnet ortada. Sen hala diyorsun, akıl süzgecinden geçirir. Ebu Bekir Sıddık anlamadı, sen anladın. Bizim dinimiz akla bakmaz, vahye uyar diyor. Hazreti Ali Efendimiz de buyuruyor, akla mantığa sorsaydın, mes giydiğimiz zaman abdest alırken nereyi mes ediyoruz? Üstünü mes ediyoruz. Ama akıl ne derdi? Altı yere değiyor, tozlanmıştır, altını mes et derdi. Ama biz üstünü mes ediyoruz. Akılla olmaz bu işler diyor. Hazreti Ali ilmin kapısı. O böyle diyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık böyle diyor. Bütün sahabe böyle diyor. Tabi'in, tebe-i tabi'in böyle diyor. Müfessirin, muhaddisin, hadisçiler, tefsirciler, fıkıhçılar, fukaha, kurra, hafızlar, alimler, kariler, 1400 küsür sene. Herkes Bukhari baş üstüne. Kur'an'dan sonra en sayı kaynak. Müslim baş üstüne. En büyük kaynaklarımız, hadis külliyatımız daha tabii dolu var. Diyor. Ebu Suudlar anlamadı, İbni Kemaller anlamadı. Molla Fenariler, Molla Güraniler. Ha buralarda yatıyor mübarek Bursa'da kaç tane Şeyhülislam. Molla Hüsrev Hazretleri, hatta kabrinin resmini de gördüm herhalde. Bakalım şimdi de, yanlış konuşmayalım. Sultan Fatih'in hocası, Devlet-i Aliye'nin 4. Şeyhülislam'ı Molla Hüsrev Hazretleri. Bir lütfedip, kerem edip de bir okumazsınız. Hiç. Alışkanlığınız yok. Okuma diye bir şey alışkanlığınız yok. Allah sizi de ıslah etsin.
9: Amin.
1: Okuyanlardan eylesin.
9: Amin.
1: Koca Molla Hüsrev ne hizmetler yapmıştır. Şurada Bursa'da yatıyor. Bir kabrinin yerini öğrenirsin. Belki gider bir Fatiha okursun mesela. Yani neler yaptığını öğrenirsin. Koca Molla Hüsrev. Hazreti Fatih'i yetiştirmiş. Bu kadar Şeyhülislamlar gelmiş geçmiş de onlar anlayamamış. Bizim profesörümüz bütün hadisleri bir elekten geçirme kararı almış. Hadisler memleketi bozdu sanki. Sanki bu hadisler yüzünden memleket ifsat oldu. Yahu bu hadislere uyulsaydı bu böyle fesat olur muydu? Allah seni de beni de hayırla ıslah etsin. Hepimizi hidayet etsin. Aklını bir kenara koyup vahye uyanlardan eylesin. Onun için şeytandan akıllı, iblisten akıllı, iblisten okumuş biri yok. Ama sonunda bak cehennemde kürsüsü var. Onun için senin de şurada burada kürsün var demekle olmuyor. İblisin de cehennemde kürsüsü var. Ve sonunda teslim bayrağını çekiyor. Ben sizin şirkinizi reddettim. İnne zalimine lehum azabun elim. Allah'a şirk koşan, ayeti hadisi inkar eden o zalimlere çok can yakıcı azap var. Yandık hepimiz, Allah belamızı versin diyor. Mitingi bitiriyor. Anladın mı? Aklı kenara koymadan, vahye uymadan cennete gidemeyeceğiz. İyi ki okumamışım okul falan ya. İyi ki okumamışım. Belki ben de çok sivri bir akıllıyım ya. Ben de Kur'an'ı bir inceleyelim derdim yani şöyle. Öyle manyaklığın sınırı yok ki. İyi ki okumamışım. Şu okullar nasip olmamış. Şu diplomalar nasip olmamış. Allah'ıma ne kadar hamd etsem azdır. Allah saptırmadı bugüne kadar, bundan sonra saptırmasın. İyi ki Efendi Hazretleri gibi mürşit bulmuşum. İyi ki o beni bulmuş gerçi çocukluktan. İyi ki ben o zatı dinlemişim. Diploma alma Ahmet demiş. Söz tutmuşum. Anamı babamı dinleseydim bile helak olmuştum. Anacığım rahmetli çok diploma işini severdi. İlla Allah Ahmet, illa Allah Ahmet. Zor yutturuyorduk ona, aldık alacağız falan. Yutturuyorduk ona çok. Rize'ye bile okumaya göndermiyordu beni. İki bavul hazırladım, gidiyorum. Ne zaman geleceğim belli değil. Hoca olana kadar kalacağım. Ya diyorum bir iki ay Karadeniz'de tatil yapacağım anne falan. Ahmet diyor bu bavullar iki aya benzemiyor. Kadıncağız hastanelik oldu yani. Okulu bıraktım diye. Sever de okulu. Kadınlar çok sever o diploma işini. Böyle bir hikmet-i ilahiye çeyni. Aslında bunu çok severler. Bu da diplomaya bağlı. Ya. Yine babam akıllı çıktı. Yani. Ben seni dedi efendiye verdim. Dedi ki, bu Ahmet'in terbiyesini bize bırak. Karışma buyurdu. Ben de dedi, tamam size verdim efendim dedim dedi. Küçük yaşta. Yani o kadar da malı vardı, işi vardı, gücü vardı. Çok da imkanları vardı. Bir oğlu da ben idim. Okul şeyine pek zorlamadı beni. Allah razı olsun ondan. Anama da rahmet etsin, kabri nur olsun. Sonra hoca olduğuma çok sevindi ama ha. Tabii hoca olduğuma çok sevindi ama ne bilsin kadın ne olacağımızı tabii ki. Yani
10: Ama laf dinleyeceksin. Laf dinleyeceksin. İlla diploma al. İlla şunu olayım. İlla memur olayım. İlla muvazzaf olayım. İlla bir şey olayım yahu kardeşim. Er rizku alallah. Müslüman ol, ehli sünnet itikadında ol. Gerisi Allah kerim be kardeşim. Sapıtma tehlikesi varsa girme o işe para olsa da ya. Girdiler burunlarını, kafalarını. Şimdi çıkaramıyorlar. İşte hepsinin ne rütbesi kaldı, ne bilmem nesi kaldı değil mi? Profesörlükleri iptal. Doçentlikleri iptal, şunlar iptal, bunlar iptal. Ah, bir FETÖ kadar da benim iptal edeceğim şeyler var ama ehli sünnet dışı fırkalar ama benim elime nereden şey geçecek? Değil mi? Bir fırsat elime geçse ne diyeyim ilahiri? Ne diyeyim ilahiri? Ya bunlar profesör olacak adam mı ya? Bukhari Müslim'i toplayalım, hadisleri inceleyelim diyor ya. Ya bu ne rezilliktir, ne ayıp şeydir ya. Bir Müslüman çıkıp cevap vermiyor. Yine Cübbeli Hoca bir şey konuşuyor burada. Kimseye hakaret etmiyor. Ama kurum olarak, kurumsal olarak baktığımızda artık Mutezile kafasının hakim olduğu bir noktada da Vehhabi kafasının. Mutezile daha ağır basıyor. Efendim bir miktarda Vehhabilik var. Bir miktar. Ama ağır basan nokta kaderi inkar. Mucizeleri inkar. Mutezile'nin ana bilim dalı. Mutezile'nin en iyi bildiği şey şudur. Alın yası yok der. Mucizeler yok der. Aklın mantığın almadığı hiçbir şey yok der. Hep bunlar nereden gelir? Mucize yok. Her şeyi akılla, mantıkla bir yere bağlayacak yani. İşte onun için tehlike büyüktür. Allah'ım Kur'an'dan, sünnetten, ehli sünnetten bizi ayırmasın. Amin. Bu sohbetlerde daim eylesin. Amin. Sohbeti kaçırmaktan muhafaza eylesin. Amin. Bu sohbetler, bu ilimler, bunlar sizin suyunuzdur. Bunlar sizin yemeğinizdir, karbonhidratınızdır, havanızdır, nefesinizdir, canınızdır bu sohbetler. Ayet hadislerdir bu sohbetler. Burada hikaye yok. Biz ehl-i sünneti konuşuyoruz. Derse başlayalım inşallah. Ehl-i sünnet itikadı İmam-ı Rabbani açısından Kaddesallahu aleyhi ve sellem onun usulüyle inşallah efendim meydana çıksın. Büyük müceddidimize, müçtehidimize, silsilemizin büyüğüne, tarikatımızın ulusuna, daha 7 silsile var, daha büyük meşayih, hepsini ziyaret edelim inşallah. Allah onun ilimlerinden ehl-i sünnet üzerine kurduğu bu yazdığı mektupları güzel kavrayıp anlayıp anlatabilecek rütbeye, mertebeye erişmeyi bize nasip eylesin. Yani itikat musamaha yok. İtikatta musamaha yok. Önce iman ve itikat. Böyle istediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun. Mehdi falan yok. Ebu Davud'daki hadisi kabul etmem, Tirmizi'yi kabul etmem dediği anda Allah ve Resulü onu reddetmiştir. Reddetmiştir. Tirmizi diye bir şey yok. Tirmizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini söylüyor sana. Ebu Davud'un canı çıktı o kadar hadisi toplayana kadar şeyhlerinden. İmam Bukhari 16 sene, 17 sene Bukhari'yi toplayana kadar uğraştı. O Bukhari kolay mı topladı? Ne ağır şartlarla alimleri seçtiği, en ufak bir zerre kadar hatası olandan bile hadis öğrenmedi. 8000 küsur hadisi var sırf Bukhari'de. Her biri için gusül abdesti aldı. İstihare namazı kıldı istihareden sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrinin yanında yazdı o kitabı. Sen ne konuşuyorsun? Belki de o yazıyı yazarken bile abdestsizsin. Bu kadar önemli, kıymetli, sahih kaynakları nasıl tanı cerh edebilirsin? Eder bunlar. Eder. Adam Kur'an'daki mucizeyi reddediyor. Kur'an'daki. Meryem validemizin babasız çocuk doğurmasını kabul etmiyor adam ya. Yani daha bu Bukhari dinler mi zaten? Ya bir kere raydan çıktıktan sonra nerede duracağın belli değil yani. Uçurumun dibin nereye kadar derinse oraya kadar gidersin. Mesele raydan çıkmamak, ehl-i sünnetten ayrılmamak. Yiyelim içelim, dua edelim. Yatalım kalkalım, dua edelim. Allah'ım imanımız sana emanet. Ehl-i sünnet itikadımız sana emanet. Allah'ım emanetleri zayi etmeyen Allah'sın. Celle Celaluhu ya Rabbi sana emanet. Bu emanetimizi mahşerde cennete girene kadar bizde muhafaza eyle ya. Amin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sellem. Şimdi anlatmaya başlayayım. Çok da uzatmamak suretiyle. Allah-u Tebâreke ve Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de tabii bir ayet-i kerime var Tevbe suresinde. Onun da üzerinde ilerisinde de ayetler var ama direkt bu konudan bahseden ayet-i kerimesinde Estaizu billah. İlla tansuruhu. Ey Habibimin ümmetleri, ey benim kullarım, benim sevgilim sizden yardım istiyor. Ne hususta yardım istiyor? Tebuk muharebesine çıkılacaktı. Vefatına da az kalmıştı zaten sallallahu aleyhi ve sellemin. Son sene Tebuk'a çıkacak. Tebuk'te 1000 kilometre. Havanın da en sıcak zamanı zaten oralar, yollar çöl. Hurmaların ne diyorsunuz oraya? Yani olgunlaşma zamanı demek en sıcak zamandı. Tabii çok maddi imkan lazım, at lazım, deve lazım. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz zengindi de bayağı bir şey yaptı. Yani birçok at temin etti, birçok para, belki de 1000 altın. Yani o zamanın parasıyla getirdi, döktü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne yani. Çok sevindi sallallahu aleyhi ve sellem. Rumlar çünkü gelecekler diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere, Rumlara karşı bir gövde gösterisi ve onları geri çevirmek için Allah için yola çıkacaktı. Harp olmadı Tebuk'te. Harp olmadan döndüler ama o çıkışları tabii çok eziyetli oldu. 2 ay kadar sürdü ve o en zahmetli fi saatil usrati diyor Kur'an, güçlük anında, zorluk anında diyor. Hiçbir harpte bu tabiri kullanmıyor. Zorluk anı olarak Tebuk'u gösteriyor. Susuz kaldılar, develeri kesmek zorunda kaldılar. Develerin kursaklarındaki suyu içmek için. Yoksa ölecekler. Deve de tank kadar lazım ama öldükten sonra deve ne lazım? Mecburen develeri kestiler. Bir hurmayla efendim 3 kişi, 5 kişi idare ediyorlardı. Bir hurma, tek. Hurma öyle yolda öyle şey kaldılar yani. Aç açık kaldılar. Ondan sonra bir hurmayı biraz oyalıyor, biraz oyalıyor böyle. Harbe gidiyorlar bir yandan, o sıcakta yol yürüyorlar, gidiyorlar. 1000 kilometre ya. Şuradan şuraya 500 adım atamayız. Niye atamayız? Çok yediğimizden atamayız. Onlar aç vaziyette giriyorlar. Bir hurma bir kişiye düşmüyor. Kaç kişi bölüşüyor. Böyle zahmetler oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem çok davet yaptı yani. Yardım edin, infak edin. İslam ordusuna hayır yapın. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem istese Mevla buyuruyor, Uhud dağına altın yapayım, peşinde gezdireyim. Peşinde gezdireyim. Yok ya Rabbi, ben kulluğu tercih ettim, fakir kalayım. Efendim, kulluk sıfatını tercih ediyorum. Padişahlık istemiyorum. Ama Müslümanlardan yardım istiyor. İstemek durumunda kaldı, istenir. Hak için istemekten utanılmaz. Allah içinse istenir, yardım niye istemeyeceğiz? Hizmetlere, hayırlara, talebe okuyor, hafızlık yapıyorlar, medreseler var, insanlar bu kadar muhtaçlar var, şefaat etmek, aracı olmak, hayra delalet eden, hayrı yapan gibidir. Bu sünnettir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesleğidir. Mesleğidir. Siz şimdi yardım edin falan buyurdu Mevla. Kimileri de ben para vereyim, gelmeyeyim hesabına gitmek istedi. Tabi ayetler sitemli geldi. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey inanmış kullar. Mâ lekum izâ gîle lekum infirû fî sebîlillâh istâkaltum lel ard. Ne oldu size ey inandım diyenler? Allah yolunda çıkın peygamberimle beraber. Dediğim zaman dünyaya meylettiniz. Tam hurmaların olmuş zamanı, bahçelerimizde dursak, hasat alsak, ürün devşirsek, ondan sonra o zaman buzdolabı yok, küplere koyuyorlar suyu serinletmek için. Küplerde serinlemiş su içsek, sonra hurma ağaçlarının gölgesinde otursak, nasıl böyle düşünürsünüz? Benim Habibimden canınızı mı esirgiyorsunuz? O İslam'ın hakim olması için kalkacak, 1000 kilometre gidecek, siz Medine'de duracaksınız. Bu yakıştı mı size, Allah buyuruyor. Ondan sonra başka ayet de var. Yani bu Tevbe suresinde bu konu çok bahsediyor. مَا كَانَ لِي اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْعَرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ وَلَا اَرْغَبُوا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ Medine halkı için olsun, etraftaki Arap kabilelerinden olsun, hiçbirinin Resulullah'tan geri kalması caiz değildir. Ayet geldi. Hepsi gidecek. Ya. Nasıl siz canınızı acırsınız da onun canına acımazsınız? Siz nasıl canlarınızı onun canına tercih edersiniz? Hani sizin o canınızdan ileriydi? Öyle ya, Müslüman olmak için canımdan çok seviyorum. E nasıl oldu o gidiyor, sen de oturuyorsun? Çok önemli ayetler var bu usta. Ne susuzluk çektiyseniz, ne yorgunluk çektiyseniz, ne açlık çektiyseniz, hepsinde kat kat sevabınız yazıldı, Allah buyuruyor. Onun için açım, susuzum, yorgunum demeyin. Yahu Tebuk Muharebesi'ne gidelim demiyoruz. Bursa'da ayda bir sohbet var, gelin diyoruz. Buraya bile gelemiyorsunuz. Siz Tebuk'a nereden gideceksiniz ya? Eskişehir'den gelen oluyordu, Kütahya'dan oluyordu, Afyon'dan oluyordu buraya. Nerede bunlar? Otobüs, otobüs. Gelmiş mi lan? Manisa'dan falan. Maşallah. Bu Bursalılar nerede ya? Ben anlamam. Ey iman edenler! Hani size Allah yolunda çıkın dendi. Buraya gelirken ben muhtar adayı mı oldum da sizi rey için çağırdım? Belediye başkan adayı mıyım da destek için çağırdım? Siyasetçi miyim de parti pırtı için çağırdım? Ne için çağırdık sizi bu zamana kadar? Biz de kalktık geldik o kadar yoldan. Niye geliyoruz hasta hasta? Allah için bu yol Allah yoludur. Bir adamı namaza başlatacağız da. Zinayı bırakacak, içkiyi bırakacak. Ne insanlar bu Bursa'da, ne kıssalar var, ne hisseler var. Ta neydi orası? Cumalı Kızık'tan sonra bu Hacı Efendi öldü mü? Sağ mı? Vefat etti. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Hacı Efendi orada bizi Cumalı Kızık'ta efendim sohbet ettiriyordu. Müftü camileri kapatıyordu o zaman. Biz hangi camiye gideceksek camiyi namaza kapatıyordu tümden. Tabii nelerle uğraştık abi Bursa'da. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Ondan sonra Cumalı Kızık'a gittik. Oradan bir şey oldu, öbürüne gittik. Öyle öyle. Molla Arap'a gittik. Neler? Molla Arap'ta camiyi kapattı. Böyle dolandık, dolandık. Sonra burayı yaptı. Allah yapanlardan razı olsun. Kuruşu olanlardan, şimdi kabirde yatanlara dağlar emsali, Uhud Dağı kadar rahmet şu saatteydik hale eylesin. Amin. Şu külliyede kuruşu olanlara. Bak şimdi insanlar namaz kılıyor, zikir yapıyor, Allah diyor. E onlara sevap gidiyor işte. Şirkete ortaklık budur. Hizmet budur. Bizde de var şimdi. Sakallı sarıklı bakıyorsun, paraları cukka cukka cukka. Ondan sonra bir de bakıyorsun, elektrik ihalesi almış. Ya ulan mübarek adam. Nereden buldunuz bu paraları, elektrik ihalesi? Biz evin elektriğini ödeyemiyoruz da. Bu nedir? Paralar cukka. Çıkar o cukkalar sonra. Çok kötü çıkar. Öyle şey yok. Bir kuruş ehli sünnetin parası, cemaatin hizmet parası Allah için bu yola harcanacak. Allah için. Öyle bir şey olur mu ya? Kendi kazandığın helalından harca. Milletin parasıyla nasıl sen şey yapıyorsun? Mahvettiler millet. İşte biz orada buraya sığışamayınca burayı yaptılar, Allah razı olsun. Hacı Fikret Efendi ön ayak oldu, çağırdı buraya bizi. Ondan sonra geldiler mübarek insanlar, temel attık falan. Allah yoluna çıkın. Allah için gelin. Bak şimdi biz diyoruz Allah için gelin. Geliyorsun. E peki size Allah için gelin dendiği zaman ne olacak? Otobüsleriniz var, arabalarınız var. Yolları iki şeritli, dört şeritli oldu. Eskiden zor idi. Bu kadar kolaylıklar içinde 1000 kilometre sahabe-i kiram aç susuz vaziyette kalktı çıktı yola. Yani bu ayet o zaman hakkında indi, ayet orada kaldı, bitti mi? Bitmedi. Kim Allah yoluna davet edildiği zaman gidecek. Gitmezseniz diyor Mevla, اَرَضَيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ Dünyayı seçtiniz, oturdunuz aşağı, ahireti terk ettiniz. Siz nasıl dünyaya razı oldunuz? Dünya bitti, bitiyor işte. فَمَا مَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ Ahirete nazarla dünyanın hayatı, yaşantısı, yemesi, içmesi, evlenmesi, boşanması ne kadar bir süredir? Çok az! Sizin biriniz denize parmağını daldırsa, sonra kaldırsa, o parmağındaki ıslaklık nereden geliyor? Denizden. Ne kadar aldı denizden eksilttiyse, ahirete nispetle dünya o kadar azdır. Ahiret deniz derya, dünya işte o bir parmağa gelen nem kadar. Bir damla bile bazen damlamaz. Öyle durur orada, kurur. Siz buna nasıl razı oluyorsunuz Allah buyuruyor? Burada sohbet var, Allah dostları toplanmış. Ehl-i sünnet Müslümanlar toplanmış. Hak üzere itikadı olanlar bir araya gelmiş. Allah için davet tebliğ yapılıyor. Sen diyorsun ben yatacağım. Nasıl yatıyorsun diyor. İlla tenfiru. Allah yoluna çıkmazsanız, emri bil marifa çıkmazsanız, vaaz-ı nasihata gitmezseniz. Esasen Tebuk Muharebesi'ne bahsediyor. Çıkmazsanız. Yuazzibkum azaben elimen. Size çok acı verici bir azap edecek Allah. Çıkmazsanız Allah yoluna azabı bekle. E şimdi biz Allah yoluna nasıl çıkmayız? Nasıl birleşmeyiz? Nasıl yardım etmeyiz bu dine? Eğer çıkmazsanız çok acı verici azap edeceğim size. Bir de veyestebdil kavmen gayrakum. Sizi değiştireceğim, yerinize yeni Müslümanlar getireceğim Allah buyuruyor. Benim size ihtiyacım yok. 2 milyar Müslümansınız. İstesem hepinizi yok ederim Allah buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile bu noktada bir işaret geldi diyelim. Bedir Muharebesi'nde 313 kişiydiler. 900 küsur müşrik ordusunu görünce dayanamadı sallallahu aleyhi ve sellem. Dua ediyordu böyle, sırtında da ridası vardı, şal yani uzun büyük şal, hırka gibi atmışlardı. Fakat kolları yok. Onun için dua ederken böyle çok yalvarıyorduk. Yavaş yavaş omzundan o şal düşmeye başladı. Sonra Hazreti Ebu Bekir geldi radıyallahu anh, yeniden hırkasını, şalını üzerine koydu omuzlarına. Kefâke münâşedetük ya Rabbek. Ya Resulallah, Allah sana söz verdi, dinine yardım edecek. Bu kadar yalvarman yeter, kendini harap edersin. Ne kadar yalvarıyorsun? Yani Allah ona yardımı söz vermiş, melek orduları Allah'ın emrinde, ama işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dua ibadettir. Yalvarıyor, nasıl yalvarıyor? Sonunda artık dayanamadı. Dedi Allah'ım en tühlike adil hisabe la tu'bet fil ardı ebede. Bu biraz Mevla Teala buna biraz efendim bu naz mukabilesinde biraz işaret buyurdu diyelim. Ne dedi? Ya Rabbi dedi, şurada bir avuç Müslüman kaldı. Bunları da bu Bedir'de helak edersen daha yeryüzünde ibadet edilmezsin. Sana ibadet eden kalmayacak dedi. Mevla buyurdu ki Habibim ne biliyorsun? Onlar da gitse, herkes de gitse, ben yine ibadet eden kullar yaratırım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Mevla'ya olan nazından söyledi. Ya Rabbi bir avuç Müslüman kaldı hani, bunları da helak edersen, ibadet eden kalmayacak. Bir de ebedi sana ibadet olunmayacak deyince, Habibim nereden biliyorsun? Nuh tufanında bütün dünyayı gark ettim Allah buyurdu. E yeniden Müslümanlar geldi. Ondan sonra Mevla istese yeni insanlar yaratır. Ol dedi mi olur. Bakın diyor, ya benim dinime yardım edeceksiniz. Kur'an'a, sünnete, vahye, ehli sünnete Allah için çıkacaksınız bu hizmetlere. Milleti uyaracaksınız. Yoksa can yakıcı azap edecek ve sizi götürecek, yerinize başka insanlar getirecek. Siz İslam'a yardım etmeseniz, yok ben sohbete gitmem, yok ben efendim medreseye çocuğumu göndermem, yok ben medreseye yardım etmem, yok ben ehl-i sünnete yardım etmem. Etme. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْعَا. Bu Allah'ın dinidir. Siz hepiniz terk etseniz bana şeycik zarar veremezsiniz. Onun için haddinizi bilin, kendinize zarar vermeyin. اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Allah ki her şeye hakkıyla kadirdir. Size mi mudana edecek? Cemaat gelmiş, gelmemiş. Medreseye talebe göndermişler, göndermemişler. Sen vazifeni yap kardeşim. Bakma sen bu milletin dünyaya aldanmışlığına. Bunun devamı geldi şimdi. İlla tansuruhu. Siz Tebuk Muharebesi'ne çıkmazsanız, siz Allah yoluna davet edildiğinizde icabet etmezseniz, siz benim sevgili Habibime sallallahu aleyhi ve sellem yardım etmezseniz, etmezseniz etmeyin. Fakat nasarallah, Allah zaten ona çoktan yardım etti. Halbuki Tebuk'e çıkılacak. Çok büyük maddi imkan lazım. Deve lazım. At lazım. İnfak lazım. Asker lazım. Çünkü 200 bin, 300 bin ordudan bahsediliyor. Rumlar geldi mi 200-300 bin geliyorlar. Mu'te'de olduğu gibi. Onun için burada çok adam lazım. Ama siz yardım etmezseniz, ben zaten yardım ettim. Yine yardım ederim Allah. Ne zaman yardım ettim? İzekradiyullezine keferu saniyesine. Hani kafirler onu çıkartmıştılar ya Mekke'den. Halbuki bu ayetler hemen hemen hicretten 10 sene sonra nazil oluyor. Efendimizin vefatına yakın olduğuna göre. Yani

0: Evvela başka bir dağa doğru yöneldi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fakat o da Huneyn Dağı. Huneyn Dağı'nda çıkmak istedi. Hatta biraz da çıktı. Huneyn Dağı dedi ki, bazı rivayetlerde Sebir Dağı'dır. O Hira Dağı'nın tam mukabilinde durur. Hira'dan indiğimiz zaman karşımıza gelen dağın adı Sebir Dağı'dır. Peltekse. Huneyn Dağı da bir ismi olabilir veya o da başka bir dağ olabilir. Ama Sebir hakkında da Begavi tefsirinde görmüştüm. Bu dağ çıkınca dedi ki, ya Resulallah ihbit anni, dağlar taşlar Efendimizle konuşurlardı. Ya Resulallah benden inmenizi istirham ediyorum. Niçin dedi? İnne kâfu en tuktele alâ zahri fe uazzebe. Benim üstümdeyken sana bir kafirler yetişir de seni öldürürler falan, ben azaba düşerim. Onun için benim üstümde böyle başına bir şey gelsin istemem, benden iner misin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inerken baktı Sevir Dağı karşı tarafta. Sevir Dağı nidâti, ileyye ya Resulallah. Bana gel ya Resulallah, bana gel. Ondan dolayı yolu çevirdiler Sevr'e. Bu bakımdan normalde aslında Mekke'den gitmekte o kadar geç olmazdı. Yani Sevir Dağı'na çıkış. Şimdi bile 1,5 saatte belki çıkılıyor. Ama o vakit bir gün, bir gece gibi vakit geçti Mekke'den Sevr'e gitmeleri. Çünkü neden? İşte yol değiştirdiler, dağa çıktılar, o dağdan indiler. Ondan sonra bir kere yol kaybı oldu. Onların hepsine hikmet var tabii. Allah şaşırtıyor ya, bu cehilleri şaşırtıyor. Ondan sonra bayağı zor bir şekilde çıktılar. Hani onlar mağaradaydılar. Şimdi müşriklerin eziyetleri arttı. Hatice annemiz vefat etti. Ebu Talip amcası vefat edince hüzün senesi, üzüntü senesi onu ilan etti. Sallallahu aleyhi ve sellem, kafirler aşırı saldırmaya başladılar.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 1 Ekim 2016 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
5: Lale Gül, gönül bahçeniz.
6: Şimdi reklamlar.
7: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
9: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız.

0: Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
1: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeleri. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
7: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız
8: Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
9: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
12: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
13: Ecir
12: ediyor.
13: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 1 Ekim 2016 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam ediyor.
15: O Cennetül Meala, siz Mualla diyorsunuz da, Cennetül Meala kabristan tarafındaki dağın arasında, yarıkta Müslümanları hapsettiler. Onlara kimse yemek bir şey götüremiyor. Onlar dışarı çıkıp çarşıdan bir şey alamıyor. Kız alamıyorlar, kız vermiyorlar. Efendim ziyaret edilmiyor falan. 2-3 sene böyle bir muhasara Mekke'de büyük bir eziyet yaşandı. Çok zor bir dönemdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabeye dedi ki: "İnni ara dara hicratikum beyne nakhilin harratayn." Ben sizin hicret edeceğiniz bir yurt görüyorum. Evvelce tabii o arada Habeşistan'a gönderdi Necaşi Hazretleri'nin yanına. Birinci hicret, bir hicrette gittiler sahabeden bir kısımları. Sonra ikinci hicret, bir daha gittiler. Habeşistan'da bir hükümdar var, adaletlidir. Etiyopya, şimdiki Etiyopya'da Necaşi Hazretleri. Kabrinin üzerine nur yağdığı gözüküyor. Gözü keşfe açık olanlar görüyorlar. İnşallah gideceğiz. Orada da bizim Ahmet Yesevi Derneğimiz medrese yaptık orada talebeler için. Hazreti Necaşi'nin yanında. Türbede tamir edilmiş bizim Türkiye tarafından. Türbede olmuş inşallah. Hazreti Necaşi'yi ziyaret etmemiz lazım. İslam'a ilk kapısını açan, Müslümanları ilk barındıran Hazreti Necaşi'dir. Radıyallahu anh. Allah kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Bize şefaatlerine nail eylesin. Amin. Hazreti Necaşi onları ağırladı, etti. Uzun kıssaları var. Kur'an-ı Kerim'deki tüm dualar kitabında 10-15 sayfa sırf onun 10 hicret kıssası, Hazreti Necaşi'nin hakkındaki onların duaları var çünkü Kur'an'da. O dualarda o kıssalar anlatılmış. Okuyacaksınız inşallah çıktığı zaman. Ondan sonra tabii kendisi hicret etmedi. Sahabeyi de giden gidebildi. Hazreti Osman Efendimiz gitti. Hanımıyla beraber Efendimizin kızı Rukayye validemizle hicrete çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok merak ediyordu. Bir haber de alamadı tabii yol. Ta Mekke'den Etiyopya'ya, Habeşistan'a gidiyorlar. Herhalde Yemen'e doğru gidiyorlar. Orada mı gemiye biniyorlar, karşıya geçiyorlar? Tabii haritayı tam şu anda bilmiyorum. gemi, deniz yoluyla ulaşılıyor, o belli. Bir miktar karadan gidiyorlar. Bir kadın geldi, damadını gördüm dedi. Resulullah Efendimiz buyurdu, yapma ya, nasıl gördün dedi. Dedi ki, ben dedi çölden geliyordum, baktım damadın dedi, senin kızını dedi bindirmiş devenin üstüne, o deveyi sürüklüyordu. Yani Efendimizin kızını yürütmüyor, Hazreti Osman Efendimiz kendi yürüyor, hem deveyi çekiyor, çöllerden hicrete gidiyor. Buyurdu ki, Lut Aleyhisselam'dan sonra, Lut Aleyhisselam çünkü buyurmuştu ki, Lut kavmi helak olmadan evvel İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeniydi. Onun da çok kıssası anlatılıyor tabii şeyde. Bu Kur'an-ı Kerim dualarında öyle kıssalar, bütün Kur'an-ı Kerim'in kıssaları var yani, acayip. Bir de bütün ayetler toplanıyor orada. İnni muhacirun ila Rabbi, ben Rabbime hicret ediyorum dedi. Lut Aleyhisselam hicret etti yurdundan. Çünkü Lut kavmi pislikler yaptılar, inkarlar yaptılar. Azap gelmeden Allah vahyetti. O hicrete çıktı. Resulullah Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, İnne Usmane evvelü men hacere ba'de Lut. Lut Aleyhisselam'dan sonra bir ehli, ailesiyle, tabi Lut Aleyhisselam'ın hanımı bozuktu. İnne müneccüke ve ehleke, seni ve aileni kurtaracağız, illem râteke, hanımını kurtarmayacağız diyor Kur'an'da. Demek ki Lut Aleyhisselam'ın hanımı kurtulmadı. Ama aile mefhumuna kızlar da giriyor. Lut Aleyhisselam'ın kızları kurtuldu. Onlar iman etmiştiler. Kur'an-ı Kerim'de kızları çok bahsediliyor. Ondan sonra Lut Aleyhisselam'dan sonra ailesiyle, yani hanımıyla, çünkü o da kızlarıyla hicret etti. Hazreti Osman Efendimizle eşi Rukayye validemizle. Siz Rukiye diyorsunuz, onun aslı Rukayye. Rukayye'dir. Efendim Rukayye validemizle Lut Aleyhisselam nere? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nere? En az 4000 sene var. En az 4000 sene. Lut Aleyhisselam'dan sonra hanımını alıp hicrete çıkan ilk kişi Osman'dır radıyallahu teala. Ne büyük sıfatlar ya. Ne büyük sıfatlar. Ondan sonra dedi sahibehum Allah. Allah onlara yollarında muhafaza etsin. Allah himaye etsin falan böyle damadına, kızına dua etti. Ondan sonra tabii şiddet arttı, eziyet arttı. Habeşistan'dakiler gelmeye, duruma bekliyorlar. Bakıyorlar Mekke daha karıştı. Hani memlekete döneriz diye bekliyorlar, haber bekliyorlar. Hani Mekke rahatlar mı falan? Mekke nerede rahatlayacak? Ebu Cehil'i azdıkça azıyorlar. Bunun üzerine onlar gelemediler. Bu sefer Mekke'dekiler çok işkenceye maruz kaldılar. Aç açık perişan kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sohbet ederken Kainat Efendisi buyurdu ki, ben sizin hicret edeceğiniz yurdu bana Allah gösterdi. Miraç gecesi göstermişti esasen. Sonra rüyamda da gösterdi. Nasıl gösterdi? Hurmalık bir yer. Hep hurma var, ağaç. Medine'yi tarif ediyor. Bir de iki tane siyah kayalar arasında. Harre deniyor ona. Medine'nin bir tarafı da öyle siyah taşlıktır, öbür tarafı da. Yani onlar siyah taşlık olması ne demek biliyor musunuz? Volkandan dolayı. Orada volkanik dağlar var Medine'de. Onun için Uhud Dağı için ne buyuruyor? Uhud min cebel cenne, Uhud cennet dağındır. Yuhibbuna ve nuhibbu. Uhud bizi sever, biz onu severiz. Uhud aynen öyle alınacak. Aynen o Uhud cennete konacak. Dünyanın her tarafı cehenneme atılacak. Kutsal yerler alınacak. O kutsal yerlerden biri de Uhud Dağı'dır. O bizi sever, biz onu severiz. Hakikaten şimdi araştırma yapılıyor. Uydudan muydudan bakıldığı zaman Uhud'un altı tümüyle altın. Cennette altın var mı zaten? Var. Ham madde cennetten demek. Altın. El-İr min cebel cehennem. Medine'nin öbür tarafında İr diye bir dağ var. Sipsiyah ya. Ne kadar karanlık dağ. Buyurdu ki bu dağ cehennem dağıdır. Hakikaten sonra mesela araştırıldığı zaman volkanik olduğu, İçinden ateş lavlar püskürdüğü. İşte o taraf Harre'dir. Harre siyah taşlar. Çünkü volkandan sonra yüzlerce sene sonra öyle o karalık, siyahlık, taşlık halinde duruyor. Şu anda da var. İki siyah taşlık arasında bulunan bir yer. İnni lâ arcu en yüzeneli fil hicreti ileyha. Umarım ki bana da oraya hicret izni verilir. Şimdi sahabe-i kiram hiç Mekke'den ayrılacağını akıllarından bile geçirmiyorlar. Çünkü Kabe orada ya. Tavaf orada, sahi orada, bütün ibadet orada. Yani Mekke'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrılır mı? İhtimal bile vermedikleri için. Ona manevi bir yardım gelecek falan, bu işler düzelecek. Hani Melek orduları gelecek. Ebu Cehil'le birden geberebilir. Mekke Efendimiz'e teslim edilir ama biz bir imtihandayız, sabredelim falan. Hicreti pek ihtimal veren yok. Özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahsı için. O zamana kadar işte sahabe-i kiramdan da bazılarını başlatmıştı. Musab ibn-i Umeyr'i gönderdi radıyallahu anh. İşte Medine'de imamlık yap çünkü onlar akabe biatlerinde geldiler. 72 kişiye kadar geldiler. Kabilelerin, aşiretlerinin reisleri olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ettiler, biat ettiler. Sonra Medine'ye döndüler. Hicretten birkaç sene önce. Medine'de İslam başladı. Kur'an okunmalar başladı. Şimdi Mekke'de alenen Kur'an okunamıyor, alenen namaz kılınamıyor, sesli ibadet yapılamıyor. Ama Medine'de ne oldu? İbadetler başladı. Sesli yapılmaya, Kur'an okutulmaya, sahabe-i kiram Kur'an dersi vermeye başladı. Ensar Müslüman oldu kabileler. Evs'le Hazreç, Hazreç daha önce Müslüman oldu. Hazreç kabilesi, onun için onların bir şerefi de var bu noktada. İkisi de Ensar'dır ama Hazreç Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dayıları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in anne tarafından dayıları Hazreç kabilesine bir ucu gittiği için onlara iman daha önce nasip oldu. Ondan sonra buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bana da ümit ediyorum ki oraya hicret izni verilir. Bunu hiç tahmin etmiyorlardı. Ebu Bekir Sıddık hemen dedi ki vel tercüde elke bi'e bi'en, babam anam sana feda olsun. Sen kendin içinde böyle hicret izni olacağını umuyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki naam. Evet, benim için de izin çıkacağı vakti bekliyorum. Deyince dayanamayanlar Medine'ye hicret etti. İşte efendim işkenceye dayanmayan, eziyete dayanmayan vesaire bir şekilde yolunu buldular. Çıktılar. Hazreti Sıddık tabii güçlü insan, maddi durumu da var falan ama yok dedi, ben şimdi hicret etmeyeyim çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edecekse yanına arkadaş lazım, yardımcı, hizmetçi lazım. Ben ona hizmet ederim. O kendini tuttu. Hazreti Ali Efendimiz kaldı. O zaten çocuk idi, küçük idi. Suheyb Efendimiz kaldı. Bazı sahabe hapisteydi. Müşriklerin elinde esirdi. Hapistekiler kaldı. Çok hasta olanlar var. Medine'ye nasıl gidecek? Yürüyemiyor. Acizler vardı falan. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh iki tane deve aldı. 800 dirhem para verdi, iyi para. İki tane yola dayanıklı, güçlü deve aldı. Ondan sonra onu evinin yanında onları bakmaya başladı. Onlara güzel işte otlarını veriyordu, devenin sevdiği yiyecekleri vermeye başladı. 3 ay kadar o develere baktı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicreti Rabiül Evvel'de vuku buldu. Ama Müslümanların, sahabenin hicrete başlaması ne zaman oldu? Zilhicce ayında oldu. Yani Zilhicce ayında sahabe-i kiram artık oluk oluk başladılar Medine'ye hicrete. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar sürdü? Zilhicce'den sonra Muharrem, Safer, 2 ay daha sonra Rabiül Evvel. Rabiül Evvel doğum ayıdır sallallahu aleyhi ve sellemin. Hicreti de o kendi hicreti Rabiül Evvel'dir. Kureyş baktı ki Evs kabilesi biat etmiş. Onlar hemen haber alıyor. Evs ne demek? Medine'deki en büyük aile. Hazret kabilesi biat etti. Baktılar ki etraftaki Arap kabilelerinden inananları çoğaldı. Yahu dediler şimdi bu çıkarsa dışarıdaki bütün milleti toplar. Ondan sonra orduyla gelir üstümüze. Bizi yener. Ondan sonra biz zaten korktukları gibi de oldu elhamdülillah. Korktukları tehlikeye düştüler. Neticede dediler ki bir toplantı yapalım Darun Nedve'de. Bu Darun Nedve'deki Darun Nedve esasen Efendimizin dedesinin eviydi. Kusay İbni Kilab Hazretlerinin. Kusay gerideki dedelerinden. Onun eviydi. Merkezi bir nokta, Kabe'ye en yakın. Sonra tabii orayı meclis evi, hani şimdi diyorlar ya mesela köy meclisi gibi, toplantı yeri gibi bir şey yaptılar. İstişareleri orada yapıyorlardı. Mekke'de bina edilen ilk ev. Yani şeye bakıyor. Hacer-i Esved tarafına doğru rivayette var. Altınoluk tarafına da olabilir. Yani çok yakın. O şu anda tavaf ettiğimiz yer var ya. Tavaf alanında şu anda. Orada toplandılar. Çok izdiham oldu. Çünkü herkes Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhine bir plan yapmaya meraklandı. Efendim Abdüşems oğulları, Nevfel oğulları, Abdüddar oğulları, Esed oğulları, Mahzum oğulları sayısız kabile toplandı. Bir kişi, yani aklı eren bir kişi geri kalmadı. Hepsi geldiler. Ondan sonra günlerden ne günüydü? Cumartesi günüydü. Dediler ya Resulallah, cumartesi günü hakkında ne buyurursun? Buyurdu yevmü mekrim ve hadiyatin, hile ve tuzak günüdür. Çünkü Kureyş bana karşı planı cumartesi günü yaptılar. Hakikaten de bu plan kuranlar pazar tatil, hafta içi de toplanacak vakit yok böyle gizli planlara. Cumartesi tam plan kurmak isteyenler için münasip. Allah hayır planları kuranlardan eylesin.
16: Amin.
15: Aleyhimize kurulan şer planlarını da iptal eylesin. Amin. Amin. Allahum salli aleyhi ve sellem. Ondan sonra bir yaşlı geldi. Baktılar hiç tanımadılar. Dediler biz tanımadığımız adamı toplantıya sokmayız. Nereden sizde bu ihtiyar? Dedi ki ben Necid'denim. Necid şimdiki Riyad. Vehhabiliğin merkezi. Ben dedi Necid'denim dediler. Aa Şeyh-i Necdi dediler. Yani Necid'li bir şeyh. Şeyh demek yaşlı demek. Ne yapacaksın? Dede dediler. Ne işin var ya? Yahu dedi siz dedi Muhammed hakkında toplantı yapıyorsunuz. He? Senin nereden haberin oldu? Oo benim her şeyde haberim oldu. Ne yapacaksın? Ben de çok size bir danışman olarak fikir verecek biri olarak bulunmak isterim dedi. E gel o zaman derdimiz aynıymış dediler. Onda aldılar toplantı. Neyse işte o bir görüş attı ortaya, bu bir görüş attı ortaya. Şeytan ikisini de kabul etmedi. Birisi sürgün yapmak planını ortaya attı. Dedi ki sürgün olur mu ya, görmüyor musunuz? Yüzünden nur akıyor, ağzından bal akıyor dedi. Her tarafı dedi kendine uydurur. Gelir sizi buralardan çıkarır. Bütün heyet dediler, vay anasını bu ihtiyar ne akıllıymış dediler. Ondan sonra öbürü kalktı işte dedi hapis yapalım. Bir pencere bırakalım, oradan ölmeyecek kadar yemek veririz, kimseyi görüştürmeyiz falan filan. Ya dedi, siz de akıllı mısınız? Siz uyurken dedi, onlar öyle adamları var ki canlı verirler, onu oradan kaçırırlar. Bu da yakışmadı dedi. Hepsi dediler, ihtiyar doğru söylüyor. Meğer iblis, yani şeytan, bildiğimiz şeytan kılık değiştirmiş. Nasıl melek insan kılığına gelip gelir, dilenci gibi ister ya. Şeytan da yaşlı bir adam kılığına girmiş. Geldi toplantıya. Danışmanlık ediyor. Ebu Cehil dedi ki, yahu dedi Kureyş 12 kabile, her kabileden bir genç seçelim, her birinin eline bir hançer verelim, hançerin de ucuna zehirleyelim, ondan sonra gitsinler 12'si birden ona saldırsınlar, 12'si de kana girsin, böylece onun kabilesi 12 kabileyle baş edemezler, biraz para veririz, diyet parası, biraz da korkuturuz, hadi oturun aşağı, bunlar 12 kabileye de, kan 12 kabileye dağılsın. Tek kabile olursa bu ezilebilir. Onun için benim fikrim budur deyince Şeyh-i Necdi ayağa kalktı. Dedi ki sen dedi bu genç çok akıllı ha dedi. Bunun dediğini yapın dedi. Ebu Cehil'i beğendi bir tek. Şeytan öyle kolay kolay her gavuru beğenmez. Ondan sonra efendim tamam dediler, karar verdiler. Bunun üzerine Allah-u Teala da bu planı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hemen vahyetti. Haber verdi. Ve böylece kainatın efendisi de hicrete o dakika karar verdi. Onlar bu planı gerçekleştiremeden evinde gece baskını yapıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yatağında şehit edeceklerken hicrete izin verildi. Ve böylece Mevla Teala Enfal suresinde, bu Tevbe suresine ayetidir. Enfal suresinde bu hususta buyuruyor Estaizu billah. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Habibim hani o kâfirler hile kuruyorlardı, plan yapıyorlardı. Birisi diyordu ki seni hapsetsinler, öbürü diyordu ki öldürsünler, katletsinler, öbürü diyordu ki nefyetsinler, sürgün etsinler. Ama onlar o hileyi kurarken Allah da karşılığını kuruyordu. Allah Celle Celaluhu hile ve tuzak kuranlara karşılık verenlerin en hayırlısıdır. İşte Mevla buyurdu, Habibim sen git. Hazreti Ali yerine yatır. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hazreti Ali Efendimiz'e dedi, sen dedi benim yerime burada yatacaksın, bu gece benim yatağımda yatacaksın. Ondan sonra Yemen'den bir şey vardı, kırmızı renkli şalı vardı böyle. Buyurdu ki sen bu benim, zaten o zaman böyle her dakika bir elbise değiştirilmiyor ki. Bir tane iki tane şeyler giyiyorlar, o belli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayramlarda giyerdi onun için, kırmızı renkliydi. İki bayramda hep onu giyerdi. Buyurdu ki sen itteşih bihazel bürdil hadrami. Bu Yemen işi dokuması, bu hırkamı sarıl, bürün, böylece yat. فَاِنَّهُ لَنْ يَصَلَ اَلَيْكَ مِنُمْ شَيْءٌ تَكْرَهُ. Merak etme, onu da söyledi ha. Millet de zannediyor ki, Hazreti Ali Efendimiz'in haberi yokken yattı oraya da, onun için rahat yattı yani. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu gece gelecekler, evi kuşatacaklar. Yani ama sana, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep doğruluk abidesi. Yani sen şimdi, sana bir suikast olacak biliyorsun, adama söylemiyorsun, gel sen benim yerime burada dur, bir de benim cübbeyi giy otur diyorsun. Ne olur bu? Gelsinler seni vursunlar olur yani. Bu olur mu yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ya Ali, burada yat, benim hırkama bürün, onlar seni ben sanarlar, ama sana istemediğin hiçbir şey yapamazlar. Söz verdi. Hazreti Ali Efendimiz de tabii imanı kuvvetli insan. Artık uyku bile uyuyabilir değil mi bu durumda? Biz olsak uyuyabilir miyiz? Peygamber söyledi, bir şey olmayacak. Ya Allah da söylese, ben korkuyorum arkadaş. Tabii ya. Ya Allah da söylese, içinde değil, elinde değil ki kardeşim. Pır pır pır pır. Bende panik atak var Hoca Efendi, ayet gelse ben korkarım yani. Ne yapayım, panik atak manik atak. Ecele çağırıyor. Korkunun ecele faydası yok ama Hazreti Ali Efendimiz rahat rahat yattı, uyudu ha. Fakat sağa sola çok döndü. Gavurlar zaten oradan şüphelendi. İkide bir camdan birkaç, bir saat falan takip ettiler. Tabii karanlık ortalık ama o kadar bir şey görüyorlar. Hayal meyal. Sonra ne zamanki şeyi yediler, efendim, oyunları bozuldu. Birbirlerini ayıplıyorlar, ediyorlar, ulan ne manyak adammışık, saatlerdir boşuna bekliyormuşuk falan filan. Birisi dedi, ben anladım dedi, bu o değil. Dediler, ulan anladığında ne bizi bekletiyorsun? Dedi ki, nereden anladın? Ya dedi ki, bu Muhammed'i ben bilirim dedi. Bir yatsa dedi, kıpırdamadan uyur dedi. Bu dedi, çok döndü sağa sola dedi. Oradan anladım diyor falan. Ulan diyorlar, boşuna konuşma dedi. Anlasan ne olacak, gitti zaten diyorlar, kaçırdık. Ondan sonra sen dedi, buraya yat. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu teala anhu ve ardahu ve kerramallahu teala ve cehu efendim uzandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu niye yaptı? Yatağında biri olduğunun karaltısını görsünler de o arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkabilsin Mekke'den, yol kazansın diye. Yoksa yani Mevla ne olacak, alamaz mıydı? Miraca götürdü. Kâbe'den Mescid-i Aksa 2 aylık yol, 3 aylık yol o zaman. Oraya götürdü, oradan 7 kat semaya, oradan Sidretül Münteha'ya. Dünyanın ömrü yetmez, füzeyle gitse Sidretül Münteha'ya gidemez. Dünyanın ömrü en hızlı füze gidemez. O kadar yüksek. Oralara bir saat, birkaç dakika içinde gitti geldi. Abdest aldığı suyun sallantısı durmadan döndü. Allah Teala onu oradan mı alıp Medine'ye koyamadı yani? Ama imtihan olacak, bu yolun çilesi tatlıdır, yorgunluk olacak, Allah için ayaklar efendim diken batacak, kanayacak, öyle mi? Bu iş böyle. Ne demek yani, oruç tuttum yorulmadım, neye yaradı? Hacca gidiyorsun 5 yıldızlı hac, Arafat'ta açık büfe, hiç yorulmadan geldim diyor, neye yaradı? Neye yaradı? Öyle aç mı olur? Bu yolun zahmeti çilesi çok tatlıdır ha. Çok tatlıdır. Yani yolculukları, seferleri Allah için. Severler Allah dostları, çok severler. Ondan sonra gecenin üçte biri geçince Ebu Cehiller 12 kabileden elinde hançerli, zehirli hançerli adam toplandılar. Resulullah Efendimiz'in kapısında kaç kişi toplandı? He? He? 12 hançerli. Geri kalan 100 kişi. Sen ne zannediyorsun? Gavurlar için sağlam yapar. 100 kişi geldiler. 12'si hançerli vaziyette beklediler. Kapının yarığından böyle. O zamanki kapılar böyle sıfır kapanmaz biliyorsunuz. Böyle anahtarları, delikleri, ondan sonra aralanmaları, tahta kapıları durup köyde de biliyorsunuz yani. Ses çabuk gelir, şey ışık görünür bir şey olsa. Ondan sonra efendim kapının yarığından gözlüyordular. Ne zaman uyuyacak da üzerine atlayacağız, onu katledeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta onlar, ha bir mesele daha. Mesela Allah-u Teala onlar gelmeden Efendimiz'i çıkaramaz mıydı? Bir saat evvel çıksa kimse yok kapıda. Mevla ne yapıyor? Mevla diyor ki yok. Ondan sonra biz gelmeden gitmiş dedirtmem o gavurlara. Ya onlar varken aralarından çıkaracağım, onlar görmeden çıkaracağım ki rezil edeceğim diyor. Mevla mesela Musa aleyhisselamı dünyanın bir ucunda büyütüp de Firavun'a yollayamaz mıydı? Ne yaptı Mevla? Firavun'un kucağında büyüttü. Hadi bakalım. Sen çocukları öldürüyorsun Musa'yı yakalayayım diye. Ama Musa koynunda. He? Mevla'nın işleri böyledir. Kapıyı 100 kişi beklerken, dururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Estaizu billahi bismillah. Yasin vel Kur'an-ı Hakim okudu. Fe ahşeynâhum. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Oraya kadar. Yasir'in başından. Yani önlerine set koyduk, arkalarına set koyduk. Biz onları bürüdük, kapattık, kapladık. Onlar artık göremezler. Bu tabii kafirlerin iman edememesiyle ilgili bir ayettir ama zahiri manasına göre görememeleri, set olması falan olduğu için işte onun için Evliyaullah diyorlar ki خُزْمِنَ الْقُرْآنِ مَاشِيْتَ لِمَاشِيْتَ Kur'an'dan istediğin ayeti istediğin niyete oku. Anladın mı şimdi? Halbuki bu ayette önlerine arkalarına set koyduk buyurdu. Kafirlerin iman edememesi için Allah hidayeti istemedikleri için onlara maniler çıkartması. Mevzu bu esasen. Yoksa görünen bir set koymuyor. Ama bu manada okursan da karşındaki düşman seni ne yapamıyor? Göremiyor. Senin niyetin oysa. Mesela yağmur çok yağıyor, sel gidiyor. Selin durması için hangi ayeti okuyayım? Ben şimdi yazıyorum dolu. Yani dualarda şu ayet şuna, şu ayet şuna ne alakası var? Ne alakası var? Efendim ve kıyle ya ardu bli'i mâ eki ve ya semâ ve kli'i Nuh tufanında ne diyor? Ey gök suyunu tut. Tufan bitti. O ayeti yağmur dursun diye okursan Allah'ın izniyle yağmur durur. Kur'an'dan dilediğin ayeti dilediğin niyetle okuyabilirsin. Dilediğin ne demek? Manası tutacak. Sen gidip de ey gökler, yağmurunuzu boşaltın ayetini okursan, iki misli yağar. Öyle mi? Manayı bilmeden olmaz. Cahilliklerin işi olur mu? Ama Evliyaullah nereden buldular o ayetleri? Vahiy gelmedi hoş. E manadan. Bu ayetleri okudu sallallahu aleyhi ve sellem. Yasin Şerif, korkan okusa korkusu gider. Aç okusa açlığı gider. Susuz okusa susuzluğu geçer. Bekar okusa evlenir. Allah. Hasta okusa şifa bulur. Yasin lima kuriyetle. Ne niyetle okunursa o niyet olur. Ankara Yasin ama muhacedi kuriyetle. İşe girmek için bir yere gidiyorsun. Kız istemeye gidiyorsun. Kızı verecekler mi, vermeyecekler mi? Kalbin küt küt küt atıyor. Ondan sonra efendim raporum ne çıkacak, ne çıkmayacak? MR'a gidiyorsun. Hangi dertten korkuyorsun gidiyorsun? Hangi hacetinin önünde kim Yasin okursa o muradı kesinlikle bitirilir, işi görülür. Yasin Şerif, biraz talim tecvid. Diliniz düzgün olsun yani, Kur'an'ı güzel okumaya çalışın. Hiç olmazsa bir Yasin-i Şerif'i bir yanlışsız okuyabilirseniz çok faydası olur size dünya ahirette. Harflerin menfleri kafasını gözünü kırarak yararak okumayın inşallah. Yani zararınız faydanızdan çok olmasın. Yasin Şerif'i öğrenin. Sallallahu aleyhi ve sellem tam kapıdan çıkıyordu. Eline bir avuç toprak aldı. Toprağı böyle attı, saçtı üzerlerine. Efendim, her birinin, 100 taneden her birinin kafasına topraktan kum parçası bir parça girdi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle atmakla 100 kişinin kafasına gider mi? Gitmez. O zaman ne oldu? Ve mâ rameyte iz rameyte. Habibim, attığın zaman sen atmadın. Velakin Allah rama. Lakin atan Allah idi. Hepsinin kafasına değdirdi. Hepsini böyle bir ayakta uyuma hali aldı. Yanlarından geçti gitti. Allah Allah. Sonra birisi geldi bunlara. Allah Teala bir de bir melek gönderiyor bunlarla, tam dalgalık yani iş. Ne bekliyorsunuz? Dediler Muhammed'i. Umduğunuzu bulamayasınız dedi. Niye dedi Muhammed? Çoktan çıktı gitti. Nereye gitti? Bir de hepinizin kafasına da biraz bir parça toprak serpti de gitti. Herkes kafasına baktı, toprak var. Lan kafamıza nereden toprak geldi? Burada bir şey yok, oturuyoruz. Kum fırtınasında mıyız dediler. Allah Allah. Nasıl gitti ya dediler. Hemen dediler. Baktılar başlarında toprak var. Ne bekliyoruz arkadaş? Daldılar eve, geldiler. Baktılar Hazreti Ali Efendimiz'i gördüler. Eyne sahibuk? Arka adamın nerede senin dediler. Ya Ali, eyne sahibuk? La adri eyne zeb. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereye gideceğini söylemedi ona. Niçin söylemedi? Zora düşmesin. Bilmiyorum derse de yalan söylemez. Değil mi? Böyle şeyler çok güzel oluyor yani. Her şeyi söylememek lazım. Anlıyor musun? Telefon numaranı vermek istemiyorsun adama, şey de oldu. O da diyor numarasını bilmiyorum. Halbuki biliyorsa bilmiyorum dese yalan olur. Onun için o da diyor ki sen bana numaranı verme arkadaş. Niye? Senin numaranı benden isterler. Ben de bilmiyorum deyince yalan olur. Verme de bende yalan olmasın. Doğru mu? İşte kafası çalışanlar böyle yapıyorlar, anladım. Siz olsanız ne olacak ya, ben yalan... Yeni mi söylüyoruz yalanı yani? Çok söylüyoruz. Sen ver numaranı bana falan. Ondan sonra Ebu Bekir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ama nereye gideceği belli değil. Mevla buyurdu ki Ebu Bekir'in evine git. Hazreti Cibril geldi. Cebrail aleyhisselam dedi Ebu Bekir'in evine git. Bu Ebu Bekir'i Sıddık'ı sevmeyenler ne olacak halleri acaba? Nasıl Müslüman olabilirler? Baştan beri konuşuyoruz, kaç kere ismi geçti. Bütün İslamiyet'in temel taşı ya. Radıyallahu teala. Ondan sonra girdi. Dedi ki kad üzine li fil huruc. Eve gelir gelmez dedi bana da hicret izni verildi ya Ebu Bekir. Es sohbete ya Resulallah. Beni de yol arkadaşlığına kabul eder misin? Ya biz olsak elime düştün nasıl olsa. Mekke'de kimse kalmadı, herkes gitti. Develer de bende. Yani böyle çok terbiyesiz insanlarla karşılaştım. Bana mühim değil, Efendi Hazretlerine bile yaptılar terbiyesizlik yani. Ya sen, ona hizmet sana nasip olduysa şükret Allah'a be kardeşim. Bir de adam diyor ki işte efendi görüyor musun işte bana kaldın yine falan. Bu lafları bile duydum yani. Çok terbiyesizler vardı. Kalas gibi, kütük gibi adamlar vardı yani efendinin eski adamlarında. Şimdi Hazreti Sıddık develer hazırlamış, her şeyi hazırlamış, bekliyor. Ama ne yapıyor? Yalvarıyor. Çünkü diyor ki Allah bana muhtaç değil, Resulullah bana muhtaç değil. Ben ona muhtaçım. Ya Resulallah, beraberliğini, sohbetini, sohbet demek arkadaşlık. Yol arkadaşlığını kabul eder misin ya Resulallah? Eselüke sohbe. Sohbetinle birlikte olma isterim. Buyurdu neam. Kabul ederim tabii ya Ebu Bekir. Hazreti Sıddık başladı ağlama. Sevincinden ağlamak buna derler. Çok sevindi. Hazreti Sıddık dedi ki ya Resulallah, şu iki deveden birini senin için sakladım. Hicrete izin verilir diye. Kabul buyur. Dedi ki parasını vermeden olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben dedi hem canımla hicrete çıkıyorum hem de malımı da vermiş olayım. Yani senin hediyeni kabul ederim ama mallarınızla ve canlarınızla çıkın buyuruyor. Ve cahidu bi envalikum ve enfusikum. Çıkın ve cihad edin mallarınızla ve canlarınızla. Onun için parasını teklif etti. Hazreti Sıddık zaten malının ekserisini, hemen hemen hepsini Allah ve Resulü'nün yanına infak etmişti. Böylece Kusva isimli devesi, mübarek devesi, hicret yolundaki devesinin adı, bazı rivayetlerde Kusva'dır adı, bazı rivayetlerde Ced'a'dır. İki tane devesi var, birkaç tane daha devesi var. Ondan sonra Diloğullarından Abdullah bin Üreykıt isimli bir adam, ama müşriklerin dini üzereydi. Fakat demek ki güvendiler ona, yol göstermek, rehberlik bakımından. İşi ehline verin meselesi var ya, ehliyet ve liyakat işi var ya, adam gavur oluyor bazısı ama dürüst oluyor. Değil mi? Bazısı da hacı hoca oluyor, seni soyuyor. Böyle de var. Yani demek onu rehber olarak uygun gördüler, yol göstermesi, güvenilir, sır taşımak meselesi var burada. Onu tuttular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem develeri ona verdiler. Dediler ki, 3 gece sonra bu develeri Sevir Dağı'nın mağarasının orada bize getireceksin, teslim edeceksin. 3. gecenin sabahı develerimizi getir. Seni orada bekliyoruz dediler. Tamam dedi. Develeri ona teslim ettiler. Bir gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in evinde kaldı radıyallahu teala. Yani bayağı bir zaman kaldı orada da. Orada da basılma tehlikesi var ama kafirler onu akledemediler. Sonra mağaraya doğru çıktılar. Hazreti Sıddık bazen önünde yürüyor, bazen arkasında yürüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ne yapıyorsun ya Ebu Bekir? Ya önden gidiyorum, önde birileri var mı? Bazı arkadan kalıyorum, arkadan birileri geliyor mu? Yani bana bir şey olsa bir şey değil, sana bir şey olmasın ya Resulallah dedi. Sana feda olayım dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani düşünün, miraca çıkan zat, o mağaraya çıkarken ayaklarını tam basmadı, toprakta kumda izi çıkmasın diye, parmak uçlarının üzerinde çıktı. Şimdi burayı anlamanız çok zor. Ben Sevir Dağı'na çıktım. İndikten sonra 2-3 gün hasta yattım. Ayaklarımı havaya kaldırdım. Hareme bile gidemedim bir zaman. 80 küsur yaşında bir dede vardı. Dedim, dede ölürsün sen. O da bizim kafileyle gelmişti. Dedim, dede sen gelme. Ben de o zaman gencim yani. Dedim yani, acıdım ona. Ya sana ne dedi? Hocam dedi. Ben gelirim dedi ya. Allah Allah dedim. Nasıl dayanacaksın dedim. Yeni Bosna cemaatinden. Birkaç arkadaşlarla çık. Sabancalı Mehmet de var. Sellemeullah. Çıkarken baktım o dede bizi geçti. Daha baktım gitti gitti. Biz onu kaybettik zaten. Ondan sonra biz mağaraya çıktık. Biraz zikirler yaptık, bu ayet-i kerimeleri okuduk, aşır okuduk, bir şeyler ettik. Zaten biraz yorulmuştuk fakat çıkması çok zor değil, inmesi daha zor geldi. Böyle dik, devamlı fren yapmaktan kaslar, ayaklar o kadar, bir de terlikle çıkmıştım herhalde. O kadar zorlandım ki ayaklarım 2-3 gün yani tavaf falan yapamadı. İnişi çok daha zor geldi. Şimdi bir de buraya çıkarken parmak uçlarının üzerinde çıkmayı düşünemiyor. Çıkarken parmak uçların üzerinde. Niye ki? Ayağım yerde iz yapmasın, müşrikler yakalayamaz. Sallallahu aleyhi ve sellem çektiklerini görüyor musun? Kim için? Bize İslam'ı ulaştırmak için. Baktı ki Hazreti Sıddık radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalın ayak yürümeye çok alışmamış. Mekkeliler çok yalın ayak yürürdüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alışmamış. Onun için sahibun nalin, iki nalin sahibi. Yani o zaman herkes nalin giymez. Herkes nalin bulamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelden beri nalinliydi. Yani Mekke döneminde de nalin giyerdi. Hani deriden, şimdiki terlik. Ben resimleri falan var, nali şerif işte. Öyle nalin giyerdi. Yine tabii ayağı korur. Şimdiki ayakkabılar kadar kuvvetli değilse de. Ama dağa çıkarken yalın ayak çıkıp bir de parmak uçlarına basarak çıktığı için ayakları soyuldu, mübarek derileri soyuldu ve kan damlamaya başladı. Hazreti Sıddık bunu görünce dayanamadı. Dedi ki, ya Resulallah, ben bu saatten sonra seni yürütmem, sırtıma çıkacaksın. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sırtına aldı, tık nefes. Hem dağa çıkıyorsun, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i taşıyacak. Tabii manevi ağırlığını kimse taşıyamaz da, zahiren Allah kolay etti demek ki. Ama Hazreti Sıddık nefes nefese kaldı, mağaranın ağzına kadar sırtında getirdi. Hey gidi Hazreti Sıddık radıyallahu teala. Hazreti Ömer'e, Hazreti Ömer'i methettiler de, dedi ki, ey gidi, keşke Ömer'in bütün hayatı Ebu Bekir'in bir gecesine denk olsaydı dedi. Ya Ömer, sen de büyük adamsın, niye böyle konuşuyorsun? Bu kadar ayet hadis senin hakkında nazil oldu, varid oldu, senin fazileti. Dedi ki, ama o Hazreti Sıddık'ın o mağarada geçirdiği bir geceye bütün Ömer'in amellerini feda ederdim dedi. Bana nasip olmadı o sohbet dedi. Böyle makam sahibi. Ama şu yapılanlar nasıl unutulacak? Ondan sonra geldiler, mağaraya girdiler. Mağaraya girdikleri zaman evvela Hazreti Sıddık dedi ki, ya Resulallah, dur ben bir gireyim de içeride ne var ne yok. O Sevir Dağı böcekleriyle, akrepleri ve yılanlarıyla meşhur bir dağ. Bütün Mekkeliler bilir. Çok akrepli bir dağ. Her yeri yılan dolu. Hazreti Sıddık da bunu bildiği için dedi ki, ben bir önce gireyim. Mağaralarda yılanlar çok bulunur. Sana eziyet eden bir şey olmasın ya Resulallah. İşte bütün delikleri taşla, şeyle, toprakla delikleri tıkadı. Bir delik kaldı. Orada da yılan vardı. Hazreti Sıddık o deliği de ökçesiyle tıkadı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girdi. Hatta yorgundu, biraz kucağına yattı. O arada yılan Hazreti Sıddık'ı sokmaya başladı. Ve gözyaşları Hazreti Sıddık'ın tabi dayanamadı. Yılan sokması kolay bir şey değil, başımıza gelmiş bir şey değil. Gözyaşları dökülüyordu. O anda bir damlası Resulullah Efendimiz'in yüzüne dökülünce sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. Ne oldu ya Ebu Bekir? Dedi böyle. Niye bana demiyorsun? Hemen geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Yılanın soktuğu yere, şimdiki acil servisler baş edemez yani. Hemen tükürdü. Kainatın Efendisi'nin tükrüğü çok büyük şifa. Hazreti Ali Efendimiz'in gözüne tükürdü. İltihaptan göremiyordu Hayber'de. Mübarek bir tükürdü. Gözü eskisinden sağlam oldu. Hemen Hayber'in kalesinin kapısını kaptı götürdü. Kaleyi açtı. Bu hadislerde çoktur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede bulsak bir kere de bize tükürseydi şifa bulaydık. Hey gidi. Yok öyle bir zat daha. Yok. Hemen yılanın soktuğu yere mübarek tükürüğünü sürdü. Bir anda ağrısı sancısı gitti. Hiçbir şey olmamış gibi. Onun için o yılanı, Ebu Bekir Sıddık'ı mağarada sokan yılanı Şiiler çok severler. Onu sevdikleri için de efendim o yılanın şeklinde böyle bir sembol yapmışlar. O sembolü efendim onu keçeden bir sembol yapmışlar. Ona çok tazim ederler. Çünkü neden? Hazreti Sıddık'ı soktu diye çok memnun kalıyorlar yani. Acayip. Rafizilerin, Acem Rafizilerinin böyle Hazreti Sıddık ve Hazreti Faruk düşmanlığı onları dinden imandan çıkarttı. Allah muhafaza buyursun. Allah hidayet eylesin. Ne diyeyim ya Rabbi? Yaşayanlarına hidayet ver ya Rabbi. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir ağaç vardı. O ağacı davet etti. O ağaç geldi. Dikenli bir ağaç. O da dallarıyla, budaklarıyla mağaranın önünde orayı kapattı. Efendim, insan boyunda. İnsan boyunda böyle bir ağaç geldi. Ondan sonra Allah-u Teala örümceği gönderdi. Örümcek de bir acayip. Güvercinleri gönderdi. Güvercinler geldi, yumurta yaptılar. Yumurtladılar. Ondan sonra güvercin geldi. Öyle bir ağlar dokudu, dokudu, dokudu ki kaç senede o ağı dokuyamaz. Bir anda dokudu. Hem Mevla Teala doku derse dokur. Oku derse okur. Ya dokudu. Ondan sonra mağaranın kapısında 4 sene dokusa kadar dokumuş. 4 senelik dokuma kadar, 4 saat yoktur yani. O kadar dokudu. Ondan sonra kafirler gelince ne yapmasınlar? Efendim, şaşırsınlar, anlamasınlar diye. Calut da Davud Aleyhisselam'ı arıyorduk öldürmek için. O zaman da yine Davud Aleyhisselam'ı örümcek kurtardı. Örümcek ördü. Evet. Bu Haccacı Zalim denen adam, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in torunu İmam Zeyd, Zeydiye fırkası, ona mensubuz derler, alakası yoktur. Şimdi Caferiler de Cafer-i Sadık'a mensubuz derler, alakası yoktur ama isimler doğrudur yani. Cafer-i Sadık diye bir zat vardır, bizim de imamımızdır. İmam Zeyd İbni Ali de Zeydiye fırkasının Yemen'de bunlar. Onların imamıdır ama bizim için bizim imamımızdır. Yani İmam Muhammed Bakır Hazretlerinin kardeşidir, İmam Cafer-i Sadık Hazretlerinin amcası olur. Bu İmam Zeyd İbni Ali de maalesef Haccacı Zalim, Hişam İbni Abdülmelik tarafından işte görevliydi, çırılçıplak astı. Biraz da devletin yanlışları var diye o da biraz itirazlar etti o mübarek. Ehl-i Beyt'in imamı, onlar zulme dayanamazlar, sessiz de kalmazlar. Hele ki Hazreti Hüseyin tarafıysa, Hazreti Hüseyin nasıl Kerbela'da çıkış yaptı? Hazreti Hüseyin Efendimiz celalliydi, heybetliydi. Hazreti Hasan Efendimiz biraz daha işi idare edelim'e giderdi. Hazreti Hüseyin Efendimiz hiç idare etmezdi, hakkı haykırırdı. Ondan dolayı şehit oldu. Şefaatlerine Rabbim nail eylesin. Bu da onun torunu olduğu için o damarda hala Hüseyinilerde celal vardır. O da öyle, onlara itiraz edince o da onu çırılçıplak vaziyette astı. Hicri sene 126 senesi. 4 sene dar ağacında bıraktı, çıplak. 4 sene. Mübareğin karnındaki etler sarktı, avret yerini örttü. Bir de Allah Teala örümcek gönderdi ve örümcek öyle bir etrafına ağ ördü ki kim gelse gelsin avreti gözükmezdi. Ve asıldığı dar ağacını kıbleden çevirirlerdi, yüzünü arkasını getirirlerdi. Dar ağacı tekrar dönerdi, kıbleye döner. 5 sene dar ağacında kaldı. Ne koktu, ne çürüdü, ne de kıbleden döndü. Ölü vaziyet. Radıyallahu Teala. Ya Rabbi, bizden onları hoşnut ve razı eyle, şefaatlerine nail eyle. Derecelerine âli eyle. Ya Rabbel Alemin. Allah Allah. Sonra mübarek asıldığı dar ağacını da bedeninde yaktılar. Ehl-i Beyt'e zulmedenlere lanet eyle ya Rab. Kabirlerine ateş doldur ya Rab. Amin. Ehl-i Beyt, bizim imamlarımız, Resulullah'ın torunları, parçaları. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Evet. İnna cündüm min cünudillâh teâlâ. Örümcek Allah'ın ordularından bir ordudur. Onun için peygamberlere yardım etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardım etti. Evet. İki de vahşi güvercin geldi. Onlar da yumurtaladılar, yumurtladılar mağaranın ağzında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için güvercinlere de bereket duası yaptı. Şimdi Mekke'deki güvercinlerin ekserisi o iki güvercinin mübarek neslinden gelmişler. Evet. Allah Allah. Mekke fethi gününde de güvercinler, o güvercinlerin işte nesilleri, zürriyetleri, onlar geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine gölge yaptılar. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü bereket duası yaptı. Güvercinler çok hayırlı, bereketli hayvanlar, mübarek hayvanlar ya. Ondan sonra müşrikler Resulullah Efendimiz'i kaybettiler. Bu onlara çok zor geldi. Dediler, şimdi korktuğumuz başımıza geldi. Toplayacak milleti, gelecek Mekke'den bizi çıkaracak. Ne yapalım? Üz yukarı aşağı Mekke'nin bütün vadilerini dolaştılar. İz sürenler var. O zaman bir meslek. O iz sürenlerin hepsini yolladılar. Sevir Dağı'na giden Alkame İbni Kürc isimli bir izci, o Mekke fethinde Müslüman oldu. Artık radıyallahu anh Müslüman oldu. Sahabeden oldu ama o zaman Müslüman değildi. Mağaraya kadar izi sürdü. Dedi ki izler burada kesildi. Ama buradan sağa mı gitti, sola mı gitti? Efendim, yoksa dağdan daha mı yukarı gitti? Onun için bunu bilemeyeceğim dedi. Ben size buraya kadar getirdim dedi. Kureyş'in delikanlıları kılıçlarını, bastonlarını aldılar, mağaranın ağzına vardılar. Birisi dedi ki, hadi girin mağaraya dedi, bakın var mı? Ümeyye bin Halef gavuru dedi ki, ya deli misin?

0: Hatta dedi ki, ya Resulallah dedi, birisi de mağaranın üstüne çıktı. Mağaranın bir taraftan üstü var. Oraya çıktığın zaman, baktığın zaman içi görünüyor. Dedi ki, ya Resulallah, ayağına baksa adam bizi görecek diyor. Ayağına baksa bizi görecek. Ya Ebu Bekir, مَا ظَنُّكَ بِسْنَيْنِ اللّٰهُ سَعَلِسُمُ üçüncüleri Allah olan iki kişi için ne tasalanıyorsun? Korkma dedi, üzülme. Ama Hazreti Sıddık dayanamadı, dayanamadı. Yani çok tedirgin oldu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yakalanırsa o, onun da yanında, ben ne yapacağım, ne edeceğim diye. Ondan sonra birisi geldi mağaraya doğru, çıkarttı şeyini, avretini, işemeye başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu adamlar bizim burada olduğumuzu bilseler, anlasalar, bu böyle işer miydi? Gavur ama bu kadar da gavur değil yani. Yani çırılçıplak bize karşı döner miydi? Onun için telaşlanma, bunlar şüphe bile etmiyorlar dedi. Bizim burada olmadığımızdan. Fakat Hazreti Sıddık Efendimiz'in tabii yani üzüntüsü geçmedi. Geçmeyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ya Ebu Bekir, lev ca'ûnâ min hâhûnâ lezehebnâ min hâhûnâ. Onlar bu kapıdan gelseler, biz bu kapıdan çıkar gideriz. Dedi, ya Resulallah, öbür taraf uçurum. Bak bakalım. Bir baktı, öbür taraf deniz. Bir de gemi var, sandal. Ya buraya deniz nereden geldi? Gemi nereden geldi? Dağ, deniz nereden geldi? Nuh Aleyhisselam'ın tufanında dağların üstüne deniz çıktı. Niye? Allah getiremez oğlum. Yani manevi tarafı, bizi Allah buradan kurtarır, her yoldan kurtarır. Sen telaş et. Yine telaşı geçmeyince sallallahu teala aleyhi ve sellem dedi ki, ya Ebu Bekir, iz yekûlü sahibi, ayeti buraya kadar okudum. Siz ona yardım etmezseniz, Allah ona zaten yardım etti. Ne zaman ki kafirler onu çıkartmaya sebep oldular, iki kişi olarak çıktılar, mağarada bulunuyorlarken arkadaşına ne diyordu? La tehzen, ya Ebu Bekir üzülme, innallâhe mâna, Allah'ın yardımı bizimle beraberdir. Dedi, ya Resulallah, ben nasıl dayanacağım? Sana bir şey olursa İslam gitti, ben bana bir şey olduğundan korkmuyorum. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ya Ebu Bekir, gel dizime değdir. Dizini dizine değdirdi, alnını da alnına değdirdi. Allah Teala'dan kendisine inen feyizlerden, sekinetlerden ona biraz teveccüh etti. Buna teveccüh denir. Tarikatta da vardır. Mürşit, müridine teveccüh eder. İşte o nispetten gelir. Mağaradaki Hazreti Sıddık'a gelen feyizden silsile yoluyla gelir. Çünkü o feyiz oradan Selman Farsi'ye geçti. Selman Farsi'den işte Kasım-ı Muhammed Mevbek Sıddık'a geçti. Oradan işte efendim İmam
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 1 Ekim 2016 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül FM Türkiye genelinde yayında. Bulunduğunuz ildeki yayın kesintileri için bize ulaşın. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
0: Yani böyle nasıl o meclis bakanları olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e

0: SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Afrika'da yaşam zor. Ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
0: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
2: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu, yardım hesapları açıldı.
5: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmaktadır.
2: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
6: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212. Reklamları dinlediniz.
7: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 1 Ekim 2016 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam ediyor.
2: Şimdi diğer silsilelerde de hepsinin bir şeceresi var. O silsileden onlara geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'tan gelen feyizlerden ona biraz alnına değdirip de teveccüh edince, yani kalbi kalben yönelince, kendinde depolanan diyelim nurlardan bir kısmını ona yansıtma, aksettirme yoluyla, inikas tarikiyle yansıma yoluyla efendim fenzelallahu sekinetehu, işte ayet devam ediyor. Allah Teala sekinetini, sekinet demek sakinleştirici, feyiz demek. Bir insan bütün korku ve paniklerin içinde öldüm öleceğim halinde olsa, mesela diyelim ki Kabe'de bir sene haçta yangın çıktı. Çadıra, bizim çadıra da yangın gelmeye başladı. Tüpler bomba gibi patlıyordu. Her yer yanıyor. Biz öyle bir panik ettik. Artık dumanlar bizi sarmaya başladı. Dağa kaçmamız lazım. Efendi Hazretleri'ni tabii kalktı biraz uyuyordu mübarek. Kalktı Mina'da. Efendim abdest alıyor. Önlüğümü getirin, misvağımı getirin. Biz yandık yanıyoruz derdindeyiz. O hala misvaksız abdest alınmaz. Önlüksüz müstamel su üzerime dökülür. Kaç kere yanına gel, efendim acele buyurun işte. Tüpler patlıyor, yan çadırlar başladı yanıyor, patlıyor. Hiç. Herkes nasıl kaçıyor? Yavaş yavaş. Şimdi bu sekinet demek insana sakinlik veren hal, feyizdir.
8: Feyiz bir insana geldiği zaman Amerika, Rusya toplansa, bir de İngiltere, Çin'i ekleseler, bütün dünyanın gavuru karşısına gelse, Allah'ın feyzi bir adama gelirse, hepsine meydan okur, hiç de kılı kıpırdamaz ha! Ama şimdi bakıyorsun, milyonluk ordu tiril tiril titriyor. 5 tane teröristten diyelim. Neden? Feyiz yoksa, sekinet yoksa, rahmet yoksa, hidayet yoksa, zikir yoksa, dua yoksa, kuvve-i maneviye yoksa yenilirsin. Kuvvet çoklukta değildir, silahta değildir. Kuvvet kalptedir, huzuru kalptedir, maneviyattadır. Onun için Allah sekinetini indirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona teveccüh edince Hazreti Sıddık süt liman oldu. Artık ondan sonra kapıda Ebu Cehil mi var? Mağarada mıyız? Yakalanacak mıyız? Hiçbir şey yok. Oldu mu ya Ebubekir? Nasılsın şimdi dedi. Kendini nasıl hissediyorsun? Çok rahatım ya Resulallah dedi. Bir şey yok. Fenzelallahu sekinetu aleyhi. Allah ona feyzini indirdi. Neyle indirdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme efendim zaten iniyor. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Sıddık'a yansıyor. Hazreti Sıddık'a feyiz gelince efendi ve yedev Allah Habibini destekledi bi cunudin lem teravha. Sizin görmediğiniz ordularla Sevir Dağı'nda ne melek orduları geldi. Kolay mıydı öyle? Ebu Cehiller geldiler mağarada Resulullah'ı öldürebilirler miydi? Yakalasalar da acaba bir şey yapabilirler miydi? O melekler onları ne yapardı acaba? Paramparça ederdi. Ama Allah Teala sabreder, sabreder. Habibine de efendim imtihan eder. Hazreti Sıddık'ı imtihan eder. Resulullah Efendimiz zaten imtihan olsa ne olacak? O masumdur ama mesele bu işin çilesini çektirir, tadını tattırır, feyzini indirir. Bunlar buna sebeptir. Bu imtihan olmasa o feyiz yağmaz. İnsan yorulmadan bu yolda, Allah yolunda maddi manevi imtihanlar, bedeller ödemeden bu işin tadını tadamaz. Bu işin tadını bir tattığı zaman daha da ebedi bırakamaz. Bütün dünya karşısına çıksa o Allah'a, Ehl-i Sünnet'i, Kur'an'ı bırakmaz. Bırakmaz. Çünkü burada imtihanları kazanmak lazım. Allah dayanamayacağımız imtihanlara tabi etme ya Rabbel Alemin. Ece'ale kelimetellezine keferu süfla. Rabbim ne yaptı? Kafirlerin davasını en alçak yaptı. Bitti. Şirk Ebu Cehil bitti. Çünkü Efendimizin Medine'ye gitmesi ne demek? Onlardan kurtulması. Ne demek? İslam devletinin kurulması demek. İslam devletinin kurulması ne demek? Şirk düzenlerinin yıkılması demek. Kafirlerin davası o noktada alçak oldu. Ve kelimetullahi el-ulya. Allah'ın dini davası İslam. Hey gidi İslam, hala uğraşıyorlar işte. Vatikan uğraşıyor, Mossad uğraşıyor, İngiliz uğraşıyor, bütün dünya gavurları planlar, haritalar, Türkiye'yi bölmek, İslam alemi parçalamak, Büyük İsrail projesi, Orta Doğu projesi falan falan falan. Allah azizdir, işine galiptir, istediğini yapandır, faalü limâ yürittir. Ondan başka istediğini yapacak hiçbir kuvvet yoktur. Korkmayalım. Mahzun olmayalım. Allah bizimle beraberdir. Bu badireleri de atlatacağız inşallah. Vatanımız kurtulacak inşallah. İslam alemine bayraktarlık yapacağız inşallah. Yeter ki bize Ehl-i Sünnet'e sahip çıkalım. İmanımıza sahip çıkalım. Batıllara uymayalım. Ve korkutulursak da korkmayalım. Aldanmayalım. Allah'ın davası en yücedir. Vallahu azizun hakim. Allah aziz, galip. Her istediğini yapandır. Her işi yerli yerinde olandır. Evet. Kureyş mağaradan ümidi kestiler. Yahu yanına kadar geldiler. Yok diye geri döndüler. Bu kadar adam o kadar dağı çıkıp da ya şu mağaranın içine bir girelim ne var? Ağacı biraz kenara çekelim. Örümceğin yuvasını bozmakta ne var? Evlerin en zayıfı örümcek evidir Allah buyuruyor. Yani örümceğin yuvasında ne var? Sanki 10 katlı inşaatı mı çökerteceksin? Çek şöyle. Bir baston vur gider. Bir bak ya. Bakamazsın. Baksan da göremezsin. Görsen de dokunamazsın. Allah var Celle Celaluhu. Allah var Celle Celaluhu. Madem Allah var biz galibiz ya. Biz üstünüz kardeşim. Ne korkuyorsun dünyanın gavurunda? Ondan sonra Böylece mağaradan çıktılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir Mekke'ye baktı, artık çıkıyordu. Dedi ki, ey Mekke, vallahi inne ehleke levlem yukridni ehluke ma haraştu minki, senin ehlin, senin halkın beni çıkartmaya, çıkmaya mecbur etmeselerdi, ben senden asla çıkmazdım. Ve ma sekentu gayraki, senden başkasında yerleşmezdim. Vallahi inni le'alemu enneke habbul bilad ilallah. Allah'ın şehirler içinde en sevdiği şehir sensin ey Mekke. Ama ne yapayım, senin adamların beni çıkardılar. Onun için çıkmak zorunda kaldım dedi. Ondan sonra Allah-u Teala ona şu dua okumasını vahyette estaizu billah. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Habibim de ki, ey benim Rabbim, beni Mekke'den sadakat üzere, İmanla, Kur'an'la, zikirle, doğru dürüst bir şekilde çıkar. Beni Medine'ye salimen, ganimen, sıdk üzere, vefa üzere girdir. Ya Rabbi, tarafından bana yardım eden bir güç nasip eyle. Duasını Allah öğretti. Duası da kabul oldu. Bu dua da Kur'an dualarında geçiyor. Bu dua ile beraber Mekke'den çıktı selametle. Medine'ye girdi ganimetle. Ve Ensar'dan da kendisine ne buldu? Senin canın bizim canımız. Canını korumak için canlarımız feda olsun. Mallarımız feda olsun. Çoluk çocuğumuz feda olsun ya Resulallah diyen Ensar-ı Kiram buldu. Çünkü bana yardımcı, nasir, yardımcı gönder dedi. Allah da Ensar'ı yardımcı et. Bize de yardımcı yarat ya Rabbel Alem. Bu ehli sünneti muhafaza için, bu ehli bid'ati yenmek için, bu İslam'ı, şeriatı, Kur'an'ı üstledi bu vatanda hakim etmek için, bu millete hakkı hakikati anlatmak için güçsüzüz, perişan haldeyiz. Bize de yardımcılar halka ile ya Rabbel Alem. Bir gücümüz yok ya Rabbel Alem. Amin. Allahum salli ala ve ala alihi ve sellem. Evet. Ondan sonra Kureyş dediler ki, bunlar herhalde deniz kenarından, Cidde yolundan yol tutarlar. Onun için bu ikisinden ikisini veya birisini esir edene veya öldürene 100 deve, bazıları dedi 200 olsun. 200 deve demek şimdiki 200 tane en iyi jip. 200 tane. Millete vaat yağdırdılar. Onlar mağarada 3 gece beklediler. Abdullah ibn Ebi Bekir küçüktü. Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu. Allah Allah. O gelirdi karanlık olunca. Mekke'de neler oluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istihbaratsız durmazdı. İstihbarat yapardı. Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu dedi ki, şunu yaptılar, şunu yaptılar, sizin başınıza işte 100 deve koydular falan filan. Öyle haber verirdi. Gece sabaha yakın giderdi, Kureyş'le birlikte Mekke'de evinden çıkmış gibi çıkardı. Millet de onu evinde zannediyor. 3 gece de mağaraya giderdi gizli. Hazreti Sıddık'ın oğlu. Allah Allah. Amir İbni Füheyre vardı. O Ebu Bekir Sıddık'ın azatlı könesiydi. Hazreti Sıddık'ın koyunlarını otarırdı, çobanlığını yapardı gündüzleri. O da akşam olunca sütleri sağardı. Getirirdim mağaraya, efendim, onlara taze süt içirirdi elhamdülillah. Allah koruduğumu koruyor. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe annemizin kardeşi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baldızı, Esma validemiz. O var ya, o var ya, o var ya. Ne acayiptir o. Evden çıkarlarken hicret için onlara bir yol azıklığı yaptı. Onda da işte ağzını bağlayacak bir şey bulamadılar. Yemekler dökülmesin diye kemerini çıkarttı. Kendi kuşağını ikiye yırttı. Bir tanesiyle kırbanın ağzını bağladı. Birini yine beline lazım, elbisesini tutacak. Birine onu sardı, birine de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in erzakını sardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona zâtün nitâkayn, iki kemer sahibi. Cennette sana 2 altın kemer verilecek. 2 altın kemer. Her yaptıklarının karşılığını görecekler. Hiçbiri zayi olmayacak Allah yolunda yapılan. Hiçbiri. Hazreti Esma validemiz gelirdi, akşam olduğu zaman yemeklerini, içeceklerini, yahu biz bir kere çıktık 3 gün yattık ya. Devamlı çıkardı her gece, yiyeceklerini, içeceklerini getirirdi. Ondan sonra üçüncü gecenin sabahı oldu. O rehberleri, Efendim Abdullah bin Ureykıt iki deveyi getirdi. Sabah buluştular, deveye bindiler, Medine yoluna girdiler. Amir ibn-i Föhre de Ebu Bekir Sıddık'ın arkasına oturdu devede. Böylece Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den hicret yoluna çıkmış oldu. Hazreti Sıddık ile beraber. O arada meşhur hadise Suraka radıyallahu anh diyelim, Suraka Efendimiz sonradan oldu. O peşlerine yetişti. Hazreti Sıddık bir baktı, eyvah bize yetişti. Suraka yetişince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, korkma, bir şey yapamaz bize. Suraka onlara tam yaklaşacağı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, erdu hudi, toprak yut bunu dedi. Halbuki orası kumluk bir arazi değildi. Yakala yetiştiği yer taşlık bir araziydi. Taşların içinde devesi batmaya başladı. El eman el eman dedi. Resulullah Efendimiz atlıkıhi, toprağa dedi sal bunu. Ayağının, atının ayakları yerden çıktı. Ondan sonra geri gidiyormuş gibi yaptı. Biraz daha düşündü. Ey gidi Suraka dedi. Yüz deveyi kıyamete kadar bir daha göremezsin. Bir daha denesen fayda var dedi. Bir daha deneyeyim dedi. Bir daha battı. Yedi kere ya Resulallah ben yaptım sen yapma. Yedi kere Efendimiz saldı. Sonda dedi ki kesin söz veriyorum sana. Anladım ki bu iş başka. Ben senin anladım dedi. Senin işin yükselecek, seni kimse engelleyemeyecek. Ben işi anladım dedi. Dedi ki ne yapayım senin için, ne yapabilirim? Hatta dedi deveyimi bırakayım, şunu yapayım, hizmet edeyim, sana yolda geleyim. Yok dedi, hizmetine ihtiyacımız yok, deveye ihtiyacımız yok. Sen şimdi bizim yolumuzu gizle, arkamızdan herkes yola koyuldu yüz deve için. Onlara dersin ki ben görmedim, ben rastlamadım, boşuna gitmeyin, yorulmayın falan. O da hakikaten sözünde durdu. Gelene gidene dedi ki ya ben bulamadım, ben göremedim bir şey, siz mi göreceksiniz falan. Bütün insanları geri çevirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman etti. Müslüman oldu. Zannedersem fetih senesi Müslüman oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu. Ey Suraka! Bir gün gelecek Kisra'nın bilezikleri senin ellerinde olacak. O gün acaba halin nasıl olacak? Hazreti Suraka da şaşırdı kaldı. Ne alakası var? Kisra kim? Şimdiki Amerika. Rusya. Yani kralın bilezikleri sana gelecek. Suraka Badiye'den, çölden bir zat. Bana nereden gelecek dedi acaba? Bekledi bekledi bir şey anlamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Hazreti Sıddık vefat etti. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz'in döneminde Kisra'nın hazineleri geldi Beytülmal'a. Irak'tan fetihler oldu, ganimetler oldu geldi. Hazreti Ömer Efendimiz'i çağırdılar. Beytülmal'la görevli sahabi geldi bir baktı. Üzerinde bütün çuvallar örtmüşler abi, öyle çuvallar. Açın bakalım dedi. Bir açtılar çuvalları. İnciler, yakutlar, mercanlar, zümrütler böyle böyle ışıl ışıl. Hazreti Ömer Efendimiz bir gördü ağlamaya başladı. Dediler ya Ömer ağlanacak gün müdür? Gülecek gündür. Bütün Kisra'nın ganimeti bize geldi. Resulullah Efendimiz verdiği müjde, mucize gerçekleşti. Ey gidi dedi. Bu kadar para geldikten sonra millet birbirine girer. Ben korkuyorum. Bu kadar nimeti hazmedemezsek istidraç olur da azaba düşeriz dedi. Bu zenginlik iyi bir şey değil dedi. Paralar çoğalmaya başladı dedi. Ondan sonra dedi ki Beytülmal'ın sahibi, ya memleket yarın sıkıntı olur, bir şey olur. Biz bunları saklayalım, sıkıntı olunca devlet hazinesinden harcarız. Devletin ihtiyaçlarına hani bakmakla görevli olduğu devletin mükellefiyetleri var. Yani şu anda mesela bir kadının kocası boşasa, kadın veya kocası ölçe veya kadına bakmasa, İslam'a göre devlet ona bakıyor. Ama şu andaki devlette bu durumda kalan bir kadına devlet bakıyor mu? He? Çalış diyor. Çalış diyor. Çalışamıyorum dese emekli olsaydın, zamanında çalışsaydın diyor. İşte İslam devletinde Beytülmal diye bir müessese vardır ki bir kadın kocam kötü çıkarsa diploma alayım da erkeklerin arasında oturayım da okuyayım da diploma alayım da sonra kocam kötü çıkarsa beni boşarsa çalışmak zorunda kalırsam İşimi görürüm deme ihtiyacı doğmaz. Çünkü İslam devletinde kadın bilir ki kimse onu bakmadığında mutlaka devlet onu bakacaktır. İslam'da böyle bir huzur var, böyle bir adalet var. Kadın erkek karışık olmaz, görüşük olmaz. Fitneler çıkmaz, erkekler işsiz kalmaz, maaşlar asgari düşük olmaz. Çünkü neden? E şimdi bu kadar kadın da çalıştığı için, hem de biraz onları da ucuz çalıştırdıklarından ekseri yerlerde erkekler bile iş bulamamaktadır. İslam düzeni, hey gidi Kur'an düzeni, dünyayı ıslah eder. Kur'an düzeni başka bir şey. Allah'ım bir an evvel İslami nizam nasip eyle. Kur'ani düzen nasip eyle. Adil düzen nasip eyle. Herkese Kur'an'ın hükmüyle muamele eden bir nizama bizi kavuştur. Ya Rabbel Alemin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki, vallahi dedi ben bu ganimet malını bir gece bile Beytülmal'da saklatmam. Burada çok mücevherler var. Milletin kafası karışır. Ne olacak? Hepsini dedi fakire fukaraya dağıtacağım. Sabah olmadan bir tane bırakmam dedi. Hazreti Ömer bu. Bizim mantığa göre devlet hazinede bayağı para dursun. Hazinede bayağı para durursa meraklıları artar. İlgilenenler artar parayla. Hemen dağıtacağım dedi. Ve sabaha kadar dağıt. Ey Suraka gel bakalım dedi. Suraka da geldi radıyallahu anh. O efendimize yakalamak isteyen zat. O zaman müşrik iken. Geldi. İki tane bilezik. Soma artık. Mücevherler şunlar bunlar. Al dedi Resulullah mucizesi zuhur etsin. Birini sağ eline taktı. Birini de sol eline taktı. Sahabe-i kiram şaşırdılar. Ya bunları Suraka'ya niye verdi? Neydi mesele ne değildi falan anlamaya çalışırlarken efendim bu hadis-i şerifi rivayet eden zatlar diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Suraka'nın bileklerine baktı. O Müslüman olduğu zaman. Dedi ki ey Suraka, bilekleri inceydi. Senin dedi bu bileklerinde Kisra'nın bileziklerini görüyorum. Nasıl olacak o gün acaba durumun dedi. O da hiçbir şey anlamadı tabii. Neticede mucize nasıl oldu geldi. Zuhur etti Hazreti Ömer Efendimiz onun kollarına onu taktı. Sonra hemen çıkarttı fakat o mucize zuhur etsin diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle mucize sahibi. Hepsini haber verdi. Orada hicret ediyordu. O sıkıntının içinde Kisra'nın mülkünün parçalanacağını, ganimetlerin İslam Beytülmalı'na intikal edeceğini söylüyordu. Mekke'de en zor zamanda Ya Rabbi Rumların mülkünü bana nasip et. Kulillahümme malikel mülk. Ey mülkün sahibi Allah diyordu. Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Rumların, Farislerin, Kisra'ların, Kayserlerin saltanatlarını İslam'a nasip eyle diyordu. Ebu Cehiller gülüyorlardı. Daha Mekke'de oturmaya gücü yetmiyor. Bu kadar hayalperest, ne kadar hayalci bir adam. Mekke'de duramıyor. Rumların mülkü ne demek? Faris mülkü ne demek? Şimdiki Amerika, Rusya. Bunların saltanatına göz dikmiş. Bu ne akıl diyorlardı. Ama Allah verdi mi hepsini Resulullah Efendimiz'e? Verdi. Hem de birkaç sene içinde. Vefatından birkaç sene sonra Hazreti Ömer döneminde bu fetihler nasip oldu, tamamlandı. Onun için Allah'ın vahyi haktır. Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde buyurdukları haberler, mucizeler haktır. Resulullah'a ittiba edin, vahye ittiba edin. Ne buyurduysa bundan sonra da olacak. Bir gün kalsa bile Allah uzatacak, Mehdi gelecek. Dünyayı adaletle dolduracak. İsa Aleyhisselam inecek. İnne azeddinle edhulü alâ ve edhulü aleyhileyle ve nâr. Gecenin girdiği yere İslam girecek. Gündüzün girdiği yere İslam girecek. Dünyada tek din İslam kalacak. Güneşin doğduğu her yerde Müslüman yaşayacak. Kıyamete yakın bunlar olacak. Ömrümüz varsa Allah görmeyi nasip eyle. Değilse de askerler o güne Hazreti Mehdi askerler yetiştirmeyi nasip eyle. İtikadımızı sağlam tutalım. Deccala küfredelim. Resulullah'a iman edelim. Efendim Hazreti İsa'nın ineceğine iman edelim. Bütün alametlerin hak olduğuna iman edelim. Allah'ımızdan kıyamet alametleri, eşdad-ı saat zamanında, ahir zaman fitnelerinden bizi muhafaza etmesini niyaz edelim. Mevzu bu. Neye hadislerin şusunu busunu elekliyorsun, felekliyorsun? Sen kim? Resulullah kim? Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin bilgisayarlardaki ilimlerinizle ölçülebilir mi? Şarjınız bitse bütün ilminiz bitiyor. Piliniz bittiği anda bir ayeti ezbereden okuyamıyorsunuz. Profesör olmuşsunuz, işiniz gücünüz bilgisayara yüklemişsiniz bütün programları. İki saat konuş desen ezberden konuşacak ilminiz yok. Bu ortada bir hakikattir. Sen vahiy sahibinle nasıl boy ölçüşüyorsun ya? Onun için yolumuz haktır arkadaşlar. Biz size hurafe anlatmadık ve anlatmıyoruz. 1400 senelik İslam neyse onu değiştirtmeyeceğiz inşallah. Bozdurtmayacağız inşallah. En kusum indiğine şey ve nehnu hay dediği gibi Hazreti Sıddık Efendimiz biz hayattayken dinimizden zerre kadar bir şey eksilemez. Eksilmeden biz ölürüz. Ya ölürüz ya eksiltmeyiz. Biz de bugün böyle siper olmalıyız dinimize. Bu bidat ehline set çekmeliyiz inşallah. Bu hizmetlere destek vermeliyiz. Ehli sünneti iyi tanıyıp bulmalıyız. Medreselere bağlanmalıyız. Çocuklarımızı medreselerde okutmalıyız. Ben size bunu söylüyorum. Bu yol yürüyecek Allah'ın izniyle. Ümitsiz kalmayın, korkmayın, merak etmeyin. İslam geliyor Allah'ın izniyle. Allah'ın dini haktır. Allah'ın vaadi haktır. Allah işine galiptir. Hazreti Sıddık gibi tasdik edenlerden olalım. Miraca çıktım dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Doğrudur ya Resulallah. Rabbim şöyle buyurdu, doğrudur ya Resulallah. Ne buyurduysa tasdik ettiği için sıddık oldu. Malını feda etti, canını feda etti, her şeyini feda etti. Akıl yürütmedi, mantık yürütmedi. Vahye tabi oldu, sıddık ekber oldu. En büyük sıddık o oldu. Bu iş fedakarlık ister. Bu iş sohbet ister. Sohbet beraberlik ister. Arada sırada görüşmekle buluşmakla olmaz. Canınla, malınla fedakarlık ister kardeşim. Bu Allah'ın yoludur. Herkes ne yapacağını bilsin. Emma inneke ya Ebu Bekir evvelu men yedhulul cennete min ümmeti. Ey Ebu Bekir, sen ki malını canını feda ettin, kimsenin bana başıma kalkacağı bir iyiliği yoktur. Ancak Ebu Bekir bana dese ki sana şunları şunları yaptım, bir Ebu Bekir Sıddık'ın hakkı vardır ama o da bunu yapmadı, zaten yapmaz. Ama diyor malıyla canıyla bana ihsanda bulunan Ebu Bekir'den başkası yoktur. Bir kısmı sırf malıyladır, bir kısmı canıyladır. Ama malıyla canıyla hep birden iyilik yapan bir tek Ebu Bekir'dir. Onun için ya Ebu Bekir, ümmetimden ilk cennete girecek sensin. Böyle buyurdu. Levüzine iman Ebu Bekir ma iman ümmetiyle rüccah. Bütün ümmetimin imanı bir kefeye konsa, Ebu Bekir'in imanı öbür kefeye konsa elbette ağır gelir. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allahe tecella li Ebi Bekir hassa ve linnâsi amme. Mahşerde Allah bütün Müslümanlara umumi tecelli edecek. Ey Ebu Bekir sana özel tecelli edecek. Kime verilmiş bu müjde? İşte Hazreti Sıddık'ın faziletleri. Ya Ebu Bekir mağarada ağzı kurudu susadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördü, dudakları çatladı. Dedi ki ya Ebu Bekir şuradan git şu taşın altından sana Allah su verecek. Nerede var su? Mucize. Gitti. Dedi ya Resulallah ben Allah katında o kadar şerefli miyim ki bana verecek. Cennetten kar kaçtı bu mağaraya ya Ebu Bekir. Git iç oradan. Ya Ebu Bekir sen ne diyorsun ki ben o kadar Allah indinde itibarlı mıyım? Vallahi la edhulul cennete mubgıduke velev kâne amelu amele seb'ine nebiyye. 70 peygamber kadar ibadet yapsa bir adam seni sevmiyorsa cennet yüzü görmeyecek ya Ebu Bekir. Ya. Onun için Şia'nın durumu tehlikelidir. Onlar Hazreti Sıddık'ı sevmiyorlar. Hazreti Ömer'i sevmiyorlar. Bundan dolayı durum vahimdir. Görmüyor musunuz? Adam diyor ki Ebu Bekirler, Ömerler hepsi Peygamber'e Kadir-i Kum'de söz verdiler. Halife olarak Hazreti Ali'ye biat ettiler. Palavra. Ondan sonra diyor Peygamber ölünce bunlar sözü bozdular, mürtet oldular, dinden çıktılar diyor. Hadi diyor ikisi kayınpeder diyor. Hazreti Sıddık'la Hazreti Faruk için aile meselelerine girmeyelim diyor. Ondan sonra da diyor ki ama Peygamber hadiste diyor ki diyor benden sonra bunlar mürtet olacak diyor. Diyor işte bunlar Hazreti Ali'yi halife seçmeyip Ebu Bekir'i seçen. Kim onlar? Sahabenin tamamı. sahabenin tamamı dinsiz oldular diyor. E Hazreti Ali de biat etti, nasıl olacak? İşte böyle adamlar türedi memlekette. O gidiyor İran'a, o gidiyor Amerika'ya, o gidiyor Rusya'ya. Herkes bir yerin adamı olmuş. Herkes bir yerden emir alıyor, haber alıyor, destek alıyor. Biz Allah'tan gayri yarımız, yardımcımız yok. Ehl-i sünnet üzere çalışma gayret ediyoruz. Vatanımıza hainlik etmemeye çalışıyoruz. Kimsenin kiralık ajanı olmamaya çalışıyoruz. Kaça patlarsa patlasın, bu yoldan ayrılmayacağız. Allah Hazreti Sıddık'ın sevgisini kalplerimize içirsin. Allah Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali Efendimiz'in, Ehl-i Beyt imamlarımızın, Allah Teala bütün sahabenin sevgisiyle yaşatsın. Sevgisiyle öldürsün, sevgisiyle kaldırsın. Haşr-ı cem eylesin. Yani 70 peygamber kadar ibadet yapsa bir adam, Ebu Bekir'i sevmeyen cennete giremeyecek. Ya kafir diyen, ya kafir diyen cennet yüzü görebilir mi? Cehennemden çıkabilir mi? Ama bu adamlar hacim hocayım diye hala nutuk atıyorlar. Belki de dinleyen de buluyorlar. Allah Teala kimini saptırır, kimini hidayet eder. Sapıklığa merak edeni saptırır. Hidayet isteyeni hidayet eder. Siz hidayet istediniz, buraya geldiniz. Allah hidayetinizi daim eylesin. Sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Hidayet ehlinden ayırmasın dünyada ve ahirette. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Subhane rabbil aliyyil alel vâb, elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalîn Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselüke el cenne ve neûzübike minen nâr. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenne ve neûzübike min sehatike ven nâr. Allahümme inna neselüke el cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavline ve amel. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ne hayırlar varsa hakkımızda takdir eyle, ne şerler varsa üzerimizden sarfu refu defu izale eyle. Allah'ım umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Günahlarından af istiyoruz. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El-Azîm ellezî lâ ilâhe illâhu. El-Hayyel-Kayyûme ve etûbü ileyh. Ya Rab mağfiret eyle, affeyle, lütfeyle, kerem eyle, merhamet eyle. Ya Rab günahlarımızı setreyle, kapat ya Rabbi. Rezil etme, rüsvay etme, ahirette karşımıza çıkarma ya Rabbel âlem. Vatanımıza, İslam vatanlarına yardım eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza. Askerimizi, polisimizi her sahada mansur muzaffer eyle. Adamımızı mağlubu mağhur eyle. Allah'ım bu vatanı İslam vatanı olarak mahşer sabahına kadar baki eyle. Allah'ım ehl-i sünnetin kalesi olarak bizlere hizmet etmeyi nasip eyle. Hizmetlerimize destekçiler, yardımcılar halk eyle. Esbabını müsekhar eyle. Manilerini izale eyle. Allah'ım ya Rabbim bütün hayır kapılarını cümlemiz hakkında fethayle. Bütün şerleri kapılarını üzerimize halk eyle. Allah'ım ya Rabbim sen fazl-ı keremle umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Çoluk çocuklarımızı terbiye eyle. Yetiştirmekten aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle ya Rabbel alemin. Namaz ehli, Kur'an ehli eyle. Allah'ım bir tane namazsız, abdestsiz bir namaz bırakma evimizde, ocağımızda ya Rabbel alemin. Ya Rabbi eşleri kapanmayanlara çarşaf giymelerini nasip eyle. Tesettüre girmelerini nasip eyle. Haram işlerde, yanlış işlerde bulunanlara helala çevir ya, helalından merzuk eyle. Haramlardan, şüphelerden beri eyle. Allah'ım evlenemeyenlere hayırlı evlilikler nasip eyle. Ya Rabbi aile huzurları cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle ya Rabbi. Eşimizle, çocuklarımızla ocaklarımızı Kur'an ocağı ile, sünnet ocağı ile, hidayet ocağı ile. Ya Rabbi filmlerin, dizilerin zulmet ocağı eyleme ya Rabbi. Kur'anların, zikirlerin, ibadetlerin nurlu ocaklarına tebdil eyle ya Rabbi. Bu milleti kurtar bu gafletten, bu dalaletten. Bu gavurlara uşaklıktan halas eyle ya Rabbel Alem. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Bizden evvel ölenlere gargayı gargayı rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel Alemin. Sıhhat ve afiyette daim eyle. Yardımcılarımızı ziyade eyle, engellerimizi izale eyle. Cemaatimizle buluşmaya muvaffak eyle ya Rabbel Alem. Din gayreti ver ya Rabbi. Allah yolunda çıkma şuuru ihsan eyle ya Rabbi. Allah yolunda malımızla, canımızla insanlara tebliğ ve davet yapma şuuru ihsan eyle ya Rabbi. Azabı elimden muhafaza eyle. Allah'ım yerimize başkalarını yaratacağına, hazır bizi yaratmışsın, bizi ıslah eyle ya Rabbel Alemin. ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren elhamdülillahi rabbil alemin. Allah bu yolda cümlemizi daim eylesin. Allah için bir araya gelelim. Cemaati gevşetmeyelim. Sohbetleri terk etmeyelim. Allah için kapı kapı gezip davet edelim. Allah davetlerinizi tesirli eylesin. Amin. Sohbetleri bırakmayalım. Allah Teala ömrümüzü bu yolda feda etmeye, harcamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 1 Ekim 2016 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti sona erdi. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
7: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
9: Şimdi reklamlar.
0: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Siz en iyisi mi bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
11: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. kendisine böyle ikram edelim.
3: Selamu aleyküm. Rabbimin yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
12: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
13: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
0: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
6: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Reklamları dinlediniz.
8: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
15: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
16: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
17: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
18: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir.
14: hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
18: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
19: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
20: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
21: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
22: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
2: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
23: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
7: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
5: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
24: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2015 yılında Samsun'da yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
8: Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَاعْتِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Bu gece sizlere Samsun'dan sesleniyoruz. Allah-u Teala Hazretleri vatanımızın ve İslam vatanlarının bütün beldelerini, şehirlerini Ehl-i Sünnet itikadıyla muhafaza eylesin.
25: Amin.
8: Amin. Cemaatler sağ olsunlar, Allah için sevenler toplandılar, geldiler. İçeriği, dışarıyı doldurdular. Allah da kalplerini, zahirlerini, batınlerini nurla doldursun.
25: Amin.
8: Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Şimdi burada güzel insanlar gördük. Benim de memleketim, annem Çarşambalı. Damlataş mıydı, neydi? Damlataş köyünden, he. Orada. Damlataş köyünden, ecdadımızdan Samsun'da medfun olanlar var. Bu bakımdan da sıla-i rahim olmuş oluyor. Ve lakin dünyanın her yerindeki Müslümanlar ana baba bir kardeşten ileri kardeşiz. Ana baba bir kardeş olsa, bu yolda olmasa, itikadı bozuk olsa bizden uzaktır. Ama yedi kat yabancı olsa, itikadı Ehl-i Sünnet üzere olsa bize yakındır. Onun için biz evvela iman kardeşliği, İslam kardeşliği, Ehl-i Sünnet mezhebi üzere olma kardeşliği, ondan sonra tabii meşrebe göre ilerisi de devam eder. Tasavvuf ehlinden olursa daha bir hoş oluyor. Tasavvuf ehlinden olursa. Onunla anlaşmak daha kolay oluyor. Senin şeyhine bağlıysa falan, o daha bir ileri. Bunun, efendim, bu muhabbetin, sevginin sonu yok. Allah için birbirini sevmek, Allah için Celle Celaluhu bir araya gelmek, bunlar parayla, pul ile olacak şeyler değil. İnsanlar bizi seviyor. Niye seviyor? Niye sevsin yani beni? Şarkıcı değilim, türkücü değilim. Futbolcu değilim. Yani beni sevmenin bir manası yok. Ancak Allah için olabilir. Niye? Bize Allah'ımızı tanıtıyor. İşte namaza başlıyorum. Oruca başlıyorum. Böyle birçok insanın hidayetine sebep olunuyor. Mevla yaratıyor hidayet. Beni sebep eder, seni sebep eder. Sebep olan da kazanır. İşte Samsun Havaalanı'na indiğimizde işte bir hanım kardeş geldi.

0: Dedim çatacak herhalde bana bir şey çatacak. İnternetten dedim baktım bir şey herhalde buldu şimdi. Sen niye mi böyle dedin diyecek. Bir hesap sorabilir bana bu vatandaş. Gerçi bana rey vermiş değil ama. Öyle mi? Ben rey almıyorum, para almıyorum yani. Bana çatmaya da ne hakkı var ama. Biraz çekindim yani tipinden. Hemen buyurun dedim. Dedi ki ben dedi geçen sene dedi Miraç gecesinde rastgele senin sohbetine denk geldim dedi. Rastgele. Yani ararlarken, dolanırlarken, kandil falan olduğu zaman da belki diziyi, filmi bıraktılar, belki dedi bir sohbet rastlarım. Orada bizim sohbete rastlamış. Evet dedim. Yani belki orada bir şey beğenmedi. Dedi ki ben o geceden beri namaz kılıyorum. Şimdi bu bana yetti. Bütün Samsun'u bana verseniz kaç para eder? Ne yapacağım Samsun'u ya? Ne yapacağım? 2 metre, 1 metreye yatırırlar beni en fazla. Samsun'u ne yapacağım yani? Ama bir hanım namaza başlamış, bu beni abat etti. Yani bütün tapuları getirseniz onları reddederim, bu namazı tercih ederim. Onun için kul kula sebeptir. Şimdi Lale Gül TV size hizmet ediyor. Edecek inşallah daha. İnsanları haberdar edelim inşallah. Lale Gül TV hepinizin uydusunda var. Ben şimdi geldim oraya kadar geldim. Eve de gelip ben mi bulayım ya? Yani bu kadar tembel olmayın. He? Bir kanalda deseler ki size adres veriyorlar, oradan para veriyorlar. Yemek veriyorlar, bedava şunu veriyorlar, bunu veriyorlar. Hemen o kanalı herkes bulur mu? Burada da cennet anlatılıyor, ahiret anlatılıyor, sonsuz saadet veriliyor, bedava. Sen bunu niye dinlemiyorsun? Onun için sizleri Allah için teşvik ediyoruz. Burada tabii ki camiye gitmek lazım. Cemaate gitmek lazım. Teravih cemaatle kılmak lazım. Burada da hoca efendilerin sohbetlerine gitmek lazım. Hep ekrandan dinleyerek de bu iş olmaz. Bir de buradaki Samsun'da Ahmet Hoca Efendi, Molla Hüseyinoğlu, Ahmet Hoca Efendi, benim yol arkadaşlığım var onunla. Yani güzel hoca, ehli sünnet adam, Efendi Hazretlerine bağlı, itikadı düzgün adam olduğuna ben şahitlik ederim. Siz de Samsun'da böyle hocanız var elhamdülillah. Uhde Derneği bu işleri yönetiyor. Uhde. Hepimizin uhdesinde yani. Uhde demek mesuliyetinde demek. Üzerinde sorumluluk var. Bu derneğin işte bu cami-i şerifte sohbetler olur. Başka camilere gidiyor, dernekte yapıyor. Sohbetlere iştirak edin. Birbirinizi alın götürün. Allah için davet edin. Talebe yetiştirin. Bak şimdi kız medresesi icazet vermiş. 12 tane hanım kızımız Allah Teala salihattan eylesin. Allah Teala nazardan muhafaza eylesin. Allah Teala her bir ellerini birçok yerde sohbetler yapmaya, medreseler açmaya, yüzlerce binlerce hoca talebe yetiştirmeye muvaffak eylesin. Amin. Ben imreniyorum. Ben de var medresede kızlarım. Yok yetişenler var, cazet alan var, veren var, bir şeyler var yani ama bir taneyle, iki taneyle olmaz. Şimdi Samsun'da 12 tane kız yavrumuz hoca olmuş. Medrese usulü efendim talebe okutacak, vaaz edecek, mektubat anlatacak. Ne demek bu yani? Bu bulunacak bir devlet değil. Samsun'un paratoneli gibi gelecek belaları çeker, def eder. Üzerinizden belalar kalkar Allah'ın izniyle. Bu medreseler hürmetine. Tamam. Üniversiteliler hürmetine değil. Şimdi ben diyebilir miyim ki Samsun'daki şu üniversitede okuyan kızların hürmetine Allah Samsun'u kurtarsın desem amin diyebilir misiniz? Siz de gidersiniz, düşersiniz. Ben de giderim aşağı. Başı açık, boynu açık, pantolonlu. Bunun hürmetine nasıl dua edeceğiz? Ama gecenin ikisinde teheccüde kalkıyor. Kur'an okuyor, hafızlık yapıyor, medreseye eğitim veriyor. Allah'ın dinini anlatıyor. Bu yavrularımızın hürmetine Allah bizi affeylesin.
1: Amin.
0: Bak nasıl amin dediniz? Demin üniversite dedim hiç amin diyemediniz yani. Çünkü amin denecek dua değil.

0: Anladın? Onun için kız medreselerini talebe çok verin inşallah. Her yer medrese olsun. Efendi Hazretleri'nin emri yerini bulsun. Her mahallede bir kız medresesi, bir erkek medresesi. Mekteplerden, okullardan hayır yok. Yetişen hocalardan da çoğunu görüyorsunuz. Size vaaz ettiklerini görüyorsunuz. Hiçbir şey anlaşılmıyor yani. Onun için erkek medresesine de çocuklarınızdan verin. Bak küçücük yavrular şimdi bana selam veriyorlar. Mübarekler okuyorlar, hafız oluyorlar, ayet hadis ezberliyorlar. Yarın bu kürsülere onlar çıkacaklar, vaaz edecekler. Sizin de çocuklarınız, torunlarınıza efendim hoca lazım. Nasıl doktorsuz olmaz, mühendissiz olmaz, mimarsız olmaz, hocasız olmaz. Hocanın yetişeceği yer medresedir. Mekteplerde de hoca olmaz. Tamam? Kabak ağacında nar biter mi? He? Kabakta nar ararsan mektepte hoca. Medresede yetişecek inşallah. Ben tebrik ediyorum Samsun'u. Güzel gördüm. Geçen bir geldim durmadımdı. Bu kadar da haber almadım. Şimdi medreseler olması, talebe yetişmesi, icazet verilmesi inşallah bütün mahallelere yetecek kadar inşallah. Allah bereketinizi artırsın, hayrınızı artırsın, bolluğunuzu artırsın, yağmurlarınızı artırsın. Sel yapma ya Rabbi. Çarşambayı sele verme ya Rabbi. Amin. Selsiz, selsiz kurban oldum Allah. Tarlalar mahsullere yağdırsın Allah. Dua ederim şimdi inşallah. Kimin hürmetine? Cübbeli hocanın hürmetine değil tabii ki. Oradaki medresede okuyan talebe hürmetine. Anladın? O mollalar var ya, o talebeler. O hele ki buluğa ermemişse işte onun hürmetine dediğin zaman da ana babası kabirde olsa, cehennemde olsa diyor hadis-i şerif. Cehennemde olsa, yanıyor olsa ana babası, yetim de var burada şimdi. O diyor Bismillahirrahmanirrahim diye medresede besmeleyi çeker çekmez Allah meleklere emreder, anasını babasını cennete çıkar. Görüyor musun? Hatta hadis-i şerifte huffife an valideyi velev kâna kâfirayni. Bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ana babası gavur olsa, kafir olsa, müşrik olsa, ölmüş olsa ebedi cehennem. Çünkü Müslüman ölmeyene cennet yok. Yine de diyor ana babasının azabı cehennem, cennete çıkarılmaz. Çünkü müşrik olduğu için. Dinsiz ölmüş ama azabı hafifletilir diyor. Çocuğun besmelesinden ana babası gavur olsa faydalanıyor. Azabı hafifletilir. Cehennemden çıkmaz ama yine fayda. Onun için ölünüz de diriniz de fayda bekliyorsanız medreseden, mutlaka evinizden, ocağınızdan medreseden adam yetiştirin. Okusunlar, sizin de ruhunuza okusunlar. Öbür türlü canınıza okurlar. Tamam. Bak, canına okunsun istemiyorsan, ruhuna okunsun istiyorsan medreseye vereceksin. Bu Samsun bu işe önderlik etsin. Eskiden Trabzon, of Rize'nin adı fazlaydı. Bura geçsin onlar inşallah. Biraz Trabzon gevşedi gibi geliyor bana. Bu Samsun'a yük verin inşallah, ha? İnşallah. İnsan suresini okudum. Efendim bir mana vereyim. Güzel bir suredir, mübarek suredir, büyük suredir. Her cuma sabahı ikinci rekatta okunması sünnet olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci rekatta secde suresini okurdu. İkinci rekatta İnsan suresini okurdu. Bu kuvvetli sünnet. Hocalar böyle kıldıracak. Ama tabii yavaş da okursa 5 sayfaya hemen hemen 5 sayfa. Biraz da bizim millet 5 sayfa şeye zorlanır. İlk rekatta secde yapılıp kalkılıyor. Ondan da şaşıran olur. İşte anlatmak lazım, bu sünnettir. Kabe'de yapıyorlar. Hiç bakmıyorlar. 1 milyon cemaat var. Yarısı şaşırdı. Bana ne diyor adam? Yani bizim imamlarda tabii hemen müftülüğe şikayet. Niye bizim imam diyor sabahı 3 rekat kıldı? Lan ne alakası var? Secde ayeti okudu, namazın içinde secde yapacak, kalkacak. Ama bizim millet hiç bunlara alışmamış, böyle sünnetler var. Ondan sonra adamın biri geldi Adapazarı'nda. Bizim imam dedi neler etti görüyor musun? Allah Allah, ben de zannettim şeriatı inkar etti. Ne oldu dedim sizin imam? Yasin'den sabah namazı kıldırıyor arkadaş dedi ya. O arıyor ki ve zuha ile kıldıracak. Böyle şey olur mu? Yasin nedir? 6 sayfa. Yasin'den sabah namazı bal gibi olur. Ama darlanıyorlar. İnsan suresi geçen de gördüm. Çok kitap okumanın tabii faydaları. Bu niçin insan secde suresiyle insan suresini her cuma sabahı okur? Bu hadis-i şerif. Bunun sırrını rastlamamıştım. Geçen bir kitapta rastladım. İnsan, Adem aleyhisselam ne gün yaratıldı? Cuma günü yaratıldı. Fî hulik Adem. Adem aleyhisselam cuma günü yaratıldı. Ve fî udhilel cennet. Cennete o gün gir, cuma gün girdiril. Ve fî hübitamina. Cuma günü cennetten dünyaya indirildi. Ondan sonra ve fî tegûsâ. Kıyamette ne gün kopacak? Cuma günü kopacak. İkindiden sonra. Akşama yakın. Bazı rivayetlerde sabah işrak var. 2 rivayet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için pazartesi günü. Pazartesi doğdu. Pazartesi peygamber oldu. Pazartesi Miraç'a çıktı. Pazartesi Mekke'den çıktı. Pazartesi Medine'ye girdi. Pazartesi vefat etti. Efendimizin pazartesisi neyse Adem aleyhisselamın cuma odur. İnsanın yaratılışı cuma günü olduğundan secde suresiyle de insan suresinde inna halaknel insan, insanın yaratılışı işlendiğinden, geçtiğinden, içinde, zımnında insanın yaratılışı yaratıldığı güne uygun sureler olduğundan buyuruyor. Kitaplarımız böyle beyan ediyor. Tabii bir iki ayet ona temas ediyor. Sonra ilerisi müjdelerle veya tehditlerle devam ediyor. Bütün surelerde olduğu üzere. Rabbimiz buyuruyor. Vaaz eden Allah'tır. Ni'mel vaizu Allah Celle Celaluhu. En güzel vaazı Rabbim yapar. Ya'izukum le'allekum tezekkerun. Size vaaz ediyor Allah. Belki düşünür de yola gelirsiniz. Onun için şimdi işi unut, evi unut, çoluğu çocuğu unut, borcunu unut, alacağını unut. Her şeyi unut. Çek döndü, senet protesto oldu. Bırak o işleri. Her şeyi unut. Şimdi Allah buyuracak. Bu fani kul duyuracak. Sizlerin de kalbine Rabbim işletecek. Hidayet yaratacak Allah. Önce bana yaratsın Fazl-ı Kerem'i. Allah'ım konuşanı dinleyenlerden daha beter etme ya Rabbel Alem. Konuşanı dinleyenlerden daha çok ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Evvela bana hidayet. Bazı kere benim yapamadığım işi konuştuğum adam yapıyor. Öyle de rastladım. Onun için biz anlatmakla mükellefiz. Ama siz de bana dua edersiniz. Rabbim mahrum etmesin beni de. Birçok vaaz edenler de yarın ahirette mahrum olabilir. Bu iş tehlikeli bir iş. Korkuyoruz, utanıyoruz. Allah'ımızdan da, sizden de utanıyoruz. Mahcup olduğumuz çok işlerimiz var. Ama ne yapalım? Şimdi bize de bu iş tevdi edildi yani, vazifedir. Onun için ifade edeceğiz. Ey insan, dinle burayı. Seni Rabbinden fazla kimse sevmez. Rabbinden fazla sana kimse acımaz. Rabbinden ziyade kimse senin gözünün yaşını silemez. Anandan babandan çok acıyan Allah var Celle Celaluhu. O zaman onu dinle. Dinleme başkalar. Bazı kere anan der ki namaz kılma. Bazı kere baban der ki medreseye gitme. Olur ki en yakının karın bile der ki efendim sakalını uzatma. Dinleme bunları sen. Sen Allah'ı dinle şimdi burada. Yaratan odur. Hel etealel insan. İnsanın üzerine muhakkak geldi geçti. Hel katmasına. Hînüm mineddehri. Uzun zaman. 7000 sene, dünyanın ömrü kaç sene? Yani Adem aleyhisselamdan bu yanasını dersek 7000 sene. Adem aleyhisselamdan evvel dünya var, 2000 sene kadar cinler sakin edilmiş burada. Ondan da geri ne kadardır onu tam kitaplarda görmedim. Ama Adem aleyhisselamdan itibaren yani 7000 senelik bir tarihtir. Ama bu şimdikiler uyduruyorlar. Yani 100 milyar sene, bilmem ne kadar milyon sene falan. Onlara dair ayette, hadiste bir delil yok. Ancak Adem aleyhisselamın tarihçesi bellidir. Yani geri gidiyorsun işte. Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Adem aleyhisselama kadar 7000 senelik bir şeydir, bir dönemdir. İnsan üzerine, insan babamız, atamız Adem aleyhisselam, o zaman ondan başka babamız yok. İnsan oğlunun neslinin tümü Adem aleyhisselama dayanır. Bir adam dese ki Adem aleyhisselamdan başka da insanlar var, onların da soyları gelmiş bu zamana kadar dese kafir olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim açıkça halakakum min nefsin vahidetin, tek nefisten yarattı diyor. Tek nefis. Bundan dolayı ikinci Adem, üçüncü Adem aramayın. Gelenlerin hepsi onun soyudur. Tek nefisten yarattı. Şimdi binlerce sene bizim ilk babamız Adem aleyhisselamdan bu yana 6000 sene, 6500 sene gelmiş. Bizim üzerimize de bu kadar zaman geçmiş. Çünkü biz ruhlar aleminde yaratıldık ama orada bizden kalü belada söz alındı, misak alındı. Velakin bedenler alemine herkes vakti gelince çıkıyor. Bu arada bizim üzerimizden ne kadar sene geçti? Adem aleyhisselam yaratılmış, 6500 sene olmuş diyelim. Benim üzerimden geçti bu. Çünkü ben onun nesindeydim? Sulbündeydim. Yani belinde. Arafat meydanında Mevla onun sulbünden, ondan doğacakları al. Zerrecikler halinde. Atom. Ondan doğacak Şiz aleyhisselam işte vesaire. Ondan doğacaklardan doğacaklar, doğacaklardan doğacaklar. Hani siz değilsiniz, laboratuvar gibi düşün. Laboratuvarda ne yapılıyor? İnsanın yaratıldığı su var ya, o suyu ne yapıyorlar? Laboratuvara koyuyorlar. O suyun içinde ne kadar canlı var? Spermler var, canlılar var. Ne kadar var? 100.000, 120.000. Diyorlar ki 20.000'den aşağı düşerse çocuk olmuyor. Çünkü ıskalıyor yani, demek ki tutturamıyor rahimdeki yerin. 100.000, 120.000 canlı var bir damla suda. Şimdi bunu laboratuvarlar gösteriyorlar. Böyle bazı kere embiyo mu diyorlar, embriyo mu diyorlar, bir şeyler diyorlar. Şimdi işte Adem aleyhisselamın belinden de neyi aldı? Ondan kıyamete kadar gelecek zürriyetlerinin hepsini aldı, çıkarttı. Arafat meydanına şimdi hacılar niye Arafat'ta toplanıyor? He? Niye Çarşamba Ovası'na gelmiyor millet hacca? He? Halbuki Çarşamba Ovası'nda hıyarlar var, biberler var, fasulyeler var, göller var, ırmaklar var, barajlar var. Mekke kupkuru Arafat. Ot yok, ocak yok. Niye millet gidiyor Arafat'a da buraya gelmiyor? Çünkü babamızın sulbünden alınıp bizden söz alındığı yer, misak nerede? Arafat'ta. Ha, Arafat meydanına bizi serpti mi? Serpti. Kıyamete kadar gelecek insanlar oraya saçıldı mı? Saçıldı. Sığdı mı? Sığmaz olur mu? 120 bin tane diyorum sana bir suda. Arafat'ın ovasına sığmaz mı? Zerrecikler halinde. Anladın mı? Orada biz Allah'a söz verdik. Rabbimiz sensin, Allah'ımız sensin. Yaradan yaşatan sensin. O zaman emir vermek sana ait. Hüküm buyurmak sana ait. Biz emrine itaatkarız dedik. Sözümüzde miyiz? He? Ne kadar sözümüzdeyiz? Allah'a verdiğimiz sözümüzde miyiz? Ha, ne diyeceksin? Ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'tu. Seyyidül İstiğfar, istiğfarların efendisi, onu bilseydiniz doğru cevabı bilmiştiniz. Ya Rabbi ben senin kulunum, her sabah okuyoruz, her akşam okuyoruz. Ama bu kadar kısa değil tabi. Sen de gözüne kestirdin, bu kadarsa ben de okuyayım falan. Bu kadar değil, birkaç satır daha var. Seyyidül İstiğfar'ı akşam okuduğunda o akşam ölen yemin etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. فَوَمْنَا اَلِي cennet. Kesinlikle cennetliktir. Okuduğu akşam ölmek nasip olursa. Onun için hiçbir akşam terk etmiyoruz. Hiçbir sabah terk etmiyoruz. Benim dualarım kitabında var. Sayfasını şimdi tam bilmiyorum. Ya Rabbi ben senin kulunum. Ben sana verdiğim sözde dururum, duruyorum. Ama ne kaydı koyuyorum? مَسْتَضَعْتُ gücümün yettiği kadar. Şimdi tam verdiğimiz sözde duramıyoruz. Tam verdiğimiz sözde dursak hiç günah işlemememiz lazım. Hiçbir emir kırmamamız lazım. Biraz yanlış işler ediyoruz. Onun için ya Rabbi, gücüm yettiği kadar sana verdiğim sözde duruyor. Böyle diyoruz her sabah akşam Mevlamıza. Orada söz verdik. Kafirler hepten sözü bozdular. Yahudiler sözü bozdu. Hristiyanlar sözü bozdu. Müşrikler sözü bozdu. Kitapsızlar, Allahsızlar sözü bozdu. Efendim, Müslümanım deyip de Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebinden ayrılanlar, onlar da daireden çıktı. Onlar da hidayetten ayrıldı, sözü bozdu. Çünkü Resulullah Efendimiz'in sahabesinin yolundan gitmiyorlar. Allah bizi bu yolda daim eylesin.
1: Amin.
0: Şimdi insanın üzerine ne kadar zaman geçti? Binlerce sene benim üstümden zaman geçmiş. Arafat'ta söz verdiğim, yani babamın sulbünden çıkartılıp muhatap alındığım dönemden bugüne kadar çok zaman geçti. 6500 sene belki. Lem yekun, insan değildi şeyen mezkura, anılan, bilinen bir şey değildi. Hepinizin tevellüdünüz var. Hangi ayda, günde doğdunuz? Ondan evvel adınız var mıydı? Yoktu. Sanınız var mıydı? Yoktu. Sizden bahseden biri var mıydı? Ya bizim Ahmet, bizim Mehmet şöyle yaptı, yedi, içti, ağladı, bağırdı, kırdı, geçirdi, bayıldı, öldü, gitti. Hiçbir adınız yok. Şurada yani 80 yaşına belki adam var mıdır bilmiyorum. Geri gitsen kimsenin adı yok. Demek ki geriniz, Mevla buyuruyor, geride adınız, sanınız, esameniz okunmuyordu. Peki ne yaptım ben? İnna halaknel insan min nutfetin emşaj. Biz insanı yarattık. Seni de yarattık, beni de yarattık. Toptan yaratmadım. Herkese özel yarattım. Herkese ruh üfledi. Benim ruhum bana, seninki sana. Tenasuhu ervah yok. O ehli sünnete göre de yok, Müslümana göre de yok. Süleyman Ateş bir ara savunuyordu onu. Sonra o da döndü şimdi bir şeyler. Zaten onlar zikzak yapar. Ehl-i sünnet dışılarının hepsi çelişki. Tenasuhu ervah ne demek? Deden ölmüş kaç sene evvel, onun ruhu bir torununa giriyormuş. O onda yaşıyormuş. E şimdi o dedem ne naneler yedi? Belli değil. Ben belki düzgün bir adamım. Şimdi Allah onunkini mi bana soracak, benimkini mi ona soracak? Bu nasıl hesap ya? Bu adamlar robot mudur? Aynı işleri mi yapacak? Değil. O zaman hesap kime sorulacak? Faturayı kim ödeyecek? Yemeği yer. E ben yemedim ki bu yemeği. Ne olacak? Üç tane ruh, bir tane ruh, beş tane bedende yaşamış. Biri gavur, biri Müslüman, biri zındık, biri fasık, biri mübarek adam. Ne olacak bu ruhlar? Bu bedenlerin hangisi yanacak? O zaman her insanı Mevla özel yarattı. Ne demek? Anne karnında 120 günlükken sana ruh verdi. Kendi hayat sıfatından sana ruh üfledi, seni diritti. O senin ruhun, sana müstakildir. Milyonlar, trilyonlarca insan olsa Adem babamızdan sonuna kadar hepsinin ruhu kendinedir. Kimsenin ruhu sana girmez. Senin ruhun senle yaşar, ölünce de senden ayrılır çıkar. İslam'ın itikadı budur. O birbirine ruhların geçişleri falan, böyle bir şey yok. Yalan uydurma. Şeytan cin gelir konuşturur adamı, o başka mesela. İşte konuşuyormuş adam, diyormuş ki ben 3000 sene evvelki bilmem falan. Öyle demekle o oluyor musun ki sen? He? O öyle konuşuyor diye diyor ki bak diyor, bunun delili budur. Neymiş delili? Ya bu adam böyle diyor diyor. Ya bu adamın delili olacak mıdır? Allah buyuruyor ki yaratan, ben herkese can verdim, ayrı ruh verdim. Sonra öldüreceğim, sonra dirilteceğim, hesap soracağım hepinizden. Küllümriğin, herkes bir mâkesebe kendi yaptığıyla rehinün, tutsak olacak ahirette, hesap verecek. Kendi yaptığıyla. Bu adam kaç bin sene evvel yaşamış. Böyle cinlenirler, delilenirler, şeytan girer içlerine falan. Bazı adamlara bazı şeyler konuşturabilir. O adam ben 3000 sene evvel yaşadım da şimdi tekrar geldim de böyle laf demesiyle efendim, bu asla dinde hüccet olmaz. Yalan da konuşabilir, uydurabilir, bir de cinlenebilir. Bazı kere insanın içine cin şeytan girer, onu konuşturur, akli dengesi bozulur. Bakırköy'de dolu var, ben cumhurbaşkanıyım diyor adam. Tımarhanenin adresine git istersen. Ne valiler görürsün, ne krallar görürsün. İskender'i Zülkarneyn de var. Mesele değil yani. Biz Allah'ın buyurduğuna bakarız. İnsanı biz yarattık. Min nutfetin, azıcık bir sudan. Erkeğin de suyu var, kadının da suyu var. Bu suların da birbirinden farkı var. Bu suyun da her tarafından yaratılmıyor. O suyun, hani ne derler? Suyunun suyu derler. Ne demek o? Yani o suyun içindeki binlerce, on binlerce, yüz binden fazla canlı hücreden biri tutarsa biriz oluyor, ikisi tutarsa ikiz oluyor. He? Üçü tutarsa üçüz oluyor. Yani hepsi bir insan olma kabiliyetinde. Ama Mevla onların hangisine ruh verecek, hangisini yaşatacak, hangisini tutturacak, o bilir. Min nutfetin, az bir sudan yaradı. Emşacin, karışık. Ne demek? Ehlatın. Niye karışık? Tek erkeğin suyundan olmuyor, tek kadının suyundan olmuyor. İlla erkekle kadının suları birbirine karışınca oluyor, karışık sudan yarattı. Peki niçin yarattı? Şimdi oraya gelelim. Nebtelihi, biz onu imtihan etme niyetiyle yarattık. Bizi imtihan etme niyetiyle yarattığını bildirir. Şimdi biz neredeyiz o zaman? İmtihandayız. Ne zaman bitecek imtihan? Zil çalınca. Zil ne zaman çalacak? Azrail aleyhisselam kırtlağımıza talınca. Zil bitti. Ondan sonra getir kağıdı, bir şey unuttum yazayım. İki vakit namaz kaza var, kılayım. Zekattan hesaplar var. Belki ölmem diye kenarda tutuyordum paraları. Bir de gittik aniden, değil mi? O zaman herkesin zili çalacak. Ne zaman? Mevla biliyor. Kurban olduğum bunu gizledi. İyi ki de gizledi. Ben diyorum ya Rabbi, beni bana bildirsen diyorum. Bazı rüyaya da yatıyorum. Ne zaman öleceğim diye. Görüyorum bir şeyler ama çok da itibar etmiyorum. Bir kere çok itibar ettim, bir başka rüya gördüm. O çok uzun yaşayacağın rüyalarına itibar etme dedi birisi bana. Lan dedim, bu kadar rüyayı da bu bozdu şimdi. Yine Mevla beni karıştırdı yani bu işi. Çünkü neden? Ben öyle işlere uğraşırım biraz. Yatarım, okurum, ederim. Gördüklerim de var. O kadar da güzel düşündüm ki uzun yaşayacağım diye hesabı yaparken bir abi geldi rüyada, sakallı falan. O da Adıyaman'a bağlı. Mübarek bir adamdır. Geldi dedi bana, o uzun rüya yaşayacağına dair şeylere itibar etme dedi bana. Şimdi bu rüya ne olacak? Ya hepimiz muallaktayız yani şimdi. Peki eğer bana deseydiler ki sen 91 sene yaşayacaksın deseydi. Ben istiyorum 90'ın müjdesini alayım. Şimdi 52 oldu. 60'ı yaşayan hepsinin hadiste müjdesi var. 50'den sonra aklını kaybetmez mesela. Müjdeler var. Barası olmaz, alaca olmaz vesaire. 60'ta işte Allah Müslüman olarak namazını abdestle yaşayana Allah azap etmekten haya eder. Böyle 70'in müjdesi var, 80'in müjdesi var. Ben daha 50'yi ancak aldım. O da yani şey, azapla ilgili değil daha müjde, benim müjdeler. 60'ı görsek Allah utanıyor. 60 yaşında ölen Müslümansa ona azap etmiyor diye. Ama tabii namaz abdest şart. Namazsız abdestsiz nasıl Müslüman olacak? İmam-ı Buhari'ye dediler, namaz kılmayan, 5 vakit kılmayan adamın Müslüman sayılır mı? İmam Buhari de başını eğdi, bayağı bir durdu. Dediler Allah Allah, koca İmam-ı Buhari ya, bu kadar kolay şeyi ne kadar uzattı. Başını kaldırdı, Kur'an, hadis, 600 bin hadis biliyordu. Milyonlarca ayet, hadis hepsine baktım dedi şu anda bir. Bir süzgeçten geçirdim, Müslüman denecek kitapta yerini bulamadım dedi. Samimi söylüyorum. 5 vakit namaz kılmayan 60'la 70'le kurtulamaz. Çünkü bu yolda değil. Alnı secdede değil adamın ya. Ama 60'ın müjdesi var, 70'in var. Evliyaullah'tan çok gördüm. 90'a yaşasam da müjdesini alsam. 90'da çocuk muamelesi yaparlar, günahsız yani. Ama bu yolda. Şimdi ben de isterim tabii 90'ın müjdesini alsam. Ama bu belli değil. Şimdi bana deseler 91'e kadar yaşayacaksın, ben ne yaparım? 90'a kadar günahlara devam ederim. Öyle ya, bazı günahlarım vardır, idare ederim onları. Niye? Ölmeye daha var. Ne olacak? Gelir son seneye girdik ya, her şeyi bırakalım, ele tek çekelim. Tam bir düzgün Müslüman olan son sene gel. Nefis yine der ki, yahu 12 ay var. Bu nasıl dayanacaksın 12 ay? Ne olacak? 9-10 ay daha idare et, yaşamak var. Kabirde yatacaksın kaç yüz sene belli değil. Ye iç yat aşağı biraz daha. Kendine göre nefis bir şeyler söylüyor. Son aya gelir, onu bile takvime bakar. 29 mu çekiyor, 30 mu çekiyor? Nefis böyle bir beladır. Şimdi ne yaptı Allah? Hepimizi gizledi bakalım. Düğünde mi gelecek, dernekte mi gelecek? Nerede gelecek belli değil. Genç mi ölecek, yaşlı mı ölecek? Hanginizin elinizde garantiniz var? Burada çok gençler var. Size nefis nasıl diyor ki namazları geciktir sonra kaza edersin? Nasıl nefis diyor ki sana biraz daha zina et, önüne gelenle yat kalk sonra evlenirsin? Veyahut da evlilerden bile zina edenler var, Allah muhafaza etsin. Nefis nasıl kandırıyor sizi böyle? Birden gideceksin, nerede gideceksin belli değil. Biz imtihan için yarattık. Biz sizi imtihan ediyoruz. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا. Onun için kulak verdik, insanı çok iyi işitici yaptık. Şimdi işitme vasfınız olmasaydı beni duyabilir miydiniz? Duyamazdınız. Duyamasaydınız da Allah size sorar mıydı? Sormaz. Çünkü adam diyecek, ya Rabbi ben namaz kılmak farz duymadım. Zina haram duymadım. Duymadım. E şimdi seni işitici yaptı. Neden? İmtihan edecek ya. İmtihan etmek için işitme verdi. Basıra. Çok iyi görücü yaptım. Değil mi? Caminin yolunu görüyorsun. Kabe'nin yolunu görüyorsun. Kur'an'ı görüyorsun. Hocayı görüyorsun. Vaizi görüyorsun. Gör, işit. Bunlar sana niye verildi? Şarkı dinle diye verilmedi. Maç izle diye verilmedi. Film seyret, dizi seyret diye verilmedi. Bu nedir ya? Bütün millet, hele gençler, diziler, filmler, kimisi maç hastası, onlara gözünü kulağını böyle kaptırıyor. O arada birisi konuşsa şşş, bağırıyor, çağırıyor, hareketler çekiyor bile. Burada vaaz ediyoruz, şey ediyoruz, adam orada çay içiyor. Konuşuyor. Şimdi televizyon izleyenleri söyleyeyim, size çay yok. Televizyon izlerken böyle konuşuyor. Bir tanesi der, sus ya, duyamıyoruz hocayı demez. İşte bir de karıştırır böyle şak şık şak şık iki saat. Ya sessiz ol, vaaz yapılıyor burada. Ama yok. Çünkü neden? Adama çok ilgisini çekmiyor yani, alakasını çekmiyor. Bunun finalinde ne olur acaba? Şimdi bu vaazın finalinde ne olur? Kimi cennetlik olur, kimi cehennemlik olur. Ne olur yani? İnanan amel eden cennetlik olur. İnkar eden cehennemlik olur. Aslında bunun finali daha mıyım? Ama adam işte. Şimdi Yahudilerin de, Hristiyanların da, müşriklerin hepsinin de İslam'dan haberi var mı? Var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderildi, haberi var mı? Var. Kur'an diye bir kitap var, haberi var mı? Var. Çok nadir olur da ücra bir yerdedir. Hala Afrika'da bazı kabileler çıkıyor. Dünya ile hiç irtibatı bu zamana kadar kurulmamış. Böyle şeyler nadir, tek tük çıkıyor. Onlar mesul olmayabilir. Davet ulaşmamış. Fetret ehli gibi muamele görebilir. Ama bugün bütün insanlık, bütün insanlık Allah'ın hidayet yolunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderildiğini biliyor. Şimdi bunu araştırması lazım değil midir? Hakkı batıldan ayırmak için. Biz ona yolu gösterdik. Hele siz, hele ben. Bize tamamen yolu tamamen tarif ettiler. Net bir şekilde beyan ettiler. Helalları açıkladılar, haramları açıkladılar. Bu millet faizin haram olduğunu bilmiyor mu? Rüşvetin haram olduğunu Allah bildirmedi mi? Yolsuzluğun haram olduğunu bildirmedi mi? Efendim, zinanın yasak olduğunu Rabbim beyan etmedi mi? Biz ona yolu gösterdik. Ya şükredecek? Şükür ne demek? İslam'ı yaşamak demek. Ya Rabbi şükür demek, dilin şükrüdür. Ya Rabbi şükür desen, namazı kazaya bıraksan, şükür etmedin. Çünkü Mevla senden ne istedi? Akşam namazı ezan oldu, vakit girdi, güneş battı, 3 rekat farz. Bu bunun şükrüdür. Sen bu namazı kılmadın, istediğin kadar ya Rabbi şükür desen, şükrünü ödemiş olmadın. Ya şükredecek, ne demek? İslam'ı yaşayacak. Ne kadar İslam'ı az yaşasa, şükrü o kadar az olur. İslam'ı tam yaşayan, tam şakir olur. Allah'a şükretmiş olur. Çünkü eksik. Oruç farz, tutmasa şükrü az olur. Hacca gitmesi farz, gitmiyor. 5 sene olmuş, 10 sene olmuş, nisaba malik olmuş, yol emniyeti var. Efendim, sağlığı sıhhati var, adam hacca gitmiyor. Nasıl olur bu ya? Mevla buyuruyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, bir adama hac farz oldu, farzını yapmadan öldü. İsterse Yahudi ölsün, isterse Hristiyan ölsün, fark etmez. Felyemut, inşa Yahudiye ve inşa Nasraniye. Nasıl olacak? 20 sene, 30 sene zenginliği devam edip hacca gitmeyenler biliyorum ben. Yakınımda da var. Sonra nasip oldu, gittiler. Ya ölseydiler, ister Yahudi ölsün, ister Hristiyan ölsün diyor. Yani bize lazım değil öyle Müslüman diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne duruyorsun hacca gitmiyorsun? Kura çekiliyor, işte çıkmıyor bir şey. O da bir bahane oldu şimdi. Efendim. Zekat öyle. Bunları ne kadar eksik etsen, şükrün eksik oldu. Ben sana yolu gösterdim. Ey kulum, böyle sağdan cennete giriyor, böyle soldan cehenneme gidiyor. Sen geldin yolun ağzına, sağa mı gideyim, sola mı gideyim? Bir baktın sağ tarafa, zorluk var. Namaz, abdest, gusül, taharet, istinca, istimra, gece kalk, sabah namazı erken, şimdi 4'te, 4:30'da, uykunun ortası, her gün bitmiyor. Birisi vardı Ramazan'ı tutar, namaz kılmaz. Öyle çok var. Birisi derken çok var öyle. Yani neyse Ramazan'ı tutması da bir iman alametidir ama dedim ona ki ya Ramazan'ı tutuyorsun, namaz niye kılmıyorsun? Ya dedi Ramazan'ın sonu var, bu namaz hiç bitmiyor dedi. Ya çünkü Ramazan diyor bitiyor. Bu namaz hiç bitmiyor. Her sabah namaz var ya. Ya ey kulum, seni çatal ağzına getirdiğim zaman sana yolunu gösterdim ben. Peygamberler, hocalar, vaizler gönderdim ben. Burada namaz zor geliyor. Abdest zor geliyor. Ya abdest almadan namaz kılınsa yatağın kenarında hemen kılacak. Uykusu bozulmadan yatacak. Fakat suyu vurdun mu suratına? Adamın bütün iştahı, morali bozuluyor. Ondan sonra uyuyamıyorum diyor. Uykum kaçtı diyor. 7'de de işe gideceğim. Şimdi 4'te kalktık, uykunun içine ettik. Yattık, kalktık. Bir daha nasıl uyuyacağım diyor. 5'te uyuyamıyorum. Dön o yana, dön bu yana. Hadi bakalım, iş saati geldi. Ya imtihanı görüyor musun şimdi? Bu sabah namazı da şimdi. Sabah namazı 7'deyken iyiydi. Sabah namazı 7'deyken biraz daha. Kimi de diyor 9'da kılsam olmaz mı? Allah'ım ya. Ya Mevla seni bu saatte istiyor. Sen nasıl dersin Allah'a ki? Ben bu saatte gelemiyorum, şu saatte geleceğim ya. Allah Allah. Sen kulsun, kul. Adisin ki, kölesin. O zaman sen patrona de ki, çalışıyorsun ya bir yerde. Ona de ki, işe 11'de başlasak olur mu? Niye? Namaz falan kılıyorum, yiyorum, içiyorum, ancak gelebiliyorum. Ona diyemem. Ona diyemiyorsun da, Allah'ın kulusun, kölesisin. Allah'a nasıl diyorsun ki ben senin dediğin saatte kılamam, gelemem? Bu ne ayıp bir şey ya. İnsandan kaba bir yaratık yok. Ayı daha kibardır yani. Abi ayı çok kibar. Allah böyle yapmaz ayı ya. Kurt da yapmaz, affedersin, domuz da yapmaz. Hiçbir canlı insandan canavar olamaz yani. İnsan kadar vefasız, terbiyesiz bir şey yok. Onlara peygamber gelmedi, kitap gelmedi, vaiz gelmedi. Bak sürüm sürüm sürünüyorlar. 4 ayak üzerine geçiyorlar. Allah seni 2 ayak üzerinde kafanı havaya dikti. Bak senin başını yere indirmiyor Allah Teala. Ancak benim huzurumda ineceksin diyor. Ben seni sürüngen yapabilirdim. 40 ayak yapabilirdim. Solucan yapabilirdim. Seni insan yaptım. Seni takvim üzere yarattım. Eşrefi mahluksun sen. Bütün alemleri sana hizmetçi yaptım. Gökler, yerler, felekler, melekler sana çalışıyor. Bulutlar, rüzgarlar, güneş, ay sana çalışıyor. Her şey dönüyor, dolaşıyor. Senin kapına kadar Allah ekmeğini gönderiyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2015 yılında Samsun'da yapmış olduğu sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
9: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
9: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
10: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
11: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
12: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
14: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
15: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
19: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2015 yılında Samsun'da yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
0: Bu alemler deveran etmese, bu felekler bu nizam cereyan etmese sen nereden ekmek olacaksın? Yerden ot mu biter? Ot mu biter? Buğday mı biter? Arpa mı biter? Mısır ekmeği mi biter? Mısır mı biter? Bak her şey senin kapına kadar çalışıyor, getiriyor. Ben bu kadar şeyi sana musakkar ettim. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Göklerde ne varsa, yerlerde ne varsa, dibindeki sulara kadar, sıcak su hamamlarına kadar, yerin dibindeki madenlere kadar. Öyle ya, bakır da bize yarıyor, gümüş de bize yarıyor, kömür de bize yarıyor. Hep maden altı. Hepsini sizin emrinize verdim Allah buyuruyor. E sen ne yaptın? Ahirette 50 bin sene mahşerde sorgu var. 50 bin sene. Ya 50 bin senelik benim ne hesabım olabilir Hoca Efendi? Var işte. Fî yevmin kâne miqdâru 50 elfe sene. 50 bin sene. Günde 24 bin nefes alıyorsun. Günde 24 bin nefes alıyorsun, nefes veriyorsun. Verdiğini ayrı sayarsan 48 bin ediyor. Bu nefeslerin biri tıkansa dünyayı verebilirsin. Hepsi senin olsa. Nefesi rahat almak için. O zaman zaten günde 48 bin nefesten sorulsan günde. Bunun hesabı biter mi arkadaş? O zaman bir namazı kıl dediler sana. Neyine zor geliyor iki rekat sabahın farz? Ama sakın sünneti kaçırmayın ha. Sabahın sünneti çok kuvvetlidir. Hiçbirine benzemez. Atlar çiğnese sizi terk etmeyin diyor. Velev taradet kümül hayr. Atlar çiğnese bassa kafanıza sabahın sünnetini terk etmeyin. Yani o kadar zorda bile olsanız sabah öyle. Çok kuvvetli o. Diğerleri de öyle. Tabii müekkedi var, gayri müekkedi var. İlmihal yazdık size. İman, İslam, ilmihali. Onda bunların hepsi var. Hangisi müekked, kuvvetli, hangisi gayri müekked? Yani hangisi oturarak kılınabilir, hangisi arabada da kılınabilir başla, hangisi mutlaka ayakta kılınabilir, zaten farzlar mutlaka ayakta. Hepsini yazdık, dolu mesele var. Biz size yolu gösterdik Allah buyuruyor. Sen şimdi yol arama, yol burada. İman, İslam ilmihalini alsan, benim bu son yazdığım 700-800 sayfedir. 1675 mesele var. 1675 madde var. Bazı maddeler yarım sayfa, bazı maddeler 10 sayfa. 10 sayfa bir madde var. 1675 tane madde var. Bunun hepsi kimi alakadar ediyor? Benim alakadar ediyor sadece. Yazanı mı alakadar ediyor? Bu abdest kiminle alakalı? Su kiminle alakalı? Buldum bir su. Bununla abdest alabilir miyim, alamaz mıyım? Bu su temiz mi, pis mi? Orada dünya kadar mesele var. Şimdi su bol şudur budur. Kalıyorsun bir yerde, bir yolda. Sıkıntıya düştün, su bulamadın. Orada var bir su kokmuş, bu ne? Bununla abdest olur mu, olmaz mı? Ta kuyusundan, suyundan, efendim meyve suyundan, her türlü teferruatından başlıyor imandan. 120-130 sayfa iman. Ben ehli sünnet bir Müslüman olmak istiyorum. İstiyor musunuz? İstiyorsunuz. Size asgari, detaylı çok itikat meseleleri, ilmi kelamın derinliklerinden mükellef değilsiniz yani. Ama şu iman İslam ilmihalinin ilk bölümündekileri okuyup, ya 120-130 sayfa, birkaç günde okursunuz Ramazan'a girmez. Okusanız, okuduktan sonra da ya Rabbi ben burada yazılanlara göre inandım. Hatta demenize lüzum yok. Beyninizde bu fikir olsa siz tam ehli sünnet Müslümansınız. Ama orada Sırat Köprüsü'nün hak olduğunu söylüyor. İlahiyatçılar diyor ki sırat mırat yok. Orada mizan teraziyi söylüyor. Bunlar diyor mizan yok. Orada miracı söylüyor. He? Bayraktar bayraklı var ya mesela. Miraç gecesi yok. Şu yok, bu yok. Diyorum ona ki Sidretül Münteha diye bir yer geçiyor Kur'an'da. Resulullah Efendimiz oraya gitti. O Sidretül Münteha neresi diyorum? Maçka'nın köyü mü diyorum? Öyle ya. Sizin yaylayı mı söylüyor Sidretül Münteha'ya mı çıktı Efendimiz? Neresi bu Sidretül Münteha'da? Buraya çıktı diyor. İndâ cennetül mevâ, yanında cennet de orası diyor. Cennete de girdiğini söylüyor. Adama diyor ki cennet şu anda var mı yok mu? Size soruyorum. Cennet şu anda yaratılmış mı, sonra mı yaratılacak? He? Cennet şu anda yaratılmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi girdi mi? Girdi. Cennet diyor, mevâ cenneti diyor, onun yanında diyor. Orada Sidre'ye ulaştı diyor. Rabbinin ayetlerini gördü diyor. Necim suresi. لَقَدْ رَا مِنْ اَعَاتِ رَبِّ الْكُبْرَى. Bu ayete göre cennet yaratılmış lil muttakîn, takva sahipleri için bekliyor. Şimdi cennet kimi bekliyor? Onu da söyleyeyim size. اِنَّ الْجِنَانِ cennetler يَشْتَقْنَ اِلَى اَرْبَعَتْ neferin dört kişiye aşıktır diyor. Dört kısım insanı bekliyor. Şimdi senin benim adımı vermeyecek tabii. Sahimi Ramazan, Ramazan orucu tutanlar. Oruç tutanlara cennet aşık. Ne demek? Ne zaman ölecekler diye bekliyor. Hele ki oruçlu ölürse. Oruçlu öldü, benim babaannem oruçlu öldü Kadir günü. Rahmetullahi aleyha. İftara etmeden öldü. Hem de oruca niyetli. Bak oruçlu öldü. İftarı nerede yapacak? Cennette yapacak diye. Tabii hadis-i şerifte. Oruçlu ölmek çok mübarek bir şey ama sakın intihar etmeyin tabii ki. Ve talil Kur'an, Kur'an okuyanlar, bak gazete okuyanlar deseydi hepsi girmişti. Roman okuyanlar, Kur'an okuyanlar, Ramazan Kur'an ayıdır. Müçtehitler bile fetva vermeyi bırakırdı, hadis derslerini bırakır, Ramazan Kur'an ayıdır derdiler. Bütün işleri bırakırdılar, namaz, teravih, Kur'an. Tabii. Ve hafizul lisan, dillerini koruyanlar. Yani şu dil var ya, adamı cehennemin dibine götürecek ya. Yalan, gıybet, dedikodu, iftira, hepsi bunda. Bunu korusa, az konuşsa, haram konuşmasa, yalan konuşmasa, cennet onlara aşık. Ve mut'imil ciran, komşularını yedirenler. Ramazan, hatta ne diyor büyüklerden İmam Zühri olacak. Ramazan bir Kur'an ayıdır, bir de it'am, yedirme ayıdır. İftar ver, sahur ver, millete yedir, fakir fukaraya bir şeyler götür, pide götür. Bir pide ne demek ya o adama? Öyle fakir var ya. Onlara verenler. Yiyenler deseydi hepimiz girmiştik. Yedirenler diyor. Cennet dört kısım insana aşık. Şimdi bunun Tersi ne? Bunun tersi Ramazan tutmayanlara, Kur'an okumayanlara, dillerini haramdan korumayanlara, konu komşu fakir fukara arayıp sorup yedirmeyen, doyurmayanlara da ne aşık oluyor? Cehennem aşık. Ne zaman geberecek de bana gelecek diyor. Böyle beklediği adamlar var cehennemde.

kefura, ya da büyük kafir olacak diyor. Şimdi Allah'ın buyurduğu üzere insanlar kaça ayrıldı? İkiye ayrıldı. Ya şakir, şükredenler, yani İslam'ı yaşayanlar, ya da kafir, kefur, büyük kafir. Yani azılı kafir. Allah'a inanmaz, Kur'an'ı kabul etmez, şeriat kabul etmez, sünnet kabul etmez, ehli sünneti reddeder. Böyle insanlar var. Allah'ım bizi şakirlerden eyle ya Rabbi. Amin. İmma şakirun ve imma kefura. İnna a'tedna lil kafirine. Şimdi eğer inkar ederseniz, ben Kur'an falan bağlı değilim, hayatımı zincire vuramam, kendimi bir yerlere bağlayamam, o hoca ne demiş, helalmış, harammış, kısıtlamaya giremem. Ben özgür bir adamım, özgürlük var memlekette, hürriyet var, istiklal var. Böyle bir lafları vardı eskiden, tutturmuşlardı. Hürriyet var, istiklal var. Kıçını açacak, başını açacak, hürriyet var diyor. Ben de diyorum, Ezra aleyhisselam da boynuna sıktığı zaman dersin ki ne beni alıyorsun, nereye gidiyorsun ya? Niye? Hürriyet var, istiklal var. Gelmiyorum. Diyebiliyor musun gelmiyorum? Diyemiyorsun. O zaman şimdi de inanmıyorum dememen lazım. Çünkü sen senin elinde olsan, ben sana hak veririm kardeşim. Ben de seni sıkıştırma istemem. Kendimi de sıkıştırmak istemem. Manyak mıyım ya? Benim de canım çıktı yani. Bu ibadetler kolay değil. Bu namaz, abdest, o sonra helal, haram. Bizim de canımız çıktı. Bu işler yani nefse karşı oluyor. Nefse rağmen oluyor. Harple gidiyoruz ya. Çocukluğumuzdan beri biz de harp içindeyiz. Kolay mı şey ettik? Bugünlere geldik. Ama şimdi aklım başımda bir adam olarak mukayese yapıyorum. Yahu yaratılırken bana sormadılar. Geliyor musun, gelmiyor musun demediler. Yaratılmak istiyor musun, istemiyor musun? Ben bu durumu bilseydim, bana deselerdi ki cennete girmek de var, yapamazsan cehenneme girmek de var. Göklere yerlere emaneti arz etti Allah. Gökler yerler dediler, sonunda ne var? İyi yaparsan cennet var, beceremezsen cehennem var. E cennet iyiymiş ama dediler, cehennemde tehlikesi var. Madem bize teklif sunuyorsun, biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Allah bana da teklif getirseydi, ben bu şartları görseydim, şimdi cehenneme girme tehlikesiyle karşı karşıyayım ben. Cennetliğim garanti değil ki benim. Ve ben bu tehlikeye girmezdim. Hani yok olmayı, yokluk aleminde kalmayı, yaratılmamayı tercih edebilirdim. Alimlerden, velilerden bunu diyen çok var. لَيْتَنِي كُنْتُ كَبْشَنْ فَذَبَحُونِي وَاَكَلُونَ Keşke beni bir koç olsaydım, kesselerdi, yeselerdi diyor Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, keşke bir Müslümanın göğsündeki tüy olsaydım. لَيْتَنِ كُنْ شَجَرَةً تُعُزَدْ Keşke koparılan ağaç olsaydım. Yani hadis-i şeriflere kadar bu iş gidiyor. Keşke beni yaratmasaydı Rabbim. Çünkü neden? Tehlikeli bir imtihandayız. Ya ebedi cehennem var veya sınırlı muvakkat ceza çekmek, o da zor. 7000 seneye kadar Müslüman olup da cehennemde yanacak adam var. 7000 seneye kadar. 7000'den sonra Müslüman kalmayacak cehennemde. 7000 seneye kadar nasıl dayanılacak? Daha şurada 70 seneyi doldurmadık çoğumuz. Bıktık yani dünyadan. Bunun yandığını düşün 70 senedir. 7000 seneye kadar cehennemde kalacak Müslüman var. Günahı çok demek. Ama sonunda Müslüman öldüğü için çıkacak, cennete gidecek. Ama bu dayanılacak bir şey değil. Onun içindir ki bizler bu imtihanı kazanmak zorundayız. Bizi yaratırken sormadılar. Biz bu dünyaya geldik. Akıl verdiler. Yine ben şey olsa deli olmayı tercih ederdim. Mesul olmazdım. Yaratılacaksam illa deli olmayı tercih ederdim. Çünkü deliye bir mesuliyet yok. Ondan sonra çocuk ölmeyi tercih ederdim. Elimizde değil ki bunlar. Şimdi biz bu hale geldik. Bize akıl fikir verildi, buluğa erdik. Hak, hidayet bize gösterildi. Şimdi biz mutlaka cennete girmek zorundayız. Buna mecbur hissedelim kendimizi. Acabalara işi bırakmayalım. Biraz cehenneme girerim, yanarım, çıkarım. Böyle şeyler hesaba katmayalım. İmanı olan Müslüman insan cehenneme girerim, çıkarım gibi hafife alamaz. Bu ciddi bir konu yani. Yanmaktan bahsediyorum. Senin o zaman ahirete imanın kuvvetli değil. Sen ahirette belki de diriltirken beni atlarlar zannediyorsun herhalde. He? Hani o kadar insanı toprak olmuş, çürümüş, gitmiş. Kabirlere bir gidiyoruz, bakıyoruz. Kemiği bile kalmamış ya. Bunların hepsi dirilecek. E zaten bu işte iman, İslam ilmihalinin iman bahsediyorum sana. Ahirete inanmak. Cennet cehennemin şu anda mevcut olduğuna inanmak. Şu itikadı insan kabul etse, sadece bunu kabul etse,
hiçbir ameli olmasa bile, namazı orucu olmasa bile,

0: inandığından dolayı Müslümandır. Ve Müslüman olarak ölmeyi başarırsa, günahı kadar yansa bile, şefaat erişmese bile, tevbe nasip olmasa bile, yine Müslüman olarak öldüğü için sonunda ebedi cennete çıkacak ya. Ama bunları bilmek lazım. Şu anda sen Müslümansın, evet. Hangi mezheptensin? Sünni, yani ehli sünnet demek. Ehli sünnet mezhebinden. Ehli sünnetin farkı ne öbürlerinde? Sen nelere inanıyorsun, nasıl inanıyorsun? Ama sen boş kap olursan, hocanın biri çıkıp seni saptırmaya kalkarsa, sen de hemen bu da ilahiyattan profesör dersin, helak olur gidersin. Bak adam cennetin şu anda yok diyor. Bazıları diyor cesetler dirilmeyecek ilahiyatçılardan. Cennet de dünyada diyor, cehennem de dünyada. Ne demek? Cesetler dirilmeyecek. Cesetler dirilmeyecekse zaten velbâsü bâdel mevti hakkun. Amentünün esası gitti. Ölümden sonra dirilmek haktır. Ruhlar zaten ölmüyor ki. Dirilmek ne demek? Zaten bedenin dirilmesi demek. Ruh zaten ölmüyor. O zaman dirilmek diye bir şey kalmıyor. Onun için zor zamandayız. Hırsız çoğaldı, eşkıya çoğaldı. Malını soyana benzemez. Arabanı soyana benzemez. Çantanı çalana benzemez. Bunlar din hırsızlarıdır, bu kötü hocalar. Bunlar imanını çalarlar adamın ya. Milleti perişan ettiler. Hak'tan ayrılmamak için mücadele vereceğiz. Cemaattan ayrılmayalım. Sohbetleri bırakmayalım. Mutlaka dinleyelim. Bak gençler IŞİD'çi oluyor. IŞİD'e gitmişler. Oralardan bile var duyuyorum. Allah ıslah eylesin. Allah idade etsin. Halbuki Resulullah haber verdi. Kaç yüz sene evvel yazılan kitap bunların çıkacağını nereden biliyor? Kaç yüz sene evvel saçlarının uzun olacağına kadar künye kullanacak, isimlerini kullanmayacaklar, devlet ilan edecekler, hakkı söyleyecek, yani ayet hadis okuyacaklar, onun ehlinden olmayacaklar, efendim Şam'da çıkacaklar, Şam'ı karıştıracaklar, efendim bütün Irak'ı kaplayacaklar, hepsini hadisleri söylüyor. Sen şimdi bu hadisleri dinlemezsen gider onlara uyarsın. Bunlar Allah muhafaza etsin, el-havaric, harici mezhebi, kilâb-ül nâr, cehennem köpekleri. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ben onların dönemine yetişsem At kavmini, peygamberler savaştığı gibi ben At kavmini, İrem kavmini, kafirleri katleder gibi onları katledeceğim. Yemin ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için alimler diyorlar ki müşriklerden önce bunları bitirmek lazım. Çünkü bunlar hiçbir namus bir şey kabul etmiyorlar. Bütün Müslümanları kafir sayıyorlar, bütün camileri, türbeleri yıkıyorlar ve Müslümanım diyenlerin karısını, kızını cariye diye alıyorlar. Böyle namussuzlar. Herkese kafir diyorlar. Bütün Müslümanlar, adam Kabe'yi yıkacağım diyor gitsem diyor. Nasıl Müslüman oluyor Kabe'yi yıkacağım diyen adam? Bunlar bu kafa. Hep bu işler cehaletten doğuyor. Bilmeden, hadis dinlemezsen ne olur ya? Hadis dinlemezsen ne olur? Milletin çoluğu çocuğu kapıldı gidiyor, Müslümanım zannediyor. Cihada gidiyorum zannediyor. Halbuki cehenneme gidiyor. Allah'ım kurtar bu milletin çoluğun çocuğunu ya Rabbi. Gidenleri de döndür ya Rabbi alemin. Anlat onlara, analarına, babalarına geri iade eyle ya Rabbi alemin. Allah'ım amin. Bu milletin çoluğun çocuğunu ehli sünnetten ayırma ya Rabbi alemin. Amin. Ama ilimsiz böyle. Okuyun diyoruz okumuyorsunuz. Dinleyin diyoruz dinlemiyorsunuz. Ben ne yapacağım? 10 sıra geliyor benim çocuğum IŞİD'e kaçtı. Ben ne yapayım? Ben ancak dua ederim, davet ederim kardeş. Ya şükredeceksiniz, ya küfredeceksiniz. Eğer nankörlük ederseniz, dinimi inkar ederseniz, benim gönderdiğim hidayet yoluna uymazsanız, biz o kafirlere hazırladık. Selasile, zincirler, ve ahlalen bukağlar, ve sa'iran, kızdırılmış ateş. Ama cehennemi say. Bu kadarla geçiyor. Zincirler, bukağlar, burasına, boyunlarına bukağlar, ellerine zincirler, ayaklarına zincirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cehennemde bir kafirin ayağına koyulacak, takılacak zincirin bir halkası nasıl olacak? Bütün dünyadaki demir madenleri toplansa o zincirin bir halkası etmez diyor. Bu adam bunu nasıl taşıyacak? İnne zırsel kafir mislu cebeli hud. Bir kafirin azu dişi Uhud dağı kadar büyütülecek diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü neden? Azabı çeksin, çok olsun. Şimdi mesela benim vücudumun yanmasıyla bu cami kadar adam yansa bir miydi? Acısı fazla olur. Yani devam etsin diye. Ma beyne menkibeyl kafir. Mesiratü selaseti eyyam lirrakibül müsrih. Bir kafirin İki omuzunun arası cehennemde o kadar uzatılacak, büyütülecek. En hızlı koşan vasıtayla atlı giden 3 günlük mesafede iki omuzun arasına alır diyor. Böyle olacak. Ona göre de zincir, ona göre de halka. Anladın mı? Biz kafirlere zincirler hazırladık. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. İmanlı ölen Müslümanlara ne kadar günahkar olsalar da, ne kadar azapta olsalar da bu zincir takılmayacak diyor. Çünkü ayette kafirler dedi ya. Yani Müslümanlardan cehenneme girenler var ama onları yüzüstü sürdürtmeyecekler. İmanın hürmetine sürünmesen diyecekler. Zincire takmayacaklar. Boğazına bukağı takmayacaklar. Yine Müslüman olmanın çok şerefi var. Cehennemde bile şerefi itibarı var. Ama ne lüzum var cehenneme girmeye? Direkt cennete gidelim inşallah. Evet. Söz vereceğiz inşallah. Yola geleceğiz. İman ilmi haline göre imanımızı bir tahsis edeceğiz. Doğru inanmazsan ne Ramazan fayda eder ne teravih. Kıl sabaha kadar. İtikadın bozuk. Miracı inkar ediyor. Efendim sıratı inkar ediyor. Mizanı inkar ediyor. Bu adamın teravihi ne olacak? Ehl-i sünnet dedi ki bu adam. Önce imanı tahsis edeceğiz. Sonra İslam ilmi hali tarafı abdesttir, namazdır. Bunları da biliyoruz. Anandan görmekle olmaz kardeş. Mutlaka bir oku. Ondan sonra da yolu gör, o yola gir. Amma ve lakin innel ebrara. Şimdi kafirlere zincirler, bukağlar, ebedi azaplar. Ama dostlarım, iyi kullar, ber, ebrar berrin cemidir. Ber, iyi kul demek. Elber, la yuzizzer. Ber ne demek diyor? Zerreye eziyet etmeyen. Karınca bile ezmemek lazım ya. Karınca bile. Hanıma bağırma, çoluğu çocuğu dövme, hanımla, efendim, kardeşinden, vesaire, komşundan kavga etme, iyi adam ol be mübarek. Efendi Hazretleri öyle derdi. Uslu olalım, uslu. Terbiyeli adam ol ya, mübarek adam. Bak önümüzde ahiret var, ölüm var. Nasıl gideceğimiz belli değil. Ne lüzum var kul hakları alıyorsun ondan bundan. İyi kullar, yeşrabûne min kesin. Öyle bir kaseden cennette içecekler ki kâne mizâcuâ kâfûrâ. O suyun içine kâfur katılmış. Kâfur dünyada da var ama dünyanın işte kendi işleri kendine göre. O nasıldır cennetin kâfuru? O mis koku, çok hoş kokulu. Suda koku var. Çok hoş kokular var içinde. Karışımları. Aynen. Öyle bir gözelerden, pınarlardan içecekler. يَشْرَبُوا بِا عِبَادُ اللّٰهِ Allah'ın kulları ondan içecekler. يُفَجِّرُونَا تَفْجِيرًا O gözeleri, pınarları taşkırtacaklar, taşırtacaklar, fışkırtacaklar istedikleri tarafa. Cennette nasıl? Adama ne kadar yer vermişler? 60 dünya kadar. Bir Müslümanın cennette eğer düzgün bir Müslümansa yani seviyesi güzelse, takva sahibi, tabii kul kusursuz olmaz, günahsız demiyoruz bak. 60 bu dünya kadar cennet. Bu hadis-i şerifle sabit. En son cehennemden çıkana bile 10 bu dünya kadar. En azı, ondan aşağısı yok. Dünya kadar. Bu dünyanın 1/4 su bize yaramıyor. Yani 1/4 kara, 1/4 1/4 çöl. Kaldı işte 1/4 bu kadar yer. Sana buradan ne düştü? Çarşambada 2 dönüm arazi var. Oho 2 dönüm çok iş. Benim o da yok. Mübarek. Senin yine 2 dönümü var. Benim bir yerde 2 dönümüm hiç yok. Ha. Şimdi cennet nasıl? 60 dünya kadar bir adama veriliyor. Çöl yok. Kurak yok. Her yer köşk saray. Pınarlar, gözeler nasıl? Şimdi 60 dünya kadar adamın yeri var. E cennette ebedi mübarek. Sen bir ikide bir sıkılıyorsun. Yazlığa gidelim, yaylaya çıkalım, köye inelim, şehre gidelim. İşte cennette de gez dolaş. Dolu yerim var. Gidiyor bir yere, baktı ki mesela orada ırmak yok. Parmağıyla diyor şöyle, işaret etse, sen şimdi ne kadar kazıyorsun, boru döşüyorsun, ne kadar uğraşıyorsun. Böyle çektiği tarafa su gelir diyor. Hatta böyle yapsa yukarı doğru. Ama yere taşmıyor. Böyle boru gibi kudretten, her şey kudretten. Gözeleri, pınarları diyor, istediği tarafa götürürler. Biz şimdi gidiyoruz yaylaya, bir su içiyoruz maşallah. Ah diyoruz bizim evde bir öyle bir şey bağlayabilsek diyoruz. Nerede bizim eve? Kim getirir o dağdaki suyu? Değil mi? Koy bidonlara midonlara kokuyor bakıyor ondan sonra. Tazeliği de bozuluyor. Cennet nasıl? Her yere istediğin suyu çek. yufeccirûne tevcîrâ. Nereden buldular bu cennet? Yufûne bin nezri. Adaklarını yerine getirirdiler. Allah söz verdi, namaz, oruç, hac, zekat, adak. Veyahut efendim adak ettin, bu işim olursa bir kurban keseceğim. Keseceksin, adak ettin. Allah için keseceksin. Fakir fukaraya dağıtacaksın ha. Adağın etinden yenmez. Fakir de olsan yenmez. Adak kesen, zengin de olsa, fakir de olsa, kestiği adak kurbanıysa yiyemez. Fakire dağıtacak. Adaklarını yerine getirirler. Sözlerini ifa ederler. Ve yekâfûne yevmen. Öyle bir günden korkarlar ki, yani mahşere çıkmaktan. Kâne şerruhu mustatîrâ. Mahşerin şerri çok uzundur. Yani ne kadar? Demin dedim işte. 50 bin sene ben ne yapacağım? Güneş şu avizenin tavanın boyuna gelmiş. Avizenin ipi sarkmış ya öyle. Öyle gelmiş. Ha şuraya lamba takacaklar işte. Güneş tavan boyuna gelmiş. Ya güneş 4. kat semadan 2. kat semadan iner mevsime göre. Oradan burayı yakıyor. 50-60 derece adam beynini kaynatıyor. O güneş buraya gelirse bunun altında nasıl duracaksın? Bir de 50 bin sene. Gölge yok. Gölge var. Ancak Allah'ın gölgesi var. O gölgeye kim girebilir? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Hadis-i şerifler söylüyor. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. İman edip ameli salih işleyenler. Yine döndü iman İslam'ına. İman edip ameli salih nedir? Namaz, oruç, hac, zekat. Vazifelerini yapanlar. Koyu gölgelere girdireceğiz. سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ. Allah'ın gölgesinden başka gölge olmayan o günde 7 zümreyi Allah gölgelendirecek. 7 sınıf insan, adaletli devlet reisleri, gençliğinden beri ibadetle yetişen delikanlı, kalbi mescitlere takılı, ne zaman ezan okunacak, cami açılacak, hemen namaza gitmeyi bekleyen kişi, Allah için birbirini seven, bir araya gelen, Allah yolunda ayrılan kişiler, onlardan oluruz bu gece inşallah. Allah için geldik bu oraya. Ondan sonra böyle sayılıyor. Tenhada Allah'ı hatırlayan, gözlerinden yaş akıtan, kimsenin görmediği yerde riya yapmadan Allah'ı anan, zikreden, ağlayan kişi. Bize de Allah ağlamayı nasip eylesin. Tenhalarda, kimsenin görmediği yerlerde. İtibarlı, zengin, güzel kadın adamı zinaya davet etmiş. O adam hem kadın zengin, para verecek, hem güzel. O adam demiş inni yehafullah, ben Allah'tan korkarım demiş, kaçmış zinadan. Bu adam o gölgeye giriyor bak. Yani herkesin başına ne işler geliyor, bunlar boşuna değil. Ya Hazreti Ömer Efendimiz zamanında mescitten giderken delikanlı kadın önüne çıktı, kaç kere yolunu kesti, her gece zor atlattı. Bir gece aldı efendim, evine girdi o delikanlı da, biraz aldandı, gitti peşine, tam içeri girdi. O arada Allah korkusu bir aklına geldi, düştü, bayıldı. Bayılınca kadın dedi ki, bak görüyor musun, bizim evde bu bayıldı, şimdi benim başıma kalacak. Bir arkadaşıyla aldılar, götürdüler kendi evinin kapısına, koyup kaçtılar. Oradan annesi babası kapıdan aldı. Ayılınca diyorlar ne oldu, anlatmaz anlatmaz, bir şey yok. Ya bunu... O arada Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala, o onu cemaatta göremeyince ziyaretine gitti. Cemaati arardı gelmeyenleri. Ziyaretine gitti. Hazreti Ömer'i de görünce Allah'ın korkusundan, yani o işte hatırına geldi. O da ona bir ayet okudu herhalde. O ayetten beraber hemen vefat etti. Yani adamlar nasıl ayet dinliyordular, hadis dinliyordular. Aklına Allah korkusu geldiği zaman bayılıyordular. Zinaya el uzatamıyordular, içkiye el uzatamıyordular. Böylece bir ayet, bir hadis dinledikleri zaman ölüyordular. Can veriyordular ya, eskiden böyleydi. Fakat şimdi bu haramlar, rüşvetler, faizler her yere bulaştı. Yediğimiz rızıklar şüpheli oldu. Onun için tesirlenmek az oldu. Eskiden mesela böyle bir vaaz, hoca efendilerin vaazlerinde birkaç cenaze çıkan hocalar olurmuş. Birkaç cenaze çıkan hocalar kitaplar yazıyor. Şimdi ne hoca bayılıyor, ne cemaat ayılıyor. Herkes böyle konuşup konuşup kalkıp gidiyor. Böyle mi olması lazım? Evet. Onlar korkarlar. Önlerinde uzun bir gün var. Şerri belası uzun. Mahşer günün azabından korkarlar. Kâne şerru ve yut'imûne't-ta'am alâ hubbî. yemeğe muhtaç iken, erzak peşindeyken, kendisi aç iken yedirirler. Miskinen ve yetimen ve esira. Yoksulları yedirirler, yetimleri yedirirler, esirleri yedirirler. Esir ya. Şimdi Suriye'den bu kadar muhacir var. Onlara bakıyorlar yetkililer. Allah razı olsun bakanlardan. Ben onlardan dua ediyorum. Bu 1,5 milyon, 2 milyon. Öbürü gelmiş, hepsini geri göndereceğim. Ya nereye göndereceksin? Esed orada kesiyor onları. Bomba atıyor, kimyasal bomba atıyor adamlara. Geri göndereceğim denir mi? Müslüman böyle konuşur mu? Ya. Bak esirleri yedirirler diyor. Bunlar esirden beter. Çadırlarda perişan haldeler insanlar. Yetimleri, miskinleri yedirirler. اِنَّمَا نُطَعْمُكُمْ لِوَجِ اللّٰهِ. Onlar onlara teşekkür etseler, deseler ki Allah senden razı olsun, teşekkür eder. Yok, bana dua etme. Biz sizi Allah için yediriyoruz. Dua edersen, arkamda ne dersen tamam. Ben yüzüme bir şey istemiyorum. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً. Biz karşılık istemiyoruz. وَلَا شُكُورًا. Teşekkür de beklemiyoruz derler. Biz de şimdi nasıl? Adama gider bir yardım eder. Yardımdan sonra da onu teşekkür bekler, elini öpmesini bekler falan filan. Ondan sonra adam da teşekkür etmese, bir şey demese, ya ne kaba adam ya! Şu kadar erzak götürdün, bir teşekkür bile etmedi. Etmeyecek! Sen Allah için yaptın, sevabını Allah'tan bekle, ne teşekkür bekliyorsun? اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا. Biz Rabbimizden korkuyoruz. يَوْمَنْ. Öyle bir gün var önümüzde, abusen. Çok suratsız, çirkin yüzlü. قَمْتَر۪يرَا. Şerri uzun. Çok şerli 50 bin senelik mahşer. Ondan sonra ya cennet ya cehennem. Zaten 50 bin sene sıkıntıya girersen cennete gideceğin pek belli değil. Yani azaba düştün mü mahşerde anla ki cehenneme gidiyorsun. Çünkü rahat etmiyorsun. Mevla rahat ettirir yoksa. Mahşerde de rahatlık başlar. Ölürken rahatlık başlar. Kabirde rahatlık başlar. E sen şimdi hep sıkıntıdan sıkıntıya. Neden? Ölüm meleği Azrail aleyhisselam bir adama kötü vaziyette şiddetle geldiği zaman anlasın ki diyor ilerisi daha kötü. Kabir daha kötü, mahşer daha kötü, cehennem daha kötü. Bir adam ölürken Azrail aleyhisselam gelip de Esselamu aleyke ya veliyallah, ey Allah'ın dostu sana selam olsun. İnnallâhe yukrivukesselam, Allah sana selam söylüyor. Esselam yukrivukesselam, Allah'ın adı selam. Selam olan Allah sana selam söylüyor. Ve yübeşşiruke bil cennet, seni cennetle müjdeliyor dediği zaman o adam anlasın ki ölümü rahat, kabir daha rahat, mahşer daha rahat, cennet daha rahat. Ne olur ölüm meleğini gözlerken, her an gelebilir değil mi şu anda? Ölüm meleğini beklediğimiz şu dakikalarda hepimiz için geçerli, hazır olalım. Hazır olalım ki selam alalım. Selam alalım, azap almayalım. Evet. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ. Allah korkanları korkutmaz işte. Korkmayanları korkutur. Bak biz Allah'tan korkalım, mahşerden korkalım, Mevla da bize müjde. Kim diyor, fakir fukarayı yedirirse, yetimlere, miskinlere, esirlere yardım ederse, Allah'tan korkar, mahşerden korkar, haramdan sakınırsa, Allah da onları korudu. شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ. O günün şerrinden kesin söz. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. Onların yüzüne güzellik ve nur verdi. Kalplerine sevinç ve sürur verdi. Onlar ahirete çıkacaklar. Millet batmış gitmiş. Ebediyen sonsuza kadar adam kaybetmiş. Bir daha kazanma ümidi yok adamın ya. Kafir ölmüş ya. Ama bunlar nasıl? Bunlar yüzüne bakıyorsun dolunay gibi. Kalbi sevinçli. Neden? Sonsuz hayat kazandı ya. Daha bir daha ölmek yok, yaşlanmak yok, hastalanmak yok, fakirlik yok. Hiçbir şey yok ki ahirette cennete gidenlere bela yok ya.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2015 yılında Samsun'da yapmış olduğu sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
6: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz. Şimdi reklamlar.
7: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
8: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0-212-588-1-588 Vahidder.
12: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
7: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
13: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
6: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
7: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz.
14: el pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
15: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
2: Ecir
15: ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2015 yılında Samsun'da yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
0: Ve cezahum bima saberu, sabretmelerine mukabil onları mükafatlandırdı. Cenneten ve harira. Dinleyin. Dinle bakalım. Niçin cenneti mükafat olarak verdi? Harira, ipek. İpekler, ne ipekler? Dünyanın ipeği gibi böcek dokuması değil. He? İpekler böcekten çıkıyor. He? Orası cennetin ipekleri. Neden vermiş bunları? Bima sabaru. Sabretmeleri karşılığında. Sabır nedir? Beş vakit namaza devam. Sabır ister. Oruç, sabrın yarısı zaten. Yememek, içmemek. Sabır ister. Zinaya düşmemek. Sabır ister. Gıybet yapmamak. Sabır, kendini sıkacaksın, zorlayacaksın, yapmayacaksın. Onun için el imanu nisfan, iman iki parçadır. Fenisfun fi sabri ve nisfun fi şükri. Yarısı sabırdadır, yarısı şükürdedir. İnsan Allah'ın emirlerine sabretmez. Yasaklarından kaçmaya sabretmez. Allah'ın nimetleri gelince şükretmez. Kendinden bilir. O da yok, o da yok. Yani din de yok, iman da yok. Sabır. Bak burada oturdunuz, sohbet dinliyorsun. Şeytan sana 40 kere bitse de gitsek, bitse de gitsek. Sanki buradan daha iyi bir iş var dışarıda. Sabır. Ama kiminin başına sıkara vurdu tabii. O sıkara içecek, duramaz işte. 2 saat geçti mi zil çalıyor adam, sigaracı. Ne yapacaksın? Sabır ister. Camide oturmak sabır ister. Umre sabır ister. Tavaf sabır ister. Sa'i sabır ister. Arafat sabır ister. Adam 3 şart dönüyor, bırakacağım diyor. Lan ne var? Tabii izdiham oluyor bazı, bir şart yarım saatte döndüğün olur. Sabır yok. Sa'ide zorluk. Hac öyle, zekat öyle. Ya verdik verdik bitmedi arkadaş. Her sene zekat, her sene zekat. Paramız bitti ya. Ne bitti? Param biterse zekat düşer. 40'ta bir veriyorsun. Ama sabır ister. Bütün İslamiyet sabırdan ibarettir. Tahammül. Sabrettikleri için cennetleri verdim. İpekler verdim. Müttekine fi alele raik. Koltuklara yaslanmışlar, kurulmuşlar. Nasıl bir erikenin cemisidir? Erike ne biliyor musun? Ha, bu kürsü gibi. Nasıl bir cennette sana taht, taht. Serir. Serir döşek demek. Tahtadan şeyden. Öyle bir döşek ki diyor, 500 senelik mesafede dolaşılacak kadar büyük. 500 senede dolaşabilirsin. Öyle bir taht veriyorlar adama. Tahtın her yeri ayetlerle, hadislerle sabit. Zebercet, zümrüt, yakut, altın, gümüş bezenmiş. Her yeri. Dünyada öyle bir tane taht yok. Dünyada öyle bir tane tahta sahip kral gelmemiş daha. Cennetteki normal bir Müslümanın tahtı bu işte. Kurulmuşlar üzerine. Hem nasıl biliyor musun? İstediği yere götürüyorum. Mesela ona işte emrediyor. Gidelim. Nereye gidelim? Cennette dereceler var. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin sayısı kadar. 6000 küsur. Her bir derece arası 500 senelik mesafe. Üste mesela hangi makamdaysan ona göre. Üzerinde alimler var, veliler var, sıddıklar var, şehitler var, salihler var, peygamberler var. Oralara gidiyorsun. Nasıl gidiyorsun? Şoför lüzum yok, benzin lüzum yok, fren lüzum yok. O tahta kuruluyorsun ya, istediğin yere götürür. Allah Allah. Vasıtalar, imkanlar, yol tıkanma yok, trafik yok, bir şey yok. La yarawne fiha şemse. Güneş görmeyecekler. Yani sıcak yok. Ve la zemherira. Soğuk yüzü görmeyecekler. Üşümek yok. Nur. Cennetin ışığı nur. Ne gibi? Hani güneş doğmadan biraz evvel bir aydınlık oluyor ya sabah namazı vaktinde. Bembeyaz ortalık. Ama güneş doğmamış. Güneş yok ama aydınlık var. İşte öyle. ve daniyeten aleyhim zilaluha. Zaten gölgeler üzerlerine yakın. Ve züllilet kutufuha tezlila. Meyveleri onlara boyun eğdirilmiş. İşte kirazıdır, vişnesidir, efendim, çileğidir, neyse. Bütün meyveler dallarda, hangi daldan istesen öyle çıkayım da dal kırıldı, ayağım kırıldı, kafam kırıldı, öyle bir şey yok. Hemen geliyor eline ağzına, koparıyorsun. Yediğin zaman da çekirdek yok. Cennetin meyvelerinde çekirdek var mı? Yok. Hadis-i şerif. Eğer buyuruyor, dünyadaki bir meyvenin cennetteki meyveye tam benzediğini söylesem, inciri söylerim. Çünkü incirin çekirdek yok. Her tarafını yersin. Onun gibi cennetteki meyvelerde çekirdek yok. Sıkıntı ya. Uğraş onu çıkar, onu at. Üzerine bulaşıyor. Hiç sıkıntı yok. Geliyor, dal eğiliyor sana. Dalı eğmek yok. O kendi eğiliyor. Her şey otomatik. Geliyor, alıyorsun. Aldığın gibi yerine yenisi bitiyor. Orada yerisi boşluk yok. Ve yutafu aleyhim bi aniyetin min fiddatin. Gümüşten kaplar. Ve ekvabin küpler, sahanlar. Kânet kavâriyera, billur olmuşlar. Böyle hepsi şeffaf. İçi gözüküyor, dışı gözüküyor. Kavâriyera min fiddatin kadderuvâ takdîrâ. Gümüşten billurlar, billur. Onları kendilerine göre takdir ediyorlar. Büyük olsun, küçük olsun, 10 kişilik olsun, 100 kişilik olsun. Şimdi nerede? Aldın kazan, kaldı başına. Ondan sonra fazla misafir geldi, yetmedi. Yeni bir tane daha al. Ama orada öyle değil. İstediğin kadar büyüyor, küçüyor, küçülüyor. Ve üskavne fiyâ kesen. Onlara bir kaseden içirilecek. Kâne mizâcuhâ zencebîlâ. Zencefil var ya şimdi, satılıyor buralarda da. Zencefil, o da Kur'an-ı Kerim'de geçen. Öyle bir kaseden içirilecek onlara, onun da içine karışımına zencefil katmışlar. Yani onun rayihası, kokusu, faydası işte dünyada da çok faydalıdır. Yemenizi tavsiye ederim. Atarsanız çaya, yeşil çaya böyle doğrayın, rendeleyin, atın. Kur'an'da ismi geçenlerdendir zencefil. Allah'ın izniyle grip olmazsınız. Mikrop da bulaşmaz size bir şey. Çok faydalı bir şey. Aynen fiyatü semmâ selsebil. Öyle gözeler. Gözenin adı selsebil. Yani yol sor. Her taraf ona yol. Nereye isterse gider. Sahibi nereye gösterirse işaret ederse oraya gider. Ve yatûfu aleyhim vildânun muhalledûn. Hizmetçiler etraflarında dolaşacak. Ondan sonra o hizmetçileri de ebedi, kendileri de ebedi. Ölümsüz. Hizmetçi de ölümsüz. Şimdi evin kadını üzülüyor. Neden? Hizmetçinin ayağı kırıldı. Ne olacak? İşler bana kaldı diyor. Ama ahirette öyle bir şey yok. Hizmetçi de sağlam, sahibi de sağlam. O da ebedi, bu da ebedi. Hakikaten öyle bir şeydir. İnsan en iyi şeyde, sarayda olsa hizmetçilerin işleri var. İneği sağan. Sen ha ben ha demiş. İnekleri kim sağa demiş. Bu sefer inekleri kim sağacak? Hizmetçiye bir şey olsa. Alıştığın adam. Eve sokulmaz herkes. Hizmetçileri ebedi. Düşünsene dünyanın kralları bile ebedi değil. İdâ râitehum hasibtehum lûlûen mensûrâ. Öyle hizmet ediyorlar ki hani böyle boncuğun, incilerin toplandığı bir ipi düşünün. Sen onu böyle koparttığın zaman o inciler nasıl saçılır diyor. O hizmetçilerin ne kadar böyle faaliyetli, hizmetli olduklarını görsen, onları görsen diyor. İpinden dağılmış inci taneleri sanırsın. Öyle. Neler anlatıyor Kur'an? Ve idâ râite femme râite ne'imen ve mülken kebîrâ. Ahirette cenneti görsen, ahireti görsen, oradaki en edna bir Müslümanın makamını görsen, öyle nimetler, öyle büyük mülk. Dünyada öyle mülk yok, dünyada öyle saltanat yok. Çok büyük bir mülk göreceksin. Bunu kime verecek Allah Teala? Her Müslümanın namazında, abdestinde haramdan sakınan her Müslümana 60 bu dünya kadar verecek. Aliyem fiyabü sündüsün, üzerlerinde ipek kumaşlar var. Hudurun ve istebrak, ince ipek var, kalın ipek var, yeşil ipekler giyecekler. Ve hullu ve sâvira min fiddah, gümüşten bileziklerle süslenecekler. Dünyada bileziği kim takıyor? Kadınlar takıyor. Ahirette erkekler takacak. Abdest yerlerine kadar, abdestten buralarına kadar hep elleri bilezik. Cennetin işlerini buraya kıyas etmeyin. Cennette sakal var mı? Yok. Sakal yok. Cennet ehli hep sakalsız, bıyıksız. Cürdün, vürdün, kehalun. Cennetin halleri başka. E sakal da imtihan yani dünyada. Değil mi? Kısaltması, bir tutamı, muhafazası, yıkaması, yıkaması. Sakal ibadettir. İbadettir. Ahirette ibadet yok. Bileziklerle süslenecek. Eşekâhu rabbum şerâben tahûrâ. Allah Teala onlara tertemiz şaraplar, şerbetler, şuruplar, akıl baştan almayan, parayı cepten almayan, insanı delirtmeyen, baş ağrısı yapmayan şaraplar var. Cennet şarapları. İşte bunlar haktır. Ve bunlar şu anda mevcuttur. Cennet şu anda yaratılmıştır. Şu anda sahiplerini beklemektedir. Bu saatte ölenler var. Bu gece ölenler, ölecekler olacak. Sabaha cenazeleri çıkacak. Öğlene ikindiye kaldırılacak. Bunların kimisi cennete gidecek, kimisi cehenneme gidecek. Ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir. Samsun'da da var, Giresun'da da var, İstanbul'da da var. Bir fırka cennetliktir, bir fırka cehennemliktir. Herkes yolunu belirlesin arkadaşlar. Herkes yolunu belirlesin. Mevla'nın gösterdiği yoldan gidenin vaadi haktır. Mutlaka o cennete girecek. Şimdi ben size anlatıyorum. Bu saatte şu anda Samsun'da Azrail Aleyhisselam'ın gözüktüğü insanlar var. Ölmek üzere şu anda. Ve o Azrail Aleyhisselam ona ya Allah'ın selamını getirecek ya azabını, lanetini getirecek. Öyle ya, iyiyse kötüyse ben onu bilmiyorum. İşte benim size anlattığım cennetleri şu anda izleyerek ruhu çıkarken yağdan kıl çeker gibi fark etmeden ölenler var. Çünkü neden? Cenneti gösteriyorlar ona. Gideceği yeri görünce o hevesten ruh çıkıyor. Hiç acı duymuyor. İşte onun için bunları uzak zannetmeyin. Bunları hayal zannetmeyin. Bu gökleri yerleri yaratan ne yapamaz? Bu dağları denizleri yaratan ne yapamaz? Bu alemleri, bu felekleri, gezegenleri dünya kadar, sayısız gezegen var dünya kadar. Hepsi gökte. Fezada, boşlukta duruyorlar. Bunların sahibi ne yapamaz? 60 kadar cennet veriyor. Sayısız samanyolunda gezegenler. Hepsini yaratmış. Bunları da yarattı. Yaratan buyuruyor. Ben size ayetlere mana verdim. Onun için biz şu anda cenneti görerek ruhu kabzolurken hiç acı çekmeden, eziyet duymadan ölen insanlardan olmak için sabredeceğiz. Sabır, sabır, sabır. Haramlara düşmemeye sabredeceğiz. İbadetleri, farzları terk etmemeye sabredeceğiz. Hastalık, musibet, bela gelirse Rabbimizdendir diye razı gelip yine sabredeceğiz. Böylece kazanacağız. İnne hâzâ kâne lekum cezâen. Ey benim cennetlik kullarım. Bu sayılan bütün mükafatlar ne oldu? Size bir karşılık oldu. Ve kâne sa'yukum meşkûrâ. Sizin çalışmanız, gayretiniz Allah indinde kabule şayan oldu. Diyen denilecek. Bize de denilmesin nasip eyle ya Rabbel Alemin.
16: Amin.
0: Amin. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma annemizle evli. Hasan Hüseyin de birkaç yaşındalar. Küçük çocukları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rayhaneleri, torunlar. Bir gün oruçluydular. Akşama evde yemek yok. Peygamberin evi sallallahu aleyhi ve sellem. Evde yemek yok. Fakirlik var. Ne olacak? Hazreti Ali Efendimiz gitti. Bir un borç aldı, borç. Bir ekmek. Yemek yok bir şey. Çeşit bir şey yok. Biz olsak peynir, zeytin var. Bu ne ya? Peynir, zeytin mi olur ya? Ne olacak? Peynir, zeytini adam zaten katık saymıyor ya. Halbuki buğday ekmeğine katık bile lazım diye fıkha göre. Adam yanındaki çeşitleri azımsıyor. Hele şimdi bizim iftar sofraları, sahurlar değil mi? Oo, çeşit, çeşit, çeşit, çeşit. Gözlemeler, bazlamalar sizde kırıla gidiyor. Fakir fukara aç. Gitti borç aldı. Getirdi unu. Fatma anamız ekmek yaptı. Pişirdiler. İftara bir tane şöyle çörek oturdular başına. Çocukları da yiyecek onlarla. Dört nüfus. Tam iftara yakın kapı çalındı. Ey ehli beyt, siz Resulullah'ın işte hane halkısınız. Ben miskinim yani, yoksul biriyim. Allah için bir şey ver. Ne yapacaklar? Aldılar o ekmeği. Verdiler. İftar yok. Sahurda da bir şey yok. Ertesi gün oruca niyet. Ya arkadaş, yine gitti bir ödünç aldı. Çok borç alırlardı, sonra öderlerdi falan. Ganimet olur, savaş olur, bir şey olsa onlardan ödüyorlar. Aldı ekmek, un aldı, getirdi. Fatma anamız pişirdi, koydular. Tam yiyecekler, iftar vaktine yakın. Zaten sahurda yememişler, hepten takatsız. Kapı çaldı, efendim. Ya ehlel beyt, ehli beyt, efendim. Yetim, ben yetimim diyor kapıdaki. Ben yetimim yani, babası bir çocuk geldi herhalde. Şey lillah, Allah için bir şey verin. Kaldırdılar o ekmeği de ona verdiler. İftar da yok, sahur da yok. Ertesi gün oruca niyet ettiler. Ondan sonra yine borç aldı, bir ekmeklik yaptılar, pişirdiler. İftar saati geldiler, yiyecekken kapı çalındı. Esir, ben esirim diyor, işte tutsakmış. Ehli beysiniz, Allah için bana bir şey ver. Biz olsak ne yaparız? Esir mesir bilmem arkadaş. Ben senden beterim. Üç gündür yemiyorum. Gel şu çocukların durumuna bak. Adam da şaşırır nereye geldim diye. Fakir makir kaçar. Tamam abi ben bir şey demedim, kusura bakma der. Ben bir şey sana verecek durumum yok der, kaçar. O esir diye kalktılar ona verdiler. Üçüncü gece iftar yok, sahur yok. Ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber gitti ki Hasan Hüseyin Efendimiz artık yürüyemiyor, kalkamıyor. Üç gün aç ya çocuk. Kalkamıyorlar, yemiyorlar ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir bakayım, hallerini sorayım diye gelirken bu ayetler nazil oldu. Kendileri muhtaç iken fakire, miskine, yetime, esire yedirirler. Bir de ne diyorlar? Biz Allah için yediriyoruz. Teşekkür etsin. Yok, teşekkür istemeyiz. Sağ ol. İşte adamlar böyle adamlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehli beyti böyle insanlar. İşte onların faziletleri, sehavetleri, cömertlikleri, Allah'tan korkuları, fakire fukaraya acımaları vesaire. Sonunda sayıyor mükafat. Bak bir sayfa sayıyor. Tabii ki o açlığa sabredersen, susuzluğa sabredersen, oruca sabredersen, kendin muhtaç iken ekmeğini vermeye katlanırsan, bunlar kazandırır yani. Kazandırır. Mükafatlar çok ama bize göre mi? Biz o mükafatları hak edebilecek miyiz? Bunlar belli değil. Allah'ın bizi günümüze göre imtihan ediyor. Gücümüze göre imtihan ediyor. Eski imtihanlar kadar da zor değil bizim şimdiki imtihanlarımız. Daha kolay oldu. Ama tabii Suriye çok perişan oldu. Irak öyle oldu. Mısır öyle oldu. İnsanlar hapishanelerde, zindanlarda. Filistinliler açık hava hapishanesi. Buğday girmiyor, et girmiyor, bir şey girmiyor. İlaç girmiyor. Myanmar öyle oldu. Myanmar'da insanları çiğ çiğ yiyorlar. Müslümanları çiğ çiğ kesip yiyorlar. Yani Myanmar şu an, Doğu Türkistan öyle Çin gavurun elinde. Müslümanlar dünyanın üzerinde. Yemen şimdi öyle karıştı. Perişan halde, kafalarına bomba yağıyor. Namazda cemaate gidemiyorlar. Cuma kalmadı, bayram kalmadı kardeşim. Bak sen Samsun'da burada oturuyorsun. Biz öyle İstanbul'da rahat yerde oturuyoruz. Bak Ramazan'ı bekliyoruz. İftarlığımız var, sahurluğumuz var. Herkes şimdiden erişteler, bilmem neler, kesmeler, biçmeler, sofraları şimdiden düzmelere hazırlanıyoruz. Ama Allah bize bu nimetleri sormayacak mı? Hesaplar sormayacak mı? Bizden hamd istemeyecek mi? Şükür beklemeyecek mi? Biz beş vakit namazı bile vakti vaktine kılmazsak, cemaatle kılmazsak, biz haramlardan sakınmazsak, ya evlen işte, helal hanımın var, ne lüzum var zina yapıyorsun arkadaş ya? Zinaya düşmemek için evlen, bir daha evlen. Allah sana evlenmeye müsaade etmiş, hanımın hastaysa bir daha evlen. Sen niye zina yapıyorsun arkadaş? Helal yolu geniş bunun. Bu geniş helal dairesinde, nikah dairesinde. Sen niye harama giderek başına belayı celbediyorsun ya? Efendim içki, kumar, kötü alışkanlıklar, bu uyuşturucular. Yani bu kadar nimet içinde bela mı istiyorsun ya? Dünya ateş olmuş yanıyor. Sen burada rahat rahat yaşıyorsun. Lütfen Allah rızası için uslu kul olalım. Ebrardan olalım ki bu kadar mükafat sayıldı. Bak ebrar, iyi kullar, takva sahipleri, haramlardan sakınanlar. İnşallah. Sohbetlere devam, dinlemeye devam, insanları davet, insanları bu yola teşvik. Bir kişiyi namaza başlatmak, bir kadının başını kapattırmak, efendim, kötü yollardan kurtarmak için gayretli olalım. İnşallahurrahman. İsrafa da kaçmayalım. Yiyeceğimiz kadar. Çok fazla da yemekler, içmekler, lüksler. Bunlar da zarar. Bunlar da zarar. Helalından helal dairesinde kalalım. Mubah dairesinde kalalım. İnşallah fakir fukarayı da arayalım, soralım. Allah'ımızın şu mükafatlarında Bu sizin karşılığınız oldu. Sizin dünyadaki gayretleriniz kabule şayan oldu. Buyurduğu kullarına ilhak olalım inşallah. Ben size dua diyorum. Evet, şimdi dergide, bizim dergimizde bazı dualar yazıyorum, faziletli ameller yazıyorum, çok şeyler yazıyorum. Ancak bir tanesini, bunların hepsini ilan edemeden, millete duyuramadan ay çıkıyor. Çoklarını da kaçırdık böyle. Şimdi bir tanesini, özellikle hepinize de, ölüm hastalığı, bir insan ölüm hastalığına düşse, hepimizin yakınında, çevresinde hastalar var. Biz de hasta olabiliriz. Hiç ummadığın hastalık adamı öldürebilir. Gripten ölenler var. Dolayısıyla bir insan hasta olsa diyor, ölüm hastalığında efendim bir zikir var. Bu hadis-i şerif 87-88. Sayfada geçiyor. Ben size madem yazdım, Allah rızası için de bildiriyorum. Bir kimse bunu okursa Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifin kaynağı da İbn-i Ebit Dünya, muhaddislerdendir. Ölüm hastalığına yattığında unutmayın, birbirimize de unutturmayalım inşallah. Hasta olursak hemen adama öyle de dersen şimdilik ölecek miyim ve ölümümü mü bekliyorsun der. Bu millet de çok yanlış anlıyor ya. Ama diyelim ki bak, hastanın okuması çok faziletlidir. Şu duayı okusa diyor, efendim, sabaha çıktığında akşama çıkamayabilirsin. Akşama vardığında sabaha kalkamayabilirsin. Yattığın zaman, hasta yatağına girdiğin zaman bu duayı bir kere dahi, iki dakika sürmez, bir kere dahi okusan neccakallahu minennar, cehennemden Allah sana beraat verir. Bu hadis ya. Bir, o hastalığında ölürsen feylâ rıdvanillâhu vel cennet, Allah'ın rızasına ve cennetine gidersin. Çok günahlar işlemiş olsan da hastalandığında bu duayı okumak nasip olursa anla ki tevbeni Allah kabul etmiştir ve Allah'a günahsız gidersin. Onun için bu duayı okursun buyuruyor. 87. sayfededir bu. Fakat 88'de okunuş şekli var. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumiit ve hayyun la yemut. Sübhanallah rabbil ibad ve rabbil bilad diye devam ediyor. Ama öyle bir güzel dua ki, ya Rabbi beni bu hastalığımda öldüreceksen, ruhumu alacaksan günahlarımı affet, adin cennetlerine beni sakin et. Ruhumu hakkında ezelde hayırlı kazalar yazdığın dostlarının ruhlarına ilhak et. Dostlarını cehennemden uzak ettiğin gibi beni de ateşten uzak et. Bu hastalığında öldüreceksen diyor. İnsan her hasta olduğunda mutlaka okumalı. İşte zaten ben onun için hasta olup ölenlere çok şans tanındığını düşünüyorum. Çünkü o hastalık onlara tevbe kapısını açıyor. Allah'ı hatırlatıyor. Tabii Müslümansa o adam Allah'tan razıdır. Asla ki beni mi buldu demez. Dolayısıyla biraz hasta olup da şu duaları okuyacak kadar bir pay bulup güzel bir nasuh tevbesi yapıp kul hakları varsa helallaşmak, bu da büyük nimettir. Ya Rabbi sen bizi huzuruna temiz al ya Rabbel Alemin. Kul haklarından bize helallaşmadan alma ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi senin haklarını da kul haklarını da ödettir bize ya Rabbi. Allah'ım bu gece burada olan, uzaktan yakından gelen ve dinleyen bütün kardeşlerimizde bu dualara ilhak eyle ki Allah'ım bize ölmeden bu zikirleri okumayı nasip eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Bu çok önemli. Mesela kulü vallahu okusa diyor ölüm hastalığında beraat alır diye cehennemde. Ama adamın aklına gelmiyor. Ben de diyorum ki bazı arkadaşlar Allah rızası için sadakanız niyetine hastaneleri dolaşın. Onlara hatırlatın. Ağır hastalar da var. Hatırlatın. Demeyin ona bunu okursan cennete gidersin, öleceğim diye korkar. De ki kulü vallahu okursan iyileşirsin de. O iyileşeceğim diye okur. Adama öleceksin denir mi ya? Adamı da dinden çıkarırsın sen. Şimdi bu duayı götür, okusun. Ama ölüm hastalığı falan deme. De ki adama, bunu okursan de iyileşeceksin. Şifa bulacaksın. Anladın? Öylece tavsiye edelim. Kendimiz de unutmayalım. Sabaha çıktık, akşam. Bak akşama çıktık. Yarın sabaha kim öle kim kala belli değil arkadaşlar. Onun için 88. sayfada okunuşu bu duanın. Daha neler var, neler var. Bu dergi kaç kitaba bedeldir. Birçok ilimleri ihtiva etmektedir. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Amin. Amin. Subhane rabbil alil alel vab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna neselükel cenneh ve ne'udibike minen nâr. Allahümme inna neselükel rıdâke vel cenneh ve ne'udibike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselükel cenneh.

0: أمرنا رشدا. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا رب uzaktan yakından kadın erkek, kadınlar da dışarıda kaldılar. Ses de geldi mi onlara, gitti mi ne kadar bilmiyorum. İyi niyetle senin rızan için geldiler. Bu cemaati uzaktan yakından dinleyenleri hepimizi affeyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Günah boyunduruğundan halas eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Boyunlarımızı cehennemden azad eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ana babalarımızı affedip bizden razı eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Erbabı hukuku bizden hoşnut eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Şaban-ı Şerif'in şefaatine nail eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ramazan-ı Şerif'e sıhhat ve afiyetle baliğ eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ramazan-ı Şerif'te haramlardan sakınmayı bize ilham eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bütün kötü alışkanlıklarımızdan tevbe etmeyi Ramazan'ın başından itibaren nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bir daha dönmekten muhafaza eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ramazan'ımızı, orucumuzu, teravihimizi iptal ettirecek.
1: Amin.
0: Bayram sabahında bizi dostlarının bayramından mahrum edecek inançlardan, fikirlerden, huylardan, amellerden uzak eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bayram sabahına dostlarının bayramı gibi kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Cehennemden beraat alanlardan eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kadir gecesine mutlaka kavuşmayı ve ibadetle ihya etmeyi nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kadir gecesi de geceler arasında dolaşıyor. Tam hangi gece olduğunu bize bildir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Çocuklarımızı salihlere kat ya Rabbi.
1: Amin.
0: Çocuklarımızın terbiyesinden aciz kaldık. Bütün zürriyetlerimizi ehl-i sünnet itikadı ve amel üzere yetiştirmeyi nasip eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım sen fazl-ı kereminle bu işi de katılanlara da tevbe dönüş nasip eyle.
1: Amin.
0: İçki, kumar, bonzai gibi uyuşturuculara müptela olanları ıslah eyle ya Rabbi. Onlara kuvvet ver ya Rabbi. Haramlardan dönmek üzere sabır ver ya Rabbi. Dayandır onları ya Rabbi. Sen fazl-ı kerimine ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Başımıza tam ehl-i sünnete uygun şekilde vatana millete hizmet edecek, ehl-i sünnete hizmet edecek hayırlı hükümetler nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı şekilde ya Rabbi yönetilmemizi nasip eyle ya Rabbi. Sen bizi hayırlı eyle ya Rabbi. Sen bizi hayırlı eyle ki bizi de hayırlılarla yönet ya Rabbel alem. Ve ya hayran nasirin. En şerlilerimizin başımıza geçmesinden bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Teröristlere fırsat verme ya Rabbi. PKK ve yandaşların arkadaki Ermeni Yahudi lobilerini helak eyle ya Rabbi. Güçlerini, kuvvetlerini iptal eyle ya Rabbi. Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle ya Rabbi. Bu İslam yurdunda kafirlerin, Yahudilerin Büyük Ortadoğu projelerini iptal eyle ya Rabbi. Gavurların ne oyunları varsa başlarına makus eyle ya Rabbi. Sen Filistin'e yardım eyle ya Rabbi. Afganistan'a yardım eyle ya Rabbi. Myanmar'a yardım eyle ya Rabbi. Suriye'de ehli sünneti halas eyle ya Rabbi. Esed'in devletini iskat eyle ya Rabbi. Bu IŞİD'in bütün gücünü iptal eyle ya Rabbi. Irak'ta ehli sünneti aziz eyle ya Rabbi. İran'da ehli sünneti hür eyle ya Rabbi. Dünyanın neresinde? Doğu Türkistan'a yetiş ya Rabbi. Çin gavuru seni aciz bırakamaz, onları da halas eyle. Oruç tutturmuyorlar, teravih kıldırtmıyorlar, çocuk doğurtturmuyorlar. Ne düzgün Müslüman insanlar, helak oldular o Doğu Türkistan. Kurban olduğum sana Allah'ım. Ya Rabbim bu imtihan onlara kazandır ya Rabbena.
1: Amin.
0: Bizi de bu hallere düşmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Azmaktan, kuyumuzu kazmaktan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım şımarmaktan bizi muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım biz çoktan belayı hak ettik. Dostların hürmetine, şu Sabi Sübyan hürmetine, medresteki talebeler hürmetine azabı çevir bizden ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi Samsun'a havalisine hayırlı yağmurlar ihsan et. Bereketli yağmurlar ihsan et. Tüm günahlarımızı affeyle, mağfiret eyle. Tevbe ettik, pişman olduk, tevbeye muvaffak eyle. Ya Rabbi bizleri susuz bırakma, mahrum eyleme ya Rabbi. Ümidimizi kestirme ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-azîm el-lezî la ilâhe illâ huve'l-hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-azîm el-lezî la ilâhe illâ huve'l-hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-azîm el-lezî la ilâhe illâ huve'l-hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Allahümme esqina gaysen mughîsâ, henîen merîen mürî'â, gadaqan âcilen gayra râithin, mücellilen sahhan tabaqan daima. Allahümme esqina gaysen mughîsâ, henîen merîen mürî'â, gadaqan âcilen gayra râithin, mücellilen sahhan tabaqan daima. Allahümme esqina el-gaysa ve la tec'alnâ minel âisîn. Ya Rabbi, Mahmud Efendi Hazretlerimiz ne zaman dua etse yağmur yağar. Öyle bir veli görmedim ya Rabbi. Onun hürmetine yağdır ya Rabbena. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Dualarımıza amin diyenlerin dillerini nar-ı cehiminden azad eyle. Hepimizin dünya ahiret ne hayırlı muratlarımız varsa şu saatte ihsan eyle. Amin. Korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Umduklarımıza

0: anna ile ile. Ölünceye kadar elimizden, ayağımızdan, gözümüzden, kulağımızdan ve uzuvlarımızdan mahrum eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi, namazı ayakta kılarak, ruku secde yaparak, secdelere rahat vararak ölmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, elden ayaktan düşürme, kimselere muhtaç eyleme ya Rabbi alemin. Aklımızı başımızdan alma, hafızamızı kaybettirme ya Rabbi alemin. Günahları unuttur, kötü şeyleri unuttur ya Rabbi alemin. Bazıları nasihatleri, ayetleri, hadisleri unutturma ya Rabbi alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Sen fazl-ı kerimli evlerimizi, ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle ya Rabbi. Gönüllerimizi, kalplerimizi ya Rabbi Kur'an sünnet ocağına tahvil eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kerimli ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Yolcunun duası reddolmaz, hastanın duası reddolmaz. Ya Rabbi, birçok dua kabul icabet vesileleri cem olmuş, bir araya gelmiş haldeyiz. Sen bizi bu gece buradan boş çevirme ya Rabbi. Mahrum etme ya Rabbi. İçimizde imansız ölecek bir şakî bırakma ya Rabbi. Şifasını vermedik hasta bırakma ya Rabbi. Devasını vermedik dertli çıkartma ya Rabbi. Hidayete erdirmedik dalalette bırakma ya Rabbi. Uzaktaki gaybı gıyabında olanını iade etmedik bir gaybı bırakma ya Rabbi. İslah etmedik eşini, çocuğunu ıslah etmedik bir kişi bırakma ya Rabbi. İçimizde imansız ölecek bir fert çıkartma ya Rabbi. Dünya ahiret derdi muratlarından birisi dahi geri kalmış kimse bırakma ya Rabbi. Bütün hayırlı muratlarımıza nail eyle ya Rabbi. Bütün hayırları ihsan eyle ya Rabbi. Bu şerlerden sana sığındık, emin eyle ya Rabbi. Amin aminen bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın husulü için. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Avniye teyze felç geçirmiş, acil şifasını ihsan eyle. Vefat eden Samsun'da, evladı vefat eden teyzemizde, çocuğun ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi bu teyzemizin yavrusuna, ruhuna vasıl eyle, bütün geçmişlerimize isal eyle, bize de böylece arkamızdan okunmak nasip müyesser eyle. Amin, amin. Selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2015 yılında Samsun'da yapmış olduğu sohbeti sona erdi.
2: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül efendim.
1: Yesevi Yolu başlıyor.
5: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Haydar, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Haydar Öğrenim Bursu veriyoruz. Haydar olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Haydar Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve ayni yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Haydar Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Haydar Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 evler yaşam mahallesini aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
6: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
7: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve cami de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
6: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
7: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Haydar olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Haydar olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Haydar olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
6: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
8: Haydar olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Haydar olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Haydar olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Halbuki tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde Gazze'den de. Efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10 bin kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 064 Yesevi kumanyası, 115 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Yesevi yolu sona erdi.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
7: Selamun Aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanlara aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
8: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
9: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
10: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
5: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime, artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
0: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Kurban, sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
12: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
12: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
14: Reklamları dinlediniz.
2: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
15: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
16: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
17: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
18: Ben zekat veriyorsam ya da alıyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
19: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
20: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
21: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
22: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
23: Sonra da öyle ölüyorsun.
24: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
2: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
4: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Kardeşim mektubat sana demiyor mu ki inne ihtase şeyin fit tarikati leyse bi ehvene min ihtase şeyin fiş şeriatı. Mektubat demiyor mu bunu? Ha şeriatta bir şey uydurdun, akşamın farzını 4'e çıkardın, sabahın farzını 3'e çıkardın, ha orucu 31 güne çıkarttın, ha zekatı 40'ta 3'e çıkarttın. Şeriatta bir şey yapmak ne kadar tehlikeli? Tarikatta bir yenilik çıkartmak ondan aşağı değildir diyor. Sana rabıta devam edecek bana demiş. Sen ne kıpırdaşıyorsun ya?
1: Efendi Hazretlerine hıyanet olursa bu şeriatı bozmak olur. Tarikatı bozmak, şeriatı bozmak. Şeriatı bozmak bu nereye kadar gider? Bu Gazze'ye kadar gider. Neden? Sen burada birlik, bütünlük içinde, ehl-i sünnet üzere, istikamette kalpler bir. Yahudi gibi mi olacağız ya? E şimdi 30 kişi, 40 kişi biz bir yere gelip de biz aynı kalple, aynı rabıtayla, aynı teveccühle, aynı hatmi hacegende rabıta üzere bir dua yapamadıktan sonra Filistin nasıl kurtulacak ya? Sen burada 30 kişi, 40 kişi kalpleri birleştiremedik ya. Kime birleştirelim dedik? Efendide birleştirelim dedik kardeşim. Yanlış mı dedik, yalan mı dedik? Kime davet ettik ya? Kime davet ettik? Biz ölüyoruz gidiyoruz ya. Ne işimiz var? Rabıtayı sulu bırakanlar bilin ki hiçbir şey değişmeyecek dedi. Değişmeyecek diyenin en yakınları ne yapıyor şimdi? Babalarına, dedelerine de iftira yaparaktan bu iftiraya ne gerek var? İftirayla nereye varacaksınız? Nereye varacaksınız? İleride proje var. Rabıtanın suluk alması lazım. Niye? Birine montelenecek o. O biri kim? O biri dış güçlerin hazırladığı ve dinler arası diyaloğa yardım edecek ve ekümenik projesini kolaylaştıracak. Tarikat derslerini 5000'den 1000'e indirecek. Dikkat et. Ve böylece şalvar, cübbe, çarşaf şart değil. Böyle bir ılımlı cemaat tim peşindeler. Bu uzun soluklu bir mücadele. Bugün Efendinin rabıtasını alırsak sağlama, Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi'ye kadar Efendinin yetiştirdiği ihvanından ordular ulaşacak. Ulaşır, niye ulaşmayacak? Biz yaşamasak da talebe okutuyoruz, o okutuyor, o okutuyor. Rabıtası Efendi'ye devam eden birçok medreselerimiz var. Burada binlerce talebe ulum var. Bunlardan ne cevherler çıkacak inşallah. Ama rabıta Efendi'ye devam ederse, çünkü Efendi buyurdu ki, benim nispetim Mehdi'ye kadar ulaşacak. Bu da Efendinin sözü. E neyle ulaşacak? Rabıta koparsa nasıl ulaşacak? Efendinin nispeti ne demek? Rabıtası demek. Nispet demek, bağlantı demek. Efendi ile bizim bağlantımız nereyle? Rabıtayla. E benim nispetim Mehdi'ye ulaşacak. Bunu kaç kişi duydu kulağıyla? Rabıta bana devam edecek. Ben kendim duydum. E o zaman burayı sağlam tutacağız. Ne alakası var Filistin'den Gazze'yle deme. Bu işin Hazreti Mehdi'nin ordusuyla bile alakası var. Eğer ki Efendi benim nispetim Mehdi'ye ulaşacak dediyse bu haktır. Peki ne demek istedi? Bana bağlı olanlardan, benim medreselerimden, benim kapımın adamlarından Hazreti Mehdi'ye ordu gidecek dedi. Bunun başka manası var mı? Efendi Hazretleri fiziken yetişemedi. Fiziken yetişemediğine göre ne olması lazım? E sizin aklınız almıyor mu? E bu cemaat nasıl yetişecek? Efendiden koparırsan bunu Hazreti Mehdi'ye nasıl gelir? Ne Hazreti Mehdi'ye ya? Efendiden rabıtası kopanlar birkaç zaman sonra ne tarikat dersi yapabilecek hale gelir. Allah muhafaza, batıla gitme durumu da var. Ben bir rüya gördüm. Efendim senin vefatından iki gün sonra, ya ikinci gün ya iki gün sonra. O rüyayı şimdi anlatmıyorum. Çok acayip bir rüya. Net gördüm.

dağınıktır. Kalpleri darmadağınıktır. Şimdi ben bir resim görüyorum. Yağmur duasında bir resim görüyorum. Şurasında bir resim görüyorum. Bana resimler gösteriyor arkadaşlar. Ben o resimlere bakıyorum. Oradaki kelli felli hoca efendilerin kalpleri dağınık. Birinin rabıtası efendide, birinin rabıtası falan efendide, birinin rabıtası başka bir yerde, biri başka bir dertte, biri başka bir dertte. Halbuki hepimizin derdi şu medreselerde, şu talebelerin, Efendi Hazretleri'nin muhabbetiyle, sevgisiyle, menkıbeleriyle, efeizlerle, dolu bereketlerle yetişip de Hazreti Mehdi'ye karşı, şu Yahudi'ye karşı bir İslam ordusu yetiştirecek alimler yetiştirme merkezi değil mi burası ya? E senin kalbin beraber otururlar ama Habibim öyle zannetme, kalpleri darmadağındır buyurulduğu bir noktada ise senin merkezin. Ne yardım bekliyorsun Allah'tan? Ne yardım bekliyorsun? Efendimiz kaç kere demedi mi? لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ İyiliği emredeceksiniz, hadis-i şerif. وَلَتَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ Kötülükten ne edeceksiniz? Şimdi burada bir yanlış var, buna dur diyeceksiniz. Bir şey rahatsızlık var, bu yapma kardeşim diyeceksiniz. Kadın hocaysa da, erkek hocaysa da, kimin kızıysa da, kimin geliniyse de. Bize ne ya? Efendi Hazretleri herkese doğruyu söyledi ya. Kim kırılırsa darılsın ya. Peki ev? Yok siz iyiliği emretmezseniz, kötülükten ne etmezseniz, yüzlerce binlerce hoca yetişmiş, yazıklar olsun çıkıp tabi ya yanlış yapmayalım arkadaşlar, efendiye hainlik yapmayalım demezseniz veyahut diğer şerahsızlıklar. Görmezler ediyor. لَيُسَلِّطَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ Allah en kötülerinizi başınıza musallat edecek. فَيَدُوا خِيَارُكُمْ O zaman en iyileriniz üçler, beşler, yediler dua etmiyor mu? Şu anda kafs yok mu dünyada? Dua etmiyor mu? Şu anda ebdel kırklar yok mu? Sahih hadis. فِي كُلِّ قَرْنِ مِنْ اُمَّتِ سَابِقُونَ Her asırda sabikun var. وَهُمُ الْبُدَلَا وَالصِّدِّيقُونَ Büdela kırklar demek, ebdel. Onlar sıddıktırlar diyor. Şu anda dünyada sıddıklar yok mu? Var diyor hadis-i şerif. بِهِمْ يُمْتَرُونَ Yağmurlar onların hürmetine yağdırılıyor. بِهِمْ يُرْزَقُونَ Rızıklar onların hürmetine gönderiliyor. وَبِهِمْ يُدْفَعُ الْبَلَا عَنْ اَهْلِ الْأَرْضِ Yer halkından belalar, toptan bela, bütün insanlık bitecek. O belalar onlar vesilesiyle hürmetine def ediliyor. Bu ayet kerimede de bunun delili var. وَلَوْ لَا دَفْءُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضًا بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ İyilerin hayrıyla, kötülerin şerrini Allah'ın savuşturması olmasaydı yeryüzünün tümü birden fesada uğrayacaktı. Şu anda Gazze'de su bulunmuyor, şu bulunmuyor, bu bulunmuyor. İstanbul'da da bulunmayacaktı. Ankara'da da bulunmayacaktı. Mekke'de de fesada uğrayacaktı. Kimse ömre de yapamayacaktı. Kimse gidecek, Resulullah'ı ziyaret edecek, kimse güç bulamayacaktı. Bütün dünyayı fesada göndermediysem Allah buyuruyor, iyilerin hayrı hürmetini. Peki tamam, bu kırklar, bu yediler var mı? Var, yok desek hadisi inkar olur. Kutup kavs var mı? Yok desek hadisleri inkar olur. Var. Bunlar ya Rabbi, bir ay daha devam et, Yahudi vursun. Böyle mi dua diyor? Haşa! Bunlar dua etmiyor mu dursun diye? Niye kabul olmuyor acaba? İşte sır. İyiliği emretmezseniz, kötülükten ne etmezseniz, herkes zaviyesine çekilirse, herkes mağarada ibadete çekilirse, herkes ben medresemden çıkmam bana ne derse, işte o bana nenin faturası Gazze'de patladı, Filistin'de patladı ama orada kalmaz o. Sana daha ne yapacaklar? Namaz yok, abdest yok, cemaatle namaz yok. Cemaatle namaz yok. Ya ben namazsız, abdestsiz, ateistiz, komünist, feministe ne anlatayım kardeşim ya? Hepsinin kalpleri darmadağın olmuşlar ya. Allah yardım eder mi derdi Efendi Hazretleri ya? Etmez derdi. Etmez abi. Bir birleşelim ya. Bir rabıtayı tevhid edelim. Önce bir rabıta birliği sağlayalım. Ondan sonra tevbe edelim. Tövbe. Kim tövbe edecek? Biz tövbe edeceğiz önce. Hele bir biz tövbe edelim ya. Ya bizden başladı, bu ateş bizden çıktı, döndü bizi yaktı derdi Efendi Hazretleri. Biz bir tövbe edelim, bakın iş değişecek ya. Neden? Ya arkadaş, bizim dua, Efendi Hazretleri'nin Yuşa Aleyhisselam'a gidiyorduk gecenin üçünde. Ondan sonra İsmet Baba'ya gidiyorduk, Efendi Baba'ya gidiyorduk, Fatih Camisi'nin sol mahfilin altında Efendi Baba'nın oturduğu yerde gidiyorduk. Gece yarısı üçte gidiyorduk. Ne belalar yağıyordu. Kıbrıs. Ne, hiç kazanılacak bir durumu yok. Erbayn'e girdi Efendi Hazretleri İsmail'de. 40 gün çıkmadı camiden. Erbayn, ben çocuktum. 9 yaşımdaydım. 8-9 yaşımdaydım. Camideydim o zaman ben 7 yaşımdan beri. 9 yaşındaydım. Hep Efendi Hazretleri'nin odasına orada giriyordum, çıkıyordum. İhsan Efendi'ye de dedi, sen de çıkmayacaksın 40 gün dedi. Orada Erbayn yaptılar.

0: zaman öyle kalorifer, marifer sobayla ısınıyorlardı. Ha, ne oldu? Nasıl oldu Kıbrıs? Acayip bir Evliyaullah'ın bütün ruhları, tasarrufları anlat anlat bitmiyor. Yani dua ne zaman kabul olur? Erbain yap, şunu yap, hatma açarken oku. Bir hatma açarken peşinden yapılan dua asla reddedilmez diyor. Bütün meşayih ittifak etmiş. Hatm-i şerifin sonunda yapılan dua, Seyyid Maliki Hazretleri ki, Bâlevi tarikatından, Nakşi dedi, geldi Efendi Hazretlerine ne dedi hatm-i şeriften evvel? Ne olur dedi, bu hatm-i şerifi benim, ben bir niyet tuttum. Sizin hatm-i hacekenden sonra dua reddolmaz dedi. Benim niyetimi okuyun dedi bunu. Tamam dedi Efendi Hazretleri, ona dua etti. Yani bu kadar hatm-i haceken okunuyor. Ama kalpler dağınık olursa, emri bil maruf kalkarsa, yanlışa yanlış, efendinin oğlu da olsa yanlışsa yanlış, torunuysa yanlışsa yanlış, kızıysa yanlışsa yanlış, gelinise yanlış. Efendi Hazretleri babasını, oğlunu, kızını saymadı. Ben şeriata bakarım, yanlışı söylerim dedi. Hoca efendiler de böyle yaparsa, kalpler birleşirse, bir dualar birlikte yapılırsa, herkesi başka bir şey düşünüyorsa, birbiri hakkında fela yüstecabül olun. Evliyanız dua yapsa kabul olunmaz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: İstanbul'dan dünyaya uzanan kardeşlik esintisi. Lale Gül Efendi.
3: Değerli dinleyicilerimiz, Lale Gül Efendi'de saatlerimiz 19.59'u gösteriyor. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül Efendi yayınında değerli hocamız Şefik Kocaman Hoca Efendi Bir Gönül Sultanı sohbet programıyla sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
1: Burası zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendim.
3: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı başlıyor.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kıymetli Müslümanlar Risale-i Kutsiye'den bir beyt okuduktan sonra bir gönül sultanı Mahmud Efendi Hazretlerimizin hayatından bahsetmeye devam edeceğiz. Bu bahis daha önce de beyan edildiği üzere hani şeyhlik yapmaya çalışanlar çok. Hangisidir bu işin ehli? Onu anlatan bir bahis burası. Birkaç sayfa böyle gidiyor. Şöyle bir bakalım. Evet. 6 sayfa sadece şeyhliğe kim ehildir? Ehliye sahibi. Onu anlatıyor. Şimdi biliyorsunuz ahir zaman alametlerindendir. İşin ehline verilmeyişi. Bir gün birisi geldi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sordu. Metessa'atu, kıyamet ne zaman diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermediler. Sahabe-i kiram aralarında demişler ki herhalde duymadı. Bir kısmı da demiş ki yani duydu ama soru hoşuna gitmedi. O yüzden cevap vermedi diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitiriyor. Bu arada bir şey anlatıyormuş zaten. Sonra dönüyor, soruyor. Eyne sâil ve anis sâati. Birisi kıyametten soru sormuş. Nerede o? Ha ene ya Resulallah. Buradayım ya Resulallah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdular. İzâ duyyâtil emânetü fentazıris sâ'a. Emanet zayi edildiğinde kıyameti bekle. O zaman soruyorlar ya usta emanetin zayi edilmesi ne demek? Efendimiz buyuruyor ki اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَ İş ehline verilmeyince kıyameti bekle. Şimdi ne oluyor mesela? Bir iş yapılacak, benim adamım alsın. Kazanacaksa benim adamım kazansın. Ya da işte bir itibar olacaksa, bir makam, bir yetki, salahiyet verilecekse benim adamlarım bu işi yapsınlar. Onlar bu noktada itibar sahibi olsunlar. Çoğunlukla bunlar düşünülüyor tabii. Halbuki işin ehli kimdir? Bu işi en güzel kim yapar? ona verilmesi lazım. Çok evvel zaman içinde hocamız bize bir hadis-i şerif okumuştu. O zaman talebeydik. Hala talebeyiz elhamdülillah. İnşallah Allah'ım talebe olmaktan bizi çıkarmasın. Şöyle bir hadis-i şerif okumuştu bize. Men vessede emran raculen ve fi ra'iyyatihi men huwa aula minhu fakad khana Allah ve rasuluhu ve cemaate'l muslimin. Kim bir işe bir adam, Müslümanları, ümmeti ilgilendiren bir işe bir adam tayin ederse, bir görevli, bir yere başkan veya bir görev veriliyor, iş veriliyor ona. Halbuki daha layıkı vardır. Bak, tayin ettiği adam layık değildir anlamı da o da yok yani. Daha iyisi varken, eğer o daha iyisinden aşağı birisini o göreve verirse, bu adam Allah'a, Resulullah'a ve Müslümanlar cemaatine ihanet etmiştir diyor. Bu çok yani mühim bir mevzudur. İşi ehline vermezsen işte zaten kıyamet alametidir. Ortalık perişan olur, fitne, kargaşa olur vesselam. Allah yardımcımız olsun bizim. Bu noktada tabii çok dertler var. Şimdi tabii şeyhlik hani diğer makamlar gibi değil. Yani diğer makamlarda hani batıni olarak bir şeye itikad etmene gerek yok. Adam bir şeyin başkanıdır ya da bir şeyin sahibidir, yetki, salahiyet üzeredir falan. Ama şeyhlik dediğin zaman onun maneviyatına itikad ediliyor. Yani bu adam Allah'ın dostudur diye itikad ediliyor. Daha öte bir adama bir şeref ne verebilirsin yani? Dolayısıyla bunun da nefsani olarak taliplileri çok oluyor. İnsanlar tarafından hani işte bir belediye başkanı olarak veyahut da bir parti başkanı olarak veya bir bakan olarak, bir emniyet müdürü bilmem bir şey, müftü falan, bunlara hürmet ediliyor mu? Ediliyor. Fakat bunların maneviyatına itikad ediliyor mu? Öyle bir şart yok orada. Ama bir adama şeyh diyorsan onun maneviyatı var demek oluyor. Hani zahirde insanların onu büyük sayması başka bir şey. Bir de manevi olarak Allah'ın dostudur diye itikad ediliyor. Dolayısıyla bu tabii diğer bütün itibarların üstünde bir itibar oluyor şimdi. Buna hevesli çok oluyor. O zaman bunun da ehlini bulmak gerekiyor. Hulâsâ-i kelam, netice-i meram olarak burada Risale-i Kutsiye'de bu işe, şeyhliğe, mürşitliğe ehil olan adam en başta İslam'ı kılı kırk yaracasına düzgün yaşayacak. En önce zaten birinci beytte onu söyledi. En önce yapması gereken nedir? Dini, mübini, İslam'ı harfiyen tatbik etmesidir. Niye? Şeyhin görevi ne? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevi neyse aynısı. Ne o? İslam'ı tatbik ederek hem sureti hem manasıyla insanlara öğretmektir. Bu büyük bir makamdır ve büyük bir mesuliyettir. Dolayısıyla buna çok dikkat edilmesi lazım. Ehil olmayana maneviyatını, kalbini kaptırırsan büyük zarar görürsün. Yıkılırsın. Anladığın zaman da iş işten geçmiş olur. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu noktada nakıs şeyhleri bile, yani nakıs ne demek, kemalat sahibi ama bitirmemiş yani. İrşat vazifesi yapacak kemalata gelmemiş ama mesafe almış yani. Onlara gitmenin bile, onların eline düşmenin bile musibet olduğunu söyler. Adam Allah yolunun yolcusu ama daha tam ehliyet sahibi değildir. Bir de bu işin sahtekarları var ki Allah muhafaza yani. Allah-u Teala Celle Celaluhu her işin ehliyle karşılaştırsın. Hayırlısıyla karşılaştırsın bizleri inşallah. Allah bizi hayırlılarla cem eylesin. Şerirlerden uzak eylesin. Şimdi geldiğimiz Risale-i Kutsiye'den beytimiz şurasıdır. Şeriat hablini eline gel al. Tarikat zevkini gönlüne gel al. Marif ilmini ruhunla gel al. Hakikat sırrını sırrında bul al. Şeriat üzere ol, hakka gidelim. Cemali ba kemal seyredelim. Bir sayfa kalmış oluyor. İnşallah birkaç derste o bitecek gibi. Şeriat hablini, şeriat Allah'ın dini. Habl ip demek. Tamam mı? Mahmud Efendi Hazretimizin buyurduğu gibi her dünyaya gelen dalalet çukurunda dünyaya geliyor. Dalalet kuyusunda. Oradan çıkması için Allah'ın ona ip sarkıtması gerekiyor. Allah'ın sarkıttığı ipe ne diyoruz biz? Kur'an diyoruz, İslam diyoruz. Dolayısıyla şeriat Allah'ın kullarını dünya ahiret kurtarmak için uzattığı ipidir Allah'ın. Ona sarılmak gerekiyor. Tabii şimdi bizim memlekette hani işgalcilerden kalma zihniyette insanlar var. Şeriat deyince adamın fatura uçuyor kafasından. Şeriat İslam demektir. Hani şimdi Müslüman bir memlekette biz İslam düşmanıyız diyemedikleri için adını başka türlü telaffuz ediyorlar. Biz şeriatın mesela düşmanıyız, şeriata karşıyız. Ya şeriat Allah'ın kanunu demek. Sen kimsin Allah'ın kanununa karşı geliyorsun ya? Sen Firavun'u okumadın mı? Allah'a karşı gelen Nemrut'u okumadın mı sen? Daha niceleri var böyle. Zaten öldüğünde o şeriatına karşı çıktığın zatın huzurunda hesap vereceksin. Ya yazık ediyor insanoğlu kendine. Biz Allah'tan daha iyi biliriz. Oraya getiriyor yani. Allah'ın kanunları, işte şeriatın kanunları Arabistan'daki çöle indi, ona göre uygundu falan filan. Dalga mı geçiyorsun ya? Sonsuz ilim ve kudret sahibi bu kainatın sahibi Allah-u Teala kıyamete kadar baki olmak üzere kitap gönderiyor, kanun indiriyor, din veriyor bize. Diyorsun ki Allah o zamanı bilirdi, bu zamanı bilmez, o zaman indirdi, bu zaman oymaz. Ya bu nasıl bir gavurluk ya? Şimdi tarihselciler var şimdi, tamam mı? İslam'ın hükümleri o zamana geçerliydi, o zamanın şartlarına uygundu, bu zaman şartlarına uygun değil. Bu dümdüz kafirliktir. Hani biz İslam'ı inkar ediyoruz, Kur'an'ı falan tanımıyoruz deyip de vay seni gavur hitabına muhatap olmamak için başka türlü söylüyor adam ya. Ben gavurum lafını bu şekilde söylemiş oluyor. Hani geçen sene miydi bilmem kaç tane ilahiyatçı kalktılar, şeriat hani Allah'ın kanunu demek değildir falan filan diye bir şeyler yazdılar ya. Yani bilmem kaç sayfa işte bildiri yayınlamışlar. Ya bir tane küçük kağıt yeterdi. Biz Müslüman değiliz, gavuruz deseydiniz biz anlardık ki yani. Neymiş efendim? Şeriat ortamı bağlamazmış. Allah'ın kanunu demek değilmiş falan bilmem ne. Yani laf salatasıyla adam kandıracaklar yani. Öyle çok yaptılar bunu. İnsanoğlu şimdi işin hakikatini bilmeyince, ona göre de terbiye olmayınca süslü laflara aldanıyor yani. Evvelce öyle sen Müslümansın deyip hakaret etmek yerine namaz kılıyor, gericidir dediler. Mesela namaz kılana gerici dediler, adam namazı bıraktı yani. Gerici ithamına maruz kalmamak için. Ne gericisi ya? Nasıl bir gericilik bu yani? Allah'ın dediğini yapıyorsun, gerici oluyorsun. Sen şeytanın dediğini yaparak ileri gidiyorsun, öyle mi? Birisi öyle demişti yani. İşte 1400 sene öncenin kanunları falan. Ya sen laiklik dediğin 2000 seneden daha evvelce laikliği vardı abi. Sen gericinin gericisin o zaman ya. Bakış açısı bu ya. İslam düşmanlığı böyle adamın damarlarına işlemiş. Ona göre konuşuyor tabii. Allah Celle Celaluhu aldanmaktan bizi muhafaza eylesin. Şeriat Allah'ın kanunudur. Bunu eline alacaksın. Yani yaşayacaksın demek. Şeriata sarılacaksın. İslam'a sarılacaksın demek yani. Hani şeriatın bütün hükümlerini ortadan kaldıran adam bile zamanında çıkmış yani bu millete din için, şeriat için diye hutbe vermiş yani. İnansız olmasına rağmen. Tarikat zevkini gönlüne gel al. Tarikat zaten Efendimizin damadı vardı, Hızır Efendi. Keramet sahibi ve Allah dostuydu. Aynı zamanda çok alimdi. Ama kendisini de saklayan bir adamdı. Yani çok fazla ortaya dökülmezdi. Ama kıymeti bilinirdi. İnsanlar onun o tevazusu, o dervişliği, o hizmeti, mahviyetini görürlerdi yani. Mesela hafızmış mesela. Hayatı boyunca kimse onun hafız olduğunu bilmiyor. Bir ayet arıyor mesela, hafız yerini biliyor. Açıyor, ha bak işte buldum elhamdülillah falan gibi. Sanki hani hafız değil de öyle ararken bulmuş gibi. Vefat ettikten sonra hafızlık belgesi çıktı şeyinden yani kitapların arasından. Hafızlık yani hafız olmuş gitmiş, onun bir de imtihanını vermiş yani. Öyle bir adam idi. Bir şey diyecektik Hızır Efendi'den ya. Efendimiz Aleyhisselam'ın damadıydı. Çok kıymetliydi. Şeyde şehit oldu yani. Ne derler ona? Camide onu şehit ettiler. Onunla alakalı bir kısa geldi hatırıma, fakat şimdi çıktı. İnşallah gelince yine döneriz oraya yani. İnsan aciz oluyor. Evet. Ha onda estağfurullah, tamam şimdi geldi aklıma. Ondan duymuştum. Dedi ki tarikat zevkidir, iskati değildir. Zevki ne demek? Gönlün o zevki alır, o yola revan olursun. Yoksa iskati ne demek? İskat sekete sustu, eskete susturdu. İskat susturmak demek. Yani ne demek? Delilleri getirip adamı bağlıyorsun, tamam mecbur kabul ediyor. Öyle bir durum yok tarikatta. Gönlün akarsa. Alaeddin Efendi Babamız, Efendi Hazretlerimiz öyle söylemiş zaten. Oğlum Mahmut demiş yani, duysam ki birisini tarikata çağırıyorsun bundan razı olmam demiş yani. Tarikata çağırmak yoktur. Çünkü tarikat Allah yolunun yolculuğudur. Yani bütün himmetini toplayıp masivadan kurtulup Allah'a revan olmak yoludur. Dolayısıyla sen bunu öyle hani gönlünde o işin zevki, isteği, hevesi olmayan adama yükleyemezsin yani. Sonra adam vazifelerden noksan kalacak. Hani yerde yürürken düştüğün zaman bir ufak çizersin sağını solunu, incinir falan, ama minareden düştün mü parçalanırsın yani. Hani büyük başın büyük derdi olur derler ya. Dolayısıyla sen onu bu kutsi yola hadi buyur gir diye adamı zorlayacaksın. Ondan sonra bir geri vites yaptığı zaman her şeyini kaybedecek adam. O olmaz yani. Bunun mesuliyeti var. Burada meşayiha, Allah'ın dostlarına, Allah'a söz veriyorsun yani. Dolayısıyla istikamet gerektiriyor, ciddiyet de gerektiriyor. Çok gayret gerektiriyor tasavvuf yolu. Sahabe-i kiramın zühd yoludur yani. Dolayısıyla ona herkes yapabilir mi? Yok. Herkese bunu yükleyemezsin dolayısıyla. O yüzden tarikat zevkidir. Gönlüne o zevk, o muhabbet düşecek adamın, heves gelecek de bu yola revan olacak. Yoksa hadi sen ona delilleri getirerek tamam sen buna mecbursun yürü bakayım diyemezsin yani. Ha şu var ki yani tarikatta bir iş olacak, onun da şeriatta delili olmayacak. O zaman bidat olur. O yoldan çıkmak olur. Hayır. İşin başında da sonunda da harfiyen İslam'a riayet vardır. Manevi halin ne olursa olsun, bazen rüya görür, bazen tecelli olur, bazen ilimler, marifetler akıtılır. Fakat ölçü nedir? Bunların doğruluğuna, manevi hallerin doğruluğunda mihenk taşı nedir? Şeriatın zahiridir. Kur'an, sünnet ve Kur'an ve sünnetten çıkarılan fıkıh ve akaide uymayan her şey batıldır kardeşim. Niye? Onlar kesin delile dayanıyor çünkü. O kesin delile dayanıyor ve de biz onunla mesulüz. Yani Kur'an ve sünnette anlatıldığı gibi iman etmek zorundayız. Kur'an ve sünnette anlatıldığı gibi İslam'ı yaşamak zorundayız. Bunun için yaratıldık biz. Dolayısıyla bu şeriatın zahiri dediğimiz o Kur'an ve sünnetten çıkarılan iman ve amel meseleleri var ya, ölçü onlardır. Allah'ın terazisi bu yani. Dolayısıyla manevi halim oldu. İşte şöyle bir his geldi bana. Hadi bakalım onun peşine gideceğiz. Öyle bir şey olmaz. Biz İslam'ın peşine gidiyoruz. İmam Rabbani Seri buyuruyor ki bana da diyor yol esnasında, manevi seyri sülük esnasında öyle haller geldi ki diyor. Baktım diyor şeriatın hani zahiriyle uyuşmuyor. Yalvardım ya Rabbi böyle halleri bana izhar etme ne olur. Yani hiçbir zaman İslam'a itikat ve amel noktasında asla muhalefet etmedim. Muhalefeti asla caiz görmedim. Manevi halde insan bazen oluyor. Mesela bazen düz yolda yürüyorsun. Beynindeki o neydi? Kulak sıvısı bir yerinden oynuyor. Sen ne zannediyorsun? Devrilmek üzereyim. Ya dümdüz yolda sen bayır aşağı düşüyorsun zannediyorsun. Mesela adam başı dönüyor değil mi? Böyle ayakta duramıyor. Dünya dönüyor onun için. Halbuki bir şey yok. Dünya yerinde duruyor yani. Ama o hal sana zahiri unutturuyor. Yuvarlanacak gibi oluyorsun dümdüz yolda. Zannediyorsun böyle bayırdır. Şimdi bunun manevi karşılığı da var. Nasıl? Bazen hal geliyor insana seyri sülükte. İbadete, zikre devam ede ede böyle nurlar, tecelliler bir şeyler oluyor. Ben erdim artık. Benden düştü gibi şeyler hissediyor adam. Bak böyle hissetmesi adama zarar vermez. Ama böyle inanması zarar verir. Konusu geçiyor mesela geçen günlerde de söyledim onu. Hani bazıları var mesela bizden namaz düşüyor diyorlar. Neymiş bir tane kadın şeyh varmış galiba. Namaz kılmıyormuş galiba. Şaka gibi ya. Kadın bir de şeyh. Kadından şeyh olmaz ki, kadından peygamber olmaz ki. Onun mahremi durumu insanlarla o kadar içli dışlı olmaya müsait değildir. İslam ahkamıysa, Kur'ansa yani mevzu. Yoksa kafana göre şehvetin istediği noktaya gidiyorsan zaten vur patlasın, çal oynasın. Sana bir lafımız yok yani. Allah hidayet etsinden öte ne diyebiliriz yani. Namaz düştü diyorlar mesela. Arkadaşlar bir insan diyorsa ki benden namaz düştü, o gerçekten düşmüştür. Ondan namaz gerçekten düşmüştür. Niye? Önce iman etmesi gerekiyor. Benden namaz düştü yani farziyet benden kalktı demek doğrudan İslam'dan çıkmaktır, kafir olmaktır yani. O yüzden benden namaz düştü diyenden namaz düşer. Önce onun iman etmesi gerekir. Kafir olmuştur çünkü. Allah'a sığınıyoruz ya. Ama ahir zaman tabii şimdi. Kim kime dumduma dedikleri gibi. Hani birisi iki üç süslü laf söylediği zaman o peşin adam buluyorsun. Alaeddin Efendi babamız, Efendi Hazretlerimiz öyle söylemiş. Oğlum Mahmut demiş. İsmaila Camii'nin, İsmail Efendi Camii'nin direklerinden birine bir merkep bağlasan. Uzun kulaklı. Efendi Hazretleri öyle derdi yani. Uzun kulaklı derdi. Bazen merkep derdi. şeyhtir desen ona bile mürit bulunur. Öyle bir zamanda yaşıyoruz abi. Şimdi çıkmış bir tanesi peygamberlik yapıyor. Ümmeti var yani. Hani ümmeti var yani. Bir tanesi vardı, neydi? Mihir Ali İskender. Mihir meğer şeymiş. Mehdi İmam Halife Resul. Adam bütün makamları toplamış gitmiş yani. Canlı yayında vahiy geliyordu adama yani. Ya öldü bu adamı 3-4 bin kişi cenazesine hazır bulundu ya. Peygamber diye adama iman etmişler yani. Kur'an'da ve Hatemen Nebiyyin geçiyor. Peygamberlerin sonucu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıkça beyan ediliyor. Diyor ki Nebiler bitti, Rasuller bitmedi. Bu Rasul diyor. Allah Allah. Yani mantık da bilmiyor, delil de bilmiyor. Yapacak bir şey yok yani. Bir adam yoldan çıkacaksa da Allah hidayet etsin der. Hakkı anlatır geçeriz. Yapacak bir şey yok. Evet. Elimizdeki delilimiz nedir? Manevi hallerin doğruluğuna, şeriatın zahirine, Kur'an, sünnet ve Kur'an ve sünnetten çıkarılan ilimlere muvafakat eden doğrudur. Etmeyen yanlıştır. Sen onu hissedebilirsin fakat tatbikata geçemezsin. Mesela bazı olur insanlar o dediğimiz gibi başına bir darbe aldığı zaman adam ne oluyor? İşte başı dönüyor. Dümdüz yoluna bayır geliyor bu sefer. Bunun gibi manevi hallerde de işte benden şu düştü gibi hissetmesi, adamın hissetmesi o adama zarar vermez. Ama öyle inanması dinini yok eder yani. Dolayısıyla işin başlangıcında, ortasında, sonunda her halükarda İslam'ın zahiri herkesi bağlar ve ondan devam edilmesi lazım. Mesela bir şeyh var, kadınlara el öptürüyor. Neymiş efendim? Yani onun kalbi temizmiş. Efendim Hasan'ın böyle kadınlara el öptüren şeyhler hakkında böyle ağır sözleri var yani. Onlardan şeyh olmaz, şöyle olur, böyle olur diye. Şimdi Ayşe validemiz buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi, ahirete gitti, eli caiz olmayan, mahremi olmayan hiçbir kadına değmedi diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yasaktı. Dünyanın, kainatın en temiz kalbi peygamberimiz, ona haram, sana nasıl helal oluyor? Bu nasıl bir din anlayışıdır? Bu nasıl Müslümanlıktır? Değildir zaten yani. Evet. Şeriat hablini eline al, tarikat zevkini gönlüne gel al. Tarikat gönülde, o muhabbet gönlüne düşerse yürürsün o yolda. Ma'arif ilmini ruhunla gel al. Ma'arif, marifetler demek. Manevi akıtılan ilimlerdir. Bu ruha akıtılıyor. Mevla'dan geliyor. Ledün ilmi derler. Mesela ledün. Ledün taraf demek. Milledünna, bizden taraf. Mesela Hızır Aleyhisselam'la alakalı Kur'an'da geçiyor. Ve allemnahu, biz ona öğrettik. Milledünna, tarafımızdan ilmen, ilim öğrettik. Bu kitaptan, hocadan alınan bir ilim değil. Doğrudan Allah-u Teala'nın sonsuz ilminden, o Allah'ın murad ettiği zatın kalbine akıtılan ilimlerdir bu. Deryalardır yani. Bütün dünyanın ilimlerini toplasan onun yanında bir nokta etmez. Allah'tan geliyor bu şimdi. Allah'ın sonsuz ilminden ne kadar geldi bilemezsin ki yani. O bir deryadır. Uçsuz bucaksız bir deryadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise ledün deryasının sultanı oldur, hakikat sırrının burhanı oldur diye başlıyor Risale-i Kusey'de beyt. Efendimiz'e anlatıyor. O deryanın sultanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani Allah-u Teala ona bildirdiğinin haddi hesabı yok. Biz bilmiyoruz yani. Hakikat sırrını sırrında bulan. Hakikat sırrı. İşin hakikatine ermek diye bir şey var. Yani bütün bu çabalamak, tarikat, tasavvuf nedir? Şeriatın suretinden hakikatine ulaşmaktır. Surete şeriatı yaşıyorsun. Ne demek yani? Nefsin Müslüman olmamış, kalbin Müslüman olmuş, iman etmiş ama nefis inkar üzere. Nefis diretiyor. Nefis istemiyor yani. Karşı geliyor. Sürekli seninle çekişiyor. Dolayısıyla nefsin bu kötü huyları onda var iken yaptığımız ibadetler surette kalıyor. Ama ne zaman ki nefis mutmainne olur, Kur'an'da geçiyor ya, ya eyyüten nefsülü mutmainne, Fecir suresi. Ey mutmainne olan nefis, yatışmış, iman etmiş yani. O Allah-u Teala'nın razı olduğudur. O da Allah'tan razıdır. Radiyeten merdiye var ya, o da devam ediyor. Dolayısıyla nefis mutmainne olur da, bütün İslam'a iman eder, razı olur. Allah da ondan razı olur. Ona zaten Allah dostu diyoruz. O oluyor hakikat ehli. O namazı kıldığı zaman hakikat üzere kılıyor yani. Şeriat üzere ol, hakka gidelim. Cemali ba kemal sen, işin başı, ortası, sonu nerede olursan ol, İslam'a göre olacaksın. Şimdi Mahmud Efendi Hazretimiz Kuddüs-i Sırru'nun menkabelerinden, hatıralarından anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi İhsan Bulgur Hoca, o anlatmış mesela, onu geçen hafta söylemiştik. Dert dinleme meselesini, yani lider adam, önder adam tabilerinin derdini dinleyecek, onların dertleriyle dertlenecek, onlara çözümler sunacak, yardımcı olacak. Yani bir kafile geldi Medine-i Münevvere'ye. Peygamberimizi duymuşlar, gelip konuşacaklar. Hani akıllarına yatarsa iman edecekler yani. Tabii kafile gelmiş, birisi onlara hizmet ediyor. Hani işte develeri şuraya çöktürün, yüklerinizi buraya indirin, şurada istirahat edersin mescidin şurasında, abdesti şurada alırsınız falan. Yardım ediyor onlara yüklerini indirirken falan böyle. Ameli gibi çalışan birisi var. O kafile demiş ki, men seyyidul kavm, bu kavmin efendisi kim? Yani biz Muhammed'le görüşmeye geldik sallallahu aleyhi ve sellem, onu arıyoruz. Nerede bu zat? O hizmet eden zat diyor onlara ki, seyyidul kavmi hadimuhum. Bir kavmin efendisi onların hizmetkarıdır diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hizmet ediyormuş onlara. Tabii. Şimdi biz ağalık yapacağız. Reis biz oturacağız böyle. Herkes bize hizmet edecek. Yok abi sen hizmet edeceksin daha. Şimdi mürşitlik kolay bir şey değil. Herkesin derdiyle dertlenmen gerekiyor. Bir çözüm sunacaksın. Bir çıkış kapısı bulacaksın. Zor iştir vesselam. Onu anlatmıştık geçen hafta. Sonra İhsan Bulgur Hoca diyor ki önceleri Hatmi Şerif sadece pazardan pazara yapılıyormuş. Hatmi Şerif ne demek? Hatim biliyorsun bir şeyin başından başlıyorsun sonra giriyorsun hatim oluyor. Kur'an Elhamd'dan başlıyorsun. Minel cinneti ve nas sonundan çıkıyorsun. 600 küsur sayfanın hepsini okuyorsun. Buna Kur'an hatmi deniyor. Kur'an'ın hatim budur. Mesela bir de İhlas hatmi var. Nedir o? Hadis-i Şerif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1000 defa İhlas okumasıyla alakalı bir teşviki var mesela. 1000 ya da 1001 okunuyor. Buna İhlas hatmi deniyor mesela. Bazı zikirler belli adet okunduğu zaman o zikrin hatmi yapılmış oluyor. Mesela kelime-i tevhid hatmi var. Ne o? 70.000 kelime-i tevhid. Efendimiz sallallahu bunu okuttururdu yani. Birisi mesela bir rivayet var. Zayıf bir rivayet. İşte kim hani kimin ruhuna 70.000 kelime-i tevhid okunur hediye edilirse o cennete girer diye. Böyle bir bu manada bir rivayet var. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri olsa gerek bunun diyor sıhhatiyle alakalı düşünüyordum diyor. Ama bir okutmuştum diyor bir 70.000 kelime-i tevhid. Bir sofrada oturuyoruz. Küçücük bir çocuk vardı başladı ağlamaya. Dedik ya niye ağlıyorsun hayrola şu an bana gösterildi ki hani perdeleri kaldırıp öyle gösteriyor. Babasının ölmüş olan babasının azapta olduğunu görmüş yani. O zaman diyor aklıma bu hadis-i şerif diyor hani geldi 70.000'de okuduğun tevhid vardı diyor sıra sıra okuyor yani 70.000 bitiriyor bir 70.000 daha. O okuduğum 70.000 tevhidin sevabını o çocuğun ölmüş babasının ruhuna hediye ettim diyor. Biraz sonra çocuk gülmeye başladı. Ne oldu? Şimdi diyor gösterildi bana ki babamı diyor elinden tutup cehennemden ateşten azaptan çıkardılar diye. Şimdi bu belli zikirlerin belli hatimleri var. Bir de nakşi hatmi şerifi diyoruz. Mesela diyelim ki 1001 ihlas okunuyor. İşte şu kadar elemine şahleke okunuyor. Salavatlar bu kadar. Her zikrin önünde arkasında salavat okunur. Hatmi şerifte böyledir. Mesela 1001 ihlas okunuyor ama önce 100 salavat getiriliyor sonra da 100 salavat getiriliyor. Niye? Her zikrin önünde arkasında salavat var. Çünkü salavat kesin kabul olunuyor. Peygamberimize salat getirdiğimiz için onun hatırına sen riya ile bile salavat getirsen Allah kabul ediyor onu. Yani maksadına ulaştırıyor onu. Dolayısıyla hani meşhur bir şiir vardır. Efendimiz Aleyhisselam bunu çok okurdu. Edimiz salata alen nebiyyi Muhammed fekabuluha hatmen bila tereddüdin e'maluna beynel kabuli ve raddiha illa salata alen nebiyyi Muhammed. Salavata peygamberimize salat getirmeye devam et. Çünkü o kesin kabul olur. Hiç tereddüt yok. Bizim yaptığımız ameller kabulle red arasındadır. Bilmiyoruz yani. Ümitliyiz kabul olsun diye. Korkuyoruz ya kabul olmazsa diye. Ama diyor Resulullah'a olan salavatlar onlar kabul ediliyor. Resulullah kainat onun hatırına yaratılmış. Allah'ın sevgilisi en sevdiği kulu salavat da onunla alakalı olduğu için onun için dua ediliyor salavatta. Dolayısıyla Allah-u Teala onu kabul ediyor. Şimdi Hatmi Şerif'teki yapılacak zikirler diyelim ki işte İhlas Şerif. Önünde 100 salavat, sonunda 100 salavat. Niye? Salavatlar kabul olunca Allah-u Teala aradısındakini de reddetmez diyoruz. Mesela Rabbani zikri var. İmam Rabbani'nin virdi var mesela. 100 salavat, sonra 500 defa la havle ve la kuvvete illa billah söylüyorsun. Ondan sonra bir 100 defa daha salavat getiriyorsun. Ki Hatmi Şerif'te bu da var yani. İşte Bismillahirrahmanirrahim ya Allah zikri yapılıyor. Ne kadar yapılıyor? 786 defa yapılıyor mesela. Onun da önünde arkasında farklı bir salavat var. Bunun gibi Hasbunallah ve ni'mel vekil çekiliyor. Ya baki entel baki ya hayyu ya kayyum zikri çekiliyor. Ama her bir zikrin önünde arkasında salavat var. Şimdi bu şekilde bayağı da bir yekün var yani. Dolayısıyla bu çok kıymetli bir şey. Efendimiz çok söylerdi mesela. Hatmi şerifin sevabı bütün dünyaya taksim edilse yeter de artar bile. Niçin? Çünkü Allah-u Teala zikri çok seviyor. Hele cemaatle yapılırsa. Şimdi hatmi şerif, tabi nakşi hatmi şerifi sessizdir. Yani hatmi şerifi idare eden zat eğer mürşitse ya da mürşidin vekili ise veyahut da işte hani hatmi şerifi yapılacak yerde yaptıracak bir kimse var, yaptırıyor. O zikri ilan ediyor mesela. Ellerde taşlar oluyor. Bu taşlar da sayıyı muhafaza etmek için oluyor. Kaç defa? 500 defa çekilecek. 100 defa, eğer 100 tane taş dağıtılmış, bir defa okudun mu 100 yapıyor. 5 defa ilan ediyorsun, 500 oluyor. Bu şekilde zikir hatimleri yapılıyor mesela. Ha, sünnette varid olan zikirler var. Sünnette varid olan adetler var. Bunun haricinde dindendir, böyle sünnettir diye itikad etmeksizin sen de bir zikre adet edinirsen onun da yapılması meşru olur. O da sevaptır. Neticede mutlak olarak Allah zikri emretmiştir. Hele ki çok yapılmasını emretmiştir. Cemaatle yapılması durumunda ise İmam Müslim'in sahihinde geçer mesela. Allah'ın görevli melekleri vardır. Sokaklarda, caddelerde gezerler. Allah zikreden adamları ararlar diyor. Buldukları zaman toplanırlar, birbirine nida ederler. En halummu ila hacetikum. Bektubat'ta da geçer bu hadis-i şerif, uzundur yani. Toplanır bütün melekler. O Allah'ı zikreden cemaati kuşatırlar diyor. Onların üzerine rahmet iner. Onların üzerine Allah-u Teala'nın sekineti, kalp huzuru iner. Sonra onlar zikirden dağılıp gittikleri zaman o melekler Allah'ın manevi katına yükselirler. Efendimiz buyuruyor. Allah-u Teala kullarının halini onlardan daha iyi bildiği halde onlara sorar ki benim kullarımı nasıl buldunuz? Derler ki ya Rabbi işte seni onları vardığımızda seni zikrediyorlardı, tekbir, tehlil getirir, temcid yapıyorlardı. Hani temcid yüceltmek demek. Mevla soruyor onlara, diyor ki beni gördüler mi de bu kadar zikrediyorlar? Görmediler ya Rabbi. Ya görseydiler çok daha fazla zikrederlerdi. Benden ne istiyorlar? Cennet istiyorlar. Gördüler mi? Kısaca geçiyorum. Görmediler ya. Ya görseydiler çok daha fazla isterlerdi senden cenneti. Bana neden sığınıyorlar? Cehennemden sığınıyorlar. Gördüler mi cehennem mi? Ya görmediler ya. Görseydiler çok daha fazla sana sığınır, ondan kaçma yoluna çok daha revan olurlardı. Ararlardı o işi. Mevla buyuruyor ki şahit olun ey benim meleklerim, ben onların hepsini affettim. Meleklerden biri diyor ki ya Rabbi içlerinde fulanca kimse vardı. O seni zikretmek için gelmemişti. Dünyalık bir ihtiyacı vardı. Birisini arıyordu veya da alacağı vardı, vereceği vardı neyse. Dediler ki fulan yerde bir geldi ki hatmi şerif yapılıyor. O da o dünyalık niyetiyle geldi ama madem burada zikir yapılıyor katıldı aralarına. Öyle bir durum var. Mevla buyuruyor ki o beni zikredenler benim meclis arkadaşımdır. Onlarla oturan mahrum olmaz diyor. Şimdi hatmi şerif çok kıymetli bir şeydir. Şimdi bu taşlarla zikretme olayı, yani bu zaten sahabe-i kiramda olan bir şeydir. Belli zikirleri yaparlardı. Mesela Ümmü Seleme validemiz böyle hurma çekirdekleriyle zikir diyor mesela. Kimisi hurma çekirdeğiyle zikrediyor, kimisi işte taşlarla zikrediyor, kimisi, bunlar sahih rivayetlerde gelen şeylerdir. Kimisi mesela ipe düğüm atıyor. Diyelim ki ipe atmış, böyle uzunca bir ipe 100 tane düğüm atmış. Çekiyor ondan, tesbih gibi yani. Kimisi parmaklarla çekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela namazdan sonraki zikirleri parmakları çekiyordu. Dolayısıyla burada ne var? Önemli olanın zikir olduğunu, bazı zikirlerin adedinin yani zapt edilmesi gerektiğini, bu adedi zapt ederken neyi kullanırsan kullan, o noktada bir genişlik olduğunu anlıyoruz yani. Dolayısıyla taşlarla zikretmedikte bir bid'atlık durumu yoktur. Halakayı olarak zikretmekte bid'atlik durum yoktur. Çünkü hilakuz zikir hadislerde geçiyor. Yani zikir halakası ifadesi yani. Ondan sonra cemaat olarak zikretmek zaten şeyde yani o adı Sahih Müslim'deki hadis-i şerif onu söylüyor zaten. Cemaat bir araya gelmiş mi öyle zikrediyorlar. Dolayısıyla dedi diyoruz ya bir şeyin eğer İslam'da delili yoksa bid'at olur. Ama bid'at mıdır değil midir burayı güzel anlamak lazım. Zaten Nakşi Meşayihinin yani alayı ulemadır yani. Çok az çıkar alim olmayanları. Tarikatul ulema. Ya zaten hacegan tarikatı deniyor buna. Hacegan, hace, hoca demek. Hacegan hocalar. Yani ulema demek yani. Ulema tarikatıdır. O yüzden sünneti çok riayet ederler. Ve kılı 40 yaracasına yaşamış Efendi Hazretleri, Efendi babamız gibi. Efendi Hazretleri söylerdi mesela. Bir gün o zamanlar her şey yasak yani. Hürriyetin tadına varıyoruz. Öyle bir hürriyetimiz var. Her şey yasak yani. Girdim diyor efendi babamın yanına, başımda sarık yoktu, takkeyle giriyorum. Bana dedi ki oğlum Mahmut yanıma sarıksız gelme. Efendi Hazretleri buyurdu ki bu sözün zevki lezzeti hala kulaklarımdadır dedi. Çünkü benim şeyhim sünnete şerata çok dikkat ediyor diye o kadar sevinmiştim ki diyor yani. Şimdi İslam'a çok riayet edeceksin, çok bileceksin, çok yapacaksın. Savaşın içerisindeyiz, bu nefise savaşacağız yani. Evet, hat-ı şerifler yapılıyordu. Tabii şimdi az adam var, zor zaman, ihtilal de olmuş. 60 ihtilali değil mi? 3-5 kişi, 3 kişiyle hat-ı şerif yapılıyormuş bazen. Haftada bir, 5-6 kişi. Çok toplanıldığında 20 kişi oluyormuş o zaman. Ama Efendi Hazretlerimiz, ben onu eski ihvanlardan duymuştum. Hatmi Şerif'teki zikirleri her gün kendi başına da olsa yaparmış onları yani. Tek başına Hatmi Şerif'i yaparmış yani. Ama ihvanıyla az adam olduğu için haftada bir yapılıyormuş. Sonra artmış tabii. Tabii gelen takılıyor. Bazen kötü niyetle geliyor, gene takılıyor. İyi niyetle gelen takılıyor. Yani şimdi ihlas olunca, sırf Allah rızası için, nefsani bir durum olmayınca Allah rızasını kasteden adam, hakkaniyetli adam ikna oluyor yani. Yani Efendi Hazretleri'nin zaten yani yüzüne baksan dersin ki tamam bu adam Allah dostu yani. Faslı bir alim bize öyle söyledi. Efendi Hazretleri'nin bir resmi var böyle. Başında şal var. Böyle şal üstüne atılmış yeşil. Böyle heybetli bir duruşu var. O fotoğrafı dedi gösterdim Fas'taki alimlere, bak fotoğrafı görerek dediler ki bu zamanın kutbu bu zattır dediler yani. Böyle bir heybet, böyle bir nur yani nerede bulursun yani. Allah-u Teala o nurdan hisse almak, istifade etmek nasip eylesin. Tabii daha sonra hani pazar sohbeti yapıyor. Yani Efendi Hazretlerimiz pazar sohbeti yapıyor. Efendi babamızdan beri öyle yani. Niye pazar günü sohbet yapılıyor? Çünkü o gün hiç çalışmak yok. Hani resmi tatil olduğu için o zaman insanları bulabiliyorsun. Daha rahat yani vakit geçirebiliyorsun mesela. Başka günler akşam sohbet et, sabahleyin adam işe gidecek. Ama pazar günü sabah namazından sonra yapıyor bir de yani sohbeti. O vakit yani en müsait zaman oluyor insanlar için. Ve çok dikkat edermiş ona yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapardı. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem yetehavvelunâ bil mev'izati fil eyyâmi kerâhetesse'âmeti aleyna. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim dinç vakitlerimizi kollardı. Her gün vaaz etmezdi bize. Şimdi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Hazreti Ali ile beraber ashabın en alimidir. Tamam mı? Vaaz ediyor, döktürüyor yani. Talebeleri diyorlar ki ya haftada bir gün sohbet ediyorsun bize. Her gün sohbet etsen biz çok seviyoruz senin sohbetini. O zaman Abdullah Mesud radıyallahu anh bunu naklediyor. Bukhari'de geçiyor bu. Diyor ki peygamberimiz de usanmayalım diye günleri kollardı. Her gün sohbet etmezdi bize diyor. Şimdi Alaeddin Efendi babamızdan kalma pazar günü sabah müsait oluyor da Efendi Hazretleri devam ediyor. Haftada bir sohbet yapılıyor. Nerede yapılıyor? İşte camidelerde falan sohbet yasak. Bak camide sohbet yasak. Din evi burası. Allah'ın evi, cami, ibadethane, sohbet yasak. Ayet hadis okumak yasak. Sonra tabii serbestlikler oldu ya Allah'a çok şükür. Evlerde yapıyorlar. Bazen tatil etmek zorunda kalıyor. Şikayet ediyorlar. O çok hürriyetçi, özgürlükçü adamlar gördüğü zaman dinden bir şey. Tamam bitti o kadar. Hemen şikayet yani. Ama baştan azmış sonra artmış. Sürekli takılan kalıyor. Bazıları kızmışlar mesela. Bir İrfan Efendi diye bir zat hanımı Efendi Hazretleri'nden ders almış. Kızmış hanımına. Sen nasıl ders alırsın, bağlanırsın, bu zatı intisap edersin diye. Çarşamba'dan gitmiş Kadıköy'e taşınmış adam. Uzaklaşmak için yani. Sonra ne olmuş? Sonra kendi de bir daha dönmüş. Fatih'e taşınmış, kendi de ders almış. Şimdi bu nur böyle bir şeydir. Hidayet nuru kalpten kalbe yayılan bir nurdur yani. İlmiyle amil bir zatı görürsen ikna olmak kolaydır. Mesela o kıssayı da anlatalım, burada kalmış olsun. Yine Bukhari'de geçer. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh Ebu Süfyan radıyallahu anh'tan naklediyor. Mekke'nin fethinden önceki sene. Yani hicretin 7. senesi. 6'dan sonra Hudeybiye Antlaşması yapılmış. Şeydeler, Şam'da ticaret için bulunurken Hirakle, o zamanın Roma İmparatoru, Efendimiz'i duymuş. Onlar Hristiyanlar. Diyor ki Mekke'den falan gelen var mı o taraflardan? Bir araştıralım, soruşturalım. Nedir bu? Böyle bir zat çıkmış, peygamberlik iddia ediyor. Acaba hani Tevrat ve İncil'de haber verilen son peygamber midir diye çağırıyor onu. Hatta arkadaşlarına arkasına koyduruyor. Kendisini öne alıyor Ebu Süfyan radıyallahu anh'ı. Diyor ki yalan söylerse siz bana işaret edin arkadan diyor. Ebu Süfyan radıyallahu anh diyor ki o zaman diyor yani yalan söyleye derler diye korktuğum için söylemedim diyor. Yoksa söylerdim diyor yani. O zaman daha müşrik yani henüz Müslüman olmamış. Orada Hirakle tabi din adamı aynı zamanda Ebu Süfyan radıyallahu anh'a bazı sorular soruyor. Bu zat hakkı bu en başta sorduğu şu. Bu peygamber olduğunu iddia eden kimse en yakın hanginiz akrabalık bağları? Ebu Süfyan adam benim burada bulunanların en yakını benim diyor. Çık öne diyor. Ötekilerin arkasını alıyor. Soruyor. Nesebi nasıldı sizin aranızda? Önce nesebini soruyor. Diyor ki nesebi şey ne derler ona? En şerefli sülaleden geliyor yani. Sonra diyor ki bu iddiada ondan önce böyle söyleyen birisi çıktı mı? Hani diyelim ki birisi peygamberlik iddia etti mi sizin kavimde? Yok diyor. Ha o değil o zaman. Peki babalarından hükümdar var mıydı diyor. Hani babasının mülkünü talep ediyor mu? Yok. Ondan sonra insanların burası önemli işte. İnsanların فَاَشْرَافُنْ نَاسِ يَتَّبِعُونَهُ اَمْ ضَعَفَاءُهُمْ İnsanların önde gelenleri, kodamanları mı, kavminleri gelenleri mi ona uyuyor yoksa zayıflar mı? Diyor ki yok zayıflar uyuyor ona. Çünkü kodamanlar için alışılmış bir refah bir hayat var. Onu değiştireceksin, yeni bir mücadelenin içerisine gireceksin. Hani statikoyu bozmak diyorlar ya şimdi. Yani alışıla gelmişin tersine çıkmak öyle kolay bir şey değil yani. Ama zayıf insanlar daha tevazulu oldukları için hakkı kabul etmekte o kodamanlardan daha önde oluyorlar. O zaman Ebu Süfyan radıyallahu anh diyor ki zayıfları ona tabi oluyor. Ondan sonra diyor ki Hirakle eyezidûne emyen kusûn. Bunlar artıyor mu eksiliyorlar mı? Diyor ki yok hayır artıyorlar. Giren kalıyor çünkü. Hel yerteddu ahadun minhum sahtaten li dinihi ba'de en yedukule fihi. Hirakle soruyor. Yani bu dine bir adam girdikten sonra bu dine kızdığı için bundan çıkan oluyor mu? Hayır diyor. Takılan kalıyor şimdi. Ondan sonra işte siz onu yalanla itham ediyor muydunuz? Yok hiç yalan söylememiş yani. Hıyanet eder mi? Yok. Savaştınız mı? Nasıl oldu savaşlar? Size neyi emrediyor gibi sorular soruyor. Hirakle bu konu anlatılıyor. Şimdi burada insanların zayıfları tabi oluyor ve sürekli artıyorlar. Şimdi Muhammed Efendi Hazretleri İslam'ı tas tamam yaşayan bir insan olduğu için gelen onun ilimdeki derinliğine, ibadetteki hassasiyetine, ahlakının harikuladeliğine, insanlarla olan muamelesindeki mükemmeliyete bakınca aşık oluyorlar tabii. Yani aşık oluyorlar yani. O bir de hani amel ettiğini söylediği için tesir ediyor insanlara. Dolayısıyla nasıl ki peygamberlere uyanlar giriyorlar, çıkmıyorlar ve de artıyorlar. Aynı peygamber yolunu takip eden kimseler de böyle bir hal oluyor onlarda. Takılan kalıyor, takılan kalıyor. Niye? Manevi huzuru buluyorlar çünkü. Burada hani kitapta anlatılan gibi bir İslam gördükleri için sürekli takılan kalıyor ve cemaat artıyor. Önce pazar sohbetleri işte evden eve yapılırmış. Sonra işte caminin odasına alınmış. Camide bir odacık var. Sonra oradan camiye taşmışlar. Biraz daha hürriyet ilerliyor. Eskilerin özgürlüğü azalıyor yani. Eskilerin özgürlük dediği zulüm azalıyor. Gerçek hürriyet biraz daha gelince camiden artmış. Mesela İsmail Efendi Camii dolmuş. Sonra işte Nişancı Camii'ne geçilmiş. Orada sohbet yapılmış. Bir ara Mihrimah Sultan'a gitmiş. Sonra yeniden Nişancı'ya dönmüş sohbet. Ondan sonra Sultan Selim Camii'nde sohbet yapılıyordu. Bu fakire okumak ve bu tarikata intisap nasip olduğunda Efendi Hazretleri Sultan Selim Camii'nde sohbet ediyordu mesela. Ben askere gittim geldim. 98'in birinci ayında döndüm. Namazı kıldım mesela sabah pazar sabah namazını İsmail Efendi Camii'nde. Namazdan sonra hemen koştur koştur şeye gidiyorum Sultan Selim Camii'ne. Baktım hiç kimse o tarafa gitmiyor. Herkes bu tarafa geliyor. Ne oldu dedim. Yok dedi artık orada da İsmail'de yapılıyor. 28 Şubat zamanının Şubat soğukları vurunca bayağı sıkıntı çıktı biliyorsunuz. Camide İsmail Efendi Camii'ne dönmüş sohbet. Bu şekilde sürekli arttı sürekli arttı. Hatta bir aralar mesela Sultan Selim Camii'nde cemaat almıyordu. Demişler ki o zaman talebeler gelmesin cemaat girebilsin diye. Efendi Hazretleri en çok talebeyi sevdiği için o zaman demiş yok böyle yapmayalım. Ne? Talebeye ben özel sohbet edeyim o zaman. Cuma günü İsmail Efendi Camii'nde talebelere hususi sohbet yapardı. Biz o zaman pazar sohbetine gitmezdik. Orada ne nimetlere nail olduk yani. Bir talebeye özel sohbet ettiğinde bir de Efendi Hazretleri böyle patlıyordu resmen yani. ayetlerin manalarına giriyor, o lafızlar üzerinde gramerin kaideleri, şiirler söylüyor, ondan sonra edebiyat kaideleri, daha ne böyle yani şey gibi yani patlamış baraj nasıl yüklü, o şekil böyle sohbet olurdu. Sonra elhamdülillah yeniden hani birleşti, pazar sohbetine devam ettik yani öyle. Çok gayretler sarf etti. Allah-u Teala onun emeklerini zayi etmesin inşallah. Nice insanların hidayetine vesile oldu, tevbesine vesile oldu, İslam'a dönmesine, İslam'ı bilmesine, öğrenmesine. On binlerce hafız, binlerce hoca yetişti yani. Hele kadın cemaati, hani hepten erkek cemaatin 5-10 katıdır yani. Efendi Hazretleri öyle söylerdi, biraz uzattım galiba değil mi? Efendi Hazretleri öyle söyledi kadınlara, sizin nurunuzu söndüren sebepler erkeklerinki kadar yok. Erkek için rızık temin edecek, haram, helal, işte şehevi mevzular falan bilmem ne. Erkeğin nurunun sönmesi daha kolay ama kadının öyle değil. Kadın daha korunmuş bir haldedir. Onun nurunu söndüren sebepler daha az olduğu için hakka ittibası erkekten daha önce oluyor. O yüzden Mahmud Efendi bir de tabii anneyi terbiye ettiğin zaman toplumu terbiye etmiş oluyorsun. Anne Müslüman olursa, takva sahibi olursa bu bütün topluma sirayet ediyor. O yüzden Efendi Hazretleri kadınların hidayetine, onların İslam'ı bilmelerine, yaşamalarına çok önem vermiştir yani ve oradan muvaffak olmuştur. Allah-u Teala zayi olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Mevla Teala Celle Celaluhu o büyüklerden gördüğümüz gibi hak yolda istikamet versin bize inşallah. Mevla Celle Celaluhu bütün ümmeti Muhammed'e mededü inayetiyle eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
3: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı sona erdi.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
5: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
6: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
7: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
8: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
9: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
10: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
11: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
12: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
13: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bu merak gibidir. Atarsın, geri gelir.
4: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
1: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
3: İnsanları huzurlu kılan eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
14: Şimdi reklamlar.
3: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Şura Fıkıh Kurulumuz, yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
0: Alaaddin Efendi babamızın kelamıdır, din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonundan irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
1: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
15: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
16: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
17: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
16: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için. Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
18: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
19: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet.

0: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
3: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
4: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
5: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
6: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
7: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
8: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
9: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
10: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
11: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
12: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
13: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
14: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
15: Mahmut Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler.
16: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi, el-Nakşibendi, el-Müceddidi, el-Halidi Hazretleri. Kuddise sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
17: Sizi de, amellerinizi de Allah-u Teala yarattı. Hadi, kibirlenin bakalım. Bir insan felç olsa başlar, ağzıma ver, altımdan al demeye. Biraz ağır sözdür ama durum böyle. Hani her şeyi sen yapıyordun. Hani her şeyi sen bilirdin. Şimdi ne oldu? Ona göre davranalım. Bu hallere düşeceğimizi bilerek Allah Celle Celaluhu'ya dönelim. Her şeyin Allah Celle Celaluhu'nun kudretiyle olduğunu bilelim. Mevla Teala'yı bilmek bakımından bu dünya o kadar büyük ki onun derecesi ölçülmez. Allah Allah. Bilelim inşallah. Edepli olalım. Ama yine de kendimizi edepsiz bilelim. Onun huzuruna layık edep yok bizde, diyebilelim. Allah-u Teala'dan isteyin. Başka kimden isteyeceksiniz ki? Zira onun hazinesi çok bol. Verdikçe eksilmez. Hamd ancak bütün iyilikleri yapana yapılır. Onun için hamd ancak Allah-u Teala'yadır. En büyük cehalet Mevla'yı bilmemektir. Mevla'yı bilmeyen, İnsan cinsi değildir. Allah-u Teala'yı bulmadan yatmayalım. Onu bulmadan yemeyelim. Onu bulmadan demeyelim. Allah Celle Celaluhu'dan başka rızık verecek yoktur. Rızık verme meselesini bırakalım. Şunu düşünelim. Rızık bol bol bulunsa, temini çok kolay olsa, bu kadarla da kalınmasa, kişinin ağzına da konsa, fakat

0: Allah Celle Celaluhu kişideki yutma gücünü ve maharetini alsa ne olacak? Tüm gökler ve yer ahalisi bir araya gelseler, bir lokmayı o kişinin boğazından aşağı indirebilirler mi? Sokaklarda kaldırım mühendisi gibi gezerler. Bir ayet, bir hadis bilmezler. Esma-i ilahiyeyi, sıfat-ı ilahiyeyi, Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını bilmezler. Ancak yemeği, içmeyi, bir de İslam'ın aleyhine konuşmayı bilirler. Başka da bir şey yok. Ey insan! Sen Mevla Teala'yı neden gücendiriyorsun? Sabah kahvaltısında bulunan peyniri, zeytini, reçeli, yumurtayı sana o verdi. Ayrıca onları yiyecek iştah da verdi. Sağlık verdi, akıl verdi, sığınacağın ev verdi. Daha neler neler verdi. Bunca iyilikler yaptı sana. Sense onun şeriatını ifsada kalkıyorsun, öyle mi? Seni, seni, seni. Lut kavminin sonu ne oldu? Cebrail aleyhisselam 5 vilayeti kanatları üzerine alıp göklere yükseltti. Ters çevirip attı aşağıya da yerle bir oldular. İşte ey müşrikler, gidin onların kalıntılarına bakın, ibret alın. Bir insan ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar yaşarsa yaşasın, servetle ve ömürle ulu olamaz. Bir insan ancak Allah Celle Celaluhu'yu bilmekle kemal kazanır. Veliler Allah Celle Celaluhu'yu bilmekle büyük oldular. Cahil insanlar da Allah Celle Celaluhu'yu terk etmekle küçük oldular.
1: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efem.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
3: İcir
2: sunar.
3: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 24 Nisan 2008 tarihinde yapmış olduğu Ebu Yezid Beyazidi Bestami Kuddise Sirruhu'nun Hayatı ve Menkıbeler konulu sohbetinin 3. bölümü başlıyor.
5: Sallu ala Resulina Muhammed, Allah'ın sallallahu. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed, Allah'ım sallallahu. Sallu ala şefii zunubina Muhammed, Allah'ım sallallahu. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatişşeyatîn. Ve euzü bike rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. Elâ inne evliyâllâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn. Sadakallâhul azîm. Allahümme enfa'na bil-Kur'anil azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin ve estağfirullahil hayyil kayyum. Hassantukum bil hayyil kayyum lezî lâ mutebedâ ve defa'tu ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri dünyada ve ahirette kendilerine korku ve üzüntü tattırmayacağını beyan ettiği dostlarını sevenler zümresine cümlemizi ilhak eylesin.
6: Amin.
5: Kaç haftadır derslerimizin başında ne okuyoruz? Bu ayet-i kerimeyi okuyoruz. Ne buyuruyor bu ayet-i kerimede? Agah olun, haberdar olun. Bilmiyorsanız öğrenin. İnne evliya Allah. Allah'ın dostları var ya, velileri var ya. Hepimiz mümin olmak hasebiyle velilerdeniz. Ama bu umumi velayettir. Yani genel manada veliliktir. Bir de hususi manada veliler vardır. Bu özel veliler, bunların da kendi aralarında makamları çok yüksektir. Bunlar tabii her velinin de derecesi bir değil. Bir var Estaizu billahi Allah veliyyüllezine amenü. Allah inananların velisidir. Bu ayet-i kerime itibariyle bütün Müslümanlar evliyadandır. Yani genel manada velidir. Ama biz bununla yetinmemiz doğru değildir. Hususi manada velayet için, yani özel dostluk makamlarına seçilmek için gayret etmek lazımdır. Ama veliler içerisinde ne diyorum? Çok farklı makamları olanlar vardır. Bunların da üstünlerine yetişmek hakikaten çalışmakla değildir. Allah Teala'nın seçimiyledir. Rabbimiz Tebarek ve Teala bizi de seçerse fazl-ı keremiyle bizi de buna ehil eder. Ama seçer mi seçmez mi kendisi bilir. Layıksak seçer. Ebu Osman-ı Maghribi Hazretleri Kaddesallahu Sirruhu bu zaman bu seferki ziyaretimizde onu da ziyaret ettik fakat manen yani bilmiyoruz. Biz İmam Müslim'i arıyoruz. Müslim kitabını yazan Sahih Müslim sahibim Nişabur'da. Müslim Hazretleri'ni arıyoruz. Meğer onlar da ona İmam Müslim diyormuşlar oranın milleti. Dediler ki İmam Müslim burası. Hep gittik bir de baktık ki İmam Müslim o değil. Ne kabirde yazıyor ne öyle bir şey falan. Ama tabii ziyaret ettik. Çok büyük velidir Ebu Osman-ı Maghribi. Evliya Allah'ın reislerinden. Ebu Kasım-ı Cürcani'nin şeyhidir. Ebu Kasım-ı Cürcani Ebu Halif Haremedi Hazretleri'nin şeyhidir. Büyük zat. Yanındaki bir zata ne diyor? Diyor ki şu sebepleri bırak da sebeplere takılmayı bırak da yatsıyı Mekke'de kılalım. Nişabur nere? Mekke nere? Yanındaki de velilerden birisidir. Bazı veliler sebeplere başvurur. Bazıları sebeplere başvurmaz. Ya. Habib-i Acemi'yle Hasan-ı Basri kıssasında olduğu üzere. Habib-i Acemi ümmiydi büyük velilerden. Hasan-ı Basri hem büyük veli hem allame. Derenin kenarında bekliyor. Hasan-ı Basri Dicle'nin kenarında ne bekliyor? Veyahut da denizin kenarında gemi bekliyor. Habib-i Acemi de geldi baktı. Koca evliya gemi bekler mi? Yürüdü. Denizin üstünden. Ne dedi ona? Eleyse fike yakînün diyor. Senin yakın şüphesiz inancın yok mu ki? Yürüden Allah'tır. Osman nerede olursa yürüsün. Diyor ona. Hasan-ı Basri de ne dedi ona? Eleyse leke ilmün. Senin de hiç ilmin yok mu? Allah sebepler yarattı. Şimdi bu makam meselesidir. Hangisi büyük? Habib-i Acemi mi büyük? Hasan-ı Basri mi büyük? Yani gemi bekleyen mi büyük? Denizde yürüyen mi büyük? İşte bak kiminiz denizde yürüyen zannediyorsunuz. Halbuki gemi bekleyen daha büyük. Ama bizim millet neye merak? Denizde yürüyene merak, uçana merak. Tabii çünkü onu kendi yapamadığı için, kendisinin yapamadığı bir işi yapana tamam diyor, bu evliya. Niçin? Ben niye yapamıyorum? Oradan anlıyor. Halbuki bazı veliler makamları çok yüksek olduğu halde ne yaparlar? Sebeplere bağlı kalırlar. Fakat ne diyorum, bunlar farklı hallerdir. Kimisi diyorum sana yemiyor hiç. Nasıl dayanılacak? Hiç yemiyor. Hallacı Mansur'u duydunuz. Mekke'de kalıyordu. Büyük veliydi o. Anlamadılar. Kimisi anladı. Mecbur oldu. Şeriatın zahirini muhafaza için bir şey diyemedi. Hizmetçisi diyor ki iki sene diyor Mekke'deki zengin insanlar çok kıymetli sülalelerden eşraftan aileler yemek getiriyorlar. Koyuyorum yanına gece. İki sene aynı tabaklarla kalıyorum. Bir lokma yediğini görmedim diyor iki sene. Devamlı yanındayım diyor. Ha şimdi Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi ebitu inde rabbi yut'amuni ve eskin. Rabbimin yanında geceliyorum. O beni yediriyor, içiriyor. Eğer manevi bir doyum varsa zahiri yemeğe ihtiyaç olmaz. Ama sen şimdi diyebilir misin ki yemeyen veli yiyen veliden üstündür? Ya bu bir ölçü olmaz. Onun hali öyledir. Makamı ona uygundur. Bu yüzden burada biz tabii şeriatın zahirine bakıyoruz. İstikamete bakıyoruz. Sünnete ittiba'a bakıyoruz. Bizim elimize verilen bazı mizanlar vardır, kıstaslar vardır. Bu terazilerde tartıyoruz. Adamın efendim daha üstün olup olmadığını ona göre anlıyoruz. Kılık kıyafete göre de anlayamayız. Kılık kıyafet ne demek? Yani güzel elbise giymek, bir de yamalı giymek. Bu da mesela. Ferkat Hazretleri vardı. Hasan-ı Basri Hazretlerine geldi bir kere. O çuval giyerdi. Ferkat Hazretleri. Keçeden. Böyle çuval gibi şeyler. Tasavvuf suftan gelir. Sufta yün. Böyle çok kalın yün giymiş. Efendim Hasan-ı Basri Hazretleri de bir elbise giymiş ki atlas. Hulle. Kaç bin dinar yani. Altın ha. Bu Ferkat de mübarek adam tabii yanaştı geldi. Ya sen ne giyersen giy. O da ne giyerse giysin. Ama sen ben böyle giyiyorum da o böyle giyiyor ben ondan üstünüm dediğin zaman da orada kaybediyorsun. Ne yaptı? Mubaran elbisesine biraz baktı böyle. Maşallah falan. Deyince Hasan-ı Basri kızdı. Allame-i Cihan dedi. Ey Furaykıt dedi ona. Ferkatçık yani. Sen dedi yani ne ilmin var da konuşuyorsun? Benim dedi aldığım hadis-i şerife göre öğrendiğim dedi mi sahabeden direkt Hasan-ı Basri tabiinden 130 sahabe görmüş. Benim dedi öğrendiğime göre dedi senin bu giydiğin cehennem ehlinin kıyafetidir. Onlar çul giyecek dedi. Benim bu giydiğim de cennet ehlinin kıyafetidir deyince Ferkat bozuldu. E ne bozuluyorsun dedi. Allah işte dedim adama dünyada da giydirir dedi cennet elbisesi. Yeter ki şeriata uygun olsun. Evliya dar pantol giymez. Evliya dar pantol giymez. Ha şimdi kot pantollu bir evliya ben görmedim. Ama şalvar giyer ama iyi kumaştan giyen sen bakarsın çuval gibi giyen bu çok safi çok çuval gibi giymiş ne mübarek adam. Sen öyle zannet. O iş öyle değil işte. Bak ne dedi? Kalbinize dedi kibri sokmuşsunuz. Hasan-ı Basri diyor ona. Kalbinize kibri sokmuşsunuz, üstünüze de çul giydirmişsiniz. Yani dışınıza bakan çok tevazulu görüyor ama kalbinizi, ben sizi keşfediyorum diyor. Kalbinde kibir var dedi. Ne demek kibir var? Böyle giyiniyorsun diye pahalı giyinenlerden kendini üstün görüyorsun. O üstün gördüğün anda bittin. Anlıyor musun tasavvufu? Tasavvuf yün giymek demek değil. Burada ince işler var. Hem makam icabı haller var, hem de mesela yemek meselesinde de. Dedi, bal, kaymak, yemekte ne sakınca var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bal yerdi, helvayı çok severdi. Kaymak da çok severdi. Ebu Davud rivayet ediyor, misafir gitti sahabeden birisine diyor, hurmayla kaymak sunduk kendisine. Çok severdi, yedi diyor. Şimdi başka biri olsa, Allah Allah, peygamber kaymak yememesi lazım. E ne yiyecek? Ya bu madem ki beşer, madem ki insan, hurma da yer, kaymak da yer, bal da yer. Ama ne yapar? Gece teheccüdü kaçırmaz. Sen bir baklava yersin, sabaha boylarsın. Namaz yok, abdest yok. Senin yediğin sana dokunabilir, onun yediği ona dokunmaz. Hurşit Efendi vardı, Allah rahmet eylesin. Çok mübarek zattı. Bizim manevi yetişmemizde sebebi var. Efendi Hazretleri çok severdi onu. Bizim Resul Hoca, hocam benim, onu misafir etti. Ben Rize'ye gidince hep onlar geldiler peşime. 6 ay falan kaldılar. Ya mübarek adam yat 130-140 kilo. Yatmadan evvel de bir lenger ayran içiyor. Ham şu kadar ayran ha. Böyle şeyle. Bardak bardak yok öyle. Böyle. Lok lok lok lok lok lok lok içiyor. Saat 2 dedi mi dağ yerinden oynar gibi teheccüde kalkıyor. Bir gece 40 veya 50 senedir bir gece teheccüd kaçırdığı yok. Ha şimdi derdi ki Resulullah ya bu adamdan keramet istemeye lüzum yok derdi. Bu ayranı içen sabah namazına da kalkamaz derdi. Çünkü ayran zaten uyku yapar. Ben normalde ayran içtim mi burada uyuyacağım biliyorum. Ben vaaz edeceğim gün yoğurt yemiyorum. Uyuyayım mı burada? Yoğurt, ayran içmem. Balık hiç yemem. Balık da ağırlık yapar. Balık yani öyle bir ağırlık çöker ki ondan sonra beyin ağırlığı yapar yani. Vücut ağırlığı değil. Onun için de Ahmet İbni Can Hazretleri. Ulema'dan birisi ona mektup yazıyor. Mektupta sadece acaba yazıyor. Ne demek? Ya bu kitabı yazdın ama Ahmediye'yi yazan zat Gelibolu'da. Bu kitabı yazdın ama diyor yazarken acaba hiç balık yedin mi diyor. Balık yediysen senin rivayetine biraz güvenemeyebilirim soru işareti koyacağım diyor. Ama bir şey anlayan yok. Mektupta sadece ne yazıyor? Acaba yazıyor. O da ne yaptı cevaben? Ebeda yazdı. Ne demek ebeda? Denizin dibindeyim ama bir kere balık yememişim diyor. Yani balık yemek faydalıdır ben bir şey demiyorum. Ama şimdi burada kafam dinç olsun istiyorsam da ben şimdi buraya gelirken balık yersem de benim kafa çalışmaz burada. Biraz insan yediğine içtiğine de dikkat edecek. Bazı şeyler uyku yapar. Bazı yemekler ağırlık yapar. Öyle mi? Ya bunlar sabit. E şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam doymadan kalkar. Doymaz. Onlar ayrı bir şey. Ama sen şimdi bir Allah dostu iştahla yemek yiyor diye veyahut da efendim tatlı bir şey yiyor diye sen hemen diyebilir misin ki bunun evliyalığı zayıf. Ben ne veliler gördüm hiç yemiyorlar. Hiç yemeyen üstün değil ki. Yediği halde az yiyen üstün. Burada farklı şeyler var. Onun için takva nerede? Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ettekva hahuna. Kalbi göster. Takva buradadır. Tamam dışına vuracak. Haramlardan sakınmak tabii gözün, elin, ayağın, her şey uzvun işi var takvada. İşlevi var ama esas takvanın mahiyeti nerede? Özü kalpte. Ne demek kalpte? Allah korkusu varsa uzuvlarına vurur. Bazı uzuvlar haramdan sakınıyormuş gibi gözükse de takva kalpte değilse o zaman milletin görmediği yerde ne yapar? Harama bulaşır. Milletin gördüğü yerde haramdan uzak durur. Milletin görmediği yerde şu kalpte yok takva. Kalpte olmadığı zaman kimse görmediği yerde serbest hareket eder. Ama takva kalbe indiyse kimse görmese de Allah görüyor. Ha bu makam meselesi de. Onun için velilerin de böyle neler var? Farklı halleri var. Makamları var. Bir var, genel manada bütün müminler velidir. Biz de onlardanız elhamdülillah. Çünkü imanı olan herkes Allah'ın dostudur. Kafirler Allah'ın düşmanıdır. Değil mi? Ayet-i Kerime'de böyle buyuruyor. Ama müminler için Allah'ın dostu buyuruyor. Biz hamd edelim Müslümanız elhamdülillah. Onun için velilerdeniz. Ama şimdi bize burada kal demediler. Buradan ileri geç dediler. Yani özel velilik lazımdır. Özel velilerden olmak için de onların müjdelerini beyan ediyor. اَلَّذ۪ينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مُحْزَنُونَ Evet. Dostlar, اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا Allah, Allah'ın dostları var ya, لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Onlara hiç korku yok. İnsanlar korktuğu zaman onlar korkmaz. وَلَا مُحْزَنُونَ Herkes üzüldüğü zaman onlar üzülmez. Kimdir onlar? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا Bir defa imansız veli olmaz. Hiçbir gavurdan Allah'ın dostu olur mu? Bir tane rahipten veli olur mu? Bir tane hahamdan veli olur mu? E hiç yemese ne olacak? Rahipler hiç evlenmiyor. Eşini sana evlen diyorlar. E İsa Aleyhisselam evlenmemiş. Ya sen ne sapık adamsın. İsa Aleyhisselam sana evlenme demedi ki. E şimdi bu şimdi evlenmedi. Takva mı oldu bu şimdi? He? Ondan sonra efendim rahibeler örtünüyorlar. Ondan sonra hiç evlenmiyorlar vesaire. Şimdi bunlardan veliye olur mu? Allah dostu olur mu? Olmaz. Neden? İman yok. Çünkü iman bir bütündür. İsa Aleyhisselam'a inansan da Muhammed Aleyhisselam'a inanmasan salavatullahi aleyhi nebine al-mecmuan kafir olursun. E kafir olduğun zaman da Allah'ın özel dostluğuna yol açılmaz. Evvela Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere iman edeceksin. Sen bir defa Allah'ın gönderdiğine inanmıyorsun. Allah seni dost seçer mi? Kafirler baştan kaybetmiş. Ne kadar iyilik yapsa da, ne kadar fakir doyursa da, ne kadar aç susuz kalsa da, uykusuz kalsa da, değil mi? Mevla'nın istediği bunlar değil. Başta iman istiyor. Şimdi bizde de bu var elhamdülillah. Buna da yani çok bir emek sarf ederek ulaşmış değiliz. Sırf Allah'ın lütfu keremiyle Müslüman olarak yaratılmışız. Herkes Müslüman olarak yaratılmış ama biz buluğa erdikten sonra da Müslümanlığı devam ettirmeye muvaffak kılınmışız. Burada muvaffak kılınmak konumundayız. Kendi istikakımızla bir şey kazanmış ve korumuş değiliz. Lütuf Rabbimizden. Niye seçti bizi? Yani imanlı olmaya, imanlı doğmak, İslam üzere doğmak her yaratılanın vasfıdır. Ama buluğa erdikten sonra kendi irademizle, seçimimizle imanlı kalmamız şu an büyük bir lütuftur. Burada Rabbim bizi niye seçti? Buna biz bunu bilemeyiz. Eğer ki ben hak ettim de seçti dersek çuvallarız. Ben hak etmedim. Rabbim sırf lütfetti. Mektubatta İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh'un en çok kullandığı tabirler arasında. Bir mahzı fazlillah. Yani Allah'ın fazlu keremi demiyor. Halis fazlu keremi. Halis ne demek? Karışıksız demek. Yani üzerimizde bulunan nimetler Allah'ın lütfudur. Ama bu lütufta bizim bir kazancımız, kesbimiz, dahlimiz, müdahalemiz söz konusu değildir. Halis ne demek? Sırf demek. Sırf sade demek. Sırf Allah'ın lütfudur. Bizden hiçbir kıpırdanma yok. Çünkü takdir ezelidir. Taksim ezelidir. Lütfu keremlerin taallukları ezelidir. Şu anda zuhur eder ama bunlar kararı ezelidir. Bu itibarla biz daha o zaman bir şey yapmış olmamız mümkün değildir. Ancak Allah Teala ilmi ezelisiyle kimin ne yapacağını bilmektedir. O ilmi ezelisine göre de taksimatını yapmaktadır. Ama bizim burada yapacağımız tek iş elhamdülillah alel iman, elhamdülillah alel İslam demekten başka bir efendim konuşacağımız laf yoktur. Çok hamdü senalar etmemiz lazım ki bizi seçti. Onun için biz ellezine amenu inanan kullar buyurulan vasfa şu anda dahil bulunmaktayız. Yani özel velilikte iki basamak vardır. Birinci vasıf, aranan şart imandır. Bu da bizde vardır. Dolayısıyla özel veliliğe, şimdi imanla beraber umumi veliler denir. Ama özel veliliğe de adım atmak imkanına sahibiz. Eğer iman vasfı bizde olmasaydı, ne yaparsak yapalım, özel velilerden olma imkanımız yoktu. Çünkü umumi velilerden olmadığımız için özele geçemezdik. Ama şimdi bizim için işimiz biraz daha kolay. Çünkü neden? Bizim yol önümüzdedir. Yeter ki bir yürümesi kaldı. Yürümesi kaldı. Bunun da en başında ne gelir? Sevgi gelir. Bir defa seveceğiz. Allah dostlarını sevmeden Allah dostu olunmaz. Velileri seversen bize bir himmet ederler. Bir himmet, bir nazar, bir teveccüh, bir bakışları ne yapar? Aynı kimyadır. Toprağı altın yaparlar. Taşı cevher, mücevher yaparlar. Çünkü Allah onların bakışına o kabiliyeti vermiştir. Ebu Abbas Mürsi Hazretleri'nin Kuddise Sırrı buyurduğu gibi. Kurbağa yavrusunu nasıl terbiye ediyor diyor? Yumurtadaki yavrusunu bakarak. Bakarak. Bakarak ne demek? Yumurta orada duruyor ya. Onun üstüne oturmuyor. Kimi hayvan? Yumurtanın üstüne oturuyor. Kimi hayvan da sadece bakıyor. Ama bakmasa yumurta gelişmiyor. Ha, bakacak böyle. Böyle bakıyor. E şimdi kaplumbağa, kurbağa bakışla yavrusunu yetiştiriyor da koca mürşidi kamil evliya adamı bakışla ne yapar? Bir bakışla adamı bir teveccühle veli yaparlar. Yeter ki sende o kabiliyet olsun. İstidat olsun. Yani istek olsun. Sen de bu isteği gördükleri zaman da sana lütfederler. Evet, lütfederler. Efendim, bazı kişi çok çalışır, eremez. Bazı kişi bir bakışla, Evliyaullah'ın himmetiyle erer. Bu da acayip bir şeydir yani. Bazısı çok amel eder, çok ibadet eder. Bu iş çok amelle, ibadetle de değil. Neyle? Sevgiyle diyoruz. Üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. O birisi için derdi ki, bu derdi tarikat derslerini bitirdi, seyri sülükü bitirdi. Yani manevi yoldaki görüntüyü, rüsüm deriz buna, zahiri. Derslerin sayısı, sırası, senesi, sayısı doldu. Ama dedi, bu kadar senedir zikirlerini bitirmiş, bir kere gerçek manada Allah diyememiştir. Sebep nedir efendi baba? Sebebini de açıklıyor. Beni sevmez evladım derdi. Bana itirazı var derdi. Şimdi bir adam seyri sülükü bitirebiliyor ama adam olabiliyor, olamayabiliyor. Neden? Sevgi noksanlığı var. Yahu adam şeyhine itiraz ediyor. İtiraz eden ebedi iflah olmaz. Mürşid-i Kamil diye o zata bağlanıyor. Onun yaptığı işe bile ne içinden ne geçiyor? Niye böyle yapıyor diye. Allah. O çünkü bir şeyler bekliyor, bir şeyler umut ediyor. İlmi tahsil ediyor, çok ibadet yapıyor. Kendinin öne çıkarılmasını istiyor. Bir de bakıyor ki o zat ona pek değer vermiyor. Dün gelen sıfırdan başlayan veya ilmi olmayan bir cahile bir yetki veriyor, bir vazife veriyor. Bu da bu sefer içinden hemen itiraz geliyor. Allah Allah. Biz bu kadar boşuna mı okuduk diyor. Ben biliyorum yine Efendi Hazretleri. Şimdi hepsi ahirettedir. İki kişi, ikisi de vefat ettiler. Allah rahmet etsin ikisine. Birisi çok alim idi. İsim veremiyorum tabii ki. Birisi de hafız idi, alim değildi. Ama Efendi Hazretleri'nin bütün tarikat dersleri, işte değişmeler, hatmi şerifleri ona vermişti o zaman. Eski o vefat etti çok. Ben Rize'deyken o 80'de vefat etti. Şimdi bu alim olan zat, o da çok eski adam. O da çok çalışmış fakat bunu hazmedemedi. Niye? Bu alim değildir, mektubat okuyamıyor. Niye buna hatmi şerif yaptır diyor. Ya bir insan, mürşit kime vazife verirse verir. Sen buna nasıl itiraz edersin ya? Bu sefer ne oldu? Bunu açıkça diline vurdu. Geliyor Efendi Hazretleri'ne diyor ki, buna niye sen diyor bu vazifeyi verdin? Bir de söylüyor şimdi. Efendi Hazretleri diyor ki, ya sen karıştırma. Bunda bu hal var. İlla ilim şartı yok yani. Hani zikir bakımından bu hal bunda var diyor mesela. Bu sefer öbürünün cevabına bak. İşte bu nokta. Bitiş noktası burası. Ne diyor? Biz o zaman bu ilmi boşuna okuduk. Tabii boşuna okudun işte. Boşuna okumasan o ilim sana mürşide itiraz etmemeyi getirir. Ha nefsin, kalbin içinden, nefsin içinden gelir geçer bir şeyler. Ama dile vurmadıkça mesul olmaz. Bir de ağzına niye vuruyorsun buraya? Kalbinden geçer estağfurullah dersen. Öyle mi? Onun için iman birinci basamaktır. Burada bir ehliyetimiz, bir kabiliyetimiz vardır. Ondan sonra ve kânû yettekûn haramlardan sakınırlar buyuruluyor. Şimdi bu haramlardan sakınma İşte gözünü harama baktırmama, kulağını haram dinletmeme, elini haram değdirmeme, ayağını harama yürütmeme, haram lokma boğazından geçirmeme vesaire. Haramları ekseri biliyorsunuz. Ticari haramlar var. Nikah hususunda, efendim, cinsel hususlarda haramlar var. Birçok konuda haramlar var. Siz bu haramları duyuyorsunuz. Kimini okuyorsunuz. Sizde bu kadar zamandır bir birikiminiz var. Haram ama bir de kalbin haramları var. Kalbin haramları da vücudun haramlarından çok daha kötüdür. Mesela nedir? Kibir. Yani büyüklük taslamamak. Bu büyüklük taslamamak neresi yeri bunun? Mahalli neresi? Kalp. Bazı insanın kalbinde kibir olur. Dışından o kibir belli olmaya bilir. Burada hastalıklar meselesi var. Ali Haydar Efendi babamız derdi ki İmam Birgibi'nin Tarikat-ı Muhammediye kitabı afetleri yazıyor. Afet ne demek? Tehlike. Neyin tehlikesi? Dilin tehlikesi. 40 madde. Yalan, gıybet, dedikodu ve sayıyor. Kulağın afeti. 30 madde. Şuranın afeti. Buranın. Ne demek yani? Felaket getiren, hastalık ve arıza çıkaran noktalar. Ha, kalbin afetleri. Kalbin afetleri ne? Böyle damar tıkanmak, bilmem kapağı büyümek falan değil. Manevi afetler, felaketler. Kibir, ucub, riya, haset. Sayıyor. İlacı ne? İlacı şu, ilacı bu, ilacı şu. Ama bu eczaneden kapı alıp yutmakla olmuyor ki. İlacı bu ama bu ilacı kim kullanacak? Ne derdi ondan sonra? Bu kitap derdi, İmam-ı Birgibi'nin Tarikat Muhammediye, baştan sona ihlası bahseder ama yapraklarıyla yutsanız gram ihlas kazanamazsınız evladım derdi. Niye? Okumakla da değil, yutmakla da değil, nuska yapıp içmekle de değil. Yaşamakla. Bu yaşamak da lafla olacak iş değil. Şimdi içinde büyüklük duygusu, büyüklenme duygusu kalmayacak. Niye hadis-i şerifte bu? لَا دُخُلُ الْجَنَةَ مَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِ مِنْ قَالْبِ ذَرَةٍ مِنْ كِبِرٍ. Zerre kadar kibir taşıyan cennete giremez. Giremez. Bu zerre kadar, zerre kadar nerede? Bizde küre kadar var ya. Kubbe kadar var. Nasıl cennete giremez diyor. Ne olacak bizim durumumuz? Ha, cennete girer. Nasıl girer? O kibir giderildikten sonra girer. O nasıl giderilir? Kimisi onu işte tarikatta girer, tasavvufa yola girer, seyri sülük yapar, zikre çalışır. Metotları var. Ya dünyada bunu temizler, ya kabirde azap çeker, ya mahşerde sıkıntı çeker. İlla cennete girmeden önce bunun acısını tadar, bunun eziyetini çeker, cezası biter, öyle cennete girer. Kimisi de cennete hiç giremez, direkt cehenneme girip kibri kadar yanar, kurtulmadan yine çıkıp cennete giremez. Demek ki bu kalp hastalığının teşhis ve tedavisi şart mı? Şart. Kim bunu araştıran var mı içinizde? İçinizde bir tane var mı ki bende biraz kibir var veya var mı yok mu? Evvela bir tahlil yaptırayım. Şimdi evvela bir tahlile gidilecek. Damardan kan alıyorsun ya onda hepsi çıkıyor. Kibir, gurur hepsi o tahlilde laboratuvar yazar. Öyle mi? Yani bu kadar hastalığın bir kanda, idrarda teşhisi var da elbet sende bende ne var onun da bir tahlili vardır. O zaman da bunun çaresine bakmak lazım. Bu kalp hastalığıdır. Adamı ne zaman öldüreceği belli olmaz. Öbür kalp hastalığı öldürse bir zararı olmaz. Zaten eceli gelmeden öldüremiyor. Ama bu kalp hastalığı istila yaparsa iman nurunu söndürür. Yahu 20 bin sene meleklere vaazlık, hocalık edip gökte yerde secde etmedik, yer bırakmadık. İblisi, iblis yapan kibirdir. Ene gayrun minhu, ben Adem'den hayırlıyım. İddiasıdır. Bu ne büyük bir iddiadır. Bu her yaratıkta vardı. Horozda bile var. Horozlanıyor ya. Atta var. Böyle kafayı dikliyor. Bütün hayvanlarda o benlik. Böcekte bile. Küçücük böcek esamesi yok. Gözle görmüyorsun. Teleskop lazım. Onda bile ne havalar vardı. Allah her yaratığa bu ben hayırlıyım duygusunu vermiştir. Ama bize bir insanlık vermiştir. Peygamber gönderdi. Kitap gönderdi. Hocalar gönderdi. Şeyhler, mürşitler tayin etti. Biz şimdi hayvan gibi kalmamamız lazım. Bizim insanlık çabasına girip özel bir gayret göstermemiz lazım. İlleti iblis ene hayrun bedest ve in maraz der nefsi her mahluk hest. Mevlana diyor. İblisin hastalığı ben hayırlıyım davasıdır. Bu her canlının içinde ortasında vardır. Nasıl ilaç edilecek buna? Onun için velilerin özelliği, iman edenler tamam. Ondan sonra haramlardan sakınanlar. Şimdi bütün haramlardan sakınıyor görünüşte. Bu adam veli midir? Bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Kalbin haramlarından sakınmadığını bilmiyoruz. Kibir var mı yok mu? Bilmiyoruz. Ucub, kendini beğenme var mı? Bilmiyoruz. Riya, gösteriş var mı? Bilmiyoruz. Haset, bir Müslümanı çekememe var mı? Bilmiyoruz. E biz bunları bilmeden adama nasıl veli diyeceğiz? Haramlardan sakınma mefhumunda kalpteki haramlar da vardır. Düşünce bazında haramlar vardır. Bu düşünce bazındaki haramlar pek konu edilmiyor. Hep içkiden, kumardan, faizden, fuhuştan, sakınmaktan bahsediliyor. Ama İbn Ataillah el-İskenderi Hazretleri Hikem-i Atay'daki sözünü Mevlana Halid naklediyor, Salih Halid. Masiyetun evrathet züllen ve kisara hayrun min taatin evrathet izzen ve istikbara. Eğer bir günaha düştün de o günah sana boyun kıraklığı, alçaklık, tevazu ve Allah'a karşı mahcubiyet duygusu verdiyse, işte o günah sana kibir, gurur ve izzeti nefis veren ibadetten daha hayırlıdır. Ne demek o? Gece uyumadın, sabaha kadar teheccüd kıldın. Akşamda sabah niyet ettin, akşama kadar da oruç tuttun. Durumun çok iyi ibadet olarak. Günah da yaptığın yok. Ama bundan dolayı bir havalandın. Nasıl havalandın? Sabah namazında cemaate gittin. Şöyle bir baktın cemaate, içinden geçti ki lan bunların hiçbiri teheccüde kalkmamıştır. Sabaha kadar uyumuştur bunlar. Sen bittin. Sen bittin. Kibir getirdi sana teheccüd namazı. Oruç tuttun. Pazartesi, perşembe sünnet. Öbürü yiyor. Allah Allah. Hiç sünnete uymuyorsunuz ya. Ne yiyorsun kardeşim pazartesi bugün falan? Bir havalar, hareketler. Ya Ramazan değil, bir şey değil. Sen adama ne hava atıyorsun ya? Efendim ben nafile yapıyorum, sünnete uyuyorum. Bu sünnete uymuyor. Ama şimdi olmadı ki sen. Allah Allah. Bir oruç tuttun. Adam yemek yiyor diye adam sanki Ramazan'da oruç yemiş gibi. Herifi hakir görüyorsun ya. Ha. Şimdi ne oldu burada? Öbürü de ne yaptı? Efendim bir günah yaptı. Nasıl bir günah? Ben artık boyutunu söylemeyeyim. Günahları yaygınlaştırmamak ve meşrulaştırmamak için isim vermeye bir lüzum yok. Bir adam bir günah yaptı. Ama o günahtan sebep boynu bükük, sabah namazına geldi veyahut da Mekke'ye gitti. Ömre'ye gitti adam. Şimdi kaç kişi var orada? 100.000 kişi var. 200.000 kişi var. Normal namazda oluyor zaten. Şimdi o günahkar orada bakıyor da vaziyet ve hacca gitti. Arafat'ta kaç kişi? 3 milyon kişi var. 4 milyon kişi var Arafat'ta. O şimdi boynunu kırmış diyor ki ya Rabbi diyor. En günahkar benim. En bozuk adam benim. Buraya geldim. Sen beni reddetme. Şu Arafat'ta vakfe yapan dostların hürmetine beni de affet diyor şimdi. Bunun durumu bu. Öbürü de gelmiş. Efendim teheccüd kaçırmıyor. Oruca devam. Takva devam. Kalpte takvalık yok. Neden? Orada duruma bakıyor, vaziyete. 3 milyon, 4 milyon huccaç var orada. Hepsinin hakkında ne düşünüyor? Lan bunlar da diyor, yapmadıkları günah kalmamış, bir de buraya gelmişler diye, burayı da karıştırmışlar diye. Bunlar af olur mu diyor. Ama benim hürmetime belki af olurlar diyor yani. Bir de böyleleri var. Ya Evliyaullah'tan birisi, en büyük veli, dediler Efendi Hazretleri, ya Süfyan-ı Sevri'dir. Dediler bu vakfe yapanların durumunu nasıl görüyorsun? Ben bu vakfede olmasaydım hepsinin af olacağını görüyordum ama benim yüzümden reddolabilirler diyor. Ha, takva. Kalpte takva var. Tamam. Öbürü de, ya diyor ne çanaklar kırmışlar, sütler dökmüşler, gelmişler burada. Ya sana ne? Sen kendi kırdığın çanaklara mı say? Adam diyor ki ben diyor, hatırladığıma göre diyor, 40 senedir hiçbir günahım yok diyor. Şüş. Ya vücudu geden bu laykaş mıydım? Senin varlığın bir günahtır diyor. Ona kıyas et, hiçbir günah yapılamaz. Varlığın günah ne demek? Ben diyorsun ya, ben bir günah yapmadım, etmedim, ettim, etmedim. Ya bu sen ne kadar piyasadasın ya? Bu seni de bırak, beni de bırak. İsmet babamızın dediği gibi, bu benlikten geçip bakar gidelim. Bu senlikten geçip bakar gidelim. Allah'a gitmek için bunları bırakmak lazım. He? Onun için şimdi konuşuyoruz velilerden Beyazıt Bestami'nin hakkını verebildik mi? Nerede? Sultanül Arifin. Onların başı olur mu? Ama tabii ki bu dostlar nasıl olmuşlar? Bir de bunların yolunu bilmek de lazım. Devamlı gelenler ne soruyorlar? Neyle kavuştun Efendi Hazretleri diye soruyorlar. Ha, ne dendi? Bir mebelak de mebelak. Sen bu makama nasıl kavuştun? İşte geçen derste ne dedi? Ya bırakın o makam diye bir şeye kavuşmadım ben dedi zaten. Ha ama bak burada cevap. Ehbebtullah hatta ebgaztu nefsi. Allah'ı o kadar sevdim ki diyor, nefsime çok kızdım diyor. Bir defa nefse kızan nefsi metheder mi? İnsan kızdığı şeyi beğenir mi? Metheder mi? Bir defa nefis mebguzdur. Allah'ın en sevmediği yaratık. Bize onu verdi, o Allah'a karşı diklendi zaten. Sen sensin, ben benim diyen nefis. Bu hepimizin içinde öz varlığımız bu. Biz bunu ıslaha geldik buraya. Biz neye geldiğimizden haberimiz yok. Bir defa nefis ne taraf? Ruh ne yön? Kalp, akıl, latifeler bölümü var insanda. Gözle görülmeyen yaratıklar var insan içerisinde. Sen şimdi el dedin mi burası dersin, göz dedin burası dersin, kulak dedin mi gösterirsin. Kalp dedin mi burayı gösterirsin. Bu değil ki, manevi kalp var. Manevi kalp dediğin zaman esas insan. O çok geniş. O manevi, o bir et parçası olamaz ki. Hakiki insan ruhtur diyoruz. Ruhu gösteremiyorsun ki. Rüzgarı bile yok. Uyuyorsun, uyanıyorsun. Bir esinti bile gelip çıkmıyor yani. Ruh giriyor çıkıyor. Rüzgar bile esmiyor. Sen şimdi bu ruh tarafını ihmal etmemen lazım. Kalp nedir? Ruh nedir? Akıl nedir? Nefis nedir? He? Bunları bilmek. Ondan sonra bunların her birinin terbiyesi var. Tezkiyesi var. İslahı var. Temizlemesi var. Çok iş var ya. Biz daha elif demedik. Ölmeden evvel bu işleri bitirmemiz lazım. Ya da bizi bitirecekler. Canımızı çekip alacaklar. Efendim biraz daha kal da şu işleri düzelt diye fırsat tanımayacaklar. O zaman biz en azından kendimizi zayıf görmek, aciz görmek, Mevla'ya yalvarırken hiçliğimizi, yokluğumuzu hissetmek. Ya Rabbi, benden zelillikten başka, noksandan başka hiçbir şey gelmez ya Rabbi. Bende ne var ya Rabbi? Diyebilmek. Bunu tattığın zaman bir şeyler anlıyorsun demektir. Kendini yok ettiğin zaman var olmaya başlıyorsun demektir. Sen çık aradan, kalsın yaradan diyor işte. Bu bir sen var ya, sen dediğin bendeki ben, sendeki sen yani. Bu arada kaldıkça Mevla bize tecelli etmez yani. Etmez. Çünkü oturmamız nefis için, kalkmamız nefis için. Hep nefis için. Bu bela. Diyor Allah'ı o kadar sevdim, nefsime buğz ettim. Kendimi hiç sevmemeye başladım. Ve teraktü mâ dûnallâh. Hatta vasaltu ila Allah. Allah'tan başka her şeyi terk ettim. Allah'a vasıl oldum, erdim diyor. Bak erdim diyor. Bu erdim demek büyük bir söz. Bu herkesin konuşacağı bile Allah'a kavuştum diyor. Ama neyle kavuştum? Allah'tan başka her şeyi terk ettim. Bu nasıl bir şeydir? Allah'tan başkası terk etmek, sen zannediyor musun ki eve gitmemek, karıyı boşamak, çoluk çocuğu bırakma, öyle mi zannediyorsun? Değil. Hanımın derdini çekmek, çocuğun derdini çekmek, onların eziyetlerine tahammül etmek, onların geçimi için çalışmak, helal rızık temininde yorulmak, terlemek, bunların hepsi buraya dahil. Allah'tan başkasını terk etmek ne demek? Gönülden terk etmek demek. Yoksa elin işte, gönlün işte olacak. Gönül Mevla ile olacak. Aksi takdirde İslam'ın bu kadar mükellefiyetleri vardı, sen bunların hepsinden sıyrılamazsın ki. Gönül nasıl Mevla'dan gayrısını terk edecek? Hiçbir şeyle uğraşmayacak. Sade sevgilisini hedefleyecek. İşte bunun bir örneği mesela aşk. Yani kara sevda denen olaylarda. Leyla Mecnun olayları kitaplarda kaldı. Şimdi millet zaten bir aylık aşık oluyor, iki aylık aşık oluyor. Önceden konuşuyor, ben sana bir senelik aşık olurum, bir sene sonra bozuşuruz. Bunlar şimdi böyle, bunların ki aşk maşk diye bir şey yok. Bunlarda sadece şehvet var. Hayvani bir şehvet var. Aşk dediğin nedir? Bu sevgi nedir? Mel aşku illa şu'letun kad ehrakat küllel vera gayral habibil bak. Bir kıvılcım yanacak baki dostun, yani sonsuz olan, gerçek, hakiki dost olan Mevla'dan gayri her şeyi yakacak. Ya işte la ilahe illallah aşkın sembolüdür. La ilahe ne demek? Hiçbir ilah yok. Sevgili yok. Hatta mevcut bile yok ortalıkta. Varlık bile yok. İllallah. Gerçek varlık kime mahsus? Ancak Allah. Öbürlerine hepsi emanet. Adam bugün var, yarın yok. Bu ha var, ha yok. Sen öyle zannet. Tiyatro mu orası be? Burada tatbik yapacaksın, sahnede oynayacaksın. Adama konuştururlar mı öyle? Adamı tut yemiş bülbüle döndürürler. Çıt çıkaramazsın böyle. Melekleri bir gördün mü var ya. Zaten hocaların canı çıkıyor gusül aldırana kadar, o da kaçar. Koy verirsin. Münker nekir ne demek ya? Korkunç. Şimdi çocuklara mezar dizisi izletmişler diye ayağa kalkmışlar. Ay efendim, çocuklara milli eğitim kaset izletiyormuş da bilmem neymiş de. Parti başkanlarına kadar bunları konuşuyor. Ne var? Çocuklara işte mezardan korkutulurmuş. Ne yapacağız? Mezar, çocuklar, mezar çok iyi bir yerdir. Öyle gül bahçesi gibi girdin mi yemek içmek diz boyu. Böyle mi diyelim, çocukları mı delirteceğiz ya? Mezar daha çocuk daha beter. En azından abdestli ol, namazlı ol, şunu hazırla, bunu hazırla. Çocuklara onu öğretiyor. Ne var bunda? Adamlar hiç azmedemiyor ya. Mezar, ölü, kabir hiç anlatmayacaksın. Anca yaşamak. Allah Allah. Şimdi dostlarda tabii formül yok. Dostlarda hal var. Hal dünyada yaşadığı halle ahirete kavuşuyor. Dünyada nasıl ki kendinden bir şey görmüyor, orada da. Şimdi şunu getirdim, bunu getirdim derse bir ibadetim var demiş olur. Onu dememek için ne diyor? Ya bana ne soruyorsunuz ki, ne getirdin ya? Bende ne var ki ne getireceğim? Allah çok zengin, bana niye soruyorsun? Ha Mevla'da adamına göre muamele ediyor. Evet. Şimdi bir söz daha geldi. Allah diyor, bir kulunu kendine seçerse, zikriyle meşgul ederse ve muhalefetten himaye ederse ve bir kulun kalbinde kendisiyle görüşme kapıları açarsa, manevi görüşmeler. Yapar mı? Yapar. Rabiatül Adeviye radıyallahu anha bu makamdaydı. Ne buyururdu? وَلَقَدْ جَعَلْتُكَ فِي الْفُعَادِ مُحَدِّثِي وَاَبَحْتُ جِسْمِي مَنْ اَرَادَ جُلُوسِي. Ya Rabbi, senden başkasıyla ne konuşurum ne görüşürüm. Ama bedenimi diyor, benle oturmak isteyenlere serbest ettim. Komşu gelirse kapıdan kovmam. Şurum, nasılsın der. Yemek getiririm, ikram, sünnet. Ama kalbimi sadece sana ayırdım. Kalbim sırf seninle görüşür diyor. Bunu Rabiatül Adeviye diyor. Çok büyük kadın. Şimdi demek Allah bir kuluna kendisiyle görüşüp konuşma makamını verir. Şimdi diyor, Allah bir kulunu kendi zatı için tahsis ederse, zikriyle meşgul ederse ve Allah'a karşı gelmekten onu kurtarırsa, hiç muhalefet yaptırmazsa ve kalbinde Allah ile konuşma kapısı açarsa, illa sallata aleyhi firavnen ala kulli hal yunkir aleyhi ve izi. Mutlaka ona bir firavunu musallat eder diyor. O firavun huylu adam veya kadın kimse onun her yaptığını beğenmez, reddeder, inkar eder ve ona çok eziyet eder diyor. Öyle midir? Allah dostlarının mutlaka düşmanı her Ahmet'e bulunur bir Ebu Cehil. Şimdi Allah dostlarının çoğu kimden kazanmıştır? Bu kendilerine karşı gelen, itiraz eden düşmanların eziyetlerine sabırdan kazanmıştır. Ya bu velilerin hep halinde bu var. İbn Sina kime geldi? Ebu Hasan-ı Harkani'yi ziyarete geldi. Harkan'da. Evvela kapıyı çaldı evin. Hanımı çıktı. Dedi ki işte Efendi Hazretleri, Ebu Hasan-ı Harkani Hazretleri evde mi? Çok duymuş metini. İbn Sina da akıl, mantık, felsefede fıttırmış. Bu sefer akılla, felsefeyle, mantıkla çözemediği işleri evliyadan duyuyor. Duyunca da Allah Allah, bizim canımız çıktı, biz uçamıyoruz, yürüyemiyoruz, şunu yapamıyoruz. Bunlar buna nasıl erişiyor diyor. Bunun üzerine gidiyor. Yani Allah rızası için, intisap için falan değil. Ya bakayım bu da nasıl bir şey ya diye gidiyor. Karısı da kapıyı açıyor. Ya diyor, nereden geldin şuradan? Adımla yazık. Bu adamda ne var ben anlamadım diyor ya. Bütün dünya geliyor bunu ziyaretme. Ya size yazık değil mi kardeşim? Bunda bir şey yok diyor. Boş adamın biri diyor. Bomboş gezer diyor ya. Efendi Hazretleri der ya. Allah Nuh Aleyhisselam'ı peygamber yapmış. Beğenmiş, peygamber yapmış. Karısı beğenmez. Bu delidir diyor. Allah beğenir, karı beğenmez. Bu ayrı bir şey. Şimdi o da onu diyor ki. Ya diyor, neyse buraya kadar gelmişim. Akılcı adam tabii. karının lafıyla geri dönülmez diyor. Ben yine şunu bir bekleyeyim adamda, ne var acaba diyor. He? Biraz daha gidiyor. Bir defa gidiyor ki iki aslanın üstüne oturmuş. Yılanı da kamçı yapmış. Bu tabii küt. Bu ne yapacak yani? Akılla mantıkla aslana bir izah yapılabilir mi? En büyük filozofu aslanla karşılaştır. Ne yapacak? Mantık yürür mü ya? Aslan ne anlar felsefeden ya? Aslan kerametten anlar. Ama bu sefer tabii aslanlara binmiş. Efendim onlara odunları yüklemiş. Taşıt duruyor. Orada da heykelini yapmışlar şimdi. Aslanların üzerine iki aslanın. Mübareğin işte öyle şey yapmışlar. İslam'da yok heykelici de. Kültürel olarak bir şeyler yapmışlar. Çevre şeyinde, düzenlemesinde. E şimdi neyle kazanmış? Ha, şimdi İbn-i Sina tabii sorusuna cevap arıyor. Sorusu ne, cevabı ne, bir şeyle kafası da karıştı. Hiç de bir şey değil. O ona zaten direkt cevap veriyor. Biz bu makama diyor, o evdekine sabretmekten kavuştuk. Ha, sen istediğin kadar çarp, böl, felsefe yap, astronomi, uzay, muzay, hiçbir yere varamazsın. Ama bir karının eziyetine sabredersin, evliya olsun. Bu iş böyle. Allah diyor Ebu Ezid el-Bestami, her dostuna bir düşman musallat etmiş. Bir firavun ona eziyet eder. Ya, bu da çok önemli bir şey. Şimdi tabi illa bu firavun derken bir belli müşakhas bir kişi manasında da olmayan bilir. Düşmanlar olur. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪ينَ عَدُوَا. Bu ayettir ya. Her peygambere düşmanlar musallat ettik diyor. E her peygamberin varisi de velilerdir. E, veliler de peygamberlere tabi oldukları için aynı onlara da düşmanlar olur. İsmet Garibullah Hazretleri Büyükşehir Efendi berbere gitti. Berberde de tıraş oluyor. Mübarek de kafası kel ya. Saç şey yapıyor. Bir tanesi de o zaman Osmanlı, Abdülmecit zamanı falan. O da paşanın kolağısı mıymış, bilmem ne paşası mıymış o zaman, Osmanlı zamanında. O da gelmiş, berber de tabii çok hürmet ediyor, paşa geldi, bilmem ne geldi. İsmet Efendi Hazretleri'nin de büyük evliya olduğunu biliyor ama zahiren de tabii efendim şimdi evliyanın evliya var burada. Sen paşamızı nezin diyemez ki yani. Resmiyet var yani, ciddiyet var içinde falan. Orada Efendi Hazretleri'ni işte kaldırttırıyorlar. Bilmem ne, bir de hakaret yapıyor. Bu kabakta kim ya, bilmem ne bir şeyler. Adam da tıraş berberden çıkar çıkmaz devriliyor. Kapıda. Ya adama kabağı gösterirler. Sen Evliyaullah, İsmet babamızın haberi bile yok. Çünkü Rabbinin haberi var. Men adali veliyen fekad azentu bil harbi, dostuma düşmanlık edene harbi ilan ederim Allah buyuruyor. Allah ile harbe hazır olsunlar. Allah ile harbe hazır olsunlar. Ben burada galip tarafı biliyorum. Mutlaka Allah galip olacak. Taraftarları galip olacak. İşte Ebu Ezid el-Bestami'nin sözünü görüyorsun. Mutlaka kim hakiki dostsa Allah ona eziyet eden düşmanları ona musallat eder. Şimdi biraz sesim hafif düzeliyor. Dua diyorsunuz tabii canım, biz de ilaç da içiyoruz. Ama biz ilaçtan bilmiyoruz. Sizin dualarınızdan biliyoruz. İnşallah biraz daha düzelsin. Hem aşırlar okuruz, hem rahat konuşuruz. Şimdi Ehl-i Beyt hakkında dedik ki sohbet edelim falan. Sonra dedim hani sesimiz biraz daha açık olsa da aşır da okumak istiyoruz. Onların anısını ayetlerden okumak istiyoruz. Faziletlerinden inşallah bu haftada başımızda da telaş çok, sıkıntı çok. Allah açsın diye dua istiyorum yine sizden. Maddi manevi darlıklarımız var. Allah ferahı çıkarsın. İnşallahü Rahman.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 24 Nisan 2008 tarihinde yapmış olduğu Ebu Yezid Beyazidi Bestami Kuddise Sirrihu'nun hayatı ve menkıbeler konulu sohbetinin 3. bölümü sona erdi.
2: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
6: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
7: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
8: Şimdi reklamlar.
9: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
10: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
11: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatların ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Bir suyu, bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
12: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
12: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Reklamları dinlediniz.
5: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
14: Müslümanın girdiği yere İslam

0: bile veremiyorsun ya.
1: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
2: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
3: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
4: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
5: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
6: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
7: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
6: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
8: Ecir
6: sunar.
8: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
6: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Sahabenin Peygamber Sevgisi konulu sohbeti başlıyor.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizleri sizlerle bir araya getiren Allahu Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem doğması kadar büyük bir doğum gerçekleşmemiştir ve bundan sonra da gerçekleşmeyecektir. Şairin dediği gibi ve ecmelu minke lem tera kattu aynun ve ehsenu minke lem telidin nisa'u hulikte müberren min kulli aybin ke enneke hulikte kema teşa'u. Ya Resulallah, senden güzelini hiçbir göz görmedi. Senden güzelini kadınlar doğurmadı. Sen bütün ayıplardan uzak olarak yaratıldın. Sanki sen kendi istediğin gibi yaratıldın. Tabi Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ilk olarak Muhammed Mustafa'yı sevdi. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem o sevgiden bir nur hasıl oldu ve o nurdan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nuru zuhur etti ve onun nurundan bütün alemler yaratıldı. Allah-u Teala hadisi kutsiyle buyuruyor. Kuntu kenzen mehfiyen fe ehbebtu en u'rafe fe halaktul halka li u'rafe. Ben gizli bir hazineydim. Buradaki gizlilik bizim bildiğimiz manada perdeyle, örtüyle, duvar arkasında gizlenmek manasında değildir. Çünkü Allah-u Teala'ya hiçbir şey perde olamaz. Bu gizliliğin manası şudur. Bir tek ben vardım. Benden başka hiçbir mevcut yoktu. Var olan bir nesne yoktu. Onun için beni bilen yoktu. Gizliliğin manası budur. Ben hazineydim. Hazine demek ne demektir? İnsanların hazinelere, definelere çok rağbetleri var. Gecelerce uykusuz kalmayı göze alırlar. En büyük tehlikeleri göze alırlar bir defineye, bir gömüye ulaşmak için. Mevla buyuruyor ki, ben sizin dünya gömüleri, paraları, altınları bulmak için efendim peşine düştüğünüz hazinelere benzemem. Esas kastedilecek, esas aranacak, hedeflenilecek, ulaşılmak için en büyük gayretler sarf edilecek hazine bendim. Ve ben gizli bir hazineydim. Ne demek gizli? Kimse yoktu ki beni bilsin. Bunun üzerine ne yaptım? Fe'ahbebtü, ben sevdim ki en urafe, bilineyim, tanınayım. Varlıklar yaratayım, beni sevsinler. Beni tanısınlar. Mahlukatı yarattım ki ben tanınayım. Ama buradan benim karım yok. Ben kardan zarardan

0: münezzeyim. Beni tanıyanlar olsa ben bundan bir şey kazanmam. Hiç tanınmasam bir şey kaybetmem. Diğer bir hadisi kutsi de buyurduğu üzere halaktul halka liyarbahu aleyye la liyarbahu aleyhim. Ben bu kainatı, bu mahlukatı, bu yaratıkları onlar benden kar etsin diye yarattım. Ben onlardan kar edeyim diye yaratmadım. Şimdi hal böyle olunca ben gizli bir hazineydim. Sevdim ki, işte o sevdim ki ahbebtu. Arapçada hub, Türkçe'de mesela muhabbet Arapçadır, Türkçeleşmiş. Sevgi anlamına gelir. Arapça muhabbet diyoruz. Türkçe'de muhabbet diyorsunuz. Bu sevgi Allah-u Teala'dan zuhur eden ilk vasıftır. Bu sevgi Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem mayasıdır. Onun için bütün peygamberlerin bir lakabı varken Adem Safiyullah, Nuh Neciyullah, İbrahim Halilullah, Musa Kelimullah, İsa Ruhullah gibi Muhammed Mustafa'nın lakabı Habibullah'tır. Yani Allah'ın sevgilisidir. Bu sevgi öyle bir noktadır ki bütün varlıkların başlangıç noktasıdır. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Yani Allah'ın bilinmeyi istedim buyuruyor ya, tanınayım sevdim buyuruyor ya, işte o sevgiden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nuru meydana geldi. Peki, madem ki sevginin mayası, Allah-u Teala'nın Muhammed Mustafa'yı sevmesi sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Mevla hiçbirimizi yaratmadan evvel, alemleri yaratmadan evvel, gökler, yerler, aylar, güneşler yokken, melekler, felekler mevcut değilken, kendi ezeli ilminde kendisine en çok kimin aşık olacağını bildi. Bilmez mi? Bilmese ilah olamaz. Kendisine en çok kimin bağlı olacağını, kendisine en çok kimin seveceğini bildi. İşte o kendisini en çok sevecek olan zat Muhammed Mustafa idi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Mevla Teala o bilgiye, kendi ezeli ilmine binaen o da kendisini en çok sevecek olan zatı en fazla sevdi. Bu sevgi bizim de yaratılmamıza sebep oldu. Çünkü ben istedim ki bilineyim. O zaman ne olacak? Bir ham madde olacak, bir maya olacak, bütün alemler bundan mayalanacak, yaratılacak. Bunun üzerine ben mahlukatı yarattım ki bilineyim, tanınayım. İşte onun için Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman, itaat, teslimiyet ve sünnetine ittiba, yani onsuz bir sevgi faydasız, boş sevgi. Madem ki muhabbetten Muhammed doğdu sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedsin sallallahu aleyhi ve sellem, muhabbetten de fayda yoktur diyor şair. Faziletli geceler, mübarek vakitler, zaman dilimleri hep onun ile şereflenmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Onu sevmek imanın en büyük şartlarındandır. Kendisi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, la yu'minu ahadukum hatta kuna habbe ileyhi min nefsi ve malihi ve veledi ve nâsi ecma'in. Sizin biriniz asla iman etmiş olamaz. Yani kamil bir mümin olamaz. Ne zamana değin? Ta ki ben onun için canından, malından, anasından, babasından ve çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadığım sürece imanı tamam olmaz. Şimdi burada bu sahih bir hadis-i şeriftir. Kütüb-i Sitte'de geçen bir hadis-i şeriftir. Bu hakikaten büyük bir şart getiriyor bize. İmanımızı kemale erdirebilmemiz için. Çünkü Allah Teala ben Müslümanım, ben iman ettim demekle yetinmemizi istemiyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu aminu. Ayet-i kerimesinde ey iman etmiş olanlar iman edin buyuruyor. Bu tabii ne manaya geliyor? İnananlara inanın demenin ne manası var? Çok manası var. Çünkü burada ne buyurulmak isteniyor? Surete iman etmiş olanlar, imanları görüntüde kalanlar, hakikaten iman edin. İmanın bir gerçeği vardır. O gerçeğe ulaşın. İnananlara iman emredilmesi bu manadadır. Şimdi bizim imanlarımız taklit midir, tahkik midir? Efendim nasıl ki şimdi mallar var mağazalarda, bunların bir taklitleri var, bir gerçekleri var. Gerçekleri pahalı, taklitleri değersiz, ucuz. Zaten ucuz olduğumu ne anlıyorsun? Soru işareti koyuyorsun. Acaba taklit mi ki bu kadar ucuz? Yoksa bu marka bu fiyata alınmaması lazım. Evet. Nasıl ki aldığımız efendim saatte, gözlükte, ayakkabıda bile bunu arıyoruz. Hakiki mi, değil mi? Kandırılıyor muyum diye inceliyoruz. Onun için Rabbimiz de bize bir imandan söz ediyorsunuz. Biz imandan bahsediyorsunuz ama acaba surette misiniz, hakikatte misiniz? Bunu inceleyin. Çünkü bu ispat ister. Lafla olmaz. Harise Hazretleri'nin hadisini çok kere naklediyoruz. Radıyallahu anh. Resulullah ile karşılaştığında bir sabah sallallahu aleyhi ve sellem ya Harise keyfe asbahte, ey Harise nasıl sabahladın diye soruyor. Harise Hazretleri'nin cevabı çok ilginç oluyor. Asbahtu müminen billahi hakka. Allah'a hakiki manada mümin olarak sabahladım. Bu iddialı bir söz. Müslüman olarak demiyor. Hani bizim gibi hepten nasılsınız, iyi misiniz de yapmıyor. Nasıl sabahladın, iyiyim ya Resulallah, bir yerim ağrımıyor. O manada da anlamıyor. Ya ne hal üzere sabahladın? Mümin olarak sabahladım. Ama orada da bir kayıt getiriyor. Hakka, yani gerçek mümin olarak sabahladım deyince Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ya Harise inne li kulli şeyin hakikaten fema hakikatu imanik. Her şeyin bir gerçeği vardır. Peki sen burada bir iddiaya kalktın. Hakiki mümin olarak sabaha çıktım dedin. O zaman senin imanının hakikati nedir? Sen bu davayı nasıl ispat edeceksin? Dava delilsiz olmaz. Gerçek manada müminim demek lafla olmaz. Bunun bir hakikati olur. Bunu söyle bakalım. Kainatın Efendisi'ne karşı sallallahu aleyhi ve sellem. Ne sadık insanlar, ne samimi insanlar, ne açık yürekli insanlar. Bunları tabii konuşabiliyorlar. Böyle açık açık efendim. Kainatın Efendisi soruyor. Yani onun karşısında cevap vermek. Herkes her şeyi ondan öğreniyor. Ama tabii bu sahabe-i kirama da çok ilhamlar geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme imanları bereketiyle onlar tabii melekleri gördüler. Vahyinin işine şahit oldular. Allah-u Teala'yı gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cemalini gördüler. Tabii onların imanıyla da bizim imanımız bir olmaz. Onlar üstün bir vasfa sahiptirler. Onun için Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem لَوَنْ فَكَا حَدُكُمْ مِثْلَ الْحُدِنْ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ حَدِينَ وَلَا نُصِيفُ. Sizin biriniz benim eshabımın, yani sahabe olmayanlar, benim eshabımın bir ölçek buğday, yarım ölçek Allah yoluna verdiğine karşılık Uhud dağı kadar altınınız olsa da verseniz onların ne bir ölçeğine ulaşabilirsiniz ne de yarım ölçeğine ulaşabilirsiniz. Çünkü burada verilenin miktarı değil, verenin kalitesi, verenin itikadı önemlidir. Yani burada ağırlığı, tonajı, mizandaki kıymeti ve değeri ne getiriyor? İhlas getiriyor. İhlasla bir kuruş veren, ihlassız bin kuruş verenden eftal oluyor. Tabi bu zamandaki bir insan da ihlasla bir infak yapamaz mı? Yapar. Yapar ama sahabe-i kiram kadar ihlaslı olamayacağından burada ihlas ölçüldüğü zaman da sizin birinizin Uhud dağı altın olsa da efendim Uhud dağı kadar altın infakı olsa benim hesabımın bir ölçeğine değil yarım ölçeğine bile ulaşamaz buyurduğu zatlar bunlar. Bu mübarek insanlardan birisi Hazreti Harise. Senin imanın gerçeği nedir? Sorusuna ne cevap veriyor? Diyor ya Resulallah, ben bu sabah kalktığımda kendimi kontrol ettim. Durumuma baktım, halime baktım, itikadıma baktım, görüşüme baktım. Kendimi nasıl buldum biliyor musun? Evet. Kendimi dünyadan soğuk buldum. Nasıl ki istiva indi hacaru ve zeba. Önümde bir altın efendim koca bir altın dal olsa, bir de yanında o miktarda bir taş olsa, bu altındır diye ona itibar etmiyorum. Ha altın ha taş bana göre denk geliyor. Ondan sonra ken yanzuru ila arşi rabbi bariza. Sanki Rabbimin arşını gözümle açıkça görüyorum. Yani yakini imanı tarif ediyor. gözle görür gibi inanma meselesi. Ve bil ahireti yuqinun. Onlar ahirete kesin inanırlar. Gözle görür gibi inanırlar. Ondan sonra neyi tarif ediyor? Efendim, Hazreti Ali Efendimizin levküşifel gata ümezdettü yakinen. Benim şimdi gözümden pencere açılsa, perde kaldırılsa, cenneti cehennemi şimdi gözümle görsem ki, gözümün önünde cennet ehli nimetleniyor, cehennem ehli yanıyor, zerre kadar imanım artmaz buyuruyor. Çünkü neden? Benim imanımda artma payı kalmamış. Öyle bir kuvvetli dereceye gelmiş ki, görmek bir şey değiştirmeyecek hale gelmiştir. Buna yakini deniyor. Bu görmekten de ileri geçen bir derece. Sanki Rabbimin arşını açıkça görüyor gibiyim. Cennet ehlini görüyorum. Birbirleriyle ziyaretleşiyorlar. Hal hatır soruyorlar, hoş sohbetler yapıyorlar. Cennette hiç fuzuli laf yok. Bu dünya ne kadar boş konuşmak var. Bu, ne kadar yorucu sözler, ne kadar üzücü sözler, ne kadar fuzuli. Ahirette, cennette sonsuz hayat var. Dünyada 50-60 sene hayat ya var ya yok, o da belli değil. Çoğu fuzuli geçiyor. Ahiret sonsuz hayat, bir tane fuzulilik yok. Her şey yerli yerince ve efendim faydalı. Cennet elini görüyorum, ziyaret ediyorlar. Cehennem elini görüyorum. Bağırıyorlar, feryat ediyorlar, ağlıyorlar, inliyorlar. Böylece tarifler yapınca kainat efendisi ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Esabte felzem. Ey Harise, sen gerçek manada imana kavuşmuşsun. Öyleyse bu halini muhafaza et. Devam et buna. Şimdi neyi demek istiyoruz? İman, ben inandım demekle hakikate ulaştırılmaz. Bunun bir ispatı ister. Bu dava delilsiz olmaz. İşte demin okuduğum hadis-i şerifte kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bunu ispat hususunda büyük bir delil getirmiştir. Ortaya koymuştur. Sizin birinize ben baksın, bana karşı sevgisine baksın. Ben ona kimden ileriyim? Malından ileriyim. Efendim, tamam, yetmez. Ana babasından öndeyim, yetmez. Çoluk çocuğundan öndeyim, yetmez. Bütün insanlardan ilerideyim, yetmez. Canından da ilerideysem imanı tamamdır. Şimdi bunlar neyle ölçülecek yani? Bunun kıstası nedir? Şimdi bizim gibi insanlar hemen ne yaparlar? Anam babam sana feda olsun. Ya Resulallah sana kurban olayım. Biz böyle kuru kuruya kurban olmaya çok alışmışızdır böyle. Ha kurbanın olayım, Allah'ına kurban olayım falan. Lafa geldi mi? Laf çok. İcraata geldi mi? Şıt yok. Efendim Allah'a kurban olayım. Ya Allah'a kurban olma. Allah senin boğazının kesilmesini istemiyor ki. Canın kalsın, malın kalsın. E ne olacak? Kalk sabah namazı kıl. E işte o çok zor oluyor ya. Tam şimdi saat 5'te ben nasıl kalkacağım 5'te 5.30'da ya. Daha zaten 2'de uyumuşuz. Film yeni bitmiş ya. Ben bu saatte yeni dalmışım gitmiş. Nasıl kalkacağım? E şimdi sen nasıl kurban oluyorsun? Niye kurban oluyorsun? İşte ben peygamberime kurban olayım. Ben peygamberimi çok seviyorum. Ya tamam da bu kurban olmak lafla olmaz. Sana diyor ki men ahya sünneti ba'de memati feke ennema ahyani ve men ahyani fekad ehabbeni ve men ehabbeni kâne me'i fil cenne. Benim ölümümden sonra, ben vefat ettikten sonra ölmüş bir sünnetimi dirilten sanki beni diriltmiş gibidir. Şimdi Resulullah vefat etmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhaniyeti aramızdadır ama ruhaniyetiyle dolaşıyor. Hepimize şahittir. Şahitliği devam ediyor. Bak benim ölümümden sonra sünnetimi dirilten beni diriltmiş gibidir. Bu sünnet şimdi 4000'i aşkın sünnet var. Her şeyin sünneti var. Haccın sünneti ayrı, zekatın sünneti var, namazın sünneti var, abdestin sünneti var, gusül, her işte sünnetler var. Evlenmenin sünneti var, boşanmanın sünneti var. Her işin sünneti var yani. Bunun tersi bidat oluyor. Muhittin Arabi Hazretleri buyurduğu üzere. 4000 sünneti senin yenin, hepsiyle amel ettim diyor. Ancak bir sünnetle amel edemedim, o da nedir? Resulullah Efendimiz'in kızı vardı, damat aldı. Benim kızım olmadığı için damat alamadım diyor. Yani adet kabilinden olan ve kendi elinde olmayan şeyleri bile mübarek insan sorun yapmış ve bu noktaya kadar hassasiyet göstermiş. Şimdi İmam Malikler veya büyük alimlerden rivayet edildiği üzere karpuz yerken millet karpuz kesmiş yiyor, bismillah, elhamdülillah, ne var yani karpuz yemekte? Ama diyor ki sünnettir, Resulullah Efendimiz de yemiştir, sevmiştir ama şimdi nasıl kesmişti, dilim şekli nasıldı, neresinden yiyordu, nasıl yiyordu? Ben bunu bilmediğim için diyor, hani onun yaptığına uymayarak bir şey yapmayayım diye ben bunu yememeyi tercih ediyorum. E şimdi bu ince bir noktadır. Seni beni pek alakadar etmiyor. Sana ver karpuzu, butu, eti. Sen sağından solundan neresine olursa sünnettir, farzdır aradığın yok. Ama o zatlar o kadar hassastırlar ki ben şimdi bu Efendimiz'i sevdiğini yediğini biliyorum ama nasıl yediğini bilmediğimden sünnete uymayarak bir hareket yapmayayım. Gerçi bu artık adet kabilinden sayılabilir. Sünnet o noktada sünnet de Efendimiz'in emrettiği bir sünnet kabilinden bile değildir ama sevgi o kadar acayip artıyor ki bu sevgi artık adetleri de efendim ibadet yerine koyduruyor, gösteriyor. Nasıl ki biz en büyük ibadetleri bile hafife alıyoruz. Onlar da en büyük... En ufak bir adeti bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaptı acaba? Önemsiyor. Çünkü bu sevgi bunu gerektiriyor. Sevgi lafla olmaz. Şimdi ölümümün ardından sünnetimi yaşatan beni yaşatmış olur. Ve men ehyani fekad habbeni. Beni yaşatan beni sevmiş olur. Bu ne demek? Beni sevdiğini ispat etmiş olur. Herkes ben peygamberi çok seviyorum der ama delilsiz dava batıl olur. Her kim benim ölmüş sünnetimi diriltirse işte o beni sevdiğinde sadık olur. Ve men habbeni kâne me'iye fil cenneh. Beni seven, yani gerçek anlamda seven, yani sünnetimi, ölmüş sünnetlerimi canlandırarak bunu ispat eden kişi de cennette bana komşu olur. Bak zincirleme gidiyor, nereden nereye varıyor. Dolayısıyla şimdi senin efendim annene babana bağlılığın seni Allah'ın dininden, peygamberin sünnetinden ayırıyorsa burada anan baban peygamberin önüne geçmiş oluyor. Sevgin geçersizdir. Sahabe-i kiram öyle mi yaptı? Bir tanesinin annesi çıktı, ne dedi? Dedi ki oğlum dedi, sen ona iman ettin madem dedi. Bizim putlarımızı, ilahlarımızı bıraktın. Beni de rezil ettin. Efendim Mekke müşrikleri arasında. Öyleyse ne yapacağım biliyor musun? Bundan sonra açlık grevine giriyorum. Yemeyeceğim, içmeyeceğim. Gölgelenmeyeceğim. Mekke'nin güneşinde 50 derece, 60 derece yaz mevsiminde çıkacağım, güneşte duracağım. Ondan sonra aç, susuz, perişan bütün millet duyacak. Buna ne olmuş soracak. Ve herkese diyeceğim ki bu çocuğumun yüzünden efendim ben böyle yapıyorum. Ya bu Muhammed'e imandan sallallahu aleyhi ve sellem vazgeçecek ya da ben böyle telef olacağım, kendimi helak edeceğim. Bu rezillik de sana yetecek, ben ölsem de kalsam da efendim annesinin katili olarak seni damgalatacağım dedi. Bu zat büyük sahabelerdendir. Ne yaptı? Dedi anneciğim yemeğini ben vereyim, ağzına efendim suyunu getireyim, ayağına taşıyayım, sırtımda seni taşıyayım. Sen benim annemsin. Şirk üzere de olsan efendim sizin hakkınız bakidir. Bizi doğurdunuz, doğmamıza sebep olduğunuz için bu hak kalıcı bir haktır. Ama sen bana peygamberimden daha sevgili gelemezsin. Daha ileri geçemezsin. Öyleyse 1000 tane canın olsa gözümün önünde birer birer çıksa vallahi seni Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tercih etmeyeceğim. Ha. Annesi baktı ki bu samimidir. Bizi de böyle boşuna öleceğiz. Fuzuli'ye gidiyoruz. Dedi ki getirin yemeği de bari. Ben açlıktan ölmeyeyim. Çünkü annesi davasında samimi değil. Sahtekar. Şirk batıldır. Batılda hakikat olmaz. Ama bu zat samimidir. Sevgisinde, muhabbetinde, imanında. Onun için kendi canını da verebilir. Değil annesinin canını. İşte sevgi ispat istiyor. Hazreti Hubeyb Dar ağacında sallandırılırken Tenim denen yerde, Ümre Mescidi'nin olduğu yerde şimdi müşriklerin eline geçtiğinde o büyük sahabi Allah rızası için canını satanlar استعذ بالله من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. Benim öyle kullarım var ki Allah'ın rızasını aramak uğrunda, kazanma yolunda canını satar, Allah buyuruyor. Canını satar. Malını değil, canını satar. Hazreti Hubeyb'den bahsediyor. İşte bu zat dar ağacına çekildiğinde dedi ki müşriklerden biri aşağıdan laf attı idamından önce. Ya dedi Muhammed'in uğrunda sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi o sallallahu aleyhi ve sellem demedi. Biz diyoruz ismi şerifi anıldığında. Sen dedi bak bugün idam ediliyorsun. En kıymetli varlığın canından ediliyorsun. Ama o şimdi dedi Medine'de rahat rahat oturuyor. Hurmaların gölgeliğinde serin sular içiyor. Ama dedi sen de pişmansın biliyoruz. Onun peşine gittin. Şimdi burada kendini hayatından ettin. Biz anladık şimdi ama sen yapacağınla kaldın. Onun için cezanı çekeceksin. Şimdi ama itiraf etsen iyi olur. İsterdin değil mi şimdi senin yerinde burada Muhammed olsa da sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de Medine'de istirahat edip çoluk çocuğunun yanında olsan. Çok isterdin ama tabii artık çok geç. Dediğinde Hazreti Hubeyb dar ağacından büyük bir hiddetle verdiği cevaba bak. Vallahi ben burada kaç defa asılmayı tercih ederim de değil Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem burada benim yerimde olmasını, orada durduğu yerde Medine'de ayağına diken batacağına ben burada idam olmayı göze alırım diyor. Sırf ona mukayese ediyor. Durduğu yerde ayağına diken batacağına ben ölürüm diyor. İşte sevgi bu. Bu zatlar sünnete nasıl titizlikle efendim sahip çıktılar? Nasıl onun yolunu yaşattılar, dinini yaşattılar? Onun yolunda, uğrunda, onun dininin yaşanması ve yayılması hususunda ne gayretler gösterdiler? Sahabe-i kiramda yağcılık yoktu. Dilden beyan yoktu. Nifak yoktu. Sahabe döneminde münafık vardı. Ama sahabenin arasında münafık yoktu. Çünkü münafık kafirden beter olduğu için o sahabeden sayılmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görse de ben inandım dese de o sahabeden sayılmaz. O dönemde münafık vardı ama sahabe arasında münafık yoktu. Yani ne demek iki yüzlü yoktu. Hepsi sözünün eriydi. İşte Hazreti Ömer radıyallahu teala anh'tan örnek anlatıyoruz. Kainatın efendisinin sizin biriniz beni canından çok sevmedikçe imanı tamam olmaz beyanını duyduğu zaman ne buyurdu Hazreti Ömer radıyallahu anh? Vallahi ya Resulallah, le ente ehabbu ileyye min kulli şey illa min nefsi. Ey Allah'ın peygamberi, Allah'a yemin ederim ki sen bana her şeyden daha sevgilisin. Ama nasıl? Anam babam dahil, karım kocam dahil, oğlum kızım dahil, efendim malım mülküm dahil, hepsini katarım. Ancak ne yalan konuşayım, henüz şu anda canımdan daha fazla seni sevemedim diyor. Şimdi yağcılıkla olsa, ikiyüzlülükle olsa, lafa gelse bizim hepimiz hiç Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şimdi görmüş olsak, ziyaret nasip olsa bir tanemiz bu lafı demeyiz. Çünkü bizde sahtekarlık var. Biz ne deriz? Canımdan çok seviyorum seni ya Resulallah falan. Atlamalar böyle eline ayağına sarılmalar, bir hareketler cezbeye gelmiş gibi bağırmalar, numaralar falan bizde çok olur böyle haller. Çünkü samimiyet yok bizde. Hazreti Ömer açıktan gidiyor diyor ki seni her şeyden çok sevebildim ama henüz canımdan çok sevemedim. Ne olacak diyor. O kendisini sorguluyor. Yani onun derdi o andaki gösteriş değil. Yani benim imanım hala kemal bulmamış. Yani ben bunu nasıl düzelteceğim? Bunun üzerine Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem demiyor ki yok Ömer sen beni canından çok seversin. Evham etme, kafanı takma, mevzuyu büyütme demiyor. Sen yanlış anladın, ben onu demek istemedim buyurmuyor. Ya ne diyor? Ya Ömer, len yu'mine hadukum. Sizin birinizin imanı asla kemal bulamaz. Hatta ekune ileyhi ehabbe ilimniz. Ben ona canından sevgili gelmedikçe. Yani senin şu anda imanın kemale ermemiş deyince Ömer radıyallahu anh bir titriyor. Bir ürperiyor, tüyleri diken diken oluyor. Ben nasıl hala kamil bir imana ulaşamamışım diye. O anda ona bir hal geliyor. Ya Resulallah, vallahi le entel an ehabbü ileyye min nefsi. İşte şu anda bana öyle bir hal hasıl oldu. Demin bunu söyleseydim yalancı olurdum. Ama şimdi o hali kesbettim, kazandım. Onun için ilan ediyorum, seni şahit ediyorum. Şimdi canımdan da sevgilisin. Deyince el an ya Ömer. İşte şu anda imanın kemal buldu diyor. İşte bunlar dakika meseleleri, an meseleleri, hal meseleleri. Yani bu böyle klişe halinde ben kalu beladan beri Müslümanım, kendimi bildim bileli namaz kılarım lan değil bu iş. Hazreti Ömer namaz kılmıyor muydu o zamana kadar? Hazreti Ömer radıyallahu anh o zamana kadar Resulullah'ı sevmiyor muydu? Ama bir nokta geliyor, o makama gelmeden Resulullah bile diyor ki ona hala imanın tamam değil. O da o makama gelmeden o iddia yapmıyor çünkü yalan konuşmadığı için. Yalana alışmadığı için o iddiayı ne zaman yapıyor? O hali kazanınca diyor ki şimdi canımdan daha sevgilisin. Onu dediği zaman ne demektir biliyor musun? İşte o zaman hadi yat bakalım keseceğim seni dese İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesi gibi yatırsa, bıçağa dayasa, vallahi lezzet alır. Ama o makamdan evvel bunu iddia etse, böyle bir imtihanı Allah tabi etse, ne yapabilir? Ağırlanabilir. Onun için nasıl iddia edecek? Laflan değil ki bu. Tamam, Rabbimiz tabii ki bizi efendim imtihan etmiyor. Ama bazı imtihanlar ediyor, ama kolay imtihanlar ediyor. Daha bir namaz imtihanını kazanamıyoruz. Efendim, haramlardan sakınma imtihanı kazanamıyoruz. Zekatı taslaman veren imtihanı kazanamıyoruz. Namahremden sakınma imtihanı kazanamıyoruz. Efendim, herkes kendine göre bir imtihanları vardır kazanamadığı. Müptela olduğu günahları vardır, zaman zaman onlara düşer tazeler. Şimdi biz bu durumda ben seni canımdan çok seviyorum denilse bize hadi canından geç bizim uğrumuzda bakalım. Ne yapacağız? Sağımıza bakacağız, solumuza bakacağız. Duyan oldu mu, gören oldu mu, nasıl sıvışacağız, nereden kaçacağız? Ondan sonra ya seni kurban diyeyim de size benim abim var benden büyük, ondan başlasak nasıl olur falan. Kıvırma payımız çok. Onun için koca Hazreti Ömer radıyallahu anh bizim önümüzde en büyük delil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yakını. Levkâne ba'di nebiyyün lekâne Ömer. Benden sonra peygamber gelecek olsa o gelen peygamber Ömer olurdu diyor. İnnel hak yantıku alâ lisâni Ömer. Allah Ömer'in diliyle konuşur buyuruyor. Radıyallahu anh. Çünkü o haktan hiç ayrılmamış. Mâ terakel hakku li Ömer'e min sadîk. Doğruyu konuşmak Ömer'e dost bırakmadı buyuruyor. Dostsuz kalmış. Çünkü hep doğruyu konuşmuş. Onun için de burada da doğruyu konuşuyor. Ne buyuruyor? Diyor ki ben seni canımdan ileri geçiremedim. Şimdi Hazreti Ömer'in geldiği o noktaya acaba biz gelebildik mi? Biz daha hanımdan ileri geçirebildik mi? Canımı bıraktık, hanımdan ileri geçirebildik mi? Anadan babadan ileri geçti mi? Çoluk çocuktan öne geçti mi bizde? Nerede bizde? Biz daha vazifeye elif demedik. Bu sevgi ispat ister. Bu sevginin kemal bulması lazım. Ya Allah ve Resulü her şeyden çok sevilmesi lazım. Yoksa imanın tadı zor. Her şeyin tadı var, imanın da tadı var. Tattık mı imanın tadını? Baktık mı lezzetine? Ya hadis-i şerifte öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte her derste bu kadar hadis-i şerif okuyoruz. Bunların her biri bizim canımız. Kainatın efendisinin, sevgilimizin sözleri. Bunları nasıl dinlemeli? Ey gidip onların dizileri var, filmleri var, maçları var, oyunları var, yarışmaları var. Canımdan çok seviyorum dedikleri Allah ve peygamberden bahsedilen şu saatte yarım saatini, bir saatini peygamberinin hakkındaki konuşmaya, dinlemeye vakit bile ayırmıyor. Bu neyle ispat edecek ki? Efendim ben peygamberi canımdan çok seviyorum. Adam dizisiyle, filmiyle, maçıyla bir efendim ilgi alanına giren bir seyredeceği efendim programla çatışsa, Allah ve Resulünün şu kadar ayet ve hadislerinin zikredildiği şu dersleri geri bırakıyor da efendim onlara yöneliyor. Vah gidi vah. Ne zor zamandayız, ne garip zamandayız. Bak burada kaç tane hadis-i şerif okuduk. Bu hadis-i şeriflerin hepsi kainatın efendisinden bize kadar ulaşmış hadis-i şeriflerdir. Bunlar bizim canımızın canıdır, ruhumuzun ruhudur. İmanımız bunlarla tazeleniyor, kuvvet buluyor. Bunları dinlemeden, bunları okumadan paslanırız, köreliriz. Kainatın efendisine karşı sevgimiz azalır. Tanımadığın şeyi nasıl seveceksin? Bir insan tanımadan bir şeyi nasıl sevebilir? Peygamberin hakkında ne malumatın var? Siyerinden ne haberin var? Kainatın efendisinin, efendim sallallahu aleyhi ve sellem, gece hayatı, gündüz hayatı, efendim doğumundan vefatına kadar bizim için yaptıkları, çektikleri, yani bizim ahiretimizin, kazanmamızın tek çaresi ona bağlılık olduğu, onun bizim için bu kadar çileler çektiği vesaire. Bu hususlarda ne kadar bilgin var, ne kadar malumatın var? Konuş desem şimdi sana, bu hususta kaç dakika konuşabilirsin? Bir futbolcudan, bir artisten, bir sanatçıdan sorsam sana 5-10 dakika nutuk atarsın bana. Peygamberinden haber sorsam sana ne anlatabilirsin? Annelerimizi bile tanımıyorsun. Kaç tane eşi var, kaç annemiz var? Şefaat isteyeceğiz. Yüzümüz yok, adını bilmiyorsun. Annenin adını bilmemek kadar ayıp bir şey var mı ya? Biz bunlara değer vermediğimizden ileri geliyor. Niye değer verdiğimiz şeyler tıkır tıkır tıkır kafamızda, ağzımızda? Değer vermediğimiz şeyler böyle kenarda. Ara sıra lazım olur. Efendim, din böyle kenara atılacak bir şey değil. İman bize lazım. Ahirete bizden bir tek iman gidecek. Orada da iman ne iş görecek? İşte ebedi cenneti kazandıracak. Ebedi cennet ne demek biliyor musun? Ha, ben sana anladığın dilden anlatayım. Sen paranın ne işe yaradığını biliyor musun? Paran varsa ekmek alıyor musun? Araba alıyor musun? Ev alıyor musun? Evlenebiliyor musun? İstediğin yere gidebiliyor musun? İstediğin yere gelebiliyor musun? Paranın önemini biliyor musun sen? Küllü şeyin yetevekkafı ile elmangır demiş adam. Dünyada her şey paraya bağlı. İşte ahirette de her şey imana bağlı. Ne demek gidiyorsun ahirete? O imanın varsa sana ne vermişler? Limitsiz kart vermişler. Ne demek? Her şey senin. İmanın yoksa ebedi cehennem. Hiçbir yudum su yok sana. Şimdi sen dünyada nasıl dünya menfaatlerini temin için, dünyada rahat bir hayat sürmek için efendim ne kadar çalışıyorsun? 40 sene çalışıyorsun emekli olacağım diye. 60 senede para biriktiriyorsun, çalışıyorsun, çabalıyorsun, yemiyorsun, içmiyorsun, bir ev alacağım diye ev alıyorsun, eve girmeden mezara giriyorsun. Yani 50-60 senelik bir hayat için bu kadar mesai, gece nöbetleri, bilmem neleri, efendim gözler gitti, eller gitti, çalış, çalış, çalış, tamam çalış. Ama sen bu hayatın geçimine inanıyorsun, menfaatine inanıyorsun, zararından sakınıyorsun. Peki sonsuz bir hayat var, sen buna nasıl inanıyorsun da bunun efendim kazancını, karını temin edecek vesileye başvurmuyorsun? Bu iman, bu iman bir anahtar iman. O zaman nasıl bakmak lazım buna? Bu lafla olacak iş değil. Selâzüm men künne fîhî ve cedde halâvetel iman. Üç şey kimde varsa diyor, imanın tadını bulur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Üç şey. Birinci şartan yekûnellâhu ve rasûlü habbeyle immâ sivâm. Allah'ı ne kadar sevecek? Allah'ın dışındaki her şeyden fazla. Peygamberi ne kadar sevecek? Peygamberin dışındaki her şeyden fazla. Bir defa bu birinci şart. Tabii ki bu birinci şart lafta bizde geçerli. Bir insan şimdi ben anamı Allah'tan çok seviyorum demez. Dese gavur olur zaten. Tabii de gavur olmak istemez yani. Öyle alenen de gavur olmayı kimse ilan etmez. Bir kimse ben karımı peygamberden çok seviyorum demez yani. Hiçbir Müslümanın diyeceği bir laf değildir. Ama icraata geldi mi, neticeye geldi mi bu aranır. İspat isteniyor bak. Allah peygamberi her şeyden çok sevecek. Tamam biz bunun lafındayız. Biz bunun sözündeyiz. Biz her şeyden çok seviyoruz. Burada doğruyuz. Ama ispatta noksanız. Eksiyiz. Çünkü neden? Bir mesele geliyor. Allah şöyle emrediyor. Resulü böyle istiyor. Ama senin hanımın başka türlü istiyor. Sen işte onların istediğini mi yapıyorsun? Hanımın istediğini mi yapıyorsun? Hadi bakalım şimdi. Bu arada tercih noktası geldi. Sevginin tezahürü nerede çıkacak? Çocuğun bir şey istiyor, Allah başka bir şey istiyor. Sen Allah'ın buyurduğunu mu yapıyorsun? Çocuğun isteğini bir yerine getiriyorsun. Ne olacak şimdi? Canını hiç sorma zaten. Canın hepten hanımı da geçti, çocuğu da geçti. Bir canımız var, bir canımız. Öyle şeyler istiyor. Allah ne istiyorsa onu tersini istiyor. Peygamber ne istiyorsa onu tersini istiyor. Kötülüğü emreden bir nefsi emmaremiz var. İçimizde, ortamızda duruyor. Bu bir imtihan. Şimdi sen orada canın istediğini mi tercih ediyorsun, Allah peygamberin istediğini mi tercih ediyorsun? Yoksa Allah ve Resulüne karşı sevgi nasıl gösterilecek? Men yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillahi teala. Sevdiğini ancak Allah için sevecek. Bir insan, bir insanı seviyorum. Niçin sevecek? Allah için sevecek. Allah için sevdiğin zaman bunun farkı var. Bir de nefsin için sevdiğin zaman bunun da farkı var. Bu nerede çıkar? Mesela Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah'ı sevmesiyle bir münafığın Resulullah'ı sevmesi arasında, seviyor görünmesi arasında fark var. Nerede çıkar? Bir mesele Hazreti Ömer radıyallahu anh diyelim biriyle efendim bir ticari noktada arazi meselesinde mahkeme oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktılar. Efendimiz buyursa ki ya Ömer sen haksızsın felanca haklı dese. Ömer radıyallahu anh ki Resulullah canından çok sevdiğini söylüyor. Efendim bu zat bundan hiç ağırlanır mı? Asla. Zerre kadar kalbinde Allah Allah Resulullah da niye böyle yaptı bana diye düşünür mü? Asla. Ama o münafık ne yaptı? O da ben de Müslümanım diyor. Ben de diyor be efendim imanlıyım diyor. Ama bir Yahudi ile arasında dava olduğu zaman Yahudi biliyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rüşvet almaz, rüşvet yemez. Yahudi diyor ki Muhammed'e gidelim çünkü haklı olduğunu biliyor. Bizim Müslüman geçiren ne diyor? Kâb-ı İbn-i Eşref'e gidelim diyor. Yani Yahudilerin hahamına. Çünkü neden biliyor ki Kâb-ı İbn-i Eşref'e bir hediye götürürüm. O Yahudinin lehine değil benim lehime şey verir. Çünkü o Yahudi'ye Mahudi'ye bakmaz. Yahudi Yahudi'ye Mahudi'ye bakmaz. Kendi çıkarına bakar. Bunun üzerine geliyor kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi'yi de dinliyor. Müslüman'ı da dinliyor. Bakıyor ki Müslüman haksızdır. Yahudi haklıdır. Ne buyuruyor? Yahudi'ye sen haklısın diyor. Bu Müslümanım diyen seni ben her şeyden çok seviyorum diyen insan ne yapıyor? Gocunuyor. Niye beni haksız çıkarttı diyor. İşte eğer peygamberi Allah için sevseydi, peygamber ona Allah için doğruyu söylediği zamanda ona kızar mıydı? Hükmüne efendim karşı gelir miydi ya? Onun üzerine ne yapıyor? Çıkarken eceli gelmiş. Diyor ki, ya ben bu işte bir şey anlamadım. Bir de Ömer'e soralım diyor. Eceli gelmiş. Hadi girelim diyorlar. Hazreti Ömer'in evine kapı çalıyorlar, izin istiyorlar, giriyorlar. Yahudi diyor ki, böyle böyle. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim lehime hüküm verdi ama bu razı gelmedi. Bir de Ömer'e soralım diye sana geldik. Ha öyle mi diyor? Bu Müslüman'a da soruyor. Öyle mi oldu diyor. Bunun dediği doğru mu diyor. Evet öyle oldu diyor. O zaman durun diyor. Gidiyor içeriden kılıcı kınından çıkarıp getiriyor. Hiç ne hesap kitabı hiçbir şey sormadan Müslüman'ın o Müslüman'ım diyen münafığın boynunu vuruyor. Resulullah'ın hükmüne razı gelmeyene ben böyle hüküm veririm. İşte o zaman Cibril Emin geliyor ya Resulallah. Allah Ömer'e Faruk adını taktı. Hakla batılın arasında ayırdığı için. Şimdi sevdiğini ancak kim için seveceksin diyor? Allah için. Allah için sevdiğin zaman o kişi Allah adına doğru yapıyorsa, sana karşı doğru hüküm veriyorsa, seninle ilgili doğru konuşuyorsa, yanlış yapmıyorsa, o senin canının isteğine uymuyorsa da, hoşuna gitmiyorsa da, madem Allah için seviyorsun, o zaman ona hiç kızamazsın. Ama nefsin için seviyorsun. Sen Allah için seviyorum desen de o işe nefis karıştıysa işine geldiği kadar onu seviyorsun. İşine gelmediği bir şey söylediği zaman söylediği doğru da olsa hemen o adamdan soğuyorsun. Çünkü sen ancak nefsini seviyorsun. Nefsine uyanı seviyorsun, uymayanı atıyorsun. Onun için İmam Rabbani Kudsesuru buyurur mektubatında. Bir insan hanımını sevse kendisi için seviyor. Çocuğunu sevse kendisi için seviyor. Mesela anasını babasını sevse kendisi için seviyor. Bu ilginç geliyor. Hadi hanımını biraz anlıyorsun. Ama anamı babamı çocuğumu ben niye kendim için seveyim? Ben onları onlar için seviyorum. Hayır kendin için. Buna misal veriyor. Neden? Peki anan baban seni kızdıracak bir iş yapsa ne olur diyor. Çocuğun seni kızdıracak bir iş yapsa ne olur diyor. Ha. Şimdi çocuk ne yapıyor? Babasının efendim halılarını satıyor, evini satıyor. Babasına dayak atıyor, anasına şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bu çocuğu anası babası sever mi? Sevmez. Demek ki sen çoluğun çocuğun anan baban sana yaradığı sürece seviyorsun. Zarar verdiği noktada kızıyorsun. İşte buradan meseleyi fark ediyorsun, ayırıyorsun. Yani Allah için sevmek ne anlama geliyor? Sevdiğini ancak Allah için sevecek. Menfaat için sevmeyecek, ondan istifade ederim diye sevmeyecek, işim düşer diye sevmeyecek. Ya Allah için. Müslüman kardeşim veyahut da neyse anam babam çocuğum herkesin hukuku var. Ve en yekrah en yaude fil kufri kema yekrah en yuzefe finnar. Üçüncü şart. Üç şartı bulunduran içinde barındıran imanın tadını bulur buyuruluyor. Üçüncü şart neymiş? İmandan sonra kafirliğe dönmeyi göz bakarak diri diri ateşe atılmak gibi kerih görmeli. Yani ne demek? Şimdi bizden birisini götürseler. Ateş kızmış pota. Uzağına kaç metreden yanaşılmıyor. İçine atsan adamı da dibini bulmadan suya çevirir ya. Öyle kuvvetli ateş. Bu ateşe sen yaklaştırılıyorsun göz bakarak canlı canlı diri diri atılacaksın. Nasıl geri kaçarsın? Ayaklarını nasıl geri sürtersin? Seni zorla isteler sen nasıl feryat edersin? Nasıl istemezsin o ateşe atılmayı? İşte şu imanımıza kavuştuk ya elhamdülillah. Allah muhafaza buyursun. Bu imandan sonra kafirliğe dönmeyi Allah muhafaza buyursun. Efendim, nasıl istemeyeceksin? İşte o ateşe göz bakarak atılmak gibi istemeyeceksin. İşte iman budur. Ama şimdi nerede? 100 dolara imanı satanlar, 200 euroya, 50 euroya dinini değiştirenler, kiliselere gidenler, papazlara soranlar, efendim ne basit işlerde ne numaralar yapanlar. Papalara mektup yazanlar, yok siz beni kurtarın, ben sizden medet bekliyorum, ben size inandım diye. Neresi Müslüman bunlar? Neresi Müslüman? Şimdi hakikaten bunlar ince meseleler. Bu ağza alınacak işler değil ama imanın önemini bilmeyenler konuşur. Kadın diyor ki mesela ben kızımı evlendirirken ne yapacağım işte çalgı, cengi, erkek kadın karışık şöyle bir düğün yapacağım. Ya hanım kardeşim sen örtülü bir insansın. Hatta çarşaflısın. Görüyor musun şimdi işi? Evet. Sen şuurlu bir Müslüman olman lazım ya. E ne yapman lazım? Ya bak burada helal var, haram var. Böyle kadın erkek karışık, çalgı, çengi falan bunlar helal değil. Benim diyor bir kızım var. Ben bunun mürüvvetini göreceğim. Evet. Gavur olmama da mal olsa bunu yapacağım diyor. Şimdi buraya da bir örnek veriyorum size. Bu yaşanmış bir hadise. Üstadımız Hazretlerinden dinlemişiz bunu. Burada ne örnek veriyorum? İslam bu kadar ucuz mu ki? İman bu kadar değersiz mi ki? kızının düğününde göbek atmak için, eğlenmek için veyahut da kadın erkek karışık bir merasim yapma meselesinde hemen imanla karşı karşıya getirip de gavur olmama da mal olsa. Bunu nasıl dersin ya? Göz bakarak ateşe girmeyi göze alıyor musun, almıyorsun? Musun? Gavur olmayı nasıl göze alıyorsun? Demek ki iman senin için çok önemsiz bir şey ki. Kaybetsem ne olur? Kazansam ne kar? Kaybetsem ne zarar? Yazık olur. Bu iman bize lütfedildi. Bu kadar dünyada insan var. Bizden akıllıları var, bizden güzelleri var, bizden şöhretleri var, bizden zenginleri var. Bunlara iman nasip olmadı da bize Allah seçti. Hüvecde vakum, o sizi seçti Allah buyuruyor. Bu imanın bize nasip etti. Bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet olma şerefini bize bahşetti ya. 12 bin peygamber müracaat etti ya Rabbi. Bizi peygamber edeceğine Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ümmet etseydin dediler. Peygamberlerin bile imrendiği, kıskandığı bir makamda bulunuyoruz. Bu hususta dilekçe vermedik. Mektup yazmadık, kuyruğa girmedik, sıraya girmedik. Allah bizi seçti, bu peygamberi ümmet etti. Bak ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın duası kabul olduğundan 12 bin peygamber arasından ona nasip olacak. O zaten henüz ölmedi, göklerdedir. Daha dünyaya indikten sonra ölecek. İsa Aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e ümmet olma şerefine bu vesileyle erecek. Peygamberlik şerefi kendisinde ayrıyetten bulunuyor. Ama bir de buraya ümmet olma şerefi var. Bu kadar lütuflar, nimetlere mazhar bulunuyoruz. Hazreti Kur'an onunla bize geldi. Allah'ımızın emirleri, ayetleri onunla bize geldi. Şimdi biz onun yolunu neye değişebiliriz ya? Hele ki iman pazarlığa girer mi? İman söz konusu olduğunda gavur olmamadan mal olsa denir mi ya? Efendim, gavur olayım ki şöyle yapacağım. Efendim, bu laflar ne kadar basit laflar, ne ucuz laflar bu? Konuşulacak laflar mı bunlar ya? Bir insan aklından bile geçirebilir mi ya? Şu şartla gavur olurum veyahut da şöyle olursa din değişebilirim. Bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir meseledir? Adam Hristiyan kıza aşık oluyor. Kız diyor buna ki Hristiyan olursan evleniriz. Bu da Hristiyan oluyor. Bu ne iştir? Allah. İmanını veriyor. Kafirliği, Hristiyanlığı satın alıyor. Neymiş? Bir kadınla evleneceğim diye. Müslümanlardan evleneceğim mi yok? Efendim. Veyahut da evleneceklerin arasında sana bu şartı getirmeyen niceleri yok mu? Var. Sen niye gidiyorsun, kaçınıyorsun da ben Hristiyanlığı da tercih ediyorum. İşte ne yapalım, bu benim sevdiğim. Bununla evlenmem için ben Hristiyan oluyorum. İnsan keyif için efendim yok aşk muhabbet laflarıyla gidip ateşe yanar mı ya? Gel bakalım kibriti çekeyim de parmağını uzat bakayım da ya da mumun önüne getir bakalım da yanıyor mu yanmıyor mu, çekiyor musun çekmiyor musun anlayalım. Sen bu ateşin yaktığına inanmıyor musun? Ha inanmıyorsan o başka... Ama madem ki biz inanıyoruz, bunun hakikatine ermemiz lazım. Hakiki imana erişmeden ölmememiz lazım. Allah'ımız bize öyle emrediyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İslam'dan başka bir hal üzere sakın sakın ölmeyin. Huzuruma gelmeyin. İslam'dan başka bir dinle gelirseniz, yaktım çıranızı. Sonsuza kadar yanmak var, hiç azabı dinmek yok. Buna kimse dayanamaz ya, bunu kimse göze almasın ya. Bir kapalı yerde kalamıyoruz ya. Tek başına kalamıyoruz ya. Karanlıkta duramıyoruz ya. Nasıl yanacaksın cayır cayır? Hem de tüpler içerisinde. İnneha aleyhim mu'sadeh fi amedin mümeddedeh. Hümeze suresinde Rabbimiz buyuruyor. Ateşi tabak gibi üstlerine kapatacağım diyor. Öyle bağıracaklar, öyle bağıracaklar, birbirlerini rahatsız edecekler. Azabı fazla olanlar, azabı hafif olanları daha rahatsız edecekler. Öbürleri diyecekler ya Rabbi bir yandan yanıyoruz, bir yandan bunların bağırmasından daha fazla azap çekiyoruz. O zaman o fazla bağıranları tüplerin içine koyacak. Uzatılmış tüpler diyor, sütunlar, direkler diyor. Yani şimdi dünyada anladığımız anlamda konuşursak potalar, ateş potaları. Üzerine de diyor tabak gibi kapatılacak. Ya insan bari ne bileyim ateşte yanmanın haşa ve kella tabii ki dayanılacak bir tarafı olmaz ama belki üstün açık yerde yansan bir yellenir misin acaba, sağa sola bir hava mı alırsın acaba? Yani sen şimdi burada bir de tüpün içerisinde, tüpün de kapağı kapatılmış, bağır da dur. Ne sesin dışarı gider, ne kimsenin sesi sana gelir. İsbiru evlat esbiru. İster sabredin, ister sabredin. Sevâun aleykum. Hakkınızda değişecek bir şey yoktur. İkisi de eşittir. İnnemâ tüczevne mâ kuntum te'amelûn. Siz ancak yaptıklarınızın cezasını bulacaksınız. Bulmaktasınız buyuruluyor. Şimdi onun için... Ateşte yanmayı kimse göze almasın. Bu imandan başka, bu İslam'dan başka bir şekilde ölmeyi kimse göze almasın. İmanın tadını tatmak isteyenler bu üç şartı yerine getirmeye gayret etsin. Bu iman tazeleme meselesi, bu imanı kemale erdirme meselesi, bu sonsuz hayatı kurtarma meselesi, bu iki cihan saadetine erişme meselesi, geri kalan hayal evham, sen onları bir yana bırak, sen en büyük gerçek olan o Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem aşkına yapış, sevgisine sarıl, sünnetine ittiba et ve ondan bahsedilecek olan konuşmalara çok önem ver. Her işi geri bırak, benim peygamberimden anlatılması demek iman tazelemek demektir. Ben onu ne kadar tanısam o kadar imanım güçlenir. Öyleyse bunu efendim önemseyeceğiz, bunu herkese ulaştıracağız. Muhabbetiyle, sevgisiyle pür nur eylesin, kalplerimizi meşguf eylesin, kılıflasın, kaplasın, bütün sevgilere ağır bastırsın. Allah kendi sevgisinden sonra Muhammed Mustafa'dan daha fazla kimseyi sevdirmesin. Sallallahu aleyhi ve sellem imanın tadına erdirmeden canlarımızı almasın. Allah Teala Muhammed Mustafa'nın sevgisini, muhabbetini sallallahu aleyhi ve sellem bizlerin kalbinde, malımızdan, canımızdan, çoluk çocuğumuzdan, her şeyin sevgisinden ileri geçirsin ve bu hale kavuşmadan noksan imanlarla, taklit imanlarla, surete imanlarla ölmekten bizleri muhafaza eylesin. Allah imanımızı bize bağışlasın, muhafaza eylesin. Şerlerin dolduğu bu ahir zamanda, bu fitne fesat döneminde Allah Teala kendi muhabbetin ve Muhammed Mustafa'sın sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinin gün be gün artmasına vesile olacak inançlara, amellere, cemaatlere, cemiyetlere kavuşmayı bizlere müyesser eylesin. Allah sebepler yaratsın. Rabbim engelleri bertaraf eylesin. İnşallah tabii sebepler artıyor, kolaylıklar oluyor ama himmetler azalıyor. Eskiden ayaklara geziyorduk, tek tek gidiyorduk, vilayetler arası dolaşıyorduk, sohbetler yapıyorduk. İnsanlar da çok uzaklardan geliyorlardı. Hakikaten efendim kilometrelerce yollardan, 1000 kilometreden, 1500 kilometreden geliyorlardı. Çok istifade ediyorlardı. Şimdi tabii ki imkanlar arttı, herkese bir düğme kadar yakın oldu efendim. Herkes arabasında, dükkanında, evinde oturduğu yerde dinleyebiliyor ama Rabbim edebine riayet nasip eylesin. Çünkü bu işler edepsiz olmaz. Edepsiz insan mahrum olur. Ez hudacu yim tevfiki edeb bi edeb mahrum ez keş lütferab. Yani ne buyuruyor Mevlana Hazretleri? Rabbimden edebe muvaffakiyet isterim çünkü edepsiz insan Rabbinin lütfundan mahrum olur. Burada neyi kastediyorum? Tabii bu sohbetlerde, bu derslerde ciddiyet lazımdır. Dinlerken ciddi olmak lazım. Dünya kelam konuşmamak lazım. Huzur üzere oturup dinlemek lazımdır. Aksi takdirde Üstadımız Hazretleri'nin buyurduğu gibi efendim bir yandan teyip çalacak, bir yandan radyo çalacak, efendim bir yandan sohbet yapılacak, adam bir yandan çay içecek veyahut da sigara içecek, bacak bacak üstüne atmış, şakur şukur efendim şeker karıştıracak tabağı bardağı. Böyle bu ciddiyetsizlik olur. Ciddiyetsizlik ve edepsizlik hidayet getirmez, bereket getirmez. Onun için tabii ki sizler her halükarda, her tavır ve şekilde dinlemekte muhayyersiniz, serbestsiniz ama değer verdiğiniz kadar değer göreceksiniz. Biz sizi görüp izleme şansına sahip değiliz ama hepimizin Rabbi hepimizi her yerde görüp izlemektedir. Kalbimizdeki niyetleri de bilmektedir. Biz Allah ve Resulünün aşkına bu dersleri kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki derslere efendim ciddiyetle, azami bir rağbetle iştirak edelim ve birbirini bilinçlendirelim, şuurlandıralım edep üzere. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki konuşmalarda imanlarımızı kuvvetlendirme niyetiyle, imanlarımızı tazeleme niyetiyle, suretten hakikate yükseltme niyetiyle, bunlar güzel niyet yapalım, tasrihi niyatta bulunalım, niyetlerimizi düzgün yapalım, niyetsiz amel olmaz. İnnemel amal bin niyat. Ne diye dinliyorsun? Hocanın açığını arayacağım. Ara, hocanın her tarafı açık zaten. Nasreddin hocanın türbesini geçti. Her taraf açık, kapıda kilit. Efendim bakayım ne diyor. Bakayım ne diyor diye ne dinliyorsun? Ne diyeceğim yani? Ben burada Allah Resulü'nden bahsediyorum. Sen de ben de başımın çaresine bakalım. Bu imanı biz hakikate erdiremeden ahirete gidersek sen de yandın ben de yandım yani. Bu arada ben kazandım sen kaybettin diye konuşmuyoruz ki ya. Burada müşterek bir derdimiz var. İman bize emrediliyor, surette kaldık, lafında kaldık bu işin, tadını tadamadık. Yani mahrum bir durumdayız ya. Bunu, bu mahrumiyeti nasıl gidereceğiz? Sonsuz ahirette, nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yakınları, sevdikleri, komşuları arasında sonsuz bir istikbal. Ya bu öyle istikbal. Ne demek bu ya? Sen 3 senelik, 5 senelik hayatın olup olamayacağı belli değil. Bunu istikbal sayıyorsun da. Ebedi ahiret, sonsuz hayat. Sonu yok ya. Katır trilyon senedir desen ahirete kafir olursun. Çünkü sonsuzlukta sene koyulmaz ki ya. Halidine fiyâ ebedâ, Kur'an ebedî mefhumunu. Bir de halidine eleteye gidiyor. Halidine, hulüt muhallet ebedilik deme. Bir de ebedâ diyor peşine bir de. Yani burada hiç sonsuz bir alem. Bizim kafalar bunu kavrayacak güçte değil yani. Biz hep sonlu sınırlı şeylerin içinde mahpus kalmışız. Sonsuz ve sınırsızlıktan bahsediyoruz. Böyle bir hayat var önümüzde. Bunu kazanmak için ne değmez yani? Yaptığımız işler iş midir? Bunlar gayret midir? Bu ne kadar gevşekten böyle bir efendim ucundan tutmuşuz. Yine de nasipliyiz. Yine de saadetliyiz. Yine de bahtiyarız ki Allah'a Celle Celaluhu kul olduğumuzun farkındayız. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme müminler arasındayız. İnananlar arasındayız. En azından tabii inkar edip yalancı diyenler arasında değiliz. Yani çok hamd etmemizin mucip durumlarımız da vardır. Şükredersek Allah artıracaktır inşallah. Edebe riayetle mahrum olmayacağız. Allah-u Tebareke ve Teala cümlemizde tesirlerini halk eylesin, cümlemize hidayetler bahşeylesin. Amin diyen dillerinizi de nar-ı cehiminden azad eylesin. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasıfun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Sahabenin Peygamber Sevgisi konulu sohbeti sona erdi.
2: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da Hoca Efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
8: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
9: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. malzemeleri. Hepsi Ağızka Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ağızka yapar.
0: Şura Fıkıh Kurulu

0: talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonundan irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
1: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
4: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
5: Kıssa. Şakacı kadın ve ruhların buluşması. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha şöyle bir hadiseyi anlatır. Bir kadın Mekke'de Kureyşli kadınların yanına gelir ve arada onları güldürürdü. Mekkeli kadınlar Medine'ye hicret ettiklerinde Allahu Teala bir imkan vermiş ve o kadın da Medine'ye gelmişti. Daha sonra o kadın benim yanıma geldi. Ey falan kadın, Medine'ye niçin geldin dediğimde sizin için geldim dedi. Ona nerede konaklıyorsun diye sordum. Falan kadının yanında diye cevap verdi. Nitekim ev sahibi olan kadın da Medine'de kadınları güldüren bir hanımdı. Ardından Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem benim yanıma geldi ve yanındaki kadın falan muzip kadın mı diye sorunca evet dedim. Kimin yanında konaklıyorsun diye sorunca kadın da falan muzip kadının yanında diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Elhamdülillah, muhakkak ruhlar bir araya toplanmış ordulardır. Onlardan birbiriyle evvelden tanışanlar kaynaşır, tanışmayanlar ayrılırlar. Geçelim hissemize. Bilinmelidir ki bu dünyadaki birlik, beraberlik, ruhların ezelde tanışmalarının ve selamlaşmalarının bir neticesidir. Dolayısıyla her kim ezelde kafir ve münafıkların ruhlarıyla tanışıklık ettiyse, bu dünyada da onlarla yakınlık ve birliktelik tesis eder. Her kim de ezelde kafir ve münafıkların ya da müminlerin ruhlarıyla düşmanlık ederse, bu dünyada da onlarla çelişir ve onlara aykırı hareket eder. İmam Nevevi bu hadisi şöyle izah eder. Ruhlar toplanmış cemaatler veya farklı gruplar halindedir. Ruhların tanışmaları da Allahu Teala'nın ruhları yaratırken hepsinin fıtratına koyduğu ortak bir özellik sebebiyledir. Biliniz ki İlahi muhabbetle Allahu Teala'nın celaline bağlı olan ruhların hepsi aynı saftadır. Onlar Allahu Teala'dan husule gelmişler ve onun nurundan yaratılmışlardır. Bazıları bazılarının varlığına vasıta olmamıştır.

0: Diğer saflardaki ruhlarsa aklı evvel vasıtasıyla yaratılmışlardır. Ey talip, alimlerle birlikte otur, hikmet sahiplerinin yanına gir, ebrar ve takva sahibi zatlar ile o salih insanlardan ayrılma. Cahiller, sefihler, facirler ile arkadaşlık yapmaktan kaçın. Çünkü dünyadaki ülfet, beka aleminde ruhlar arasındaki tanışıklığın eseridir. Ve unutma ki, kişi sevdiğiyle beraberdir. Bir şairin dediği gibi, bütün kuşlar hemcinsiyle uçar. Güvercin güvercinle, şahin şahinle. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Bir kıssa, bir hisse sona erdi. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi.
2: Yesevi Yolu başlıyor.
3: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle YSEVİ aşevleri yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan YSEVİ aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki YSEVİ aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi YSEVİ aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada YSEVİ aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük YSEVİ aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek YSEVİ fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük YSEVİ aşevine bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. YSEVİ merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet YSEVİ Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
3: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan su.

sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılar

0: Aramıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10 bin kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143.600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115.312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Hayder olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Hayder Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi Aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi Aşevi, hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 evler yaşam mahallesini aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
4: Yesevi yolu sona erdi.
5: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
6: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
7: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
8: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
9: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
10: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
11: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
12: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
13: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun. Sonra da öyle ölüyorsun.
14: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
15: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
4: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
16: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
17: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: An Ali radıyallahu teala anhu, Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh rivayet ediyor. Buyurdu, salla bina Resulullahi sallallahu teala aleyhi ve selleme salatel fecri derti yevmin bi galesin. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazı kıldırdı sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, İbn-i Asakir, Şam'ın en büyük hadis hafızı İbn-i Asakir rivayet ediyor. İmam Suyuti Ale'l-Mütekir, tahrişleri böyle sahih bir hadis-i şeriftir. Biraz karanlıkta yani, aydınlığa yakın değil de karanlık yani imsaktan sonra daha aydınlama çok olmadan yani o vakitte bize namazı kıldırdı. Felemma qada salate iltefete ileyna, namazı bitirince bize döndü. Zaten imamların da dönmesi o sünnetten ileri geliyor. Cemaata doğru namazı kıldıran dönecek sünnette var. İnşallah sünnetlerde daim eylesin Rabbim bütün camileri, mescitleri, cemaatleri, sünnetleri bozdurmasın. Rabbimiz Tebareke ve Teala bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Amin. Fekale buyurdu ki efikum men ra'el leylete şey'en. Böyle çok sünnette bu geçiyor. Her sabah değil ama bazı sabahlarda bu gece içinizde bir şey gören var mıdır diye rüyalarını sorardı. İşte o rüyalardan da çok tabirler çıkardı, ilimler çıkardı. Efendim, kulla biz dedik, la ya Resulallah, biz bir şey görmedik. Yani cemaatte kaç kişi vardıysa, sahabe-i kiramda bir şey görmedik dediler. Allah Allah, o kadar insana hiçbiri bir şey görmemesi de ilginç değil mi? Adam zaten yatmıyor ki görsün yani, devamlı teheccüd. He? Biz bayağı rüya görüyoruz yani. Gerçi rüya görmek için uzun uyumak icap etmiyor. O da ayrı dava. Kale buyurdu ki, velakinni, lakin ben ra'eytü gördüm, melekeyni, iki melek gördüm. Peygamberlerin rüyası nedir? Rü'yel enbiyâi vahyün, vahidir. İbn Abbas Hazretleri'nin hadis hükmünde bir kelamdır. Merfu hadis hükmündedir. Çünkü bu kafadan söylenecek bir şey değildir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben bu gece rüya gördüm. İki melek bana geldi. Şimdi bu nedir? Vahidir. Yani Allah-u Teala'nın Kur'an'daki ayeti neyse, hüküm ifade etmek bakımından, hadis-i şeriflerde vahidir zaten, onu hep söylüyorum da, rüyada gördükleri de sonra onu anlattığı zaman ne olmuş oluyor? Hadis-i şerif olmuş oluyor ve vahidir. Bu iki melek ne yaptı? Fekada, ikisi de tuttu, yakaladılar. Bir dab'ayye, İşte birisi bu pazımdan tuttu, koltuğumun altına girip, birisi bu pazımdan tuttu, ikisi birden beni aldılar. Fentalaka götürdüler. Bi beni nereye? İle semai, göğe. Hangi semaya? Et dünya. Birinci kata götürdüler. Yani mesela ikinci kat, üçüncü kat demiyor. Biri en yakın sema katmanına götürdüler. Feyda ene, bir de baktım ki ben karşıma çıktı yani, bir tellin, efendim, bir tepe. Esvede, sipsiyah bir tepe. Sipsiyah bir tepe, gökte. Aleyhi, o tepenin üzerinde var, kavmun, bir topluluk var orada. Muhabbeline, böyle akılları başlarından alınmış, perişan vaziyette, fesada uğramış, yani ne tipleri kalmış, ne şekilleri, her yerleri kaymış, yani aklı başında değil, fesat halinde, bozguna uğramış bir vaziyette bir millet. Tünfehu, üfürülüyor. Ennâru, ateş, nereye? Fî edbârîm, onların dübürlerine. Yani insanın büyük abdest çıkarttığı yere makat deniyor. O makadına, makadından ateş, körük, körükle ateş üfleniyor. Ne oluyor bu sefer? Fetehrucu, çıkıyor min effahihim, ağızlarından çıkıyor ateş. Öyle rüzgar çıkmıyor, ateşin kendi çıkıyor. Ve menâhirihim, burunlarının deliğinden de ateş çıkıyor. Ve âzânihim, kulaklarının deliğinden de ateş çıkıyor. Ve a'yunihim, gözlerinin deliğinden de ateş çıkıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Aynı Kur'an ayeti neyse öyle kuvvetli bir hadis. Bitti. Böyle azaplar var. Dayanılacak iş değil. Kimsenin buna cesareti olmaz. Kimse bu azabı göze alamaz, almasın. Zerre kadar aklı olan alamaz. Bir gün değil, iki gün değil. Orası dünya değil, ebedi ahiret ya. Nasıl dayanırsın ya? Ya sıcağı dayanır mı? Daha sıcak. Başladı biraz sıcak, aa! Herkes başladı. Yanıyoruz, şöyle oluyoruz, böyle oluyoruz ya. Ki düşün yani Mekke'de falan 45 derece, çöllerde 50 derece, 60 derece ya. Bu dünyanın sıcağı cehennemin 70'te biri ya. En kuvvetlisi 70'te biri ya. Bu dayanılacak bir şey değil ya. Kultu, ben dedim ki, ma haza, bu nedir dedim. Kâle Ali, onlar bana dediler ki, şimdi bu hadis uzun bir hadis. Ben o bölümde bayağı diğer günahlarla ilgili şeyler var. Hani onları diğer kebair günahlarda gelir diye onları şu anda okumayalım dedim. İmdî, hele yürü geç dediler. Femezaytü, ben de geçtim gittim. Sonra şöylelere rastladım. Sonra bunlara yani azap çeşitleri gösterildi bana buyuruyor. En sonunda melekler dediler ki yolculuğumuz bitti. Göstereceklerimizi, Mevla'nın göstermeyi murat ettiklerini gösterdi. Şimdi tabirini yapalım. Yani bunlar ne yapmışlar, ne günah işlemişler, cezaları bu olmuş. Onun da tabii diğer kısımlarını konuşmuyoruz. Bizi ilgilendiren kısmını konuşuyoruz. Ve emmet tellül esvedu. Bir sipsiyah tepe vardı ya, ellezî râite aleyhi, hani sen görmüştün o tepenin üzerinde kavmen, bir takım insanlar, muhabbeline, akılları, işte tipleri, şekilleri fesada uğratılmış. Tünfehu nâru fî edbârîm, ateş makatlarından üfürülüyordu. Fetehru min efvâhîm ve menâhirîm ve âyunîm, onların ağızlarından, burunlarından, gözlerinden ve kulaklarından çıkıyordu. Evet. Feulâike, işte onlar kimdir diye sordun sen hepsini tek tek ama biz dedik ki geç, devam et, devam et, devam et. Gördüklerin bitti, şimdi beyan ediyoruz. Feulâike, işte bu kişiler ya'melûne, yaparlardı dünyadayken amele kavmi lûtin, Lut kavminin kötü işini, eşcinselliği ve lezbiyenliği yaparlardı. Bunlar daha mahşerden evvel, cehennem değil burası. Birinci kat semada. Hikmet-i ilahiye bu hadis-i şerifte ilginç bir şey. Hep cehennem, azaplar yerin altında, dibinde diye birçok hadis-i şerif biliyoruz. Bunda da Birinci kat semada bu muamele oluyor buyuruyor. Her ne buyurulduysa orada duracağız. Orayı aşamayız. Kıyas yapılmaz. Dinde kıyas olmaz. Mantık yürütülmez. Ne buyurulduysa o konu öyledir. El-fâilu vel-mef'ûlu bi bu eşcinselliği yapanla kendisine yapılmasına razı gelen ha adam bağladılar da tecavüz ettiler de o tecavüze uğrayan kadın, adam o mesul olmaz. Anladın mı? O mesul olmaz. Çünkü o hürriyeti elinden alındığı için günahlarda ve sevaplarda ne vardır? Kendi özgür iradesiyle niyet ederek bir şey yapmak insanı sevap kazandırır, günah kazandırır. Öbür türlü bağlanarak, edilerek, uyutularak, suyuna, meyve suyuna hap atılarak falan aklı gitmiş bilmem ne uyanmış, tecavüze uğradığını anlamış falan. Bunların ahirette bu işten dolayı bir azaplar olmaz. O tabii şeyin, o cürmü işleyen kat kat efendim azabı artar ayrı dava. Çünkü karşı tarafın rızası yokken olursa iki kat olur şimdi. Rızası varsa bir zinaysa, tecavüzse iki zina veyahut kaç kat günahı fazla olur. O her yapılan işin günahı vardır. Ayrı günahı vardır, ayrı cezası vardır. Bunlar Lut kavminin amelini yapanlar. Fehum bunlar yuazzebune azap olunuyorlar. Şimdi eşcinselden biri ölse, yani bugün öldüyse bir tane mesela, efendim bu azap başladı. Şu anda başladı bu azap ona. Anladın mı? Tevbe etmediyse, tevbesiz öldüyse, Allah Teala da ceza vermek murad ettiyse, kimse Allah'a bir şey vacip edemez, o ayrı bir şey. Ama cezası bu ya. Ceza verdiğinde verdiği ceza bu yani. Bugün gömüldüyse, ikinde gömüldüyse, ikinden sonra başladı. Öğlende, öğleden sonra başladı. Hemen başlıyor. Şu azap ruhadır. Ruh da ölmüyor. Onun için acıyı çeken zaten ruhtur. Acıyı çeken beden olsa narkozu veriyorlar. Kaç defa ben de narkoz yedim ameliyat oldu. Kestiler, doğradılar. Efendim, göğüs kafesimi kestiler. Bypass da yaptılar. Bir şey duydun mu? Duymadım. Çünkü neden? Ruh bende değildi. Ruh bedende değildi. Ama narkozu mesela dozunu ayarlayamasalar, biraz az narkoz verseler, efendim, adam acıyı duyar mı? Onu doktor dengeleyemezse acıyı duyar. Bazen duyar ama narkozlu olduğu için ya acım var, ne yapıyorsunuz, beni mi canlı canlı kesiyorsunuz? Diyecek güç bulamaz ama hisseder. Ama mesela ben bypass'ta hiç hissetmedim. Ama elimden şuradan ameliyat olmuştum. Bu da çok zor bir ameliyat. Tendon kılıfları benim hep şekerden her tarafım. Şimdi şuradan ameliyat olmuştum elimde. Ondan sonra biz de yani bedava mezar bulsak gireceğiz yani. Doktorlar da dediler. Ya dediler biz seni seviyoruz yapalım falan. Ulan ne şey yapıyorsun? Bedava mezar bulsan gireceksin mi ya? Gittik tamam dedik ama hakikaten parmağım açılmıyor falan. Abdestte zorlanıyorum buralarım. Abi narkozu dengeli vermemiş. Şimdi buramı oyuyor böyle içine. El o kadar acır ki. Benim başıma gelmeyen kalmadı da. Ondan sonra şimdi ben sonuna doğru ayıldım. Ayıldım ama konuşacak şeyim yok. Acıyı hissetmeye başladım. Adam da yanında da bir doktor gelmiş. Muhabbete başlamış. Yavaş yavaş iş yapıyor. Ya sen kaneviçe mi dokuyorsun? Kızına çeyiz mi örüyorsun ya? Benim elimin içi burası. Öyle bir acı var. Benim öyle 7 yaşında bile bir ameliyatım var öyle. Canlı canlı şey yapmaya başladılar. Ondan sonra yahu dedim biz geredenin kıyısındanız dedim. O zaman konuşuyordum. Narkozu vermemişlerdi. Daha 7 yaşlarım, 8 yaşlarım da. dedim ben dedim geredenin kıyısındanım demedim canım o zaman. Ne haberim var gerededen? Yahu dedim bu dedim olmayacak dedim yani. Dayanabiliyorsan dediler narkoz vermeyeyim. Dayanırım dedim baştan ama işte geredenin kıyısına döndü yani. Ondan sonra ya adamın sabunu yokmuş berberin. Adam da oturmuş tıraş sandalyesine. Demiş hemen nerelisin? Demiş geredeliyim. Bu geredelilerde öyle demiş mert adamlar, yiğit adamlar olurlar ki demiş. Sabunsuz tıraş olurlar demiş. Ben de olurum demiş. Ama adamı yolmaya başlayınca adam demiş ben geredenin kıyısındanım, biraz da sabun sürelim demiş yani. Şimdi onun için öyle şeyler başıma geldi. Fakat bu sefer diyemiyorum ki kardeşim muhabbeti ertele şu benim işim ya da narkozu arttır. Bir narkoz daha at. Oyuldum, oyuldum ama o bana bir saat geldi. Belki birkaç dakikadır ama acı bir acayip bir şey ya. İçimi oyuyor, kalbimin içini oyuyor. Bura oyuyor böyle ellen, şeylerle. Deliyor, deşiyor, oraları temizliyor. Açıyor damarlarını, aralarını bilmem ne yapıyor. Allah Allah! Ne diyeyim şimdi dedim. Para da almadılar ki bir şey diyeyim dedim. Onun için nasıl geçti Hoca Efendi? Çok iyi geçti dedim. Ne yapayım dedim. Ya şimdi biraz var. Ben ahlaklı bir adamım esasen. Esasen ahlaklı bir adamım. Kibar bir adamım. Genelde kibar bir adamım tabii. Damarıma bassanız da. Zaten kibarlık nerede belli olur? Damarına basınca. Damarına basmadan herkes kibar. Haza beyefendi. Ama damarına bastı mı çıkıyor meydana o oh, kötü huylar baba, sövmeler saymış. Yok, ben de bir kere sövmüş saymışsayım kimseye hiç. Ve böyle bir huyum yok, çok da zulme uğradım yani. Yapmazdım da, bir şey de demezdim ama yani hakikaten bunu yaşadım. Esas acıyı hisseden ruhtur. Beden değil. Bak narkoz başında niye duymadın? Ruh yoktu. Ne zaman ruh yavaş yavaş, şimdi narkozun etkisi azalırken, azalınca ruh ne yapıyor? Şüvey şüvey, yavaş yavaş avdet ediyor, dönüşe geçiyor. Bu sefer ne oluyor? Döndüğü kadar hissediyor. Hissettiği kadar acı çekiyorsun. Onun için bu azaplar ruhadır. Cehennemde hem bedenedir, hem ruhadır. Eğer derse ki ahirette ruhadır, cehennemde azap ruhadır, bedene değildir, kafir olur. Çünkü neden? Felsefeciler gibi haşr-ı ecsadı inkar etmiş olur. Cesetlerin dirilmeyeceğini söylemiş olur. Nitekim şeyler, reformistlerin bazılarının ve birçoğunun görüşü budur. Kemik çürümüş toprakta nereden dirilecek? Bunu diyen zaten Kur'an-ı Kerim'de 18 ayette bunların kafir olduğunu beyan ediyor. Nasıl diriltecek Allah bizi veya bu kemikleri diyenleri? Yasin'in bile son

Dolayısıyla fehum yuazzebune. Bu eşcinsellik yapanlar azaba uğratılıyorlar. Şu anda, şu anda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel melekler gösterdiğinde o azaba uğratılanlar vardı ölülerden. Ondan sonra zaten şimdi, ondan evvel de vardı. Azap devam ediyor. Ne zamana kadar? Hatta yasîrû ilennâr. Bedenle ruh birleşip ve iden nüfusu züvvicet. Ruhlar bedenleriyle çiftleştirildiği zaman mahşer günü topraktan bedenler ayağa kaldırılıp da ruh bedenine geri döndüğü zaman herkesin ruhu kim hangi bedenden çıktıysa ona dönecek. Kimsenin ruhu başkasının bedenine gitmez. Çünkü o ruhla o beden birlikte günah işlediler, birlikte sevap işlediler. Allah'ın adaletine uyar mı? Yani günah işlemeyen bir bedene günah işlemiş birinin ruhu denk gelse o adama azap olurken o beden de o azaba hissedecek. Halbuki o bedeni o ruhun değilse böyle bir saçmalık olabilir mi haşa? Onun için tenasuhu ervah denen, reenkarnasyon denen olay felsefecilerin uydurmasıdır. İslam'da buna inanmak şirktir. Çünkü herkes yaptığından mesuldür ayetini inkar olur. Bedenle ruh birlikte işe var. Ruhsuz beden zaten ne günah yapabilir ne sevap işleyebilir. Azap ruhadır. Ama bedenle birlikte olunca ruh beden de o azaptan nasibini alır. Ama dirilmeden önce, şimdi öldükten sonra berzah alemi, berzah ne demek? Ne tam dünya, ne tam ahiret. Dünya ile ahiret arasında geçiş noktasıdır. Berzah köprü demektir. Bu noktada şu anda ölmüş olanların ruhları açısından nimetler de ruhadır, azaplar da ruhadır. Eşcinsellik yapan kadın, erkek, lezbiyenlik yapanların da ruhları zaten hakiki azap odur. Azap ruhadır, acı. Sen rüyada bile düşünsene, beden yatakta yatıyor. Ruh gitmiş dünyanın bir yerindeki uçurumun başına. Rüya görüyor. Rüyada onu getiriyorlar uçurumun başına. Seni buradan atacağız diyorlar. O da böyle aşağıya doğru bakıyor falan. Aşağısı ateş bile olmasa bile o uçurumdan atılmak falan. Ne yapıyor? Atmayın mı atmayın diyor. Karısı da hemen başlıyor. Ne oluyor ya, beni de uyandırıyor. Bir şey yok ya falan. Ne bir şey yok ya, bas bas bağırıyor. Beni diyor bilmem nerede Kanada'da uçurumdan aşağı atıyorlardı. Zor. Zor bir şey yok. Uyandın işte. Zor uyandın. Tez uyandın. Atsalardı ne olacaktın bilmem ne. Ama bedeni de tesir altına alıyor mu? Kan ter içinde bırakıyor mu? He? Bırakıyor. Ne kadar panik atak oluyor. Hatta ben öleleni biliyorum. Rüyada korkutuluyorum diye uyumuyor. Ve uyumamak için yani millet uyumak için uğraşıyor. Bu da uyumamak için uğraşıyor. Çünkü diyor rüyamda korkutuluyor. Beden ondan zarar görmeseydi bana ne derdi? Uyurdu. Nimet de ona keza. Bir ilişki görüyor, cinsel ilişki görüyor biriyle, tanıdığıyla, tanımadığıyla ama ruh yapıyor o ilişkiyi. Tabii ondan dolayı ruh zina etmiş olmuyor. Ahirette senin ruhun 80 kere zina etti diye de bir ceza yok. Ama bedene etkisi var mı? Etkisi olmaz mı? Kamyonu deviriyor. Hamam arıyoruz ki gece yarısı yani. Eskiden evde sıcak sular böyle yoktu. Anladın mı? Demek ki eşcinseller ne oluyorlar? Ölür ölmez azaba düçar kılınıyorlar. Bu azap ne kadar devam ediyor? O makatlarından ateş üfleniyor. İşte dört delikten dört yer sayıldı değil mi? Ağız, burun, kulak, göz. Bütün bu menfezlerden, çıkış noktalarından ateş çıkıyor. Bu içini ne kadar yakarı artık sen hesap et. Buradan çıkana kadar ateş geçiyorsa bu azap hiç durmuyor, ara verilmiyor. Bedeniyle ruhu ne zaman birleşip herkes mahşere kalkında o da cehenneme gönderiliyor. Cehenneme gönderilince bu azap o zaman bitiyor. Cehennem azabı başlıyor. Haydi bakalım. Ya nedir beş paralık zevk için, keyif için şimdi? Büyük konuşmayalım, Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Onlara da hakaret etmek için konuşmuyoruz, Allah onlara da hidayet versin. Livataya karşı ikrah versin. Kalplerine soğuk

0: Kulluk versin, Allah helas eylesin, Allah tevbe nasip eylesin. Biz lanetçi bedduacı değiliz ama kafamızı kullanalım, bu azaplardan canımızı kurtaralım kardeşim ya. Birbirimize de tebliğ yapalım, tebliğde bulunalım.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo. Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
4: İcir
3: sunar.
4: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri başlıyor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Gazali Hazretlerimizin itikadla alakalı risalesinden devam ediyoruz. Allah-u Teala'nın bundan evvel cihetten ve mekandan münezzeh olduğunu beyan etmişti. Yani hiçbir yönde olmadığını, hiçbir yerde olmadığını, hiçbir mekanda olmadığını, tabii ilmiyle, kudretiyle her şeyi ihata etmiştir. Fakat burada bir yön, bir taraf, bir cihet, bir mekan söz konusu değildir. Buna gökler de dahildir, yerler de dahildir, arş da dahildir. Arşa istiva etmesini anlattık bir iki derste, yani geçen derste. Arşa istiva etmesi, Allah-u Teala'nın arşa hükümranlığı, cisimlerin en büyüğü olan arşı yönetmesi, yani bütün cisimleri kaplamış olan arşın, arşı dahi hakimiyeti, altında bulundurduğuna göre arşın altında olan gökler, yerler ve alemleri haydi haydi yönettiği manasına geldiğine dair izahlar yapmıştı. Yoksa Allah-u Teala'nın arşa da, yere de, toprağa da, denizin dibine de efendim ilmiyle ve kudretiyle alakası eşittir. Yani ne diyebilirsin ki arşa yakındır haşa, yerden uzaktır haşa. Ne diyebilirsin yere yakındır, arştan uzaktır haşa. Burada hiçbir cisme karşı, hiçbir cisimle alakalı Allah-u Teala'nın zatının yakınlığı ve uzaklığı söz konusu değildir. Zatı bütün mahlukatından ayrıdır. Onlarla zatı itibariyle hiçbir alakası yoktur. Yani cihet mekan bakımından konuşuyoruz. Ama sıfatları ilim bilmesi, işte iradesinin geçerliliği, kudretinin tealluku, yapmak, yaratmak istedikleriyle alakalı bunlar tabii ki bütün mahlukatına eşit mesafededir. Arşı ne kadar biliyorsa ferşi de o kadar biliyor. Ve arşta bir iş yapmaya ne kadar gücü varsa bir şey yaratmak istediğini yapma. Denizin dibine de aynı kudrete taalluk eder. O noktada da zaten bir tefavut, bir farklılık, bir ihtilaf söz konusu değildir. Allah-u Teala bütün mahlukatına yakındır. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. وَنَحَنْ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Kulumuza şah damarından yakınız buyuruyor. Ondan sonra وَنَحَنْ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ İşte vefat eden adama sizinden daha yakınız buyuruyor. Ondan sonra وَاِذَا سَيْلَكَ عُبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبِ Kullarım sana benim yakınlığımdan, uzaklığımdan sorarlarsa sen söyle ki فَاِنِّي قَرِيبِ Ben çok yakınım buyuruyor. Ama tabii bu yakınlıklar sen şimdi arşa istivayı, arşta istikrar manasına alırsan, sen işte arşa daha yakın, insandan daha uzak gibi batıl, bozuk insanı kafir edecek manalara gitmen icap ediyor. Veya gökte dediğin zaman. Çünkü Allah Teala ben efendim kullarıma şah damarından daha yakınım buyuruyor. Buradan anlaşılıyor ki arşa yakınlığıyla bana yakınlığı efendim veyahut da denizin dibindeki bir taşa yakınlığı, kayaya yakınlığı, işte Miraç'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan yakınlığıyla Yunus aleyhisselam denizin dibindeyken ona yakınlığı. Bunların hepsinde bir mesafe, metre, santim, yön, cihet, mekan söz konusu değildir. Bunlar hepsi ilmiyle yakınlığı, manevi yakınlığı, ondan sonra kudretiyle yakınlığı, işte arşta istediğini yapma gücü olduğu, bütün alemleri kuşatmış olan arşı da kendisini yönettiği, dolayısıyla geri kalanı zaten yani anlamamız için, o da bizim yani zihnimize yaklaştırmak için arşı yönetiyorsa zaten hepsini yönetiyor anlamında. Bu manalarda olduğunu beyan etmişti. Ben sadece Hattabi'den demiştim, bir yer okuyacaktık bugün. Şehnüt Dua'dan. Orada da Selef ulemasının en önde gelenlerinden olan İmam Hattabi Hazretleri Maalim-i Sünen diye efendim hadis-i şerifler hakkında çok ilimler yani 300'lü 300'lü demek yani selefe mülhak olan çok kıymetli bir alimdir. Yani bunu bütün dünya kabul ediyor. Yani Vehhabilerin de kabul ettiği. Riyad'da kitaplarının yani Vehhabi üniversitelerinde bile kitaplarının basıldı. Çünkü müstahni kalamadıkları bir alimdir. Kimse ondan müstahni kalamaz. Bu işin yani diyelim hadis hususunda hadis-i şeriflerin, nasların, Allah-u Teala sıfatlarının efendim izah hususunda kendisini nas teşkil etmektedir. Şimdi onun bu kitabı Şe'nü Dua diye, ben dualarım kitabında da bazı dualar hakkında çok ilmi tabii, çok ağır yazar, ilmi konuşur efendim. Bu mübarek zatın 319'da doğmuş yani. Bakın herkesin kabul ettiği bir Allame-i Cihan. Hattabi dedim mi herkes durması lazım yani bunun. Şimdi bak ne diyor Hattabi burada, bu Allah Teala'nın gökte olmadığı ve arşa yerleşmediği, arşı mekan tutmadığı. Bak arşa istiva sıfatını biz de kabul ediyoruz. Ama arşı mekan tutmadığını delili olarak geçen bir dua şey yazdırırken bunu gördüm. Dedim cemaatimize, kardeşlerimizle beraber okuyalım dedim. Sayfa 248. Hatta bir şey diyor. Bak ibareyi okuyorum size. Arşla ilgili konuşuyor. Vel arşu arş halkun azimun lillahi azze ve cel. Allah'a ait büyük bir mahluktur. Mahluk yani Türkçe'de mesela hayvanlara mayvanlara mahluk deniyor da. Esasen ben de mahlukum. Gök de mahluk, sen de mahluk, arş da mahluk. Allah-u Teala'nın yarattığı her şey mahluk. Allah-u Teala'nın zatından ve sıfatlarından gayrı her şey mahluk. Yani sonradan yaratılmış, dolayısıyla kadim de olamıyor. Hep başı oluyor, başlangıcı oluyor, hududu oluyor, sınır oluyor falan. Şimdi bunların en büyüğü diyelim ki arştır. Yani en büyüğü de cisimlerden en büyüğü arştır diyebiliriz. Çünkü arştan büyük olan melekler de olabilir. Yani çünkü İsrafil Aleyhisselam'ın azameti hadis-i şeriflerde geçiyor. Cebrail Aleyhisselam'ın 600 kanadı, işte bir kanadı doğrultuya geçiyor. O bakımdan yani arştan daha büyük cisim yok diyebiliriz. Cisim yok diyebiliriz de. Yani ervahtan, melake-i kiram tabii onların da mübarek yani güvercin şeyine de girebiliyor. Güvercin kadar da küçülebiliyor. Arşı da geçebilir büyüklüğü. O ayrı bir şey. Meleklerin ruhani alemi konuşmuyoruz. Cisim olarak en büyük mahlukudur diyelim. La ya'lemu kadra izamihi ve razanete thikalihi ehadun gayrullah subhanehu. Arşın ne kadar büyük olduğunu ve arşın ne kadar ağır olduğunu Allah subhanehu'dan gayri kimse bilemez. Yani çünkü Rabbul Arşil azim diyor Kur'an-ı Kerim. Şu Allah Teala küçük bir şeye büyük demez. Allah Teala'nın büyük dediği de ne kadar büyüktür. Bizim akıllarımız da onu hata demez. Zaten gözlerimiz kavrayamıyor. Şimdi bak, arşın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar ağır olduğunu Allah'tan gayrı kimse bilemez. Ama ve arşta mahlukun, Sonradan yaratılmıştır. Ve mehdudun, sınırları belirlidir. Yani senin benim gözümün, efendim cihazımın, işte efendim teleskopumun, mikroskopumun veyahut işte efendim uzay araçlarımın diyelim bilemeyeceği kadar, kavrayamayacağı kadar, sağını solunu çevreleyemeyeceği kadar büyük olabilir. Ama Allah Teala'ya göre onun yarattığı her şeyin hudutları vardır. Yani sınırlıdır. Sen onun sınırını göremiyorsan bir şeyin bu sınırsızdır diyemezsin. Çünkü mahluksa mahduttur. Yani hududu var. Ela terav yekul, sen Allah'ımızın şöyle buyurduğunu görmüyor musun diyor. Bak şimdi ne kadar acayip bir delil. Ve teral melâikete hâffîne min havlil arş. Habibim sen melekleri görürsün diyor. Tabii Miraç gecesi de zaten gördü. Gözüyle de gördü. Mahşerde de göreceksin manasına da geliyor bir yandan. Çünkü mahşerde mahşer kurulduğunda arş mevcut olacak yani. Arşın etrafında melekler de görülecek. Nasıl göreceksin ve arşı görüyorsun, göreceksin yani en nihayetinde. Arşın etrafında meleklerin çepeçevre kuşatıp tavaf ettiğini görürsün. Arşın etrafını çevirdiklerini görürsün. Şimdi haffeye hüffüden geliyor. Haffe kuşattı demek. İhata etti yani. Tamam mı? Şimdi sen şimdi buradan başladığında şuradan geldiği zaman şöyle döndüğün zaman bir de bunun arkasından da geçtiğim zaman ne yaparsın? Kabe'nin etrafında tavaf edeni düşün. Dört tarafından geçmiş olursun. Dört cihetini dolaşmış olursun. Ve etrafını çepeçevre efendim yani senin boş bıraktığın, kuşatamadığın, kenarından dönmediğin bir yer kalmaz. Çünkü tavaf yapan insan Kabe'nin her tarafından, her santiminden geçmiş oluyor. Şimdi melekler de ne yapacak, ne yapıyorlar diyor. Arşın etrafını, melekleri de görürsün, arşın etrafını kuşatmışlar. Çepeçevre kuşatmışlar. Bu ne demektir? Arşın sınırı var. Niye sınırı? Melekler nasıl kuşatacak onu? Çünkü Kabe'nin sınırı var. Biz tavaf ederken ne yapıyoruz? Kabe'yi tavaf ediyoruz, her tarafını dolaşmış oluyoruz. Bütün sınırlarından geçmiş oluyoruz. Yani bizim tavafımız onu çevrelemiş oluyor, sınırlamış oluyor, sınırını dolanmış oluyor. Melekler de nereyi tavaf ediyor? Arşı tavaf ediyor. Arşı tavaf ederken de ne yapıyorlar? Bizim tavaf ettiğimiz gibi arşın bütün etrafını böyle dolanıyorlar. Arş ne kadar büyük? Ya şimdi arş ne kadar büyük de meleklerin de gücü ona göre. Arştan buraya yüzlerce senede senin jetlerin gelemez. Cebrail aleyhisselam saniyede arştan buraya geliyor. Dolayısıyla arşın etrafını kuşatabilir. Arşın etrafını dolanıyorlar diyor zaten. Biliri fazla. Ayet söylüyor. Sen melekleri görürsün ki arşın etrafını çevirmişler diyor. Tavaf ediyorlar diyor. O zaman bu ne anlaşıldı? Arşın etrafı sınırı var arşın. Sınırsız olsaydı melekler onu çevreleyemezdi. Tavaf edemezdi. Çünkü sınırının sonu yoktu. Nasıl bitireceklerdi? Ama çevrelemişler. Çevrelediklerine göre o da çevrelenmiş. Tavaf edilmiş yani. Ediliyor şu an. Ediliyor demek ki dört bir tarafından melek-i ikram dönüyorlar. Senin benim gözüme, cihazıma sığmayacak kadar büyük olsa da meleklerin dönüşüne göre arşın sınırını onlar dönebiliyorlar. Bu ayet-i kerime bunu söylüyor. Zümer suresinin 75. ayeti. Şimdi Allah arşta mekan tutmuş diyen Vehhabi Selefi kafası bu görüşün ne kadar din dışı, İslam dışı bir görüş olduğunu anlamanız için şimdi Hattabi Hazretleri'ni okuyorum. Yani diyor arşın sınırı var diyor. Görmüyor musun ayet-i kerimede ne buyuruyor? Habibim sen melekleri arşı tavaf ederken tavaf ettiklerini çevreleyip kuşattıklarını görürsün. Diyorsa Habibine arş çevrelenmiş. Şimdi ben Kabe'nin içinde olsam, elhamdülillah girmekte nasip oldu. Bazen de milleti açıyorlar, sokuyorlar. Kabe'nin içinde olsam, dışarıdan tavaf edenler, yani Kabe mekan, ben de onun içine girdim, ben zaten mekaniyim, o da mekan. Millet de etrafımızı çeviriyor, geziyor, kuşanıyor. Ben de orada ne olmuş oluyorum? Çevrelenmiş oluyorum onun içinde. Kabe'nin etrafı dönünce benim etrafımda dönüldü. Şimdi bu sefer Allah-u Teala arşı mekan tuttu veya gökte dersen, arşa mekan tuttu veya gökte dersen ne demiş oluyorsun? Melekler etrafını çevirdi demiş oluyor. Çünkü melekler arşı çevirdiği ayetle sabitse, arşı mekan tutan zatı da ne yapmış oluyorlar haşa? Melekler çevrelemiş oluyorlar. Allah Teala çevrelenir bizzat mı? Haşa. Çevrelenmek ne demek? Etrafında dolanılabilmek ne demek? Tavaf edilebilmek ne demek? Tavaf edilen şeyin bütün sınırlarını kuşattın, çevirdin, çevreledin demek. O zaman o senin meleklerin tavaf ettiği. Nasıl ki Kabe'nin içinde olan birini, efendim Kabe'de mekan tutan birini tavaf edenler çevreliyorsa, melekler de arşı öyle tavaf ediyor. Ayetle sabit. Melekler de arşın her tarafını dolaşmış oluyor. Bütün çevresini dönmeden tavaf olmaz. Çevresini dönüyorsa, Allah Teala haşa arşta mekan tutsa, onun da etrafını dönmüş oluyorlar haşa. Bu sefer ne oluyor? Allah Teala'nın sınırı olmuş oluyor. Kadim olan, evveli olmayan bir zatın, muhalefetül havadis, sonradan yaratılan hiçbir şeye benzememe sıfatı olan bir zatın, leyse ki misli şey, onun misli benzeri yok buyurulan ayetlerle sabit bir zatın, nasıl etrafını dönecekler? Sınırı belli olacak, eni boyu belli olacak. Bu bizim inandığımız Allah'ın hiçbir sıfatına uyuyor mu? İman ettiğimiz, secde ettiğimiz, münezzeh dediğimiz, mukaddes dediğimiz yüce zatın hiçbir sıfatına uyuyor mu bu arşi mekan tutan bir efendim nitelik? Hangi Allah'a inanıyorlar bunlar? Bunların Allah'ı haşa gökteyse veya arşi mekan tuttuysa o zaman melekler onun bütün sınırını, boyunu, bu enini, boyunu çevirmiş gidiyorlar. Arşın etrafını döndükten sonra arşta mekanı olanı hadi hadi döndü o zaman. Kabe'nin etrafını tavaf eden, içinde duranı hadi hadi döndü. Yani usturanın ağzına sürülecek kadar aklı olan bir insan, yani tabii imandan sonrayı konuşuyorum. Bu kadar da bir aklı olursa o imanı bunu inkar ettirir. Allah gökte değil, Allah arşta değil demesi gerekiyor. Şimdi bak, Hattabi Hazretleri söylüyor. Ve arş mahmulün taşınmıştır. Ala kevailil melâke. Meleklerin omuzlarında tutturuyor. Arşı kim taşıyor? Melekler taşıyor. Bunda da ayet var mı? Var. Ve yehmülü arşı rabbi kefevkum yevmenin semaniye. Mahşer günü arşı 8 melek taşıyacaktır. Geçen 2 derslerde de geçti. Peki şimdi o zaman 8 melek neyi taşıyabiliyor? Arşı. Yani arş en büyük cisim diyorum ama sana Allah Teala'nın meleklere verdiği öyle bir kuvvet kudret var ki istese bir meleğe de taşıttırır onu. İstese bir meleğe de taşıttırır. Dünya şu anda 4 melek taşıyor hadis-i şeriflerle sabittir. Kıyamet günü 8 melek taşıyacağı El-Hakka suresinin ayetiyle sabittir. Arş taşınan bir şey. Arş taht demek, taht. Taşınıyor. Ama nedir? 7 kat gökleri yerleri kuşatmış. Allah'ın kürsüsü zaten gökleri yerleri kuşatmış. Arş bütün hepsini kuşatmış ama taşınan bir şey. Melekler de ne kadar güçlü onu taşıyor. Bu da ayet. Arş taşınıyor. Allah Teala hamilun hamelettehu. Peki sen Allah arşı mekan tuttu dersen 8 melek kimi de taşımış oluyor haşa? Allah da taşımış oluyor. Demin İmam Gazali'nin sözünde anladınız mı? Şimdi geçen hani ibare vardı. Arş da gökler de Allah Teala'nın kudretiyle taşınmaktadır dediydi yani. Bak o da, bu da şimdi mübarek söylüyor. İmam Gazali diyelim 500'dü. Mübarek 300'dü. Yani bütün el-i sünnet uleması burada ittifaklı yani. Efendim. Arşı taşıyan melekleri kudretiyle kim taşıyor? Allah Teala. Şu an ben ayakta dururken, otururken beni kim taşıyor? Kudretiyle. Bende kıyam bir nefsi olmadığına göre, kendi başıma durabilen bir varlık olmadığına göre, gökler yerler de kendi başına duran bir varlık olmadığına göre, kendi zatıyla durabilen ancak Allah-u Teala olduğuna göre, hepimiz onun tutmasıyla duruyoruz. Şu anda ruhu çekse, küt, ben ya sağa ya sola yıkılıyorum. Ayakta adamın ruhunu canını alsa, veya öldürmezseniz, uyutsa, adam aşırı yorgun olsa, birden bir uyku gelse, ayaktaki bir adam tak düşer. Ölmesine de düşünmek yani. Ruhu yaratmış. Ruhun kayyumu da odur. ruhla bedeni taşıtıyor. Her şey o da, yani arşı taşıyan melekleri kim taşıyor kudretiyle? Melekler nasıl canlılıklarını sürdürebiliyorlar? Melekler nasıl durabiliyorlar? Koca Cebrail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam, arşı taşıyan melekler Allah'a göre Celle Celle akvaryumdaki balıktan ne farkı var yani? Oradan bir oksijeni bitiyor şeyini, bütün akvaryumdaki balıklar gitti. Allah Teala canlarını alsa meleklerin hiçbiri kendi zatıyla durabilir mi? O zaman ne oluyor? Arşı melekler taşıdığını Kur'an bildiriyor. Melekleri kim durduruyor, yaratmış da yaşatıyor yani? Sen diyeceksin ki o melekler arşı taşıdığına göre, Allah da arşta olduğuna göre melekler Allah'ı taşıyor haşa. Nereye gittin görüyor musun? Dinden çıktın, nereye gittin yani? Hristiyanların bile belki demeyeceği kadar dalalete gittin şimdi yani. Vallahi subhanehu hamle hamle. La hacete bi. Bak Hattab'ın ibareleri. Okuyorum Arapçasını sana. Allah'ın ihtiyacı yoktur ilel arş. Arşa hiçbir ihtiyacı yoktur. Kendi yarattığı bir şeye muhtaç olur mu ya? Ve leyse bi mekanin lehu. Ha, sarih ifade. Arş asla Allah'ın mekanı değildir. Yeri değildir, yurdu değil, haşa. Ve la mütemekkinun fihi. Allah Teala asla arşta yerleşmiş değildir. Ve la mu'temidun aleyhi. Allah Teala haşa ve asla arşa dayanmış, hani böyle bastona dayanırsın ya veya duvara dayanırsın, bir şey böyle itimat edersin. İtimat yani Türkçede başka konuşuluyor da Arapçada itimat yaslanmak demek. Allah Teala arşla arşa yaslanmış değildir. لِيَنَّ هَذَا كُلَّهُ. Çünkü bütün bunlar, mekana muhtaç olmak, bir mekanda muhtaç değil ama orada yerleşmiş. Olmaz. Mekana muhtaç olmadığı gibi mekanda yerleşmiş dedi. Abi, biz mekana muhtaçız, mekanda yerleşmiş. Allah Teala mekana muhtaç değil ama yine de arşı mekan tutmuş. Bunu da diyemezsin. Niye diyemezsin? Muhtaç olmasa da bir yeri mekan tutarsa o mekanla sınırlanmış oluyor. Çünkü o mekanın, o mekan sonradan yaratılmış. Arş da sonradan yaratıldığına göre, sonradan yaratılan her şey eni boyu yüksekliği olduğuna göre, ciheti ve yönü olduğuna göre, saniye, santimi bilmem nesi, metresi bilmem nesi, kilometresi belli olduğuna göre orayı mekan tuttu diyemezsin. Mekana muhtaç değil ama mekan tuttu. Bunu da diyemezsin. Çünkü muhtaç olmazsa da mekan tuttu deyince sen ne demiş oluyorsun? O mekanla sınırlandı demiş oluyorsun. Sınırlanınca ne olmuş oluyor? Kadim olan, evveli olmayan bir zat sınırlı olamaz. Çünkü sınırlı olmak neyin belirtisidir? Sonradan yaratılmanın belirtisidir. Yani arş onun mekanı değil. O orada yerleşmiş de değil, ona yaslanmış da değil, dayanmış da değil. Çünkü bütün bunlar bir şeye yaslanmak, bir şeyi mekan tutmak veya bir şeye muhtaç olmak, herhangi bir şeye. Bunların hepsi misafatil hades. Bir nüshada misafatil muhtes demiş yani altında nüsha tekabülünde. Sonradan yaratılan şeylerin özelliklerindendir. Sonradan yaratılan şey arş da olsa, gök de olsa, melek de olsa, peygamber de olsa, insan da olsa hepsinin mekana ihtiyacı var. Hepsinin mekana ihtiyacı var. Gökler meleklerin mekanı işte. Gökleri patlattığı zaman kıyamet gününde vel meleke ale arca'ya diyor. Mekanları bozulduğu için göğün kenarlarına tutunmuşlar diyor ayet. Niye kenarına tutunuyor, üstünde duramıyor? Çünkü şimdi üstünde duruyor. Her katın görevli melekleri var. Mamur eden melekleri var. Ama şimdi gökler patlayacak diyor. Ve teşakkakus sema bil gamam. Gökler beyaz bir bulutla patlatılacak kıyamet koparken. O zaman diyor vel meleke ale arca'ya, melekler kenarlarına tutunacak diyor. Çünkü neden? Mekanı patladı yani. Mekanı gitti. Şimdi bu katı patlatırsan ne olur? Üstünde duran duramaz ki de. İncek aşağı yani. Onun için bunlara sen nasıl Allah Teala'ya burası mekan dersin? Sonradan yaratılanın nişanlarını ona veriyorsun. Lakin Allah Teala bâinün ayrıdır. Minhu arştan da ayrı bir varlığa sahiptir ve mücemmi'ül halki, bütün yaratıklarında bâindir. Bâin ne demek? Hiçbir şeyin içine karışmış değildir. Hiçbir varlıkla zatı itibarıyla ihtilatı, karışıklığı, ittisali bitişikliği, ittihadı, birleşmesi mümkün değil. Zaten şimdi İmam Gazali'deki dersimizde hulül bahsinden tenzihine geldik. Anlatacağım. Ayrıdır. Sen arşı mekan tuttu dersen ne oluyor? Arşla karışık görüş oluyor. Göktedir deyince ne oluyor? Gökle birleşik oluyor. Bir ittisal oluyor, ihtilat oluyor, karışma oluyor. Allah Teala bunların hiçbirine karışmaz. Zatıyla hiç bunlarla alakası yoktur. Ve innemâ câe fit tenzil. Şimdi peki ey Hattabi, sen diyorsun böyle. Peki Kur'an'da ayet geldi, ne geldi? Er-Rahmanu alel arşi isteva. Rahman Teala arşa istiva etti. E bu ayeti de mi inkar ediyorsun? Ayet inkar edilir mi ya? Peki bu ayete ne mana vereceksin? Ben diyor buna ne mana vereceğim? Fenahnu nu'minu bima unzile. Biz Allah'tan indirilen bütün ayetlere iman ederiz. Zaten rasih alimler böyle yapar diyor Kur'an-ı Kerim'de. Tamam mı? Öbürleri ne yapar? Vehhabi gibiler, selefi. Kur'an söylüyorum zaten. فَمَلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَاِبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Göya mana verelim derken esas dertleri fitne aramak için diyor, müteşabihatın peşine düşerler. Halbuki istiva sıfatı müteşabihtir. Müteşabih olduğundan onlar fitne aramak için onun peşine düşerler ve oraya İbn-i Teymiye gibi, İbn-i Teymiye ekolünün bunlar tabi takipçisi bu Selefi Vahabi hareketi. Dolayısıyla o kafa tabii ki ne yapıyor? Müteşabih ayetlerin peşine düşüyor. Nasıl peşine düşüyor? İşte Allah diyor arşdadır. Göktedir diyor hatta. Arşı da bırak. Arşın altındaki göğe kadar indiriyor yani. Göktedir diyor. Nasıl dersin? İstiva sıfatı bunu mu iktiza diyor? Sen rasih alim olsan, kamil alim olsan, müçtehitler gibi, onlar ne derler? يَكُولُونَ اَمَنَّا بِي كُلُّ مُنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Bu ayet ha. Hattabi'nin sözü değil. Şimdi İmam Hattabi'nin ayete uygun görüşünü ben anlatıyorum sana. Ayet-i Kerime'de ne bu? Ali İmran Suresi iki sayfası yani. Onlar derler ki biz Kur'an'daki bütün ayetlere iman ettik. Hepsi Rabbimiz katındandır. Ve mâ yâlem te'vîlehu illallah. Bunların gerçek manasını ancak Allah bilir. İstiva sıfatına iman ettik. Mana vermiyoruz. Buna şekil verilmez. Bu bir imtihandır diyor. Ama fitne arayanlar müteşabihattan mana çıkarmaya çalışıyorlar diyor. Anladın mı? Bir de çıkarttığı mana nasıl? Çıkarttığı mana da diğer muhkem ayetlere ters düşen bir mana. Halef uleması da mana yani tevil etmiş. Ama nasıl tevil etmiş? Allah'ın misli yoktur. Allah'ın bu istilasıdır, kudretini temsil ediyor demiş. Peki Allah'ın her şeye kadir olduğu zaten öbür ayetlerde vallahi alâ kulli şeyin kadir, her şeye kadir var mı? Var. O zaman ne olmamış? Halef ulemasının, Maturidi ve Eş'ari ekolünün tevilleri ehl-i sünnete muhalif, muhkem ayetlere zıt düşmemiş. Peki sen buraya tevil yapayım derken, fitne aramak tevil yapayım derken, sen de bir mana veriyorsun. Sen de diyorsun ki o zaman Maturidi Eş'ari de tevil yaptı. Sen ona niye çatmıyorsun? Ama Maturidi Eş'ari yaptığı tevil Allah'ın ilim sıfatı demiş, kudreti demiş, istilası demiş, hükümranlığı demiş, hakimiyeti demiş, tedbiri demiş, yönetimi demiş, tasarrufu demiş, etkisi demiş, yetkisi demiş. Bunların hiçbirinin Kur'an'a, sünnete muhalefeti yok ki. Çünkü zaten ayetler ve alâ kül şeyin kadir diyor. Yüdebbirul emra mines sema ile arz diyor. Gökten yere her şeyi o yönetiyor diyor. Ve vallâhu fissemâvât ve filaz. Göklerde yerlerde ibadete layık olan tök Halik yaratan odur. Yerde de odur diyor. Bu ayetlerin hepsine uygun düşüyor. Muhkem ayetlere zıt düşmediği zaman biz bu tevhili niye reddedelim? Ama ey Selefi Vehhabi kafalılar, İbn-i Teymiye kafalılar. Siz istevaya bir mana veriyorsunuz. Nasıl? Allah diyorsunuz oturdu. Haşa ve kella oturdu. Haşa ve kella ayaklarını da sarkıttı. Haşa ve kella siz bunu söylüyorsunuz. Ondan sonra yenzili nüzül eder hadisinde mana veriyorsunuz. Nasıl ediveriyorsunuz? İbn-i Teymiye gidiyor hutbeden inerken benim bu indiğim gibi basamaktan iner diyor. Emevi Camii'nin hutbesinde. Bütün Müslümanlar ayağa kalktı. Sen ne konuşuyorsun dedi ya. Şimdi sen böyle bir tevil yaparsan, Allah arşa oturdu dersen, bu tabii ki muhkem ayetlere zıt düşüyor. Ben bunu nasıl kabul edebilirim? Niçin? Leyse ke misli şey. Allah'ın benzeri misli yoktur diyor. Hiçbir vele mükülü kufen, dengi yoktur diyor. Sen diyorsun arşa oturdu da arşa melek de oturur. Ondan sonra diyorsun ki peygamberin de yanına oturtacak kardeşler. Tamam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arşa oturur. Kıyamet günde oturacak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahluktur, sonradan yaratılmış. Arş da mahluktur, sonradan yaratılmış. Arş bir mekandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de mekanidir. Mekandan münezzeh bir varlık değildir. Dolayısıyla o ona oturur. Ama sen Allah oturur dedin zaman haşa ve kella. Ne oldu? Sonradan yaratılan Resulullah Efendimiz'e Allah'a benzettin. Allah Teala'ya mahlukuna benzettin. Oturma sıfatı Resulullah'ta da var, onda da var. Aynı yere, aynı mekana, haşa ve kella. Ben bu manayı nasıl kabul edebilirim? Biz tevil yapılmaz demiyoruz ki. Ama muhkem ayetlerle ters düşmeyen, ayet ve hadislere muvafık düşen teviller, Maturidi Eş'ari'nin yaptığı teviller, hiçbir şeriata muhalefeti yok. Ama bu Selefi Vahabi kafasının yaptığı teviller, benim gibi iner, benim gibi oturur, kalkar, çıkar, intikal eder, gelir, gider. Bu nasıl bir imandır, İslam'dır ki? Öbür bütün ayetleri yıkıyor. Orada muhkem ayetler var. Kur'an'ın aslını, esasını teşkil eden, minü ayatü muhkematünün nevmül kitap, manasına delaleti açık olan, kitabın aslı ve esasını teşkil eden ayetler var diyor. Bu ayetlere zıt düşen tevhili ben nasıl ederim, itikad ederim? Allah muhafaza, buna inanan da kafir olur. İşte söylüyor sana, arş mahluktur ve melekler tarafından mahmuldür, taşınmaktadır. Allah Teala'nın onunla haceti yoktur, ihtiyacı yoktur, alakası yoktur. İstiva sıfatıyla alakası var. Tecellisi var, teveccühü var, tedbiri var, yönetimi var, ayrı bir şey. Zatıyla ihtilatı yoktur, baindir, zatı ayrıdır. Zatında mekan söz konusu değildir. Ona yaslanmış da değil, ona dayanmış da değil bunlar. Sonradan yaratılanlara yakışan sıfatlardır. Peki, ey Hattabi diyor, sen arşa istiva ettiği ayetini ne yapacaksın? O da diyor, tamam. فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ İndirilene iman ettik. Ayet-i kerimede demedi mi ki, يَكُولْنَا اَمَنَّا بِي كُلُّ مُنْ عِنْدِ رَبِّنَا Rasih alimler, yani doğru yoldaki alimler ne derler? Biz bütün ayetlere iman ettik. Muhkemine de, müteşabihine de, nasıhine de, mensuhine de. Hepsi Rabbimizden gelmiş. Sorun kalmadı. Ve ne kulu keman kal. Rabbimiz ne buyurdu da biz de buyuruyor, biz de söylüyoruz. Yani Rahman arşa istiva etti mi? Evet, istiva etti. Allah Teala istiva sıfatı var mı? Evet, var. Dedik mi? Dedik. Ama ve la nukeyyifuhu şekil vermeyiz hu Allah'a. Ve la nehuddu sınırlamayız hu Allah'ı. Çünkü arşa mekan tutunca arşın sınırı var. Melekler etrafında dolaşabiliyor. Demek dönülebiliyor. Sınırı var. Allah'a da sınır koydur aşağı. Ona sınır koydur. Velâne te'evvelû. Tamam mı? Tevil etmeyiz. Hu bunu. Ne demek tevil etmeyiz? Demin anlattım. Muhkem ayetlere zıt düşecek manalarla. Neyse ki biz Allah'ın misli yok derken Allah'ı yarattıklarına benzetecek sıfatlarla nitelemeyiz. Ve tevil etmeyiz. Ne gibi? Kema fa'alev nüfatü sıfat. Sıfatları nefyedenlerin yaptığı gibi. Şimdi sıfatları nefyedenler kim? Mutezile. Mutezile 72 fırkadan sapık bir fırka. O Allah'ın bütün sıfatlarını inkar ediyor. Hayat sıfatı, ilim sıfatı da kadim değil. Allah'ın sıfatları yok diyor. Şimdi biz sıfatları nefyedenler gibi sıfatını nefyetmeyiz. Kur'an'da vecih geçiyor. Var mı vecih? Var. Kur'an'da efendim istiva diye istiva sıfatı geçiyor fiil olarak. İstiva sıfatı var mı? Var. Hadis-i şerifte yenzilü diyor. Nüzül sıfatı var mı? Var. Esabi'ur Rahman diyor sahih hadislerde. Var mı esabi'ur sıfatı? Var. Şekil var mı? Yok. Sınır var mı? Yok. Sonradan yaratılanlara benzemek var mı? Yok. Hiçbir şeye ihtiyaç var mı? Yok. Ama sıfatlara iman ettik. Neyimiz eksik oldu şimdi bizim? Gökte demedik diye, arşta yerleşti, oturdu, ayağını sarkıttı aşağı demedik diye gavur mu olduk? Ama bu abiler bize kafir diyor. Niye? Allah gökte demeyenlere kafir diyorlar. Bunlar tekfircidir. Ve bu tekfirden sonra da işte malı helal, canı helal, ırzı helal, karısı helal, her şey ganimet. İşte bu El-Kaide ekolü de Vehhabilerden çıkmıştır. IŞİD de Vehhabilerden çıkmıştır. Asıl itibariyle patenti efendim 200 sene evvelki başlayan Vehhabi hareketidir. Onun da gerisine gidersen işte İbn-i Teymiye kafasıdır yani. Biz Mutezile gibi Allah'ın sıfatı yok demiyoruz. İstiva sıfatı da var, vecih sıfatı da var, bütün sıfatları var. Tamam. Biz sıfatları kabul ediyoruz. Ama müteşabih olan, ayetlerde ve hadislerde bunlara sıfat hadisleri denir. Müteşabi ayetler sıfat hadisleri denir. Müteşabi ayetleri ve sıfat hadislerini ki ilmihalde de çok misal ver. İman İslam ilmihalinin baş tarafında bayağı 15-20 sayfa bu konuda misaller var. Çok önemli misaller var. Onu okuyun yani. İman İslam ilmihalindeki ilk 120 sayfa itikattan bahsediyor. Zaten orada da burada 20-30 sayfa yine böyle bayağı bir bölüm bu müteşabi ayetleri ve sıfat hadislerini beyan ediyor. Bunları iyi okumanız lazım. Yoksa Vehhabiler sizin kafanızı çeler, imanınızı alır giderler. وَهَذَا بَابٌ مِنَ الْعِلْمِ الَّذ۪ي Bu öyle bir ilmi konudur ki يَجِبُ عَلَيْنَ الْا۪يمَانُ بِالظَّاهِر۪ي Biz bundaki istiva kelimesi, istiva kelimesi de böyle zahiren ne geçiyorsa kelime istiva, istiva bitti. Buna istikrar diye mana veremezsin, cülüs diye mana veremezsin, ne diye veremezsin, efendim, müteradif kelime, bu kelimenin eş anlamı budur diyemezsin. Orada isteva geçtiyse eş anlamı istikrarra diyemezsin. Müteradifi celese diyemezsin. Çünkü Allah Teala zatı hakkında müteşabih bir ayetinde ne buyurduysa tamam mı? Sen o kelimeyi kullanacaksın. İstiva sıfatı var diyeceksin. Müteşabih olduğu için lügat manasına gidersen oturdu kalktı gibi haşa Allah Teala münezzeh olduğu şeyler çıkma tehlikesi varsa o zaman da ne diyeceksin? Biz buna zahirine iman ettik. Ve la cüzülenel keşfü an batını hakiki manasının keyfiyetini, şeklini yani bu işin mahiyetini, özünü açmak, açıklamak bizim için caiz değil. Lazım değil demiyor bak. Lazım değil demiyor. Caiz değil. Çünkü Allah Teala buyurmuş ki وَمَا عَلَمْ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Tevillerini ben bilirim. Benim böyle müteşabihatlerimde sıfatlarım geçer. Siz bunlara iman etme mükellefsiniz. Ehl-i sünnet uleması bunlara biz iman ettik. Rabbimiz bilir. Hepsi Rabbimizdendir derler. Hatta bir de öyle dedi işte. Ol zaman malum geldi. Ne? Kim derse ki İsteva oturdu. Kim derse ki nezele benim gibi indi. Kim derse ki Allah gökte. Kim derse ki gökte diyenler de doğru söylüyor. Bunlar ehl-i sünnet ulemasından olamadıkları. Çünkü ne yaptıkları? Ayetin müteşabi ayete efendim iman etmekten öte geçip mana vermeye kalkmış. Verdiği manayı da Allah Teala münezzeh olduğu noksan sıfatlara ait noksan sıfatlı yaratıklara sonradan yaratılan muhtes bizim gibi varlıklara ait inme çıkma gibi intikallere taalluk eden sıfatlarla mana verdiklerini gördüğümüz zaman biz anlıyoruz ki bunlar Allah'ımızın kabul ettiği ulemadan dinimizi alacağımız alimlerden değiller. O zaman ne dememiz lazım? O alimlerin dediği gibi Rabbena la tuzigh kulubena ba'de hedeyteyn. Bunları gördüğümüzde ya Rabbi bizi hidayete eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma derler diyor. Müteşabi ayetleri fitne çıkartmak için mana verenleri gördükleri zaman ya Rabbi kalplerimizi kaydırma derler. Biz de diyeceğiz ya Rabbi bu adamlar bu kadar sene okumuşlar. Keşke Mekke'ye gidip de Vehhabi okullarında okumasaydılar da Ehl-i Sünnet medreselerinde okusaydılar bu hale gelmezler ama gelmişler. Şimdi biz diyeceğiz ki ya Rabbi onları da ıslah ile Ehl-i Sünnet'e döndür ama bizi hidayete erdirdikten sonra ehli sünnet itikadıyla müşerref kıldıktan sonra kalplerimizi kaydırma. Yani sana mekan isnat eden, sana cihet isnat eden, noksan sıfatlı varlıklara seni benzeten kullarının kalplerini kaydırdığın gibi ne olur bizim kalplerimizi kaydırmadı. Bizim İsmaila'dan yetişen şalvar cübbeli medreseden çok hocalardan şimdi Vehhabi olan var. Ya Ümraniye'de bir tane var öyle. Baş Vehhabi oldu yani. Onun için bunları görünce ne diyeceğiz? Ya Rabbi kalplerimizi kaydırma. Bizi imanda sabit eyle. Bu müteşabihatlerin içindeki manayı yani hakiki manasını keşfetmemiz, anlamaya çalışmamız bile caiz değil. Çünkü Mevla buydu ki tevilini ancak gerçek tevilini ancak ben bilirim. Maturidi Eş'ari tevil ediyor ama ne demiyor? Bunun bundan başka manası yok. Bu kesinlikle keşfettik. Bu %100 budur demiyor. Ama ne diyor? İlim sıfatı var, kudret sıfatı var, tasarrufu var, yönetimi var. Bu zaten var. Bütün ayetlerde var. Muhkem ayetlerde de var. Ama bunlar ne diyor? Bunun zahiri manası murattır. Allah oturdu benim gibi de ayağını uzattı diyor. Haşa ve kella. Yani İbn-i Teymiye diyor onu şimdi. Onun için işte size hatta bir şey nüttüa sayfa 248'de en büyük selef aliminin bütün alimlerin ittifak ve kabul ettiği bir muhaddisin beyanları. Daha ne diyecekti yani? Benim dediklerimin hangisi çıkmadı burada şimdi bugüne kadar söylediklerimi? Bir daha dünya kadar ibare okuyabilirim. Beyhaki'den de açar okurum. Öbür bütün geçmiş ulemadan okuruz.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: 6.666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
4: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
5: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
6: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
7: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
8: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
9: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
10: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
11: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
12: Sonra da öyle ölüyorsun.
13: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
14: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
0: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
1: Ecir
0: ediyor.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri devam ediyor.
1: Şimdi İmam Gazali Hazretlerinden dersimiz, yani Allah Teala'nın cihetten, yönden ve mekandan, işte gökten, işte arştan, üst taraftan, alt taraftan münezzeh olduğuna dair bahsi bitirdikten sonra bu bahiste İmam Gazali Hazretleri buyurur ki ve ennehu, şuna da iman etmek farzdır ki ve icap eder ki Allah-u Teala la yahullu, hulul etmez, nüfuz etmez, işlemez, sirat etmez, girmez, fi gayri, kendinden başka bir şeyin içine nüfuz etmez diyor. La yahullu fi şey ve la yahullu, hulul edemez fihi Allah-u Teala'ya şeyin, başka bir şeyde Allah-u Teala'ya ne yapamaz? Hulul edemez. Şimdi bu nereden çıkıyor? İşte Hristiyanların itikadına gelirsek. Hristiyanlar ne diyorlar? Biliyorsun onlar da grup gruplar. İşte Katolik var, Ortodoksu var falan. Şimdi bir kısmı diyorlar ki Allah İsa'yı haşa doğurdu diyorlar. Veledallah diyorlar. Neyse Allah'ın oğlu diyorlar da Allah'la İsa birleşmiş diyorlar. Haşa kella. Bir kısmı diyor ki birleşmemiş ama Allah onun içine hulul etmiş. Şimdi bile Papa hakkında Papa'ya inanan, işte onların bilmiyorum hangi fırkası, Katolik mi oluyorlar onlar? Yani bu Vatikan Papası'nı diyorum. O Papa'ya karşı itikatlarında Allah Teala onun içine girmiş. Haşa kella, böyle bir hulul itikadı var. Çünkü İsa Aleyhisselam'a hulul etti, İsa Aleyhisselam'dan papalara geçiyormuş diye. Böyle bir bozuk, tabii kafir inançları var. Bir kısmı da diyorlar ki Allah'ın sıfatı İsa Aleyhisselam'a hulul etmiş, kendi değil. Bu da denemiyor. Yani. Sıfatı hulul etmez. Yani ne oluyor? Ya İsa Aleyhisselam'ın bedenine geçmiş veya ruhuna geçmiş. Halbuki ve küllün batılın, yani Allah Teala'nın ne zatı ne de sıfatı İsa Aleyhisselam'ın ne bedenine ne ruhuna işlemiş, sirayet etmiş, nüfuz etmiş, girmiş falan değil haşa kella. Ama tabii İsa Aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir ibare geçiyor. Yani ayet-i kerimede. O mesela bizim de tabirimizde İsa Aleyhisselam'ın sıfatı olarak enbiya içerisinde nedir? Ruhullah. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Habibullah diyoruz. Allah'ın sevgisi. İbrahim aleyhisselam'a Halilur Rahman. Rahman'ın dostu diyoruz. Musa aleyhisselam Kelimullah. Allah'la konuşmuş zat. Bu arada İsa aleyhisselam'ın lakabı ne? İslam'da da bu böyle. Ruhullah. Hadislerde de geçiyor. Allah'ın ruhu. Ayette de geçiyor yani. Ve ruhum minhu. Ayette de geçiyor zaten. Şimdi burayı da doğru anlamak icap ediyor. Burada da hulül ve ittihat. Allah Teala'nın bir şeye zatının olsun, sıfatlarının olsun girmesi, nüfuz etmesi falan söz konusu değil. Bu ayette Allah'tan bir ruhtur diyor. İşte Allah'tan bir ruhtur. Efendim bu Allah Teala zatından, sıfatından bir haşa parçalanma, tecezzi, bölünme olup da onun ona geçtiği anlamına gelmiyor. Ona bakarsan öbür ayette de diyor ki efendim cemi'an min diyor. Yani gökler, yerler, bütün nimetler hepsi ondandır diyor yani. Minhu diyor yani. Şimdi burada minhu'yu iyi anlamak lazım. Min burada tebriz ifadesiyle onun parçası anlamına gelmiyor. Peki niye başka peygamberlere ruhullah denmiyor da sırf İsa Aleyhisselam'a deniyor? Çünkü başka peygamberlerin anası da var, babası da var. İsa Aleyhisselam'ın anası var, babası yok. Babasının olmaması ne anlama geliyor? Allah Teala onu anne babadan yaratma adeti var ya Allah'ımızın. Bu adetini nerede bozmuş? Zaten Adem babamızın annesi de yok, babası da yok. Dolayısıyla orada Mevla Teala ana babadan yaratmamış Adem Aleyhisselam'ı. İsa Aleyhisselam'da da baba devreye sokmamış. Kün emriyle ol buyurmuş olmuş. Annenin rahminde oluşmuş tamam. Anne var devrede, baba yok devrede. Şimdi hal böyle olunca burada Allah Teala sünnetullah'ı, yani kendisinin devamlı tatbik ettiği, icra ettiği kanunu değiştirmiş. İki noktada değiştirmiş. Bir Adem Aleyhisselam, biri İsa Aleyhisselam. İnne mesele İsa indallah ke mesele Adem. Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumuna benzer diyor. Halak min turab thumma qala lakum fekun. Adem Aleyhisselam da topraktan, çamurdan halk etti. İşte İslam oğluna bakarsan onda babası var diyor. Sen bu ayete inanan Müslüman olsan nasıl babası var dersin? Ona topraktan yarattı. Sonra tümme kâli kün insan ol dedi. Feygün ona da can verdi. Ruh gelince toprak birden etek yemeye, kanlara, damarlara bulandı. Bildiğimiz, gördüğümüz insan oldu yani. Şu anda gördüğümüz usul üzere bu beden aynı Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından aynı genetik bizde de var. Ama bunun aslı toprağa ol dedi de bu böyle oldu diyor. Kur'an söylüyor bunu. Şimdi o zaman İsa Aleyhisselam'ın babasının olmaması Allah Teala'nın başka kullarını yarattığında uyguladığı sünnetini, adetini bozarak onu babasız halk etmesi. Ruh ne demek? Bizim de ruhumuz var. Bizim ruhumuz da Allah'ın ruhundandır o manada. Ne manada? Parçası manasında değil. Ruh demek ihya etme sıfatı, diriltme sıfatı. Ölü bedene ruh girerse ne oluyor? Canlanıyor. Diri bedenden ruh çıkarsa ne oluyor? Ölüyor. Ruhtan maksat nedir? Allah Teala bu bedeni ruhla canlandırıyor. Ruh girmeden hiçbir beden canlanmaz. Ruh çıkan hiçbir bedende de hayat eseri kalmaz. O zaman ruh Allah'ın ihya sıfatı. Bizim ruhlarımızı da bize hayat verdiği ana karnında 120 günlük olduğumuzda işte daha kıpırdaşamıyoruz ama ruh geliyor, can geliyor, sonra kıpırdaşmaya başlıyoruz ana karnı. O ruhu da kim yaratıyor? Allah Teala. O ruhu bize cenine kim veriyor? Allah Teala. Bu itibarla biz de Allah'ın ruhundan üflenmeyiz. Yani bu ne demek? Allah Teala'nın diriltme sıfatının eseriyiz. Diriltme sıfatının eseriyiz. Diriltme sıfatı bizim bedenimize ne yapmış? Taalluk etmiş. Bedenimizi ayrı yaratmış ama cansız. Şu 120 güne kadarki iskelet cansız. Onu ayrı yaratmış. Sonra ona canlılık sıfatı vermiş. Mesela kayayı da yaratmış. Kayaya ruh vermemiş. Ruh vermeyince kayada canlılık yok. Anladın mı? Sana ilaveten ruh vermiş. O ruhu da nereden vermiş? Kendi ihya sıfatıyla. Yani diri kılma sıfatıyla. E peki bize de o zaman ruhullah denir. E tabi bizim ruhumuza da ruhullah denir ona bakarsan. Çünkü neden? Bizim ruhumuza da ruh veren ruhumuzun ruhu nedir? Allah Teala'nın ihya sıfatıdır. Ama diğer peygamberlere, diğer insanlara bu sıfatın denmeyip de sadece İsa Aleyhisselam'a denmesi sebebi nedir? Ama bizi ana babadan sebepleri devreye sokarak adeti üzere yani bütün insanları yaratmadaki adeti üzere devreye sokarak sebepli yarattığından, annemiz de babamız da mevcut olduğundan, ikisinin suyu da birleşerek yaratıldığımızdan, bütün sebepler devrede olduğundan efendim bizde bir özellik yok. Hepimize özel bir ruh vermiş, taalluk etmiş, ihya etmiş, halk etmiş ama farklılık yok diyeyim sana, farklılık. İsa Aleyhisselam'a niye Allah'ın ruhundan üflenmiş diyor? Çünkü Allah Teala onu canlandırırken, onu hay ederken, diri ederken baba faktörünü devreye koymamış, sebebi ortadan kaldırmış, direkt kün ol demiş. Yani bizim ruhlarımıza ruha gir demiş, ruha ol demiş olmuş, o ruha gir bu bedene mi girmiş. Orada adetini işletmiş, burada adetini bozmuş. Sebepsiz yarattığı için Allah Teala'nın özel ihyasına, özel diriltmesine, özel hayat vermesine mazhar olmuş. Anladın mı? Bu budur. Onun için Hristiyanların burada Allah Teala İsa Aleyhisselam'la birleşmiş veya ona hulletmiş veya sıfatı girmiş lafları onları ne yapmıştır? Kafir etmiştir. Dinleri yani hak dinden ayırmıştır. Durum budur. Şia'da da böyle bir sapık şeyler var diyor. Çünkü Şia'nın fırkanı İmam Zerruk söylüyor. El Milel ve Nihal'den almış Şehristani'nin. Şia'da da işte efendim Allah-u Teala bir cisimde zuhur edebilir. Bu inkar edilemez. Bazı mükemmel zatların suretinde zuhur eder. O mükemmel zatların en mükemmelleri de Ehl-i Beyt'tir, 12 imamdır. Böylece 12 imama bir üluhiyet sıfatı vermişler. Zaten biliyorsunuz peygamberler gibi onları da masum, günahsız kabul etmişler. Bazıları yani hatta o yani onların yani o zamanki geneli de İmam Zerruk da kaç yüz sene evveli söylüyor yani. Hazreti Ali'den bile bahsederken Celle Celaluhu derler diyor. Haşa ve kella. Abi Celle Celaluhu bir tek Allah hakkında kullanılır mesela. Hazreti Ali için bile derler diyor. Şimdi bu böyle. Gelelim tasavvuf ehlinden bazılarına hulul ve ittihat ima eden sözler nispet edilmiş. İşte Hallacı Mansur'un Enel Hak sözü. Ebu Yezdel Bistami'nin Leyse fil cübbeti sivallah sözü. Sübhani sübhani ma azame şani sözü. Bunun gibi şatahat-ı sufiye diye tabir ettiğimiz maksada aşan ifadeler veya tevile, tefsire muhtaç ifadeler veya manevi sekir halinde kendilerinde değilken gayri ihtiyari kendilerinden sudur eden ifadeler. Bunlar İmam Rabbani Hazretleri'nin beyanı vecile. Bunlar kendileri bu şeyde bu halde kapıldıklarından, çıkamadıklarından manevi sarhoşluk onlar istirahattiğinden mazurdurlar. Ama bunları taklit eden, bu lafları efendim nakleden ve kendilerinde manevi sekir hali mevcut olmadığı halde bu lafları sarf eden, işte şimdiki görüyorsunuz işte bazı önüne gelen şeyh olmuş, böyle şeyler konuşuyorlar. Bunlar asla mazur görülemez. Onun için Allah Teala evliyaullah'ın maksatlarını daha iyi bilir. Velakin onlarda hulul ve ittihat ima eden, işar eden,

Yunus kastetmemiştir. Yunus Emre gibi arif-i billah bir veli, hem zahiri ilimden de büyük nasibi olduğunu ulema beyan ediyor. Efendim, Hazreti Mevlana'ya intisabı naklediliyor efendim. Yunus Emre'ye bu söz nispeti sahihse o zaman doğru mana vermek lazım. Etek yemeğe büründüm, Yunus diye göründüm. Şimdi burada asla Allah-u Teala'nın bir velisine, o veli ne kadar büyük olursa olsun, hatta peygamberine, o peygamber ne kadar büyük olursa olsun, Allah-u Teala ne zatının ne de sıfatlarının onun içine girmesi, onunla birleşmesi, ittihat hasıl olması gibi bir şey düşünülemez. Bu görüş ehli sünnete muhaliftir ve bu görüş insanı kafir eder. İçine girdi demek kafir eder. Bak söylüyorum. Benim de itikadım budur. Benim itikadım budur. Şimdi Aşık Yunus'un sözündeki şey ne işaret eder? Tecelli Suri'ye işaret eder. Tecelli Suri, surete bürünmüş bir tecelli. Bunu uzun uzun anlattım. Bu ne demek olur? Allah Teala bir nur yaratır. Yarattığı nur nedir? Mahluktur. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın nuruyum demedi. Dikkat edin. Ben Allah'ın nuruyum demedi. Kulüktü min nurillah. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Yani özel bir nur yarattı. Özel bir nur yarattı. O da Allah'ın yarattığı bir nur. Mahluk oluyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ham maddesi de mayası da nedir? Nurdur. Ama hangi nurdur? Allah Teala'nın zatına ait, sıfatlarına ait nur değil. Bunu bir mevlütte son anlattım. Allah Teala'nın özel yarattığı bir nurdur. O zaman ne farkımız kaldı? Ne farkımız? Allah Teala onun yaratılacağı ham maddeyi, nuru özel yarattı. Ne gibi? İsa Aleyhisselam'ın yarattığı ruhu babasız özel yarattı. Anladın mı? Onun için Allah'ın ruhu diyorsun ona. Ne demek? Allah'ın özel ihya sıfatının mazharı manasına geliyor. Güzel anlayış lazım, zeka lazım. Kıt kafalıkla, kot kafalıkla bu işler anlaşılmaz. Ondan sonra kalkarsın, işte efendim bazılarının yediği herzedir, bu şirktir, bu küfürdür. Onların ne demek istiyorlar acaba? Onu anlayacak kadar ilmin var mı? Kafan çalışıyor mu? Ya da haset beynini, kafanı bürüdü de kıskançlık yüzünden efendim bir yerlere yamanmak için, para aldığın yerlere yamanmak için, milleti oraya yönlendirmek için efendim fitne mi yapıyorsun? O ayrı bir dava yani. Şimdi burada bizim ehl-i sünnet olarak Allah Teala ne zatını ne sıfatlarını hiçbir veliye hulul etmesi, girmesi düşünülemez. Yunus Emre'den böyle bir laf varsa bu lafın manasını doğru anla. Allah-u Teala bir nur yaratır, özel bir nur. Bu nura ne verir? Suret verir, şekil verir. Özel bir nur yaratır. O nur, o tecelli Yunus Emre'ye girebilir mi? Girer çünkü o nur mahluktur. Allah'ın yarattığı diyoruz baksana. Allah'ın kendi zatının nuru demiyoruz ki. Hulüktün min nurillah hadisini nasıl anlayacaksın? Abdurrazak'ın bu sannefte tehric ettiği İnnallâhe halaka nûra nebiyyike min nûri ya Cabir. Ey Cabir, Allah senin peygamberinin nurunu kendi nurundan yarattığı nasıl anlayacaksın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mi şirke düştü o zaman? Haşa ve kelle. Allah bir nur yarattı özel. O nurdan da beni yarattı diyor. Diğer kullarından farklı bir ham madde yarattı bende. Nasıl ki İsa Aleyhisselam'ın ruhunu yaratırken babasız yarattı. Özel bir halk, özel bir takdir, özel bir yaratma yaptı. Tecelli yaptı yani. Bu bunu söylüyor. Bunun Allah'ın nuru benim içime girdi. Ben Allah'ın nurundan parçayım manasıyla ne alakası var? Ama çok ilim ister ayırt edebilmek için. Şerh okumak lazım, haşiye okumak lazım. Sadece kuru kuruya metinleri okumakla, usul hadis bilmekle bilmem neyle bu manaları anlayamazsın. Şerh ve haşiyelere bakacaksın yani. Çünkü bu kadar ulema beyan etmişler yani. Beycuriler, Ücuriler, dünya kadar şerh okuyoruz. Bu şerhleri okuyarak mı ilim sahibi oluyoruz yani? O zaman şimdi Allah Teala özel bir nur yarattı. Mesela sen eğer tecelli suriyi inkar edersen, sahih hadislerde geçen Ra'ytu Rabbi efendim fi sureti diye geçen Rabbimi şu surette gördüm. Hadisene ne mana vereceksin? Allah surete mi girdi diyeceksin? Haşa, Allah şekle girmez. Allah'ın şekli yok. Allah musavver değil. Allah suret değil. Haşa. Ya nedir? Allah Teala bir nur yaratıyor. Özel bir tecelli yapıyor. O nura da bir şekil veriyor. O şekilden nida ediyor. Ses geliyor. Ne gibi? Ben ağaçtan nida ettim demiyor mu? Kur'an-ı Kerim'de. Mineşşecerati en ya Musa. İnniyen Allah diyor. Ağaçtan nida geliyor. Allah Teala buyuruyor. Ağaçtan duyuruyor. Ben Allah'ım diyor. Ağaç diyor inniyen Allah. Ağaç ben Allah'ım demiyor. Ağaç Allah Teala'nın

0: buyurduğunu naklediyor Apollo gibi. İnleyen Allah diyor ağaçtan. Şimdi Allah Teala ağaca mı girdi? Yok. Kelam sıfatı ağaca mı girdi? Yok. Bunu düzgün anlamazsan millete de kafir diyerek kendin kafir olursun yani. Hele ki Yunuslara falan bu kadar evliya Allah. Bu ayrı bir şey konuşuyoruz şu an. Ayrı bir şey konuşuyoruz. Çünkü Hristiyanlar ne yapıyor? Allah'ın zatı diyor İsa ile birleşti diyor. Veya sıfatı birleştiriyor veya onun bedenine girdi diyor. O zaman ne demiş oluyor? Allah Teala da ibadet olunduğu gibi İsa'ya da tapacağız diyor. İsa da mabuttur, ibadet olunmayı hak etti diyor. Veya Şia ne diyor Hazreti Ali için? Celle Celaluhu diyor. Tapanlar da var, ilahtır diyenler de var hulatında. Şimdi bunun bu meşayihtan nakledilen sözlerin bunlar ne alakası var? Bezbestami bana mı tap demiş? Yunus Emre bana mı ibadet et demiş? Hallacı Mansur Enelak demiş de Hallacı Mansur 400 rekat rekat namazı zincirlerle bağlıyken gece hapishanede kime kılmış yani? O zaman sen burayı doğru anlaman lazım. Onları kafirlerle, müşriklerle, bidat ehliyle bir tutamazsın evliya Allah. Allah Teala'nın kendisi suretten, şekilden münezzehtir. Allah Teala asla ne zatıyla ne sıfatıyla ete kemiğe bürünmez. Hiçbir surette görünmez. Zatı ve sıfatlarıyla. Ama hadis-i şerifte Rabbimi şu surette gördüm diyorsa, Bukhari hadisinde feyetihimullahu fi suretin la yarifuna, mahşer günü hakkında bir suretten bahsediliyorsa Allah Teala'nın nida edeceği, bu suretlerden maksat nedir? Allah Teala bir suret yaratıyor, bir şekil yaratıyor. Yaratıyor diyorum bak, yaratıyor. Yaratıyor ne demek? Kendinden de başka demek, sıfatlarından da başka demek. Mahluk oluyor o. Kün diyor, ol diyor, yaratıyor şurada istediğin. O yarattığı şeye, tamam mı? Yarattığı şeyden, ha ağaçtan işte nida ettiği gibi, o yarattığı şeyden nida ediyor mahşer halkına veya o zata, bu zata. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın yarattığı bir mahluku görüyor. Ama o nurani bir surette, efendim bir insan suretinde, melek suretinde, Burak suretinde, neyse yani. Fisurat-ı Şahab bin Emret de var. Yani bu suretlerin asla Allah'ın zatıyla ve sıfatlarıyla alakası yok. Allah Teala ne zaten ne sıfaten hiçbir şeye girmez, hiçbir şeyle birleşmez, hiçbir surette görünmez. Bütün suretlerden münezzehtir, asla musavver değildir. Anlatabildim mi bilmiyorum. İnkar etmek için yok öyle bir şey demek yetiyor ama ispat etmek için bu kadar ilim izah gerekiyor. Onun için inkar hiçbir zaman ilim olmamıştır. Anlamaya çalışmak lazım. Şimdi bu noktada itikadımız bundan ibarettir. Allah Teala bir suret yaratabilir. Yarattığı surete nur yaratabilir, bir tecelli yapar. Bu tecelli buna suret verebilir. Onu da ağaç suretinde olur. İşte efendim insan suretinde olur, melek suretinde olur. Bu mahluktur. Bu suretli olan, ete kemiğe bürünen, görülen, dokunulan, hissedilen, idrak edilen, ihata edilen, baktığın zaman sınırları belirli olan her şey mahluktur. Allah Teala ne zatıyla ne sıfatlarla alakası yoktur. Ama mahluktur derken Allah Teala özel bir mahluk halk edebilir. O özel mahlukuyla da bazı kullarına zuhur edip o mahluk, o nurani varlık neyse efendim nida edebilir, ilham edebilir, rüyasına görünebilir. Bu Allah Teala'nın yaratmak istemesine bağlı. Sen Allah Teala böyle bir mahluk yaratamaz diye nerede gördün böyle bir ayet hadis? Allah Teala'nın yaratmasını da mı sınırlıyorsun şimdi yani? Biz diyoruz Allah Teala suretten münezzehtir. Tamam. Ama Allah Teala böyle bir özel mahluk suret yaratamaz. Ne demek yani? İsa Aleyhisselam'ın ruhunu babasız yaratmadı mı? Allah Teala kendi kaideler koyar ki istediği kaidede kendi istisnasında yaratır. O bakımdan doğru laf anlamak lazımdır. Bizim itikadımız da budur. Şimdi ben işte ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm diye bir eski sohbetlerimde bir laf geçiyor. Bu bir rüya. Bu rüyayı gören işte Alaaddin Efendi Hazretleri'nin ihvanından bir zat, Kasımpaşa ihvanındandı, yaşlı bir zat. Şimdi herhalde vefat etmiştir. Beşiktaş'ta dururdu. Onun rüyada bana böyle dedi. O tabii Yunus'un o sözünden etkilenmiş falan. Rüyada böyle bir şey görmüş. Ben de bunu sohbette nakletmişiyorum. Peki biz burada şimdi haşa vekele Allah Teala bizim şeyhimizin içine girdi diye bir itikadımız olabilir mi? Sıfatı girdi diye olabilir mi? Birleştiler diye olabilir mi? Bunlar hepsi şirktir ve küfürdür. Ama Yunus'un böyle bir sözü varsa, Yunus da boş adam değil, büyük velilerden, o zaman manayı doğru anlayabilirim. Allah Teala bir nur yaratır, yaratır mahluk bir nur. Bu nurunu da bir dostuna bahşedebilir, lütfedebilir. Bir nur ona verebilir. Onun rabıta nedir? Rabıta onun derisine kemiğine değildir ki. Rabıta Allah Teala'nın o kuluna olan tecellisine, mazhariyetine müracaattır. Şimdi felemma tecellâ rabbulil cebeli ayetini okuyacaksın. Allah dağa taşa tecelli etti diyeceksin. Dağa taşa tecelli eden Allah ne yapamıyor? Efendim kamil bir kuluna ahseni takvim üzere yarattığı bir velisine tecelli edemez mi diyeceksin yani. Ağaçtan gelen bir nidada, bir nidaya inanacaksın yani. Ondan sonra Allah Teala hiçbir kulundan, hiçbir meleğinden, hiçbir şeyinden bir kuluna seslenemez veya bir şey duyuramaz. O zaman hatiften gelen nidalara ne diyeceksin yani? Bütün kitaplar hatiften gelen nidalarla dolu. Ama onu melek söylüyor, cin söylüyor, insan söylüyor, ruhani bir varlık söylüyor, şehidin ruhu geliyor söylüyor. Ve bu dünya kadar yaşanmış sahibini görmedikleri sesleri çok duymuşlardır insanlar. Bu şimdi Allah'ın sesini mi duymuş oluyor? Haşa kella. Allah'ın kelamını mı işitmiş oluyor? O zaman Musa Aleyhisselam gibi kelimullah olur haşa kella. Yani oluyor? Allah-u Teala istediği bir nurunu, tecellisini istediği kimsede, istediği şekilde yaratabilir. Yarattığı zaman bu zaten yaratılan nur mahluk bir nurdur. Yaratılmış bir nurdur. Ve bu nur kamil bir zatta bu nurun eseri zuhur edebilir. Yani ete kemiğe bürünen Yunus diye görünen Allah Teala'nın yaratmış olduğu bak zatından sıfatından kopan bir nur haşa yok. Birleşme yok. Hulül girme yok. Yaratıyor bir nur. O nuru da kime ver? Nasıl ki yaratıyor bir rızık, onu gönderiyor bana yediriyor. Yaratıyor bir özel nur, başka kullarına nasip etmediği şeyi o zatın gayretinden, riyazatından, ibadetinden, muhabbetinden dolayı, aşkından dolayı o zatına bir nur kisvesi bürüyor. Bir nur kisvesi bürüyor. Anladın mı? Anlamayana ben ne yapayım yani? Bunun hulülle ne alakası var? Yunus da haşa hulüliyeci değildir. Biz de asla hulüliyeci değiliz. Bizi efendim böyle Şia fırkalarının batını, hululi, ittihadi bilmem ne fırkalarını bizim İsmet Garibullah Hazretlerimiz, Risale-i Kusura sahibimiz bunlara beyan ediyor. Sakın hululi olma. Böyle Allah'ın zatı bana girdi, sıfatı bana girdi. Aşağı benden göründü aşağı. Böyle şeyler bizim itikadımız bundan ibarettir. Bize bundan gayrisini isnat edenler müfteridir. Allah indinde hakkımızı alırız. İftira yapmasınlar. İşte Hululi fırkası bunlar böyle herzeler var ya diye haşa Efendi Hazretleri'nin adını da almak suretiyle benim eskiden naklettiğim o söze atıf yaparak hiçbir mana mülaza etmeden bizi de dinsiz kitapsız batını Hululi fırkalarıyla bir gösterme çabalarını yemeyiz yutmayız yani. Allah'a havale ederiz bu iftiraları. Allah itibarlarını bozsun deriz yani. Bozsun deriz. Çünkü onlar da biliyorlar ki bizim görüşümüz hululiye değildir. Aha bizim okuduğumuz itikat. Ve ne la hulü fi şey. Allah hiçbir şeye hulül etmez. Ve la hulü fi şey. Hiçbir şeyde Allah hulül etmez. Çünkü Allah Teala bir şey hulül ettiği zaman Allah Teala kadimdir. Hulül ettiği şey mahluktur, yaratılmıştır. Yaratılmışa hulül ettiğini düşündüğün zaman sen ne istihat etmiş oluyorsun? O şeye de efendim hulül ettiği şeyden dolayı Allah Teala'nın da sonradan yaratılmış olması gibi, sonradan yaratılmışa muhtaç olması ve benzemesi gibi şey icap ediyor. Bir de hulul ettiği yerin de kadim olmadığını söylemen lazım. Yunus Emre kadim bir varlık mıdır? Mahmud Efendi Hazretleri kadim bir varlık mıdır? Yani hangi evliya kadimdir? Hepsi sonradan yaratılmıştır yani. Sen nasıl ona hulul etti dersin? Hiç kadim hadise hulul eder mi? El hadis izâ kûrine bil kadim lem yapgallâhu eser der İmam Rabbani. Efendi Hazretleri devamlı okuduğu ibare. sonradan yaratılanla ezeli olan, evveli olmayan bir şey birbirine mukarene olabilir mi? Yakınlık bile mülaza edilemez. Bu noktada ne olur? Sonradan yaratılandan eser kalmaz. İz bile kalmaz. Eseri bile kalmayan bir şey Allah Teala'nın zatının, sıfatlarının yanında hangi varlığın varlığı söz konusudur ki o ona hulul etti diyeceksin. O hulul ettiği mekandan, kişiden, şahısta eser bile kalmaz. Zaten yanar kül olur gider yani. Eser bile kalmadığı zaman da nasıl diyor, hululden nasıl bahsedebilirsin? Eser bile kalmaz. Hadis sonradan muhtes yani. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için Teala en yahviyehu mekanun. Allah Teala bir mekanın kendisini kuşatmasından, arş da olsa, gökler de olsa onu ihata ihtiva etmesinden münezzehtir. Kema tekaddesen yahuddehu zamanun. Bir zamanın da kendisini sınırlamasından mukaddes olduğu gibi. Hiçbir zaman da ne yapamaz? Allah Teala'yı kayıtlayamaz. Çünkü zaman dediğimiz mefhum nedir? Şurada başladık, kaç dakika oldu? Her dakika saniye yenileniyor. Allah Teala hakkında yenilenme söz konusu değildir. Teceddüt, yenilenme demek sonradan yaratılanlarla alakalı bir şeydir. Velâ ezî aleyh zaman diyor Ömer Nesefi Hazretleri. Allah'ın üzerinden zaman geçmez. Zaman mefhumu Allah hakkında yoktur Celle Celaluhu. Çünkü zaman sonradan yaratılmıştır. Güneşin, ayın, göklerin, feleklerin sistemiyle zaman mefhumu geçmeye başlamıştır. Halbuki belkâne kable halkı zaman vel mekân. Allah ki zamanı da yaratmadan önce vardır. Mekanları da yönetmeden önce, yaratmadan önce vardır. Yani arş da yokken, gök de yokken vardır. Efendim zaman mefhumu diye bir şey yokken ne miladi, ne hicri, ne bilmem 7000 sene, ne bilmem şu takvimi, bu takvimi. Şimdi Çinliler, köpek takvimi, horoz takvimi, deli deli işler. Yani sen 1000 sene, 10.000 sene, 100.000 sene geri gitsen Allah Teala var. Ama öyle bir noktaya gelirsin, gök de yok, yer de yok, güneş de yok, ay da yok, zaman da yok, mekan da yok yani. Sen nasıl Allah Teala'yı zamanla mekandan sınırlayacaksın? Ve huvel an ala ma aleykan. Allah Teala ezelde hangi sıfatlar üzere bulunuyorsa şu anda aynı sıfatlar üzere kaim ve daimdir. Hadis-i şerifte efendim Buhari'de de geçiyor. Ne buyuruyor? Kâne Allahu ve lâ şey'e ma'hu. Allah var iken ezelde onunla beraber hiçbir şey yaratık yoktu. Yani arş da yoktu, melek de yoktu, felek de yoktu. Hazreti Ali Efendimiz de buna ilaveten ne buyurur? Ve vel an alâ ma'aleyken. Yani Hazreti Ali Efendimiz veya bir başka sahabe de olabilir ama Hazreti Ali diye hatırlıyorum. Hadiste ne buyurdu? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Şimdi de aynı sıfatlar üzerindir. Çünkü neden? Bizim yaratılmış olmamız Allah'ın varlığına, sıfatlarına ortaklık getirmiyor ki. Bize zaman geçiyor, ona zaman geçmiyor. Bizi mekan sınırlıyor, onu mekan sınırlamıyor. Ya bizim o bakım hiçbir bakımdan bize benzemiyor. Biz hiçbir bakımdan onun sıfatlarına sıfatlarımız benzemiyor. Hal böyle olunca efendim ne su ilk yaratılan ve kâne arşu alelma. Arş da suyun üzerine kondu diyor ilk yaratılışta. Ne su olsun, ne arş olsun, ne melekler, ne felekler Allah Teala ile beraber ezelden beri mevcut değildiler, değildirler. Onun ve zatının ve sıfatlarının evveli yok. Yarattığı her şeyin evveli var, başı var ve başlangıcı var. Tamam mı? Nasıl ki mekanı yaratmadan kendi var idi, kendi var iken nerede sorulur muydu? Nasıl nerede soracaksın? Hiçbir mekan yok ki nerede iyi, nerede nerede demen için mekan lazım. Peki hiçbir mekan yaratmadan o vardıysa nerede sorabiliyor muydun o zaman? Soramazsın. Şimdi de nerede soramazsın? Mekansızdır. Anladın mı? Nasıl diyeceksin arşta gökte? Arş gök yokken nerede sorabilir miydin? Mekan yok ki nerede diyeceksin. E mekan yokken nerede diyemiyorsan. E şimdi Allah değişti mi? Allah değişmeyeceğine göre. Değişmeyeceğine göre nerede sorusu yine efendim zaittir demeyeyim yani. İnsan dinden çıkarır. Nerede sorusu? Sorulamaz. Zatıyla kaimdir. Kendine yeterlidir. Varlığı kendindendir. Varlığı kendinden olan hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İşte bu hadis-i şerif efendim alem sonradandır. Bütün yaratılmışlar sonradandır. Efendim, Allah Teala'nın varlığı cihetsizdir. Yönsüzdür, tarafsızdır, feleksizdir. Efendim ve bu hususta hiçbir şekil söz konusu değildir. Manasına delalet etmekte. İmam Ebu'l-Kasım Ensari Hazretleri bu hadis-i şerife mana verirken böyle buyuruyor. Yine mesela Allah Teala'nın zamandan ve mekandan münezzeh olduğuna dair Musa Aleyhisselam şu ayetleri mesela bugüne kadar doğru anlamamıştık herhalde. Şimdi ibareyi bitireyim, o hadlerle bitireyim. Ve ennehu Teala Allah'ımız bâinun, ayrıdır. Min halki, bütün yaratıklarından. Yani arş da dahil mahluksa, her şey sonradan yaratılmışsa Allah Teala onların hepsinden ayrıdır. Ne demek? Hiçbiriyle ihtilatı, karışması, birleşmesi, hululü, nüfuzu, efendim irtibatı, o manada zatı ve sıfatlarının efendim bir tecezzisi, bölünmesi, parçasının oraya işlemesi, girmesi falan söz konusu değildir. Leyse fi zati sivahu, Allah'ın zatında Allah'tan gayrı hiçbir şey yok. Ve la fi sivahu zatuhu, Allah'tan gayrı yaratılmış hiçbir şeyde de Allah'ın zatının sıfatlarından hiçbir şey yok. Nasıl bir şey oldu şimdi? Nasıl bir mana oldu? Çok acayip müfit oldu. Bunu da ancak İmam Gazali konuşabilirdi. Allah'ın zatında Allah'tan gayrı, sıfatından gayrı bir şey yok. Allah'tan gayrı hiçbir şeyde de Allah'ın zatından ve sıfatlarından hiçbir şey yok. Dolayısıyla bütün mahlukatından ayrıdır. Şimdi mesela Musa Aleyhisselam'a Firavun soruyor. Ya bunlar yani Firavun kafalı mı diyeceğim? Ne diyeceğim bu gökte diyen? Kale Firavun ve ma Rabbul Alemin. Firavun dedi ki ya sen bu alemlerin Rabbi deyip duruyorsun ey Musa. Bu alemlerin Rabbi kimdir? Şuara suresinin 28, 23, 28 ayetleri. 23'ten 28'e kadar bu ayetleri okuyoruz. Alemler Rabbi kimdir? Dedi ki Rabbü semavat vel ard ve ma beynama. Göklerin de Rabbi, yerlerin de Rabbi, aralarındakinin de Rabbi. Şimdi Musa sen bunu deyince Firavun'a ne demek o, ne demiş oluyor? Gökler mekandır, yerler mekandır, aralar mekandır. O onların hepsinin Rabbidir. Yani hiçbir mekanla sınırlayamazsın. Peki. Ondan sonra Firavun niye anlamadı? Kalemin hal öyle atestemiyor. Ne diyor bu ya? Duymuyor musunuz falan? Bu nasıl bir şeyden bahsediyor diye. Kale Musa sem cevap ediyor. Rabbikum ve Rabbi abaikumul evvelin. Sizin de Rabbinizdir. Önceki babalarınızın, atalarınızın geriye git kaç bin sene gidersen hepsinin Rabbidir. Şimdi Musa sem ne demek istedi? Ha, bütün zamanların da Rabbidir ve yaratıcısıdır. Çünkü senin baban senden evvel, ondan evvel, atası, atasının atası. Nereye kadar geri gidersen zaman mefhumuyla gidiyorsun. Çünkü neden? İşte babam işte kaç sene evvel doğdu, öldü. İşte dedem kaç sene evvel vardı. Zaman. Bütün bu babalarının Rabbi yani bütün zamanların Rabbi. Geçmişe doğru bütün zamanların Rabbi. Firavun yine anlamadı. Dedi bu ya deli midir? İnne Resulekum ledi ursileylekum le mecnun. Böyle bir şey konuşuyor. Böyle bir Rab'den bahsediyor. Böyle bir Rab nasıl olabilir? Bu deli midir falan. Ne dedi o zaman? Rabbukum. Rabbul meşriki vel mağribi. Ve ma beynehuma en kuntum ta'kilun. Esas delisizsiniz. Biraz aklınız çalışsaydı anlardınız. Doğuların da Rabbidir. Batıların da Rabbidir. Aralarındakilerin de Rabbidir. Şimdi ne demek istedi Musa Aleyhisselam? Doğu, batı, kuzey, güney. Cihet, yön. Bütün yönlerin Rabbidir. O zaman hiçbir cihetle, yönle, tarafla ne yapmaz? Kayıtlanamaz. Şimdi Firavun ne dedi zaten? İbn-i Lisar dedi. Lali ebluğu esbâb-ı semâvat mıdır? Yani Lali attala ilâ ilâ Musa. Bir yerde de öyle var. Lali ebluğu esbâb-ı semâvat. Yani bana dedi yüksek bir köşk yap. E şimdi bu Vehhabilerin kafasıyla Firavun kafası çok uyuşuyor. Çünkü diyor ya dağın üstteki Allah'a daha yakındır. Dağın alttakinden diyor ya Vehhabi kafası. Şimdi göğe daha yakın olduğu için. Firavun da diyor ki sen diyor bu Musa'nın ilahını diyor yakalamam lazım. Bu diyor yani bir tek Rab'den bahsediyor. Beni yani Firavun Allah'ın ona ortak olunmasına kızıyor yani. Ben tek ilahım şimdi bana bir ortak çıkarttı diyor. Haşa ve kella. E işte diyor ben diyor onu bir yakalamam lazım. Etkisiz hale getirmem lazım. Haşa ve kella. Ne yapmamız lazım? Ya Haman übrili sarha. Ey Haman bana bir yüksek köşk yap diyor. Katları fazla olsun diyor. Katları fazla olursa diyor belki diyor sebepleri kullanarak yani yukarı çıktıkça diyor Musa'nın ilahına oralarda rastlarsam diyor işte ben diyor onu diyor şey yapayım. Onun için Firavun hadislerde diyor, bu ayet Firavun nereye çıkmak istedi Allah'ı bulmak için? Göğe çıkmak istedi, yukarı çıkmak istedi. İşte Firavun'un inancına göre yukarıda olması lazım. Çünkü diyor ki Firavun yerlerin hakimi benim bakıyorum aşağılarda göremiyorum diyor. Herhalde diyor bu yukarıda olması lazım. Onun için biraz yüksek katlı bir bina yap diyor. Bu ne cahillik, kafirlik kafasıdır ya. Ondan sonra bir gün ne yaptı? Bir gün bir ok attı. Göğe doğru ok attı. Allah'a haşa yaralamak için. Veyahut öldürmek için haşa. Firavun işte. Gökte diyenin bundan ne fark kaldı şimdi? Attı yukarı. Ondan sonra Allah Teala da meleklere buyurdu ki okunu boş çevirmeyin. Biraz kan sürün, bulaştırın okunu ki biraz aldansın yani. Mağrur olsun. Bir de Firavun'un oku geri geldi gökten attı. Bir geldi geri kanlı. Vurdum onu dedi. Tamam. Çünkü gökte gördüğüm şey yok. Ne onun adı? Kuş yok, karga yok, bir şey yok. Nereden geldi bu şimdi kanlı? Ha, vurdum onu dedi. İşte tam vurdum derken Firavun vuruldu. Allah'ı bulamadı. Musa Aleyhisselam'ı dinleseydi bu ayetlere, doğularında Rabbi, batılarında Rabbi, göklerinde Rabbi, yerlerinde Rabbi, babalarının da Rabbi, atalarının da Rabbi. Allah budur. Bir peygamber beyanıyla, Kur'an-ı Kerim'in de nakliyle teyit edilmiş. Allah tarifi budur Celle Celaluhu. Yok yukarıda, yok gökte, yok arşta. Bunlar iman değildir. İslam'la bağdaşı şeyler değildir. Allah Teala mekan isnat eden doğru dürüst Müslüman değildir. Onun için bu bahiste de itikadımızı size beyan etmiş oluyoruz ki Allah-u Teala hiçbir şeye hulul etmez. Ne zatıyla ne sıfatıyla hiçbir mahlukuna velev en büyük peygamber olsa ona nüfuz etmez, girmez, işlemez. Böyle inanan kafirdir. Ete kemiğe bürünüp görünen Yunus'un söylediği ve Evliyaullah'ın söyledikleri şeyler Allah Teala'nın yarattığı nurlar ve tecellilerin eserlerinin ağaçtan da görülmesi, dağdan da görülmesi, taştan da görülmesi, efendim bir veliden de görülmesi, bir nebiden de görülmesi mümkündür ve vakıdır. Çünkü Allah Teala bir nur yaratır. O nuru da istediği kuluna bahşeder. Yaratılmış olan bir nurun bir zata sirayet etmesi reddedilemez. Yaratılmış. O zat da mahluk, nur da mahluk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaratılan özel bir nurdan yaratılması gibi. Anladın mı? Bu durumda ete kemiğe bürünen Allah Teala'nın yarattığı özel nurların tecellisidir. Mahlukların eserleri yine mahluklarda zahirdir. Mahluklarda zahirdir. Bu mükevvenatta sonradan yaratılanlarda Allah Teala'nın kudretinin eserleri zuhur etmektedir. Yani Ehl-i Sünnet'in en babası İbn-i Atalya el-İskenderi. Hem tasavvuf, Şazeli tarikatından, Ebu'l-Arsbaz Mürsin halifesi, Hükem-i Atayye'yi yazmış, bütün evliya kabul etmiş, Halid-i Bağdadiler, İman-ı Rabb'i. İbn-i Atayla İskender'i dedim mi bitti, bitti iş. Dur orada. Bak onun ibaresinde de ne söylüyor? لَوْ لَا ظُهُورُهُ فِي الْمُكَوَّنَاتِ مَا وَكَ عَلَيْهَا وُجُودُ اِبْصَارِ Allah Teala'nın mükevvenatta bu sonradan yaratılan alemlerde zuhur etmesi olmasaydı, tamam mı? Hiçbir gözün, görüşün varlığı onun üzerine vakı olmazdı. Ne dedi şimdi İbn Atalya el-İskenderi? Hiç şatıyat değil ha. Hiç bu söz şeriatın zahirine tamamen muvafık. Mükevvenatta zuhuru. Var mı mükevvenatta zuhuru? Var. Diyor ki daha tecelli etti diyor işte ayette ya. Daha tecelli edilince o edilen tecelli görülmedi mi? Görüldü. Etkisi görülmedi mi? Görüldü. Cehalevdekken dağları paramparça etti diyor. Demek Allah'ın nuru zuhur eder. Ama bu nur kendi zatından sıfatından parça olan bir nur değil. Yarattığı bir nurdur. Yarattığı bir nuru parlatır. Bak dağları paramparça etti diyor. Eseri göründü işte dağlar. Paramparça git Sina'da gör. Böyle basık basık ezik ezik yanmış bütün dağlar. Gör orada. Musa sen bunu dünyada gözüyle gördü hoş. Demek ki tecelli var. Tecellinin mükevvenatta zuhuru var mı? Var. Dağda eseri görünen nurun bir insanda eseri niye görünmesi? Ama bu Allah'ın zatının sıfatlarının cüz'ü olan haşa bir nur değildir. Çünkü Allah Teala'nın zatla sıfatla tecezzi söz konusu değildir. Ve onların bir şekle bürünmesi söz konusu değildir. Ama Allah Teala bir nur yaratır. Yarattığı nuru da dağı parlatır. Dağı da parlatır gösterir. Dostuna da parlatır gösterir. Peygamberinde de velisinde de dağda taşta gösteriyor da. Niye enbiyada evliyada gösteremesin nurunu ya? Ama onur yaratılmıştır. Yaratıldıktan sonra bir surette zuhuru inkar edilemez. Ama zatının ve sıfatlarının haşa asla sureti de yoktur. Zuhuru da yoktur. Hiçbir kuluna, mahlukuna hululü de yoktur. Zatıyla ve sıfatıyla şu evliyaya, şu peygambere girdi, onda göründü diyen kafir olur. Vesselam, doğru kelam. Bunu da anlamayana ben ne diyeyim? Bunu da anlamayana Allah akıl fikir ihsan eylesin diyeyim. Ve böylece bu derste bitireyim. Çünkü bu çok önemli bir konu idi. Artık bu konudan geçeceğiz. Bundan sonraki derslerde inşallah rahman Allah'ımızın zatıyla, sıfatla, irade, kudret gibi sıfatlarıyla ilgili İmam Gazali Hazretleri'ni dinleyeceğiz. Allah Teala azami derecede istifade edenlerden, itikatlarını el sünnete göre tahsiye edip gözden geçirip düzeltenlerden ve böylece hidayete erenlerden eylesin ve ehli sünnet dışı dal ve mudil fırkalara onların inançlarına kapılmaktan bizi de zürriyetimizi de şu İmam Gazali Hüccetül İslam hürmetine, onun eserini okuduğumuz, kıymet verdiğimiz şu eseri hürmetine, bu dersi dinleyen, dinleten, herkese takip ettirenlere ve zürriyetlerine Allah Teala yanlış itikat nasip etmesin. Hüsnü istikamet, hüsnü itikat, hüsnü hatimeler müyesser eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve selleme teslimen kethira. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
3: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
4: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
5: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
6: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
7: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
8: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
9: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
10: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
11: Sonra da öyle ölüyorsun.
12: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
13: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
1: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM. Vakti Kur'an. Ebu Ümame radıyallahu an, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Buyururken işittim demiştir. Enfal suresini dinliyorsunuz.

0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.

Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul'dan, Eyüp Sultan semtinden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Malumu aliniz, buraya Eyüp Sultan semti deniyor. Çünkü burada Yüce Sahabi Ebu Eyyub el-Ensari yatıyor. Aslında adı Halid bin Zeyd. Ebu Eyyub, Eyyub'un babası demek. Araplarda en büyük çocuktan künye verirlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebul Kasım denmesi gibi. En büyük erkek çocuğunun adı Kasım olduğu için. Genelde usuller böyleydi. Onun için bu semtte de hepinize sorsam birçoğunuz burada kim yatıyor? Eyüp Sultan dersiniz. Halbuki efendim adı Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'tır. Kendi adı da Halid bin Zeyd'dir. Kendileri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere hicretlerinde Efendimiz'i 7 ay evlerinde misafir etmiş, o şerefe nail olmuş çok kıymetli bir sahabe-i kiramdır. Daha önce derslerimde bahsetmiştim ama tekrar güzeldir diye tekrar arz etmiş olayım. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi ve evi yapıldıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya geçmişlerdir. Hikaye meşhurdur, vaka diyelim. Devesi var. İnsanlar benim evimde kalsın diye Efendimiz'i misafir etmek istedikleri için kimse darılmasın. Ne yapılacak? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ince ruhlu, nezih bir insan. Kimse darılmasın, gücenmesin diye devesini salar efendim kusvayı, kasvayı ve der ki nerede durursa oraya yerleşeceğiz. Tabi herkes de böyle efendim otlar falan gösterirler ki deve burada dursun diye. Ama buyurur ki efendim devemi bırakın. Feinneha me'muratun. O Allah'tan emir alıyor. Uygun gördüğü, Allah'ın münasip gördüğü yerde duracaktır. Yani sizin ot göstermeniz efendim, saman göstermeniz ona bir etki tesiri de yapmayacaktır buyurmuşlar idi. Ve daha sonra işte çöktükleri yerde Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu teala anh'ın evinin önüydü. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada misafir kaldılar. Dersiniz ki efendim burada ne işleri var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem letüftehannel Konstantiniyetü. Konstantin'in şehri elbet bir gün muhakkak fethedilecektir. Felenîmel emîru emîruha. O fetheden ordunun komutanı ne güzel bir komutandır. Hazreti Fatih efendim rahmetullahi aleyh. Felenîmel ceyşu zâlikel ceyş. O ordu ne güzel ordudur buyurduklarında sahabe-i kiram rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain hazaratı aman canım İstanbul nere, Medine nere? Şimdi kalkıp buradan hangi güçle gideceksin? Efendim o zaman için, o zamanın dünyasındaki en güçlü efendim şehir surlarıyla çepeçevre kuşatılmış bir şehri alacaksın. Öyle bir akıl mantık yürütmediler. Böyle bir müjde varsa biz ona nail olmak istiyoruz dediler efendim. Ve Yezid'in komutasındaki ordu ile efendim 90 yaşını aşmış bir vaziyetteyken buralara Halid ibn Zeyd radıyallahu anh gelmişlerdir ve daha önceki derslerin birinde efendim Hoca Saadettin Efendi'nin oğulları ya da torunlarından birinin hemen orada şu saçlı Abdülkadir Efendi tekkesinin önünde yatıyorlar aile haziresinde. Onlardan bir zatın Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu anh için söylemiş olduğu beyitler var idi ki bunlar türbe kapısının çıkışında duvarda göreceğiniz bayağı büyük bir metin haline oraya nakşedilmiştir. Orayı okurken de anlatmış idik. Kendisi karın ağrısı ve sürgün ishalden efendim vefat etmiş ve böylece şehit olarak buraya defnedilmiştir. Hazreti Fatih'in İstanbul'un fethinden sonra da efendim Akşemseddin Hazretleri'nin keşfiyle Kabe Şerif bulunmuş. O gün bugündür Allah-u Teala kıyamet sabahına kadar ziyaretleri nasip eylesin İstanbul'umuza büyük bir bereket olmuştur bu kıymetli efendim zat. Onun için bu semtte de Eyüp denmektedir o günden bugüne.

Kıymetli kardeşlerim, Halid İbni Zeyd, Ebu Eyyubel Ensar radıyallahu teala anh'ın efendim Türbe-i Şerife'sini ziyarete giderken, Haliç tarafından gelip havuza doğru giderken hemen sağ tarafınızda bir türbe göreceksiniz. Dışındaki rengi görüyorsunuz. Bu yakın zamanda tadilat efendim gördü. Hatta çekim yapana kadar bu zaten tadilatı bitsin diyordum. Hamdolsun bitmiş. Geçen zamanlarda bayağı etrafı böyle çevrilmiş inşaat alanı gibiydi. Kıymetli kardeşlerim, bu zatın efendim şöyle bir de önemi var şahsen benim için. Beylerbeyi tünelinden geçip Üsküdar'a doğru aşağı indiğinizde, Kuzguncu'ya doğru, Nakkaştepe'nin aşağısı. Orada sahilde çok güzel bir yalı camii vardır. Malumunuz İstanbul'da çok fazla yalı camii yoktur. O cami de bu zata aittir. Hep o camiyi görür. Efendim sahibinin de zaten burada yattığını daha sonra araştırmalarımda bulmuş idim ama hayatını acaba anlatmak ne zaman nasip olacak derdim. Hamdolsun bugüne nasipmiş. Bu kıymetli zat Üsküdar'a giderken ki o Kuzguncuk sahilindeki caminin de banisidir.

Kıymetli kardeşlerim, Üryanizade Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyh 1813'te dünyaya gelirler. Vefatları da 1889'dur. Zaten vefatlarıyla Şeyhülislamlık makamında ki görevi de efendim nihayete ermişlerdir. Yani görevden alınmamışlardır. Görev süresi de hiç az değildir. Diğer Şeyhülislamlara bakarsak 10 yıl 1 ay 14 gün kadar miladi olarak bir Şeyhülislamlık müddetleri vardır. 1889'da vefat etmişler. Yani miladi olarak 76 sene kadar bir ömür sürmüşlerdir bu kıymetli zat. Önemlerinden biri de şudur. 2. Abdülhamit Han tahta geçer 1876'da. 1878'lerde hemen 2 sene sonra bu zata güvenerek efendim Şeyhülislamlık makamına getirmişlerdir. Bahsettiğim gibi 10 küsur senede o makamda kendisini tutmuşlardır. Üryanizade Ahmet Esad Efendi İstanbul'da doğmuşlar, dünyaya gelmişlerdir. 2. Mahmud Han dönemi kadılarından Mehmet Said Efendi'nin oğludur. 17. yüzyılda yaşamış, İstanbul'a gelip yerleşmiş, Kilisli meşhur bir alim vardır. Osman el-Üryani, aslı Halep'tendir. Efendim o zatın soyundan geldiği için de bu zata Üryanizade demektedirler. Bu efendim büyük dedeleri de çok kıymetli bir zat. Oradan bir yere bağlamak istiyorum. Geri geldiğinde anlatacağım. Ravza-i Mutahhara'nın efendim eski normal kurşunlu renkli kubbesini yeşile boyayan 2. Mahmud Han'dır. Efendim daha sonra efendim onun kıymetli çocuğu Sultan Abdülmecid Han ki Çarşamba sırtlarındaki Yavuz Sultan Selim Camii'nin arkasında hemen Haliç'e bakan uç tarafta türbesi vardır. Sultan Abdülmecid Han Ravza-i Mutahhara'yı çok böyle efendim tamamıyla güzel bir elden geçirmiş tamiratını, tezyinatını yapmış. O kıymetli zata nasip olmuştur Sultan Abdülmecid'e. Abdülmecid Han daha önce de bunun işle alakalı insanları görevlendirmiş ama tadilatın bitmediğinden çok dert yanar imiş. Bu zat kıymetli kardeşlerim Mekke-i Mükerreme'de kadıyken Medine-i Münevvere'deki bu tamiratlarla görevlendirilmiş ve bihakkın görevini ifaya muvaffak olmuştur. Arkamda görmüş olduğunuz Üryanizade Ahmet Esad Efendi bugün Ravza-i Mutahhara'ya gittiğinizde o eşsiz hat eserlerini efendim yazan hattat Abdullah Zühdi Efendi'dir. Ama o Sultan Abdülmecid'in İstanbul'dan oraların tamiratını yönetmek ile alakalı gönderdiği kişi işte bu efendim Kabe Şerif önünde bulunduğum Üryanizade Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyh'tir. O efendim güzelliklerin bugüne kadar bize intikal etmesinde çok fazla hizmeti sebegat etmiştir. Allah Teala kendisinden razı olsun. Dedesinden bahsettim ya size Üryanizade efendim lakabı ondan kendisine nispeti ondan verilmiş diye. O da kıymetli bir zat. Bakın efendim demiştim Halep'ten geliyor, Kilis'te okuyor. İstanbul'a sonra efendim davet ediliyor. Ama önemli eserler yazıyor. Birçoğu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le alakalı. Belki o kıymetli dedesinin o hizmetlerinden, o eserlerinden dolayı belki olsa gerektir. Aklıma öyle geliyor şahsen. Bu zata da Mekke kadılığı dönemlerinde Medine-i Münevvere'nin o tezyinatı, efendim o efendim süslenmeleri, hatlarla eşsiz bir şekilde donatılmaları bu zata nasip oluyor o tamirat işleri. Dedesinden bahsetmiştik. Eserleri önemli. Hayrul Kalaid, Fi Şerhi Cevahil Akaid, Hızır Bey'in Kelama Dair El Kasidetün Nuniyesinin şerhidir. Mirşadül Murat, Fi Şerhi Tahmisi Banet Suat, Ka'b bin Züheyr'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e okuduğu Banet Suadu Li Kalbil Yevme Metbulu diye başlayan o meşhur kasidesinin efendim şerhidir. Şerhu Kasidetil Hemziye Fi Medhin Nebeviye, efendim Kaside-i Bürde müellifi İmam Busiri'nin diğer efendim daha geniş kasidesi olan Hemziye yazdığı şerhtir. Şerhu Kasideti İbni Kadı Bilban, yine bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yazılmış Abdullah bin Hicazi'nin yazdığı kasideye şerhtir. El-Kâşif Li-Ed'iyetin Nebiyyil Ekrem Fi Şerhi Hizbil Azam, efendim Aliül Kari'nin eserinin meşhur hizbinin şerhidir. Zübdetül Kıra Fi Şerhi Ümmül Kura Fi Medhi Hayril Beriye, Mekke Fazileti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin methi hakkında yazılmış meşhur bir eserdir. Bunları niye anlattım? Bu kıymetli dedeleri efendim muhterem kardeşlerim böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hukukuna hizmet etmiş onun soyundan gelen Ahmet Esad Efendi de
Ravza-i Mutahhara'nın tezyinatında çok fazla hizmeti geçmiş kıymetli bir zattır. Ruhları şad olsun.

Kıymetli kardeşlerim, görüyorsunuz herhangi bir kabir taşı şahidesi yoktur. Bu türbeyi de devri saltanatında 10 küsür sene şeyhülislamlık yaptığı 2. Abdülhamit Han kendisine vefatından sonra yaptırmıştır. Yanında iki tane daha sandıkı görüyorsunuz. Bunlar da hazır buradayken arz edeyim dedim. Hanımı Asiye Merzuka Hanım, hanıma aittir. Diğeri de vefat etmiş oğlu Muhammed Halid'e aittir.

Üryanizade Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyhin tahsil hayatına bakacak olursak, kendisi Reisül Kurra Hace Abdullah Efendi, vezirlerden Emin Beyzade Abdülkadir Bey, Ahıskalı Hoca İsmail Efendi gibi devrinin önemli simalarını rahle-i tedrisinden geçmiş, edebi ve akli ilimleri bu zevat-ı kiramdan tahsil etmiştir. Bu arada aynı zamanda hattat olan Emin Beyzade Abdülkadir Bey'den de hüsnü hat dersleri almıştır. Görüyorsunuz kıymetli kardeşlerim, İstanbul'umuz hat sanatı açısından önemli bir yerdir, önemli bir mekandır. Hala Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, bazı cami tadilatlarında vesaire İstanbul'dan hattat çağırırlar. Bizim hattatlarımız, kıymetli hattatlarımız var. Gidip oralarda eserlere imzalarını atarlar hamdolsun. Onun için meşhur bir söz vardır. Mısır'ın da biliyorsunuz karileri çok meşhurdur. Efendim Kur'an-ı Kerim Mekke-i Mükerreme'de indi, İstanbul'da yazıldı ve Mısır'da okundu derler. İşte bu anlattığım hikmete binaen böyle çok güzel bir söz söylemişlerdir. Her ne kadar Mekke-i Mükerreme'de inzal olsa da Mısır'da çok güzel bunu okudular, İstanbul'da çok güzel yazdılar demek istemektedirler. El-Hak da o şekildedir. Kıymetli kardeşlerim, yaşı 17 olduğunda, yıl 1830'dur miladi olarak, fetvahanede yazıcılar arasına katılır. Yani insanlar fetva sorarlar. Bunlara şimdi tabii bilgisayarlar yok ya. Önce müsevvitler bunları karalar, hızlı hızlı yazarlar kıymetli kardeşlerim. Daha sonra efendim fetvaların yukarı sorulması için de bunlar bir temize çekilir. İşte bu kayıtların temize çekip efendim fetvaların sual şeklinde arz edilmesindeki görevler arasında yer alır 17 yaşlarında. Farkındaysanız genç yaşlarında o zaman insanlar bayağı yetişiyorlar. Şimdiki artık eğitim sisteminin çok fazla uzamasından mı nedir? Maalesef gençlerimizin eğitim süresi daha uzun süreler yayılmıştır. Bu da bizim için onların hayata atılmaları için de maalesef güzel bir etken değildir. İnşallah bunu tez zamanda düzeltirler. Babası Said Efendi görev yapıyor. O da kendisi kadı demiştik zaten. Nerede yapıyor? Serez'de, Halep'te, Kastamonu, Manastır, Şam gibi yerlerde kadılık yapıyor. Muzat da babasıyla beraber o görevlerde bulunuyor. Kadı naipliği. Babasının işi oldu, şurada oldu, burada oldu zamanlarda babasının yerine efendim nöbetçi olarak kadılık görevini görüyor. Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyh.

Kıymetli kardeşlerim, 40 yaşına geldiğinde Üryanizade Ahmet Esad Efendi vefat ettiğinde gömüleceği bu toprakların efendim yani Eyüp Sultan'ın kadısı olur. Bir yıl sonra Üsküdar, zaten Üsküdar kadılığı işte var. Zaten cami şerifi de biliyorsunuz orada yaptırıyor demiştim. Daha sonra tekrar Eyüp Sultan kadılığı mevzubahistir. Bilad-ı Hamse payesiyle Edirne kadısı olur. Ardından da 1858 yılında yani yaşı 45'tir. O efendim dönemde de kendisi Medine-i Münevvere kadısı olur. Daha sonra da efendim Harem-i Şerif Tamirat Müdürlüğü'ne getirilir. Kıymetli kardeşlerim bahsetmiştim. Sultan Abdülmecid Han'ın Ravza-i Mutahhara'yı çok esaslı bir efendim tadilatı söz konusudur. Hatta kıymetli kardeşlerim Topkapı Sarayı'na gittiğinizde Kutsal Emanetler Dairesi'ne girerken en son gittiğimde ben geçen sene olması lazım. Hemen sol tarafta bir Ravza-i Mutahhara maketi göreceksiniz. Yapılan tadilatların ve işlerin ne seviyeye geldiği ve en son hangi hali aldığı hakkında o zaman tabii fotoğraf yok. İkinci Abdülhamit devrinde efendim fotoğraf olacak. Olmadığı için onun bir maketini istiyor Sultan Abdülmecid Han. Ve diyor ki efendim en son ne yaptınız, ne ettiniz? Onun birkaç kat şu efendim minyatürkte olduğu gibi ufaltılmış maketini yapıp Sultan Abdülmecid Han'a sunuyorlar. O da böylece son halini görmüş oluyor. Efendim o makette şu an efendim Topkapı Sarayı'nda Kutsal Emanetler Dairesi'nin girişinde hemen sol taraftaydı en son. Geçen sene herhalde hala oradadır diye düşünüyorum. İşte o yıllarda kıymetli kardeşlerim tamirat emini Ömer Cemalettin Efendi diye bir zat var. Bu zat vefat edince Sultan Abdülmecid Han demek ki onu görevden de almak istemedi. Belki kırmak da istemedi kıymetli kardeşlerim. Ama tamirat işlerinin bu kadar uzun sürmesinden de şikayetçi, bizar olmuş. Ve der ki efendim hazır Medine-i Münevvere kadısı var. Efendim o yıllarda bizim bahsettiğimiz Ahmet Esad Efendi. Ama Mekke-i Mükerreme de efendim o ara bulunuyor imiş. Kendisine işte havale etmek istediğini belirtmiş. Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Paşa. Efendim o da sadrazamlık görevinde. Şeyhülislam da Seyit Mehmet Saadettin efendim. Bunlara der ki efendim ben böyle bir düşüncem var. Siz ne dersiniz? Onların da münasip görmesi üzerine bu zatı yani Ahmet Esad Efendi'yi Sultan Abdülmecid Han bu tezyinat işleriyle beraber bunları deruhte etmesi, yönetmesi, yerine getirmesi ve çabucak bu işin bitmesini efendim isteklerini Medine'de kadı olarak bulunan Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyhe deruhte eder. Bu vazifeyi kendilerine verirler. İstanbul'da bir yarışma tabii yaparlar. Devrin önemli hattatları yarışmaya katılırlar. İşlerinden Abdullah Zühtü bu hat yarışmasını kazanır. Kendisi Medine-i Münevvere'de girdiğinizde kıble duvarında vesaire duvarlardaki efendim kıymetli hat celil-sülüs tekniğiyle yazılmış hatları yazar. Hatta kıymetli kardeşlerim bunu da imzasını resmini buralara koymaya çalışırım. En son gittiğimde ya bu zatın imzası acaba nerede imza attığını biliyorum ama aradım Ravza-i Mutahhara'yı yani Muvacehi Şerif'i 3-4 defa ziyaret ettim. Ederken de sağ tarafta orada hattatın imzasına bakıyorum. Göremedim çünkü hiç böyle kendini öne çıkarmadan gizlice bir köşeye böyle imzasını iliştirmiş. Hat levhaları da böyle sarı yaldızla yazılmış ama Araplar o imzanın üstünü yeşile boyamışlar. Onun için çok gözükmüyor. Bu Abdullah Zühtü rahmetullahi aleyhin o hattatın da imzasını orada efendim dip tarafta en son bulmuştum. Daha sonra bu zat Mısır'a gider. Mısır'da basılacak paraların üzerindeki o hatları yazar. Çünkü çok sanatkardır. Ve orada da vefat eder. Kendisi zaten Nablusudur efendim. Öyle kıymetli bir zattır. İşte velhasıl kıymetli kardeşlerim bütün bu işçilerin bu tamiratın yapılmasını Sultan Abdülmecid Han Ahmet Esad Efendi'ye verir. Hatta şurası mühimdir kıymetli kardeşlerim. Ravza-i Mutahhara'daki tamirat esnasında bu efendim Risalet merkezinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunmuş olduğu bu mekanda böyle işte Mehmet oradan çivi ver, Ali oradan efendim merdiveni uzat gibi laflar etmeyelim. Hiç bu huzura yakışmaz. Biz ne yapalım derler. Aralarında şöyle bir şifreleme oluştururlar. Mesela efendim çekiç istemek Bismillah olsun. Efendim çivi istemek kelime-i tevhid olsun gibi aralarına şifreleme yaparlar. İşçilere yaptırırlar ve böylece bütün o inşaat esnasında konuştuk bütün ıslahlar, bütün tabirler zikirlere dökülmüştür. Ve o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda bu zikirlerle tamirat vazifesini görmüşler kıymetli ecdadımız. 2. Mahmud Han'ın da kıymetli kardeşlerim Ravza'yı
kubbeyi hazrasını, yani kubbesini yeşile, o yeşil kubbesini yapan kişi olduğunu söylemiştik. Acaba ondan mıdır şöyle bir beyit söylemiş? Hüdaya çok günah ettim, adetsiz çok günahım var. Günahım çok ise nola, senin gibi ilahım var. Bu Mahmud'un temennası, ümidi munkatı olmaz. Resulullah gibi zira şefaatçi penahım var. Bu Mahmud'un diyor çok günahları var ama onun da diyor çok bağışlayan bir Rabbi var. Biliyorum ki diyor bu Mahmud'un temennası, bu duası efendim kabul olacaktır. Çünkü onun şefaatçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani şefaati li ehlil kebairi min ümmeti, şefaatim benim ümmetimden büyük günah sahipleri içindir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya. İşte onun için ikinci Mahmud Han da diyor ki ben de madem çok büyük günahkarım, benim şefaatçim zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir der. Ve çok güzel bu nükteye ithafta bulunur. İşte oğlu Abdülmecid Han da bu tamiratları yaptırır Ahmet Esad Efendi'nin eliyle. Ve kıymetli kardeşlerim şu da önemlidir. Buradan İstanbul'da hat levhaları yazılıyor. Ravza'ya asılacak. Kimisi Abdullah Zülfü duvarları kazıyor. Kimisi bizim hattatlar yazıyor. Duvarları asılacak. Abdülmecid Han bir efendim levhaya gözü ilişir. Hattatlardan biri yazmış ki Şahı Şahanı Cihan Abdülmecid. Cihan padişahlarının padişahı Abdülmecid. Abdülmecid Han bu efendim görür. Bu efendim hattı. Yar der. Ben kimim ki Sultan-ı Enbiya Efendimiz Hazretlerinin tahtgahı risalet penahilerinde böyle bir efsaf ile yad olunayım? Yani ben kimim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda beni böyle vasıflarla övsünler, haşa huzurdan der tabiri caizse. Ve kendi hattata şunu yazdırır. Çakeri fahri rusul Abdülmecid. Bütün peygamberlerin aleyhissalatu vesselam övünç kaynağı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulu, kölesi Abdülmecid yazdırır ve o hattı oraya gönderir. Hatta kıymetli kardeşlerim laf lafı açıyor. Topkapı Sarayı'nda hazine dairesine girdiğinizde böyle çok güzel arkasına böyle aynalar koyarak bir sergi yapmışlar. Yani bir nesneyi iki tane gibi görüyorsunuz aynalarla böyle. Hatta aynalar karşı karşıya gelirse daha da çok görüyorsunuz. Güzel bir sergi usulü olmuş, hoşuma gitmiş idi. Orada iki tane böyle 1,5 metreye yakın şamdan göreceksiniz. Kıymetli kardeşlerim, 48 kilo som altın, 48 kilo som altın, toplam 96 kilo som altından yapılmış, saf altından yapılmış. Üzerinde 16 bin küsür pırlanta, elmas parçası olan eşsiz bir sanat eseri. Abdülmecid Han bunları da kendi Cebi Humayun'dan yaptırır. Kendi parasından yaptırır. Bugün değeri milyarları aşıyor. Efendim, Miralay İbrahim Bey var görevli. Efendim, der ki sen bunu götür oraya teslim et ve de ki ya Resulallah ümmetinden günahkar Abdülmecid'in huzurunuza hediyesidir efendim. Kabul buyurunuz. Benim adına böyle ifade et der. Ve bu da efendim bir akşam mum olayı eşliğinde o efendim Ravza-i Mutahhara'ya birçok padişah hediyesiyle beraber konulur. Malumunuz 1. Cihan Harbi sonlarında Medine-i Münevvere'de topraklarımız arasından çıkarken mecburen trenle kutsal emanetler efendim İstanbul'a getirilir. Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Umarım bir gün efendim tekrar o bayrak düştüğü yerden kalkar.

Kıymetli kardeşlerim, Abdullah Zühtü bahsettiğim Hattat'ın da o hat eserlerini oraya yazması 6-7 seneyi bulur. Baş taraflarında Ahmet Esad Efendi bu işle ilgilenmişlerdir. Daha sonra kıymetli kardeşlerim, bir sene sonra İstanbul payesi alırlar. 1862 tarihinde, yani 2-3 sene sonra da İstanbul'a dönerler. Meclisi Tetkikat-ı Şer'iye üyesi olurlar. 1864'te Kassam-ı Askeri, yani askeri personelin, askeri rütbeye sahip olanların bıraktığı malların İslami usullere göre taksim edilmesi görevinde yer alan resmi görevli olmuşlardır. 1865'te Sadreyn, Anadolu ve Rumeli Kaz Askerliği Müsteşarı ve 1866'da İstanbul Kadısı olmuşlardır. Bu görevleri sırasında da yine Meclisi Tetkikat-ı Şer'iye üyeliği de devam etmiştir. İstanbul Kadılığından sonra Bursa Müfettiş Hükkamlığına, yani kadıların müfettişliği görevine getirilmiş. 1870'te de Anadolu Kaz Askerliği payesi almıştır. Aynı yılda İstanbul'da Meclisi İntihab-ı Hükkam-ı Şer Başkanlığına ve buna ilave olarak da Meclisi Tetkikat-ı Şer'iye Başkan Vekilliğine tayin edilmiştir bu kıymetli zat. Bu görevlerinden istifasından bir yıl önce 1875'te Rumeli Kaz Askerliği payesi almış. 1876 yılında da bütün görevlerinden istifa ederek sakin bir hayat yaşamak istediyse de yeniden kendisine Ayan Meclisliği üyeliği efendim yolu gözükmüştür. Ve tabii efendim görevlerindeki başarısından dolayı 2. Abdülhamit Han'ın da gözüne girmeyi başarmıştır Ahmet Esad Efendi. Şeyhülislam Ahmet Muhtar Beyefendi'nin görevden ayrılması üzerine 9 Zilhicce 1295 ki miladi olarak 4 Aralık 1878'dir. O efendim tarihte Şeyhülislam olarak tayin edilmiştir. Efendim Üryanizade Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyh. Yine bu görevdeyken bahsetmiştim 10 yıl 1 ay 14 gün kadar bu vazifeyi bir hakkın ifaya muvaffak olurlar. Görevlerini güzelce yerine getirmeye çalışırlar. O görevindeyken de efendim 17 Ocak 1889'da 2. Abdülhamit tahta vefat ederler. Bahsettiğimiz gibi efendim şu ilerideki hemen Siyavuş Paşa Türbesi'nin çaprazına Eyüp Sultan Hazretleri, Halid İbni Zeyd Hazretleri'ne giderken sağ tarafta bugün böyle gül kurusu pembemsi bir renge boyamışlar son tadilatta dışarısını. Buraya defnedilmiştir. Zaten burayı defnede 2. Abdülhamit Han istemiş. Üzerindeki türbeyi de kendileri yaptırmıştır. Az önce arz etmiştim. Oğlu ve hanımı da yanına defnedilmişlerdir. Oğlu Muhammed Halit, eşi de Asiye Merzuka hanımefendi. Rabbim cümlesine rahmetiyle muamele eylesin. Amin.

Kıymetli kardeşlerim, eşinden bahsettik, yanına defnolmuştur diye. Asiye Merzuka Hanım. Bu ismi de ilk defa duydum. Güzel bir isimmiş. Merzuka, rızıklandırılmış, rızkı bol, bereketli manasında. Ahmet Biyecan Paşa'nın kızıdır kendisi. Efendim, vefatlarında bir oğlu, o da yana defnediliyor sonra. Muhammed Halit, iki tane kızı var. Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyhin. Bu Halit Efendi de müderris oluyor efendim. Babası Şeyhülislam olduğunda molla oluyor. Mekke, İstanbul, Anadolu payesi alıyor ve Şurayı Devlet azalına getiriliyor. Ondan sonra kendisi 40 yaşındayken maalesef vefat ediyor. Yıl 1889 ve babasının yanına defnediliyor.

Hülyanizade Ahmet Esad Efendi'nin oğlundan bahsetti. Muhammed Halit diye vefatında babasının yanında efendim defnediliyor. Bu zatında bir oğlu var. Bunda ilk defa karşılaştım. Bunun da adı Esad Ahmet. Yani Muhammed Halit Efendi, babası Üryanizade Ahmet Esad Efendi ya, kendi oğluna da Ahmet Esad değil de bunu ters çevirmiş, Esad Ahmet koymuş. Efendim o zat da küçük yaşta vefat ettiği için bu zatın soyu, yani erkek çocuklarından kesiliyor. Kıymetli kardeşlerim, ailesi hakkında birkaç malumat var, onları da arz edeyim. Ahmet Esad Efendi'nin şair olan bir damadı var. Kızlarından biriyle evleniyor, Süleyman Çelebi Efendi. Bu zat Şura Devlet azası oluyor. 18 sene yatağa mahkum oluyor, öyle bir hayat sürüyor. Vefat ettiğinde arkamdaki dağın, işte Pierre Loto diye bugün biliniyor, o tepedeki dağın orada birkaç kar tekkesi var, meşhur. Şeyh Şamil'in İstanbul'a geldiği yıllarda kaldığı tekkedir. Abdülhakim Arvasi'nin de devam ettiği tekkedir, Hazretleri Kudüs'ü ruhunun. İşte orada kıymetli kardeşlerim, hemen avlu kapısına defnedilir bu zat. Süleyman Çelebi Efendi, Ahmet Esad Efendi'nin damadı oluyor. İstinam Mahkemesi Başkanı Ömer Sait Bey, Adliye Nazırı, yani bugünkü manada Adalet Bakanı ve Şura-i Devlet Başkanı Kazasker Cemil Molla, bundan bahsedeceğiz. Üsküdar'daki caminin üst tarafında meşhur bir köşkü var. Avukat ve şair Adnan Cemil Üryani, efendim ressam Süheyl Üryani, Doktor Meşhut Ababay, nöroloji profesörü Doktor Reha Tolun ise Ahmet Esad Efendi rahmetullahi aleyhin süregelen bugüne kadar meşhur efendim torunlarındandır. İşlerinden saydığım Cemil Molla, Süleyman Çelebi'den olan, yani damadından olan efendim torunu, meşhur kardeşlerim, bu zat adliye nazırlığı yapıyor. İşte o zamanın tabii paraları var. Bunlar zengin bir sülale kıymetli kardeşlerim. İkinci Abdülhamit Han da bu zata. Onlar Kaştepe çevresinde yerler vermiş. Görmüşsünüzdür. Buraya resmini koyarız. Beylerbeyi tünelinden çıkıp Üsküdar'a doğru inerken bahsettiğim gibi hemen o sahilde Ahmet Esad Efendi'nin çok güzel bir camisi olduğundan bahsetmiştik. Ahşap bir camidir. Daha sonra yenilenmiş. 40 günde yapılır, rivayet edilir. Minaresinde çok güzel böyle bir tane köşk şerefesi vardır. Süslü bir, çok güzel bir şerefesi vardır. Hemen o camiden şöyle sol tarafa baktığınızda Nakkaştepe korusunun dibinde beyaz, eşsiz bir köşk görürsünüz. Bu Cemil Molla'ya aittir. Yani Ahmet Esad Efendi'nin torununa aittir. 22 yaşlarında bu köşkü yaptırır. Çok meşhurdur. O zaman İstanbullunun, İstanbulluların diline destan olmuştur. Dünyanın 8. harikası derler. Efendim, o zaman pek hiç olmayan, ancak Beylerbeyi Sarayı'nda vardır. Kalorifer tesisatı, elektrik tesisatı, jeneratörler vesaire kurmuş. Efendim, kapıları, şöyle işlemeleri, efendim fil dişleri vesairesiyle beraber eşsiz bir sanat eseri haline dönüştürülmüştür. Ama tabii saltanat devri bitince bu zatlar da efendim görevlerinden uzaklaştırılınca vesaire borçlardan, haçlardan köşk satılmıştır. Alan birkaç kişiye pek yar olmadığından halk arasında Perili Köşk diye anılır olmuştur. Şimdi özel bir şirketin herhalde diye biliyorum. O Beylerbeyi tünelinden çıkıp Üsküdar'a doğru döndüğünüzde Nakkaştepe korusunun altında hala beyaz böyle parıl parıl parıldamaktadır. İşte o köşkte bu zatın torununa aittir. Bu köşk Beyaz Kuleli Köşk diye biliniyor. İçeride 5 tane daha köşk var. İçlerinden bir tanesi de efendim 3 katlı 44 odalı Sultan Abdülaziz döneminde Bahriye Marangoz Hanesi'nde Tiryel Kadın Efendi için yaptırılmış. 2. Abdülhamit döneminde ise efendim merhum Ahmet Esad Efendi'ye hediye olarak verilmiştir. Ama o diğerlerin hepsi yıkılmış. Bugüne gelen sadece Cemil Molla'nın Beyaz Köşkü'dür. Kıymetli kardeşlerim, bu zatın görev yaptığı yıllar 2. Abdülhamit Han'ın devri saltanatı demiş idik. Malumunuz 2. Abdülhamit Han zor bir dönemde başa geçer. Devleti uçurumun kenarındayken tabiri caizse güttüğü siyasetle, Allah'ın yardımıyla tabii, 33 sene efendim hayatta tutmayı başarır. Ve devrin paşaları vesairesiyle ihtilaflar yaşar. Bu gibi durumlarda her zaman saraydan yana olmuş 2. Abdülhamit Han'ı tutmuştur Ahmet Esad Efendi. Böyle de bir efendim hayrı ve güzelliği olmuştur. Rabbim kendisine rahmetiyle muamele buyursun. Amin. Şu da önemli bir husustur. Kıymetli kardeşlerim, Abdülmecid Han tamiratları yaptırırken bu zatın efendim başında olduğu efendim görevlilere vefat eder.
vefat eder ve Sultan Abdülaziz tahta geçer. Ama bunlar da Medine-i Münevvere'de bir kapıya Bab-ı Mecid'i bugün hala mevcuttur. Kapı, efendim Ravza-i Mutahhara'nın ziyarete giderken hemen böyle arka taraftan giderken sol tarafta kalmaktadır. Üstte Tura'sı efendim mevcuttur. Ömer Abdülmecid diye. Şimdi Esad Efendi orada kadı demişti kıymetli kardeşlerim. Kadı ve Abdülmecid Han da tamiratları yaptırıyor. Sultan Abdülaziz tahta geçiyor. Şimdi bunlar tam Tura'yı koyacaklar. Normalde usul nedir? Yeni padişahın Tura'sının konması ama bu zatın gönlü el vermez. Yahu der bu kadar uğraştı bu zat. Efendim Cebi Hümayun'un o kadar paralar harcadı buraya hediyeler gönderdi. Ve kıymetli kardeşlerim Şeyhül Harem var. Yani o efendim harem sahasının yetkilisi, görevlisi Osmanlı tarafından. İşkodralı Mustafa Paşa var. Onunla görüşür ve yeni padişahın tahta geçme fermanının okunmasını geciktirir. Sanki hala tahtta Sultan Abdülmecid varmış gibi. Ve o Tura'yı oraya koydurur. Bab-ı Mecidi, Mecidi kapısı diye kapıya ismini de verir. Daha sonra Abdülaziz'in tahta geçtiği okunur. Bunu duyduğu zaman Sultan Abdülaziz, abisinin hukukunu koruduğu için, Abdülmecid Han'ın hukukunu koruduğu için kendisine kızmak bir yana dursun. Her zaman kendisini çok sevmiştir. İşte Osmanlı devlet ricalinin, kıymetli kardeşlerin farkındaysanız, yani hakkı, ihkakı, adaleti elde yüceltmesi bu yönden çok önem arz etmektedir. İşte bunlar da bunu başarmışlar. Bu zata asla kızmamış. Abimin bu kadar hizmetlerine mukabil onun hukukunu korudun diye Ahmet Esad Efendi'yi takdir etmişti Sultan Abdülaziz Han rahmetullahi aleyh.

Kıymetli kardeşlerim, şu kabristanlarda iken tabii insan ölümü hatırlamadan edemiyor. Hatırlamaması için aklın olmaması gerekir. Allah-u Teala buraları görüp de ibret alıp dünyadayken hayatını, kısa hayatını amali saliha ile salih amellerle müzeyyen kılan, süsleyen kullardan eylesin cümlemizi, amin. Biliyorsunuz Osmanlı Divan Edebiyatı şairinin, efendim şairlerinin en büyüklerinden, en çok gazel yazanlarından biri Muhibbi'dir. Yani Muhibbi Mahlaslı Kanuni Sultan Süleyman Han'dır. Onun çok güzel bir beyti var. Şöyle der: Mülki dünya kimseye kalmaz, sonu berbat olur. Ey Muhibbi, şöyle farz et, kim Süleyman olmuşum? Aklı olan için çok, efendim, nüktedan bir beyittir. Şöyle der: Mülkü dünya kimseye kalmaz, sonu berbat olur. Dünya mülkü elden çıkacak. Sadece sağ taraftaki meleğin, meleğe yazdırabildiğin ameli salihlerin seninle gelecek. Ey Muhibbi, kendine sesleniyor. Hitabı nefs yapıyor. Ey Muhibbiciğim, ey Süleymancığım demek istiyor yani. Şöyle farz et, kim Süleyman olmuşum? Efendim Süleyman Aleyhisselam nasıl yedi iklime hakim oldu efendim? Ama fark etmedi, o da vefat etti ya. Farz et ki Süleyman oldun dünyada. Süleyman'ın mülkü bile ona baki kalmadı. Sen Kanuni Sultan Süleyman oldun. Geldi Osmanlı tahtının başında bu kadar kaldın ama merak etme kardeşim, sana da kalmayacak der. Ve kendisi de biliyorsunuz Kuşey Uzdet'te rahatı bulmuş. Süleymaniye caminin arkasına sırlanmıştır. Ölümden ibret almamız için çok güzel bir beyit de bize nasihat etmiştir o yüce padişah. Rabbim dünyada bu nasihatları sem'i kabul ile, kabul kulağıyla dinleyen akıllılardan olmamızı nasip eylesin. Dersimin sonuna geldiğim şu demde, dersimde adı geçen kıymetli zevat-ı ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepiniz Rabbime emanet ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şehirislamlarımız programı sona erdi.
1: Lale Gül Efem, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Şimdi bütün bu nizam ve intizamı Allah Teala Kur'an ile, şeriat-ı garra ile, sünnet-i seniye ile insanların iki cihan saadeti için aynısını göndermiş. Buna uyarsanız hiçbir aksama hayatınızda, dünyanızda, ahiretinizde zararınıza bir şey olmaz. Ama bela gelir, musibet gelir, kaderin sırrı var. Allah oğlunu alır, kızını alır, hanımını alır, malını alır, yel gelir, sel gelir. Onların da korunmakları var, o da ayrı. İşte zekatını versen malın zayi olmaz. Efendim, sadaka versen malın eksik olmaz. İşte devu merdakımız sadaka, hastalıklarınızı, hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Sadaka önden verilse hastalık gelmez. Bakiru bis sadaka fe innel belâlâ tekattâhâ. Sadakayı sabah erken verin, tez verin. Çünkü bela gelirse, bela sadakayı geçemez. Sadaka önden çıkarsa, dua önden çıkarsa, teheccüden başlarsa, sabah namazında dualar yapılırsa, işrağa kadar Bismillahirrahmanirrahim okunursa, Hasbiyallahu la ilahe illahu 7 kere okunursa, Bismillahirrahmanirrahim devamı var, 3 kere okunursa, işte Allahümme ente Rabbi, bir tane Seyyidül İstiğfar var, bir de bir tane daha var uzun, Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, aleyke tevekkeltu ente Rabbul arşil azim diye devam eden mesela. Ebu Derda Hazretlerine geldiler, Şam'daydı. O son zamanda Şam'daydı. Kabri Şerif'ini birkaç kere ziyaret nasip oldu elhamdülillah. Cami Şerif'in içinde, kalenin altında. Dediler ki, ihtaraka beytüke, ey Ebu Derda, evin yandı, kül oldu. Dediler. Ebu Derda dedi, lem yekûnillâhu liyefâle zâlik. Allah bana bunu yapmaz dedi. Allah Allah, senin ne garantin var, sen de insansın ya. Sonra birisi geldi, dedi ki, henüz senin evin yanmamış ama yangın bütün mahalleyi sarmış, senin eve doğru çok yaklaşmış. Ebu Derda radıyallahu anh kılını kıpırdatmıyor. Bu İbn-i Sünni'de de geçer, Amelül Yevm'de birçok kaynağı var bunun. Benim Ezkar Davat'ın ikinci cildinde. Ezkar Davat kitabı için 3, 4, 5 öyle çıkacak. İkisi çıktı, o çok önemli bir eser. Ondaki ilimler bir yerde toplanmaz. Sabah akşam okunacaklar bahsi o. Ondan sonra mehterak yanmadı diyor. Yanmadı kardeşim. Oturuyor burada. Ya ateş bacayı sarmış. Dedi lem yekun illahu lef'ale zalike. Allah bana bunu yapacak değildir. Ya Ebed Derda sen neyine güveniyorsun? Dedi ki ben لِحَد۪يثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Resulullah Efendimiz'den bir hadis işittim, ona güveniyorum. O ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Her kim men kâle, işte حِينَ يُصْبِحُ وَهِنُ يُمْسِهَا اُلَى الْكَلِمَاتِ şu duaları sabaha çıktığında, bir de akşama ulaştığında her kim okursa, Allah-u Teala onu malını, canını, evini, barkını muhafaza eder, hiçbir kötü şeyle karşılaşmaz. Peki ben dedi, bu sabah bu duayı okudum. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente aleyke tevekkeltu, ente Rabbul arşil azim, la ilahe illallah, Allahu ekber, subhanallah, maşallah, kâne ve mâ lem yeşe, lem yekun diye devam ediyor. Çok da uzun değil yani, yarım dakika belki tutmaz. Kur'an-ı Kerim sayfasıyla şey yapsak işte. Yani en uzun rivayetini alsam bir sayfa etmez. Ben bunu bu sabah okudum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemez dedi. İşte iman, işte yakın, işte şüphesizlik. Yok hadis kaynağı nedir, zayıf mıdır, hasen midir? Oho! Usulü hadisçiler onlarla uğraşana kadar, akıllı düşünene kadar deli köprüyü geçti. Ama hangi deli? La yu'minu hadukum hatta yuqali innehu mecnun. Sizin birinize deli denmedikçe imanı kamil olmaz. Koca karı itikadı bu işlerde yarar. Yaramaz oğlum. Koca Zemahşeri geldi. Mutezile'nin imamı, dünyanın o zaman en büyük alimlerinden köyüne döndü. Mekke'de kaldı. Carullah-ı Allame diye lakaplanıyor. Köyde Türk köylerinden yani. Kendi Türk ama Araplara bütün tefsiri mefsiri o öğretmiş. Fasih belir bir insan. Orada top almış da koca karının birisi de geldi. Bütün millet toplanmış işte Mekke'den şu dünyanın en büyük alimi geldi falan. Koca karı da baktı ki yaşlı kadın yani nene. Bu da top almış falan. Ya o dedi bu mu dedi dünyanın en büyük alimi? Hem de top almış dedi falan. Zemahşeri bir bozuldu tabii. Havalı da bir alim, dünyanın o zaman en büyük alimlerinden. Dedi sen dedi benim neyimi beğenmiyorsun dedi. Sana dedi Allah'ın varlığını, birliğini dedi. 100 delille ispat ederim dedi. 100 delille falan. Koca karının umurunda dedi ki sen dedi onu şüphesi olanlara ispat et. Benim hiç şüphem yok, delile de ihtiyacım yok dedi. Yine Zemahşeri tabii ki mahcup oldu yani. Çünkü neden? Benim şüphem mi var da sen bana delil getiriyorsun? Onun için bu işte koca karı itikadıyla hareket edeceksin. Oho! Ehl-i sünnet, Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki ehl-i sünnet bir alimin kitabında bir rivayet gördünüz, ona itibar edin. Çünkü neden? Ehl-i sünnet uleması kaynaksız şey yazmaz buyururdu. Hal böyle olunca hadi dedi Ebu Derda radıyallahu anh, hadi dedi kalkalım gidelim dedi. Bakalım dedi kimin evi yanmış, kimin evi duruyor dedi. Mahalledeki bütün evler yanmış, bir tek Ebu Derda'nın radıyallahu teala evi kalmış. Bu yaşanmış. Kaç tane şahidi var, kaç tarikten kitaplarda geçiyor. Neden? Yani ne dedim size? Allah-u Teala'nın ve Habibinin buyurduklarına ve duyurduklarına riayet edilirse, tabi ecele çare yok, ecelin dışındaki müzmin hastalıklar, felç, mesela felç olmamanın sırrı, sabah namazından sonra Sahih Hadis-i Şerif, Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde de geçiyor, kör olmamak, felç olmamak, alaca hastalığına tutulmamak, işte Allah 4 beladan, bir de cüzam. Cüzamın da şu anda bile çaresi yok. Etler lime lime dökülüyor. Öyle bir hastalık mesela. Sabah namazından sonra dünya kelamı konuşmadan Sübhanallah ve bihamdi, Sübhanallah'il azim ve bihamdi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bunu 4 kere okuyorsun. 4 kere okuyorsun bunu. Tekrar ediyorsun. Ondan sonra bir kere Allahümme enni yes'eluke mimma indike ve ehdini min indike ve efid aleyye min fadlike ve enşur aleyye rahmeteke ve esbih aleyye ni'meteke ve enzil aleyye min berekatike. Bu kadar. Her sabah namazından sonra kör olmasın, felç olmasın, ebraş olmasın, cüzam olmasın. Sahih hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dayısına öğretti bunu. Kabisa ibn-i Muharik. Dayılarından biri nasıl? Kabisa'ydı radıyallahu teala. Geldi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de acıdı, onu oturtturdu, çok yaşlanmış, yürüyemiyor demiyor dedi, ya Resulallah dedi, kemiklerim çok inceldi, kaslarım gitti işte yani, çok zor yürüyorum gidiyorum, belki de bir daha da mescide bile çıkamam, gelemem dedi yani. Onun için bana bir elden ayaktan düşmeyeyim, hepten perişan olmayayım, bir dua öğret, onunla amel edeyim dedi. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, sabah izâ salleyte subha fekul, sabaha kıldığın zaman şunları söyle. O da bunlarla amel etti. Şimdi bizim hepimize duyuruluyor. Onun için bela gelmesin, dünyada bela gelmesin, sevdiklerime hastalık gelmesin. Tamam da mübarek, ben senin yerine okuyamam ki. Ben senin yerine yediğim zaman sen doyuyor musun? Doymuyorsun, senin de kendin yemen lazım. Onun için hani çocuk olursa küçük, okuyamayan bir küçük çocuk, onun adına okunabilir. Veyahut üzerine nüsha yazılır, nüsha takılır. Ama aklı başında ve okuyabilen, okuyamıyor. Niye okuyamıyor? Arapça okumayı bilmiyor. Arapça okumayı bilmediğinin derdi beni mi gerdi yani? Bana ne yani? Arapça okumayı öğrenecek. Felç olmak istemiyorsa, kör olmak istemiyorsa, şunu istemiyorsa, evi yansın istemiyorsa, arabası çalınsın istemiyor. Hepsinin ayrı duası var. O Ezkar Davat kitabı Ahıska yayınlarından istenebilir. Adresi Ahıska yayınlarında, şu anda telifler ona geçti. Mesela orada sihir, büyü, cin, körlük, bilmem efendim, hastalık, şu bela, bu bela, yangın, sel, zelzele. Herkes zelzeleden korkuyor. Var. E sen evinin sağlam mı değil mi baktırma demedik. Demedik. Ama evin isterse dünyanın en güçlü demiriyle, çeliğiyle yapılsa, bu ne kadar şiddetinde dayanıyor? Diyor ki 11 şiddetine kadar dayanıyor. Maşallah. 13 şiddetine kadar dayanıyor. E ne olacak? Adam dedi ki depremde öyle bir demir koydum, öyle bir demir, ben böyle bir şey yok. Şaşırdı millet. E peki dediler, senin evin niye ortadan yarıldı? E dedi, ben de şaşırdım dedi. Dediklerine göre bu ev dedi, bilmem kaç şiddetine, 11'e kadar dayanması lazım. Ama ev ortadan ayrılmış. E dedi, neden oldu? Dedi ki, fay hattı benim altımdan geçiyormuş dedi. Bak, fay hattı senin altından geçerse 20 şiddetinde de ortadan çatlar. Onun için kader diye bir sır var. Sen işini sağlam yap, tedbirini al ama duayı, zikri ihmal etme. Duasız, zikirsiz belanı bulursun. Gelir de sana vurur. Öyle değil mi şimdi? Gittik bypass olacağız. Perşembe günü hastaneye yattık. Dediler bütün damarların tıkalı. Allah Allah. Ne yapacağız? E dedim o zaman çıkmayayım. Yarın cuma nasıl olsa ölürsem de cuma ölürüm. Bypass olayım yani. Cuma'yı iş yaptım. Efendi Hazretleri'ni aradım. Ol hemen dedi. Tamam. Bütün millet başıma yığıldı. Hemen olunmaz ya, sen daha 40 yaşındayım o zaman. Olma etme gitme derken efendim ne oldu bu sefer? E şimdi hanım da kadıncağız korktu şimdi. Ölümü de var mı bypass o zaman? Dedi doktor, doktor bey dedi, riski ne kadar dedi bu işin? Dedi vallahi dünyada %4 dedi, bizde kalp ameliyatları biraz gelişmiş dedi. Bizde %3 kadar dedi bir riski var dedi. Ama dedi senin kocana rastlarsa %100 olur dedi. Bu sefer bizinkini ne biçim konuşuyorsunuz dedi. Dedi ne biçim konuşuyorum, doğruyu konuşuyorum dedi. Yani şimdi bu kadar efendim, şunu yaparsan şuradan kurtarın, bunu bilmem ne. 3 ayda bir check-up'a giriyorum, bilmem ne. Ya check-up'a giriyor, ondan sonra adam 3 ayda kanser 4. evreye gitmiş. Bu arada da bunu duymaya başladım. Çok tanıdıklarımdan haber geliyor. Beyin tümörü artık neden de arttı bilmiyorum. Belki eskiden de vardı, bu kadar duymuyorum. Beyin tümörü diyor ki 4. evreye gelmiş. Ya bu adam 4. evreye gelmiş, hiç mi haberi olmamış, farkında olmamış? Hiç mi bir yeri ağrımamış, acımamış, sancımamış? Hiçbir yerimde bir şey yok. Bir şey duymadım. Sonra birden bir başım döndü, başım döndü, bir gideyim dedim. 4. evre, hiç ümit yok. Birkaç aya ya kalır ya gider. Ama gider diyorlar yani, doktorlar ekseri gider diyor bu 4. evre olduğu zaman. Pek ilaç da bulamıyorlar. Kemoterapi, memoterapi de artık para etmiyor. Şimdi bu bir adam 80 sene, 90 sene hiç doktora gitmemiş, hiç hastaneye gitmemiş. Ondan sonra durup dururken sabah namazını iştah kılmış, bir kalp krizi, temiz ölümle Allah'a gitmiş. Hiç orada burada perişanlık çekmemiş. Tertemiz ölmüş gitmiş. E bu adam neden ölmüş? De kalp krizi falan, eceli gelmiş ölmüş. Öbürü 3 ayda bir devamlı check-up'a gitmiş. Adam çok zengin, parası da var, özel sigortası da var. Türkiye'nin işte en meşhur hastaneleri, isim sayıp da marka reklam vermeyelim. Bunlara gitmiş, 3 ayda bir gitmiş ki yeni bir şey çıkarsa, tümör, kanser, şura, bura, yara, bere, o tespitte kan değerlerinde 3 ayda bir mutlaka kana vuracak. İşte neyse onun ölçüsü, iltihabı, bilmem nesi kandan belli olacak. Senede 4 kere tam teşekküllü, tepeden tırnağa adam check-up yapıyor. Ama Allah adamı kanserden öldürecek ya, Allah'ımız da Rabbimiz de ne yapmış ona biliyor musun? İkinci check-up'a gitmiş, demişler ki durum hiç iyi değil. Ne oldu? Demişler sen kansersin, beyninde tümör var. E ne olacak, ilacı var mı? Demişler dördüncü evre bitti, payı yok. E peki üç ayda bir check-up yaptıran, kanı tahlil yaptıran, bütün değerlerini ölçen bir adam nasıl oldu bu? Hani benim gibi yıllarca ben gitmem. E şimdi bu her üç ayda bir gidiyor. Allah Celle Celaluhu adama ondan bir musibet verecekse ne yapıyor biliyor musun? Tam check-up'ı yapıyor, tahliller tertemiz çıkıyor, tahlillerin sonucunu kanı aldırdıktan sonra Mevla başlatırsa tam üç ayda işini bitiriyor adam. Çünkü nereye oraya denk getiriyor? İki gün evvel, bir gün evvel kan tahlili alsa orada alamet verecek, veri olunca da ilaç tedavi başlayacak. Onun için kanı alıyor adam, Mevla başlatıyor o anda tümörü. Hadi bakalım, üç ayda da dördüncü evreye gitti. Onun için zahiri sebeplere sarılmayalım demiyorum. Ben de çok ilaç içiyorum, doktorlara gidiyorum. Ama belalara karşı ve اَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ belalara karşı dua hazırlayın. En büyük çare dua. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şey için dua öğretmiş. Her şey için. Bak mesela Bismillah, maşallah, la te bil hayr illallah, Bismillah maşallah, la asrufu su'e gayrullah, Bismillah maşallah, ma bikum min ni'metin fe minallah, Bismillah maşallah, ve la havle ve la kuvvete illa billah.

0: lazım değil. Çünkü zemzem şifa sukmin ve ta'amu tu'min, hastaya şifa, aça yemek. Ebu Zer Hazretleri günlerce Kabe'de kaldı, hiçbir yemek bulamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmeye geldiğinde Gıfar kabilesinden, daha hiç tanımıyordu, peygamber olduğunu, Rasul olduğunu ilan ettiğini duyunca geldi. Orada kimse ona ne yemek verdi, ne bir şey verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşünce dedi, sen kaç gündür buradasın, şu kadar gün. Peki de haftadan fazla. 10-12 hatırlıyorum. Sen dedi ne yaptın, ne yedin, ne içtin? Dedi sadece zemzem içtim. E buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, zemzem hem hastaya şifadır hem aça gıdadır. Yani yemektir. Dolayısıyla zemzem-i şerifle beraber bir yudum alıyorlar. Hızır İlyas aleyhissalatu vesselam, efendim, bir daha sene hac yapana kadar hacda buluşuyorlar. Ve bu zikirleri okuyorlar. Her kim, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kunye'de de zikrediyor. Her kim sabah akşam bu zikri bir rivayet üç kere, en azından bir kere okursa bu kişi ne olur? Bu kişi emin olur. Emin ne demek? Güvende. Nereden? Minel harki vel garki ves sarki. Ve harak, garak da olur. Yanmaktan, boğulmaktan, bir malı çalınmaktan. Bak, hepsi sabah akşam okunacaklarda her şeyi beyan etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bir insan ne kadar haramlardan kaçsa da, takva sahibi olsa da, bütün vazifelerini yapsa da hastalık gelebilir. Yangın gelebilir, yelsel gelebilir, boğulma isabet edebilir, hırsız çatabilir. Bunlar her insan için var. Ancak onlardan kurtulmanın yolu özel zikirleri ve duaları var, saatleri var. Onları yaparsan Allah Resulü yalan söylemez, haşa. Hadis-i şeriflerde vahiy olduğuna göre Mevla Teala ne yapar? Seni o belli musibetlerden muhafaza eder. Yeter ki ihlasla oku, şuurla oku, okurken ağzından çıkan kulağın duysun, manasını düşün. Allah-u Teala'ya müracaat ederken, ey Allah sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yok, beni sen yarattın. Böyle manaları da düşünmek lazım. Böyle olursa dünya tamam. Ahiret zaten ebedi cennet, Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği katalog demek istemiyorum, gavurca bir kelime olduğu için nizamname diyelim. O düzenlemeye uyarsan başın ağrımaz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
2: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı başlıyor.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'du. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Müslümanlar. Risale-i Kutsiye'den bir beyt okuduktan sonra Bir Gönül Sultanı Mahmud Efendi Hazretlerimizin hayatından bahsetmeye devam edeceğiz. Bu bahis daha önce de beyan edildiği üzere, hani şeyhlik yapmaya çalışanlar çok, hangisidir bu işin ehli, onu anlatan bir bahis burası. Birkaç sayfa böyle gidiyor. Şöyle bir bakalım. Evet. 6 sayfa sadece şeyhliğe kim ehildir ehliyet sahibi onu anlatıyor.